0: Ne kızım tavanda asılı, ne de eşim bana sarılmış. Her şey normale dönüyor.
1: Size zarar veriyorlar mı?
0: Yok, hayır. Yani fiziksel olarak hayır. Ama ruhum... ruhumu ve beynimi resmen felç ediyorlar. Kafayı yemek üzere. Yalvarırım, yardım edin, ne olur.
1: Sakin olun. Bakın, hayatımızda böyle olumsuzluklar başımıza gelebiliyor ama... önemli olan bunları aşmamız, bunlarla başa çıkabilmemiz.
0: Anlamıyorsunuz Sena Hanım. Gördüğüm şey... aynı kızım gibi. Onun suretinde. Ama sanki... sanki karakteri farklı. Fazla konuşmuyor. Hatta hiç. Görüntü o. Ama ruh başka. Öylece bakıyor. Öylece. Ne zaman ona baksam sürekli beni izliyor. Sürekli. Korkuyorum Sena Hanım. Gerçekten korkuyorum.
1: Bakın, biz bu tarz önerilerde normalde bulunmayız. Yani bu tarz şeylere inanmayız. Ama ben gerçekten size yardımcı olmak istiyorum. Bundan yaklaşık 3 yıl önce sizin şikayetlere, yakın şikayetlere yaşayan bir danışanım vardı. Onunla bir müddet terapi yaptık ama çok yol kat edemedik. Ailesi bizden daha farklı bir yol tercih etmek istedi. Bu bizim asla önermediğimiz bir yol ve kısa vadede bir çözüme ulaştılar ama uzun vadede her şey tekrar eskiye döndü.
0: O bahsettiğiniz aileye nasıl ulaşabilirim? Nedir sorun?
1: Ajandamda numarası yazıyordu galiba ama tabii her hala aynıysa.
0: Sorun?
1: Ailesiyle konuşursunuz.
0: Peki o hastanız yaşıyor mu?
2: Alo, ben şu an bu adresteki caminin oralardayım, önündeyim hatta. Buradan sağa mı dönüyorum, ne yapıyorum?
3: Evet, evet. Siz oradan sağa dönün. 100 metre ileride solda mavi kapalı bahçeli bir ev.
2: Tamam, tamam, geldim ben.

Selam Nalük. Selam Nalük. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasaklanmış bir bedene hükmetmenin cezasını bilmez misin? Kime itaat edersin? Allah'tan başka onun yarattığı bir varlığa itaat edenlerin cehennemden çıkmayacağını bilmez misin? He? Bilmez misin? Ey iblise itaat eden varlık. Allah'ın yarattığı insana musallat olmak cezaların en büyüğüdür. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri yaratan Rabbimin adıyla otur! Kimsin sen? Kime kulluk edersin? Söyle! Söyle!

0: Şimdi ne görüyorsun oğlum?
1: Sarhoş bir adam var. Düzgün yürüyemiyor.
0: Ne yapıyor başka?
1: Telefonla konuşuyor.
0: Nasıl bir yerde? Tamam oğlum. Tamam. Sakin ol. Hadi sen kalk odaya geç. Bismillahirrahmanirrahim. Kenan.
2: Ne oldu hocam?
0: Yok bir şey evladım. Ben bu durumu biraz araştırıp sana haber vereceğim. Hadi sen şimdi toparlan, evine git.

Ursula! Mom!

0: Was war?
1: Bitte nur die Schätze!

Shadow Shadow! Our Shadow Shadow!

0: Hocam.
1: Selamünaleyküm evlat.
0: Aleykümselam.
1: Başına gelen olayların nedenini öğrendim.
0: Neymiş hocam?
1: Biri senin sofranı pisletse ne yaparsın evlat?
0: Ne pisletmesi, ne sofrası anlamadım.
1: Bir insan sana istemediğin bir şeyi yaptırmak istediği zaman bunu direkt suratına mı söyler? Yoksa
2: bunu yaptırmak için farklı bir yol mu dener?
0: Farklı bir yol dener tabii.
1: İşte onlar da öyledir evlat.
2: Cin alemi insan alemiyle bazı konularda benzer
1: özellikler gösterir. Ve sen de bu durumun kurbanlarından biri olmuşsun. O alemin en güçlü varlıklarından Zebun'un sofrasına hacetini gidermişsin.
2: Hem de abdestsiz ve sarhoş iken.
1: Ve o da sana en ölümcül varlığı, yani ifriti musallat etmiş.
3: Hayatım, ben biraz alkol aldım bu akşam da. Şimdi otele geçiyorum. Yarın sabah arayayım ben seni, olur mu bir tane? Ha? Neredeyim lan ben? Hay Allah ya. Ulan yolu da şaşırdım ha.
4: Oğlum, gece gece dışarı çiş yapamaz, çarpılırsın.
0: Farkında değildim. Hem ne yapabilirdim ki başka?
1: Gece vakti böyle şeyler yapılmaz, bilmez misin?
2: Hele de destur çekmeden.
0: Özür dilerim hocam. Ne yapacağım şimdi? Siz bana yardımcı olabilecek misiniz?
1: Ne özürü evlat? Ben sadece aciz bir kul. Zayıf biriyim.
2: Güçsüzüm. Sadece aracıyım.
1: Bundan sonra yapılacak bir şey varsa Rabbim sana zaten bu yolu gösterir.
2: Sen de huzura kavuşursun. Senin için elimden geleni yapacağım.

Ve artık bu durumla tek başına yüzleşmek zorundasın. Bundan sonra bu yolda yalnız başınasın. Allah yardımcımız olsun.

0: Efendim hayatım?
1: Esma, bu akşam annenlere geçin hayatım.
0: Ne oldu, bir şey oldu?
1: Bir şey sorma. Sadece dediğimi yap.
0: Kenan, bir şey olmadığına emin misin?
1: Yok hayatım, anlamıyor musun? Bir söz dinle, uzatma. Hadi Zeynep'i de öp benim için, olur mu?
2: Seni seviyorum.

0: Kenancığım, neredesin?
1: Bu anlattığın şeyler hiç normal şeyler değil be birader.
2: Bakın, hayatımızda böyle olumsuzluklar başımıza gelebiliyor ama sakin olun.

tarih Zeynep'in doğum gününe denk geliyor. Peki, sen nasıl diyorsun?

Hadi. Oyun mu oynamak istiyorsun ben, ha? Hadi. Çık hadi karşıma, hadi.

0: Kızım. Sen neden
1: Kenan?

Fuck!

Ne zaman ona baksam sürekli beni izliyor. Sürekli. Korkuyorum Sena Hanım.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Her zaman öğrenilecek bir şey vardı. Geçen yıl çok çalıştık. Madencilerin yaptıklarını görmek güzel.
6: Peki, geçen sezonun en sevdiğin kısmı, en unutamadığın anı neydi?
5: Bir tanesini seçmek zor. Ama şu an aklımda en çok kalan British Columbia'daki Terry ve Stephanie çifti.
6: Evet.
5: Gerçekten iyi insanlar.
6: Başta Terry diye biri vardı.
5: Evet. Küçük bir işletmeleri vardı ama orada yaptığımız şeyin bir aile üzerinde en büyük etkilerden birini yarattığını düşünüyorum.
7: İki elin sesi var.
8: Memnun oldum Juan.
5: Ben de memnun oldum.
6: Ben de memnun oldum Freddy.
9: 247 dönümlük maden sahasında Terry Lind ve eşi Stephanie durmadan çalışmalarına rağmen emeklilik birikimlerinin eriyip gittiğini izliyor.
10: Şu büyük adamın mücevher kutusunu nereye sakladığını bulup çıkarmak istiyorum.
9: Ama şu ana kadar madeni tek başına işletmekte zorlanıyordu.
10: Tüm yaz boyunca ancak 50 metreye kadar malzeme işleyebildim diyebilirim.
6: Yani bütün işlediğim bu mu?
10: Bu sahada bu kadarını yapabildim.
6: Bütün bunları tek başına mı yapıyorsun?
10: Kesinlikle.
6: Hatırlıyor musun? Levye ile kürekle uğraşıyordu.
5: Her yere su toplamıştı, kanıyordu.
6: Evet, kanıyordu.
5: Evet.
10: Malzeme aksın diye kenarlara vurup durmam gerekiyor.
6: Nasıl gidiyor Terry?
10: Berbat. Çok çalışıyorum. Her gün burada yaptığım şey bu işte.
6: Malzemeleri o kadar topaklanmıştı, o kadar çamurluydu ki hazneden aşağı inmiyordu bile.
5: Yapış yapış rezaletti. Yan taraflara yapışıp kalıyordu.
6: Malzeme bayağı ıslak Juan. Orada bulunduğumuz sürede elimizdeki tek seçenek malzemeyi şerit halinde serip güneş görmesi sağlamaktı. Yani kurutmaktı. Biz de kuruttuk.
5: Bazen en basit çözümler aslında en dahiyane çözümler oluyor ve gerçekten çok işe yarıyor.
6: Hem de bedava işi güneş yaptı.
9: Freddy ve Juan ayrıca haznenin tıkanmasını önlemek için 2 adet titreşim motoru takıyor. Ön yıkama sistemine daha ağır bir karşı ağırlık ekleyerek kalan malzemeyi de temizlemeyi amaçlıyor.
5: Freddy, sen de ben de ilk geldiğimiz anda gördük. Bu işletmenin düzgün çalışabilmesi için sahada birkaç kişinin olması şart.
6: Evet evet, en az 2 kişi. Evet. Belki de yaptığımız en büyük değişiklik.
5: Evet, en büyük. Eşini de biraz işe dahil etmek istiyoruz.
6: Eskiden sadece kazma kürekle çalıştıkları zaman madenciliği seviyordu. Ama işin içine ekskavatör, daha büyük tesis falan girince gözünde büyümeye başladı. Evet.
11: Her şey ters gidebilir. Orada bana düşen bir yer yokmuş gibi, çünkü ne yapacağımı bilmiyorum.
5: Terry de sen öğretebilirsem.
12: Bu işletmenin düzgün çalışabilmesi için sahada birkaç kişinin olması şart.
6: Evet evet, en az 2 kişi. Evet. Belki de yaptığımız en büyük değişiklik.
5: Evet, en büyük. Eşini de biraz işe dahil etmek istiyoruz.
6: Eskiden sadece kazma kürekle çalıştıkları zaman madenciliği seviyordu. Ama işin içine ekskavatör, daha büyük tesis falan girince gözünde büyümeye başladı. Evet.
11: Her şey ters gidebilir.

0: Almanya lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye personeli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışır. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. Kümmersbrook'taki Schwerpurm'un kışlası. Alman ordusunun 472. lojistik taburu bu kışta da bulunuyor. Buradaki askerler savaş zamanındaki tedarikten sorumlu ve bugün bir acil durum tatbikatı yapıyorlar. Başçavuş Dominik bu birliğin komutanı ve eğitmeni.
1: Arkadaşlar, bugünkü eğitim tatbikatımız Freyhöls eğitim alanının dışında gerçekleşecek. Römorklu ve römorksuz arazi sürüşü eğitimi yapacağız. Ayrıca zor arazide halat bağlama ve çözme tatbikatı yapacağız. Sorusu olan var mı? Yok mu? Araçlara binin. 5 dakikaya hareket ediyoruz.
0: Bu askerlerin görevi kriz alanlarına levazım hizmeti vermekle sınırlı değil.
1: Biz lojistikçiler arasındaki en acayip birliğiz. Tanklardan tutun hemen her şeyi kurtarıyoruz. Bizim için imkansız diye bir şey yok. Üniformalı yol yardım ekibiyiz. Çok çok büyük oto kurtarma gibiyiz.
0: O yüzden bu kurtarma kamyonları normal kurtarma kamyonlarından çok daha güçlü.
1: Bu bir Marder, SBZ Marder, A1. Bir zırhlı personel taşıyıcı. Bugün bu araçla çalışacağız. Askerler henüz bilmiyorlar. Bugünün son tatbikatında onu kullanacağız. Arazide yükleme, boşaltma ve kurtarma görevleri için bu aracı kullanıyoruz.
0: Askerler SLT standartları eğitimi aldı. SLT standartları Alman ordusunun ağır nakliye araçları olan Elephant, Franziska ve Mammut araçlarının eğitimini kapsıyor. 0 kilometre Elephant 2 aracını bugün Er Arthur sürecek.
2: Bugünkü eğitimin amacı benim bu aracı kullanmam ve bu araçla birlikte gelen tüm sorumluluğu yerine getirebilmem. Vinci kullanmayı, yüklemeyi doğru yapmayı ve yükü doğru sabitlemeyi bilmem şart. Aracı arazide de doğru sürmeyi bilmeliyim. Normal yolda herkes yapabilir.
0: Bu özel eğitim 3 hafta sürüyor. Pratik eğitim özellikle önemli ve başçavuş Dominik'in titiz gözetimi altında gerçekleştiriliyor.
1: Sol ayna ayarlı mı? Dikkatli olalım çünkü römork sallanır. Virajda araç varsa yavaş sür, sonra hızlanırız.
0: Elephant 2 römorkla birlikte 22 metre uzunluğa erişiyor. 680 beygir gücünde bir motoru bulunuyor.
1: Bugünkü tatbikatta çamurlu araziden geçerken dümdüz yürüyüp gitmeyeceğiz. Tekerleklerin altına destekler koyacağız. Çünkü giderken çamura saplanıp kalma ihtimalimiz var.
0: Elephant 2 sıradan kamyonların aksine arazi kullanımına uygun özel donanımlara sahip.
1: Arthur, arazi sürüşlerinde özellikle römork bağlıyken neyi düşünmemiz gerekiyor? Söyle hadi.
2: Arazi vitesine geçmeyi.
1: Doğru, arazi vitesine geçmeyi. Arazide giderken başka hangi özelliklerden faydalanırız? Sürücü olarak neye dikkat ederiz?
2: Kilitlere.
1: Kilitlere, çok güzel.
2: Uzunlamasına ve yanlamasına
1: Doğru.
2: kilitlere.
1: Doğru, o iş artık sende.
0: Elephant'ta 4 aks bulunuyor. Arthur boylamasına ve enlemesine diferansiyel kilitleri sayesinde aracın çamurda kaymasını veya çamura saplanmasını önleyebiliyor.
2: Her zaman yeni bir şeyler öğreniyorsun ve hep yeni bir araç tanıyorsun. Orduya kabul edildim ve kısa sürede kararımı verdim. Hizmet süremi uzatacağım dedim. Sonra bu birliğe geldim. Ağır araçları sürmeyi, arazide, açık havada olmayı çok sevdim. Ve daha fazla görev yapmaya karar verdim. Başlayalı 14 yıl oldu ve hala çok keyif alıyorum.
0: Arthur bu gelişmiş eğitime SLT diplomasını almak için katılıyor. Elephant 2 aracını ilk kez bugün arazide kullanıyor.
1: Arazi giderek çamurlaşmaya başladığında ilk olarak ne yapmamız gerekir?
2: Arazi vitesi.
1: Evet, araziye geçelim. Çok güzel. Arazi vitesi bizi yürütür.
2: Evet.
1: Yavaşça hareket edelim. Lastik izlerini takip ediyor muyuz yoksa etmiyor muyuz?
2: Etmiyoruz.
1: Doğru. Biraz dışında sürüyoruz. Çünkü lastik izleri biraz derinse ne olabilir?
2: Çamura batabiliriz.
1: Doğru.
2: Saplanabiliriz.
1: Evet, doğru. Tehlikeli olur.
0: 40 tonluk araç zorlu arazide yol alıyor.
1: Burası biraz daralıyor. Arkamızda römork bağlı. Burada biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Arthur bu yolculuğun, bugünkü eğitimin henüz başlangıcı olduğunu bilmiyor. Stuttgart yakınlarındaki Neckar Nehri. Nehir kıyısında metal işleme ve nakliye konularında uzmanlaşıyor.

0: açmış büyük bir geri dönüşüm tesisi bulunuyor. Tesisin depolama alanında hem 1 metre kalın metaller hem de ince plaka metaller depolanıyor. Nehir gemilerinin yüklenmesi sorumluluğu rıhtım müdürü Dragan İp'e ait. Dragan bugünkü görevinin ne olduğunu merak ediyor.
1: Günaydın Ari, nasılsın? Biz hazırız. Bugünkü yükleme görevine başlayabiliriz.
0: Ari, Hansmerz adlı geminin kaptanlığını yapıyor. Hansmerz gemisi Neckar ve Ren nehirlerinde çalışıyor ve geceyi karşı kıyıdaki bir iskelede geçirdi. Bugünkü görevi, Kel'deki bir fabrikanın sipariş ettiği 2000 ton hurda demiri taşımak.
1: Bugün bir gemi yükleyeceğiz ve hurda metallerin arasına yabancı maddelerin karışmaması için çok dikkatli bir kontrol gerçekleştireceğiz. Çünkü müşterinin yüksek standartları var.
0: Ve geminin bugün hareket etmesi gerekiyor.
1: Lojistik açıdan baktığımızda nehirdeki kilit sistemi bir mucize yaratıyor. Bu sayede su seviyesi hep aynı kalıyor ve ağır tonajlı yükleri gemilerle taşıyabiliyoruz.
0: 5 hektarlık tesiste hurda metaller ayrıştırılıyor, depolanıyor, işleniyor ve rağbet gören ham maddelere dönüştürülüyor. Fakat ağırlık sorun yaratıyor. Hurda metallerin nakliye öncesi ufalanması gerekiyor. Buna rağmen hurda yığınları kantarla tartılamayacak kadar ağır oluyor. Bu gemiye 2000 ton hurda yükleyecek olan Dragan için büyük bir meydan okuma.
1: Her bir ton demir kantara koyup tartarak gemiye yükleme şansımız yok. Ama gemiler belli standartta ve ağırlığı ölçebildiğimiz bir ölçümleme sistemine sahip.
0: Yani geminin suya batma seviyesi taşıdığı yükün ağırlığını gösteriyor. Geminin patronu kaptan.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Evet, çok iyi.
1: Ari, orta bölmeye 1000 ton yüklemeye başlıyoruz.
2: Tamam.
1: Güzel. Harika.
0: Hansmerz gemisinin boyu 100 metre, eni 11 metre ve motor gücü 1000 beygir. Yan tarafında su çekimini gösteren bir ölçek bulunuyor.
1: İlk olarak yukarıdan ölçüm hizasına kadar olan mesafeyi ölçüyorum. Daha sonra su yüzeyine kadar olan mesafeyi ölçüyorum. Bölmeleri yükledikten sonra tekrar ölçüyorum ve mesafeleri işaretliyorum. Gemiyi yükledikçe gemi suya daha çok batıyor. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Bu sayede tonajı belirleyebiliyorum.
0: Hiçbir kantar 2000 ton ağırlığı tartamadığı için eldeki tek yöntem bu. Bu yöntem tüm dünyada yüzyıllardır kullanılıyor ve kendini kanıtlamış bir sistem. Dragan patronu Hendrik Enders'e rapor veriyor.
1: Günaydın Hendrik.
4: Günaydın. Nasılsın?
1: Geminin ölçümünü tamamladım Hendrik. İstersen yüklemeye başlayabiliriz.
4: Tamam ama kaptan nereden başlayacağımızı söyledim mi?
1: Ortadan başlayacağız. Ufalanmış parçaları yükleyeceğiz.
4: Başlayalım o zaman.
1: Tamam, hemen başlıyoruz.
0: Dragan'ın görevi gemiye 3 farklı tip hurda yüklemek. 32 yaşındaki Dragan'ın endüstri mühendisliği eğitimi var ve tesisteki tüm makineleri kullanabiliyor. Bu onun çocukluk hayali.
1: Çocukken oyun parklarındaki oyuncak ekskavatörlerle oynardım. Şimdi ise gerçek hayattaki büyük makineleri kullanıyorum ve ağır yükleri kaldırıyorum. Bu çok zevkli bir şey.
0: Dragan ağır tonajlı yükleri kaldırmak için elektrikli kepçeye sahip büyük bir vinç kullanıyor. İlk olarak 600 ton kaba hurda yüklüyor. Vincin hidrolik kolunun ucunda 5 parmaklı bir kepçe var. 5 parmaklı bu kepçe tek seferde 15 tona kadar ağırlık kaldırabiliyor. En tehlikeli hurdalar en küçük olanlar. Çünkü parçalar çok ağır ve kepçenin arasından düşebiliyor. Bu da ciddi bir yaralanma riski demek.
1: Çalışırken çok odaklanmak gerekiyor. Makinenin ne yapabileceğini bilmelisin. Sadece ufak kontrol kollarıyla çalışıyorum. Ama büyük yükler kaldırıyorum. Aşağıda kontrolden sorumlu arkadaşlarım var ve onlara dikkat etmeliyim. Gemiye de dikkat etmeliyim ve zarar vermemem gerekiyor. Buna rağmen hızlı çalışmak zorundayım. Tıpkı bugün olduğu gibi. Bu makine saatte 200 ton yük kaldırabiliyor. Yoğun günlerde acele etmemiz gereken zamanlarda saatte 300 ton yükleme yapabiliyoruz.
0: Zaman baskısına rağmen kontrol işlemi çok önemli. Operasyon müdürü Hendrik Enders tehlikenin nerede olduğunu biliyor.
4: Personelimiz görsel kontrol gerçekleştiriyor. İzin verilmeyen yükler, bakır yoğunluğuna sahip motor parçaları, patlama riskine sahip gaz tüpleri veya yine patlama riskine sahip içi boş nesneler. Görevli personel aynı zamanda kumaş parçaları gibi yabancı maddeleri de kontrol ediyor.
0: Gassel kasabası saat 22. Bir mega lokomotif nakliyesi için başlama saati. Varış noktası Amerika. New Jersey Transit adlı demiryolu şirketi Kassel'deki fabrikaya toplam 25 adet lokomotif siparişi verdi. Bu lokomotif varış noktasına gitmek için Hamburg limanından 6000 kilometrelik bir deniz yolculuğuna çıkacak. Lokomotif Alman demiryolu sistemi için aşırı ağır olduğundan 15 kişilik nakliye ekibi güzergahın en zorlu iki etabıyla karşı karşıya. Nakliye şirketinin başında Holger Deschamps var ve Holger işin zorluğunu biliyor.
3: Önümüzde kırık dökük çok sayıda köprü var. Bunu her zaman dile getiriyoruz ve bu nedenle de ilk iki etap için küçük kasabalardan geçen dar yolları kullanıyoruz. Bunu istediğimiz için veya kendi tercihimiz olduğu için yapmıyoruz. Mecbur kaldığımız için yapıyoruz.
0: Bu da Kassel'den Dimelstadt'a ve Dimelstadt'tan Paderborn yakınlarındaki Hoverhof'a kadar olan ilk iki etabı en zor etap kılıyor. Sürücüler, yardımcı personelden ve trafik düzenleyicilerden oluşan ekip, önlerine çıkacak bütün engelleri aşmak için büyük bir dirayet sergilemek zorunda.
5: Sol trafiği, mümkünse sağa çevir.
6: Tamam.
0: Dirk Schabitz, ikinci sürücü. Lokomotifin arkasında duruyor ve 200 tonluk yükü doğru şekilde doğru yönlendiriyor.
7: Biraz sola kır, sonra sağa kır. Yavaşça ilerle.
8: İkinci sürücü olarak görevin arka aksları uzaktan kumanda kullanarak münferit olarak yönlendirmek. Diğer bir deyişle römork refüjlere veya kaldırımlara fazla yaklaştığında müdahale edip yola ve yüke zarar gelmesine engel olmak.
0: Lokomotifin maliyeti yaklaşık 10 milyon dolar ve zarar görmemesi gerekiyor. Holger Deschamps ve ekibi bu nedenle bu mega nakliyeye fazladan dikkat gösteriyor.
3: Bugün yola çıkar çıkmaz geçmemiz gereken 5 adet köprü var ve yüksekliğe çok dikkat etmek zorundayız. Mesafe payları çok kısa. O yüzden römorku alçaltıp yükseltmek zorundayız. Ağır nakliyedeki en önemli zorluk işin rutine bağlanarak tehlike arz etmeye başlamasıdır.
0: Rutin konsantrasyon eksikliğini beraberinde getirir ve hiç kimse bunu göze alamaz. Köprü geçişlerinde her santimetre önemli. Alman köprüleri 4 metre ile 4,5 metre yüksekliğinde ve lokomotifin yüksekliği 4 metre 40 santim. Bu nedenle römorkun defalarca alçaltılması gerekiyor.
8: 2,8 santim.
9: Mükemmel.
8: Römorku alçalttık çünkü bir köprüye yaklaşıyoruz ve fazla yüksek kalırsak bize büyük bir hasar verebilir. Şu anda zarar göreceğimizi sanmıyorum. Köprüden bir şeyin sarkıp sarkmadığını asla bilemezsiniz.
0: Lokomotifin taşıdığı römork hidrolik bir sistemle otomatik olarak alçaltılabiliyor. Dirk römorku yere bir santim mesafeye kadar indirebiliyor.
10: Tamam, devam ediyorum.
0: Römorkun uzunluğu toplam 70 metre. Kabinin içinde kamyonu süren Marius'un römorku idare etmesi mümkün değil. Ekip telsiz aracılığıyla sürekli iletişim halinde kalıyor.
11: Arka tarafta her şey tamam. Yaklaşık 10 santim mesafe var.
0: Bir engelle karşılaştıklarında yürüme hızında ilerlemeleri gerek. Ekip bu yüzden 100 kilometrelik yolu almak için 2 geceye ihtiyaç duyuyor. Dirk'in gece görüş yeteneğinin de iyi olması şart.
8: Şurada da gördüğünüz gibi köprüden sarkan borular var. Römorku yeteri kadar alçaltmazsak lokomotife kolayca zarar verebilirler.
0: Bu hidrolik römork ağır nakliyeler için özel olarak tasarlandı. Maliyeti 250 bin eurodan fazla.
10: 2 metre daha kaldı. Ve lokomotifi birinci köprünün altından geçirmiş olduk böylece.
0: Bir sonraki köprü çok yakın. Ve Dirk bir kez daha mesafeyi ölçüyor.
8: Köprüyü geçmek için milimetre hesabı yapmak lazım. Köprülerin belli bir yüksekliği var. Römorkun da belli bir yüksekliği var. O yüzden her defasında ölçü almak ve ayarlama yapmak şart. Fazlaca pay bırakmak her zaman daha iyidir.
0: Her bir ekip üyesi her bir santimetreye dikkat ediyor. Çünkü küçücük bir hata bile yıkıcı olabilir. Hasar durumunda nakliye şirketi ciddi zarar görebilir.
11: Lokomotifi şu an itibariyle geçirdik.
0: Her bir köprüden sonra yolda kalmamak için römork yükseltiliyor.
8: 15,5 santim, güzel. Şu ana kadar köprü mesafeleri sorun yaratmadı. Ön çalışma işe yaradı.
0: 15 santimlik standart yüksekliğe sahip römork asfaltta sorunsuz şekilde yol alıyor. Nakliye ekibi lokomotifi Limanstadt yakınlarındaki ilk durağa ulaştırana kadar birkaç engeli daha aşmak zorunda kalacak. Alman ordusuna bağlı 472. Lojistik Taburu'nun Bavyera'nın Fairholz kasabasındaki eğitim alanı. Er Arthur'un arazide ağır vasıta kullanması gerekiyor. Arthur bugün ağır nakliye aracı Elephant 2 eğitimini alıyor. Öğretmeni başçavuş Dominik her şeyi kontrol altında tutuyor.
6: Biraz sola gel. Kamyonlarla iş yapmak benim çocukluk hayalimdi. Orduya katılmadan önce kamyon tamirciliği eğitimi aldım. Ve babam da bir kamyon şoförüydü. Benim için mükemmel iş buydu ve sonunda lojistik taburunda ağır nakliye bölüğünde göreve başladım. Böylece hayalimi gerçekleştirdim ve tatmin oldum.
0: Dominik Alman ordusundaki 20 yıllık görev süresi boyunca defalarca Afganistan'da görev yaptı. Tecrübesini artık bir öğretmen olarak paylaşıyor.
6: Şimdi yola varana kadar düz gideceğiz ve daha sonra sağa dönüp orada duracağız.
0: Er Arthur güzergahta giderek ustalaşıyor.
6: Duralım, çok güzel.
9: El freni. Heyecan verici, heyecan verici. Burası yoğun bir orman. Sağımızda ve solumuzda ağaçların arasından geçtik. Yolun iki tarafında fazla bir pay yoktu. Römork yalpaladığı için virajları nasıl döneceğinizi hesaplamanız gerekiyor. Gerçekten çok heyecanlı.
0: Ama eğitim henüz bitmedi. Başçavuş Dominik'in tüm time vereceği bir görev daha var.
6: Çok iyiydiniz. Aracımızı ve kasasındaki tankı buraya getirdiniz. Tabii ki onları buraya boşuna getirmedik. Tankı araziden kurtaracağız. Tekrar Elephant 2'nin kasasına yükleyeceğiz ve kışlaya geri döneceğiz. Bu zorlu görev için hazır mısınız? Başlıyoruz. Hadi bakalım.
0: Zırhlı personel taşıyıcı Marder, 1970'lerden beri Alman zırhlı birliklerinin belli başlı unsurlarından biri. Onun peşine geliştirilen Puma ise son 8 yıldır görev yapıyor. Yaklaşık 370 adet Marder acil durumlar ve eğitim özel görevleri için envanterde tutuluyor.
12: Zırhlı personel taşıyıcıyı römorktan indirmek için arkadaşım Sasha ile birlikte zincirleri söküyoruz.
0: Askerler personel taşıyıcıyı kurtarmak için önce onu kendileri çamura batıracak. Bu eğitim, askerleri operasyon esnasındaki olası her senaryoya hazırlamak için tasarlandı.
12: Araç nerede arıza yaparsa yapsın biz orada oluyoruz. Ve onu o tehlikeli durumdan en hızlı ve sorunsuz şekilde kurtarma becerisine sahip olmamız gerekiyor. Görevimiz duruma göre değişiyor. Üstümüze ateş açılıyor mu? Ona göre davranıyoruz. Hızlıca geliyoruz, halatları bağlıyoruz, yüklüyoruz ve uzaklaşıyoruz.
0: Bu eğitimdeki araç tam 38 ton ağırlığında. Fakat bu eğitim için üstündeki bütün ağır ve hafif makineli silahlar söküldü. Çavuş Max, zırhlı personel taşıyıcı Marder'ı çamurun içine batırıyor. Eğitim gereği aracın hemen bulunması gerekiyor.
6: Tobias, bu kurtarma görevi için seni görevlendiriyorum. Komuta sende. Ne yapman gerektiğini biliyor musun?
13: Görev dağılımı yapacağım ve tankın kayıp devrilmemesi için halatlarla vince güvenli şekilde bağlandığından emin olacağım.
6: Doğru. Şimdi görev yerlerinize geçin ve hazırlık yapmaya başlayın. Hadi bakalım.
0: Askerler ilk olarak römorka ayıracaklar ve Elephant 2 tek başına bir kurtarma aracı olarak personel taşıyıcıya yakın bir yere konumlandırılacak. Sürücülük görevi Er Arthur'a veriliyor.
9: Şu anda buradaki en rahat görev benimki. Arkadaşlarım her şeyi yapıyorlar ve ben de bana emir verilene kadar burada bekliyorum. Daha sonra vince geçeceğim ve oradaki görevimi yapacağım.
0: Bugünkü haberleşme tamamen el işaretleriyle gerçekleştiriliyor. Askerler görevlerinin ne olduğunu tam olarak biliyorlar. Yine de her görev birbirinden farklı.
6: Bizim görevlerimiz asla rutine binmemelidir. Örneğin yurt dışı görevlerde gerçekten kritik durumlar meydana gelirse ve bir kurtarma görevi emri alırsak çok hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek zorundayız. Her görev farklıdır ve her görev iki kez değerlendirilmelidir. Başla.
0: Elephant 2 hidrolik mince ve 43 metrelik iki çelik halata sahip.
6: Sivil hayattaki otokurtarıcılarda bir adet çelik halat veya bir adet çeki demiri vardır. O sistem burada iş görmez. Çünkü tankı bir yöne doğru manevra ettirmemiz gerekebilir. Bu yüzden çaprazlamasına iki halat kullanırız. Ve bu sayede vinçler yardımıyla tanka istediğimiz şekilde yön verebiliriz. Normal hayatta buna ihtiyaç duymuyoruz.
0: Er Arthur her biri 24 ton çekme gücüne sahip vinçleri kumanda ediyor. Zırhlı personel taşıyıcı sadece 38 ton ama çamura batmış durumda.
6: Tamam. Birbirinize yardım edin. Aynı anda hareket edin.
12: Bağla.
0: Ağır çelik halatlar ve çamurda hareket etme zorunluluğu bu eğitimi oldukça yorucu kılıyor.
12: Tamam, bağlayabilirsin. Postalım çamura battı.
6: Tamam.
13: Şimdi halatları gerdireceğim. Sonra siz freni boşa alacaksınız ve son olarak herkes güvenli alana çekilecek.
6: Çok güzel.
0: 48 tonluk bir asılma kuvveti devreye girdi. Er Arthur'un 38 tonluk Marder'ı saplandığı çamurdan kolayca çıkarabilmesi gerekiyor. Ama hayır, olmuyor. Baden-Württemberg'in Polehingen kasabasındaki bir geri dönüşüm tesisinde bir gemiye hurda metal yükleniyor. Kehl'deki bir haddehane 2000 ton hurda demir siparişi verdi. Hurda demirlerin en kısa sürede eritme ocağına atılması gerekiyor. Çalışanlar zaman baskısına rağmen saf metal olmayan her şeyi ayıklamak zorundalar. Çünkü haddehane yabancı maddeleri kabul etmiyor.
4: Boşaltma esnasında bir şey tespit edilirse kısmi veya tam iade alabiliriz. Bu da geminin reddedilmesine sebep olur.
0: Diğer bir deyişle şirkete 5 haneli rakamları bulan bir zarar yazılabilir. Ama olay bununla da kalmaz. Yükün tamamı kirli damgası yer ve bir kez daha ayıklanması gerekir.
4: Bu durumda gemi limandan ayrılır ve hurdayı bizim için ayıklayacak olan ortağımıza gider. Ya da gerekirse buraya geri döner.
0: Yükün arasına yabancı maddelerin karışması her zaman için söz konusu. Şirketler veya dönüşüm merkezleri içinde metal olan her türlü hurdayı buraya yolluyor. Bu nedenle de bu tesisin en büyük iş yükü hurdaları hassas bir şekilde ayıklamak oluyor.
4: Geri dönüşüm sürecinde böyle bir söküm makinesi kullanıyoruz. Gelen hurdalar bu makinede sökülüyor. İçlerindeki tüm plastik ve lastik gibi yabancı maddeler ayıklanıyor. Hurda demir olarak değerlendirilmeyen tüm malzemeler ayrıldıktan sonra geriye kalan metaller uygun şekilde depolanıyor. Burada hurda ev eşyaları depomuz var. Bunları herkes yolluyor. Çamaşır makineleri, buzdolapları, bisikletler, eski radyatörler, evet. Onların dışında değişik hurdalar da geliyor. Örneğin burada gördüğünüz bu çiviler çok geliyor. Bunların dışında mobilya sektöründen de farklı malzemeler geliyor. Örneğin marketlerdeki bu raflar gibi. Bu raflar çok fazla bize getiriliyor.
0: Burada metaller ayıklandıktan hemen sonra nakledilemiyor. Sebebi aşırı hacimli olmaları. Ama Hendrik Anderson buna karşı bir çözümü var. İki katlı bir binaya ancak sığabilen devasa bir makine. Teknik olarak dev bir ekmek doğrama makinesi.
4: Operasyonumuzun kalbinde bu makine var. Bu makine bir doğrayıcı. Karışık hurdayı ona koyuyoruz. O da hurdayı sıkıştırıyor. Ardından 60 santimlik parçalar halinde doğruyor.
0: 1250 tonluk kesme gücüne sahip LU-1250 2 santim kalınlıktaki metalleri doğrayabiliyor. 8 saatte 500 ton hurdayı sıkıştırabiliyor ve ufalayabiliyor. Bu makinenin yardımı olmasa tesiste hiçbir iş yapılamaz.
4: Bu işlemi yapmak zorundayız çünkü hurdalar belli bir hacimde olmak zorunda. Ayrıca yabancı maddelerden ve ikincil maddelerden ayıklanması da şart.
0: Sebebi ekonomik. Temiz hurda demek daha iyi bir satış fiyatı demek.
4: Bitmiş ürünü burada görebilirsiniz. Bunlar temiz hurdalar. Doğranmış ve küçük parçalar halinde ayıklanmış. Buradan doğruca gemiye yüklenip haddehaneye gönderilecek durumda.
0: Geminin yüklemesi devam ederken doğrayıcının aşırı güçlü bıçakları da çalışmaya devam ediyor. Doğrayıcının bir avantajı daha var. Hurdalar yabancı maddelerden ayıklanmış oluyor ve ufalanıyor.
4: Örneğin mineraller çıkabiliyor. Bir miktar döküm demir, bunların hepsi çıkabiliyor. Taş, köpük, plastik gibi. Burada da hiç istemediğimiz malzemeler bu şekilde ayıklanmış oluyor.
0: Yükleme bölümünde çalışan vinç operatörü Dragan 3 saat içinde 1500 ton hurdayı gemiye yükledi. Ama burada önemli olan sadece tonaj değil, haddehanenin talepleri de karşılanmalı.
1: Bu civardan temin edilen kontrol edilmiş hurda. Buradan haddehaneye yollanıyor. Gemiden indiriliyor, ocaklarda eritiliyor ve yeni çelik üretiminde kullanılıyor. Tamamen geri dönüştürülebilir metal. Otomotiv endüstrisinde kullanılıyor.
0: Dragan vinçteki işini bitirdi. Yüklemenin ikinci kısmı başlıyor. 100 metrelik geminin ön tarafı endüstriyel atıklara ayrılmış. Halaş demir denilen bu atıklar özellikle pahalı. Bu atıkların bir kamyonu müşteriye 9000 euroya mal oluyor.
1: Haddehane 3 çeşit hurda ısmarladı. Doğranmış demir, E3 ve demir talaşı. Demir talaşını kamyonlarımızla getiriyoruz ve bu rampadan gemiye boşaltıyoruz. Bu en hızlı yöntem. Her bir kamyon 12 ton yük boşaltıyor.
0: Demir talaşı çelik üretiminde çok kullanılıyor. İşlenmiş olduğu için saf halde bulunuyor. Kassel'de üretilen 10 milyon euroluk bir lokomotif, Himmelstadt yakınlarındaki ilk durağına doğru ilerliyor. Dirk Zabitz 17 yıldır nakliyecilik yapıyor.
8: Kamyon ehliyetimi orduda görev yaparken aldım. Hava kuvvetlerinde nakliye görevinde bulundum. Yani askerlikten beri bu işin içindeyim. Hacimli yük çok taşıdım. Bu mesleğe ilgim bu şekilde gelişti.
0: Bu nakliye kamyonunun boyu 70 metre. 5 yardımcı araç önden ve arkadan güvenliği sağlıyor ve trafiği kısmi olarak kapatıyor. Sollama yapmak kesinlikle yasak.
8: Bu meslekteki ekip çalışması çok eğlenceli.
14: Dikkatli olun, sağ şeride bir araç girdi.
0: Kritik bir durum.
8: Ne yapıyor bu adam? Römork kayıyor. İnsanların artık polise de hiç saygısı kalmadı. Eğer ortada polis varsa önemli bir şey var demektir. Başka nakliye işlerimizde sağ şeridimize dalan otomobiller oldu.
0: Ve bu manevralar çok tehlikeli olabiliyor.
8: Tehlikeli bir durum.
0: Sürücüler bu mega nakliyenin nasıl manevra yaptığını görmedikleri için tehlike bir kat daha artıyor.
8: Mesafeyi hiç kestiremezler. Bu aracın direksiyonundaysan ve böyle geniş bir şey sürüyorsan sağından gelen araçları göremezsin ve onları refüje sıkıştırırsın.
0: Bugün herhangi bir sorun çıkmadı. Ama bir sürücü sollama manevrası yapsaydı 70 euro para cezası alacaktı ve ceza puanı yiyecekti. Şef Holger de Hand da öndeki yardımcı araçlar sayesinde başka bir engeli daha atlatıyor ancak sinirleniyor.
15: Çok şey meydana gelebilir. Sürücülerin hemen sollama yapmak istemelerini anlıyorum ama ekibimiz sadece görevini yapmaya çalışıyor. Bir kaza işleri geciktirir. Bazı sürücülerin hareketleri çok mantıksız ve riskli.
0: Sıradaki engel yardımcı araçlar tarafından tamamen kapatılmış bir döner kavşak. Manevra bir kez daha zorlaşacak. Nakliye sorumlularından Andreas Krause'nin kartal görüşlü gözleri göreve çağrılıyor. Ekstra uzun römork bir viraja sığmayacağından kestirme yöntemi tercih ediyorlar. Kaldırımın üstünden geçmek.
16: Döner kavşağın yüksekliğini bertaraf etmemiz gerekiyor. O yüzden römorku yükseltmemiz lazım. Yoksa döner kavşağı oturturuz.
0: Köprü römork adı verilen bu özel römork üstündeki ağır yükü hidrolik olarak yükseltebiliyor ve alçaltabiliyor.
16: Evet, devam et. 2 metre sağa kayabilirsin. Dur. Tekrar yükseltmeliyiz.
5: Anlaşıldı.
16: Bu yük 203 ton. Mesafeye ihtiyacı var. Her milimetre önemli.
7: Kaç santim yükselsin?
16: 5 santim daha. Biz varken sorun çıkmaz. Hayır, olabilecek en kötü şey döner kavşağın zarar görmesi. O da tamir edilir. Peşimizden gelen ekip kavşağı onarır. Hasar rapor edilir. Böyle şeyler meydana gelebilir. Böyle güzel, böyle devam edin.
0: Otobana çıktıktan sonra yol açılıyor. Ama yakın mesafedeki ilk mola yerine kadar. Ekibe ayrılan park alanı park yapılmaz.

0: tabelalarına rağmen dolu ve girişi de kamyonlar tarafından kapatılmış. Dev kamyonun hiç şansı yok.
1: Çok yorucu ve sinir bozucu bir durum. Arkadaşlarımızın bunda bir hatası yok ama girişin tıkanması ve park yerine giremeyişimiz kabul edilemez. Ayrıca tehlikeli bir durum. Bizim için ilk öncelik güvenlik. Yolu boşaltmalıyız. Bakalım ne olacak.
0: Dev kamyon çok tehlikeli bir konumda duruyor ve en kısa sürede park yerine girmesi gerekiyor. Bavyera'nın Freiholz kasabasındaki askeri eğitim alanı. Askerler bir zırhlı personel taşıyıcıyı saplandığı çamurdan kurtarmaya çalışıyorlar. Ama kurtarma aracı çamur zeminde kayıyor. 472. Lojistik Taburu'nun tatbikatı beklenenden daha zor gerçekleşiyor.
2: Personel taşıyıcı şu anda ufak bir yokuşta. Yokuşu çıkamadığı için Elefant 2'yi kendisine doğru çekiyor.
0: Çavuş Tobias kurtarma operasyonunu yönetiyor ve buna bir çözüm üretmesi şart.
3: Sasha, takozları yerleştirin.
0: Takozların Elephant 2'yi sabitlemesi ve çamurlu zeminde kaymasını engellemesi gerek. Bu sayede 48 tonluk asılma kuvvetinin tamamından yararlanabilecekler. Takozlar yerleştirildikten sonra ikinci deneme yapılacak. Acaba personel taşıyıcıyı çekebilecekler mi?
2: Tamam. Tobi, kamyonu yürütmeliyiz. İlerideki çalılığın oraya kadar götürmeliyiz.
3: Az ileride ufak bir çöküntü var.
2: Tamam.
3: Orayı kullanabiliriz.
2: Çok güzel.
3: Takozları orada yerleştirebiliriz.
0: Elephant'ın bir şekilde bu çamurdan çıkması gerekiyor.
3: Biraz ileri git. Biraz sağa doğru ilerle.
4: Sağa doğru mu?
3: Efendim?
4: Sağa doğru mu?
3: Evet.
0: Üçüncü deneme. Bunun bir operasyon esnasında yaşanmaması gerekiyor, yoksa can kaybı tehlikesi söz konusu. Er Arthur kurtarıcıyı ileri alabilmek için halatları gevşetti. Zırhlı personel taşıyıcı hala halatlara bağlı.
3: Tamam.
0: Askerler Elephant 2'yi kaymayacağı bir şekilde konumlandırabilecekler mi? Bunu takozlar sağlayacak.
3: Max?
5: Evet.
3: Frenler?
2: Biraz daha ileri, güvenli alana geçin.
0: Arthur vinçleri çalıştırıyor ve bu defa başarıyorlar. 38 tonluk zırhlı araç yavaşça hareket etmeye başlıyor. Araç çamurdan çıktıktan sonra Elephant 2 asılma kuvveti sayesinde onu kendine çekebiliyor. Ama şimdi onu römorka bindirmeleri gerek.
3: Halatları çıkarın. Şimdi toplayın, römorka hazırlayın ve aracı yükleyin.
0: Bugün yapılan sadece bir tatbikat olsa da bir iz bırakıyor.
6: Bir tatbikat gerçekleştiriyorsan ve 16-17 saat boyunca ayakta durmak zorunda kalıyorsan doğal olarak stres yaşıyorsun. Peşine sadece 2 veya 3 saat uyuyup tekrar uyanıyorsan bu da yorucu oluyor. Hem stres hem de büyük bir baskı yaratıyor.
3: Biraz sola doğru çek.
6: Böyle iyi mi?
3: Tamam. Şimdi de biraz sağa doğru çek.
0: Max panzeri kontrol ediyor, Arthur vinçleri kontrol ediyor. Tatbikattan sonra başçavuş Dominic askerlere bir bilgilendirme yapacak.
2: Herkes toplansın. Gelin hadi. Ben bugünden gayet memnunum. Hepiniz çok iyiydiniz. Bir dahaki sefere daha hızlı hareket edeceğiz. Ama yine de bugün oldukça iyiydiniz ve iyi bir iş başardınız. Max, maalesef bugün panzeri çamura sen sürdün. Ve bu da demek oluyor ki temizliğini sen yapacaksın. Kusura bakma ama her sürücü kendi aracını temizler. Rahat.
0: Kümersburg'daki 472. Lojistik Taburu'nun askerleri 3 hafta boyunca arazide olup ağır nakliye araçlarıyla çalışacaklar ve çeşitli kurtarma operasyonları gerçekleştirecekler. Kısa süre içinde hem kamyonları hem de çok büyük makineleri kullanmayı öğrenecekler. Ağır hizmet araçlarını. Lohingen'deki Urda Metal Geri Dönüşüm Tesisinin limanına geri dönüyoruz. Gemi bir saat içinde hareket edip Neckar Nehri boyunca ilerleyecek ve haddehaneye varacak. Rıhtım müdürü Dragan Hip, Kel'deki müşterinin taleplerini iyi biliyor ve ona en iyi kaliteyi sunuyor.
7: Gördüğünüz gibi bu malzeme en iyi talaş. İçinde yabancı madde yok. Sadece demir talaşı var. ve tam da haddihanenin istediği şekilde birinci kalite ürün.
0: Demir talaşı saflığından ötürü çelik üretimine çok uygun bir ham madde. Dragan demir talaşını şöyle tarif ediyor.
7: Bu malzeme çorbanın baharatı gibidir. Tuzudur, soğanıdır, sarımsağıdır, maydanozudur. Saf demir talaşı. Çorbanın tuzu gibidir. Herkes çorbasına biraz tuz katmayı sever.
0: Demir talaşı hafif malzeme gibi boşalıyor ama bu görüntü aldatıcı. Her bir kasa talaş 12 ton ağırlığında. Dragan geminin yüklemesini bitirmek üzere. Geriye bir tek kişi kaldı. E3 adı verilen bu kalın ve ağır hurdaların gözle kontrol edilmesi.
7: Bunlar E3 hurdalarımız. E3 hurdalarımız biraz kalın bir malzemedir. Güzel bir bifteğe benzetebiliriz. Üzerinde biraz et var.
0: Gemi henüz tam kapasite dolmadı. Kaptan iki kepçe daha hurda gerektiğini hesaplıyor. Dragan kaptana katılıyor. Onun detaylı görüşüne güveniyor.
5: İki kepçe daha hurda koyalım mı?
7: İki kepçe mi?
5: Evet.
7: Koyalım. Sen biraz ileri git. Tamam.
0: Gemi 5 metre ileri giderse yükleme tamamlanabilir. Winç ancak o konumda hassas yükleme yapabilir. Dragan gemiyi yüklemekten sorumlu olduğu için yükün dengeli bir şekilde dağıtıldığından emin olmalı. Hurdalar o kadar ağır ki yanlış konacak tek bir kepçe ağırlık geminin devrilmesine neden olabilir. O durumda yola çıkması mümkün olmaz.
7: Olmaması gereken şey geminin ön tarafının arka tarafa kıyasla 10 santim daha alçakta kalmasıdır. Çünkü o durumda pervanenin yarısı su üstünde kalır ve o halde hareket etmek tehlikeli olur. Pervane suyun içinde olmazsa gemi sola dönmek istediği zaman dönemez ve düz gider.
0: Gemi güvenli görünüyor. Yükleme tamamlandı. Karar verme anı yaklaşıyor. Rıhtım müdürü Dragan ölçüm yapıyor ve geminin suya ne kadar battığına bakıyor. Bu sayede olası yan yatmaları ve yükün ağırlığını hesaplayabiliyor.
7: Hesabıma göre hem sağ tarafta hem sol tarafta yarım santimetrelik kaymalarımız var. 5 santimetrelik bir ayarlama yapacak olsaydım, vinci geri çağırıp yükün yerini değiştirmesini isterdim. Ama yarım santimetrelik sapma suyun içinde ve ona müsamaha gösterebiliyoruz. Bu kabul edilebilir sınırlar içerisinde.
0: Heinz-Mertz gemisi yarım santimlik bir müsamaha payıyla dengede duruyor ve 2000 tonluk hurdayla yola çıkmaya hazır. 338 kilometre uzaktaki Kel şehrine Neckar ve Ren nehirleri üstünden varması yaklaşık 5 gün sürecek.
7: Ondan sonra nereye gideceksiniz?
5: Yükü boşalttıktan sonra tersaneye gideceğiz. Ufak bir bakım yapacağız ve ondan sonra kum yükleyip Neckar'a döneceğiz. O zaman tekrar görüşeceğiz.
7: Tamamdır. İyi yolculuklar.
5: Teşekkür
7: ederim. Rica ederim.
5: Yakında tekrar görüşeceğiz.
7: Evet. Güle güle.
5: Tamam. Görüşürüz.
0: Görev tamamlandı. Rıhtım müdürü Dragan hurdalara son bir kez daha bakmadan gemiyi terk etmiyor.
7: Bugünkü işimiz bitti. Herhangi bir şey suya düşer mi diye yukarıdan bir kez daha kontrol ediyorum. Ama sadece birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf yükleme görüyorum. Bence çok iyi bir iş yaptık.
0: İçi rahatlayan rıhtım müdürü Dragan artık gemiyi terk edebilir. Gemi tesise gelişinden 8 saat sonra 800 bin eurodan daha yüksek bir değere ulaştı. Ham maddeli kurda demir işte bu kadar değerli bir malzeme oldu. Eskiden çöp muamelesi görürdü ama artık çeşitli geri dönüşüm işlemlerinin ardından tekrar kullanılıyor. Dragan ve tesisteki arkadaşları her gün bu hizmeti veriyor. Kessel'de üretilen bir lokomotif Amerika yolunda. 70 metrelik dev römork, A44 otobanı üstünde Dümelstadt yakınlarındaki ilk durak olan park alanına giriş yapamıyor. Sebebi park alanının girişindeki yola park eden araçlar tarafından kapatılması. Sinirler gergin.
8: Bayım, bakmayın, devam edin.
9: Nereye gideyim?
8: Ne bileyim.
9: Gidemem.
8: Devam edin, durmayın.
9: Gidemem.
8: Yoksa polisi arayacağım. Devam edin, burada durmayın.
9: Hayır, bu olmaz.
10: Lütfen ilerleyin. Teşekkür ederim. Almanya'nın klasik park sorunu. Hepimiz çok iyi biliyoruz onu.
0: Bu devasa park yeri yetkililer tarafından önceden ayrıltılmıştı. Sonunda araçlar boşaltıldı. Ekip burada 12 saatlik bir mola verecek.
11: Birçok meslektaşımızın ve profesyonel sürücünün kapalı olan park yerine araçlarını getirip bırakmaları çok sinir bozucu bir olay.
0: Yolculuğun birinci etabı tamamlandı ama Andreas Krause için istirahat imkanı yok.
11: İnsanın aklından bir sürü şey geçiyor ve dikkatini dağıtmak istiyorsun. Aileni düşünüyorsun. Herkes eşlerine ve ailelerine mesajlar yazıyor. Herkes güvenle vardı buraya ve herkesin neşesi yerinde.
0: Yolculuk ertesi gece saat 22'de tekrar başlayacak. İzin bu şekilde verildi. Çünkü gündüz yolculuğu yolda kilometrelerce kuyruğa neden olur. Otelde geçirilen gecenin ardından Dirk Schwitz ve arkadaşları ikinci etap için hazırlık yapıyor.
10: Her zaman gergin oluyorsun. Olmadığını söylemek bence yanlış olur. Çünkü böyle bir nakliyeye rahat yaklaşırsan hatalar olur. Ama asla hata olmamalı.
0: Ekibin Paderborn yakınlarındaki Hövelsoft'a vereceği ikinci molaya sadece 62 kilometre var. Ama dinlenme alanından hareket eder etmez her şey tekrar hassaslaşıyor.
10: Sağ taraf tamamen serbest.
12: Dümdüz ilerliyorum.
13: Evet.
0: Yaklaşık 200 ton ağırlığındaki mega römork otobanda kalamaz. Yol üstündeki yıpranmış köprülere aşırı ağır gelebilir. Otobanın dar çıkışı işi daha da zorlaştırıyor.
13: Santim daha sağa gitmelisin.
10: Daha fazla gidemiyorum. Neredeyse refüje sürteceğim.
13: Yavaşça devam et. Devam et. Yavaşça devam et.
0: Ekip yürüyüş temposu içinde otobandan çıkmayı başarıyor ve sonraki 10 kilometre boyunca rahat bir nefes alabiliyor. Paderborn yakınlarındaki Hösselhof'ta ayrılan ikinci mola yerine çabuk varabilecekler. Güzergah küçük köylerden geçecek ama önlerinde başka köprüler yok. Ama ufukta bir engel göründü. Bir döner kavşak. Bu kavşağa dönebilmek için römorkun birkaç santim yükseltilmesi gerekecek.
10: Tamam.
11: Bu döner kavşağının üstünden geçiyoruz ama bir yükseklik farkı var. O yüzden hiçbir şeye zarar vermemek için römorku 30 santim yükseltmemiz gerekiyor.
0: Ekip pek çok yolda ve kavşakta tabelaları sökmek zorunda kalıyor. Ama imkan varsa yanlarından geçip gitmeyi tercih ediyorlar.
10: Tabelaya 40 santim var.
14: Tamam. Sol taraf sorun değil.
12: Son bir tane. Son bir tane daha.
10: Tamam, ben hallettim. Tren tabelasını şu anda geçtik. Sağ tarafta da her şey yolunda.
12: Sağ taraf güzel. Evet, çok iyi. Devam et. Sol taraf kurtardı. Düz devam ediyorum.
10: Bir metre sonra tamamen geçmiş olacağız.
0: Son engel neredeyse geçiliyor. Ekip Paderborn yakınlarındaki Hövelsoft'ta ayrılan park yerine sorun yaşamadan ulaşıyor. Ekibin 100 kilometreyi aşması için 2 geceye ihtiyacı var. Bu onlar için gündelik bir işten fazlası değil. Geriye kalan tek şey her şeyi güvenli bir şekilde kapatmak ve ondan sonra hep birlikte dinlenmeye çekilmek.
10: Her şey iyi gitti. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şansımıza sis yeniden dağıldı. Her şeyin gayet iyi gittiğini söyleyebilirim.
0: Ekip iki gece boyunca Hamburg yolunda olacak. Çoğunlukla otobandan gidecekler. Lokomotif daha sonra Amerika'ya doğru deniz yolculuğuna başlayacak.
15: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Burası tavukların olduğu yer. Civcivler burada.
21: Tamam.
20: Büyükler arka tarafta.
21: Burası Alcatraz gibi.
22: Emekleyerek
21: ben
22: giriyorlar içeri.
21: Dünyanın en uzun insanı
22: evet.
21: değilim ama
20: evet.
21: bu kümese girecek olsam
20: evet.
21: yani
20: Doğru.
21: sıkışıp kalabilirim.
20: Evet.
21: Sadece hayvanlar için değil, kendiniz içine girdiğinizde hem hareket hem rahat edebileceğiniz yerler inşa etmelisiniz.
20: Evet.
21: Bu çiftlik kesinlikle doğru başlamış bence.
20: Evet.
21: Pek çok açıdan.
20: Bence de. Buradaki büyük sorunlardan biri sıcak.
21: Evet, burası uçlarda bir bölge. Özellikle yılın bu zamanı. Çok kurak ve bu otlar çok yanıcı. Bir yangının o otlar sayesinde dağdan yukarı hızla tırmandığını hayal edebiliyorum. Yani
20: evet.
21: buraya gelir ve her şeyi baş aşağı eder. Bu çiftlik biraz dağlık bir yerde ve aşırı sıcak. Her şey aşırı derecede kurumuş ve son 2 yıldır en kötü yangın mevsimlerini yaşıyorlar. Bu otlar benim gördüğüm kesinlikle en yanıcı yangın başlatıcılar. Ben çiftliğe sadece hayvanlar konusunda yardım etmeye çalışmakta kalmayacağım. İlk olarak tavukların bir yangında kavrulmasını engelleyeceğim.
20: Teşekkür ederiz. Olur.
21: Etrafı gezdirdiğiniz için sağ olun.
20: Biz teşekkür ederiz.
23: Bence hepimiz aynı taraftan bakıyoruz. Bu akşam esintisi iyi geliyor ama aslında buradaki terslikler konusunda bir uğursuzluk. Tek bir kıvılcımda yamaçtaki bu 120 dönüm arazi yanıp gider. Çok tehlikeli.
24: Karavanda ve pompa evinde yaşıyorlar ve o kadar yayılmışlar ki bahçeler darmadağın. Fakat daha büyük endişe konusunda babama katılıyorum. Yangın koruması ne, tahliye planı ne? Bu çiftliği ve içindekini nasıl koruyabiliriz? Ben en çok bunu düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü.
21: Ben kümese baktım. Şu anda tavuklar canlarını yakan şeye karşı bir savaş veriyor. Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor. Sıcak yumurtlama için iyi değildir. Kümesi güvenli hale getirmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Fakat çiftlik sahipleri hayvanlarını yangınlardan korumak için hiçbir şeyi denememişler bence.
23: Hiçbir şey kurtulamaz. Hiçbir şey kurtarılmaya hazır değil. Çoğu çiftlikte işe hemen başlayabilirsiniz. Barınak, yiyecek, su, yırtıcı hayvan kontrolü gibi şeyleri kurmaya çalışırsınız. Ama bu çiftlikte daha en başta sorunun can ve mal güvenliği olduğunu tespit ettim. Şimdi ilk iş olarak bunları orman yangınlarından nasıl koruyacağız? Çiftlik sahipleriyle konuşalım.

0: Bir yığın işiniz mi var? Size gereken aletler bizde. Örneğin kolayca kesen kablosuz testere, tak diye oturtan çoklu anahtar ve manyetik güçleri olan bir fener. Kapı mandalı mı takacaksınız?
1: Bam. İş tamam.
0: Bir de çok amaçlı bıçak bileyici. Sizi yarı yolda bırakmayacak bir boru kesici ve süper bir alet çantası.
2: Elimdeki her alete uygun bir cebi var.
0: Ayrıca yivli çiviler, kasırga bile onları yerinden sökemez. Bunu bir testle kanıtlıyorlar. Ve kadınlar kadınlara öğretiyor.
3: Harika.
0: Aşina olmasanız bile bu aletlerle gözünüz asla korkmayacak.
4: Kadınlara ilham vermek istiyoruz.
0: Ve pembenin iyi bir amacı var. Her işe uyan aletler. Birazdan. Merhaba, ben Chris Grundy. Hünerli herkesin temel aletlere gereksinimi vardır. Buna bir fener de dahil. Ama bu biraz farklı. Çünkü bunu düşürdüğünüz küçük şeyleri bulmak için kullanabilirsiniz. Ucundaki mıknatıs sayesinde de yerden alabilirsiniz. Bu çok işe yarayan mıknatıslı fener. Fener başkadır. Ama bu ışıklı esnek mıknatıs bambaşka bir şey.
5: İlginç.
0: Bu bebek büyüyebilen bir fener. Boyu 20 santimden 65 santime kadar çıkabiliyor.
5: Bu şekilde uzatıyoruz. Böylelikle merdivene veya başka bir alete ihtiyaç duymadan boruyu kontrol edebiliyorum.
0: Esnek şaft ışığı ihtiyaç duyduğunuz yere tutmanızı sağlıyor. Bitmedi. Uç kısmı da mıknatıslı. Çalışırken nereye isterseniz asabilirsiniz.
5: Şuraya asalım. Böylece ışığımız olsun.
0: Yakalama aleti olarak kullanmanız için önü de mıknatıslı.
5: İçeri soktuk ve aldık. Sıfır sorun.
0: Işık 3 LED'den geliyor. Parlak ve dayanıklı.
5: Üşürürseniz ya da kendi düşerse yenisini almak için dertlenmeyin.
0: Ne zaman ihtiyacınız olsa hazır.
5: Bunu buraya asalım. Planlarımızı alalım. Ve bakalım. Karanlıkta bile ne yapacağımı biliyorum.
0: Kabul edin, bu fener çok kullanışlı.
5: Bum bum bum. Temiz iş.
0: Bu mıknatısla ister bir şey alın, isterseniz bunu bir yere asın. LED ışığınız her yerde yanınızda. Şuna bakın. Bu alet çantası adeta aile doktorunuzun çantası gibi. O yüzden bunun adı Doktor. Oksidental deriden üretilmiş bu el yapımı çantayla evlere gitmek artık çok kolay.
2: Elimdeki her alete uygun bir cebi var. Her şey düzenli oluyor. Tüm parçaları sığdırabiliyorum. Son derece güvenli bir taşıma şekli.
0: Her tür alet için 88 gözü var. Yani dışarı çıkarken hiçbir şey evde kalmayacak.
2: Çanta çok ağırlaşabiliyor ama neyse ki sağlam deri kaplaması ve tutaçları var. Gayet dayanıklı. Yanımda taşırken aniden açılıp ayağıma düşmeyeceğinden eminim.
0: Görünümü de güzel. Hem incelikli hem dayanıklı. Çelik iskelet ve balistik naylon kullanıldı. Yere bırakıp işe koyulabilirsiniz.
2: Böyle bir şeyim olmasaydı bütün aletlerimi 5 galonluk bir kovaya koyacaktım. Böyle her şey çok daha düzenli.
0: İşten işe koşarken bu alet her ustanın temel ihtiyacı. Vargel bıçkıyı icat eden şirketin bir de küçük testeresi var. Bu aletin adı Hexel. Milwaukee'li bu 18 voltluk kesme aleti her türden boruyu kesmek için mükemmel. En'in yanını söyleyeyim, tek elimle kesebiliyorum. İşte bu kadar. Pratik çözümler arıyorsanız testeresi tam size göre.
6: Tüm gün elimde.
0: Bu alet her türlü maddeyi delip geçer. Tek elle kullanılabilmesi de harika.
6: Bu tür testerelerde genellikle iki elinizi de kullanıp çok fazla kuvvet uygularsınız. Bu bir gaz borusu. Normalde kesmek zordur. Ama bununla çocuk oyuncağı.
0: Kompakt boyutu sayesinde dar alanlarda çalışma imkanı sunuyor.
6: Yukarıda, aşağıda, her yerde. Çok hafif ama çok dengeli bir alet.
0: Hızla değiştirilebilir kovanı sayesinde bıçak değişimi yalnızca birkaç saniye.
6: Bıçağı çıkarmak için şurayı çeviriyoruz. Ve bıçak hemen geliyor. Aynı şekilde de takıyoruz. Yuvayı çevirin, takın. Klik sesi gelince oturdu demektir.
0: Bataryası size 18 voltluk lityum iyon güç sağlıyor ve diğer aletlerle uyumlu. Ayrıca ne kadar şarjı kaldığını gösteren pil göstergesi de var.
6: Şarjı bittiğinde bataryanızı çıkarın. Bataryayı şarj aletine takın.
0: Ve şarjınız 1 saat içinde dolsun.
6: 18 volt için epey hızlı.
0: Evet, neyi isterseniz kesin.
6: Harika bir alet.
0: Evet dostum, bunun kesemeyeceği şey yok. Adına boşuna her şeyi keser dememişler. Kapımı takacaksınız. Bu şirket mandalı takmanın kolay bir yolunu buldu. Konya etmeye ya da kesmeye gerek yok. Hem yuvarlak hem de kare tablalarda iş görüyor.
1: Elimizde kare bir set olduğu için aletin arkasını çeviriyoruz. Şimdi bunu deliğe güzelce yerleştireceğim.
0: Şirketin mandal için doğru derinliği ölçen bir çentikleme aleti var ve keskisi sayesinde oyu sizin yerinize açıyor.
1: Düz bir şekilde tutun ve birazcık vurun. Bunun üstüne yerleştirdik. Bam bam bam. Çekin.
0: Ve iş tamam. Kusursuz bir yuva.
1: Her seferinde doğru derinlikte kesiyor. Bunu skarpela ile yapamazsınız. Ya çok derin ya da çok sığ olur. Ama bu alet risksiz. Böyle basit bir şey almak çok mantıklı.
0: Daha bitmedi. Mandalı taktıktan sonra tornavidasıyla sağlamlaştırabilirsiniz.
1: İşte oldu.
0: Bu kapı mandalı seti sayesinde profesyonellerden bile daha hızlı çalışacaksınız.
1: Güzel alet. Beğendim.
0: Sırada mükemmel uyumu bulana dek dönmeye devam eden anahtar.
3: Burada tek aletle 8 seçeneğim var.
0: Ayrıca bırakın gelsin fırtınalar. Çünkü bu bağlayıcıya hiçbir şey sökmez.
2: Sarmal deliği doldurup iyice sıkıştırıyor. Böylece panel öne arkaya sallanmıyor.
0: Şirket yeni çivilerini sert bir sınava sokuyor. Birazdan. Alet çantanızda bulundurmak isteyeceğiniz bir anahtar. Yeni çok uçlu anahtar. Bir sürü şey yapabiliyor. Değiştirilebilir başlıklar 8 farklı sokete uygun ölçüde.
3: Burada tek aletle 8 seçeneğim var. İşi çok kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor.
0: Size daha çok seçenek sunan bir adaptörü de var.
3: Kendi setinizden bir soket alıp yerini buluyor ve takıyorsunuz. Böylece de seçenekler sınırsız oluyor.
0: Başlıklar çok az bir kuvvetle 360 derece dönüyor.
3: Tornavida gibi kullanabilirsiniz. Zorlaştığı zaman İngiliz anahtarı gibi yatırın. İş bitti.
0: 12 farklı parçası var. Bu da yetmiyorsa bir de kendi LED ışığı var.
3: Yanınıza fener almanıza gerek yok.
0: Bu çoklu anahtar her işi yapabilen tek kişilik dev bir ordu gibi.
3: Oturdu güzel.
0: İskelet işindeyseniz tüm çekiç ve çivilerin aynı olmadığını bilirsiniz. Şimdi buraya bu çivileri takacağız. Hedef şu. İskeletinizi bunlarla kurarsanız eviniz kasırgalar, depremler ve diğer doğal afetlerden muhtemelen sağ çıkar. Şimdi ise bunun testini göreceğiz. Kasırgalar, fırtınalar, depremler evinizin en büyük kabusu. Evinizin ayakta durup durmayacağını, yıkılıp yıkılmayacağını ise her şeyi bir arada tutan bu küçük metal şeyler belirleyebilir. Evet, çivilerden bahsediyorum. Bu şirkettekiler bu işlerden iyi anlıyor. Uzun zamandır çivi ve çivi tabancası üretiyorlar.
7: 1965'te dünyaya ilk bobinli çivi tabancası tanıtıldı. O ürün bugün geliştirdiğimiz ve kullandığımız havalı tabancaların büyük büyük babası oluyor.
0: Bobinli tabancanın günümüzdeki versiyonu çok daha hafif ve güçlü. Çivileri de çok daha sağlam.
7: Kullanıcı için alet elbette çok önemli ama tutturucu da çok önemli. Ürünü bu denli önemli kılan şey bu ikisiyle kurulmuş olan sistem.
0: Bunlar şirketin yeni iskelet çivileri. Çiviler doğanın gücüne direnmeleri için tasarlandı.
7: Bu ürün çivileri hem kesme hem de kaldırma kuvvetine direnen bir teknoloji kullanır.
0: Bu çivilerin geleneksel çivilere göre parçaları bir arada daha iyi tutmasını sağlayan 3 bileşeni var.
2: Bu sapın alt kısmında agresif bir halka örüntüsü var. Sapın ortası pürüzsüz. En tepede bir sarmal var. Sarmal deliği doldurup iyice sıkıştırıyor. Böylece panel öne arkaya sallanmıyor.
0: Bir de çivilerin çıkmasını engelleyen geniş çaplı başları var. Şirket havalı tabancalarını ve çivilerini New Britain, Connecticut'taki laboratuvarında teste sokuyor.
2: Burası fırtına odamız.
0: Fırtına sırasında yaşayabileceğiniz sıra dışı rüzgar kuvvetini burada simüle ediyorlar.
8: Burada çatının tabanını görüyoruz. Bu da iskelet ve bu da çatı kaplaması. Bir vakum pompasıyla şiddetli rüzgar olayı gibi davranan bir basınç uygulayacağız. Normalde çatı kaplamaları iskeletten ayrılır.
0: İlk testte geleneksel pürüzsüz çivi kullanıyorlar. Basınç kuvveti 550 kilopaskala ulaştığında düz çiviler çatı iskeletinden sökülüyor. Gerçek bir kasırgada bu çatı evin üstünden uçup giderdi. Şimdi de şirketin çivilerini görelim. Bu çivilerse yerlerinde duruyor. Bu kez çatının uçması için 2480 kilopaskallık kuvvet gerekti.
8: Bu ölçülmüş rüzgar hızlarını epey aşıyor. Ancak burada gördüğümüz en önemli şey çivilerin iskelet kalasında hala durması.
0: Bu çiviler düz geleneksel çivilere oranla 3 kat iyi performans sergiledi.
8: Çok iyi bir performans.
0: Şimdiki testle çivilerin deprem gibi yapısal bir güce karşı dayanıklılığı ölçülecek.
8: Bu bizim palet ezme testimiz.
0: Palet kullanmalarının bir nedeni var.
8: Paletler binalar gibi tasarlanır. Güçlü ve dayanıklı olmaları istenir. Bağlayıcılar enerji yayar ve aynı zamanda paletin parçaları arasında bağlantı sağlar.
0: Şirketin çivileri paletin bükülmesini ama kırılmamasını sağlıyor. Deprem sırasında bir eve de aynı şey olmalı. Gelecekte bu tip çivileri daha çok göreceğiz. Bu halka ivli çiviler şu anda Florida'nın bazı yerlerinde zorunlu. İnşaat maliyetinize $100 daha ekliyor ama fırtına bölgesindeyseniz bu meblağ çok az kalıyor.
8: Binanın güvenlik düzeyini büyük ölçüde artırıyor.
0: Sırada böyle hızlı bilinen bıçaklar görülmedi. Oho, kıvılcım da çıkıyor.
5: Kıvılcım.
0: Evet. Doğru açıyı bulan combo sürgü ve cırcırlı anahtar. Ve tam dönüş yapmanızı gerektirmeyen bir boru keskisi.
9: Sapı indiriyorsunuz, hepsi bu.
0: Ustalar için aletler çok önemli, az sonra. Kesme aletlerinize seviye atlatmak istiyorsanız bu yeni bileyiciye göz atın. Genelde bileyicileri eline alıp şöyle yaparsın. Oo, kıvılcım da çıkıyor.
5: Kıvılcım.
0: Evet. Doğru açıyı bulan combo sürgü ve cırcırlı anahtar. Ve tam dönüş yapmanızı gerektirmeyen bir boru keskisi.
9: Sapı indiriyorsunuz, hepsi bu.
0: Ustalar için aletler çok önemli, az sonra. Kesme aletlerinize seviye atlatmak istiyorsanız bu yeni bileyiciye göz atın. Genelde bileyici

0: Kıvılcım da çıkıyor.
1: Kıvılcım.
0: Evet. Oo! Harika bir şey bu. Bıçak bilemek için hemen taktığınız bir parça size doğru açıyı veriyor. Evet.
1: Bir yüzünü yaptın. Şimdi de diğer yüzünü yap.
0: Bu bebekle birkaç saniyede belalı bir bıçağınız oluyor. İşte sonuç bu. Yeni bıçak ve alet bileğiyle kesmeden duramayacaksınız. Somunlar ve cıvatalarla çalışırken dar yerlere girmek zordur. Ama bu anahtar setiyle doğru eşleşmeyi ve torku bulabilirsiniz.
2: Sıradan bir anahtarım olsa eklemlerimi sağa sola çarpacaktım ve çok uzun sürecekti.
0: Dar alanlara uzanmak için bir sürü farklı boyda uzantısı var. Ayrıca iş için doğru açıyı bulmanızı sağlayan döner bir başlığı da var.
2: Tutamacını 90 derece döndürüyor. Böylece tornavida çevirir gibi çeviriyorsunuz.
0: Cıvatalarla çalışmaya düz konumda başlayıp tork için 90 dereceye geçebilirsiniz. Tornavida ucuyla başlığı döndürerek bunu tornavida gibi kullanabilirsiniz. Çantada çeşit çeşit başlık var.
2: Buradaki aletlerin hepsi harika. Farklı uçlar takabileceğiniz tornavida başları var. 3 farklı uzatma aparatı, tam bir metrik set ve ayrıca harika bir evrensel conta.
0: Safı ağır torklar için tasarlanmış. Somunları var gücünüzle çekebilirsiniz.
2: Kullanımı gerçekten rahat. Sapı çok ergonomik. Ne yaparsam yapayım, doğru açıyı ayarlıyor ve kullanımı keyifli hale getiriyor. Normal bir çarka göre çok daha rahat.
0: Bu elinize ve dar yerlere rahatça oturup sığan bir alet.
2: Benzerlerinden çok daha havalı görünüyor.
0: Dar alanda boru kesmek zor olabilir. Ama uzmanların buna bir çözümü var.
3: Sıradan boru kesicilerle dar bir alana girdiğinizde normalde boruya takıp etrafında çevirmeniz gerekir ve diğer boruya çarpar.
0: Ama bu yeni boru keskisini kullanırken sorunu kesip atmış oluyorsunuz.
3: İşte bu kadar.
0: Kesici ihtiyacınız olan her yerde hassas kesim yapmak için bir cırcırlama kolu içinde döner bir çelik bıçak kullanıyor.
3: Her tür boru için harika bir özellik. Bakır, paslanmaz çelik, galvaniz, ne olursa yani.
0: Bu keskinin her boyu var. Yeni alacağınız boru kesme işiniz için ihtiyacınız tam da bu alet olabilir. Sırada kadınlar kadınlara iş öğretiyor. Herkes alet kullanmayı anasının karnında öğrenmedi.
4: İş bittiğinde bir adım geri çekilip şöyle diyebilirler. Bunu ben yaptım, bu çok güzel bir his.
0: Küçük ellere sağlam aletler ve pembenin iyi bir amacı var. Bu aletlere bayılacaksınız. Önümde neden bir dizi pembe alet olduğunu merak etmişsinizdir. Fakat bunlar benim değil. Mesele de bu. Bu aletler kadınlar için tasarlandı. Sapları daha küçük ve daha hafifler. Neden mi pembe? Amaç evdeki erkeklerin bunları ele geçirmemesi. Mesele hep iyi bir usta olmak değildir. Günümüzde birçok kadın da kendin yap yaklaşımını benimsiyor.
5: Bir evim var ama ustaya para yetmez.
0: Sorun şu ki piyasadaki aletlerin çoğu erkeklere göre yapılmış.
5: Bence asıl fark şu. Erkekler için ne kadar büyük o kadar iyi. Ama biz günde 8 saat çalışıyorduk. O ağır aletleri o kadar süre tuttuktan sonra akşama her yerim ağrıyordu.
0: 2000 yılında Janet Rigstrew ve Mary Tatum bu şirketi kurmuşlar. Daha küçük ve hafif kaliteli aletler. Ve bir hikayesi var.
4: Bir çiftlikte çalışarak büyüdüm. Çitleri onarmaktan çatı tamirine kadar her şeyi öğrendim. Her şey kendiliğinden gelişti.
0: Bugün Denver, Colorado'daki bu şirket kadın kullanıcıları düşünerek bir dizi alet tasarlıyor.
4: Kadınlara kaliteli aletler sunarak onları ciddiye alan ilk şirket biziz.
0: Aletler sağlam ama neden pembe? İki nedeni var. Bir, evin kadınlara ait olduğunu göstermek. İki, meme kanseriyle ilgili farkındalık yaratmak.
4: Kadın dernekleriyle ortak çalışmalar yürütüyoruz. O nedenle pembe rengin bir amacı olduğunu söylüyoruz.
0: Ama bu aletler çalışmak için yapıldı.
4: Kadınların çok ciddi işler yaptığını biliyoruz. O yüzden ilk kullanımınızda kırılmayacak aletler ürettik.
0: Şirket başka bir şey daha sunuyor. Alet kullanma şansı olmamış kadınlar için ev toplanmaları işi daha rahat bir hale getiriyor.
6: Tomboy tuğusu daha önce duyan var mı?
0: Amaç biraz eğlenmek.
6: İçinde bir tomboy aleti ve alternatifi var.

0: Ne çıktı?
1: Ayakkabı mı?
2: Ayakkabı ve çekişle anlatılmak istenen bir şey var.
0: Hiç ayakkabıyı çekiç olarak kullanan oldu mu? Ve işlevi
1: Pek iyi değil. Gerçekten.
0: Evet.
2: Aynı zamanda ilk elden deneyimleyebiliyorlar.
0: Elini düz tut ve ileri geri hareket ettir. Harika.
2: Şirketin ürünlerinde eski usul aletlerin hepsi geliştirilmiş.
0: Bu mıknatıslı. Bu nedenle çivinizi buraya koyduğunuzda yapışıyor. Araya parmağınız falan girmiyor. Çivinize hiç dokunmadan duvara çakabiliyorsunuz.
2: İşte kafa yorarak üretilmiş bir başka alet. Ölçüm aleti.
0: Çerçevelerinizin arasını kaç santim yapacağınıza karar verebilirsiniz.
2: İçinde işaretçileri var.
0: Bunu duvara itiyorsunuz ve asma noktalarını belirliyor. Arkasında ufak çiviler var. Referans noktanızı belirlemek için mükemmel.
1: Muhteşem.
2: Kadınlar için bir de zımba tabancaları var.
1: Tüy gibi hafifmiş.
0: Bu zımba tabancasını kadınlar için uygun kılan şey, öncelikle tutamaç kısmının erişebileceğimiz uzaklıkta olması.
2: Ve kolaylıkla tutulmak üzere tasarlanmış boya fırçası.
3: Aletlerimizin çoğu ergonomik. Uzun süre alet kullanacaksanız bu çok önemli bir nokta. Yani fark yaratıyor.
2: Ve tüm aletler kadınlara göre tasarlanmış. Silikon tabancaları, matkaplar ve diğerleri.
4: İhtiyacım tam da buydu. Çok işe yarıyor gerçekten.
2: Denver'daki depolarında şirket günde 120 küsur sipariş paketleyip gönderiyor. En çok satan ürünlerinden biri combo kitleri.
5: Araç kitimiz, bahçe kitimiz.
2: Ama bir numaraları doğru tahmin.
5: En çok satan ürünümüz bu. İmzamız haline gelen çekicimiz.
2: Şirketin gayesi herkesin iş halledebilecek güçte olduğunu kanıtlamak.
3: Kadınlara ilham vermek istiyoruz. İş bittiğinde bir adım geri çekilip şöyle diyebilirler. Bunu ben yaptım. Bu çok güzel bir his.
2: Neden ben de kullanmayayım ki? Pembe benim fiyakamı kaydırmaz. Bu aletlerle ilgili daha fazla bilgi için web sitemize girin. Her türlü aletin bilgisini orada bulabilirsiniz. Fiyatlar ve satış yerleri dahil. Evet, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.
6: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
7: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
6: Ne de motorun durması onları yıldırır.
7: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
6: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
7: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Nevada'dayız.
6: Bilgisayardan çok iyi anlıyorsun.
7: O kadar da değil Fred.
5: Freddy ve Juan yaptıkları düzenlemelerin nasıl sonuç verdiğini görmek için geçen seneki madencilerle yeniden buluşuyor.
7: Freddy, işin aile kısmı devreye girince beni hep etkiliyor. Bir babanın ailesi için geçimini sağlamak uğruna canına dişine takıp uğraştığını görünce insan içine dokunuyor. Çünkü biz de aynını yapıyoruz.
6: Sonuçta aileni doyurmaya çalışıyoruz.
7: Aklımda en çok kalanlardan biri Chad'di. Chad Marmolay.
6: Evet.
8: Yardıma muhtaç olan bir dost.
9: Bir baba olarak aileme elimden gelenin en iyisini sunmak istiyorum. Ama burada işler gerçekten zor.
5: Geçen sene...
9: Günaydın, ben Chad.
7: Memnun oldum.
5: Freddy ve Juan, iki çocuk babası Chad Marmolejo'nun yardımına koştu.
9: Dürüst olayım, son birkaç yıl berbattı.
7: Anladım.
9: Arızalar ve çalışabildiğim kısa süreler yüzünden moralim tamamen çökmüştü. Bu yıl ya her şey yolunda gider ya da batarız. 2008'deki konut krizi şirketimi batırdı. Şimdi ne yapacağım diye kaldım. Sonra dedim ki, altın bölgesinde büyüdüm sonuçta. Bari bunu deneyeyim.
7: Sağda yaşıyordu.
6: Çadırda.
7: Ön tarafta küçük bir duvar çadırı vardı.
6: Sosisli yere hayatta kalıyordu.
7: Burada elektriğiniz de mi yok?
9: Burada madencilik yaparken hayat gerçekten çok ilkel geçiyor. Çadırda yaşamak zor iş.
7: Buna rağmen çok umutluydu değil mi? Bu işi evet. Gerçekten yürütmek istiyordu.
6: Evet.
7: Geçimini sağlamayı umuyor.
6: Çocuklarını okula gönderecek kadar para kazanmaya çalışıyordu.
7: Beni çok çalışmaya itiyor diyemem. Çünkü zaten yardım etmek istediğimiz insanlar için çalışıyorum. Ama en azından olaylara farklı bakmamı sağlıyor. Onların hırsını ve motivasyonunu anlıyorum.
6: Katılıyorum.
9: Iris 17 yaşında. Ocak'ta 18 olacak. Mezun olacak. Üniversitede kapıda.
7: Evet. Şimdiden plan yapmaya başla.
9: Evet.
7: Bence insan bir şeyi kendi emeğiyle zor yoldan kazanırsa değerini daha iyi biliyor.
6: Bir demir işleme makinesi getirdim. Kimse bana hiçbir şey vermedi.
5: Operasyonu zar zor ayakta tutacak kadar para kazanabilen Chad, geçimini sağlamakta bile zorlanıyor. Bu yüzden 30 yıllık en yakın arkadaşı Terry Larimer'a finansal destek için başvurdu.
10: Şu an buna ne kadar büyük yatırım yapmak istediğimi düşünüyorum.
6: Bir arkadaş diğerine borç verince işler nasıl karışıyor biliyorsun. Güven sarsılabiliyor. İşin içinde para olunca başka şeyler dönüyor. Bakabileceğimiz biraz altın var mı?
9: Var aslında ama Terry'de. Yakıtla parça almak için satmak zorunda kalmıştım.
6: Sen onun altınını mı aldın?
9: Aldı, evet.
10: Sonuçta yatırım arayan bir emekliyim.
6: Evet, ama yatırım dediğin cam kavanoz olmaz. Hadi tesisi çalıştıralım.
5: İlk test başlıyor.
6: Kronometreyi başlatıyorum.
5: Fred ve Juan önlerindeki sıkıntıyı daha ilk dakikada fark ediyor.

0: Mutfak ya da banyoyu yeniden mi tasarlıyorsunuz? Bugün havalı şeyler göstereceğiz. Parkelerden tezgahlara her şey bu programda. Sıcak havlular için tasarlanmış bir alet.
1: Kurutma makinesinden bir havlu alırsınız ya, bu da aynı hissi veriyor.
0: Yerlerinizi paspas yapan küçük bir robot. Hızlı bir sıva sökücüsüne ne dersiniz? Vay canına, ne kadar hızlı, şuna bak. Her boyutta işe uygun birkaç fayans testeresi ve kullanması kolay bir kompakt finish freze.
2: İyi bir dengesi var.
0: Tezgahları mı değiştireceksiniz? Betondan nasıl havalı tasarımlar yaptıklarını göreceğiz. Ayrıca musluklardaki son gelişmeler. Dokunmatik teknoloji bebeğim. Dokunmak yok. Bu sihri nasıl gerçekleştirdiklerini görmeye gideceğiz. Mutfak ve banyoya dair her şey bugün bu programda. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün mutfak ve banyolardan konuşacağız. Muhtemelen yerleri paspaslamaktan yapacak daha iyi işleriniz vardır, öyle değil mi? İşte bu robot kirli işleri sizin yerinize yapıyor. Bu kompakt bir yer temizleme robotu. O kendi işini yaparken siz de gidip şekerleme yapın. Evet. Karşınızda yepyeni bir temizlik makinesi.
3: Kimse yerleri temizlemeyi sevmez. Bu çok basit, işleri kolaylaştırıyor.
0: İçine yalnızca biraz sıcak su ve bir paket deterjan koyun ve robot kullanıma hazır.
3: Robotu çalıştırmak için tek yaptığınız güç tuşuna basmak. Temizleye basmak ve çalışıyor. Robot temizlemesini ayarladığınız bölgenin tamamını 45 ila 20 dakikada gelişigüzel temizliyor. Dinlenmeye gidebilirsiniz ve geri geldiğinizde zemininiz tertemiz oluyor.
0: Robot dar bölgelere rahatlıkla girebilen kompakt küçük bir ünite.
3: Ufacık olduğu için banyo köşeleri ya da mutfak dolaplarının altı gibi tüm o ulaşılması zor küçük alanlara rahatlıkla girebiliyor. Bakterilerin %97'sini etkisiz hale getiriyor. İçimin çok rahat olmasını sağlıyor.
0: Küçük olsa da 14 metrekarelik bir odayı temizleyebiliyor. Ancak bunu daha küçük bir alanla sınırlı tutmak isterseniz bir sanal duvar aracılığıyla yapabilirsiniz.
3: Sanal duvarlar bunlar. Bunları farklı mesafelere ayarlayabilirsiniz. Yalnızca tuşa basıp açıyorsunuz. Ve bu robotun sizin istemediğiniz bir odaya gitmesini engelliyor.
0: İşiniz bittiğinde kirli suyu boşaltıp robotu tekrar şarja sokuyorsunuz. Bu arada kediyi uyarsanız iyi olur. Kısa bir süreliğine küçük bir misafiri olacak. Buna alışsın. Mutfak ve banyolar fayans işlerinden oluşur. Ve bu fayans testereleri o işleri yaparken kolaylık sağlayabilir.
4: Fayans testeresinden oluşan bir ailemiz var. 17 santimlik tezgah üstü fayans testeresi hafif, bireysel kullanım testeresidir. 17 santimlik kayan tepsili fayans testeremiz var ki bu biraz daha ağır işlerde kullanılır. Sadece ağır işler için 20 santimetrelik ayaklı kayan tepsili testeremiz de var.
0: Zemin ya da duvar gibi büyük işlerde büyük versiyon kullanılıyor.
4: Bu testere 45 santimlik bir fayansı çaprazlama keserken 50 santimlik fayansı paralel kesme yapıyor. Paralel kesme yaparken tepsi genişliyor.
0: Lazer çizgisi kesilecek yeri gösteriyor ve robot çok güçlü bir motordan oluşuyor.
4: Bu 11 amper bir motor. Tüm gün hiç durmadan çalışıp sorunsuz bir şekilde kesme yapabilir. Güzel, temiz bir kesim.
0: İş ne olursa olsun bu fayans testereleri onun üstesinden gelir. Eski fayanslardan kurtulmanın çözümü burada. Bu şirket tilki kuyruğu testeresine uyan bıçak ağızları ve raspalar yapıyor ve artık sıva için özel olarak üretilen bir testereleri
4: tungsten
0: de var.
4: Tungsten karbürden yapımı. Yalnızca takılıyor. Bunu herhangi bir marka tilki kuyruğu testeresine takıyorsun. Çoğu kişide bulunan bir alet. Tilki kuyruğu testeresinin bıçak ağzını oturttuğu bir yerine oturtuyorsun.
0: Ve kullanılmaya hazır. Alt kısmında da bir kavis bulunuyor. Hadi bir şeyler çıkaralım. Evet. Bu harika.
4: Doğru.
0: Müthiş bir fiyata evet. Hem de. Farklı boyutları da bulunuyor. Kalın ya da ince sıva çizgilerini yapabilirsiniz. Fayansınızın biri kırılırsa hiç sorun değil. Aha! Ne kadar hızlı. Şuna bakın. Şimdi raspaya geçiş yapalım.
4: Şuraya vur, hemen çıkacaktır.
0: Çıktı. Çok çabuk bitti. İşte budur. Testereyle hem sıva hem de fayans çıktı. Güzel. Bir dolap yüzeyinde kenarları yuvarlaklaştırırken tam boyutlu bir freze kullanmanıza gerek yok. Bu gördüğünüz finish freze bu iş için mükemmel. Avcunuzun içinde tutabilecek kadar küçük olsa da 5 amper motor size epey güç veriyor. Derinliği ayarlayın ve başlayın. Dolaplar, tezgahlar ya da her türlü ahşap işlerinde bu kompakt finish freze mükemmel kenarı yapabilmenizi sağlıyor.
2: Finish freze daha küçük ve daha hafiftir. Ayrıca kullanması da kolaydır. Ve bununla çok küçük ayrıntıları yapabilirsiniz.
0: 5,5 amper motor kalın ahşabı yarıp geçiyor.
2: Çok güçlü, çok küçük. Kullanması çok kolay.
0: Bu hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü ağırlığı 2 kilodan daha az.
2: Buradaki kolu seviyorum. Çok rahat. Bu çıkıntının burada olması da güzel. Bu iyi bir dengesi olduğunu gösteriyor.
0: Yumuşak, pürüzsüz bir başlangıç.
2: Çalıştırdığınız zaman yavaş hızlanıyor. Oysa bu özelliğe sahip olmayan normal bir freze hemen hızlanır.
0: Kablo fişe takıldığı zaman ışığı yanıyor. Böylece şarj olduğunu anlıyorsunuz. Freze düzeltme ayarları ister küçük ister büyük olsun hızlı değişimlere göre tasarlanmış.
2: Derinlik rehberine basarak üstünde makro ayarlamalar, sonra da kadranı çevirerek mikro ayarlamalar yapabilirsiniz.
0: Parçalarını değiştirmek daha kolay olamazdı.
2: Bu mil kilidi. Bunu oturana kadar yuvayı döndürüyorsunuz. Bu yuvayı yerinde tutuyor. Parçaları değiştirmek için tek ihtiyacınız olan İngiliz anahtarı.
0: Döndürürken işinizi görmeniz gerekiyor. Bu nedenle şeffaf bir taban plakası tasarlamışlar.
2: Plakanın şeffaf olması güzel. Böylece nerede durmanız gerektiğini görebiliyorsunuz. Frezenin düz bir üstü var. Taban plakalarını değiştirirken üst kısmına oturtabilirsiniz.
0: İster bir kanal, ister bir kenar yapıyor olun hafif bir işse, bu finish freze işinizi görecektir. Birazdan yepyeni bir banyo aleti.
1: Banyodan çıktığım zaman havlularım sıcacık
0: oluyor. Hem havluları hem de bütün odayı ısıtıyor. Ayrıca her biri özel yapım, son modaya uygun beton tezgahlar.
5: Toz alçıya ya da yumuşak kile çok benziyor.
0: Betonla yapabildikleri şeyler harika. Birazdan tüm süreci göreceğiz. Banyonuzu yenilemenin hızlı bir yolunu mu arıyorsunuz? Havluluğunuzu kendi başınıza kolayca bir havlu ısıtıcıyla değiştirmeye ne dersiniz?
1: 4 vida, biraz kablo bağlantısı ve hazır.
0: Bu şık ve parlak ünite havlularınızı sıcak tutmakla kalmayıp banyonuza da hoş bir görünüm sağlıyor.
1: Artık tüm banyomu bunun etrafında yeniden

0: tasarlamam gerekecek. Görevi havlularınızı ısıtmak, kurulamak ve banyonuzu sıcak tutmak.
1: Bu ısıtıcı iki havlu alıyor ve sıcaklığı ılıktan sıcağa ayarlayabiliyorsunuz.
0: Buradaki yuvaya bir havlu bırakıyorsunuz ve burada bir dijital okuyucu var. Bu ısınmaya başlıyor. Kurutma makinesinden bir havlu alırsınız ya, bu da aynı hissi veriyor.
1: Programlanabilir termostat sayesinde yataktan çıkmadan bile havlularınızı sıcacık olması için ayarlayabilirsiniz.
0: Eğer sabahleyin bir programınız varsa, diyelim ki sabah saat 6'da kalkıyorum, buradaki zamanlayıcıyı saat 6'ya başlatıyorum ve bu sayede 6'yı çeyrekçe duştan çıktığımda havlum sıcacık oluyor. Bence harika.
1: Bu havlu ısıtıcı enerji tasarrufu da yapıyor. Böylece elektrik tesisatı cebinizi yakmadan ısınabilmenizi sağlıyor. Mutfak ya da banyonuza renk katmanın en belirgin yollarından biri de tezgahlarınızı değiştirmektir. Granit ve fayans her zaman popüler tercihlerdir ama giderek daha fazla kişi beton tercih ediyor. Neden mi? Kişiselleştirme. Renginden tutun şekline, kalınlığına kadar sizin istediğiniz şekilde yapıyorlar. Şimdi bunun nasıl yapıldığını görmek üzere Colorado'ya gidiyoruz. Buradaki çocuklar son derece modern ve son derece havalı görünen pürüzsüz sert yüzeyler yapma konusunda uzmanlar.
2: Banyo tezgahları, mutfak tezgahları, masa üstleri, mobilya gibi betondan sert yüzeyler üretebiliyoruz.
1: Her bir parça orijinal bir tasarımdan elle üretilen özel yapım bir sipariş.
2: Bugün bütünleşik bir lavabosu olan bir banyo tezgahı yapacağız.
1: Yapım süreci kalıp için kullanılan melamin tahta üzerinde ölçüm yaparak başlıyor.
2: Kalıba dökeceğimiz banyo tezgahının boyutlarını işaretleyip tasarlayacağız. 5'e 68 santimetre keseceğiz.
1: Tahtalar ebata göre kesiliyor. Ardından kalıp bir araya getiriliyor ve sıcak tutkalla birbirine tutturuluyor. Dolgulamayla tüm bağlantı noktaları kapatılıyor ve şeffaf plastik bir kalıp lavaboya şeklini vermesi için yerine oturtuluyor. Oluk şeklinde olacak atık su borusunun kalıbı tam üste oturtuluyor.
2: Burada atık su borusu görevi gören bir oluğumuz var ve dış atım borusu da buradaki yerine oturtulup kalıbı betona dökülecek.
1: Karıştırma istasyonunda pişirme vakti.
2: Kullandığımız şey silika kumu, beyaz bazlı Portland çimentosu, su, akrilik güçlendirici ve akışkanlaştırıcıdan oluşuyor.
1: Beton karışımı huni püskürtece boşaltılıyor, sonra her seferinde tek bir katman olmak üzere kalıba sıkılıyor. Ardından ikinci bir beton karışımı CETB adı verilen bir şeyi yapmak için cam elyafla karıştırılıyor.
2: Bu cam elyaf takviyeli beton anlamına geliyor.
1: Kalıba elle dökülen takviyeli beton tüm parçayı daha güçlü ve daha hafif yapacak.
2: Toz alçıya ya da yumuşak kile çok benziyor.
1: Yeni dökülen banyo kalıbı kalıptan çıkarılmaya hazır olmadan önce battaniyenin altında 36 saat dinlenmeye bırakılıyor.
2: Şu ana kadar iyi görünüyor.
1: Çocuklar şeffaf lavabo kalıbını tutup betondan çıkarmak için vantuz kullanıyor. Ardından atık su borusunun kalıbı kesiliyor. Ters çevriliyor ve çıkması için hafifçe vuruluyor.
2: İşte oldu.
1: Atık su borusu parçalar halinde çıkıyor ama lavabo iyi görünüyor.
2: Kalıbı tamamen çıkardığımıza ve oluk suyunu çektiğine göre zımparalanmaya hazır.
1: Zımparalamadan sonra banyo tezgahı önce astar boyayla siliniyor. Ardından çimento bazlı sızdırmazlık maddesiyle sprey kaplama yapılıyor. Bu madde lavaboyu suya, betonu ise lekeye dayanıklı hale getiriyor. Sızdırmazlık maddesi kuruduktan sonra yeni beton banyo tezgahına monte edilmeye hazır. Tezgah temele oturtuluyor, su tesisatı bağlanıyor ve bu bebek çalıştırılmaya hazır.
2: Evet, görünüşe göre bu projeyi başarılı bir montajla bitirdik.
1: Mutfak ya da banyonuzda taştan değil de betondan bir görünüm işte böyle elde edilir. Birazdan, tuvaletteki bu büyük mavi şey de ne? İnanması güç ama bu yeni bir lavabo pompası. Şu mekanizmaya bakın. Tuvaleti şeklini değiştirmek ya da tadilat yapmak amacıyla taşımak sorun değil. Mutfakta açıkta kalan tuğlalarınız varsa duvara bir şeyler asmak artık çok daha kolay. Etrafta bu klipslerden varsa delik açmanıza gerek yok. Mutfak ve banyolar için havalı şeyler birazdan. Eğer bir tadilat işi için tuvaletinizi kaldırmanız ya da yenisiyle değiştirmeniz gerekiyorsa yorulmanıza gerek yok.
3: Tuvaleti elle kaldırmak. Tuvaletler ağırdır, çok tuhaftır. Suyunu boşaltmadığınız müddetçe üstünüze su dökmeniz kaçınılmazdır.
1: Karşınızda zeki bir çözümü olan bir makine. Tuvalet kaldıracı.
3: Kaldıracımızı yerine yerleştiriyoruz.
1: Küçük tekerlekleri olan bu sert metal çerçeve yerde dönebiliyor. Kaldıraç tuvaleti yukarı kaldırarak onu belli bir açıda tutuyor.
3: Tuvaleti öne doğru yatırarak suyun çanağın içinde kalmasını sağlıyor.
1: Öne doğru yatmazsa ortalık fena batabilir.
3: Tuvaleti dümdüz yukarı kaldırır ve kazara biraz geriye doğru yatırırsanız su sifondan çıkar ve yere boşalır.
1: Kaldıracı yükselttikten sonra kenara kaydırın. Tuvalet çıkarmak bundan daha kolay olamazdı.
3: Klozet kapağını güzelce yerleştiriyoruz.
1: Veya yerine geri yerleştirmek de öyle.
3: Tüplerin ikisini tekrar yerine yerleştireceğiz.
1: Bu iki beyaz tüp tuvaleti tam olarak civata dişlerine doğru yönlendiriyor.
3: Vay canına. Güzel oldu.
1: Kolay. Civata dişleriyle mücadele etmek yok.
3: Çoğu zaman civata dişleri bir taraftan diğer tarafa doğru eğilir. Destekler tuvalet deliğinden içeri girdikten sonra tuvaleti aşağı indiriyorsunuz ve civata dişleri
1: fark
3: eğilmiyor.
1: Tuvaleti ya da sadece tuvalet kapağını değiştirirken tekerlekli kaldıraç tuvaletinizi kolayca çıkarıp yerine koyuyor. Karşınızda farklı türde bir lavabo pompası. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Tuvaletiniz için güzel bir bere diye düşünüyorsunuz ama değil. İnanması güç ama bu yeni bir lavabo pompası ve adına ortalığı dağıtmayan lavabo pompası deniyor. Sıradan bir pompayı içeri sokup oraya buraya su fışkırtırsınız. Her türlü şey oraya buraya sıçrar. Bu hiç de hoş bir durum değildir ama bu aleti buraya yerleştiriyorsunuz. Her tarafı güzelce kapatıyor ve 25 kat daha fazla hava hacmi tutuyor. Aşağı ittirdiğiniz zaman 25 kez daha yer değiştiriyor. Evet. İşte bu. Aha. Gitti. Çok havalı. İstediğiniz yerde saklayabilirsiniz. Sadece hop klozetin arkasına koyun. Çıkarıp istediğiniz yere bırakabilirsiniz çünkü çok temiz. Karşınızda ortalığı dağıtmayan hijyenik pompa. İşte bundan bahsediyorum. Açıkta kalan tuğla mutfakta harika görünür ancak büyük delikleri açmadan duvara bir şeyler asmak oldukça
4: bu
1: zor.
4: Bu tabloyu asabilmek için duvara matkapla bir delik açmam gerekti. Çok işe yarıyor ama şimdi duvarda bir delik oluştu ve onarması zor.
1: Bu tuğla klipsler tuğlanıza çirkin delikler açmaya karşı bir alternatif sunuyor.
4: Bu yayı tuğlanın altına ve dişi de üstüne koyuyorsunuz. Çok sağlam bir şekilde tutuyor.
1: Ne asmak isterseniz isteyin bu klipsler 11 kiloya kadar ağırlık kaldırabiliyor.
4: Böyle oturtuyorsunuz, sonra saati alıyorsunuz ve asıyorsunuz. Ve işte bu kadar oldu.
1: Tuğla klipsler tuğlaya da harca da zarar vermeden tutuyor. Farklı boyutları bulunan bu klipsler her ebatta tuğlaya uyuyor. Tuğla klipsler hem tuğlalarınızı koruyor hem tablolarınızı tutuyor. Çok işe yarıyorlar. Az sonra. Bakın, dokunmak yok. Müthiş bir teknolojiye sahip yeni musluğa bakacağız. Açın, kapayın ya da yanına yaklaşın.
5: Musluğun 10 santimlik algılama menzilinde herhangi bir yönden yaklaştığınızda sizin için kendi kendine açılıyor.
1: Musluklardan duş başlıklarına hepsi ve daha fazlası birazdan. Bazen banyo lavabosunda fazladan yardıma ihtiyacınız olur. Ne kastettiğimi anladınız mı? İşte bu yeni musluğa bakın. Elinizle, kolunuzla herhangi bir şeyle dokunduğunuzda açılıyor ve sonra boom! Tekrar dokununca kapanıyor. Şuna bir bakın şimdi. Musluğa gerçekten dokunmuyorsunuz bile. Gelin bu sihri nasıl gerçekleştirdiklerini görmek için Indianapolis'e gidelim. Bu şirket suyu evinize getirebilmek için daima daha iyi yollar buluyor. Çünkü bugünlerde basit bir musluk veya duş başlığı işe yaramıyor. Şirket daha iyi ürünler bulabilmek adına insanların suyla nasıl çalıştıklarını gözlemliyor.
6: Müşterilerimizin ürünlerini kullanışını gözlemliyoruz ve sonra bu ihtiyacı bizim geliştirmemiz gerekecek bir ürün ya da teknolojiyle nasıl karşılarız diyoruz.
1: Şirketin ilk büyük buluşu olan tek kollu bilyalı Vana mutfak musluğu şirketin kapılarının 1954'te açılmasına vesile olmuş.
6: O zamanlar duvardan daima iki vana çıkardı. Tek bir kolla su sıcaklığını ve akışını kontrol edebilirdiniz.
1: Şirket 50'li yıllardaki bu tek kollu çığır açan buluştan sonra yenilik yapmaya devam etmiş. Tasarımcılar ve mühendisler için bir düşünce kuruluşları bile var.
6: Stüdyo 13 yenilik yap, ilham ver ve hayal et anlamına geliyor.
1: Şu ana dek en büyük yeniliklerinden biri işte bu teknoloji.
5: Hafifçe vurarak açabilir, tekrar vurarak kapatabilirsiniz. Ya da kolu kullanabilirsiniz ve musluğu kapatmadıysanız içindeki güvenlik özelliği 4 dakika içinde otomatik olarak kapatıyor.
1: Epey yüksek teknoloji. Peki bunu nasıl yapıyorlar?
6: Taş 20 teknolojisi buradaki modülü kullanıyor. Modül bir selenoid vanasından oluşuyor ki bu da suyu ve kapasitif sensör içeren bazı elektronik bağlantıları açıp kapamaya yarıyor.
1: Modül tesisatçıya gerek olmadan lavabonun altına yerleştiriliyor ve sensör musluğa ve kola bağlanıyor. Ardından herhangi birine dokunduğunuz zaman elektriksel kapasite adı verilen bir şeyi ölçüyor. Bunu bir bilgisayar aracılığıyla gösterebiliyorlar.
6: Dokunmatik kapsam, kapasitif sensörün ne okuduğunu görmemizi sağlıyor.
1: Musluğa dokunun ve...
6: Kapasitif sensör bunu algılıyor, selenoid vanasını açıyor, sonra su, çekmeli su hortumunun içinden geçip musluğa, yani suyun çıkış yaptığı yere akıyor.
1: Zekice de. Hızlı bir dokunuşla su akıyor ama elle tutarsanız hiçbir şey olmuyor.
6: Saniyenin üçte birinden uzun tutarsanız bunu bir tutuş olarak algılayıp musluğu açmıyor.
1: Banyo için bu teknolojiyi bir adım ileri taşımışlar.
6: Yaptığımız şey sensörün duyarlılığını arttırmak.
5: Musluğun 10 santimlik algılama menzilinde herhangi bir yönden yaklaştığınızda sizin için kendi kendine açılıyor. Saniyeler içinde kapandığını da gördünüz.
1: Bu su tasarrufu sağlayacaktır. Şirketin başka su tasarrufu sağlayan fikirleri de var. Bu kinetik teknolojiyle duş başlığının diğer türlerden daha az deliği bulunuyor.
7: Yaptığımız şey damlacığın boyutunu ve duş başlığından çıkan hızını kontrol etmek. Diğer bir yönü de damlacığın dalgalanması.
1: Bunu göstermek için flash ışığı açıyorlar. Normal bir duş başlığından su dümdüz aşağı düşer. Ancak bu musluk dalgalanıyor. Daha fazla ıslanıyor ancak daha az su kullanmış oluyorsunuz. Bu şirkette konu yalnızca su tasarrufu yapmak değil. Ürünleri daha uzun ömürlü de olsun istiyorlar. Test merkezlerinde bütün parçalar kontrol ediliyor.
8: Musluk InnoFlex yani esnek su yollarından oluşuyor. Bu daha az sızdırma noktası ve daha fazla dayanıklılık sağlıyor.
1: Böyle adlandırılmalarının bir nedeni var. Onları kırılma ya da sızdırma olmadan kıvırabiliyorsunuz. Üstelik vanalarını kaplamak için oldukça sert maddeler kullanıyorlar. Elmas.
8: Elmas çok ama çok uzun dayanıklılık sağlar. 5 milyon devir yapabilir.
1: Bu vanada daha az sürtünme ve daha uzun ömür anlamına geliyor. Endüstri standardı 500 bin devir. Ancak şirket bunun 10 katı kadar test yapıyor.
6: Bugün nasıl çalışıyorsa 20 yıl sonra da aynı şekilde çalışacak. Bu harika.
1: Uzun ömürlü, güzel görünüşlü ve işlevsel. İşte bu şirketin yenilik anlayışı bu. Bu şeyle epey havalı numaralar yapabilirsiniz. Bu dokunmatik musluklar ya da bugün izlediğiniz herhangi bir şey hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin. Bakalım alnım işe yarayacak mı? Evet. Görüşmek üzere.
9: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
12: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
11: Ne de motorun durması onları yıldırır.
12: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
11: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Römorkum nasıl?
14: Çok güzel.
13: Ben beğendim.
14: Evet.
15: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
13: Burada çok ucuz bir römork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
15: Ucu ucuna.
13: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
14: Ben kapıyı sökeyim.
13: Evet, sök. Elimizdeki römork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
14: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
10: Kabiliyet lazım.
15: Oh, ucu ucuna.
10: Ucu ucuna.
13: Zor geçecek. O ses ne?
14: Bu taraf sıkıştı.
13: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
14: Evet.
15: Çok dar.
13: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
3: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Matt'in seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
13: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
14: Evet.
13: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir romorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
14: Daha iyi oldu.
13: Evet, güzel işaret veriyorsun. Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
15: Kaldır.
13: Şimdi ahırı yapmalıyız.
10: Hazırız.
14: Evet.
13: Devam edelim. Hadi.
15: Tamam.
4: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
3: Martin'in geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty iki görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
4: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
10: Ah, şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
4: Yine mi bitirdiniz?
10: Evet.
4: Ne zaman?
10: 2 gün önce.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Dağ bisikleti amortisörleri. Gölge düşürmek istemeyiz ama konumuzun bazı iniş çıkışları var. Cerrahi dikiş ipleri. Bu ürünlerle her şey başarılır. Tahıl kurutma makineleri. Islak gevreklerden kurtulmayı öğreneceğiz. Ve kızartma tavaları. Dökme demirden bu ürünlere ilişkin gerçeklere eğileceğiz. Ama ilk olarak nasıl yapılmış? Dağ bisikleti amortisör çatalları 1990'ların başında geliştirildi. Bu amortisörler arabalardaki darbe emiciler gibi uzayıp kısalabilir. Böylece arazi şartlarının etkisini azaltırlar. Böylece tekerlekler zeminle daha iyi temas kurar. Böylece off-road sürüşünüz daha rahat olur. Zorlu arazilerde pek çok yokuş ve iniş bulunur ve bisikletin amortisör çatalı yumuşak bir iniş sağlar. Böylece bu ekstrem sporun fiziksel zorlukları azalmış olur. Bir dağ bisikleti amortisörü çatalını yapmak, kompresyon mekanizması için ayar topuzunun üretimiyle başlar. Bilgisayar kontrollü aletler alüminyum bir parçayı oyar, yuvarlak hale getirir. Böylece yivler daha iyi kavrar. Koruyucu siyah kaplama son dokunuştur. Bu gerilme çubuğu hızlı kullanılabilen manivelaya takılır. Böylece bisiklet tekeri amortisör çatalından çıkarılabilir. Bir tutturucu manivelaya basılarak gerilme çubuğunu sabitler. Gerilme çubuğu kayganlaşması için yağlanır. Çubuk daha sonra arka dingile takılır. Manivela da ona eklenir. Çekil bir pim ikisini birleştirir. İç çatal ters biçimde hidrolik bir baskı makinesine yerleştirilir ve gidon borusu merkez deliğe yerleştirilir. Baskı makinesi boruyu sabitler. Boru biçimli ayaklardan biri ve havalı yayın bir parçası yağlanır. Bu parça sonra borunun altına itilir ve ayar topuzunun takılacağı yere doğru itilir. Havalı yayın alt kısmı bu ayağa takılır. Havalı yay amortisörün aşağı yukarı hareketini sağlayacak. Bir tasma borunun ucuna takılarak havalı yayı sabitler. Sırada amortisör var. Bu enerjiyi dağıtan bir yağ kompresyonlu bir piston mekanizmasıdır. Amortisör çatalın ikinci ayağına sokulur. Vidalı bir tasma ve kapak amortisörün olduğu ayağın üzerine takılır. Amortisörün pozisyonu ayarlanır. Bir huni yardımıyla dökülmesi önlenerek amortisöre hidrolik yağ doldurulur. Alt kısımda bir çubuk amortisöre girip çıkar. Böylece hava kalmaması sağlanır. Amortisör yağla dolduğunda ve hava çıkarıldığında üst kapak takılır ve bir contayla kapatılır. Kompresyon butonu için bir döşeme çemberi takılır. Sonra daha önce gördüğümüz ayar topuzu yerleştirilir. Bu topuz döndürülerek sürücünün amortisörün kompresyon ayarını yapması mümkündür. Böylece iç çatal tamamlanır. Sonra sıra dış çatala gelir. Boru biçimli ayaklara kovanlar yerleştirilir ve ikili baskı aleti çalıştırılır. Parçaların yerleştirilmesi için boşluğa bastırılır. Artık dış çatal şu an tezgahta ters biçimde duran iç çatalın üzerine takılabilir. İç ve dış çatalların arasındaki boşluğa yağ enjekte edilir. Çatallar birleştirilince yaylara hava basıncı verilir ve hava doldurma kapağı kapatılır. Sonra bir deneme tezgahına alınır. Bir makine çatalı aşağı yukarı hareket ettirir. Böylece yoldaki iniş çıkışlar taklit edilir. Bir bilgisayar amortisör çatalının performansını kontrol eder ve durumunu tasdik eder. Çatalın dış kısmına çıkartmalar yapıştırılır. Ve son olarak şaftın çatalın alt kısmındaki deliklere takılır ve sabitlenir. Bu dağ bisikleti amortisörü artık hazır. Bisikletin ön kısmına oturuyor. Ellikler gidon borusunun üzerine yerleştirilir ve uzun bir tornavida yardımıyla sabitlenir. Sırada tekerlek var.
çatala şaft yardımıyla tutturuluyor. Bu dağ bisikletinin amortisör çatalını yapmak 2 saat sürdü. Ancak muhtemelen sürücüsüne yıllar süren bir konfor sağlayacak. İşte bu bir bisiklet mi yoksa zıp zıp mı? Hadi kararınızı verin. İşte geliyor. Nasıl yapılmış? Cerrahi dikiş iplerinin kullanımı yakın zamanda gerçekleşmiş tıbbi bir gelişmedir. Ancak Yunan cerrah Bergamalı Galen, 2000 yıl önce gladyatörlerin yaralarını dikmek için bağırsak kullanan ilk doktor olarak bilinir. Vay canına! Bugünkü tıbbi dikiş ipleri farklı biçimlerde üretiliyor. Örneğin sentetik monofilament örgülü olanlar, doğal kolajen dokulular ya da diğer ismiyle katküt iplikler ya da örülmüş sentetik iplikler. Bir gerilim makinesi işlenmemiş malzemenin kalitesini kontrol eder. Makine bir düğüm üzerine gerilim uygular. Örgünün en zayıf noktasının kopması için gereken gerilim hesaplanır. Malzemenin emilim süreci bir sıcak su kazanlı bir makinede test edilir. Deney tüpünün içinde insan vücudunun sıcaklığı ve nem oranı taklit edilir. Ürünün teknik ve tıbbi özellikleri bilgisayara aktarılır. Böylece her bir ürün için bir çıkartma basılır. İğneler seçilir ve dikiş masasında etiketlerin yanına yerleştirilir. Örgüler için makara da gereklidir. Soğutmalı bir odada, kapalı kutularda muhafaza edilirler. Burada en iyi saklama koşulları için nem kontrol edilir. Tüm malzemeler bir araya getirilince dikiş takımı hava kilidine alınır. Burada malzeme hazırlama bölümü pozitif basınç koşullarında tutulur. Diğer tarafta hava geçirmez folyo açılır ve makaralar çıkarılır. Bunlar özel yapım bir sarım ve kesim makinesine alınır. Makara bir açıcı aletine yerleştirilir. Bu alet makarayı yönlendirir ve biraz çözülmesini sağlar. Ucu ayarlanabilir bir sarım kafesine bağlanır. Mekanik örgü sayım makinesi sıfıra getirilir ve sarım makinesi çalıştırılır. Burada iplik 45 cm'den 2,5 metreye kadar istenilen uzunlukta sarılır. Satım makinesi sarım sayısını hesaplarken makine makarayı çözer. Makine ipliği kafesin çevresine sarar ve sarım tamamlanınca durur. Tıbbi kullanıma uygun bir yapışkan malzeme ipliğe uygulanır. Böylece örülmüş ipliğin son kısmı kesilmeden önce sertleştirilir. Bir model, iplikleri yerlerinde tutar, sonra yapışkanlı bölüm boyunca kesilirler. Sonra eşit biçimde kesilen örgüler sarım makinesinden alınır. Dikişler için çeşitli biçim ve boyutlarda iğne kullanılabilir. En küçüğünün uzunluğu 10 milimetredir. Dikiş iplikleri artık takılabilir. Ana üretim katında onlarca işçi pek çok üretim hücresi oluşturur ve iğnelere iplik takarlar. İpliğin yapışkanla sertleştirilen ucu iğneye yerleştirilir ve mekanik bir çekiçleme makinesiyle sıkıştırılır. İğne çekiş deneyen bir alete yerleştirilir. Böylece her bir ürünün gücü test edilir. Üretimin son aşamasında takılan iplikler bir sarım kartı çevresine sarılır. İğneler de korunmaları için içe takılır. Sarım kartları etiketli bir folyoya yerleştirilir. Sonra da tıbbi bir kağıtla polipropilen kaplamadan yapılan bir pakete yerleştirilirler. Ardından kesintisiz bir döner kapatıcıya gönderilirler. Kapatılan paketler ürünleri tutan bir sepete düşer ve tamamlanmış bir seri oluştururlar. Tamamlanan ürünler şimdi sterilizasyon birimine gidiyor. Sepet bir etilen oksit ya da diğer adıyla iyo gazı sterilizasyon poşetine alınır. Biyolojik gösterge şişesi ve kontrol çıkartması sterilizasyon kontrol kartına yerleştirilir ve kart bu poşete yerleştirilir.
İyo gazı aktarıcı metal muhafazası poşetin içine konulur. Sonra kapatılan poşet sterilizasyon makinesine girer. Çok farklı ameliyat türleri için pek çok farklı dikiş ipi kullanılabilir ve dikişler tam zamanında atılabilir. Nasıl yapılmış? Birazdan. Tahıl kurutma makineleri. Tahılımızı havalandırıp fikirlerimizi paylaşacağız. Ve kızartma tavaları, bunun da arkası gelecek. Pek çok heyecan verici ayrıntı anlatacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Hasat edilen tahıllar hala yaşken depolama silolarına gönderilseydi, çürürlerdi. Bu yüzden önce kurutulmalılar. Çiftçiler kendilerini kurutmazlarsa tahıl ambarı operatörleri onlar için kurutur ve bu fazladan hizmet için çiftçilerden yüksek bir bedel alır. Yaş tahılın kurutulma işlemi tahılın eğik bir besleme hunisinden dökülmesiyle başlar. Depo dolduğunda kurutucunun güç ünitesi açılabilir. Bu bölümde bir şaloma ve bir pervane bulunur. Merkezdeki bir burgu deponun içinde tahılı sürekli olarak karıştırır. Pervane tahıla sıcak hava üfler ve onları kurutur. Kurutucuların pek çok parçası çeşitli boy, biçim ve kalınlıklarda borulardan oluşur. Borular gereken uzunluklarda kesilir. Tüm parçalar kesilince bir montaj kalibresine alınırlar. Burada kurutucunun ana gövdesi oluşturulur. Tüm parçalar yerlerine oturtulunca yerlerine sabitlenirler ve kaynakla birleştirilirler. Mafsal denilen bir parça farklı montaj parçalarından imal edilir. Mafsal, kurutucunun keson bölümünü destekler. Bu parça deponun merkezindedir. Sıcak havayı güç ünitesinden alarak dağıtır. Mafsal ana gövdeye vidalanır ve bu gövde boyama bölümüne gönderilir. Burada çelik temizlenir ve astarla kaplanır. Sonra da paslanmaz boyayla boyanır. Boya kuruduğunda yani 24 ya da 32 saat sonra bir karıştırıcı mafsala takılır ve buraya sabitlenir. Karıştırıcı tahıl sirkülasyonunu sağlar. Yaş tahılın depo duvarlarına yapışmasını önler. Karıştırıcının ana tahrik zinciri ana dişliğe ve dişlik kutusuna takılır. Bu sırada bir plazmalı şaloma kesici çinko kaplı çelikten depo için bir parça keser. Bu turta biçimli parçalar yuvarlak biçimli alt kısmı oluşturacak. Her bir parça bir baskı makinesine yerleştirilir. Burada kenarlarına delikler açılır. Böylece vidalar parçaları kolayca birleştirecek. Sonra parçalar birbirlerine ilişirler. Sonra da birbirlerine ve geçiş bandı denilen bir çembere vidalanırlar. Bu ana gövdenin üzerine yerleştirilir. Mafsal indirilir ve geçiş çemberine sabitlenir. Hava odası mafsal vidalanır. Hava odası da çinko kaplı çelik levhadan üretilmiştir ve kurutucunun merkezine yerleştirilir. Güç ünitesi perforajdan dışarı doğru içine sıcak hava üfler. Böylece yaş tahılı kurutur ve bu işlem tahıl karıştırılarak sürer. Sonra deponun dış duvarları takılır. Bunun için çinko kaplı çelik levhalar birbirine vidalanırlar. Ayrıca alttaki çemberde sabitlenirler. Levhalar merkezdeki bölümün çevresini tamamen kapatır ve havanın aktarılmasına yardımcı olur. Bir şaloma ve bir pervane içeren güç ünitesi ana gövdeye takılır. Bu parça keson bölümü için sıcak hava üretecek. Fabrikanın başka bir bölümünde yükleme hunisi bir montaj tezgahında yapılır. Parçalar iç içe geçirilir. Sonra çelik temizlenir, astarlanır ve boyanır. Tahılı hareket ettirecek olan burgu eklenir ve akışı sürdürmesini sağlayacak olan kapak yerleştirilir. Güvenlik için bir koruyucu pano da eklenir. Tamamlanan yükleme hunisi kurutucunun ana gövdesine takılır. Yükleme borusunun
ön kısmına bir menteşe pimiyle takılır. Menteşe pimi yükleyicinin eğilmesini ve kullanılmadığında kaldırılmasını sağlayacak. Yaylar yükleyicinin inip kalkmasını kolaylaştırır. Çünkü 73 kilogram ağırlığıyla bu parça hiç de hafif değil. Bir mandal yükleyiciyi kaldırıldığında deponun duvarına sabitler ve kullanılmadığı ya da taşındığı sırada güvene alır. Tahıl kurutucu tekerlekler üzerinde ilerler, bu yüzden ana gövdeye dingil takılır. Son aşama deponun dışında bir merdiven takılmasıdır. Böylece üst kısma erişilebilir. Böylece oraya çıkıp kuruyan tahılları izleyebilirsiniz. Boyanın kurumasını izlemekten daha heyecanlıdır. Karar size kalmış. Nasıl yapılmış? Kızartma tavaları antik dönemlerden beri kullanılıyor. Bu geniş ve sığ tavalar yiyeceklerinizi kavurmak ve pişirmek için kullanılabilir. Pişirme sırasında gıdadan salınan yağ ve su cızırdama sesine yol açar. Sonra buhar tavanın biçimi nedeniyle dağılır. Böylece yiyecek gevrek olarak pişer. İyi ve yapışmaz bir kızartma tavası her mutfakta olmalıdır. Kızartma tavaları işlenebilir tüm metallerden yapılabilir. Burada alüminyum alaşımından yapılacak. Külçeler eritilir ve robotik bir kepçe eriyen alüminyuma batar ve kalıplamaya boşaltılır. Bu iki parçalı kalıp sıvı alüminyumu bir kızartma tavası biçimine getirecek. Kapılar kapanıyor. Robotik kepçe silindirik bir geçit aracılığıyla sıvı alüminyumu kalıba gönderir. Sonra bir piston alüminyumu kalıba doğru iter. Bu yüksek basınçlı kalıp çok uygun bir model üretir. Bir dakika sonra çıkarılır. Bilgisayar destekli makinelerle fazlalıklar kesilir ve kenarlar tıraşlanır. Tezgah aletle temas etmek üzere hareket eder. Böylece tavanın kenarları kesinlikli biçimde tıraşlanır. Üzerinde kalan istenmeyen çıkıntılar zımparalanır ve tavanın kenarları daha fazla yuvarlatılır. Tavalar farklı kızartma tavası modellerine göre çeşitli boyutlarda ve kalınlıklarda üretilir. Üretimin bir sonraki aşaması için ayrıntılı bir envanteri tutulur. Sonra bir zımpara tezgahına alınır. Aynı zamanda tavanın yüzeyi pürüzlendirilir ve sonraki aşama için hazırlanır. Düz bir zemin oluşturulması için bir zımpara sürtülür. Bir plazma şaloması üzerinde 3 farklı tozu eritirken tavalar döner. Böylece seramik kaplama yapılır. Kaplama tavayı aşınmaktan koruyacaktır. Her bir tava kalıntılardan arınması için tekrar ovalanır. Kızartma tavası bu defa daha yavaş döner. Burada şaloma onları 80 santigrat dereceye kadar ısıtır. Bu ısıtma tavaları son kaplama malzemesi için hazırlar. Her bir kızartma tavası modeli için 5'ten fazla kaplama formülü uygulanır. Her birinde onlarca kimyasal madde ve yüz binlerce elmas parçası bulunur. Elmaslar sağlamlık ve ısı dayanımı sağlayacak ve gıdaların tava yüzeyine yapışma oranını düşürecektir. Son kaplama için teflon olarak bilinen yapışmaz malzeme karışımı hazırlanır. Farklı kaplama malzemeleri püskürtülür. Dönmeleri kaplama malzemesi üzerine püskürtülüp onlara yapışırken eşit biçimde kaplanmalarını sağlar. Son katmanlardan biri astardır. Bu katman son yapışmaz katmanın tavaya tutunmasını sağlar. Bu hattın sonunda son ürün incelenir ve tutacak bölümüne biraz daha yapışmaz kaplama püskürtülür. Sonra kızartma tavaları 12 metre boyunca devam eden bir bant fırınına alınır. Burada kaplamalar ısıtılarak tavalar sabitlenir. Son ürün yeniden kontrol edilir. Bir kabarıklık, çizik ya da renk bozukluğu aranır. Tavalar soğuyunca bir robot onları bir tornaya aktarır. Torna tavaları döndürürken
bir alet ince bir alüminyum katmanı keser. Altta temiz bir yüzey oluşturulur. Bir başka robot tavaları sonraki bölüme taşır. Burada tavaların tutacakları takılır. Otantik bir tornavida sapları sabitler. Şimdi bir test bölümüne gidebilirler. Kızartma tavalarından biri ısıtılır ve aşındırıcı bir altlığı olan mekanik bir kol tavaya binlerce kez sürtülür. Bu iş için buradaki gibi kalın bir zımpara kağıdı kullanılır. Bunu evinizde denemeyin. Tava çizilmezse tüm üretilen birimler onaylanır. Ve binlerce yapışmaz kızartma tavası fabrikadan ayrılmaya hazırdır. Yemek pişirmeniz için artık hazırlar. Ne duruyorsunuz?

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Ve Spaten da devreye. Başkomiser Florian Tron ve kıdemli komiser Stefan Krollmann, sokak yarışçılarının, hava atanların ve bazen de acıkmış bir müşteriye yetişmeye çalışan teslimat araçlarının peşinde.
1: Şu sushi minibüsü denesi, şuna bak. Gördün mü?
2: Oldukça hızlı gidiyor.
1: Radara girecek.
0: Wiesbaden da devriye. Başkomiser Florian Tron ve kıdemli komiser Stefan Krollmann, sokak yarışçılarının, hava atanların ve bazen de acıkmış bir müşteriye yetişmeye çalışan teslimat araçlarının peşinde.
1: Şu sushi minibüsü denesi, şuna bak.

0: Bu tırlar var. Bu da hız yapmayı özellikle tehlikeli kılıyor.
1: Kamera kayıtta.
2: Tamam.
0: Memurlar ona yetişmekte zorlanıyor.
2: Az önce vay canına. Çoktan gözden kayboldu. Buradaki virajdan çok hızlı çıkan bir araç gördük. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Oh, Wiesbaden. Kavşaktayız. Tamam.
1: Arabanın marka detaylarını görebiliyorum. Evet. 37 yıllık bir araba.
2: Bulunduğumuz noktada çok hızlı giden bir araç fark ettik. Bu yüzden kayda girdik. Ve onu takip ediyoruz.
0: Şimdi hızlı hareket etmeliler.
2: Araç hızla ivmeleniyor. Biz de hızlanıyoruz. 77, 80, 90, 100. 103, 108. Araç hala hızla uzaklaşıyor. Crowley, tepe lambalarını yakar mısın?
0: Sürücü şu anda bir yerleşim yerinin ortasında ve saatte 100 kilometrenin üzerine çıkıyor.
2: Beyaz aracı ilk olarak şehir merkezinde fark ettik. Birden gaza yüklendi ve buradan tam gaz geçti. Ne kadar hızlı gittiğini görünce şaşırdığımız için ilk başta yetişemedik. Hız göstergesi yerleşim yerinde saatte 108 kilometreden hızlı gittiğini gösteriyordu. Aracı durdurabilmek için Crowley hemen tepe lambalarını yaktı.
0: Sokak yarışısı için yolun sonu. En azından şimdilik.
2: Polis, araçta kalın. Sizi çok tehlikeli araç kullandığınız için durdurduk. Yerleşim yerinde saatte 120 kilometre hızla gidiyordunuz. Ve hızla ivmelendiniz. Sürüşünüzü kayda aldık. Bu bir kabahat. Lütfen ehliyet ve ruhsatınızı verin. Nerede dediniz?
3: Bagajda.
2: Arabanın içinde değil mi?
3: Hayır, bagajda.
2: Tamam. Araç kimin üzerine kayıtlı?
3: Benim.
2: O zaman lütfen araçtan inin. Ağzından çıkan ilk kelime, yanlış hatırlamıyorsam, eyvah oldu. Yani başının belada olduğunu anında fark etti.
0: İnkar etmenin bir faydası yok. Sürücü şimdi tatsız sonuçlara katlanmak zorunda.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Zencefilli kurabiye evler. Bu şekerlemelerin yapısına bir göz atacağız. Canlı hayvan römorkları. Beklenmek için değil, harekete geçmek için tasarlanıyorlar. Altta tekerlekli hangar kapıları. Bu konunun temeline ineceğiz. Ve oyuncak figürler. Bu oyuncaklar sadece çocuklara göre değil. Ama önce nasıl yapılmış? Zencefilli kurabiye evler leziz bir şölen geleneğidir. Ancak hala biraz zaman ve pişirme kabiliyeti gerektiriyorlar. Ancak setler, hatta önceden yapılmış zencefilli kurabiye evler varken neden pişirmekle uğraşalım ki? Acele etmeye gerek yok. Ancak bunları bir solukta yutmak isteyebilirsiniz. Noel yaklaşırken zencefilli kurabiye evlerin üretimi patlar. Bu yenilebilir binaların bayramlara uygun özel bir görünümü vardır. Bir setle fabrikanın zorlu işi halletmesine izin verirsiniz. Sizse süslemelerle eğlenirsiniz. Zencefilli kurabiye ev setleri yapmak için fabrika işe hamuru kabartan kabartma tozuyla başlar. Kabartma tozuna bir kepçe tuz eklenir. Malzemeler ağırlıklarına göre ölçülür. Kabartma tozu ve tuz bir karıştırıcıya aktarılır. Tarçın, zencefil, Hindistan cevizi ve diğer tüm baharatlar ölçülür. Zencefilli kurabiye evinde zencefilden çok tarçın vardır. Ancak zencefil aroması daha belirgindir. Karıştır.

0: Kapatıcı kapatılır ve sistem su, şeker pekmezi ve şeker gönderir. Büyük bir sebze yağ bloğu karıştırıcının üzerine eklenir. Daha sonra karıştırıcı tüm malzemeyi krema haline getirir ve un karıştırılarak macunumsu bir hamur yapılır. Spiral bir mekanizma hamurun bir banda aktarılmasına yardım eder. Bir merdane parçaları düzleştirir ve böylece tırmanış sırasında düşmezler. Üst kısımda bant yükünü boşaltır ve hamur parçaları inceltici denilen bir makineye aktarılır. Bu makine parçaları inceltir. Basınçlı havayla çalışan büyük bir kurabiye kalıbı aşağı iner. Çeşitli biçimler işlenir. Zencefilli kurabiyelerden birleşince ev oluşturacak parçalar kesilir. Kesilen kurabiyeler hareket halindeki lastik halatlara aktarılır. Halatlar arasındaki boşluklardan fazla zencefilli hamur parçaları düşer. Bunlar toplanarak sonraki harmana karıştırılır. Kurabiyeler daha sonra halat bandı terk eder ve elek gözlü bir bant onları pişirme bandına taşır. Pişirme bandı yavaşça bir konveksiyon fırınına girer. Burada 71 santigrat dereceye kadar ısıtılırlar. Bu da içeriden bir görünümü. Her defasında bu zencefilli kurabiye fırınına 150 adet parça girer. Fırından çıkan pişmiş zencefilli kurabiyeler spiral bir taşıma bandına aktarılır. 30 dakika sonra hamur kurur ve pekişir. Bir zencefilli kurabiye evin parçaları bir mukavva üzerine dizilir. Setin geri kalanıyla birlikte paketlenmeye hazır hale gelirler. Bazı tüketiciler evlerinin kurulmuş biçimde gelmesini ister. Bu yüzden zencefilli kurabiye parçaları tatlı bir çimentoyla yapıştırılmalıdır. Aslında bu pudra şekeri ve yumurta beyazından yapılan bir şeker kremasıdır. Glazür olarak da bilinir. Çabucak kurur ve eve hemen yapısal bir bütünlük sağlar. Alıcıya sadece süsleme işi kalır. Fabrikanın başka bir kısmında set için şeker kreması malzemeleri karıştırılır. Şeker kreması hazırlanınca plastik paketler sıcak mengenelere ilerler ve alt kısımları kapatılır. Bir robot paketleri alır ve üst kısımlarını açar. Doldurma rekoru kremayı pompalar. Bir başka robot uygulama ucu takar ve plastiği çevresine ısıyla sabitler. Şeker kreması kalıplı tüpler bir taşıma bandına düşer. Buradan alınırlar ve bir kutuya konularak set montaj bölümüne gönderilirler. Paketlenince bu zencefilli kurabiye evleri artık çabucak yapılmaya hazırdır. Ya da yavaşça yapabilirsiniz çünkü çoğunlukla daha yapılmaya başlanmadan önce tüketilirler. İşte daha önce yapılmış bir tanesi. Ortadaki de benimki, görüyor musunuz? Nasıl yapılmış? Düzenlemeler canlı hayvanların rahat edecekleri, yaralanmadan ve stresten korunacakları bir araçta taşınmalarını gerektiriyor. Bunu yapmanın en yaygın yolu bir canlı hayvan römorku kullanmaktır. Kolayca yüklenmek, boşaltılmak ve temizlenmek üzere tasarlanırlar. Uygun bir canlı hayvan römorku, yolcularını mümkün olduğunca rahat ve huzurlu taşır. Sallanmayı ve stres yaratan sesleri azaltmak üzere tasarlanmıştır. Sakinleştirici bir etkisi olan gün ışığını da içeri alır. Sıcak iklim bölgelerinde yan kısımlarında hayvanın girmesini sağlayan açıklıklar bulunur. Her şey bilgisayarda 3 boyutlu bir tasarım yapılmasıyla başlar. Sonra montaja uygun biçimde birimlere dağıtılır. Fabrika uzun haddelenmiş alüminyum parçaları ısmarlar. Parçalar römork modeline özel tasarlanmıştır. Sonra kesilirler. Tabanın yapılması için 25 santimetre genişliğinde döşeme parçaları bir ray üzerinde kaydırılır. Sonra spantez kullanılarak birleştirilirler. Sonra da raya kaynaklanırlar. Her birinin ucunda 3'te 1'lik bölümüne 2 düz alüminyum çubuk taban desteği olarak döşeme parçaları boyunca kaynaklanır. Montajın bu bölümünde taban ters durur. Düz çevrildiklerinde destekler taban döşemelerinin altında kalır. Sonra dingiller takılır. Römörkün boyutuna ve tipine göre 3 ya da 2 adet gerekir. Bu çelik dingiller çelik şasiye sabitlenir. Böylece römörka yapısal destek de sağlarlar. Şasiye sabitlenmeleri için vida ve somun takmak üzere delikler açılmalıdır. Vidaların sıkılması için özel bir alet kullanılır. Bu tokaçlama makinesiyle vidalar titreşim nedeniyle gevşemezler. Şimdi taban düz çevriliyor. Rayların diğer tarafı döşeme parçalarına zemin boyunca hareket eden bir kaynak makinesiyle sabitlenir. Römörkün duvarlarının yapılması için düşey çubuklar, direkler ve üst raylar kaynakla birleştirilir. Duvar zeminde yerleştirilir ve sonra yerine kaynaklanır. Bu römörk sıcak iklimler için tasarlandı. Bu yüzden yan duvarlarda hava akışı sağlamak için açıklıklar bulunuyor. Römörkün pek çok parçası basamak sacı denilen pürüzlü alüminyum levhalardan üretilir. Büyük bir basamak sacı parçasının römörkün ön duvarı olarak kaynaklanmasından sonra kaz boyunlu uç eklenir. Bu uç römörkle taşıyıcı aracın bağlantısını kurar. Aynı zamanda aletler, yemler ve yavru hayvanlar burada taşınır. Kaz boyunu olmadan römörklere tampon bağlantı denir. Bunlar çekici aracın arkasına bağlanır. Kaz boynu tokaçlanmış kelepçelerle ve kaynaklarla bağlanır. Böylece titreşim vidaları gevşetmez. Römörkün erişim kapıları duvarlarla aynı biçimde yapılır. Alüminyum parçalar gereken uzunluklarda kesilir, birleştirilir, sonra da parçalar kaynakla birleştirilir. Kapılar duvar yapılardan geçit ara parçalarına kaynaklanır. Tavan ya alüminyum levhadan ya da sarı saydam dokuda cam elyafından yapılır. Bu malzeme fiberglasa benzer ancak daha sağlamdır. Levhalar serilince çevreleri boyunca üst duvarın raylarına vidalanır. Sonra da alüminyum şeritlerle güçlendirilirler. Yansıtmalı bant ve LED ışıklar yönetmeliklerin gerektirdiği noktalara yerleştirilir. Her bir ışığın çevresine geçirilen yalıtma bileziği titreşimi azaltır ve su yalıtımı sağlar. Montaj, dingilin üzerine tekerleklerin ve lastiklerin takılmasıyla son bulur. Kaz boynunun altında bir yedek lastik ve yan duvarda bir çıkartma bulunur. Titiz bir incelemeden sonra römörka hafif bir asit banyosu yaptırılır. Böylece yağ ve el izleri yok edilir. Fabrika römörk tasarımı özelleştirebilir. Örneğin atlar için daha yüksek pencereler yapılabilir ya da oluklar eklenebilir ve böylece uzun yolculuklarda sürücü durup hayvanlara yem ve su verebilir. Ayrıca her römork kolay temizlenmesi için tasarlanır. Canlı hayvanlar indirilir, yataklama malzemeleri ve gübre atılır ve zemin yıkanır. İşte böyle, küçük domuzcuklar markete işte böyle ulaşır. Birazdan alttan tekerlekli hangar kapıları. Bu koca kapıların temeline ineceğiz. Ve oyuncak figürler. Bunlarla oyun olmaz. Evet, aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bambaşka tadı. Her katı katı Volcano. karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
15: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
16: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Ama ne otel?
19: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
19: Gerçekten mi? Kanıtla.
20: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
18: Favori sitendekini bile.
20: Aynı otel. Yarı fiyatına.
18: Trivago'ya bakmamış.
19: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
22: Bu bir Lotus çok alçak.
21: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
23: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
24: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
25: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
26: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
27: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
28: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
24: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Tekrar hoş geldiniz. 1098 yılında İsveçli bir mucit hava taşıtlı prototipini güvenli biçimde depolayabilmek için kıyı kesiminde bir hangar inşa etti. Bu fikir tuttu ve diğer öncüler de kendi hava taşıtlarını saklayabilmek için hangarlar yaptı. Hava taşıtları geliştikçe hangarlar da gelişti ve artık çoğunda devasa alttan tekerlekli kapılar kullanılıyor. Alttan tekerlekli hangar kapıları raylar boyunca hareket eder ve zemine yerleşir. Ve üst rehber kirişi boyunca tavanda ilerlerler. Pek çok 8,5 metre uzunluğundaki panel bu hava taşıtı hangarının 56 metre genişliğindeki kapısını oluşturuyor. Bir oksiasetilen şaloması karbon alaşımlı çelikten kapı parçalarını yapar. Şaloma metali ısıtır ve oksijen püskürtülür. Böylece demir oksit ya da curuf oluşur ve levhayı eritir, akıtır. Parçalar daha sonra kaldırmak için demir çubuk kullanılarak yakım tezgahından alınır. Kenarlar elektrikli bir bileğiyle yontulur. Kesme işleminden kalan curuf temizlenir. Keseciden gelen parçalar bir freze tezgahına gönderilir. Burada yuvarlak levhalar alt kısımdaki tekerleklere dönüştürülür. Bir başka tezgah, Wright'in çelik arşınlama profilini oyar. Makine metalin aşırı ısınmasını önlemek için soğutucu püskürtülür. Böylece tekerleğin yamulması önlenir. Şimdi üst rehber kirişi için küçük bir parça kullanılıyor. Makine dakikada 200 dönüş hızında çalışıyor. Yuvarlak parçayı hızlı biçimde tekerleğe dönüştürüyor. Artık montaja hazır. Silindirler üst rehber kirişine oturtuluyor. Çelik bir muhafazanın içinde makineyle açılmış deliklere takılıyorlar. Sonra da yerlerine MIG kaynağıyla sabitleniyorlar. Daha büyük tekerlekler üst rehber kirişi muhafazasının dışına yerleştiriliyor. Kapının yükünü taşıyacak olan tekerlekler, metal bir levhanın tekerleklerle muhafaza arasında boşluk oluşturması için kullanılarak yerleştiriliyor. Bir delge makinesi, kapı panellerinin dışı yapısını oluşturacak oluklar için delikler açıyor. Delgideki bir baskı basınç sensörü, yüzey delinir delinmez delgiyi içeri çekiyor. Bu sırada kapının alt makarası bir kaynak kalıbına monte ediliyor. Ana kirişin üzerine bir aralayıcı takılıyor ve elektrikli kaynak makinesi kullanılarak kaynaklanıyor. Boru, kapı makarasının yan oluğu üzerine oturtulmadan önce geçici kaynakla yerine sabitleniyor. Yan oluk, aralayıcı borularla yerine oturtuluyor. Sonra aralayıcılar girişe kaynakla sabitleniyor. Tamamen kapalı bir kaynak yapılıyor. Kapı oluğu parçasına, daha sonra kum püskürtmesi yapılıyor. Basınçlı hava ve kum yüzeyindeki pürüzleri ya da curufu temizliyor. Böylece metal yüzey boyanmaya hazır hale geliyor. Endüstriyel kullanıma uygun, aşınma dayanımlı metal astarı, boya tabancası kullanılarak kapı oluğuna püskürtülüyor. Parça daha sonra kurumaya bırakılıyor. Paneller, atölyeden çıkmalarından önce kalite kontrol için bir araya getiriliyor. Yüksek dayanımlı yapı vidaları, parçaları birleştirmek için kullanılıyor. Operatör tertibatı takılıyor. Burada alttan tekerlekli kapılara güç sağlayacak motor bulunuyor. Elektrik kontrol paneli operatör tertibatının çerçevesine takılıyor. Kabin kapısı vidalanıyor ve vida tokaçlanıyor. Geliştirilmiş bağlama kabloları kapının biçimini koruyor ve eğilmesini önlüyor. Üst kısım iç içe geçen bir parçayla kapatıldıktan sonra kapı gönderilmeden önce sadece dış panellerinin eklenmesi kalıyor. Yerine takılınca bir tuşa basılır ve montajı tamamlanan kapı yavaşça açılır. Her bir panel alt ray üzerinde hareket eder ve üst rehber kirişine takılır. Sonra kullanılması epey kolaydır. Kolayca inip kalkar. Bu bölümün sonunda bu jet bizi evimize götürmeye hazır. Nasıl yapılmış? Bir an için oyuncaklarla oynamayı seven çocuklar gibi davranalım. Bu çocukların entelektüel ve sosyal gelişimleri için gerekli. Araştırmalar gösterdi ki rol yapma ve hikayeler uydurmak yaratıcılığı, iletişim yeteneğini ve sosyal becerileri geliştiriyor. Bunu bahane de edebilirsiniz. İster minyatür bir hayvan olsun, ister bir insan olsun, ister minyatür dinozor olsun, oyuncak bir figür, hayal dünyasına giriş belgesidir. Bu epey ürkütücü. Bizi görmüş olabilir mi? Aslına bakarsanız bu bir T-Rex ama devam edelim. Oyuncak şirketinin tasarımcıları fotoğraf ya da çizim eğitimi almıştır. Figürün bir taslağını hazırlarlar. Sadece boyutları, rengi ve dokusu gibi fiziksel özelliklerini değil, bende duruşunu ve yüz ifadesini de gösterirler. Taslak son halini aldığında modelleyiciler özel yazılımlar kullanarak çizimi 3 boyutlu bir modele dönüştürürler. Sonra 3 boyutlu bir yazıcı plastik malzemeden modeli üretir. Şirket aynı zamanda geleneksel yöntemlerle bal mumuyla çalışan modelleyicilere de yer verir. Bu süreç yavaş gibi görünebilir ancak deneyimli bir bal mumu modelleyicisi genellikle bilgisayarlı modelleyici bir tanesini çizene kadar modeli çoktan bitirmiş olur. Mühendisler oyuncağın tek bir parça halinde mi yoksa birleştirilecek parçalar olarak mı üretileceğine karar verir. Modelleyici plastik ya da bal mumundan yaptığı modeli buna göre üretir. Bu dinozor 4 parçaya bölünüyor: kafası, bedeni, çenesi ve dili. Her biri için silikon bir model sert plastikten pek çok kopya çıkarır. Modelleme malzemesinin aksine bunlar tekrar tekrar işlem görmeye dayanabilir. Metal bir kutu parçanın çevresine yerleştirilir ve içerisi silikonla doldurulur. 12 saat sonra silikon kuruduğunda kesilerek çıkarılır ve model alınır. Sonra bu boşluk sert plastikten pek çok parça üretmek için kullanılacak. Pek çoğunu sanat bölümü boyama örnekleri çıkarmak için kullanacak. Örneklerden biri şirketin alet uzmanlarına gönderiliyor. Bunu üretim kalıbını çıkartmakta kullanıyorlar. Örneğin yarısını bir macunun içine gömüyorlar. Üst yarısını ise dışarıda bırakıyorlar. Sonra yarısı gömülen örnek metal bir kalıba yerleştiriliyor. Sonra üstüne kadar plasterle dolduruluyor. Plaster sertleştiğinde bir saat boyunca fırında kurutuluyor. Sonra macunlanan örnek çıkarılıyor. Plasterde kalan kısım, örneğin yarısının biçiminde bir boşluğa sahip oluyor. Söz konusu boşluk şimdi erimiş çinkoyla dolduruluyor. Bu alaşımda alüminyum ve magnezyum da bulunuyor. Metal soğuyup sertleştiğinde plaster kırılarak açılıyor ve üretilecek parçanın kalıbının yarısı ortaya çıkıyor. Diğer yarısı için de aynı işlemler uygulanacak. İki parçalı kalıp bir enjeksiyonlu kalıp makinesinde birleştiriliyor. Makine kalıp boşluğuna sıcak kalıplama plastiği döküyor. Plastik hemen soğutularak sağlamlaştırılıyor. Plastik sağlam ancak hala yumuşak ve daha fazla sertleşmesi için soğuk suya daldırılıyor. Figürler sonra sanat bölümüne gidiyor. Sanatçılar onları elle boyuyor. Hem geleneksel yöntemleri hem de boya tabancasını kullanıyorlar. Boya zehirli değil ve dayanıklı. Plastiğe uygun olarak çatlamaya ve aşınmaya dayanıklı biçimde tasarlandı. Boya kuruyunca montaj zamanı geliyor. Dinozorun dili çenenin menteşesine tutkalla yapıştırılıyor. Çene de kafaya tutturuluyor. Kafa bedene yapıştırılıyor ve bu ürkütücü canavar oyun alanına gitmeye hazır hale geliyor. Şirket her yeni figür tasarımı için güvenlik testleri yapıyor. Bu gerilme testi, bir çocuğun oyuncaktan bir parça koparamayacağından emin oluyor. Kimyasal analiz, hem plastiğin hem de üzerindeki boyanın tamamen zehirsiz olduğunu onaylıyor. Şimdi gerçekten gitmeliyiz çünkü oyun zamanı geldi. Evet. Sanırım bizi gördü.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
15: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
17: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
17: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
18: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Trafik sinyalizasyon direkleri. Sarı ışık yanıyor. Direkler nasıl yapılmış öğrenmeden geçmeyin ha. Kahve filtreleri. Mis gibi kahve içmenizi sağlayan bu icat hakkında bilmeniz gereken her şey. Ve zincirli maden trençerleri. Koca bıçaklı paletlerle konuya derinlemesine dalmaya hazır olun. Ama önce... Günlük hayatımızda hiç dikkatimizi çekmez ama trafik ışıklarının asıldığı direkler birer mühendislik harikasıdır. Olağanüstü sağlam yapılan bu direkler hem ağır trafik lambalarını hem de yol işaretlerini ve çevre aydınlatma lambalarını taşır. Ayrıca sert rüzgarlara ve kar ve buz yüküne de dayanıklı olmaları gerekir. Bu trafik sinyalizasyon direkleri korozyonu önlemek için hem içten hem dıştan galvanize edilmiş yüksek dayanımlı çelikten yapılıyor. Yatay direklerde dikey direklere bağlamak için kaynaklı birer levha var. Direkler çelik sacdan yapılıyor. Sac fabrikaya rulo halinde geliyor ve bir makineyle önce açılıp sonra da düzleştiriliyor. Makine sacı işleyerek tekrar kırılmamasını sağlıyor. Ardından sac istenilen boyda kesiliyor. Bilgisayarlı bir plazma kesiciyle sacın iki ucuna kısa çizgiler atılıyor. Bu çizgiler düz çelik sacın direk haline getirilmesi için nereden kıvrılacağını gösteriyor. Makine sacı dikdörtgen şeklinde ya da ucu daha ince bir direk yapılacaksa yamuk şeklinde kesiyor. İşaret çizgileri tebeşirle numaralanıyor. Karşılıklı çizgilere aynı numara veriliyor. Sonra çelik saç, upcant press denilen bir bükme makinesine alınıp iki ucunda aynı numaralı çizgiler hizalanıyor. Press, sacı boylamasına bir hat şeklinde istenen açıda büküyor. Dijital bir açı ölçer kullanılarak ilk bükme açısı kontrol ediliyor. Açı doğruysa bükme işlemi diğer hatlarla devam ediyor ve sonunda düz saç, çok yüzlü yuvarlak bir direğe dönüşüyor. Direk buradan yarı otomatik kaynaklama alanına aktarılıyor. Hidrolik merdanelerle iki yandan sıkıştırılarak sacın iki kenarı bir araya getiriliyor. Bir kaynak kafası birleşme yerini erimiş çelikle birleştiriyor. Aynı zamanda da toz eritken serperek kaynak yerine hava girerek kaynağı zayıflatmasını önlüyor. Toz eritkenin fazlası alındıktan sonra kaynak yeri soğuyup büzüşürken direğin eğrilmemesi için direk hidrolik prese alınıyor. Fabrikanın başka bir yerinde başka bir bilgisayarlı plazma kesiciyle 6 santim kalınlığında bir çelik levhadan bağlantı plakası kesiliyor ve civata delikler açılıyor. Plakanın dikey direğe bağlantısını sağlayan yüksek dayanımlı civatalar bu deliklerden geçecek. Bağlantı plakası direğe kaynaklanan destek plakaları üzerine ortalanıyor. Sonra da kaynakla birleştiriliyor. Ardından direğin alt kısmına kalın bir taban levhası kaynaklanıyor. Levhadaki delikler direğin dikileceği beton temelden çıkan ankraj bulonlarının geçme yerleri. Kaynak yerleri özel bir aletle test ediliyor. Aletin verdiği elektrik akımı renkli bir tozu manyetik güçle kusurlu bölgelere çekiyor. Yapımı biten direkler galvanizasyon tesisine gönderiliyor. Burada direkler önce bir dizi yıkama havuzuna daldırılarak toz ve kirden arıtılıyor. Havuzların her biri direklerin tam olarak daldırılabileceği derinlikte. Böylece arıtım hem iç hem de dış yüzeylere işliyor. Sonra direkler bir sülfürik asit tankına alınıyor. Asit, yıkamayla çıkmayan inatçı kirleri çözüyor. Sonraki tanktaysa direklerin yüzeyini aşındıran bir kimyasal var. Bunun amacı galvanizasyon metalinin yalnızca yüzeye yapışmayıp çeliğe nüfuz etmesini sağlamak. Son aşama galvanizasyon havuzu. Burada 450 Celsius derece sıcaklıkta erimiş çinko bulunuyor. Direkler çinko banyosunda birkaç dakika bekletiliyor. Bu sırada ısıya dayanıklı koruyucu giysiler giyen elemanlar tank yüzeyini sıyırarak sıvının üzerinde toplanan demir oksit ve külleri topluyor. Bunun amacı, galvanize edilen direkler soğutulmak üzere havuzdan çıkarılırken küllerin yüzeye bulaşmasını önlemek. Direklerin korozyonu önlemek amacıyla boyanmak yerine içten ve dıştan galvanize edilmesi daha uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. Böylece 40 yıl ve daha da uzun süre hizmet verebiliyorlar. Yeşil yandı, artık süreci tamamen öğrendiğimize göre sanırım geçebiliriz. Nasıl yapılmış? Ara vermemize biraz daha var ama suyu şimdiden koyalım da kaynasın. 1908'de kahvesinin dibindeki acı telveden sıkılan bir Alman ev hanımı, bir parçaya çiviyle birkaç delik açıp üzerine kurutma kağıdı sermiş. Kavrulmuş kahveyi kağıdın üzerine koyup demliği kaynar suyla doldurmuş, böylece ilk kahve filtresi doğmuş. Bugünse bu icat biraz gelişmiş formuyla dünyanın her yerinde satılıyor ve her gün milyonlarcası kullanılıyor. Bu kahve filtreleri %100 selüloz elyaftan yapılıyor. İyi bir kahve yapmak için en uygun doygunluk yüzeyini veren kağıdın üretiminde İskandinavya ormanlarındaki ağır yetişen çamlardan elde edilen selüloz kullanılıyor. Kağıdın selüloz içeriğinin %30'u önceki üretim artıklarından geliyor. Kalan %70'i ise ham selüloz elyaf. Malzemeler pulp ya da hamur makinesi denen dev bir mutfak robotuna benzer bir makineye giriyor. Burada ham madde püre haline getiriliyor ve sıcak suyla karıştırılarak pulp denilen karışım elde ediliyor. Pulpu işleyerek kağıda dönüştürmek için 18 metre uzunluğunda bir kağıt yapma makinesi kullanılıyor. Makine tel kafesten yapılmış 3 metre uzunluğunda bir bant üzerine pulpu 3 santim kalınlığında yayıyor. İki tarafı düz birer kenar elde etmek için su jetleriyle kesiliyor. Su kayıştan geçerek süzülüyor ve geride %80 su içeren ıslak bir kağıt tabakası kalıyor. Bütün bunlar baş döndürücü bir hızla gerçekleşiyor. Makine dakikada 400 metre uzunluğunda pulp yayabiliyor. Ardından kağıt makinenin bir sonraki bölümüne aktarılıyor. Burada ağır merdaneler tabakayı ezerek suyun hemen hemen yarısını sıkıyor. Sonraki bölümde bir aletle kağıda buruşuk tekstür uygulanıyor. Bu girinti çıkıntılar kağıdın yüzey alanını artırarak filtreleme hızını optimize ediyor. Kağıt buradan kurutucu bölümüne geçiyor. Buharla ısıtılmış, yüzey sıcaklığı 120 Celsius derece olan 38 merdane ile sıvı fazlası gideriliyor. Yapımı biten kağıt makineden çıkarken, kesilip alınması gereken kirlenmiş delik ya da kusurlu bölümler bir kamerayla kaydediliyor. Makine 45 dakikada 18 kilometre uzunluğunda filtre kağıdı üretebiliyor. Sonraki adımda kağıt rulosu kesme makinesine aktarılıyor. Burada kesilerek her biri 60 santim eninde filtre yapım makinesine girebilecek 5 ince rulo haline getiriliyor. Makineye giren rulolar düzgün hizalanıp hizalanmadığı bir sensörle kontrol ediliyor. İlk bölümde her biri yalnızca 1 milimin %1'i çapında iğneciklerle kağıt yüzeyine filtreleme kalitesini artıracak minik delikler açılıyor. Sonraki bölümde ise bir presle kağıda şirket logosu vuruluyor. Kağıt bir bıçakla ortadan kesilerek bu noktadan itibaren yan yana devam edecek iki üretim hattına ayırıyor. İki hatta buradan katlama bölümüne geçiyor ve düz tabaka kılavuzlarla yavaş yavaş ikiye katlanıyor. Bir merdane ile alt ve yan taraf bastırılarak kağıdın iki katı birleştiriliyor. Ardından ikinci bir merdane konik şekilli filtreyi keserek tabakadan çıkarıyor. Bu makinede dakikada 4000 filtre üretebiliyor. Sonraki bölümde filtreler kesilip çıkarılıyor ve artan kağıt tekrar pulpa katılmak üzere toplanıyor. Bu kağıt rulosundan yapılan filtreler otomatik bir sayma makinesine giriyor. Makine filtreleri 18'er 18'er ayırdıktan sonra grup grup paketleme hattına veriyor. Otomatik paketleme makinesi her filtre grubunun yanına katlı bir karton kutu yerleştiriyor. Kutu vakumla açılıp filtreler sıkıştırılarak içine yerleştiriliyor. İşlem bir sensörle izleniyor. Eğer sensör filtrelerin kutuya yanlış konduğunu ya da hiç konmadığını fark ederse, makineyi uyararak o kutunun hattan atılmasını sağlıyor. Bu fabrikada farklı kahve pişirme yöntemlerine göre birkaç tip filtre üretiliyor. Kahveyi daha koyu yapmak için selülozu daha ince işlenmiş bir filtre yapılıyor. Bu kağıt suyu daha ağır geçirdiği için sıcak suyla kahvenin temas süresini artırarak kahvenin daha koyu olmasını sağlıyor. Yani eğer kahvenizi sert seviyorsanız biraz daha uzun bekletin. O kadar kahve deyince benim de canım çekti doğrusu. İyi ki birazdan ara veriyoruz. Az sonra bahsedeceğimiz konu kalın bir boynu, sipsivri, dev bir pençeleri olan bir canavar. Zincirli maden trençerleri devasa boyutlarıyla en ağır işlere birebir. Şu güzelliğe bakar mısınız? Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
14: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuz daha kadar uzanıyor.
17: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
17: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
18: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: klasik araç.
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Nasıl yapılmışa tekrar hoş geldiniz. En ağır işlerin üstesinden gelebilecek bu makineye ihtiyacınız varsa işte tam aradığınız şey zincirli maden trençeri. Bunlar dünyanın en büyük ve en ağır zincirli kesicileri arasında yer alıyor ve olağanüstü güçlü makineler. Bu canavarların diş geçirmeyeceği pek bir şey yoktur. Sert kayaları tereyağı gibi keserler. Yerin yüzlerce metre altında dev bir trençer jeolojik mermer tabakalarını kesiyor. Zincirli testere kolu dönerek pozisyon değiştirebildiği için hem yatay hem de dikey kesim yapabiliyor. Makine birbirinin aynı düzgün mermer bloklar kesiyor. Bloklar kaya katmanında bir loderle çıkarılıyor. Zincirli trençerin gücü ve hassasiyeti sayesinde her blok tam müşterinin istediği boyda kesilmiş. Bir zincirli maden trençeri yapmak için çeşitli boylarda çelik borular gerekiyor. Borular otomatik bir testereyle uygun boylarda kesiliyor. Bu parça ana yapı ya da şasi için kullanılacak. Borular uygun düzende yerleştirildikten sonra kaynaklanarak birleştiriliyor. Kaynaklanması biten şasi, trençerin paletleri üzerine indiriliyor. Şasi, trençerin 360 derece dönmesini sağlayacak 5. teker bağlantısı üzerine civatalarla sabitleniyor. Ardından benzin deposu ve elektrikli parçalardan oluşan motor kasası getiriliyor. Kasa yerine oturunca civatalarla şasiye sabitleniyor. Sıradaki parça kesici bıçağı kaldırıp indiren raylı sistem. Sistem kalın bir pimle şasiye bağlanıyor. Bu pim aynı zamanda menteşe görevi de yaparak dikey yapının gerektiğinde katlanabilmesini sağlayacak. Makinenin temel parçalarının birbirine oturduğu görüldükten sonra parçalar boyanmak üzere sökülüyor. Şanzıman motorları bile boyanıyor. Bu parça bıçağı ileri geri hareket ettiren taşıyıcının motoru. Bütün parçalar kırmızıya boyandıktan sonra her şey yeniden monte ediliyor. Sıradaki parça düşey ray içerisinde dönerek bıçağı kesim için konumlandıran taşıyıcı. O da makinenin ön kısmına monte ediliyor. Sonra bıçağın ileri geri hareketini sağlayan şanzıman motoru takılıyor. Motor taşıyıcıya divatalarla sabitleniyor. Kesim zinciri cer dişlisiyle hareket ettirmek ve bıçağı döndürmek için bundan başka iki şanzıman motoru da kullanılacak. Bıçak taşıyıcının önüne şanzıman motorunun hemen sağ tarafına monte ediliyor. Taşıyıcının arka tarafında bir mile pinyon dişlisi denilen bir dişli bağlanıyor. Pinyon, kremayer denen rayı hareket ettiriyor. Bu kremayerli sistem taşıyıcıyı ileri geri hareket ettirecek. Hidrolik hortumları uzun bir metal kafes içinde makinenin ön tarafına kıvrılıyor. Son kafesin ucu makineye sabitleniyor. Ardından hortumlar kesim zincirinin motoruna bağlanıyor ve bağlantılar madeni yarım flanşlarla korumaya alınıyor. Bütün elektrik bağlantıları yapılıyor. Elektronik parçaları korumak için kutulara ateş ve sudan etkilenmeyen kapaklar vidalanıyor. Son olarak sırada trençerin operatör panelinin programlanması var. Ondan sonra sıra asıl büyük parça, yani bıçak üzerinde çalışmaya geliyor. Bilgisayarlı bir plazma kesici bir operatörün gözetimi altında yüksek karbonlu çelik bir levhadan çok büyük bir bıçak kesiyor. Bu tam 600 kilo ağırlığında uzun ve kalın bir bıçak. Güçlü mıknatısı olan bir vinçle testerenin bıçağı bir freze tezgahına taşınıyor. Burada tungsten karbür başlıklı bilgisayarlı aletlerle çelikteki tüm pürüzler gideriliyor. Ayrıca bıçağın kalınlığı ayarlanıyor ve yağlama borularının kanalları açılıyor. Ardından kesim zincirini tutacak metal plakaların delikleri açılıyor. Testere bıçağı boyandıktan ve bir bağlantı demiri takıldıktan sonra trençerin önüne monte ediliyor. Bağlantı demiri öndeki yuvaya geçiriliyor. Bu bağlantı çok önemli çünkü ağır bıçak kayaları keserken bütün yükü bu parça taşıyacak. Demir yuvaya bağlanıyor ve kalın bir pim ve somun kullanılarak yerine sabitleniyor. Sıradaki parça kesim zincirinin cer dişlisi. Bu parçanın yapımı için bilgisayarlı bir aletle çelik bir dairenin çevresi oyularak dişe benzer çıkıntılar yapılıyor. Bu dişler kesim zincirini döndürecek. Cer dişlisi artık trençere monte edilmeye hazır. Disk kesim zincirinin şanzıman motorundan çıkan bir mile takılıyor ve cıvatalarla milin çevresindeki göbeğine sabitleniyor. Sonra kesim zinciri imal ediliyor. Zincirin halkaları iki parçalı bir geçme sistemiyle bir arada tutulacak. İlk parça bu içi boş pim. Pim bir hidrolik presle halkadaki bir deliğe oturtuluyor. Sonra L şeklindeki pim içi boş pime geçiriliyor. L şeklindeki pimin dili içi boş pimin yanındaki bir oyağa oturuyor. Pres L şeklindeki pimi diğer pime ve oyağa bastırıyor. Bir mühendis birleştirme parçalarını kullanarak testerenin zincirini oluşturacak iç ve dış halkaları sırayla birleştiriyor. Böylece 9 metre uzunluğunda bir zincir oluşuyor. Bir başka mühendis bu zinciri bıçak ve cer dişlisine takıyor. Zincir testerenin çevresine tam oturuyor. Zincirin uçları yine birer tane içi boş ve L pim kullanılarak birleştiriliyor ve halka tamamlanıyor. Bu noktada pimleri oturtmak için pres yerine çekiç kullanmak daha kolay olduğu için pimler bu şekilde takılıyor. Artık zincir de takıldı ama hala kayaları kesecek dişler yok. Bıçağın kesici ağzını oluşturacak bu dişler bir taşıyıcı parça ve tungsten karbür bir kesici başlıktan oluşuyor. Zincirin dış halkalarının her birine bu kesici dişlerden birer tane oturtulup sonra da halkalara sabitleniyor. Sağlam kesici dişleri de takılan bu mega trençer artık en sert kayaları kesmeye hazır. Bu trençerler çoğu kaya tiplerini temiz ve verimli bir şekilde kesebiliyor. Büyüklüğü ve gücü bu makineleri yer altında çok önemli bir yardımcı haline getiriyor. Ve bu taş kesim bıçağı çok büyük olmasına rağmen her yönde son derece rahat hareket edebiliyor. Burada ön taşıyıcı sistem bıçağı döndürerek iki kesim arasında nasıl yön değiştirebildiğini gösteriyor. İşte böyle. Bu devasa makineler son derece etkileyici. Ama artık bu konuyu da burada kesiyoruz. Görüşmek üzere.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Harika.
1: Evet. Ve gece 3.500.
2: Ben tuttum. Trivago'ya bak.
0: Trivago'ya baksın.

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensi. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Westerwald'daki Morlock Motors, Avrupa'da ABD mallarının en büyük tüccarıdır. Müşterinin en sıra dışı talebini bile yerine getirmek için çok çaba gösterirler.
1: Bunların çıkarılması lazım.
0: Gerçekten çok ilginç.
2: Gaza sert bas.
3: Evet, işte oldu.
4: Harika oldu.
0: Mihail'in koleksiyonunda olmayan şeyler.
3: Bulduğunu söyleyince çileden çıkıyorum.
4: Dakika başı fikrin değişiyor.
3: Hayır.
4: Sadece 5 milimetre.
0: En kısa sürede yapımı tamamlanacaktır.
4: Bu parça buraya son derece uygun.
5: Olmadı.
6: Olmuyor.

0: Harika haber. Steel Bodies için yeni malzemeler geldi.
1: Humvee. Amerika'dan yeni araçları alıyoruz.
2: Yavaş yavaş ve geriye doğru.
3: Tamam.
2: Tamam.
3: Tamam, geliyorum. Şimdi tamam mı?
2: Evet.
1: Bakalım içinde ne var?
0: Humvee Morlock Motors'da çok talep görüyor. ABD ordusu bu efsanevi aracı 2014 yılından beri resmi olarak satıyor. Ve bu araçlar tüm dünyaya yayılmış durumda.
4: Önceki gelenlerden daha iyi gözüküyorlar.
5: Eskiden yasal olarak bir Hummer satın almanın tek yolu ordudan hasarlı ve ıskartaya çıkarılmış bir Hummer almaktı. Bugün Joli'nin ihracat lisansı sayesinde düşük kilometreli ve iyi durumdaki araçları yasal olarak Avrupa'ya rahatlıkla ithal edebiliyoruz. O yüzden bugün çalışmak daha rahat.
0: Yaklaşık 15 farklı tasarımda 50'den fazla Humvee, Mihail'in portföyüne ait fakat ekip için bu yeterli değil. Çünkü kendileri yeni bir Humvee yapmayı düşünüyorlar.
5: Kısa Hummer, normal Hummer'dan neredeyse 80 santim daha kısadır. Ancak eksik kısım ortadadır. Bu sebepten dolayı dingil mesafesi kısalır. Araç gerçekten çok çeviktir. Bir Jeep'i andırır ama daha çok bir Hummer'a benzer. Arazideki performansı da son derece başarılıdır.
0: İhtiyaç sebebiyle 6 yıl önce bir prototip geliştirildi.
5: Birinin ön tarafı yanmıştı, diğerinin ise arka tarafı hasarlıydı. Bu yüzden onları parçalamaya ve yeni bir Humvee yapımı için

0: kaynak yapmaya karar verdik. Daha sonra farkına vardım ki...
1: Evet, anladım.
0: Ayırdığımız parçalar kısa bir Humvee için yeterli değildi. Kimsenin kısa bir Humvee'si olmadığı aklıma geldi. Yani bu fazla talep görmezdi.
2: Alanda bir tur attıktan sonra Klaus ikna oldu. Mihail ise satmakta tereddüt ediyordu. Kendince haklı nedenleri vardı.
0: O araçla harika vakit geçiriyor. Onu satmak bana biraz acı veriyor. Aracı kendim yapmıştım ve kızım çok beğenmişti. 7 yaşındaki kızıma neden sattığıma dair inandırıcı bir bahane bulmam gerekiyor. Umarım bir şey bulabilirim. Çocuklar karşısında çaresiz kalıyor insan.
2: Ya da akışına bırakmak daha doğru olur. Fakat her zaman bu çözüm işe yaramaz.
0: Bir baba olarak hatalar yaparsınız. Sanırsınız ki kızınız bir arabanın burada olup olmadığını anlamayacaktır. Kısa hamur tek kelimeyle başıma bela oldu. Kızım için bir tane daha yapmaya karar verdim. Yeni plan üzerinde sürekli arkadaşlarımla beyin fırtınası yapıyorum.
2: 80 santim kısaltmak ve daha sonra tekrar bir araya getirmek kulağa basit geliyor. Ama hiçbir şey göründüğü kadar kolay değil.
0: Öncelikle muayeneden geçmesi gerekiyor. Herhangi bir problem olmadığından emin olmamız gerek. Daha sonra bir şema çizip göndereceğiz.
2: İlk mini Humvee kabul edildi. Ancak bu kez çerçeveler arasında daha sağlam bir bağlantı istiyorlar. Sunulan iki tasarı reddedildi. Mihail pes etmeyi düşünmüyor.
0: Beğenip beğenmemem önemli değil. Önemli olan yapacak mühendisin kabul etmesi. Böylelikle bizden beklendiği şekilde yapım aşamasına geçebiliriz.
2: Morlock Motors, nadir Amerikan araçlarından oluşan birçok aracı piyasadan çekti.
3: Bu sabah Alman ordusuna ait araçlar geldi. Devletin ona ne yaptığını görmek için envanter detayı çıkarıyoruz.
2: Mihail efsanevi G modelinden 3 araç ele geçirdi. Ordu bunları 1990'dan beri kullanıyor. Atlantik'i geçmek üzereler.
3: Bu güzel G modelleri bugün Amerika'ya götürülecek. Julie onlarla ilgileniyor. Bakalım bu güzel arabalar ne kadar sürede sahiplerini bulacak. Onları aslında Almanya'da satabilirdik. Fakat Amerika'da çok daha fazla talep görüyorlar. Çünkü orada G model yok. Bu yüzden ilgi görüyor.
4: Ava gitmek için bu araba bana çok uygun. 4 teker, renk uyumu, motor, koltuk, platform, branda. Sanki benim için yapılmış gibi.
2: Mihail her zaman olduğu gibi bunu da açık arttırmada satın aldı.
3: Daha önce böyle bir şey görmedim.
4: Ne yapıyorsun?
3: Kapı yok ve menteşeler çalınmış.
4: Saçma sapan konuşma, delirdin mi? Bunu neden daha önce söylemedin?
3: Sana söylemiştim. Şimdi kapıyı açtın.
4: Evet.
3: Nasıl açılacağını bilmiyor muydun?
4: Tabii ki biliyorum.
3: Şimdi kapıyı kapat. Burada dikkat etmeyi unutma bak.
4: Tamamdır. Kapatırken son derece dikkatli davranacağım.
3: Merak etme, sana yardım edeceğim.
4: Kapandı.
2: 90'lı yıllarda Mercedes orduya 4 farklı tasarımda ve hava taşımacılığına uygun 12 bin araç teslim etti.
0: Stefan.
3: Evet.
0: Motorun çalıştığını söylemiştin ama çalışmıyor.
3: Aküsü bitmiş.
0: Bana söylemedin.
3: Söyler misin? Sence gelirken yeni akü getirirler mi?
0: Hayır.
3: Hayır. Hayır. Amerikalılar gibi mi?
0: Amerikalılar onları bir kamyondan atardı.
4: Araçlar kötü değil. İyi şeyler söylüyorlar. Asıl problem çabuk paslanmaları. Çok paslanmalarına rağmen iyi araçlardır.
0: Araçlara anlaşılmaz bir şekilde kaynaklama yapılıyor ve sonra paslanıyorlar. Fakat araç 30 yaşın üzerinde. Bunu göz önüne aldığımızda ne denebilir ki? Paslanması gayet normal.
2: Biraz özveriyle 5 silindirli motor 30 yıl sonra bile güvenilir bir şekilde çalışır.
0: Taksi gibi ha?
1: Evet, birazcık öyle.
0: Motorun sesi öyle gibi değil mi? Peki araç hakkındaki düşüncen ne?
3: Arazide iyi ama otobanda sürerken motordan ses geliyor. En fazla 80 kilometre gidebilir.
1: 80 kilometre hızlı.
3: Vitesi de ona göre ayarlamak gerek.
1: Ayarlamak mı?
3: Kesinlikle. 5. vitesi alınca doğrudan hızlanıyor zaten. Bir bakalım neler olacak.
0: Amerika'da yeterince Alman hurdası yok. Bu yüzden eski askeri arazi araçlarına ihtiyaçları var. Julie ise tam bunların satışını yapabilecek kapasiteye sahip biri.
1: Bu araçlar neresi için uygun?
3: Engebeli arazi için uygun, otoban evet. İçin değil.
1: Bunları buradan götürmeni istiyorum. Alanın genişlemesi gerek.
3: Ufak bir geziye çıkalım o zaman.
2: Arazi aracı olarak harika özelliklere sahip. Fakat hız tutkunları için tam bir hayal kırıklığı yaratacak.
3: Sürdüğüm en iyi araçlardan biri.
4: Şaka yapıyor olmalısın.
3: Hayır. Hayır, ciddi söylüyorum.
4: Aracı ikinci vitese alsana.
3: Araba sürebiliyor musun?
4: Hayır.
3: Fena değil. Tekerlekte ufak bir problem var ama idare eder.
4: Tamam, şimdi anladım. Ay ay ay ay ay, her şey oturdu.
3: Buna evet sevindim.
4: Çok güzel.
0: Tüm bunların nedeni, askeri tedarik ofisindeki birinin toplamda 4 kişi ve 500 kilo eşya alabilen bir aracın 80 beygirlik bir motora ihtiyacı olduğuna karar vermesinden oldu. Bu motor toprak yollarda gezinmek için ideal ama bununla doğrusu hiçbir yere gidemezsiniz. Pek mümkün gibi görünmüyor.
4: Çok yavaş gidiyor.
3: Gaza sert bas.
4: Olmuyor, en fazla bu kadar. Hayır. Her şeye rağmen manzara çok güzel.
3: Aynı fikirdeyim. Manzara buradan çok güzel.
4: Harika araç. Yavaşça gitmeye devam ediyoruz.
3: Kesinlikle öyle bir araç. Yavaş ve keyifli bir sürüş
4: Seninle
3: oluyor.
4: Seninle bu konuda aynı fikirdeyiz.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Her katı katı, bambaşka
4: tadı. Her katı katı, Volcano. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
0: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Kapıyı aç.
15: Merhaba, nasılsın?

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Çelik dostlar Humvee'yi tam 80 santim kısaltıyor. İki hafta sonra Mihail ve Mott ayrılan şasilerin güvenli bir şekilde nasıl birleştirileceği konusunda bir anlaşmaya vardı.
4: Sana planlamayı gösteriyorum ha. Bu durumda çerçevenin kalınlığının 3 katı bir şasi eklemek istiyorum. İç kısım 5 milimetre olacak, çerçevesi de 3,5.
5: Göründüğünden daha kalın gibi. Kaynak yapılması gerekiyor, evet.
4: Tamam, tamam, kaynak yapılacak.
5: Evet.
4: Anlaştık.
5: Tamam, tamam o zaman.
4: Tamam, bu şekilde ilerleyeceğiz.
3: Evet. Tamirci Alex henüz bu yeni fikirden haberdar değil.
2: Harika oldu. Çok güzel oldu.
3: Şimdiden iki versiyon inşa etti bile. İlk versiyon şuna benziyordu.
2: Evet işte burada. Defalarca vidalama yap ve sonra kaynak yaparak işlemi sonlandır. Bu ise ikinci versiyonu. İlkiyle fikir olarak aynı düşünülmüş. Ama yeterince iyi değil. İyi ve sağlam şekilde yapılmış. Bunu zaten ben yapmıştım. Bir tane yetmez. Çünkü bu zaman alır. Şimdiye kadar tamamlayabilirdim. Ama olmadı işte.
3: Neden işleri biraz hızlandırmıyoruz? Üçüncü bir versiyonunu tamamen kendin yap. Son derece yaratıcı bir ruha sahip. Morlock DNA'sının bir parçasıdır. Ama...
4: Mott'u dinlemeniz gerekir. Bazen aynı fikirde olmazsınız. Sonunda güvenli olduğunu hissetmeleri gerekir. İşte bu yüzden anlaşmamız olmasına rağmen başka türlü yapamayacağımız şeyler yapıyoruz. O yüzden biraz karışık.
3: Bakalım Alex bu konuda yardımcı olabilecek mi?
4: Alex!
2: Dinliyorum.
4: Şuna bir bakar mısın lütfen?
2: Ne olmuş?
4: Şimdi anladım. İcabına bakacağım.
2: İyi olmadı mı?
4: İyi mi dedin? Beni takip et.
2: Öyle mi?
3: Alex, üçüncü parçayı yapmak için bir saatten fazla zaman harcadı.
4: İyi yapılmamıştı. Eğriydi. Kenar kısmı yanlış şekilde kesilmişse parça işe yaramaz.
2: Gerçekten mi?
4: Ben sana ne dedim? 5 milimetre dedim.
2: Şaka
4: değil mi?
2: Şaka mı yapıyorsun?
4: Eksiksiz yaptığını söylüyorsun. Deliriyorum.
2: Her 5 dakikada yeni bir şey söylüyorsun.
4: Hayır. Sana önceden 5 milim olduğunu söyledim.
2: Bugün 3. gün.
4: Tüm bunları kim ödüyor?
2: Noel Baba.
4: Değil mi? Ben ödüyorum. Birkaç metal parçasına düzgün kaynak bile yapamıyorlar. Yani sonuçta burada uzay gemisi yapmıyoruz değil mi? Ama kaynak gerçekten çok kötüydü. Tamamen kullanışsızdı.
6: Neden değiştirmiyoruz?
4: Çünkü başımıza buyruk hareket edemeyiz. Mühendis planı nasıl tasarladıysa en ufak detayına kadar takip etmekle yükümlüyüz. Bizim işimiz tam olarak bu. Bu iş çocuk oyuncağı değil ki.
3: Takım çalışması gerekiyor. Bu kez önemli olan Alex'in fikirleri değil... Mott'un istediği kriterleri karşılayıp karşılamamasıdır.
4: Mott bizden tam olarak bunu istiyor. Plana bakın. Gördünüz mü? Burada 5 vida olması gerekli.
7: Evet.
4: Aşağı ve yukarı el tutamacı eklememiz gerekiyor.
7: Evet.
4: Onun da 40 santim olması gerekiyor.
2: 16,5.
4: İç yükseklik ne kadar? Peki genişlik?
2: 70.
4: 30 olmasını istiyorum.
7: En fazla 30.
4: Evet, 30 olacak. Ölçüm alıp yukarı gelin. Kesmeye başlayacağız. Hadi işe başlayalım hadi.
6: Kulağa hoş geliyor.
2: Bu öne sürülen dördüncü fikir.
3: Yaklaşık iki saat sonra...
2: Evet, şimdi işleme başladık. Hadi bakalım.
3: Alex, metalin arka yüzüne 10 adet somun kaynakladı. Artık son aşama için hazır. Neredeyse hazır.
6: Metallerin arka tarafına 10 adet somun kaynakladık. Artık vidaları somunu tutmak zorunda kalmadan yerleştirebiliriz. Bu yüzden onları kaynakladık. İşimizi çok kolaylaştırıyor. Şimdi her şey daha kolay olacak.
3: Montaj ve vidalama bitti. Her şey plana göre gidiyor.
2: İşimiz çok kolaylaştı. Bu harika bir şey.
3: Sonunda karar verildi, uygulandı ve monte edildi. Ressam Gunther bunun zamanının geldiğini düşünüyor.
7: Daha önce bir tane inşa etmiştik ama bu kadar yaygara kopmamıştı. Her şey bir çırpıda sorunsuz bir şekilde bitti.
3: Çerçeve takviyesinin bağlanması ve sabitlenmesi dönüşümün sadece başlangıcıdır.
5: Yağmur sürüyorsunuz.
6: Kesinlikle.
5: Onu evden mi getirdin?
6: Hayır, şirkete ait.
4: Bağlantıyla ilgili sorun var. Biraz kurcaladıktan sonra hizalanması ve ölçülmesi gerekiyor. Aksi takdirde araba daireler çiziyor. Sonra kaynak yapılacak ve tam paralel olarak vidalanacak. Mühendis delici bir alet yardımıyla bir sonda sokabilir ve boşluk olduğunu söyleyebilir. Bu durumda arabayı parçalara ayırmamız ve tüm şeylere baştan başlamamız gerekir ki çok ciddi bir emek ve zaman kaybı olur demektir. Açıkçası bunu göze almak istemiyorum. Ama son çare buysa yapacak bir şey yok.
5: Beraber etsin.
6: Evet Alex. Hazır mısın? Daha fazla sıkmalısın.
3: Çizim masasında iki hafta boyunca beyin fırtınası yaptılar. Şimdi fikirlerin gerçekten işe yarayıp yaramadığını görecekler.
2: Ohoho.
7: Harika oldu.
2: İşte oldu. Güzel.
3: İlk deneme.
7: Yukarı, yukarı.
3: Bağlantı tamam.
7: Çek.
2: Pekala.
7: Sıkınca çek, çek.
5: Biraz daha sert.
7: Harika oldu.
2: İşte oldu.
3: 20 tane büyük vida ve daha sonrasında biraz kaynak. Son derece güvenli bir işlem.
4: Ana hatlar tamamlandı. Şimdi aracın gövdesini üstüne koyacağız.
3: Ama ilk önce 80 santim kısaltma işleminin yapılması gerekiyor.
4: Kendi yaptığımız şasinin üzerindeki araç gövdesi bizden yapılması istenen şasiyle uyuşuyorsa her şey yolunda demektir.
3: Alex araca yapılan tüm işlemlerden sorumlu. Eğer işler iyi gidiyor olsaydı.
5: Dostum içeri git ve kendine bir tane al.
2: Sana ne oluyor? Sana mı soracağım ne yapacağımı?
5: Sakin ol dostum baksana. Masanın üstünde cheesecake var, senin için söylüyorum.
2: Kendi iyiliğin için çeneni kapat dostum.

0: Ama ne otel.
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Parasının kıymetini bilenler.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
9: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi kalgona geçelim.
10: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız. Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: 3 araç birden Petersloth'tan ayrılıp ABD'ye doğru yola çıktı. Oradan bir klasik araba geldi. 1958 yılından kalma ve az bulunur bir değeri var. Tek sıkıntısı çalışır durumda olmaması.
16: Sanırım kusacağım dostum. Bir Alman müşteri bizden aracı bulmamızı ve ithal etmemizi istedi. Tam olup olmadığını ve arabayı tamir etmek için ne almamız gerektiğini görmemiz gerekiyor. Sanırım bu ona oldukça fazla paraya mal olacak. Gri renk kullanmayı düşünüyorum. Yakışır.
15: Bu klasik araç 6 litrelik V8 motor ve 310 beygirlik sağlam bir güce sahip.
16: Vay be.
15: En azından eskiden böyleydi.
16: Plaka fena değil ancak bir arabayı restore etmiş olan herkes eğer döşeme eksikse doğrudan anlar bunu. Bunun durumu da o.
17: Merhaba patron, ne yapıyorsun?
16: Ne yapmamız gerektiğini biliyor musun peki?
17: Restore etmemiz lazım.
16: Yeşil renk
17: yıldız
16: olsun.
17: Da olacak.
16: Tamam.
17: Yaptıktan sonra ise burada bırakırız, tamam mı?
16: Ama tamponlar nerede? Onları almanın ne kadar zor olduğu hakkında bir fikrin var mı? Ah tanrım, midem bulanıyor.
17: Motor içeride mi?
16: Evet evet, motor içeride.
17: Tamir edeceğiz. Güzel görünecek ve bundan para kazanacağız.
15: Eksik krom parçalar bir sorun. Onların da dahil olması gerekiyordu.
16: Hiç böyle bir araba görmemiştim. Bunlar motor parçaları. Onlara hiç ihtiyacımız yok.
17: Tamam o zaman.
16: Hepsini çıkaralım. Kahve hazır olmadan yeni motorumuz olacak.
18: Hiçbir şey içilmeyen araç.
16: Hiçbir şey içilmeyen araç. Ne kadar saçma. Hiçbir şey içilmeyen araçmış. Hiçbir şey içilmeyen araç. Ha. Hangi salak buluyor bu terimleri acaba?
17: Neden?
16: Arabam olursa zaten içinde kimse bir şey içemez ki.
17: Sigara içilmeyen araç önemli bir detay. Çok önemli.
16: Sen hiçbir şey içmeyi ne zaman bıraktın bakayım?
17: Ben sigarayı bırakalı tam 7 sene oldu. Patron bırakmazsam beni kovacağını söylemişti.
15: Mihail'in aracın tüm parçalarıyla gelip gelmediğini tampon, trim ve başka şeylerle birlikte kontrol etmesi gerekiyor.
1: Olmaz.
16: Bu aracın ön ızgarası lazım. Böyle bir şeyi nereden bulabilirim ki? Bizde bir tane var ama uymuyor.
17: Nasıl uymuyor? Bizdeki gayet iyi uyuyor.
16: Hayır, yankiler yüzünden. Güneş ne zaman doğsa sürekli yeni bir varyasyon icat ediyorlar.
15: Sonuç kesin olarak netleşmeden erken başarı beklenilmez.
17: Nerede işte? Her şeyimiz
16: tamamen
17: var.
16: Tamamen doğru. İşte büyük bir tane.
17: Pekala.
16: İşi bitirince doğrudan test sürüşüne çıkacağız. Harika bir şey.
15: 5,5 metre uzunluğundaki gemisinin içi gerçek bir hazine sandığı gibidir.
16: Aman tanrım. Bu da ne biçim şey böyle?
15: Tamamen bitebilir mi?
17: Elimdeki doğru olan mı?
16: Doğru mu?
17: Patron sensin, bilmelisin.
16: Ver şunu bakayım bir.
15: Dev bir yapboz hala parçalar halinde.
17: İşte buraya oluyor.
15: Her şey yolunda mı?
17: Bu olmadı.
16: Buraya olur.
17: Diğer tarafa doğru.
16: Diğer tarafa mı? Tamam. İşte.
17: Aynen öyle. Tamam.
15: Çevir, ittir ve döndür. İşte oldu.
17: Tam oldu. Düşündüğümden daha da kolaydı.
16: Asla tamamlanmayacak.
17: Neden ki?
16: Ya parçaları ayırır, her parçayı zımparalayıp tamir ederiz ve bu bize 100.000 euroya mal olur ya da sadece hepsini bir araya getiririz. Fakat sonra bazı işlemlerin hala yapılması gerekecek. Çünkü iş bitmemiş olacak. İşte süreç böyle işliyor.
17: Aa, şuna bir bakayım. Patron gayet uyuyor.
16: Motu geçmemiz lazım. Tam bir rezalet. Daha da kötüsü olamazdı herhalde. Midemi bulandırıyor. Oo, bu da nereden geliyor?
17: Oldu.
16: Bu buraya gidiyor. Tamam o zaman. Bu hiç kimsenin bir çarpışmadan sağ çıkmayı düşünmemesini sağlar. Düşüncesi bile korkunç bir şey. Aman tanrım. Evet.
17: Her şey senin istediğin gibi.
16: Evet.
15: Tüm yanıp sönen krom parçalar dahil edildi. Müşteri ve Mihail için iyi haber.
16: Tutarsızlıkları önlemek için gelen şeylerin bir listesini yaptık. Aracın baştan aşağı restore edilmesi gerekiyor. Tamamen bittiğinde değeri çok artacak.
15: Yarın yeni bir araç alınacak. Mihail 13 yaşındaki kızı için bir sürpriz planlıyor. Güzel bir arazi aracı. Steel Buddies ekibi bunu yapmak için elinden gelen tüm performansı sergiliyor.
16: Daha sonra kısaltılmış araç gövdesini kısaltılmış şasiye yerleştirdik. Açıkçası tam otursa iyi olur. Yoksa hurda haline gelir ve bugüne kadar yaptığımız her şeye sıfırdan başlamamız gerekir.
15: Araç gövdesi iki parçadan oluşmaktadır. Ön kısmı garajdaki vincin kancasına takılmış durumda.
2: Ay aksi.
15: Kanca sıkışmış.
12: Aşağı indirin.
2: Çalışmıyor. Başka bir şey yapalım. Kesici aletle kesin.
15: Biraz fazla yüksekte.
16: Peki şimdi?
2: Motorda sorun var.
16: Neden? Kapasitesinin üzerinde çalıştırdığın için mi? Heh. Yakından bakmak istiyorum. Kenara çekil. Neden bu kadar yukarıda bu? Ha. Soruyu tekrarlıyorum. Neden yukarıda?
2: Yüksekliğini anlamak için.
16: Bunu göz kararıyla yapın. Yeterince yukarıdaysa durdurun. Onu uzatabilir misin? Alet çantasından bahsetmiyorum.
2: Şişman değilim. Burada çalışınca kilo veriyorum. Doğru değil mi?
16: Evet.
2: Diğerleri çok kilo aldı. Doğru değil mi?
16: Kim çok kilo aldı? Kim olduğunu çok iyi biliyorsun.
2: Evet, kim olduğunu biliyorum.
15: En iyisi patron sizden açıklama istemeden önce yolunuza devam etmektir.
16: Alex, aşağı in. Hemen şimdi, hemen. İşçi güvenliği ve sigorta denetimden buraya gelip vinci havada görseler... Tanrım.
9: Neden?
16: İşte o anda beni o vince asıverirler. Düşünsene. Neden mi? Çünkü kablolar açıkta duruyor ve tornavida ile onları kontrol ediyor. Sence bunu izleyip oraya git ve onları kapat diyeceklerini mi düşünüyorsun? Hayır, kesinlikle öyle olmayacak. Çünkü bu gerçekten korkunç bir şey.
9: Ben yardım edebilirim.
16: Tamam o zaman. Manyetik anahtarı görüyor musun? Orayı çekip elinle açabilirsin. Hadi.
1: Çalışıyor değil mi?
2: Evet.
1: Fişi takacağım. Hangisi olduğunu hatırlıyor musun?
5: Siyah olan.
1: Siyah ve aşağı doğru.
5: Evet.
1: Kolay değil mi?
2: Evet.
16: Ne söylemeliyim bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunu ayırmalıyız. Bunu kaldırmak istiyorsun değil mi?
15: Parti zamanı. Ön ve arka ölçülmüş ve modifiye edilmiş. Bu parçaların kesinlikle sığmaları gerekiyor.
1: Ne varsa temizleyin. Bütün malzemeleri bırakın. Her şey yolunda mı?
2: Evet.
1: Tamam mı?
2: Evet.
1: Evet. Yukarı mı aşağı mı? Ne diyorsun?
19: Bir şey görmedim.
1: Gel buraya.
2: Aa, bu lanet şey.
19: İşte bu.
15: Bu çok kolay olurdu. Her şey kusursuz bir şekilde olana kadar çalışmalarını devam ettiriyorlar.
1: Daha yukarı.
2: Evet, pekala. İttir.
1: Evet.
19: Evet, daha iyi. Biraz daha içeri girmesi lazım. Sıkı oldu.
2: Evet.
19: Evet.
2: Evet. Şimdi biraz dinlenme zamanı.
19: Evet. Tamam.
15: Tam oturdu ama...
16: Bu arabanın bitmesi biraz zaman alacak. Sabra ihtiyaç var.
20: Şu arkamda gördüğünüz canavarlar tam bir sanat eseri. Onlara bu kadar yakın olmak çok güzel bir duygu.
15: Tennessee'den Julie 4 seneden fazladır Morlock'un ekibinde. Görevi bu 3 aracın satışını yapmak.
20: Ne kadar muhteşem olduklarına bakın. Bu araçları pek havalı bulmuyor olabilirsiniz. Ama gerçek şu ki bu araçlar pek yaygın değil. ABD'de bunlardan birini daha önce görmemiştim.
15: Bu araçlar hala kullanılabilir durumdalar. Genel olarak sağlamlar.
20: Onları biraz temizleyip daha sonra fotoğraflarını çekmeliyiz. Araçlar çok kaliteli. Burada iyi satacaklarını düşünüyorum.
15: Hepsinde opsiyonel olarak 4 tekerlekten çekiş ve 4 vitesli manuel şanzıman bulunuyor. Julie için sorun burada.
20: İşte başlıyoruz. Ah, inanılmaz bir şey. Şimdi işler rayına oturmaya başladı. Şimdi S-A, S-N, S-A ve G-A'nın ne anlama geldiğini bulmak zorundayım. Ufak bir problem.
15: Ana dilini iyi kullananlar için açıklama basit.
9: Bu ne demek?
2: Ne demek olduğunu ben de bilmiyorum. Deneyip göreceğim.
20: Sanırım S'yi almam gerekiyor kolu. S. S. turbo hız anlamına geliyor.
15: Pek sayılmaz. Aracın maksimum hızı saatte 123 kilometre.
20: Çok yavaş gidiyor bu. Nasıl mümkün olabilir? Ben çok daha hızlı araçlar ürettiklerini sanıyordum.
15: 5 silindirli ve 2,5 litrelik motor 92 beygir güç üretiyor.
20: Aracı yıkatmak için cebimde metalik bile kalmadı.
15: Yıkamak işe yarayabilir. ABD'de koleksiyoncular iyi korunmuş böyle bir araç için 20 bin dolardan fazla ödemektedirler.
20: Cebimdeki metalikleri tamamen bitirdim. Burada işimi tamamladım. Evet, ne kadar güzel bir gün. Çok güzel bir gün. Aa, şaka mı bu? Koltukta ıslaklık var.
16: Muranda örtülü bir askeri arazi aracında her zaman yağmur içeri geçer. Yani asla su geçirmez değildir. Zaten adı üstünde, bu bir arazi aracı. Denizaltı değil. Öyle değil mi?
20: Bu da ne? Aa, yola çıkma vakti.
15: Julie müşteri bulmak istiyor. Müşteri bulana kadar koltuklar kurumalı.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
21: İkisi birlikte çok iyi.
22: Tıpkı bizim gibi.
23: Pepsi ile hepsi güzel.
24: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
25: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
26: Bu otel harika.
22: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
26: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
26: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
26: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
27: Ben Chris.
28: Ben Max.
27: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
28: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
27: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
28: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
27: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
15: Projenin planlaması Peter Slah'ta. Alex orijinal bir 6.2 litrelik dizel motor taktı. Şasi ve araç gövdesi kaynaklandı ve perçinleşti.
2: Git ve bir pizza al.
19: Tamam.
15: Mihail'in 13 yaşındaki kızının arabası neredeyse bitmek üzere. 8 hafta boyunca 3 kişi gece gündüz üzerinde çalıştı. Ancak boyası hala eksik. Bu işi halletmek Günter'e düşüyor. Böyle düşünebilirsiniz.
29: Adım Roland,
0: araba tamircisiyim ve aynı zamanda resim yapıyorum. Günter'e ve buradaki herkese yardım etmek için geldim.
1: Daha önce hiç kullanmadım.
11: Yapacak çok işimiz var. Günter hepsini tek başına yapamaz. Roland yardıma geldi. Genç ve formda bir arkadaş. Harika bir iş çıkarıyor. Ama Günter bundan hoşlanmıyor. Bu zaten herkesin beklediği şeydi.
12: Günter sadece potansiyel rekabetten değil, her türlü değişiklikten hoşlanmıyor.
0: Orijinal bir askeri boyayı test edeceğiz. Haki renk. Bence iyi sonuç verecek. Bunun için çok heyecanlıyım.
11: Günter'in kullanmayı reddettiği su bazlı boya bizim işimize yaramıyordu. Beklediğimiz gibi olmuyordu. Roland'ın işi kavrayıp doğru oranda karıştırması bizim için çok yararlı oldu. Boya işte şimdi işe yarıyor.
13: Bekleyip görelim.
12: Günter 5 yıl önce emekli maaşını alıp hayatına bakabilirdi. Fakat kendisi bunu istemiyor.
11: Günter Köln'den geliyor. Mantıklı davranmaz. Kendine ait saçma fikirleri var ve yaptığı her şey akıl dışıdır.
13: Gerçekten çok merak ediyorum.
11: Kesin Günter'in parmağı var. Yani eğer yapmamışsa çok kötü.
13: Arabaya sprey sıkmak mı istiyorsun?
0: Evet, aklımdan bu geçiyor.
13: Ya olmazsa?
0: Bırakalım. Olmadı zımparalarız.
13: Denemekte fayda var. Mümkünse neden olmasın?
0: Mihail denemen gerektiğini söyledi.
11: Günter. Bu yaşta gidip kendi tabutunu boyayacak. Tabutun kapağı kapanırken gidip boyanın siyah renkte olmadığını söyler. Çılgın Günter. Hayır ama o siyah değil. Hayır.
0: Tamamen yanlış. Bu işin patronu o.
12: Sürekli gözetim altında olmak daha işe yeni başlayan Roland gibi biri için pek alışılmış bir durum değil.
1: Yapmak istediği şey işe yaramayacak.
12: Günter'in uzmanlık alanı kamuflaj ve benekli kamuflaj kaplama üzerine. Tüm bunlar yeterli değil mi?
0: Haki güzel oldu.
19: Evet, çok güzel oldu. Bizim yeşil boyadan daha iyi.
0: Önce boyanın kuruması gerekiyor.
19: Evet, kesinlikle doğru söylüyorsun.
1: Bunu söylemek için çok erken.
12: Bazıları beğeniyor. Fakat Günter hiç haz etmedi. En son kararı patron verecek.
11: Güzel görünüyor. Roland'ın çalışana kadar buna sadık kalıp kalamayacağını görmek istedim. Bence bunu yapabilir.
12: Roland Mihail'e kendini kanıtladı. Ama bu Günter'in kapı önüne koyulacağı anlamına gelmiyor.
11: Günter yakın zamanda emekli olmayacak. Bitmek bilmeyen bir işimiz var. Tek başına altından kalkması mümkün değil. Emekli falan olmayacak. O hep burada.
12: Mihail'in kızı Carla aracın sahibi olacak.
16: Aferin sana.
12: Büyük ve özel bir alan olduğu için test sürüşüne çıkabilir.
16: Güle güle.
11: Kızım için bu aracı yaparak ona bir sürpriz hazırlamak istedim. Geçmişte arabayı çok severdi. Arabaya bir çocuk koltuğu koymuş ve doyasıya gezmiştik. Gezi bittiğinde çok ağladı. Sonra araba gittiğinde daha çok ağladı. Onu tekrardan mutlu etmeliydim. Bu yaz ona verdiğim sözümü tuttum. İşte benim 13 yaşındaki kızım. Şimdiden çok uzadı. Burayı işletmek için yardıma ihtiyacı var. Buraya gel. Araç neredeyse hazır.
16: İşte bu harika.
12: Araç önceden 4 kişilikti. Şimdi 2 kişilik olacak şekle getirildi. 4.57 metre uzunluğundaki orijinalinden 80 santim daha kısa.
11: Bana burada değişiklikleri söyle bakalım.
16: Rengi çok güzel olmuş.
11: Güzel.
16: Bu değil de yanındaki.
11: Anladım. Diğerini daha çok beğendin, öyle mi?
16: Evet.
11: Bir tanesi daha büyük ve arazi için daha uygun. Diğeri ise daha küçük ve diğeri kadar araziye elverişli değil.
16: Tamam, şimdi her şey netleşti.
11: Peki, gidelim.
12: 250 kilogramdan daha hafif, küçük ve çevik olan.
16: Yeşil renk büyüleyici, mükemmel ve havalı.
11: Binelim bakalım.
12: İlk test sürüşü için araca biniyorlar.
11: Evet, dizime otur ve buraya bak. Bunlar gaz ve fren. Anladın değil mi?
16: Hı hı.
11: Ayağını yavaşça çek ve sürmeye başla. Yavaş ve dikkatli kullan. Evet, evet, yavaş.
12: Carla'nın babasıyla birlikte üstesinden geldiği ilk zorluk değil.
11: Kızımın çok erken yaşlarda dağlara tırmanmayı, kaynak yapmayı, uzun yürüyüşlere çıkmayı, araba kullanmayı öğrenmesi gerekiyor. Tüm bunlar onun gelişimi için gerçekten çok önemli. Onu sanki küçücük bir çocuk gibi bırakamam. Hayır. Çalışmalıyız. Evet, harikasın, işte böyle. Araca yön ver. Direksiyonu sola doğru kır. Sola, sola, sola, sola, sola, sola. Aferin. Aferin kızıma. Kendisi her şeyi tam kavrayana kadar ona ben öğreteceğim. Sadece gaz pedalı ve fren. Çabuk öğreneceğinden eminim. Araç son derece çevre dostu. Harika bir şey değil mi?
16: Çevre dostu mu?
11: Evet öyle.
16: Anladım.
11: Kendin yapabilir misin?
16: Bilmiyorum.
11: Hadi beraber yapalım. El frenini çek. El frenini çekmen çok önemli.
16: Sadece böyle çekeceğim
11: evet,
16: mi?
11: Evet, evet, evet. Araba kullanmanın daha karmaşık bir şey olduğunu, çarpışan araba gibi olmadığını anlaması gerekiyor. Bir şeye çarpmak maliyetlidir ve zaman alır. Bunu göze almak çok anlamsızdır. Dur. Olmadı. Beğenmedim.
16: Babam bana çok iyi öğretiyor ama kendisi biraz katı biri.
11: Hadi. Hadi bir daha. Bence şu an mutlu. Çok şey öğrendi. Dön, dön, dön.
12: Carla'nın öğrenmesi için birkaç yıl daha geçmesi gerekecek. Başka bir hedefi var. Ona ulaşması daha hızlı olacak.
11: Havalı mı sence?
16: Evet, aynen
11: değil mi?
16: Öyle.
11: Beğendin ha?
16: Evet,
11: evet.
16: Kesinlikle.
11: ATV'den daha iyi ha?
16: Hayır. Bunun ilk aracım olmasını istiyorum. Aynı zamanda ATV de istiyorum. Pekala.
11: Carla'nın en büyük hayali bir ATV. Onları çok tehlikeli buluyorum. Bu yüzden ona bu arabayı yapmak gibi harika bir fikir gelmişti aklımıza.
16: Bu güzel bir araba ama ben bir ATV istiyorum.
11: Çocuklar her şeyi kafalarına takarlar ve onlara başka ne verirseniz verin her zaman kafalarına koydukları şeyi isterler. Ama ben açıkçası satış konusunda tanıdığım pek çok insandan çok çok çok daha iyiyim. İkna olana kadar anlayacağı dilde konuşacağım. ATV çok küçük. Devrilme riski de çok yüksek.
16: Bu devrilmez mi?
11: Hayır.
16: Evet.
11: Hayır.
16: Evet. 30 şınavı tamamen unutacaksın, değil mi?
11: Ondan ilk talebim 30 tane tek kollu şınav çekmesiydi. Şimdi 4 tane yapabiliyor. Aracın yanına park et. Yağmur yağıyor, hadi.
12: Kötü şans.
11: İşimiz daha bitmedi.
12: Carla'nın ATV hayali henüz sona ermemiş olsa da test sürüşü herkesi iyi bir ruh haline soktu.
16: Gerçekten havalı ve eğlenceli. Bu benim ilk arabam olacak.
11: İstediği şeyi dört gözle bekliyor. Herkeste buna benzer bir araç var. Fakat hiçbiri bizdeki gibi değil.
16: Babamın satmaması için aracın üstüne kendi ismimi yazacağım. Çok ıslak ya.
11: Kendisi bu araçtan bir tane daha alacak. Başka hiç kimse yok. Tek başına.
5: Mikael şimdi gelebilirsin.
11: Galiba kusacağım. Birbirlerine vidalamışsın. Perçinlenmiş.
5: Bu değil
11: bunlar.
5: Mi? Diğerleri de değil.
11: Gördün değil mi?
5: Bu da değil değil mi?
11: Hayır bu değil.
5: Hiç olmamış mı yani?
11: Hayır. Hayır ben bundan hiç bahsetmedim bile. Hayır.
5: Bu da mı hayır, olmamış? Yani? Ya da Mikael ha?
11: Hayır. Şansını fazla zorlama.
5: Hadi hadi hadi. Daha hızlı çabuk hadi. Hadi daha hızlı
11: hayır,
5: hadi.
11: Hayır hayır hayır. Çabuk ol.
5: Mükemmel ötesi.
11: Çabuk ol çabuk evet.
5: bizim ekibimiz tamam. gün geçtikçe çok daha iyiye gidiyor. Ha,
11: mükemmel biri, mükemmel biri.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Net!
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
17: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
17: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: İkisi birlikte çok iyi.
22: Tıpkı bizim gibi.
20: Pepsi ile hepsi güzel.
21: Kapıyı aç.
23: Merhaba. Nasılsınız?
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
25: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
24: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
29: Bu otel harika.
22: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
26: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
26: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
30: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi
26: 30.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
26: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
26: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: yerlerinden bile aşağıda.
1: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
2: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
1: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
1: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
1: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: İşte bu. İşte karşınızda 72 model harika bir araç. İşte budur dostum. Acayip havalı bir markete gidip gelme arabası olacak.
6: Muhteşem bir otomobil.
5: Bu üstünde çalıştığımız en pis otomobil. Kasırgadan sonra çürümeye bırakılmış bir karavan gibi. Yangın çıktı. Pekala dostum, gaz bas.
6: Böyle bırakmaya ne dersin? Bir tek ön frenlere ve lastik yakmaya ihtiyacımız var.
5: Ben Willie Holden, 15 yıldır araba tamircisiyim.
6: Ben Steven Holden, kendimi bildim bileli Willie'nin kardeşiyim.
5: Arabalarla çalışmak her zaman zordur ama çıtayı bir üst seviyeye taşıyoruz.
6: Motor Trend bize meydan okudu. Bir araba bulup onu 25 bin dolar ya da daha ucuza baştan yaratıp olabildiğince havalı ve eğlenceli yapmamızı istedi.
5: Bütçeyi aşmadan yapılacak kendine has arabalar. Kabul ediyoruz. Bugün sizlere çok güzel bir araba daha getireceğim beyler. Dün arabayı getirip bıraktılar, fotoğraflarına bakarak aldık.
6: Fotoğraflar yüzden... çok net değildi.
5: Evet, evet. Ama çok güzel bir otomobil. Yine çok nadir
6: çok
5: bulunan bir araç.
6: Acaba nasıl çıkacak?
5: Pekala, işte karşınızda 72 model Chevrolet.
6: Stationları
5: seviyorum. Tek parlak bir otomobil değil. Evet. Ama acayip derecede havalı.
6: Ayrıca tatile çıkılan otomobillerden. Çocuklar büyüyüp yuvadan uçmuştur. Adamın dediği gibi uzun zamandır çalıştırılmıyordur. Neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Kaputu açıp otomobilini durumda görmek için sabırsızlanıyorum. Kötü bir benzin kokusu
5: geliyor. Hem de bayağı kötü bir koku geliyor. Ama stationlar çok güzeldir. Chevrolet'ler de çok havalıdır. Daha önce station bir Chevrolet'e hiç yakından bakmamıştım. O yüzden bir an önce içinin nasıl olduğunu görmek istiyorum.
6: Burası savaş alanına dönmüş.
5: Hadi canım.
6: Sanki bir kovboy alıp götürecek gibi.
5: Şu ne kadar da dandik bir battaniyeymiş. Çok uzun süredir de buradaymış gibi duruyor.
6: Güzel kokuyor.
5: Açılabilir kelebek camları var. Harika. Üstelik her şeyde çalışıyor. Sanırım en büyük sorunlarımızdan biri su sızıntısı. Muhtemelen kapı fitillerinden alıyordur.
6: Port bagaja baksana.
5: Evet, işte bak.
6: Fiat'ın burun kısmı gibi duruyor.
5: Arkada da minik bir spoiler var. Üçüncü vitese attığında lazım olabilir. Camın aşağı inmesi, kapının da yandan açılması gerekiyor. Camı belirli bir seviyeye kadar indirmek lazım. Yoksa cam bagajın açılmasını engelliyor.
6: Bakalım.
5: Evet, evet, evet, evet böyle. Şimdi de bagaj kapağını indirelim. Hadi canım sen de. Amma da büyükmüş.
6: Eski station reklamlarındaki en büyük vaatlerden biri de içine bir iki kontrplak sığdırılabilmesiydi. Diğer tarafa doğru da açılacak mı merak ediyorum.
5: Ne kadar da havalı. Hem kamyonet hem de binek otomobil gibi.
6: Muhteşem bir uzun yol arabası.
5: Steven da ben de motosiklet kullanırız. İkimiz de evliyiz ve bir yolculuk planladığımızda çoğu zaman eşyaya yer bulmak bir çileye dönüşebiliyor. O yüzden planımız koca bir aileyi taşıyabilecek ve yolda bırakmayacak güzel bir otomobil yapmak. Acayip havalı bir markete gidip gelme arabası olacak. Bu aynı zamanda toplaması çok zor olmayan da bir araba. Bütçeyi aşmadan çoğu özelliğini faal hale getireceğimizi umuyorum. Sonuçta arabaya hatırı sayılır bir ücret ödedik. Sanırım bize gelişi 7800 dolar oldu. Nadir bir araç olduğu ve adama da çok fazla teklif geldiği için bu rakamlara çıkmak zorundaydık. Sizlere iflas bayrağını çekmeden ve işi ömür törpüsü haline getirmeden nasıl havalı bir otomobil yapılır onu göstermek
6: aynen
5: istiyorum.
6: Aynen öyle.
5: Kaputu açsana. Izgara müthiş görünüyor. Tüm aksamları da üstünde.
6: Öyle özel bir şey falan çıkmadı.
5: Çok fena benzin kokuyor. Hatta kokusu size kadar geliyordur belki.
6: Yakıt tankı çürümüş olabilir.
5: Muhtemelen yakıt sistemi komple çöp. Planımız bu şeyi mevcut halinden acayip bir station otomobile dönüştürmek. Motorun

0: hacmini büyütüp küçük blok bir Chevy koyarsak 450 beygire çıkabiliriz. Elde ettiğimiz gücü muhafaza etmek için de şanzımanı iyileştireceğiz. Süspansiyonları alçaltıp yeni lastikler takacağız çünkü şu an yamuk. Yakıt sistemini ve egzozu da bir güzel elden geçireceğiz. Sonra da içine bir şeyler yapmamız gerekecek çünkü içi bildiğiniz leş gibi kokuyor. Boyasına dokunmayacağız çünkü yaşlılığını belli etmesi çok güzel. Elimizdekilerle arabayı bir güzel süsleyip ihtiyarı ne kadar parlatabileceğimize bakacağız. Belki bir gün şuraya taş döşetecek paramız da olur.
1: Pekala, süspansiyona dikkat.
2: İşte bu tamamdır.
0: Boyanmayacak. Pekala beyler, gidip dinlenin. Pekala, planımız motoru indirmek. Motoru ana hat olarak kullanacağız. Sonra da şanzımanını indirip yapmaya başlayacağız. Bu şeyleri ayak altından kaldırdıktan sonra direksiyon ve frenler gibi şeyleri de sökeceğiz.
1: Araba adeta 200 kiloluk bir yükten kurtuldu. Buraya da cuk diye oturdu. Fan muhafızasını, fanı, radyatörü ve klima kompresörünü söküyorum.
0: Ben de arabanın altına girip travers bağlantılarını falan sökeceğim. Bakalım gözüme ne kadar kir pas girecek. Elin için tetanos iğnesi vuruldun mu?
1: Vuruldum. İşimi görüyor.
0: O zaman bir de seni düşünmeyeceğim. Pekala. Motor kulaklarını gevşetmeden önce hidrolik krikoyu kullanmam gerekecek. Motorun bağlantılarını söküp indireceğiz. Sonra da denge işleriyle uğraşacağız.
1: Hey, dikkat et.
0: Aman tanrım.
1: Sıçrıyor.
0: Sesi bayağı güzelmiş yalnız ha. Adeta bir şelale gibi.
1: İyi haber şu, iyi ya da kötü bir sıvı var. Yani donma tapaları muhtemelen hala üstünde.
0: Soketleri sökeceğim. Pimler çarpmanın etkisiyle düştüler zaten. Harika gidiyor. Şu ana kadar bayağı verimli bir gün.
1: İşte bu karga ayağı dediğim şey. Kargaların ayakları da buna benziyordur herhalde. Üstüne mandal takabildiğiniz bir nevi kablo anahtarı gibi bir şey. Anahtarla çevirdiğinizde arkası dönüp somunu çıkaramadığınızda iki anahtar yerine bunu kullanıyorsunuz. Bu şey somunu neredeyse altı köşeden birden tutuyor. Yani bu çok daha kullanışlı.
0: Yalnız arabanın altı bayağı temiz ha.
1: Öyle mi?
0: Öyle.
1: Evet, işte bu şekilde oluyor.
0: Bitti, bitti. Ortalığı batırmada üstüne yok.
1: Daha hidrolik direksiyonun, kaloriferin, klimanın, yakıt sisteminin ve hava filtresinin bağlantıları var. Sonra bir de gaz teli ve şurada birkaç kablo daha var. Gerçi yarısı sökülmüş. Yani pek bir iş kalmadı. Yakında motoru indirebileceğiz.
0: Şu traversin vidasını çürüterek sökmem gerekiyor. Plakları da değiştireceğim. Elime bir testere alıp önüme gelen her şeyi kesip atacağım.

0: O kadar da kötü değildi.
1: Bu da böyle.
0: Şimdi i̇şte de kaldıracağız.
1: Yeterince yakın mı?
0: Evet evet, çok güzel oldu. Bir saniye içinde neleri düzgünce söküp sökemediğimizi anlayacağız.

0: Tamam. İndir. Hiç bozma. Yüksekliği harika. Böyle devam et. Yavaş, yavaş tam isabet. İşte bu kadar. Tam karbüratörün üstüne geldi. Gram oynasa çoktan kırılmıştı. Pekala, motor kulağını da sökebilmemiz için motoru kaldırmamız
1: arkadan
0: gerekiyor.
1: Arkadan ne kadar şanzıman sıvısı döküldü?
0: Muhtemelen bayağı.
1: Tamam, o halde altına bir kova koyalım.
0: Ben çoktan koydum bile. Doğru yerde mi diye bir bakacağım. Kesinlikle değil. Eğer buraya birkaç şey daha koyabilirsek şanzıman sıvısı muhtemelen yere damlamayacak. Bize geçici süreliğine biraz zaman kazandırmaya çalışacağım. Kilitli poşet, birazcık bant ve kırmızı bir bez.
1: Peki,
0: tamamdır.
1: Kaldırayım mı?
0: Evet evet, kaldır. Poşetim de işe yaramıyor.
1: Hadi ama.
0: İçi daha şimdiden doldu taştı.
1: Aman ne güzel. Öf be.
0: Batsın diyorsan kaldır gitsin.
1: Yok, istemem aslında.
0: Devam et.
1: Dostum, temizlemem gerek.
0: Bir şey olmaz. Sanırım epey kalın. Çoğunu kürekle alıp atabiliriz. Seni nasıl çekeceğimizi bilemedik.
1: Muhtemelen çekemezsiniz.
0: Tamamen akmasını bekleyelim mi o zaman?
1: Şu krikoyu çeksene, bir halta yaramıyor.
0: Bunu yapmaktansa şanzımana çekiç demek işte girmeyi yeğlerdim. Temizlemene yardım edeyim. Alın size yağ filtresi, anladınız mı? Bir şey olmaz.
1: Altına serebileceğimiz bir karton kutu buldum. Sanırım bu yeter. En azından faydası olur.
0: Bir şey lazım mı?
1: Çıkarıp şunu da buraya çekeceğiz.
0: Şanzımanı çıkarıp buraya koyacağız o zaman, tamam mı? Şu tarafa.
1: Evet, bu tarafa doğru getireceğim. Sonra
0: tamam,
1: da kartonları
0: tamam
1: sereriz.
0: Harika, böyle devam et. Aynen böyle. Tamam, öyle kal, öyle kal. Evet, yukarı doğru. Aa, poşet patladı, patlayacak. Devam et.
1: Tamam, kartona.
0: Evet, evet, evet. Böyle devam, böyle devam. Biraz ileri. İleri, ileri, ileri. Tamam, tamam, indir, indir. Evet, böyle devam, indir. İndir, indir, indir. İndir, indir, indir, indir, indir. Ah, niye aklıma gelmedi bilmiyorum. Motoru çevirmeye çalışacaktım. Neyse, devam et. Hiç bozma. Aynen, devam. Böyle devam. Devam et, devam et. Hop. Yalnız ama çok sıvı dökülmüş. Geriye bir tek bu pisliği temizlemek kalıyor. Bakalım başka neler sıkıntılı. Yupi.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Bu otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
13: kartıma din. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
14: Bu bir Lotus çok alçak.
13: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
15: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
19: ...72 model aracımızı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Böyle bir şeyle karavan çekebilir, herkesi arabaya doldurabilir, tüm eşyanızı taşıyabilir ve arkadaşlarınızla takılmaya gidebilirsiniz. Motoru ve şanzımanı indirdik, tahrik binini söktük ve epey bir ilerleme kaydettik.
20: Çok güzel beyler.
19: Evet, Steven motoru şanzımanı arkasından söktüğümüzde yere düşmemesi için sağlam almaya çalışıyor. Motoru rektifiyeye gönderiyoruz çünkü mevcut 240 beygiri tamı tamına 450 beygire çıkaracağız. Güçlendirilmiş küçük bir blok koyacağız. Sesi güzel olan bir şey. Böylece gemi gibi bu otomobile hak ettiği hızları verebileceğiz. Birkaç şeyin daha durumunu görmeden önce fren işine girişmek istemiyorum. Arka kampanalar şu tarafta. Fren disklerini söküp balatalara, tekerlek fren merkezlerine ve yaylara bakmak istiyorum. Eğer herhangi bir sıkıntı varsa kolayca çaresine bakabiliriz. Muhtemelen frenleri komple elden geçireceğiz. Önlerde disk fren var. Gerek olursa kaliperleri çok rahat buluruz. Üstündeki çoğu parçayı tekrardan kullanabilmeyi umuyorum. Daha arabanın fren pedalına dokunmadım bile çünkü olur da temiz kalmış yer varsa oraları kir ve pasta batırmak istemem.
20: İlk olarak marş motorunu söküyorum. Marş motorunu söktükten sonra arkasında gizlenen tork konvektörünün vidalarına ulaşabileceğim. Aa, bu da neydi?
19: Steven, şarjlının uçları sende mi?
20: Evet, hepsi burada.
19: Tamam.
20: İşim bitmek üzere.
19: 10'a 4. Şimdi anladım.
20: Elektrik aksamının tüm vidalarını söküyorum. Ayırmama faydası olacak. Pekala, şu ikisini birbirinden ayırdığımda motor düşmesin diye motoru bir tık kaldırıyorum. Az bir şey sallarsak... İşte şanzımanımız. Bunu kamyonete yükleyip San Antonio'daki rektifiye dükkanına götüreceğiz. Bir güzel yenileyecekler. Yeni bir konvektör. Yaklaşık 500 beygiri desteklemesi lazım. O yüzden eminim ki epey bir yenilenecek.
19: Rallilerin hep çok ama çok havalı jantlar olduğunu düşünmüşümdür. Bence çoğu kişiye göre öyledir. Tam güzel bir arabaya yakışacak jantlar. Fren hattının değiştirildiğini söyleyebilirim. Bunun ilk göstergelerinden biri üstündeki yazıların Çince olması. Wu Pang gibi bir şey yazıyor ve 1972 yılında Wu Pang diye bir markanın fren ürettiğini zannetmiyorum. Yani kesinlikle değiştirilmiş. Üstelik hattın hala ne kadar esnek olduğunu görebilirsiniz. Orijinal fren hattı ya da eski bir fren hattı olsaydı kazık gibi sert olurdu. Zaten fabrika çıkışı gibi de durmuyor. Yani değiştirilmiş ki bu iyiye işaret. Umarım birileri fren sistemini yenileyerek bu şeyi sürülebilir hale getirmiştir. Güzel bir araba. Neden öylece yattığını hala merak ediyorum.
20: Vidaların yerine dair resim çizmek çok önemli. Bakalım bu vidaların yerini hatırlıyor musun?
19: Evin üstüne kampana çizersen anlarım.
20: Peki.
19: Bakalım içinden herhangi bir sıvı çıkacak mı? Ha işte geldi bile. Bu iyi işaret. Bence fren hidroliğini koyup bir bakalım.
20: Hazır mısın?
19: Pedala bas.
20: Çalışmak istiyor gibi duruyor.
19: Tabana kadar iniyor mu?
20: Evet.
19: Tamam bırak. Tamam. Evet çalışıyor. Sen pedala basarken fren diski dönmedi. Hidroliği iyice pompala. Tamam bekle.
20: Tamam.
19: Bekle. Tamam pompala. Yalnızca hidrolik. Pekala diğer tarafa geçelim. Frenlere ne zaman hidrolik bassak işe daima sistemin en uzak olduğu köşeden başlıyoruz. İşte şu fren hattı ve kaliper de fren merkezinden en uzakta olandı. İşte oradan başlayıp buraya kadar geldim. Arkaya geçtiğimde ise önce yolcu tarafına sonra da şoför tarafına geçeceğim. Pekala dostum pompala. İşte budur tertemiz hidrolik ama başta paslı gelmişti. Bir kez daha. Bunda da sorun yok. Böyle bırakmaya ne dersin?
20: Bir tek ön frenlere ve lastik yakmaya ihtiyacımız var.
19: Şimdi sıra geldi içine çeki düzen vermeye. Bence ön koltuklar kullanılabilir. Beni endişelendiren tek şey şu üç menteşeli arka koltuklar. Hani yere falan komple yatıyorlar ya.
20: Hadi sökelim şunları. İyi haber şu. Vidalar içeriden geçiyor.
19: Harika, o halde altına girmeyeceğiz.
20: O koltuğun yanına yaklaşmaktansa arabanın altına girerim.
19: Kasırgadan sonra çürümeye bırakılmış bir karavan gibi. Bu üstünde çalıştığımız en pis otomobil. Bakın çok güzel hem de bayağı ama içi aşırı iğrenç. Halıları kaldırdığımızda çürük ve delik görmekten dolayı endişeliyim ama araba altına girmiştim. Oradan hiç ama hiç çürük gibi durmuyordu. Ama şu halı sanki koltuğun altında uzun süredir su kalmasına sebep olmuş gibi duruyor. Şunu görmeyi çok istiyorum. Hadi şunu çıkarıp atalım artık. Ne bulursam alırım. Hatta bit pazarından bile alabilirim. Bunlar olmasın da... Tamam.
20: Araba işinde çalışmayı seviyorum.
19: Bugün arabanın yakıt tankını söküp tankı yakıt tankı tamircisine götürmemiz gerekiyor. Neydi? Radyatör ve...
20: Yakıt tankı tamircisi işte. Tam ismini
19: bilmiyorum. San Antonio yakıt tankı radyatör her neyse işte neyse ne. Hadi delik tankları tamir ettikleri yere gidelim.
20: Evet hemen köşedeki dükkan.
19: İşte oraya gidecek.
20: Evet işte üstünde delik olan yakıt tankımız. Burası çok güzel kokuyor. Gidip kova aldım. Yoksa kim bilir yere neler dökülecek. Evet dostum iyice reçineye dönmüş. Oo, berbat kokuyor. Eski benzin her şeye zarar verir. Contalara, şamandıraya, o-ringlere, plastik hortumlara, kısacası her şeye zarar verir. Eğer kıyıda köşede yatan eski bir arabanız varsa içinde benzinle yatırmak istemezsiniz. Ya benzini boşaltmalısınız ya da içine yakıt şartlandırıcı koymalısınız. Böylece arabanızı 3 ayda, 6 ayda yatırsanız bir şey olmaz. Arabanız çalışır ve yürür. Şuna bakın. Şuna baksanıza bir. Arabanın arkasını krikoyla kaldırıp yakıt tankını rahatça çıkaracağım.

0: Sıra geldi bir sonraki engele.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net!
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Parasının kıymetini bilenler.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
9: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi kalgona geçelim.
10: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
13: Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsın?

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Bu otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
15: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
14: Ne de motorun durması onları yıldırır.
15: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
14: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
15: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Bu nadir aracın söküm işleri nihayet bitmek üzere. Bazı parçaları tamire gönderdik ve artık bazı yeni parçaları takmaya başlayabiliriz. Bugün elimize çok güzel bir şey ulaştı ve sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum. Steven de öyle. Steven, gelebilir misin? Evet, bu müziğe bayılıyorum.
17: Özel teslimat.
16: Toplanmış hazır bir motor bulduk. Üstünde karbüratörü de olması lazım. Bu şey, tabii eğer işe yararsa, bu minik station'a bir station olduğunu unutturacak.
17: Aa, çöp poşeti, vay. Şuna bak.
16: Hava filtresi de mi var?
17: Al bakalım. 383 yeni blok, alüminyum başlıklar, krank kolları, pistonlar. Güçlendirilmiş bir motor. 750'lik karbüratör, alüminyum gaz kelebeği, yağ karterinden hava filtresine kadar komple hazır geliyor. Motoru arabaya yerleştirip yağını, benzinini koyduktan sonra çalıştırmaya hazır.
16: Pekala, işte budur, tamam. Dörtlü ikincil vakum boğazları.
17: 436 beygir ve 600 Nm tork.
16: Olay budur dostum. Motorun kalitesini geçtim. Bu motoru iki arkadaşımın kamyonetlerinde gördüm ve ikisi de çok iyi gidiyordu. Zaten bu motoru seçmemizin en büyük sebeplerinden biri de buydu. 350 ile 383 küp arasında olacak. Sıkıştırmada yukarı yönlü 10.
17: Evet, sıkıştırma 10'a 1 seviyelerinde.
16: Yani kısacası artık garantili bir motorumuz var ve çalıştırılmaya hazır.
17: Yapmakla da uğraşmadık.
16: Evet, bu harika oldu. Nihayetinde küçük bir bloktu. Her ne kadar yapması zor olmasa da zamanımızı ve makinelerimizi alıkoyacaktı. Ve sorunlar çıkacaktı. Aa, krankın taşlanması lazım. Şunu değiştirmeliyiz, güçlendirmemiz gerekiyor falan filan. Bu sefer sorun her ne olursa olsun, ister makine ister motorla ilgili, hiçbiri bizi ilgilendirmeyecek. Kısacası 450 beygirlik yepyeni bir motorla işe koyuluyoruz. Yani sağlamlık açısından oldukça iyi. Herhangi bir sorun yaşarsak birilerini çağırabiliriz. Bence paramızı boşa harcamadık. Peki ne kadar para verdik?
17: 6.500 dolar. Ben siparişi geçtikten 21 saat sonra kapımızdaydı.
16: Bundan iyisi olamazdı bence. Bugün motoru ve şanzımanı yerleştirmeye çalışacağım. Arabanın içini halletmeye çalışıyoruz. Koltukları çıkardık. Taban halısının gelmesini bekliyoruz. Gelir gelmez onu yapacağız. Elimizden geldiğince epey bir iş bitirmeye çalışacağız. Umarım yerine yetişir. Yeah. 72 model bu aracımıza 450 beygirlik küçük blok bir motor koyacağız. Bu da böyle bir araba için epey güçlü bir şey olacak. Özellikle de bu boyutlardaki tekerlerle. Bu arabanın tekerlerini havalı bir şey yapmak istedik ve birbiriyle uyumlu 4 lastik bulmaya çalıştık. Bu sebeple sokak lastiklerinde karar kıldık. Sonuçta station bir araba. Slalom yarışını kazanmaya çalışmayacak ya, anlıyorsunuz değil mi? Yine de gücünü yollara da yansıtmasını ve yere iyice yapışmasını da istiyoruz. Çünkü bu arabanın limitlerini epey bir zorlayacağız. Dışına da pek para harcamayı düşünmüyoruz açıkçası. Yani sizlere bir otomobili havalı, arzulanabilir ya da çok değerli bir hale getirmek için boyanmaya çok da gerek olmadığını göstereceğiz. Bence eski arabalarla ilgili söylenecek çok şey var. Mesela zamana yenik düşmemeleri gibi. Şu lekeler var ya, adeta savaş yaraları gibi. İşte otomobilin karakterini ve ne kadar nadir olduğunu gösteriyor. Mizer böyle havalı göründüğünü düşünüyoruz. Bu yüzden ahırdan sürüklenerek çıkarılan savaş gazisi bu arabalara bir saygı gösterisinde bulunmak istiyoruz. Atlayıp gaza basacaksınız. Temizmiş, pismiş, bunları hiç kafaya takmayacaksınız. Bu öylesine dolaşmaya çıkacağınız türden bir otomobil. İsterseniz arkasında da bisiklet ya da hafif bir karavan bile taşıyabilirsiniz. Kaputun altında bunun için yeterli bir motor var. Üstelik kullanması da çok keyifli.
17: İşte bu da arabaya takacağımız ET marka yeni lastiklerimiz. Öncekilere göre bir tık büyükler. Sürtme olayı falan da yaşamayız herhalde. İyi bir yol tutuşu sağlayacaktır. Değiştireceğim 3 yaramaz lastik daha var. Station'ın ön tarafına takacağımız 5 santimlik alçaltma kiti setimiz var. Araba şu an hafif yüksek. Ki bu da yüksekliği orijinal kalsın diyenler için harika bir şey. Ama biz daha gösterişli, daha havalı olsun istedik. İşte orijinal olan bu. Yanındakiyle mukayese bile edilemez. Aradaki fark 5 santimden bile daha fazla olabilir. Ancak Rezo'nun büyüklüğü ve yayın derecesi epey farklı. Hazır Logan buradayken yayları ona taktıracağım. Ben de gidip lastiği değiştireceğim.

0: Evet, daha alçak olabilir. Nasıl görünüyor?
1: Çok güzel görünüyor.
0: Bir de jant tapağını taktıktan sonra bak.
1: İşte budur dostum. Evet, muhteşem olmuş. Of be. Bunu yapmak çok eğlenceli.
0: Bütün aksesuarları, parçaları takabilmek için sandıktan çıkarıyorum. En önemlisi de distribütörü kırmamak. Pekala, dikkatli ol. Geriye yağ karterini kontrol etmek kalıyor. Bak da çok derinde olmasın. Harika. Şanzımanımız da geldi. Tamirine yaklaşık 3500 dolar ödedik. Şimdi motora takmaya çalışıyoruz. Arabadan da tek parça halinde çıkarmıştık. Bizi arabanın altına girip bütün bunları arabanın altında yapma zahmetinden kurtaracak. Şanzımanı burada takabiliriz. Böylece vidalarını sıkıp şaftı yerleştirmemiz yeterli olacak. Böylece şanzımanla işimiz bitecek.
1: Motoru doğrudan yetkili servisten almadığımız için arabanın üstündeki orijinal motorun parçalarını bu motora uydurduk. Yeni bir döküm, yeni bir blok, yeni silindir kapakları ve üstünde çeşitli görevleri olan yeni parçalar ve aracın orijinal küçük bloğunun parçaları var. Elimizden geldiğince eski parçaları uydurmaya çalıştık. Şimdi yapmamız gereken şey kaputu sökmek olacak. Forklift'i getirerek motoru yerine yerleştireceğiz. Pekala kardeşim, topla gel. Tamam, indir. Aynen böyle. Bir 15 santim falan daha gelebilirsin abi. İndir, indir, indir.
0: İndireyim mi?
1: Evet. Tamam, böyle kal. Pekala, indir. Evet. Evet, evet, evet, evet, evet, evet. İşte oldu. Tamam, tamam. Şimdi indir bakalım. İndir.
0: İndireyim mi?
1: İndir.
0: Pekala, hadi bakalım.
1: Aynen devam. Aynen devam. Yerine oturdu.
2: Evet, tamam. Bakıyorum.
0: Her şey yolunda görünüyor.
1: Motor yuvaya oturdu. Şimdi motor kulaklarının üstüne getirelim. Manifold kurtaracak gibi duruyor. Motor kulağı için yeni cıvata gelmesini bekliyoruz. Cıvatalar gelir gelmez toparlayıp bağlantıları ve gerekli ayarlamaları yapacağız. Sonra da arabadan uzaklaşıp bu kadar ağırlıktan sonra arabanın nasıl göründüğüne bakacağız. Bakalım arabayı 5 santim daha alçaltan yaylarımız neye dönüştürmüş? Güzeller güzeli 72 model bir station üzerinde çalışıyoruz. Ciddi bir aşama kaydetmeye başladık. Şimdiye kadar yeni lastikler ve süspansiyon taktık, frenleri elden geçirdik, yakıt tankımızı geri taktık ve güçlendirilmiş küçük blok yeni motorumuza tamirden gelen şanzımanı taktık. Motorumuz ve şanzımanımız bütün ağırlıklarıyla arabaya yerleşti. Baksanıza arabanın duruşu tam gangster arabası gibi oldu. Acayip bir şey oldu dostum, yere yapıştı adeta. Harika görünmüyor mu? Ne dersiniz? Radyatöre ve kaputu takıp soğutma sıvısını ve diğer şeyleri yaptıktan sonra çok daha iyi olacak. Ama size yemin ederim, bu şey yollarda süzülürken acayip güzel görünecek. Açıkçası aynı anda 3 kişinin motor kısmında çalışması imkansız. O yüzden Logan hala yapılması gereken birkaç işi hallediyor. Biz arabanın taban halısını döşemeye geçiyoruz. Koltukların tamiri için para harcamamaya karar verdik. Çünkü tamir için istedikleri paraya hayatta değmezdi. Bu yüzden yerel bir parçacıdan aldığımız koltuk kılıflarını geçireceğiz. İşte bunları yapacağız. Taban halısını çok uyguna denk getirdik. Eski tarz bir taban halısı için birkaç yüz dolar harcadık. Hatta fabrika çıkış rengini bulduk. Altın sarısıydı galiba. Taban halısını kesinlikle değiştirmeyi çünkü eskisi çok ama çok kötü durumdaydı. Korkunç ve iğrenç şekilde küf kokuyordu. Arabanın içinden bayağı bir pislik çıkardık. Taban halısını serebilmemiz için sökmemiz gereken birkaç şey vardı. Önce arka tarafın halısı seriliyor. Ucu buradaki, ön tarafın halısının altında kalıyor. Çok hızlı halletmeliyiz. 15 dakika içinde taban halımız, koltuklarımız ve koltuk kılıflarımız bitmiş olmalı. Arka kısım gayet güzel oldu. Ön tarafı da serip hep birlikte mi keselim dersin?
0: Evet, önce diğerini de serip ne durumda olacaklarına, ne tarafa çekmek gerekeceğine bir bakalım.
1: Şu krom parçalar var ya, onları da yerleştirmeliyiz. Oturmazsa başa döneriz.
0: Evet, gönder.
1: Sanki daha yeni kalıptan çıkmış gibi. Gidip bir tornavida alayım. Önce arka koltuğu takıyoruz. Şunları da sıksana. Pekala, koltuklarımızı taktık, taban halısını serdik. Şimdi ise elektrik işlerine girişiyoruz. Karbüratör işi var, karbüratöre takacağımız vites küçültme kiti, bunun gaz pedalıyla bağlantısı falan var. Bu tarafın işlerini bitirmeden önce Steven yakıt filtresini takmaya çalışıyor. Distribütörün işini bitirmeye çok yaklaştık. Sonra da motor havuzundaki kablo işlerini bitireceğiz. Açma kapama anahtarını ve marş kablosunu kontrol edeceğiz. Böylece marş işte bitmiş olacak. Artık bitmek üzere.
0: Kaput takmayı hep çok sevmişimdir.
1: Bu akşam arabayı toparlayıp egzozcuya göndereceğiz. Egzoz arabaya çok yakın duruyor ve bizim de geçinmek için bu işleri yapan bir arkadaşımız var. Arabayı ona göndereceğiz. Araba muhtemelen egzoz sistemi elden geçirilmiş şekilde yarın elimizde olur. Motoru çalıştırabilmek için birkaç saatlik işimiz kaldı. Ardından çeşitli ıvır zıvırları takıp bu şeyi çılgınca dolaşmaya hazır hale getireceğiz. Aha!
0: Ben kaçar. Arabayla. Biz itiyoruz. Yavaş gidebilirsin Veli. Dur. Ön taraf kurtarıyor mu?
1: Ön taraf kurtarıyor. Bir, iki, üç. Tamam, bırakın. Tamam, tamam. İşte bu kadar. Bayağı iyiydi. Harika görünüyor. Beygir gücü çok yüksek değil ama torku çok kuvvetli. Çok hızlı olmasa da ayağınızı yerden keser ama sabırlı olmalısınız. El freni falan yok. O yüzden bekliyorum.
0: Dostum, zincir ön tarafı at da ön aksı kilitleyeyim. Pekala, tamamdır.
1: Hey, baksanıza. Arabayı güzelce bağlayıp egzozcuya götürelim artık.
3: Atil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Wow. Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
16: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
3: ...72 model station'ı bitirmeye çok yaklaştık.
5: Arabayı tamirhaneye getirdik, egzozu hallettirdik. Arabayı içeri aldık. Saat çok geç oldu ama artık bitirmeye çalışıyoruz. Fren takviyesinin port vakumunu yapmaya çalışıyoruz. Arabanın avansını ayarlayacağız. Galiba artık arabayı çalıştırıp üstüne avans tabancası koyarak ne durumda olduğunu görmemize çok az kaldı. Distribütörün bağlantılarını yapmak için de güç düğmesine ihtiyacımız var. Marş için krank kablosu bulmalıyız, sonra da çalıştıracağız. Yorucu bir gün. Sanırım bugünlük bu kadar. Şimdilik bunlara odaklanacağım.

0: Tahrik milini de taktık. Sanırım vites kolu içinde en son şu parçayı takmam gerekiyor. Galiba diğer çubuk da aşağıda sallanıyordu. Bu da o çubuğa takılacak. Bunu da takınca şanzımanımız faaliyete geçecek. Bile bakar mısın vites kolu parkta mı?
1: Parkta.
0: Tamam.
1: Geri viteste.
0: Tamam.
1: Boşta.
0: Tamam.
1: İleride.
0: Tamam.
1: İki.
0: Tamam.
1: Bir.
0: Az sallasana. İşte oturdu.
1: Hiç fena değilmiş.
0: Tamamdır. Oldu.
1: Daha hızlı çalışması için karbüratöre biraz benzin döktük. Motoru durdurmadan önce distribütörü çekmemiz gerekiyordu. Yani ayarı biraz hatalı olabilir ama yine de geri tepme yapacak kadar kötü durumda olduğunu düşünmüyorum. Göreceğiz. Çalışması gerekiyor. Çok ama çok uzun süredir buradayız. Artık çalışmasını istiyorum. Hazır mısın abi?
0: Hazırım.
1: Tamam. Kontağı aç. Bak bakalım. Yok mu? Bak şimdi heyecanlandım. Pekala. Akü tamam. Akü ışığı yanıyor mu abi?
0: Evet yanıyor.
1: Anlayamıyorum. Acaba marşın kutuplarını mı yanlış taktık?
0: Arabayı kaldır bakalım.
1: Evet galiba kutuplar ters takılmış. Kabloları değiştireceğim. Bekleyin biraz.
0: Bunun olabileceğini biliyordum. Şansımı denedim.
1: Pekala. Eğer bu da işe yaramazsa sabah görüşürüz. Kabalar tamam. Hadi bakalım.
0: Biraz marşa basıp şey mi yapayım?
1: Evet. Kontağı çevirip biraz bas bakalım ne oluyor.
0: Basıyorum.
1: Tamam.
0: Birazdan çalışacak gibi görünüyor. Marş basacak galiba.
1: Evet. Aynen öyle. Bas bakalım. Bir kez pompalasana. Bir daha dene. Bas bakalım.
0: Güzel. Avansı bayağı iyi.
1: Çalışması lazım. İşte budur. Boğacağım. Sen bas. Bas.
0: Tamam mı?
1: Stop ettirme, stop ettirme. Yangın çıktı. Pekala, avans beklediğimden daha ayarsız olabilir ama çalışıyor.
0: Avansı ayarlayabilmem için distribütörün dönmesi lazım.
1: Bir de şunu dene. Kontağı kapattın mı?
0: Evet.
1: Gönder gelsin.
0: Çalıştırıyorum.
1: Devam et. Bir yerlerde devasa bir hava kaçırma mı var anlayamadım ama bir şeylerin ters gittiği kesin. Şu avansı bir tık daha yükseltelim mi? Ne dersin? Belki daha kolay marş almasını sağlar.
0: Şey, yakıt filtresine yakıt geliyor mu Billy?
1: Bakayım. Evet. Delikte kesinlikle yakıt var.
0: Tamam.
1: Bir saniye çalışsa yetecek aslında. Ama şu anda durum hiç iç açıcı değil. Bir daha denesene. Tamam. Bir daha. Az gaz pompala. Bas çek. Hadi. Bu sefer bayağı yaklaştık sanki. Marş basınca bir kez yakıt pompala sonra da yavaşça gaza bas.
0: Tamam mı?
1: Hadi bakalım. Gaza basma. Tamam mı? Tamam. Böyle kal. Sesi çok güzel abi. Hem de bayağı güzel. İşte buna değerdi. Hiçbir şeye dokunma.
0: Gazdan ayağımı çekiyorum. Çektim.
1: Çektin mi?
0: Evet. Arkadan sesi çok güzel geliyor.
1: Değil mi?
0: Muhtemelen iyi de basar. Gidip gazlayalım.
1: Olur.
0: Gazlayalım.
1: Tamam.
0: Kardeşim.
1: İşte budur. Sesi çok güzel.
0: Bayıldım.
1: Karbüratöre kesinlikle bir ayar çekilmeli. Sanırım ayarı biraz yüksek. Avansın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen avans ayarı aşırı yüksek. Ama yine de çalışıyor. Tabancasıyla bakmak için vaktimiz var. Yarın gün içinde bunu yapabilirim. Motor iyi görünüyor. Arka taraftayken egzoz sesi de muazzam geliyor. Gümbür gümbür.
0: Sürmek için sabırsızlanıyorum.
1: Ben de bu şeyin limitlerini biraz zorlayıp dolaşmak için sabırsızlanıyorum. Çok uzun bir gün oldu. Kaç saatimizi aldı bilmiyorum bile ama... Sözün özü şu ki sesi bayağı güzel.
0: Arka tarafa oturup kulaklarımı cama dayayacağım ve egzozu dinleyeceğim.
1: Çok mantıklı. Böyle bir şeyin seni anında çocuklaştırabilmesi çok saçma değil mi? Neyse, bugünlük başka bir şey yapmayacağız. Yarın görüşürüz. Bu canavarı hazırlayıp dolaşmaya çıkacağız.
0: ...72 model baş belası otomobilimiz neredeyse bitmek üzere. Dün aşırı yorucu bir günün ardından çalıştırmayı başardık.
1: Son hazırlığımızı yapıyoruz. Dün gece geç saatlerde bunu çalıştırmaya çalışırken biraz yakıt problemi yaşadık. Bunun sebebi ise motorun 10'a 1 ve yakıtın 87 oktan olmasıydı. Gidip daha yüksek oktanlı bir benzin aldık. Şu an 107 ila 113 arasında sanırım ve burası şu an adeta kalkış yarış pisti gibi kokuyor. Tamam mıyız?
0: Evet.
1: Bu şeyin sesi muazzam dostum. Hem de bayağı iyi. Çok mutlu bir motor. Tabii biz de mutluyuz. Bu sabah ilk iş olarak arabayı biraz bezir yağıyla bir güzel sildik. Bu şey yere basık, dehşet dolu bir şey. Acayip. Şanzıman yağını dolduruyoruz. Termostatın açılıp döndüğünden, yani işini yaptığından emin olmak için motor sıcaklığını ölçüyoruz. Galiba artık dolaşmaya çıkıyoruz.

0: Abi
1: işte bu.
0: Hey bas biraz. İşte böyle.
1: Evet, bu şey uçuyor. Evet, işte budur. İşte bu.
0: Artık favorim bu.
1: Dostum, duyusal bir yüklenme oldu. Çok yazık, bu arabanın her bir noktasına bayıldım. Arabanın görüntüsü sürerken verdiği hislerle örtüşüyor. Havalı olduğunu biliyorsun ama çok para etmeyeceğini de. Bir station daha güçlendirilmiş küçük bloklu motoruyla sokakları toza dumana boğacak. Kaportası da patinaj açısından muazzam. Orijinal boya. Tek kat. Boyası muhteşem noktalarda incelme göstermiş. Yani bu şeyin yol yorgunu olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bazı şeyleri çok
0: evet,
1: da kurcalamamalıyız.
0: Nostaljik bir zaman kapsülü gibi. Bu şeye bakıp içine oturduğumda aklıma bir tek bu geliyor. Arabanın duruşuna baksana. Hatırlarsın eskiden altı çok yüksekti.
1: Evet.
0: O ip ince lastiklerden ötürü saçma görünüyordu. 5-6 santim yere basıp altına güzel kalın bir lastikle çekince...
1: Bu araba çok fena oldu.
0: Arabayı alıp motorunu, şanzımanını yeniledik. İşe çeşitli sorunlarla başlamıştık.
1: Evet.
0: Çalışması gerekiyordu ama çalışmamıştı.
1: 450 beygirlik bir motorla başladık. Garanti çalışacak bir motordu. Tepeden tırnağa yenilenmiş bir motor. Ona bir pistonlar, hidrolik makaralı eksantrik mili ve sonra makaralı kulbütör. Evet, 4 civatalı yatak kepi. Çok sağlam bir motor. 450 beygir, 600 Nm tork, 383 kubik inç, ona bir sıkıştırma pompası ve efsanevi bir egzoz sesi. Hem içeriden hem dışarıdan.
0: 350 turboyu tamir ettirdik.
1: Evet.
0: Daha yüksek bir kavrama, yeni bir debriyaj, şanzımanda komple elden geçti.
1: Üstelik çok
0: evet,
1: da sağlam görünüyor.
0: Evet, vites attığında o geçiş anındaki anlık sesi çok,
1: çok
0: rahat alabiliyorsun.
1: Ama çok iyiydi. Bu araba bana neden arabalarla haşır neşir olmaya başladığımızı hatırlattı sanki. Kokusu harika, hissi harika, sesi desen öyle. Gerçekten çok havalı bir otomobil. Bu araba için neler yaptığımızı düşünmeye çalışıyorum.
0: Arabayı 7800 dolara satın aldık. Motora ve şanzımana yaklaşık 10.000 dolar harcadık. Sonra geri kalan işler için de bir 7.000 daha harcadık. Hepsini toplarsak sanırım 24.000'in biraz üzerinde para harcamışız.
1: Bence her bir sentine değer. Herkesin merakla duymayı beklediği kısma geldik. Ne kadar eder?
0: Satılık
1: şey,
0: falan
1: satılık
0: değil.
1: Falan değil.
0: Konu kapanmıştır.
1: Güle güle. Güle güle. Çünkü biliyorsunuz başka kimsede olmayan bir şey nasıl paha biçebilirsin ki? Yani ben böyle düşünüyorum. Satılık ilanı verebilirsiniz. Yani istediğinizi yapabilirsiniz. Ama bununla sağda solda dolaşırsanız insanlar gelip size satın almak için teklif yapacaklardır.
0: Evet, benzinlikte ya da araba toplantılarında.
1: Bu insanların, dostum sebebini bilmiyorum ama bu araba benim olmalı diyeceği türden bir otomobil.
0: Çok havalı da ondan.
1: Kesinlikle. Hem de bayağı. Hadi gidip oynayalım. Görüşürüz. Az çözücüye ihtiyacımız var ha.
0: Yok yok, bence böyle kalsın.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba. Nasılsınız?
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
14: Bu otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım hadi.
18: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
22: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
23: Birazdan.
24: Oo, vay canına.
0: Bu da ne böyle?
23: Bir çift geniş saklama alanına sahip bir karavan avında.
24: Vay canına.
25: Oraya gerçekten girecek misin? Yapma bunu.
23: Ancak bu karavan en değerli kargoları için yeterli olacak mı? Bu rodeo kovboyuysa yüksek beygir gücüne sahip bir karavan arıyor.
26: İşte bu tam aradığım karavan.
23: Ancak bu karavanda rahat edebilecekler mi?
26: Şapkan buraya zor sığıyor.
23: Ayrıca 60'ların iki sevgi dolu hippisi.
24: Eğlence zamanı.
23: 21. yüzyıla ayak uydu. Birazdan.
24: Oo, vay canına.
0: Bu da ne böyle?
23: Bir çift geniş saklama alanına sahip bir karavan avında.
24: Vay canına.
25: Oraya gerçekten girecek misin? Yapma bunu.
23: Ancak bu karavan en değerli kargoları için yeterli olacak mı? Bu rodeo kovboyuysa yüksek beygir gücüne sahip bir karavan arıyor.
26: İşte bu tam aradığım karavan.
23: Ancak bu karavanda rahat edebilecekler mi?
26: Şapkan buraya zor sığıyor.
23: Ayrıca 60'ların iki sevgi...

0: Burası dünyanın en büyük karavan bayi. Amerika'da en hareketli karavan piyasasına sahip Arizona'nın Tucson şehri ve Florida'nın Tampa şehrinde iki otoparkları bulunuyor. A sınıfı karavanlar aşağı yukarı 4200 litre saklama alanına sahiptir. Ve ilk kez karavan alacak olan Pete ve Merit Kosmonski çifti bu alanın tamamına ihtiyaç duyuyor.
1: Hayallerimizdeki karavana hazır mısın?
2: Hazırım. Ya sen? Pete ve ben macera perest bir çiftiz. Açık hava faaliyetlerine çokça katılırız. Sık sık seyahat ederiz. Sahile gideriz. Her yeri gezeriz.
1: Evet, çift kişilik teknemiz, jet skimiz, kürek sörfümüz ve kanoğumuz var.
2: Çok eşyamız var.
1: Hem de çok.
0: Açık hava etkinliklerinde kullandıkları ekipmanı ve en değerli yüklerini taşıyabilecekleri bir karavan arıyorlar.
2: Piper bizim 9 aylık kızımız. Başımıza gelen en güzel şey. Ancak çocuğumuz olduğu için artık hayat çok hızlı akıyor.
1: Toparlamamız gereken çok eşyamız var.
2: Evet. Bir karavanın bize yardımcı olacağını umuyoruz. Biz ve bizimle gelecek olan arkadaşlarımızla ailemiz için yeterli yatağa sahip bir karavan arıyoruz. Kesinlikle rahat olmasını da istiyorum.
1: Otokaravan olması lazım. Yoksa bir de kamyonet almamız gerekecek. Ama planlarımız arasında bu var mı emin değilim.
2: Yok, zaten tek araç alacağız.
0: Onlara bugün karavan uzmanı Tracy Elliot yardımcı olacak.
3: Bu onların ilk karavanları olacak.
2: Piper karavanlara göz atmaya hazır.
3: Tam olarak ne aradıklarından emin değiller. Onlara birkaç soru sorarak seçenekleri azaltmaya çalışacağım. Aşmamanız gereken bir bütçeniz var mı?
2: Aşağı yukarı 170 bin dolar.
1: 160 bin diyelim.
3: O zaman 170 bin değil mi?
2: Evet, 170 bin. Akıllı birisiniz.
3: Pekala gençler. Bu 2015 model bir Tiffin Allegro Open Road.
2: Ama büyükmüş.
3: 12 metre uzunluğunda. Tiffin Allegro marka karavanlar çok popüler. Kapış kapış satılıyor. Genelde elimizde pek olmuyor. Basamaklar.
2: Bunun fiyatı ne kadar?
3: 167 bin dolar.
2: Parayı basamaklara veriyoruz o zaman. Vay canına. Yok artık.
1: Bu da ne böyle?
2: Bu mükemmel bir karavan.
1: Sanki bir eve girdim.
2: Malikane gibi. Karavanda bu ufaklık için neler var
3: burada
2: peki?
3: Burada kendine özel bir duş kabini var.
2: Sanki sahilde oynayıp kirlenmiş ve daha sonra duş alıyor gibi.
1: Anlaşılan karavan Piper'ın çok hoşuna gitti.
2: Şu ranzalara bak. Başka çocuğumuz olduğunda burası harika olur.
3: Ranzalar hakkında ne düşünüyorsun Piper? Artık kendi odan
2: var. Hoşuna gitti mi bakalım? Beğendin mi?
3: Nevresim takımı da Piper'ın kıyafetine uygun. Daha ne istersin ki? Sizlere büyük yataklı yatak odasını göstermek istiyorum.
2: Pekala.
3: Çok fazla dolap var.
2: Aman tanrım.
1: Bebeğimiz için çok fazla saklama alanına ihtiyacımız var. Çünkü birilerinin çok fazla bebek eşyası var.
2: Alışveriş kolik olduğumu mu söylüyorsun?
1: Belki birazcık.
2: Piper için burada daha fazla yer var. Bir bakalım. Sence nasıl?
1: Çok iyi. Bu motokaravan muhteşem. Arkasında ekipmanımızı koyacak alanın olmaması çok kötü oldu.
2: Ancak neredeyse her şey var.
1: Hemen hemen.
2: Vay be. Pekala. Bagajı çok büyük.
3: Evet, karavanın altı tamamen bagaj.
2: Test edebilir miyim?
3: Oraya girecek misin?
1: Bahse varım, evet. Diğer tarafa ulaşamazsın.
2: Bahse girelim mi?
3: Yapma bunu.
0: Günümüzde karavan pazarlarındaki en güçlü motorlar 600 beygirlik etkileyici bir güç üretebilmektedir. Ve bugün Tucson'da bir rodeo kovboyu arenalar arasında mekik dokumak için normal karavanlardakinden fazla beygir gücüne sahip bir karavanın peşinde.
4: Ben Carter Williams, Arizona Wilcox'tanım. Rodeo arenalarında boğaları yakalıyorum. Küçüklüğümden beri bir rodeocu olarak yetiştirildim. Çiftlikler, kementle boğa yakalama ve atlar. Bunlar bir kovboyun yaşam biçimidir. Yaptığım iş çok tehlikeli. Bunu yaparken hayatını kaybeden ve ömürleri boyunca izlerini taşıyacakları yaralar alan insanlar tanıyorum. Hatta felç kalanlar var. Korkaklara göre değil.
0: 37 farklı eyalette 500'ün üzerinde etkinliğe katılan Carter ve ekibi yollarda çok fazla zaman geçiriyor.
4: Kasabadan kasabaya geziyoruz. Bir otel odası tutup düzenekleri kurmamız gerekiyor. Yapılacak çok fazla işimiz oluyor.
5: Bence onu çok iyi yakaladın.
4: Bir karavan almak işlerimizi kolaylaştıracak. Duş alıp bir iki öğün yemek pişirebiliriz. Atlarımızın yanında durabilirim.
0: Carter 200 bin dolarlık bütçesiyle Tucson'daki galeriye geldi. Burada ona karavan uzmanı Mike eşlik edecek.
6: Carter için önemli olan atlarının yakınında olması. Geçimini onlarla sağlıyor. Atlarına iyi bakıldığından emin olmalı. Bu bir otel odasında mümkün olmaz. Pekala Carter, buradaki B sınıfı bir karavan. Bu karavan atların römorkunu çekmek için yeterli beygir gücüne sahip olup aynı zamanda Carter'ın rahatça yaşamasını sağlayacak. Bu sadece 110 bin dolar.
4: Tekerlekleri olan bir ekmek kızartma makinesine benziyor. Üstüne birkaç dilim ekmek koyarak kızarmış
6: bunun
4: ekmek elde edebilirsiniz.
6: Bunun boyutu tam da arenalara göre.
4: Vay canına, fena değil mi?
6: Güzel değil mi?
4: Evet, güzel. İçi çok güzel, epey dolap var.
6: Dıştan

0: belli olmuyor ama içerisi evet, bayağı öyle. Geniş.
1: Onu
0: öyle
1: bunu bilmem
0: mi?
1: De yerlerimi koymak için yer yok.
0: Burada da duş ve tuvalet var.
1: İşte bu. Güzel bir duş. İçine sığabilir miyim bilmiyorum. Gördüğünüz üzere oldukça cüsseli biriyim ve banyo çok küçük. Bu yüzden içeri girip işlerimi halletmem zor olacak. Pekala, burada pek hareket edemiyorum.
0: Şapkan sığıyor.
1: Şapkam
0: ama.
1: Şapkam zar zor sığdı. Bu mümkün
0: şapka
1: değil.
0: Şapka takarken bile duş alabilirsin.
1: Bu duşu beğenmedim.
0: İşte yatak odası da burası. Masanın tablasını alıyorsun. Çıkıyor zaten. Bu düğmeye basıyorsun. Ve kanepe çift kişilik bir yatağa dönüşüyor.
1: Vay canına, güzelmiş.
0: Yatağa atla ve senin için yeterince uzun olup olmadığına bakalım. Carter bu yatağa hayatta sığamaz. Mümkün değil. Mahmuzlarınla mı yatıyorsun?
1: Zaman.
0: Yatağa mahmuzları bile sığmaz. Sürücü koltuğuna atla ve nasıl olduğuna bak. Sürüş için gerekli her şey orada mevcut.
1: Sürücü koltuğundayken dizlerim koltuk altlarına kadar geldi. Hiç rahat değildi. Uzun yolculuklarda rahat etmek istersiniz. Bunu yapabileceğimi zannetmiyorum. Klostrofobim azdı. Bu karavana bir tek yanında masör verirlerse alırım.
0: Oradan çıkabilecek misin?
1: Belki.
2: Tinken Tourists olarak bilinen ilk karavan kampı kulübü, çoğu yolun henüz asfaltlanmadığı 1919'da yola çıkmıştı. Kulüp varlığını günümüzde de sürdürüyor. John ve Terry O'Brien çifti de dahil 2000'in üzerinde aidat ödeyen üyesi var.
3: Buranın bizlere neler sunacağını çok merak ediyorum.
4: Görünüşe bakılırsa yeterince seçenek bulabileceğiz.
3: Keşke bir de klasik karavanlar olsaydı. John ve ben 60'lardan kalma hippileriz. Biz çiçek çocuklarız.
4: Her türden müzik festivallerine gitmeyi seviyoruz.
3: Kamp yapmak için yıllardır yollardayız. Pişi prize tak, şu anda kasita tipi bir karavanımız var.
4: Kapıya bakan herkes aman tanrım diyor.
3: Evet, herkes içecekler nerede diye soruyor. Eğlence zamanı. Artık karavanımız küçük gelmeye başladı. Sağlığına. Neden yenisini almayalım ki miras bırakacağımıza? Biz keyif alalım biraz.
2: John ve Terry'e göre kaliteli bir yaşam birkaç yaratıcı özellikle sağlanabilir.
3: Küçük şeylerle mutlu olabiliyoruz ancak her gün yatak sermekle uğraşmasam ve canın rahatça duş alabileceği bir banyomuz olsa fena olmaz.
2: O'Brien ailesinin eşsiz tarzına uygun bir karavan bulmak için karavan uzmanı Steve Mullars yardımcı oluyor.
5: John ve Terry gibi kişilerle pek karşılaşmıyor. Epeydir böyle bir şey görmemiştim.
4: İşte burada eğleniyoruz.
5: Size göstereceğim harika karavanlarımız var. Biraz daha yeniler. Umarım beğenirsiniz.
3: Hadi gidelim.
5: Hadi gidelim.
3: Errol Flynn'e benziyor. Çok
4: bence daha çok Burt Reynolds'a benziyor.
3: Biliyor musun? Biraz
4: saçları
3: benziyor
4: ve gözleri galiba. Benziyor. Bıyığı
3: aynı
4: evet.
3: Bıyığı
4: doğru, haklısın. Vay canına.
5: Tamam, buradaki 2015 model bir karavan. Bu karavan gayet eşsizdir. Retro görünümü var.
3: Dondurma kamyonuna benziyor.
5: Bu karavanın fiyatı 100 bin dolar.
3: Yok artık.
4: 100 bin.
3: Bu bütçemizin biraz üstünde.
5: Ama yine de bir bakın derim
3: pekala
5: size.
3: Pekala olur.
5: Bu karavanın bütçelerini aştığını biliyorum.
3: Bir görmek
4: bir
3: istiyorum.
4: Bir bakalım tamam.
5: İçeride güzel
4: tamam.
5: Şeyler var. Ama karavan da onlar gibi retro. Onlara göstermeliydim.
3: İnanmıyorum. Devasa.
4: Evet, gerçekten çok büyükmüş. İçinde hoşumuza giden çok fazla şey vardı. Güzeldi.
3: Aman tanrım şuna bak. Evde bile böyle bir şeyim yok. Bu ne işe yarıyor?
5: Bir bakarsınız dondurma kamyonunda yaşamak hoşlarına
3: i̇şte
5: gidebilir.
3: İşte gerçek bir duş. Buna ben de sığarım. İkimiz sığabiliriz. Gelmek ister misin Steve? Hepimiz sığarız.
4: Şuraya bakar
3: aman
4: mısın?
3: Aman tanrım. Bakın ne diyeceğim. Bu karavan muhteşem.
4: Bence bu çok iyi. Yatağın her iki tarafı da açık.
3: Geceleri tuvalete gitmek için üstümden atlaması gerekmiyor.
5: Ayrıca iki tarafında da boşluk
3: evet.
5: Olduğu için yatağı
3: evet.
5: Düzeltmek
3: bizim için
5: daha da
3: harika
5: kolay.
3: Bir yenilik bu. Yavaş yavaş güzel özellikleri olduğunu düşünmeye başlıyorum.
4: Fiyatını biraz indirtebilirsin.
3: Evet, fiyatı bütçemizin çok üstünde.
5: Burada ikiniz de uyuyabilirsiniz.
3: Peki.
5: Size bir
3: tamam.
5: Sürprizim var.
4: Şuna bakar mısın?
3: Aa,
4: şuna bir bakar mısın?
5: Baksanıza.
3: Cidden inanmıyorum.
5: Beğendiniz mi?
3: Bir düğmeye basıyorsun ve yatak aşağı iniyor. Yatak yumuşak.
5: Evet öyle.
3: Yukarı çıkabilir
5: tabii
3: miyim?
5: Tabii çıkabilirsin.
3: Düşünsene oraya kaç torunumuz sığar. Bayıldım.
4: Ya da horladığım zaman sen orada yatarsın.
3: Bu çok doğru. Steve, buna benzeyen ancak daha ucuz olan bir şeyin var mı? Çünkü bunu alırsak paramız kalmayacak. Bildiğin üzere bizler emekliyiz.
4: Bu kadar para harcamayı düşünmüyordum doğrusu.
5: Bunu size göstermek istedim. Çünkü
3: tamam.
5: Yaşam tarzınıza çok uygun.
3: Kendimiz geziyor olsak bu karavana hiç bakmazdık. Buradan nasıl ineceğim? İstediğimiz karavan bu değildi. Ancak biraz düşününce yolculuk için gayet güzel özellikleri olduğunu farkına vardık.
4: Evet, çok güzel özellikleri var.

0: Kapıyı aç.
1: Merhaba. Nasılsınız?
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
16: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
17: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
17: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
18: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Rodeo kovboyu Carter Williams, profesyonel rodeo müsabakalarına katılmak için Tucson'daki galeride bir karavan arıyor. İşte bu karavan 110 bin dolarlık fiyatıyla Carter'ın 200 bin dolarlık bütçesinin çok çok altında. Aynı zamanda beklentilerinin de.
3: Tekerlekli ekmek kızartma makinesine
4: bu
3: benziyor.
4: Bu karavanın onun için uygun olduğunu düşünmüştüm.
3: Burada rahat hareket edemiyorum.
4: Bu tam anlamıyla bir fiyaskoydu ancak bu sefer attan düşmeyeceğim. Ona en uygun karavanı bulacağım. Buradaki Carter 2008 model. Daha yeni geldi.
3: İşte bu bir kovboy karavanı.
4: Bu karavanın arkasında atlar için yer var. Önünde ise bir yaşam alanı var. Carter'ın ihtiyaçları için biçilmiş kaftan.
2: Bu mobil çiftliklerinin yenilerinin fiyatı 250 bin doların üzerinde. Ama biraz kullanılmış olanı 189 bin dolarlık fiyatıyla Carter'ın bütçesine uyuyor.
3: İşte aradığım karavan tam olarak bu. Bu tarafta atlar için yemlik var. Yazın yolculuk yaparken içeri hava girmesi için havalandırma da var. Atlarım benim için çok önemli. İşin %90-95'ini onlar yapıyor.
4: Atlar mutluysa Carter
3: evet,
4: da
3: öyle.
4: Mutlu değil mi?
3: İşin büyük bir kısmını onlar yapıyor. Bu yüzden onlara iyi bakmalıyım.
4: Ön tarafa gidip yaşam alanına bir bakalım. Sen bu işin atlarla ilgili kısmından anlıyorsun. Ben de insanlarla olan kısmından. İşi çok güzeldir. Bakmak
3: evet,
4: ister
3: bayım.
4: Misin?
3: Aa, vay canına.
2: Birçok saklama alanı olan bu karavanın peşinde olan Meredith, Peter ve kızları Piper, aracın neredeyse her şeyini beğendiler.
5: Vay canına.
2: Peki tüm eşyaları bu karavana sığacak mı?
5: Test edebilir miyim?
6: Oraya girecek misin?
5: Evet.
6: Bahse varım, diğer tarafa ulaşamazsın.
5: Bahse var mısın?
6: Yapma bunu. Florida kertenkelesi gibi sürüne sürüne karşıya geçti.
5: Sanırım buraya birkaç kano sığdırabiliriz.
7: Sen orada gideceksin.
5: Olur.
6: Bu karavan gerçekten muhteşem.
5: Bu karavan aradığımız her şeye sahip ve bütçemizi de aşmıyor.
6: Yine de çok fazla eşyaları var. O yüzden onlara çok fazla saklama alanı olan bir karavan göstereceğim. Motokaravan istediğinizi biliyorum ancak birkaç seçeneğinizin olması için size birkaç şey daha göstermek istiyorum. Bu 2015 model bir Forest River Catalyst.
5: Vay canına, bu harika.
7: Bakındım ama direksiyonunu göremedim.
5: Bunu çekmek için bir kamyonete ihtiyacımız var değil
7: evet.
5: mi?
7: Evet. Fiyatı ne kadar peki?
6: Bunun fiyatı 97 bin dolar.
7: Bir kamyonet için yeteri kadar paramız kalıyor tabii.
5: Hayır olmaz. Vay canına. Çok güzel. Evimizden daha güzel.
7: Birazcık.
5: Bu karavan çok etkileyici. İçinin bu kadar büyük olduğunu görünce şoke oldum. Aynı bir ev gibi. Buraya taşınabilirim. Mutfağa bak.
6: Gömme buzdolabı.
7: Şu buzdolabına bak. İçeceklerimin hepsini alır. Biberonlar buraya, içeceklerim şuraya. Harika.
5: Çok güzel dekore edilmiş. Yerleşim planı çok iyi yapılmış.
6: Çift kişilik büyük bir yatak.
5: Nasıl?
7: Şuna
5: beğendin
7: bak.
5: Mi?
7: Denemek ister misin?
5: Planlarımız arasında çekme karavan yoktu ama buna giderek kanım ısınıyor. Güzel bir sürpriz oldu.
6: Size göstermek istediğim bir başka sürprizim daha var.
5: Vay canına.
7: Şuraya bak.
5: Burası çok büyük.
6: 365 santim uzunluğunda bir garaj. İki yatak var, kanepeler yatak oluyor tabii ki.
7: Garaj alanı çok etkileyiciydi.
6: Arka tarafı da veranda. Başınıza dikkat edin.
5: Hadi bakalım.
7: Bu çekme karavan aradığımız her şeye sahip. Hemen hemen her şeyi düşünmüşler.
5: Tam ailelere göre. Piper onayladı gibi.
7: Bu karavan aklımızda bile yoktu. Ancak onu gördükten sonra çok etkilendik. Bir seçim yapmamız gerekiyor.
5: Bunu çok beğendik. Ekipmanımız için çok fazla alana sahip. Ancak bunun yanında bir de kamyonet almamız gerekecek. İki şey almayı pek istemiyorum. Bu yüzden... Diğer yandan diğeri ise çok ferah ve bütçemizi aşmıyor. Yani ranzaları da var. Beğendin mi bakalım? Çocuklar için.
7: Gelecek için.
5: Evet. Ancak ekipmanımız için gerekli alana sahip değil. Ne düşünüyorsun?
7: Bilmiyorum ki.
5: O zaman bence tercihi Piper yapsın.
6: Allegro'yu seçti galiba.
5: Yaşasın.
7: Hadi bakalım.
5: Diğerini alıyoruz. Evet.
7: Hadi alalım.
6: Çak bir beşlik.
7: Ailemle yeni maceralara atılmak için sabırsızlanıyorum.
5: Piper, yola çıkalım mı?
7: Demem o ki, fırsatlar sonsuz.
5: Hep beraber seyahat edip yeni anılar biriktireceğiz. Çalıştır bakalım. Sabırsızlanıyoruz.
2: Tekrar Tucson'dayız. Rodeocu Carter Williams, atları için birinci sınıf konaklama alanına sahip ikinci el karavana gözlerini dikmiş durumda.
3: İşte tam olarak aradığım buydu.
2: Umarız yaşam alanı da Carter'a uyar.
3: Vay canına, burası harika. Yaşam alanına adımımı attığımda harika olduğunu anladım. Diğerinden daha geniş. Aradığım tam olarak buydu. Eski büyük bir yatak. Televizyon da var. Gayet geniş. Şapkam da sığıyor. Özellikle yorucu bir rodeonun ardından burada dinlenebilirim. Bu tam da bir kovboyun isteyeceği bir şey. İşte bu güzel. Güzel büyük bir banyo. Duş bile yeterince
4: büyük. Şapkanla gir bakalım.
3: Buraya girip güzelce duş alabilirim. Erkeklere göre bir duş. Burası çok geniş.
4: Genelde B sınıfı karavanlarda sadece 2 kişi uyuyabilir. Ancak bunda 5 kişi uyuyabilir.
3: Benim yatağım oradakiydi. Rodeo palyaçoları burada uyuyabilirler.
4: Sence nasıl?
3: Çok beğendim. Sanırım bu karavan benim için uygun. Atların kalacağı alanı beğendim. Ana yatak karavanın ön tarafında. Arkada ise 2 ranza var. Arkadaşlarım için yeterince alana sahip. Bence çok düşünmeye gerek yok, bu tam ihtiyacım olan karavan.
2: Bir ay sonra Carter yeni karavanla çıkacağı ilk rodeo yolculuğu için hazırlanıyor.
3: Bu karavan hayatımdaki her şeyi değiştirdi. Artık sabahları kalkıp kahve içmeye bayılıyorum. Dışarıda dolaşıyorum, atlarım hemen yanımda. Bilirsiniz, kovboy olmak da rodeocu olmak da zordur. Kolay değildir. Ama başka bir iş yapmak istemezdim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yollara koyulmak ve kovboy olmak. İşte benim hayatım bu.
2: $50,000 bütçeleri olan John ve Terry O'Brien çifti yeni bir karavanla kamp maceralarına yeni bir soluk getirmenin peşinde.
8: Tamam, bu karavan 2015 model ve $24,000 fiyatıyla bütçenizi aşmıyor. Ne dersiniz?
9: Güzelmiş.
10: Boş bir brandan var, onu süsleyebilirim. Fena değil. Diğerinden çok
8: evet, daha küçük.
10: Bence şu anda sahip olduğumuz karavandan çok daha iyi. Bir anda boyutlarındaki farklılığı fark ediyorsun değil mi? Ama çok çok dar. Boyum 1.50 ama yine de sığamadım.
9: Yataklar küçük ve dar. Ranzaya çıkarken bir gün boynumu kırarım diye korkarım.
10: Geceleri çok yemek yiyemem. Güzel bir tezgah.
8: Evet öyle. İkili set üstü olacak.
10: İşte.
8: Çok büyük ve ferah değil ama yine de iş görür. Aynı zamanda yatağa dönüşebilen büyük bir yemek masası da var.
10: Bize ilk olarak büyük olanı göstermemeliydi. Büyük şeyleri seviyorum ve bu küçük kadın için büyük şeyler her
8: ancak
10: zaman
8: iyidir.
10: Ancak
8: bu kesinlikle bütçenizi aşmıyor.
10: Evet öyle.
9: Fiyatı bütçemizi aşmıyor ama.
8: Biliyor musunuz, göstereceğim bir şey daha var size.
10: Sürprizleri severim. Tamam, sürpriz nerede?
8: Şuna bir bak.
10: Şuraya bak. Dışarıda mutfak
8: evet,
10: mı?
8: Evet, ayrıca eğlence merkezi.
10: Bu eklentiyi beğendim. Bu çok ilginç. Bir oda daha kazandırıyor. Güzel bir özellik. Gerçekten
9: evet,
10: çok
9: evet,
10: güzel.
9: Öyle.
10: Diğerinin genişliğini beğenmiştim. Ama...
9: Ben de bunun fiyatını beğendim.
8: Sizi gayet
10: evet.
8: iyi anlıyorum.
9: Eski karavanımızdaki konforsuzluğu istemiyorum. Aynı zamanda $100,000 ödemeyi de düşünmüyorum.
8: Peki neye karar verdiniz?
9: Önemli bir karar almamız gerek.
10: Ben... seçimimi yaptım. Son gördüğümüzü beğendim. Boş brandayı da kendim süsleyebilirim.
9: Mutfak alanı küçük. Sadece ikili ocak var. Fırın yok.
10: Ama dışını çok beğendim. Oraya ışık koyabiliriz. Böylece çok daha güzel olur. Sen hangisini istiyorsun?
9: Rap podu istemiyorum.
10: Brave geniş bir alan sunuyor. Çok büyük bir karavan.
8: Retro bir görünüşü var. İçerisi gayet modern.
10: Aman şuna bir bakın. Tanrım. Arkadaşlarımız ya da torunlarımız kalmaya gelebilir. Bunun gibi büyük bir karavan
9: Saat.
10: Alacağımızı düşünmemiştim.
9: Sadece keyfime bakıyorum.
10: Sonunda kararımızı verdik.
9: Biz mi verdik?
10: Her neyse işte.
9: Yoksa ben mi veriyorum?
10: Seninle tartışmayacağım.
9: Havaalanını seçiyorum, Brave.
10: Ben de.
8: Kutlarım sizi.
10: Sanırım bu hayatımızda yapacağımız son seçim.
9: Eve gidip eşyalarımızı toplayalım ve Mardi Gras Festivali'ne doğru yola çıkalım. Ne dersin?
10: Oh, yaşasın Mardi Gras.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
14: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
15: Favori sitendekini bile.
14: Aynı otel. Yarı fiyatına.
15: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Bu otel harika.
21: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
22: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
22: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
24: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
25: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
26: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
24: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Birazdan.
27: Bu inanılmaz. Bayıldım buna.
2: Broughton ailesi emeklilik yolculuğuna lüks ve A sınıfı bir araçla çıkmaya hazırlanıyor.
28: Açılan
27: vay
28: televizyon
27: canına,
28: tam burada.
27: Sevdim bunu. İşte şimdi gerçekten yuvamızdayız.
2: Ama bir şarkı karşılığında alabilecekler mi?
29: Bu iş sende.
30: Gel buraya.
2: Ayrıca bir at eğitmeni tekerlekli bir çiftlik arayışında.
30: Vay canına. Çok güzel.
2: Ama bu araçların karavan yönü ağır mı basacak?
30: Bak, şuna bir bak.
2: Ve iki çiftlik sahibi tüm vakitlerini yollarda geçirmek için her şeylerini satıyor.
27: Burası muhteşem.
2: Belirledikleri standartlara erişebilen bir karavan bulabilecekler mi?
27: Burası çıkmıyor mu?
28: Hayır efendim.
27: Hadi ama.
2: Karşınızda muhteşem karavanlar. Burası dünyanın en büyük karavan bayi. Amerika'daki en hareketli karavan piyasasına sahip Arizona'nın Tucson şehri ve Florida'nın Tampa şehrinde iki otoparkları bulunuyor. Günümüzdeki karavan sahiplerinin %60'ı aile ve arkadaş ziyaretlerini en sevdikleri karavan aktiviteleri listesinde ilk sıraya koyuyor.
27: Bugün çocuklardan arayan oldu mu?
29: Hayır, bugün aramadılar. Bizsiz hayat güzel geçiyor sanırım.
2: Tampa'da ise Trenton ve Katie ellerindeki A sınıfı karavanı yükseltip bir aile buluşması için yola koyulmayı planlıyor.
27: Evet, bu kez tatilden zevk almamıza izin verecekler. 28 yıldan fazladır evliyiz.
2: İkisi de uzun yıllardır devam eden hapishane memuru kariyerlerinden daha yeni ayrıldılar ve kavuştukları özgürlüğü değerlendirmeye hazırlar.
27: Emeklilik bir rüya gibi. Şu anki yaşam tarzımız seyahat ve aileyle kaynaşmaktan oluşuyor.
2: Ama şu anki karavanları bu yeni ve gelişmiş yaşam tarzlarına ayak uyduramıyor.
29: Şu anda yaklaşık 10 bin metrelik 2013 model bir karavanımız var. Çok küçük ve daha büyük bir araca ihtiyacımız var.
2: 150 bin dolarını takasla karşılayacak olan Braveton ailesinin bütçesi tam 250 bin dolar. Trenton güçlü bir motor isterken Katie ranzalar istiyor. İkisinin de birer özel isteği var.
29: İçinde şarkı söyleyebileceğim kadar büyük bir duş istiyorum.
27: Evet, duşta şarkı söylemeyi sever.
2: Bruton'lara bu konuda yardımcı olacak kişi ise karavan uzmanı Anthony Smith.
3: Bugün biraz alışveriş yapacağız gibi görünüyor. Eğlenmeye hazır mısınız?
27: Evet.
3: Bir gerekenler listesi bulunuyor. Bu listeyi 250 bin dolarlık bütçeleri içinde bulmak biraz zor olacak. İlk önce bakacağımız araç 2015 model. Liste fiyatı ise 303 bin dolar. Bu 12 metrelik karavanın motoru 380 beygir gücünde ve 3 açılan bölümü bulunuyor. Hadi gidip gezelim.
27: Evet. Sanırım bunu satın alırdım.
29: Aa dostum, burası çok güzel.
27: İlk bakışta tabii.
29: Bu yer düşümleri olağanüstü.
27: Karavana girdiğim anda içimde bir hayranlık uyandı.
3: Burada fayans döşemeleriniz var. L şeklinde bir köşe koltuk, masa ve sandalyeleriyle küçük bir yemek alanı, döşemesinden tavanına kadar lüks olmayan tek noktası yok. Yorucu bir gün geçirdiniz ve tek istediğiniz biraz dinlenmek. Hı-hı. Size bir sürprizim var.
27: Vay canına.
29: Vay canına.
2: Yeni bir karavan için ortalama fiyat 120 bin dolar. Ancak Tucson, Arizona'da Joe ve Bonnie Stevens hayallerindeki karavanı bulabilmek için bu miktarı tam 4 katına çıkarmış.
27: Çok havalı.
2: Kablosuz internet şirketlerini sattıktan sonra işten uzaklaşıp birlikte yollara düşmeye karar vermişler.
4: Her şeyimizi sattık. Çocuklarımızın evleri ayrı. Tekerlekli bir evden beklentim, evimizde sahip olduğumuz türden lüksleri bize sağlaması. Çok istediğim bir diğer şey de çift lavabo olması. Bu biraz fazla kaçabilir biliyorum ama lüks arayışındayız.
2: 600 bin dolarlık bütçeleriyle istediklerinden vazgeçmeyecekleri çok açık.
5: Ne istediğimizi biliyoruz ve bu konuda taviz vermeyeceğiz.
2: Steven'lara bu konuda yardımcı olacak kişi ise karavan uzmanı Joe Matthews.
6: İşte geldik. Gördüğünüz 2015 yılına ait en iyi karavanlarımızdan.
2: Gelişmiş özelliklere sahip bu karavanın fiyatı 408 bin dolar. Ve fiyatıyla bütçelerinin çok rahat bir şekilde altında.
4: Vay canına. Burası çok güzel.
5: Vay canına, çok ilginç bir düzeni var. İçeri girer girmez geniş, havadar ve büyük bir his verdi. Burada duvardan bir açılan alan olmasını sevdim.
4: Aman tanrım.
6: Tüm koridoru açıyor gerçekten.
4: Bu tezgaha tek kelimeyle bayıldım. Pürüzsüz olmasını çok sevdim. İndüksiyonlu ocakta pişirmeyi severim. Tanrım, evde de hep böyle yapıyoruz. Yani istediğim şey bu. Burası çıkmıyor mu?
6: Çıkmıyor, hayır hanımefendi.
4: Mutfağı çok beğendim ama çekince açılan bir tezgah olmasını isterdim. Hadi. Öyle bir ekstra alanım olsun istiyorum.
6: Burada da banyonuz bulunuyor.
4: Buraya sığabilir misin? Uh-oh.
5: Yani kafam neredeyse tavandaki kubbeye değecek.
4: Kubbede.
6: Kubbede.
5: Gayet iyiymiş gibi görünüyor. Kafa için bir pay olsa daha iyi olurmuş. Aa, burada bir giyinme odası mı
4: var? Harika. Aman tanrım. Yani burası resmen bir kıyafet odası. Bu alanı sevdim ama biliyor musun ne yok? Çift lavabo yok. Banyoda çift lavabo olmasını gerçekten istiyorum. Bu almamızı engelleyecek bir şey olabilir.
5: Bu karavan ne kadar?
6: Yalnızca 408 bin 327 dolar.
5: Baktığımız bu karavan kesinlikle bütçemizin üst sınırının altında ama listedeki birkaç şeye de sahip değil. Keşke tekli koltukta olsaydı. Karşılıklı iki koltuk bize çok uygun değil. Ayrıca televizyon izleyebilmek için yemek alanına doğru bakmak zorunda kalmak hoşuma gitmedi. Bakabileceğimiz başka karavan var mı?
6: Elbette var.
4: O zaman gidelim.
5: Gidip bir bakalım.
6: Hadi hep birlikte gezelim. Karşınızdaki 2015 model bir karavan.
2: Gezeceğimiz bu araç hem lüks açısından hem de fiyat olarak istediğimiz aralığın üst kısmında. 638 bin dolarlık fiyatıyla bu araç Joe ve Bonnie'nin 600 bin dolarlık bütçesinin oldukça üstünde.
4: Ha, şuna bak. Aa, harika.
2: Amerika'da 150'ye aşkın karavan markası bulunuyor.
30: Bugün harika bir gün. Çok heyecanlıyım.
2: Caroline Ryder ve Kurt Best de Tampa bayisinin yakınlarında bu seçenekleri iyice azaltıp gittikçe büyüyen işleri için ideal olan özel karavanı bulmayı istiyorlar.
30: Buraya gel. Uluslararası bir klinisyen ve at eğitmeniyim. Uzmanlık alanım insanlarla çalışıp onların atlarıyla birlikte kırılmaz bir ilişki ve ortaklık bağı kurmasına yardımcı olmak. Omuzlarını açmaya devam etmesini sağla. İşte bu büyü gibi. İşim için çok seyahat ediyorum. Özellikle bahar ve sonbahar aylarında. Özel olarak atlar için 4 bölmesi olan bir at karavanı arayışındayız. Bir sürü depolama alanına ihtiyacımız var. İkinci bir yuvaya dönüştürebileceğim bir karavan arıyorum.
2: Bunların hepsine ise sınırlı bir bütçeyle sahip olmak istiyorlar.
5: Bütçemiz yaklaşık 150 bin dolarla maksimum 200 bin dolar arasında.
2: Kurt ve Caroline'a en ideal karavanı bulmak için Chris Mullis yardımcı olacak.
7: Bugün atlar için bir karavan satacak olmak beni heyecanlandırıyor. Aklımda Kurt ve Caroline'ın bayılacağına emin olduğum yüzlerce at şakası var. Hadi şu karavanları dört nala gezelim.
8: Mükemmel olur.
9: Dostum.
8: Mükemmel.
7: İşte ilk gezeceğimiz araç burada. Bu 2008 model bir karavan. Yaklaşık 11 metre uzunluğunda ve fiyatı da 85 bin dolar. Bütçenin içinde kalıyor ve güzel bir yaşam alanının yanı sıra geniş bir eşya odası da var. Hadi at gözlüklerimizi çıkarıp karavana bakalım.
8: Vay canına. Şu bakıra bak. Burası çok güzel.
7: Evet.
8: Aman tanrım. Bu karavana bayıldım. İçi çok güzel ve geniş bir alana sahip. İçindeki özel süslemeler ve özelliklere bayıldım.
9: Dekor bir karavanda çok ilgimi çeken bir şey değildir genelde ama...
8: Göze çarpıyor.
9: Bu karavan çok güzel.
8: Evet, camdan bu gerçekten. Dolaplar da çok kaliteli.
9: Evet.
8: Mutfak harika. Kaliteli ahşaptan.
7: Güzel değil
8: çok
7: mi?
8: Çok iyi. Banyoya da bakalım.
9: Evet, banyoya
8: çok
9: bakalım.
8: Çok iyi. Aman tanrım.
9: Güzel camdan bir duş.
8: Şu klozete bak. Üstünde yıldız var. Ve yine lavaboda bakır kullanılmış. Bayıldım.
11: Şu tarafa da bir bakalım mı?
7: Kesinlikle.
8: Buradan direkt atların karavanına geçiyoruz sanırım.
9: Aa.
8: Buraya bayıldım.
7: Burada üç atlık bir ahırınız var.
9: Bence biraz küçükmüş.
8: Bir atlık yer daha olsa mükemmel olurdu.
7: O zaman tüm bahsimi tek ata oynamamam iyi olmuş. Hoşunuza gidebilecek başka şakası. Seçeneklerim de var. Onlara hayır diyemeyecekleri başka karavanlar göstereceğim.
8: Üç yeterli değil. Dört olsun istiyorum.
7: Başta üç atlık ahırın onlara yetmeyeceğinden endişeliydim. Ama Caroline yaşam alanına bayıldı. Yani bu karavan kazanan at olmuş olabilir. Bunu hemen şu an uydurdum.
8: Karavana bayıldım ama ahır küçük.
7: Tabii. Yine de aklınızda bulunsun. Bu karavan gerçekten çok güzel.
8: Tamam,
7: tabii,
8: teşekkürler.
7: Evet. Biraz daha lüks bir şey aradığınızı biliyorum. Elimde buna uygun bir karavan var.
9: Tamamdır.
7: Tek sorun şu ki bahsimizi 130 bin doların üstüne çekmemiz
8: vay
7: gerekebilir.
8: Canına. Aman tanrım.
7: 2010 model bir karavanı gezeceğiz şimdi.
8: Aman tanrım.
7: Bu özel yapım 4 atlık ahıra sahip olan bir karavan. Yaklaşık 14 metre uzunluğunda ve fiyatı 130 bin dolar.
8: Tanrım.
9: Ah dostum.
8: Bu harika.
9: İşte şimdi konuşmaya başladın.
8: Çok güzel.

0: stays, it stays with me.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
2: dürümü. Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
3: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışığı

0: 250 bin dolarlık bütçeleriyle Bruton ailesi tam zamanlı bir karavan yaşamına geçmeyi planlıyorlar. Keti gösterişli olmasını istiyor.
1: Sanırım ben bunu alıyorum.
0: Trenton güçlü bir motor arıyor. Gezecekleri bu karavanın her ikisine de sahip olmasını umuyorlar.
2: Size bir sürprizim var. Büyük güzel bir televizyonunuz var. Oo, birden ortaya
1: vay
2: çıkıyor.
1: Vay canına. Bayıldım
3: çok
1: buna.
3: Çok güzelmiş. Televizyonu birden gösterince neredeyse başka bir yere bakmamıza gerek yok. Ben almaya hazırım diyecektim.
2: Hadi arkaya doğru ilerleyelim ve ana yatak odasına bir göz atalım. Büyük boy yumuşak üstlü bir yatak.
3: İşte bu.
2: Birçok kıyafetle seyahat
1: evet,
2: ettiğinizi biliyorum. Sizce burası sizin için yeterince büyük mü?
1: Hayır, bu bizim için yeterli değil. Benim çok ama çok kıyafetim var. Ve eşim de buna şahit. Kesinlikle.
3: Şahidim.
2: Şimdi de size arka banyoyu göstereyim.
3: Çok güzel.
1: Evet, burası çok tatlı. Vay canına, evet.
3: Kabin içine oturabilmem de bizim için ek bir özellik. Bu iş bende. Bende.
2: Güzel bir karavan
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, gerçekten güzel. Tek bir eksiği var. O da ranzalar. Burada ranza görmeyi gerçekten isterdim. Karavan neredeyse mükemmel. Sadece çok istediğimiz ranzalara sahip değil.
2: Hadi biraz daha karavan gezelim ister misiniz?
1: Evet.
3: Hadi gidelim. Vay canına, çok güzelmiş.
2: 2015 model bir karavan, iki tarafı açılıyor, 340 beygir gücünde ve Cathy'nin istediği ihtişamlı görüntüye sahip. Fiyatı da sadece 230 bin dolar. Hadi girip içeri bakalım.
1: Tamam, hadi bakalım. Vay canına, bunu beğendim. Bu çok güzelmiş.
0: Tucson'da kablosuz internet şirketlerini satıp 600 bin dolarlık bütçelerini oluşturan Steven ailesi şimdi lüks bir karavan geziyor.
1: Harika.
4: Evet, çok güzel.
0: 638 bin dolarlık bu karavan bütçenin üstünde olsa da sundukları inanılmaz.
1: Hayır, bu bir harika.
4: Tezgah alanını bayağı bir arttırıyor.
1: Harika.
5: Kesinlikle kullanabileceğiniz biraz daha alan oluyor.
4: Karavanı gezerken kaliteli işçiliği anlayabiliyorsunuz.
5: Hadi şu banyoya bakalım.
1: Tamam, çift lavabo.
5: İstediğiniz gibi.
1: Şaka mı yapıyorsun, burası mükemmel. Her yeri kaplayacağım kesin. Bu tıpkı evde olmak gibi, bayıldım.
5: Nasıl buldunuz?
4: Benim beğendiğim çok tarafı var. Bence sen de banyodaki çift lavaboyu sevdin, öyle değil mi?
1: Çift lavaboya bayıldım. Yine de alan planını pek sevemedim.
4: 638 bin dolar da bütçemizin biraz üstünde. Ne yapmak istediğimiz konusunda karar vermeye yakın mıyız?
0: İkisi arasındalar. İlk gezdikleri karavan mı yoksa bütçeye aşan bu karavan mı?
1: Bence ilk gezdiğimiz karavan beni gerçekten büyüledi.
4: Tüm duvarın açılması alanın iyice büyümesini ve büyük görünmesini sağladı.
1: Çok ferah olmasını çok sevdim. Yani bir apartman dairesi gibi duruyor.
4: Evet.
1: Kesinlikle. Ama sevdiğim tüm o küçük şeyler eksik. Mutfakta çekilebilen bir ada tezgahı yok ki bunu gerçekten
4: evet.
1: Çok istiyorum. Çok. Bayıldığım çift lavabo özelliği yok.
4: Ayrıca duş alanı benim için oldukça dardı. Duşun bana göre bir kafa payı yok.
1: Evet.
4: Sonuncu karavan hakkında ne düşünüyorsun?
1: Beğendim. Buzdolabının konulduğu yeri çok beğenmedim. Harcamak istediğimiz miktarın biraz üstünde değil mi?
4: Evet, kesinlikle bütçemizi zorluyor.
1: Evet.
4: Ama sahip olduklarını düşününce yani her şeyin kalitesi çok yüksekti.
1: Bir yuva hissi veriyor. Sanırım ben daha çok bütçeyi aşan karavana yakınım.
4: Ben de öyle düşünüyorum. Kalite seviyesini gerçekten çok beğendim. Çok iyi bence.
1: Seçtiğimiz karavan konusunda çok heyecanlıyız. Harika! Oley!
0: Tampa'da ise Bruton ailesi güç, ihtişam ve ranzaya sahip bir karavan arayışında.
2: Bu gerçekten güzel.
0: Ve şimdi 230 bin dolarlık fiyatıyla...
1: Hallelujah. Aman tanrım, bu mükemmel.
0: 250 bin dolar olan bütçelerini aşmayan bu karavanı geziyorlar.
1: Karavana girer girmez büyülendim. Şöminesi bile vardı. Direkt ilgimi çekti. Bayıldım.
2: Paslanmaz çelik lavabolar, oynar başlı olan
1: iyi.
2: Bir armatür ve eşit
1: bayıldım.
2: İki bölmeye sahip. Ana yatak odasına doğru devam edelim mi?
1: Aa, tabii.
2: Bu bir kraliçe suiti.
1: Şuraya bak, harika görünüyor.
2: Her bir kralın bir kraliçesi
1: harika,
2: olmalı.
1: Harika, tek kelimeyle muhteşem.
2: Deri başlık.
1: Vay.
2: Etrafı led
1: bunu
2: ışıkla
1: sevdim.
2: Çevrili. Burada rahatça uzanırken izleyebileceğiniz bir...
1: Şuraya
2: açılır
1: bak,
2: televizyonunuz
1: harika.
2: Var.
1: Sevdim bunu. Artık gerçek bir evdeyiz.
3: Her şey çok güzeldi.
1: Şu banyoya bir bakalım. Oo. Çok hoşuma gitti.
2: Duşa bir baksana, sana uygun mu bana söyle.
1: Evet.
3: Eğer yana dönersem yan olarak yan bir şekilde söylerim şarkımı. Bu karavandaki duş alanı biraz küçüktü ama şarkı söyleme alanı.
2: Burada çocuklarınız ve torunlarınız için ekstra oturma alanı bulunuyor. Bu masa alta indiğinde ranzo oluyor ve eğer bakarsanız yukarıda da alta inen bir ranzo olduğunu görebilirsiniz.
1: Vay canına. Bunu sevdim. Bu gerçekten harika bir özellik. Ranzalar müthişti.
3: Bayıldık. Peki ya motor?
2: Bu karavan 340 beygir gücüne sahip.
3: 340'tan biraz daha güçlü olmasını umuyordum. 380-400 gibi. Bir erkek olarak motorda daha fazlasını istiyorum. 400-450 hatta 500 bile olur.
2: Bugün gezdiğimiz iki karavan hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Zor bir karar olacak. Son gezdiğimiz karavanı beğendin mi?
1: Ranzo olması avantaj.
3: Ama iyi bir motor gücü olsun istiyorum. Biliyorsun, evet. Gaza basınca araba gitsin istiyorum. Karavanı sevdim ama parlak düşemeleri yoktu.
1: Ama uygun fiyatını da unutmamak gerek.
3: Evet, fiyatı çok iyiydi.
1: Evet,
3: harikaydı.
1: Ben de beğendim.
2: İlk gezdiğimiz karavanı nasıl buldunuz?
3: Aslında ben çok sevdim.
1: O karavan hoşuma gitti. Masadan çıkan güzel bir televizyonu da
3: evet, çok evet, iyi bir güzel özellikti. Karavanın dışı da harikaydı.
1: Evet. Girer girmez büyülenmiş olmam çok hoşuma gitti.
2: Ayrıca ilk karavan aradığınız motor gücüne de sahip.
1: Yani sanırım kararımızı verdik. Hapishanede 50 yıl çalıştıktan sonra bütçeyi bir kenara bırakmamız gerekiyor.
3: İlk karavanı satın alacağız.
2: Evet. Tebrik ederim.
3: Teşekkürler.
2: İlk karavan sizindir.
1: İşte böyle.
0: İki hafta sonra Trenton ve Cathy yepyeni karavanlarının kilometresini artırmaya başlamış bile.
1: Bugün sahilde güzel bir gün geçireceğiz gibi duruyor.
3: Evet, sahile inmek için sabırsızlanıyorum.
1: Bence bu bizim için çok hak edilmiş bir hediye. Ve artık sadece hayatımızı yaşamak istiyoruz. Seyahat ederek, gezerek, yetişilecek hiçbir yer yok. Oo, vay canına, muhteşem. Çok
3: vay
1: güzel.
3: Vay canına hayatım. İşte vardık. Burası çok vay güzel. Vay canına.
0: Caroline ve Kurt, 200 bin dolarlık bütçeleri içinde atlarıyla paylaşabilecekleri bir tekerlekli ev arayışındalar.
6: Vay canına. Şuna bir bak.
3: Bu çok güzel.
0: Ve bu ikinci el, 130 bin dolarlık karavanda gördüklerinden memnun kaldılar.
6: İçi bir harika. Aman tanrım, çok geniş.
7: Mutfak burada.
6: Tek endişem mutfağın çok küçük olması.
7: Evet öyle. Böyle banyoya geçelim isterseniz. Burayı beğeneceğinize eminim.
6: Çok. Aman tanrım. Çok güzel. Banyo mükemmel. Geniş ve güzel bir duşu var.
8: Tam anlamıyla arkasında atlar bulunan tekerlekli lüks bir daire gibi. Dört atlık değil mi Chris?
7: Evet efendim.
6: Çok dört iyi. Atlık. Çok güzel.
7: Her dört atınız için.
6: Tamam. Vay canına.
7: İşte aradığınız ahır burada.
6: Güzel.
8: İniş rampası.
6: Çok iyi.
8: Dört atlık ahır. Burası her şeyle harika.
6: İniş rampası da çok geniş.
8: Evet. Burayı çok güzel bayıldım. Yapmışlar. Bayıldım.
7: Şu kafamın üstündeki şeye bakın. Görüyor musunuz?
6: Aman bu kamera tanrım. Mı?
7: Evet. Bu kamera aracınızın içindeki ekrana bağlanıyor. Böylece yolda giderken atlara göz
8: evet,
7: kulak
8: güzel.
7: Olabiliyorsunuz.
6: Böyle bir şey olduğunu duymuştum ama hiç görmemiştim. Çok havalı. Gerçekten çok güzel.
7: Bu karavanı çekebilmek için iyi bir kamyonetinizin olması gerekiyor.
6: İyi bir noktaya değindin.
8: Şu an ki aracımızın bu büyüklükte bir karavanı dolu haldeyken çekebileceği konusunda endişelerim var.
7: Size şunu da göstermem gerek. Gelin bakın.
8: Chris, bu bir kamyon.
7: Evet,
6: aman
7: efendim.
6: Tanrım, vay canına, şuna bak.
7: Bu gördüğünüz muhteşem araç 2008 model. Fiyatı da 108 bin dolar. Karavanla birlikte tüm paket fiyatı ise 235 bin dolar.
8: Kamyon diye buna denir.
6: Aman tanrım. Şuna bir bak.
8: Muhteşem değil de ne tatlım. Arkadaki 4 beygiri çekmek için 300 beygirlik bir kamyon. Bu biraz bütçemizin üstünde ama sen ne düşünüyorsun tatlım? Bütçeyle bir toplantı mı ayarlayalım?
6: Bence bir görüşün.
8: Bütçemiz kesinlikle büyük bir nokta. İlk karavandaki mutfağa bayılmıştın.
6: Evet, bayıldım gerçekten.
8: Evet.
6: Tüm iç dizaynı sevdim. Mutfağın büyüklüğü de dahil olmak üzere. İçi her şeyiyle favorimdi. Ama sadece 3 atlık yer var.
8: Büyük bir yatırım yapacağız ve...
6: Biliyorum.
8: Bu her 1-2 senede bir yapabileceğimiz bir şey değil yani. İkinci karavan peki o nasıl?
6: Beğendim. Hem de gerçekten doğru nedenlerden. Yaşam alanı çok güzel. Bir sürü alan var.
8: İçeriye 7 kişi sığdırabiliriz.
6: Ayrıca 4 atlık yer olması da bir neden tabii.
8: Yeni bir kamyon düşüncemiz yoktu ama yine de farklı bir tane kamyon alalım diye konuşmuştuk.
6: Evet.
8: Tabii bu kadar pahalısını düşünmemiştik. Hadi önce kararımızı verelim, sonra bunun nasıl gerçekleşeceğini çözeriz. Tamam. Chris.
6: Merhaba.
8: Bu hiç de kolay olmadı.
6: Hem karavanı hem de kamyonu alacağız.
7: Mükemmel.
6: Her şeye sahip. İstediğimiz her şey var.
7: Harika bir karar verdiniz.
6: Hem bir karavan hem de bir kamyonumuz olur diye düşünmüştük.
8: İmkanı yoktu.
6: Çok heyecan verici.
8: Bu bir pick-up kamyon ve at karavanının starlaşmış hali.
6: Tam rock starlara göre muhteşem.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
10: Net. Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Milo Çek, Milo Sil,
14: Milo Puf, Milo Puf Puf. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
16: İstikbal'le. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
17: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
16: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
17: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
18: Kapıyı aç.
19: Merhaba, nasılsınız?
20: Bu otel harika.
21: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
20: Yüzden fazlasından.
19: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
21: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplamın gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Havuzlar sadece çocuklar için değil. Bugünlerde yüksek sınıf bir tatil köyü havuzu.
5: Aman Tanrım.
6: Tatil köyünde gibiyiz.
4: En çılgın hayallerinize göre yapılmış olarak.
5: Aman Tanrım, olağanüstü.
7: Tüylerim diken diken oldu.
4: Arka bahçenize konabilir.
7: Biz de çok eğleneceğiz.
5: Kesinlikle harika.
8: Havuzumuza.
4: Ve bunu gerçekleştirenler işte bu adamlar. Onlar havuz kralları.
9: Güzel bir gün.
10: Biz Lake Bailey, Amy ve Randy Stakes. Aferin.
9: Buraya Güney Kaliforniya'dan yeni taşındık.
10: Olamaz, şova başladı. Oğlumuz burada üniversitede okuyor. Biz de onu ziyarete gelmiştik ve zaman geçirdikçe buranın insanını o kadar sevdik ki belki bizler de burada yaşayabiliriz diye düşündük. Dikkat et.
9: Amy Texas'ta yaşayacaksak bir gölde yaşayalım dedi. Biz bu yüzden Travis Gölü'nde bir ev satın aldık.
10: Güzel.
9: Aradığımız evi bulduk ama çok iş yapmak gerekiyordu. İçi de dışı da. Neredeyse 3 senedir terk edilmişti. Başta havuza birkaç süsleme yaparız, fayans filan döşeriz dedik. Ama havuz borularının ve motorlarının sızdırmaya başladığını fark ettik. Ekipmanı eskimişti. Öyle bir noktaya geldi ki havuzu baştan yapalım dedim. Yani birinci evremiz, sonra ikinci evremiz başlayacak ve sonra üçüncü evre var. Amy 7 tane diyordu. Öyle değil miydi Amy?
10: Hayır.
11: Kaliforniya'dan Austin'e ne çok insan geliyor.
2: Biliyorum. Gölle okyanus arasında kalsan hangisini seçerdin?
11: Çok zor karar, bilemedim. Randy ve Amy'nin manzarası muhteşem. Tekne limanları bile var. Çok güzel bir hayat.
2: Evet, ama eski havuzlar kafa karıştırıcı. Şu çeyrek dilim şeklindeki ayrı havuza baksana. Teras şekilleri de bir garip. Sence insanlar 30 yıl sonra bizim havuzlarımıza da güler mi?
11: Tabii ki hayır. Bizim havuzlarımız ebedi sanat eseri. Söz veriyorum, bizim havuzumuz bitince dergilere çıkacak.
2: Şimdiki havuzları da 80'lerde bir dergideymiş.
11: 80'lerde mi? O zaman insanların saçı martı gibiydi.
2: Doğru. Seklere havuz planını göstermeden önce evlerini bir kez daha gezeceğiz.
11: Merhaba.
2: Detaylara bakmak
9: nasılsınız?
2: Için.
9: Nasılsınız?
11: Buranın en büyük olayı manzara.
2: Bizi bu eve manzarası çekti. Eve girer girmez büyülendik. Bu Trabzanlar bir kafes gibi.
10: Onlardan kurtulmak çok güzel olurdu.
9: Şu sütun da gitse iyi olur.
11: Evet. Tamam. Manzarayı geliştirmek istiyorsanız bu oldukça iyi bir plan.
9: Terasta yüzmeyi çok seviyorum. Ama dar bir bölge yapalım dedik.
10: Ve kocaman bir şemsiye takabileceğimiz bir yer.
11: Tamam, peki.
10: Çünkü burası çok sıcak olur.
11: Kesinlikle.
10: Muhteşem olur.
9: Spa'ya bir şey yapın.
11: Evet, spa çok küçük.
10: Daha büyük ve daha yüksekte bir şey olsa iyi olur. Çünkü böylece manzarayı da görebiliriz.
11: İşe yarasın.
10: Evet, işe yarasın. Güzel olur.
11: Verandayı konuşalım. Şimdi burası taştan ve bu havuz kenarı için ideal bir şey değil. Çünkü biraz fazla kaygan bir şey.
10: Üstelik çok çabuk ısınıyor. Yani
9: yaz için kötü kombinasyon. Çünkü yazın ayaklarınız ısınıyor. Üstüne üstlük bir de kayıyorlar.
10: Evet.
2: Bunu değiştirmek gerçekten iyi bir fikir. Dizayna bakmak ister misiniz?
10: Kesinlikle.
11: Tamam. Gel. Yapalım.
2: İşte bu.
10: Aman Tanrım, çok güzel.
9: Aman Tanrım.
10: O kadar havalı ki. İnanamıyorum.
9: Bu inanılmaz bir şey.
2: Negatif sınır.
10: Buna bayıldım. Ateş numaralarına da bayıldım.
9: Harika görünüyor.
2: Üstelik bu sınırı aydınlatacağız. Yani herkes gölden aydınlık havuzunuzu görebilecek. Müthiş oldu.
10: Evet. Tamam.
11: Arkada bir oturma alanı var. Trabzanlar olmadan manzaraya bakabilirsiniz.
10: Evet, çok güzel.
11: Gördüğünüz gibi bu havuzda hiç durmadan yüzen bir adam var. Fıskiye var. Evet.
9: Çok güzel, onu hep kullanırım.
10: İstediğim basamaklardan
9: evet.
10: da var.
9: Yok artık.
10: Evet, buna bayıldım.
9: Çok
10: ve
9: güzel.
10: Jacuzzi. O kadar büyük ki gerçekten çok beğendim. Çok güzel.
11: Bütün kaygan taşları attık yerine. Traverten taşından koyduk. Yani hem soğuk olacak hem de kaymayacak.
10: Aa evet, bu güzel olur.
11: Bu negatif sınırdan suya bakmak gerçekten muhteşem olacak.
9: Bak ne fark ettim, sütun yok.
10: Doğru.
9: Ürperdim.
10: Evet, bu harika.
2: Nasılmış?
10: Bayıldım. Bir an önce başlayalım.
2: Öyle mi?
10: Evet.
2: Pekala. Bugün yıkım günü ve bu proje normal bir proje değil.
11: Vay canına.
2: Bu havuzun yapılış şekli bizler için bir sorun. Maalesef yukarıdaki bu kirişler buradaki duvarla dışarıdaki havuzu ayıran tek yapı.
11: Evet.
2: Yani dikkatli olmazsak bütün bu beton tepemize çökebilir. Evet. Ve eğer buradaki her şeyi kafamıza göre yıkarsak evet. bütün bu yapı
11: yıkılır.
2: Üzerimize çöker.
11: Bütün havuz ve güverte eve bağlı. Yani bir soğan gibi kat kat yıktığımızdan emin olmalıyız. Normal bir projede gelip çekiçle yıkabilirdik ama belli ki bu iş daha uzun sürecek. Aşağıda duvardaki sızıntıları ve suyun verdiği bütün hasarı görebiliyoruz. Açık demiri gördük. Hı-hı.
2: Evet.
11: Fazla işimiz
2: evet.
11: varmış.
2: Dikkatli olmalıyız.
11: Çok dikkatli.
2: Arka duvara hiç dokunmasak daha
11: evet,
2: iyi.
11: Evet, çünkü yeni havuzun yeri.
2: Evet, evet. Şu anki havuz beton duvarların üstünde duruyor ve gayet sağlam. Havuzu üstüne yapacağımız için yıkım sırasında hasar vermemeliyiz.
11: Bir cerrah evet. gibi hepsini parça parça Hı-hı. ayıracağız ve iskelete kadar indikten sonra hepsini tekrar inşa edeceğiz.
2: Evet.
11: Baştan başlamak için çok iyi bir fikir.
2: Evet.
11: Yıkım ekibi bütün fayansları kırarken biz de diğer problemlere baktık.
2: Şuna bir baksana. Bu öyle yapılmış ki bir basamağı 15 santim.
11: 15 mi?
2: Diğeri sadece 7,5.
11: Evet. Potansiyel felaket.
2: Öyle. Hepsini söküp altında beton meliyiz.
11: Bir cerrah evet. gibi hepsini parça parça Hı-hı. ayıracağız ve iskelete kadar indikten sonra hepsini tekrar inşa edeceğiz.
2: Evet.
11: Baştan başlamak için çok iyi bir fikir.
2: Evet.
11: Yıkım ekibi bütün fayansları kırarken biz de diğer problemlere baktık.
2: Şuna bir baksana. Bu öyle yapılmış ki bir basamağı 15 santim.
11: 15 mi?
2: Diğeri sadece 7,5.
11: Evet. Potansiyel felaket.
2: Öyle.

0: deli bir kasap gibi.
1: Evet, tamam.
0: Hey, dur dur.
1: 2, 3.
0: Evet. Şimdi de eski havuzlarının beton kalıbını parçalayacağız. Fazla beton ve çelik olduğundan hepsini arazi dışına taşımalıyız. Bu yıkım haftalar alacaktır. Yıkım bitip enkaz kaldırıldıktan sonra yeni steak havuzunun yapılacağı temelleri de görebileceğiz. Randy'nin planı başından beri bu sütundan kurtulmaktı. Manzarasını görebilmek için. Bu sütundan kurtulmak sandığımızdan zor bir iş çıktı. Tam 220 metrekare fayans döşeyeceğiz. Daha yıkmadık
1: evet,
0: bile.
1: Evet, burada neler olacağına bağlı. Projemiz bugünden sonra tamamen durabilir.
0: Havuzun yıkımına başladıktan 2 hafta sonra yeni havuzun yapılacağı temelleri nihayet ortaya çıkardık. Terastaki manzaralarına engel olan sütunu da söktük. Sıradaki adım binlerce kilo çakılla temel atmak ve havuzun kalıbının iskeletini çıkarmak. Bütün kalıpları hazırladığımıza göre sıra betonu dökmeye geldi.
1: Bugün beton günü. Bugün artık bu havuzun hayata döndüğü gün.
0: Önümüzdeki en büyük engellerden biri de bu garajın fazla meyilli olması. Maalesef beton kamyonlarını buraya kadar çekemiyoruz. Bu yüzden de caddeye kurdurduk. O kadar detaylı bir proje yapıyoruz ki 2 farklı ekip kullanıyoruz. Tırmanmakta kullandığımız bir merdivenimiz var. Onun dışında bu havuza da giremiyoruz. O yüzden trafik birazcık sıkışık. Her şey güvende olmalı. Çok dar bir alan. Ama yine de ekibi ikiye böldük. Bir taraftaki ekip negatif kenara hazırlıyor. Öbür tarafta da havuz yapılıyor. Böylece kimse kimsenin ayağına basmıyor. Bu karmaşık bir iş.
1: Proje yeterince karmaşık değilmiş gibi ev sahibi yanlış bir şey olmadığından emin olmak için başımızda bekliyor.
0: Güneş buradan batıyor ya. Bence birazcık uzakta olması daha iyi.
1: Randy ve Amy spaya birkaç değişiklik yapmak istemiş. Ekledikleri şeylerden biri de bu ayak kuyusu. Yani insanların tamamen suya dalmasını sağlayabilen gayet derin bir köşe. Sıkı çalışıyor ve havuzun dibini dolduruyor. Havuzun duvarlarını doldururken tepeye ulaştığımızda çok dikkatli olmalıyız. Havuz dikdörtgen olduğu için duvarları tam düz. Bu düzlüğü başarabilmek için de piyano kabloları kullanıyoruz. Piyano kablosu havuzun eninin de boyunun da derinliğinin de dümdüz bir çizgide gitmesini sağlıyor. Yani bu havuzu dikdörtgen yapabilmek için son derece önemli.
0: Havuzun betonunu döktükten sonraki adım güvertenin kalan fayanslarını kırıp dökmek olacaktır. Ama bu sütun işe engel olmaya başlıyor.
1: Aile sütunun gitmesini istiyor ama önümüzde bir engel var.
0: Evet, Randy'nin planı başından beri manzarayı görmek için bu sütunu buradan söküp atmaktı.
1: Ama beklediğimizden karmaşık bir iş çıktı.
0: Su boruları ve elektrik kabloları var. Binayı ne kadar destekliyor bilmiyoruz.
1: Uzmanları çağırıp bu sütunu bütün evi yıkmadan nasıl sökebileceğimiz üzerine biraz araştırma yaptık.
0: 220 metrekare fayans döşememiz gerekiyor. Daha yıkmadık
1: evet,
0: bile.
1: Evet, hepsi burada ne olacağına bağlı.
0: Evet.
1: Bugün bütün proje resmen duracak.
0: Müteahhitlerimizden biri olan Elliot'ı arayıp mimardan haber aldığımı öğreneceğiz. Dostum, steklerin evindeyiz ve sütun hakkında bilgi bekliyoruz çünkü bu bilgiyi almadan projemize devam edebilmemiz imkansız.
2: Salı buluşup 3 sütunu nasıl sökeriz onu konuşacağız.
0: Tamam, planları şu. Birkaç gün içinde mimarla ve mühendisle buluşup mümkün olan tüm ihtimalleri konuşacaklar. Hatta 3 sütunu birden sökme ihtimalleri bile var.
1: Çabucak bir sonuca ulaşırlarsa güzel olur.
0: Dışı bitti. Mimarımız ve mühendisimiz sütunu sökmenin bir yolunu bulana kadar taşları yapacağız. Havuzun iç yüzeyini su renkli taşlarla kaplamaya başladık. Stekler açık mavi bir desen seçti. Göl manzarası karşısında muhteşem duracak. Havuzun fayanslarını dizdikten sonra kenardaki taşlara geçeceğiz. Ama bu taşlar bizim eklediğimiz sürpriz bir detayın üzerine konulacak.
1: Yapılacak çok iş var. Yerden 3 metre yüksekteyiz. Bu yüzden

0: Suyu bütün ahşap yapıdan uzaklaştırmak için drenaj oluşturmak zorundayız. Unutma, bu ev çok su hasarı gördü. Bu bir daha olmamalı. Hatırlarsan yerleştirdiğimiz şeylerden biri de bu ekstra parça. Burada zaten bir su ayırtma sistemi vardı ama yine de altına suyu kaydırabileceğimiz bir oluk yaptırmamız gerekti. Tıpkı evlerde olduğu gibi. Üstüne taşları koyacağız ve altında biraz boşluk bırakacağız. Böylece su taşın altından akıp oluklara dolacak ve havuzun kenarına akacak.
1: Çok temiz olacak. Çünkü gizli bir oluk olacak. Normal de teraslardaki oluklar ortalıkta oluyor. Bu oluk fayansların altında gizli olacak, güzel olacak diye düşünüyorum. Oluklarla uğraşırken diğer taraftan da Steck evinin 2/3'ünü kaplayan terasın traverten fayanslarını döşemeye başlayabiliriz. Yüzeyin fazla sıcak veya kaygan olmaması çok önemli. Traverten hem güzel duracak hem de üzerinde yürümesi gayet kolay olacak. Taş işçiliği muhteşem. Sütunlara da bir çözüm bulabildik. Mühendisin planı steklerin salonundaki dekoratif kirişleri çıkarmak ve onun yerine bütün alanın ağırlığını taşıyabilecek kadar geniş ve çok da güçlü kirişler yerleştirmek oldu. Çelikler gelene kadar cam kapıları çıkarıp yerlerine geçici sütunlar koyacağız. Gerçekten güçlü çelikler seçmişler. Bütün boruları seçtik ve ayırdık. Ama tüm destekleri getirene kadar sütunları yerinde bıraktım. Ama bütün desteklere rağmen...
0: Tamam, girdi.
1: Orijinal sütunlarını yıkana kadar düzgün yaptık mı bilemeyeceğiz.
0: Çok dramatik bir an olacak. Bu kadar dik bir yokuştan kocaman cam parçaları taşımak kadar dramatik bir an.
1: Bu taraftan gelmesi gerek. Arkadan dolaşıp gelsin. Şimdi dolanıp aşağıya inecek. Bekle, bekle, bekle. Hayır, hayır. Öyle yaparsanız...
0: Justin, sakın kamyonun arkasına geçme.
1: Baksana.
0: Eğer ağırlığı...
1: Şuraya bak, duvara
0: dur,
1: çarpacak.
0: Dur.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye.
6: Bellona.
7: Ha! Maydo.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve gireliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydın.
3: Trivago'ya bakmalıydın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, bank, kartım
6: Hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
7: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
8: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
11: Her klasik araç...
12: Tamam bak, çalışıyor mu?
11: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Evet.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Lakeway, Texas'tayız. Randy ve Amy Steak'in eski havuzunu yıkıp yerine hayallerindeki gibi bir havuz yapıyoruz.
14: Aman
15: şuna
14: tanrım.
15: Bakar mısınız? Ne kadar da
14: Yok
15: havalı
14: at.
15: Bir şey.
14: Bu resmen delilik.
15: Aman tanrım.
13: Hayallerini gerçekleştirmek için aylar harcadık. Buna manzaralarını geliştirebilmek için sütun sökme de dahil. Bu iş kocaman bir operasyona döndü. Şimdi son düzlüğe girdik. Son işlerden biri de teras kapısını takmak. Bu taraftan girmeli. Ama garajdan aşağı indirmek sandığımızdan daha zor çıktı. Bekle, bekle, bekle.
16: Eğer ağırlığı...
13: Baksana, duvara çarpacak.
16: Dur. Dur.
13: Başka bir açıdan getirmemiz gerekecek gibi.
16: Bu son fırsatımız. Eğer bu da olmazsa aşağı elle taşımamız gerekecek. Bence büyük bir iş. Nasıl
13: daha çok adam lazım.
14: İyi gibi.
13: Ne oluyor orada? Tamam, ilerle. Yavaşça. Başardın. Oho, etkileyici, aferin. Bu kadar girecek. Güzel iş. Şimdi sırada camları aşağı indirip eve götürmek var. 4 adım kaldı, çok ağırlar. 150 kiloymuş.
16: Kocaman şuraya camlar. Bak. Daha büyüğü de var.
17: Ay canına.
13: Ay canına.
16: Ay canına. Aferin çocuklar.
13: Tüm duvar camla kaplandı. 3 sütunu da çıkaracağız ve gölün manzarası muhteşem olacak.
14: Tamam, böylece bitti.
13: O sonuncusu muydu?
14: Bu kadar bitti.
13: Bunu sökmeyi iple çekiyorum.
14: Tamam.
13: Hadi yapalım.
16: Tamam,
14: evet,
16: yavaş.
14: Tamam, bir deyince bırakın.
13: Tamam.
14: 3, 2, 1 bırak.
13: Evet. İşte tamam. Bu.
14: Evet, harika.
16: Evet. Aferin.
13: Teşekkür ederim beyler. Randy ve Amy net bir göl manzarası istiyordu. Bunu kesinlikle başardık.
18: Sütun işi bittiğine göre havuzun sonuna geldik. Son traverten parçaları takıldıktan sonra havuzu boyayacağız. Peyzaj yapacağız. Ve mobilyaları getireceğiz. Rachel, halı gerçekten çok güzelmiş.
15: Evet ama boyuna yatıracağız. Merkez noktası şu direklere uyusun, olur mu?
13: Peki. Tamam.
15: Bu aile için seçtiğimiz özel dekor.
18: Hazır mısın?
13: Hadi.
18: Tamam.
15: Renkleri aile temasına daha uygun. Hafif mobilyalar.
13: Ha, güzel durdu
15: merkezi
13: değil mi?
15: Merkezi gayet güzel.
16: Evet.
15: Suyla uyumlu olabilmesi için mavi tonları kullandım. Gerçekten çok hoş oldu.
13: Gerçekten öyle oldu. Bu projenin amacı göl manzarası kullanarak çok ferah bir atmosfer yaratmaktı. Bence başardık.
16: Getirme vaktidir.
13: Öyle mi?
16: Kesinlikle.
13: Tamam.
15: Hadi, getirelim.
16: Nasıl olmuş?
15: Aman tanrım, gerçekten inanamıyorum.
13: Steklerin havuzu üstünde haftalarca çalıştık ve hayallerindeki havuzu bitirdik. Göstermeyi iple çekiyoruz.
15: Aman tanrım, gerçekten inanamıyorum.
17: Çok güzel.
19: Şuraya bak.
15: Şuna bakar mısınız? Öyle farklı ki. Sütun yok. Sütunların gittiğine inanamıyorum.
16: Sütunları kaldırmak manzarayı çok geliştirdi. Hatırlıyorum, hedefiniz buydu.
15: Spa kısmı öyle büyük olmuş ki.
16: Çalışıyor.
15: Tanrım, evet çalışıyor. Bu harika, çok şükür çalışıyor.
17: Artık en az 6 kişilik yerimiz var.
15: Evet, hatta belki de 8-10 kişilik.
17: En az.
13: Ve bir de içinde özel olarak tasarlattığınız kuyunuz var.
17: Oo, doğru.
13: Özel olarak yaptırıldı.
15: Ve havuzun içindeki fayanslar da o kadar güzel ve harika olmuş ki. Aslında başta emin değildim ama bu fayanslar yeni havuzun tartışmasız en güzel taraflarından biri olmuş. Sanki yüzükteki elmaslar gibi. Resmen büyüleyici.
17: Dinle, şelaleyi duyuyorsun değil mi?
15: Aa, evet, sen zaten onu evet. Çok istedin. Evet, sesi duymak istedin.
17: Evet, bunu istedim. Evet.
13: Arkadaki fayans duvar da sesin bu tarafa gelmesini sağlıyor. Muhteşem.
15: Bu o kadar rahatlatıcı bir ses ki. Sıkıldığım zaman elime bir kitap, bir kahve alıp buraya gelirim. Ve manzaranın tadını çıkarırım. Ve bütün gün bu muhteşem sesi dinlerim.
19: Ben negatif sınırın üzerindeki rafı çok sevdim. Kenarında göl manzarasını izlerken ve teknelere bakarken bir taraftan da rahatlatıcı bir şeyler yudumlarım diye düşünüyorum. Muhteşem olmuş. Bayıldım.
13: Her şey gözlerinizi bu evden alıp göle çekmek için yapıldı. Cam trabzanları taktıktan sonra bile manzara engellenmeyecek.
15: Bu resmen muhteşem. Bayıldım.
13: Fıskiye var.
17: Evet, denemeyi iple çekiyorum.
13: Hiç şüphen olmasın. Bayılacaksın.
17: Evet, evet. Göbek eritme vakti.
15: Evet. Evet, doğru.
16: Bence vakti.
15: Evet.
19: Hadi bakalım.
15: Evet.
16: Atlama vakti.
15: Evet. Evet.
16: Deneme vakti.
15: Önce ben.
16: Tamam. Yapalım o zaman.
13: Yapalım.
19: Tamam, hadi.
17: Tam dozajında ittiriyor. Zoraki yüzdüğünüzü hissetmiyorsunuz. Yüzüyorsunuz. Dönmeye gerek olmuyor. Havuzda öyle eğleniyoruz ki, aman tanrım.
15: Artık misafir ağırlamak öyle keyifli oldu ki. Üstelik hepimiz aynı anda jacuzziye sığabiliyoruz.
17: Musluk önünde yüzüyoruz.
15: Evet.
17: Evet. Süper.
15: Havuzda Baylor ve kız arkadaşını görebiliyorum. Birlikte
17: eğleniyorlar
15: ve manzarayı izliyorlar.
17: Basamakta.
15: Evet, çok.
17: Muhteşem.
15: Steve beni onurlandırdı. 7 sene önce vefat etmiş oğlumun anısına hazırlanmış bir taşı benden istedi ve havuzun kenarında özel bir oyuk açıp içine yerleştirdi. Böylece artık burada eğlenirken oğlumun ruhunun da bizlerle olduğunu hissedebiliyoruz. Yani bizleri mutlu eden güzel bir jest yaptı. Bu yüzden Justin'e ve Steve'e bizlere inşa ettikleri bu küçük cennet için minnettarız.
17: Her günümüz 5 yıldızlı bir otelde gibi geçiyor. Muhteşem.
15: Sağ olun.
20: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
21: Ama ne otel?
22: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
21: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
22: Gerçekten mi? Kanıtla.
23: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
21: Favori sitendekini bile.
23: Aynı otel. Yarı fiyatına.
21: Trivago'ya bakmamış.
22: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
25: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
0: Bellona. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
7: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
8: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
26: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
27: Günümüzde yüzme havuzları sadece çocukları eğlendirmiyor. Artık modern otel tarzı...
28: Biriniz büyük bir şelale istemişti değil mi?
29: O kişi bendim.
27: Özel yapım, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayan havuzlar...
29: Bu mükemmel. Tam bizim istediğimiz gibi.
27: Arka bahçeniz de sizi bekliyor.
30: Burası benim arka bahçem mi? O kadar çok değişmiş ki. Havuzumuza.
27: Hayallerinize kavuşmanızı da bu iki kişi sağlıyor. Onlar havuz kralları.
10: Gerçekleştireceğimiz birçok havuz
15: bir
10: partisinin
15: parti
10: ilkine.
15: Evet.
10: Harika. Bizler Amy ve Mike Texas'ta yaşıyoruz.
28: Sence arkadaşların buraya gelir
31: mi? Siz tatile
28: mi?
31: Çıktığınızda gelirler.
28: Bir üniversitede okuyan, biri de çalışan iki çocuğumuz var. Çocuklarımız artık bizimle yaşamadığı için havuz yaptırmanın iyi bir zaman olduğuna karar verdik. Köpekler de çok sevecek, yüzmeyi seviyorlar.
10: Havuzun küçük çocuklar için olmasını istemiyoruz. Bu havuz bizim rahatlamamızı, uzanıp vakit geçirmemizi ve bir şeyler içmemizi sağlayacak. Sıçrama bölgesi olmayan bir havuz istiyoruz. Böylece insanlar havuza atladığında içeceklerimize su girmeyecek.
28: Hadi bakalım.
10: Arka bahçemiz tam tepede, rustik görünümlü bir bahçe. Buraya yapılacak olan havuzun mükemmel uyumu sağlayacağını düşünüyoruz. Her zaman buradaymış gibi görünsün istiyoruz. Bu yüzden bir göl ya da lagün gibi olması önemli.
28: Havuzun bir bölümünde etraftaki kayaların kullanılmasını istiyoruz. Böylece daha uyumlu görünecektir.
32: Mike ve Amy ile görüşmek için sabırsızlanıyorum. Ne istediklerini o kadar iyi biliyorlar ki onlar için bu havuzu tasarlamak oldukça zorlayıcı olacak.
28: Ben... İnsanlar bize bir havuz, bir jacuzzi, bir şelale istiyoruz der. Genellikle duruma pek hakim olmazlar. Ya da evet, ne istedikleri konusunda net fikirleri olmaz. Ama Om ailesi konuyu kesinlikle hakim.
32: Om ailesi doğal bir göle benzeyen bir havuz istiyor. Yıllardır arka bahçelerinde varmış gibi görünen bir tasarım istiyorlar.
28: İşimizi düzgün yaparsak komşu çocuklarının orada balık tuttuğunu görebiliriz. İşte başlıyoruz. Mike ve Amy'ye yeni havuzlarının tasarımını göstermeden önce... Merhaba millet. Bahçeyi bir kez daha gezip her şeyin istedikleri gibi olduğundan emin olmak
10: İçeri
28: istiyoruz.
10: Gelin.
28: Arka bahçemizde uyumlu bir havuzumuz olsun istiyoruz. Bir göl gibi görünsün ve etrafında da birçok kaya olsun. Gördüğünüz gibi bahçemizde bir sürü kaya var ve korumak istiyoruz.
32: Kazıya başladığımızda çok çabuk kayaya çarpacağımızı düşünmüyoruz.
28: Evet, buranın zeminini test ettim. Yaklaşık 30 santimlik delikler açtım ve karşıma kaya çıktı.
32: Çıkaracağımız bu kayaların bazılarını havuzunuzun etrafında kullanabilirsiniz.
10: Bu çok güzel olur. Ayrıca fayans ya da duvar tepeliği de istemiyoruz. Her şey doğal görünmeli. Bu bir kokteyl havuzu. Sıçratma bölgesi de olmayacak. Böylece herkes etrafında oturabilir, yüzebilir, tadını çıkarabilir.
28: Daisy ve Duke isimli iki boxer köpeğimiz var ve suyu çok seviyorlar. Onların da zaman geçirebileceği sığlık bir alan ve havuzun arka tarafına fark yaratan bir tasarım istiyoruz.
32: Bir havuz istemenizin temel sebebini anladım. Güney Texas'ın eğitimi ortada.
9: Söylemeye bile gerek yok. Teksas'ta yaşıyorsanız ve bir havuzunuz yoksa yaz aylarında arka bahçenize çıkamazsınız.
11: Sıcak havaya bayılmıyorsanız tabii.
28: Bu tasarımda Tony ile birlikte özenli çalıştık. Size göstermek için heyecanlıyız.
11: Görmek için sabırsızlanıyorum.
9: Vay canına, inanamıyorum şuna baksana.
11: Bu mükemmel.
9: Harika.
11: Şuna bak. Kayalara bayıldım. Harikulade.
28: Bir havuzun kenarlarında gördüğünüz standart fayanslar ve duvar tepeliği olmayacak. Gölet görünümünü sunmak için etrafını kayalarla çevireceğiz.
32: Havuzun derinliği 90 santimden başlayıp 152 santime kadar gidiyor. Bu derinlikle havuz kokteyllere çok daha uygun hale gelmiş olacak.
28: Bu havuz 5,5 metre genişliğinde 10 metre uzunluğunda olacak. Açıkçası oldukça büyük olacak. Burası da sığlığınız neredeyse 13 metre. Kocaman bir sığlık olacak.
32: Devasa.
28: Sığlığa da birkaç tane kaya ekleyeceğiz ki bence çok güzel olacak.
11: Bu gerçekten
9: çok
11: göz kamaştırıcı.
9: Olacak.
28: Sizce Daisy ve Duke burayı sevecek mi?
9: Evet. Daisy gelip nerede yüzeceğini
11: havuza
9: görmek
11: nereden
9: ister misin?
11: Bak.
9: Gel buraya. Gel.
32: Sığlığı ekstra büyük yaptık.
11: Bu tam senlik Daisy.
9: Havuzun tamamında çok hoş oturma yerleri de var. Etrafta ellerimizle, içeceklerimizle dolaşabiliriz. Bu göz kamaştırıcı.
28: Arkada büyük şelaleniz var. Şelalede 3 savak bulunuyor. Bu savakların hepsi farklı açılardan, hatta evin içinden bile görülebilecek.
11: Tam istediğim gibi.
28: Sol tarafa bakarsanız renkli taşlardan oluşan bir kenar döşemesi yaptığımızı göreceksiniz. Böylece havuz kenarında rahatça oturabileceğiniz alanınız olacak.
9: Bu kenar döşemesi harika, bayıldım.
32: Kokteyl havuzunu düşündüğümde aklıma geceleri zaman geçirilebilecek bir havuz gelir. Bu nedenle biz de 3 tane çok renkli led ışık takmaya karar verdik.
11: Oldukça rahatlatıcı bir havuz olacakmış gibi görünüyor.
28: Nasıl buldunuz?
11: Olağanüstü.
28: Bu havuzu yapacak mıyız?
11: Hadi yapalım.
28: Yapmamız gereken ilk şey zemine planı çizmek. Nereden başlayalım?
32: Burası olur.
28: Bu bize havuzun nerede olacağını gösteren haritamız.
32: 5'e 2.
28: Havuzun çevresini... ve tüm özelliklerin yerini boyayla belirledik.
32: Güzel mi?
28: Havuzun yerini belirledikten sonra kazmaya başlayabiliriz. Ayakkabılarını beğendim.
32: Teşekkür ederim.

0: Tam düşündüğümüz gibi. Bu kadar toprak kazdık ve altı kayalık gibi görünüyor. Om ailesinin bahçesinde kazı yapmaya başladık ve tam tahmin ettiğimiz gibi oluyor. Burada yerin altında çok sağlam bir kireç taşına çarptık. Büyük kaya parçaları olabilir diye düşünmüştük ama tek parça kocaman bir kaya tabakası var gibi duruyor. Bunu parçalamak çok zaman alacaktır. İyi haberse her şeye uyum sağlayacak gibi görünüyor. Daha küçük parçaları ayırmaya başladığımızda havuzun kenarında kullanabileceğimiz mükemmel kayaları elde etmiş olacağız.
1: Gidip kaya matkabını getirip şu kayayı parçalamaya başlayalım.
0: Galiba yapmalıyız bunu. Bu kadar büyük bir kaya matkabı olmadan kayaları parçalamamızın ve çukuru kazmamızın başka bir yolu yok. İşimiz zor. Sağlam bir kayayı parçalamanın güzel yanı da havuz için oldukça sağlam temel oluşturuyor olması. En büyük dezavantaj da uzun sürmesi. Böyle bir kazı haftalar sürecektir. Tüm inşaat demirlerini ve tesisatı yerleştirdikten sonra havuza beton atmaya hazırız. Getir bakalım. Bugün beton püskürtme günü. Havuzun tasarımı farklı olduğu için beton püskürtme işlemi de oldukça farklı olacak. Standart havuzların düzgün köşeleri, üstte duvar tepelikleri, kenarlarda su yolu fayansları olur. Ancak Om ailesi havuzun yerini saran su seviyesinde kayalar ve doğal bir görünüm istedi. Burası çıkıntının ilk bölümü. Bu görünümü sağlamak için tüm havuzu saran ve üstlerine kayaları yerleştirebileceğimiz tabakalar bizim deyimimizde çıkıntılar yapmamız gerekiyor. Çıkıntılar mağarayı ya da şelaleyi desteklemek için kullanılır ama biz ilk defa bir havuzun etrafını tamamen dönecek şekilde yapıyoruz. Bu havuzun ayrıca oldukça geniş bir sığlığı da var. Ailenin Daisy ve Duke adında iki köpeği var. Ve bu sığlığın köpekleriyle zaman geçirebilecekleri kadar geniş olmasını istiyorlar. Çok fazla beton püskürtüyoruz. Bu havuza beton püskürtmek için 7 tane kamyon geldi. Neredeyse 20 yıldır bu işteyim ve daha önce hiç göle benzeyen bir havuz tasarlamadım. Bitirdiğimizde gerçekten muhteşem olacak. Nasıl buldun?
2: Kesinlikle çok doğal görünüyor. Şelaleye de bayıldık. Harikulade. Sığlıktaysa daha pürüzsüz, belki daha düz kayalar kullanabiliriz. Ne dersiniz?
0: Pürüzsüz ve düz kayalar kulağa çok hoş gelse de elimizde hiç yok.

0: Om ailesinin göle benzeyen havuzunun kenarlarını oluşturmak için düzinelerce kaya getirmeye başladık. Her kaya havuzun kenarındaki çıkıntılara yerleştirilmeden önce özel olarak elle kesiliyor ve yontuluyor. Om ailesi çok doğal görünen bir havuz istediğinden su yolu fayansları kullanmayacağız. Bu havuzun kenarları kayalardan oluşacak. Om ailesinin istediğini çok iyi biliyor. Bu inşaatta biraz farklı bir yol izleyeceğiz. Tüm kayaları evlerde olduğu gibi kalıcı olarak yerleştirmektense beton kullanmadan kuru bir şekilde yerleştireceğiz. Ardından her şeyi kalıcı olarak sabitlemeden önce Mike ve Amy'yi çağırarak yaptıklarımıza bakmalarını isteyeceğiz.
1: Tony, nasıl buldun?
2: Çok beğendim.
3: Bu havuzun en önemli özelliklerinden biri 3 ayrı koldan havuza su akıtan şelale. Buraya doğru akan bir su olacak, tamam mı? Ve bu su...
1: Buraya gelecek.
3: Bu taraftan akacak.
1: Aha.
3: Ayrıca ortadan da su akmasını sağlayacağız ve tam burada dalgalanma...
1: Evet, üst tarafın dokusuyla evet, bunu yapabiliriz.
3: Bu bunu sağlayacak.
1: Bu kayalar gerçekten güzel.
3: Ben de çok beğendim.
1: Şuradaki üçüncüye baksana.
3: Çıkmak için zıplamam gerek. Buraya gelip oturabilir. Üçüncü şelalenin tadını çıkarabilirsin ama ayrıca... Bu banka da bayıldım ben.
1: Oturup denesene.
3: Evet.
1: Ne diyorsun?
3: Beğendim. Çok beğendim. Burası bir şeyler içmek için de güzel bir yer.
1: Kesinlikle. Haksız sayılmazsın.
3: Her şey yerli yerinde olduğu için Mike'ı çağırıp ne düşündüğünü öğrenmenin vakti geldi. Ne düşünüyorsun?
4: Doğal görünüyor. Bunu inkar edemem. Ayrıca şu ana kadar yaptıklarınızı da çok beğendik. En önemli şeyden başlayacak olursak şelaleye bayıldık. Harikulade. Ve burası da hoşumuza gitti. Belki biraz uzun olabilir. Bu yüzden şimdilik beklemek istiyoruz. Şu anki yüksekliğini çok beğendik. Doğal taşların düz oluşu da gayet güzel olmuş. Olduğu gibi kalabilir. Sığlığa baktığımda havuzun tam odak noktası olan kayayı görebiliyorum.
3: Büyük bir odak noktası.
4: İnsanlar üstüne oturabilecek. Evden buraya doğru gelirken görebileceğiz. Kayayı beğendim ama bence bu başka bir yerde kullanılabilir. Burası için belki daha düzgün, buraya tam uyacak bir kaya bulabiliriz. Ayrıca altına birkaç kaya daha koyup daha uyumlu olmasını sağlayabiliriz. Havuzun altına doğru sıralayabiliriz ve düz kayalarla biraz daha küçük kayalar bulursak suyun altına doğru onları yerleştirebiliriz.
1: İlk sıra.
3: Evet, evet,
4: kesinlikle.
3: Doğru. İlk sıra. Mike ve Amy tüm taşları havuz için kullanmak istiyor ve sığlık da istemiyorlar. Sığlık için düz ve pürüzsüz kayalar istiyorlar. Mike'ın istediği kayaları bizim bulamayacağımızı biliyorum ama bildiğim bir yerde var. İnsan her gün kaya alışverişine çıkamaz.
4: Kesinlikle. Hem Greg onları bizim için taşıyacağını söyledi.
3: O kendininkileri taşır, ben de bir alışveriş çantası alayım. Bugün Om ailesini binlerce taş arasından seçim yapabilmeleri için yerel bir taş arazisine getirdim.
5: Aa, şu taşlara baksana.
3: Burası Texas kadar büyük. Yani Om ailesi aradıkları kayaları mutlaka bulacaktır. Şu palete ne dersiniz?
4: Hoş görünüyor.
5: Renkler oldukça ilginç ve pürüzsüzler. Evet.
3: Ben bütün bu kasayı alalım ve Greg de bunları yerleştirirken yeteneğini konuştursun derim. Ne dersiniz?
4: Hadi şunu işaretleyelim.
3: Gidip diğerlerine de bakalım. Burada daha bir sürü güzel taş var. Sığlıktan havuza girmek ve havuzun içindeki çıkıntılara yerleştirmek için yassı kayalar olacak diye konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz?
4: Bunu ve şuradaki iki kayayı istiyorum.
5: Evet, dördü birden.
4: Gri olanlar.
5: Güzel olacaktır.
4: Evet.
3: Aşama kaydetmeye başladık. Bu işi başaracağız. Havuzun etrafına döşemek için kullanacağımız küçük taşları seçerken iyi bir iş çıkarıyoruz.
1: Bunu bulmamız çok iyi oldu.
3: Sığlığa yerleştirmek için iki tane büyük kaya bulmamız gerekiyor. Evet Mike, bu hoşuna gitti mi?
4: Derin suda kullanılabilecek kadar yüksek olup olmadığından emin değilim.
3: O kaya mükemmel görünüyordu ve sığlığa tam uyacak yüksekliğe sahipti. Suyun altında kalacak bir kaya daha bulmamız gerekiyor.
4: Bu hoşuma gitti.
5: Büyük ama mükemmel bir kaya.
4: Su altında kullanabilir miyiz?
3: Evet, bu kayayı rahatlıkla su altına indirebiliriz.
1: Evet, tek çare.
3: Çünkü kocaman.
4: O zaman suyun içine.
3: İçine bu kayayı bulduğumuz diğer kayayla birleştirdiğimizde sığlık için mükemmel bir şezlong alanı yaratmış olacağız.
5: Bu odak noktası oldukça yaratıcılık da getirecek.
4: Diğer türlü sığlığı da istediğimiz gibi kullanamayacağız. Şimdi bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz.
5: İşaretle.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
2: Obseso. Yeah. Silver moon,
10: coming blowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
13: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
14: Sana alkış yok, önce finger snap.

Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Budur.

0: Tasty.
1: Yeni füstiş şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Sırtaşayra, sırtaşayra.
6: Döneri gördüğün an bir de süt ayran. Gelsin süt ayran.
7: Ha, maydanoz.

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Bugün Om ailesinin seçtiği bazı kayaları yerleştirmek için geldik. Mike ve Amy ilk bakışta havuzun kenarında sadece Texas Hill Country kayalarını kullanmak istemişti. Ancak Colorado'dan gelen bazı kayaları da seçtiler. Bu kayalar Rocky Mountain River Rock kayaları ve bu havuza çok yakışacak. Bu kaya tam bir canavar. Sence kaç kilodur bu?
3: En az 900 kilodur. Evet.
2: Seçtikleri en büyük kaya havuza, tam sığlığın olduğu yerin sonuna yerleşti. Yani bu kaya tamamen suyun altında kalacak. Arkasındaki de kullananların kurumak için üstüne oturabilmesi için suyun biraz üstünde olacak.
3: İki, belki de üç kişi oturabilir.
2: Güzel, güzelmiş. Mike'ın bir süre sonra buraya geleceğini biliyorum. Bu kayaların yerleşeceği yerleri seçmek konusunda çok hevesliydi. Bence bu ilk kayayı taşımalı ve hazır Mike buradayken onun da onayını almak için yerine yerleştirmeliyiz.
3: Olur.
2: Kayaları etrafta taşıyorsanız dikkatli olmalısınız. Zincir her an açılabilir. Tamam, buradaki boruya dikkat etmemiz gerek. Kimse yaralansın istemeyiz. Mike, buraya koyalım mı? Ne dersin?
4: Güzel görünüyor, olur.
2: Tamam. İlk kayamızı yerleştirdik. Sıra ikincisinde. Bu ilk koyduğumuz büyük kayanın üstüne yerleşecek. Bu kayanın su seviyesinin biraz üstünde kalmasını ve sığlığın sonunda kuru bir oturak olmasını istiyoruz.
4: Böyle olmasını beğendim.
2: Buradan buraya inmeyi de kolaylaştırıyor. Devam edebiliriz. Bu kaya burada kalıyor. Kayanın yeri bence mükemmel oldu. Kaya havuza girmek ve çıkmak için trabzan olarak kullanılabilir. Ayrıca ailenin oturabilmesi için diğer tarafta yeterli oturacak alan da kaldı. Önden buyur. Bunları havuzdan çıkarken siz kullanacaksınız. Om ailesi kayaların yerini onayladı. Kayaların harcını yapmaya başlayabiliriz. Harç kuruduktan sonra Om havuzundaki tüm bu taşlar yerlerine sabitlenmiş olacak. Renkli taşlı havuz kenarı döşemesini yapmaya hazırız. Şekilleri belirlediğimize ve zemine çakıl attığımıza göre inşaat demirlerini sabitleyebilir ve eşitleyebiliriz. Ardından buraya beton püskürteceğiz. Kullandığımız beton silika kumla yıkanmış çakılın karışımından oluşuyor. Böylece pürüzsüz bir yüzey elde edebiliyoruz. Ardından renkli taşları saçmaya başlayacağız. Çok renkli ve cilalanmış nehir çakılları kullanıyoruz. Kenar döşemesini tamamen kaplamak için çakılları ellerimizle yayıyoruz. Çakılları betona bastırdıktan sonra kurumaları için bırakıyoruz. Kuruduktan sonra yüzeyi fırçalıyor ve kumu suyla itiyoruz. Böylece çok güzel, pürüzsüz ve havuzun doğal görünümüyle çok uyumlu olan renkli taşlı döşemeyi bitirmiş oluyoruz. Neredeyse bitirmek üzereyiz. Son olarak havuzun yüzeyini mavi renkli çakıllarla kaplıyoruz. Havuz bittiğine ve peyzaj yapılmaya başlandığına göre gidip Om ailesinin gölüne son dokunuşları yapmaya ve burayı gerçek bir kokteyl havuzu cennetine dönüştürebiliriz.
5: Doğru yere gitmemiz için bizi yönlendirmen gerekiyor.
6: Peyzaja dikkat edin. Bu tarafa doğru çevirmenizi isteyeceğim oldu bile. Om ailesi zaman geçirebilecekleri bir yer istiyor. Havuzun etrafında koltuklar olacak. Güzel oldu. Hem insanlar, onlar Duke ve Daisy için hem de köpekler için.
5: Duke ve Daisy de havuz kenarının tadını çıkaracak.
6: Onlar için özel bir alan.
2: Omların söylediğine göre biri batıyor, biri yüzüyor ama hangisi bilemiyorum.
6: Beni çok heyecanlandıran bir eşya daha var. Bu muhteşem şömineli masayı da getirdim. Ekstra bir dokunuş olsun
2: çok
6: istedim.
2: Çok güzel bir parça.
6: Bu masa havuz başında zaman geçirmek için güzel bir ortam
2: yaratacak.
6: Evet,
2: bu mükemmel. Şekerleme yaptıktan sonra eğlenmeye başlayabilirler.
6: Evet.
5: Yapmamız gereken özel bir şey daha var.
2: Su ve ateş birlikte güzel görünür diyebiliriz.
5: Tamam
2: ki. Ben kendime doğru çekeceğim. Son dokunuş olarak geceleri bambaşka bir hava yaratmak için havuzun tam ortasında bir ateş yakacağız. Bence mükemmel olacak. Ateşi yakalım ve aileyi getirelim. Pekala, ne düşünüyorsunuz?
6: Vay!
2: Aylar süren çalışmanın sonunda sıra Om ailesinin hayallerini gerçekleştirmeye geldi. Bugün havuzu göstereceğiz. Pekala, ne düşünüyorsunuz?
6: Vay!
7: Wow.
6: Ah harika, çok iyi iş çıkarmışsınız.
4: Aş işi inanılmaz. Gerçekten doğal görünüyor.
2: Arka köşede duran ve üç farklı yerinden su akan şu kaya var ya, onu burayı kazdığımızda topraktan çıkardık.
6: Oo, bir sürü farklı taş kullanmışsınız. Kayalar var, orta büyüklükte taşlar. Her biri farklı şekilde ve boyda, renklerde. Asıl ilginç
4: olan bu. Tam istediğimiz gibi olmuş.
6: Mükemmel.
4: Sığlık olağanüstü olmuş.
6: Kocaman. Oturabileceğimiz yerlere baksana. Etrafında yürüdüğünde dereye benzemesine neden olan taşlarla kaplı. Peyzaj inanılmaz.
5: Tüm kayaların arkasında yer alan renkli çakıllarla kaplı döşeme tam kıvamında.
6: Tam kıvamında evet. Ayrıca bitkilerle de uyumlu olduğu için doğal görünüyor ve hissettiriyor. Hayallerimdeki gibi yani.
4: Artık çocuklarımız büyüdü. Rahatlayabileceğimiz ve vakit geçirebileceğimiz bir havuzumuz olsun istemiştik.
6: Bu havuza sahip olmak daha fazla eğleneceğimiz, Texas'ın sıcak havasından kaçabileceğimiz anlamına geliyor.
4: Havuz kenarında oturmak bile çok rahatlatıcı. Duyduğunuz ses çok güzel. Gelmek ister misin?
7: Her gün isterim. Ne zaman şehir dışına çıkacaksınız? Burada parti düzenleyeceğim.
4: Sanırım bana sesleniyor.
6: Evet, hadi gidelim.
4: İnsanlar havuz kenarında oturmaya bayıldılar. Köpeklerimiz kayalardan atlıyor, şelaleye tırmanmayı seviyorlar. Zaman geçirmek için mükemmel bir yer oldu. Oturacak çok fazla yer olduğu için insanlar etrafta
6: aynı
4: zaman geçiriyor.
6: Aynı havuza soksan yeter, yüzmene bile gerek yok. Birlikte zaman geçiriyoruz.
4: Sanki bir gölün etrafında oturuyormuşuz gibi. İnsanlar şelalenin etrafında dans edebilirler.
6: Bu gece olabilir.
4: Bu gece olabilir, evet. Havuz gündüz çok güzel görünse de...
6: Geceleri olağanüstü oluyor. Havuzumuz çok etkileyici. Çıkan sonucu çok beğendim. Çok etkileyici bir havuz oldu. Bayıldım buna.
4: Evet, havuz gerçekten güzel görünüyor. Tam istediğimiz gibi.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Dimash Kulmix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimash Kulmix.
14: Sana alkış yok, ancak finger snap.

Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.

0: tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Los Angeles'ta Genki Aki'deyim. Zombi Burrito mücadelesiyle tarihte ilk yüzleşen kişi olacağım.
1: Hadi kesin yapabilirsin.
0: Dudaklarımı hissedemiyorum. Eğer içinde mutfak evresinden başka her şey olan, içi çok acı biberli bir sosla dolu olan bu burritoyu bitirebilirsem bedava bir tişört alacağım ve fotoğrafım zombiler duvarına eklenecek.
2: Seni öldürecek olan nicelik ve acı olacak dostum.
0: Öldürecek mi? Bu zombiyi haklayacağım. Yıllar boyunca yemek ordusu kontrolsüz bir şekilde büyüdü. Aman tanrım. Daha büyük, vay canına. Daha baharatlı. Daha cesur. Nedir bu? Ama bir kahraman doğdu. Aman tanrım. Ülkenin en efsanevi yemeklerini tatmaya hazır. Ben Casey Webb. Evet. İnsanlığın bayrağını tutuyorum. Restoran endüstrisinde yılların deneyimine sahibim. Savaşa gidiyorum. Bifteyi getirin. Yemek senin günlerin sayılı. Çılgın bir gün olacak. Kudretli Casey tabak başında. Karşınızda ben bunu yerim. Amerika çapındaki maceram beni Los Angeles, Kaliforniya'ya getirdi. Pizzadan dönen bir burger, tavuklu ve waffle'lı bir sandviç ve hayalet biberli bir burrito o kadar acı ki ölüyü bile diriltir. Güneşli kumsalların, yıldızlı Hollywood'un ve neredeyse 4 milyon aç yurttaşın ev sahibi olan Melekler Şehri çok farklı bir nüfus barındırır. Merhaba hayatım, bu durum yemeklerine de yansır. Latin ve Asya etkilerinden Amerikan klasiklerine dek. Tavuk ve waffle Los Angeles'a özgü bir yemektir ama bir yerde bu klasik yemek harika bir elde yenen kombinasyona dönüşüyor. Braxi. Çılgınlık bu. Bu başka yerde yediğiniz tavuklu waffle'lara göre nasıl?
3: Çok daha iyi.
4: Evet.
0: Tavuk ve waffle 1975 yılından beri Los Angeles'ın favori yemeklerinden. Bir Harlem, New York yerlisi bu yemeği güneşli Kaliforniya'ya getirmiş. 35 sene sonra Braxi iki geleneksel malzemeyi bir muhteşem sandviçte birleştirerek kalıpları kırmış. Buralısınız, Braxi'ye geliyorsunuz. Başka yere gitme şansınız olsaydı...
4: Hayır.
0: Hayır mı?
4: Yine buraya gelirdim. Her şey tek bir lokmada birleşiyor.
0: Braxi muhteşem kombinasyonlarıyla ünlü. Mesela üstünde pastırma ve yumurta olan kutsal tavuk. Soğanlı ve salatalı Southern. Ama hiçbir waffle sandviçi Banff kadar akılda kalıcı değil. Baharatlı buffalo peyniri sosu, kremalı peynirli makarnanın ve Braxi'nin meşhur kızarmış tavuğunun üstüne dökülüyor. İşte rahatlatıcı yemek diye buna derim. Aman tanrım. Dostum, evet.
5: İşte ağzındaki parti.
0: Ben de ağzımda parti olsun isterim. Bu partiyi başlatmak için mutfağa gidiyorum. Kelly, nasılsın?
6: Ne haber? Waffle yapıyorum.
0: Çok meşgul görünüyorsun.
6: Evet, waffle yapıyorum.
0: Evet öyle. Her şey Braxi'nin maya oranı dikkatle hesaplanmış waffle karışımıyla başlıyor.
6: Hamuru yapıyoruz ve kabarıyor. Kabarması 45 dakika ile 1 saat arası sürüyor ve sonra bunu alıyorsun ve umarım üstüne dökmem. Ben yapayım daha
0: evet,
6: iyi.
0: Evet sen yap. Ben
6: evet,
0: yönetirim.
6: Evet sen yönet. Şefimiz
0: burası
6: o.
0: Burası bir waffle senfonisi gibi.
6: İşte oldu. Lulu. Bazen burada aynı anda 12 waffle yaptığımız olur. İşte oldu.
0: Waffle yapın.
6: İşte oldu.
0: Vay canına şuna bak.
6: Bak buharlı çıtır leziz. Bence hemen ısır. Hadi
0: trafiği
6: bakalım.
0: Yönetir gibi.
6: Isır bakalım bir tane hadi.
0: Uçan tavukları getirin. Şimdi bize kemikler lazım. Kemiksiz göğüs etleri 24 saat yağlı sütte bekletiliyor. 24 saatte tavuğunuz çok yumuşar.
6: Yumuşar, tatlanır ve nemlenir.
0: Tavuk baharatlı unla kaplanır ve güzel kıtır bir tabaka elde edilir. Bunda ne var?
6: Un ve uygun baharatlar var. Bak 8-9 ot ve baharatla uygun baharatlar. Oluşan bir karışım. Gerçekten mükemmel bir karışım.
0: Evet şuna bakın. Vay canına. Çok değişik tatlar var. Dış tarafı çok kıtır, içi de çok yumuşak. Çok güzel.
6: Peynirli makarna yapalım mı?
0: Hadi onu da yapalım. Kilinin çılgın makarnası zengin ve kremalı cheddar peyniriyle başlıyor. İçine acı sos ve sriracha dökülüyor.
6: Sonra biraz daha tat katacağız. Buffalo kanat sosu kullanacağız.
0: Aa, kanat sosu iyi tat katar. Biraz baharatlı ve yağlı olur. Evet. Sadece acı olmaz. Cheddar peyniri ve elma acıyla işlenmiş pastırma katılır. Sonra kavatapimize eklenir. Yani özel makarnamız.
6: Bu makarnayı severim.
0: Evet.
6: Sos içlerine güzel işler.
0: Aman tanrım. Duyularım açılmaya başladı.
6: Güzel bir görünüm oldum. Sandviç için bize bu lazım.
0: 5 dilim cheddar peynirini waffle'ın üstüne koyuyoruz. Sonra da makarnamızı boşaltıyoruz.
6: Sonra Casey'nin yaptığı bu lezzetli tavuk parçalarından birini alıyoruz.
0: O yaptı, evet. Sonra biber ekliyoruz. Hepsini bir araya getirmesi için biraz daha buffalo sosu ve son waffle tabakasıyla Banff sandviçimiz hazır oluyor.
6: Afiyet olsun.
0: Tavuk ve waffle çok farklı bir seviyede. Yumuşak, yapışkan, kıtır, lezzetli, baharatlı, ekşili. Daha önce hiçbir lokmada bu kadar tat hissetmemiştim vay canına. Waffle her şeyi tutuyor. Dışı hala güzel ve kıtır. Çok kıtır. Bu sandviç beni yemek komasına sokabilir ama yine de yaşayan ölülerden daha hızlıyım.
3: Öldür o zombiyi Casey.
0: Vay canına. Zombi burritosu, acıyı getirin. Ama önce Los Angeles şehir merkezine gidiyorum. Evet, burada dev bir hamburger karışımı tüm şehri sallıyor. Los Angeles yıldızların ve dünya dışı yemeklerin şehri. O yüzden Missilla'dayım. Tam bir konfor yemeği yıldızının doğum yeri. Çünkü bir burger alıp üstüne pizza koyarsanız başarı garanti olur.
5: En sevdiğimiz yerlerden biri. Buraya haftada 3-4 kez geliriz. Bazen günde 2 kez.
0: Hadi oradan
5: evet,
0: sahi
5: evet,
0: mi?
5: Evet, kesinlikle. Kesinlikle.
0: 2017 yılında açılan Missilla, merkezdeki burger piyasasını kaliteli etler ve muhteşem süslemelerle sarstı. Ama burger dünyasına en büyük katkıları Mitza stili oldu. 8 burgerlerinden herhangi birini alıp üst ekmeğini istediğiniz gibi bir pizza yapabiliyorsunuz.
7: Vay canına.
0: Evet, vay canına. Daha önce böyle bir şey yedin mi?
7: Asla.
0: Bro bakın.
7: Zihin patlatıcı. Mitza stili bir harika.
0: Evet, denemeden eve gitmeyin. Değil mi? Tüm çılgın burger tasarımları arasında Mitzilla'nın paket servis klasiğiyle başlıyorum. Beef beef burger, 2 Angus ineği köftesi, 2 çeşit peynir, acı sriracha sosu, turşu, soğan ve tabii ki muhteşem bir Mitzilla ekmeği.
8: Sanki çocukluk hayalim gerçek oldu.
0: Evet.
8: Burger ve pizza. Çocukluk hayalleri burada gerçek oluyor.
0: Mutfağa gidiyorum. James ne haber?
9: Casey ne haber dostum?
0: Buraya hayallerimi gerçekleştirmeye geldim. Size beef beef mitza burger yapacağım.
9: Bu çoğumuzun birlikte büyüdüğü ketçaplı, turşulu, soğanlı cheeseburger'e bir saygı gösterimi.
0: O çok sevdiğimiz evet. Klasik burger.
9: Evet.
0: Evet, nasıl ekmek kullanıyoruz
9: klasik
0: James?
9: Klasik sünger ekmek.
0: Aa, çocukluğundaki klasik ekmek.
9: Evet,
0: he?
9: Çocukluğumuzdaki. Burgeri asıl tutan şey budur. Aslında ters çevirerek başlıyorsun. Üstü alt oluyor, altı da üst oluyor. Anladın mı? Yani yer değiştiriyor.
0: Mitza ekmeği ev yapımı bir pizza sosuyla başlıyor,
9: evet.
0: Biliyor musun?
9: Evet, evet.
0: Öğreniyorum.
9: Evet,
0: ve bir dilim de Monster peyniriyle. Monster peynirini severim. Çok yumuşaktır ve iyi
9: yer. Aynen.
0: Az nemli mozzarella ekliyoruz ve sonra Mitza'nın en güzel özelliği dükkanda kesilmiş mini peperoniler. Ufak peperonileri pişirdiğinizde kıtırlaşır. Çok güzel
9: evet.
0: Olurlar.
9: Evet, tabii ki.
0: Harika. Baharatlı da. Kaç tane koyuyoruz?
9: 6.
0: Tamam. 16 olur.
9: Tamam, o da olur.
0: Mitza fırında erirken biz de beef beef'e başlıyoruz. Burger yapalım mı?
9: Evet, yapalım.
0: 2 150 gramlık elle şekil verilen Angus bifteği köftesi.
9: Üstü güzel bak, kıtır kıtır.
0: Evet, kıtır oldu değil mi?
9: Tam bir lezzet ülkesi.
0: Bir dilim Monster peyniri ve bir dilim de Amerikan ekliyoruz. Sonra beef beef pizza burgerini yapmaya başlıyoruz.
9: Pekala, şunu diğerinin üzerine koyuyoruz.
0: Evet, aman tanrım.
9: Evet.
0: Bu. Aynı anda dedik. Evde yapılan baharatlı ve is tatlı sriracha ketçabını ekliyorum. Çok karışık görünüyor.
9: Hoşuma gitti. Köfteler üstüne.
0: Aman tanrım, şuna bak. ev yapımı turşular, kesilmiş soğan ve son olarak mitza ekmeği. Şuna bakın, pepperonilere bakın. Dediğim gibi kıtır kıtır.
9: Ve davul sesi. Hadi.
0: Oo, aman tanrım. Burger dostlarıyla pizza partisi.
9: İşte oldu, bu kadar.
0: Şuna bakın, bif bif mitza stili. İşte oldu, dalıyorum. Hazır mıyız? Vay dostum. Önce pepperoni ve pizzanın çıtırlığı geliyor ama sonra soğanları ve turşuları geçince burger çok yumuşak. Sonra sriracha ve biraz acı geldi. Çok lezzetli bir burger. Pizza burger değil, bir mitza burger. Üstü pizzalı bir burgerim var ama daha bir burrito cehenneminden geçmem gerek.
2: Bence kendi sonunu pişiriyor olman çok garip.
0: David, sen çok kötü bir adamsın. Zombi burrito acını bitirmek üzereyim.
2: Oh, vay canına. Oh.
0: Los Angeles'taki Genkiyaki'ye gidip zombi burrito mücadelesiyle tarihte ilk yüzleşen kişi olacağım. O yüzden Hollywood bulvarına gidip tavsiye alıyorum. Bir kiloluk bir burrito ama hayalet biberi özü var. Yani çok acı. Bunu nasıl gömebilirim?
3: Süt içip patates ye.
0: Patates miyim?
3: Evet.
0: Evet Bay Kasım. Evet, bu burritoyu yemem gerek.
10: Evet efendim.
0: Adı zombi burrito.
10: İşte bu. Biliyorsun.
0: Ne dedin?
10: Göm.
0: Göm onu mu dedin?
10: Biliyorsun.
0: Anlayamıyorum. Göm onu mu dedin?
10: O kadar.
0: Hey, merhaba dostum.
9: Şarak kollarını kaldır.
0: O tamam. Evet. Merhaba. Bir mücadeleye girişeceğim.
10: Anlat.
0: Adı zombi mücadelesi. Kulağıma mı fısıldayacaksın?
10: Sen halledersin.
0: O bana inanıyor.
10: Tabii inanıyorum.
0: Bu tavsiyeleri aldıktan sonra Los Angeles'tan çıkıp Lakewood'a gidiyorum. Buradaki burrito o kadar acı ki diğer herkesin gözünü korkutmuş. Los Angeles'ta Genkiyaki'deyim. Zombi burrito mücadelesiyle tarihte ilk yüzleşen kişi olacağım. Bir kiloluk burritoyu bitireceğim. Tarih yazacağım.
9: Kollarını kaldır.
0: O tamam. Evet. Merhaba. Bir mücadeleye girişeceğim.
10: Anlat.
0: Adı zombi mücadelesi. Kulağıma mı fısıldayacaksın?
10: Sen halledersin.
0: O bana inanıyor.
10: Tabii inanıyorum.
0: Bu tavsiyeleri aldıktan sonra Los Angeles'tan çıkıp Lakewood'a gidiyorum. Buradaki burrito o kadar acı ki diğer herkesin gözünü korkutmuş. Los Angeles'ta Genkiyaki'deyim. Zombi burrito mücadelesiyle tarihte ilk yüzleşen kişi olacağım. Bir

0: Ama Genki Yaki'yi çok sevilenler listesine sokan asıl şey acı sos oldu. Peki hangi sostan aldınız?
1: Bu onların ninja sosu.
0: Ninja sosu. Evet. Soslarının en yumuşağı.
1: O sahi mi?
0: Evet, sanırım öyle.
1: Bana göre epey acı.
0: Yeterli derecede acı ninja sosundan habanero ve kırmızı biberli ölüm sosuna ve hayalet biberli zombi sosuna dek gidiyorsunuz. Bir jalapeno'dan 600 kat daha acı olduğundan terazinin tüm dengelerini alt üst ediyor. Yani zombi takodan da haberdarsın.
2: Evet, arada 4'te 3'ünü kadar yiyebildim.
0: %97 başarısızlık oranlı bir taco meydan okuması olarak başlayan olay büyük ve kötü bir burrito meydan okumasına dönüştü. 5 kat daha büyük ve 10 kat daha acı. İşte karşınızda zombi burritosu ve şu ana dek kimse denemeye cesaret edemedi. 1 kiloluk zombi burritosunu hiç denedin mi?
2: Sanırım onu deneyemem bile.
0: Bir tavsiyen var mı?
2: Bence kaçman gerek.
0: Kaçmak mı?
2: Evet.
0: Söylenenlere rağmen ilk zombi yarışmacısı olarak mutfağa koştum. Bu zombi burritosunun ilk yapışımız değil mi?
3: Evet, evet.
0: Zombi burritosu hiç yaptın mı?
3: Ben yaparken denedim. Doğrusu pişman oldum dostum.
0: Kendime çok güveniyorum. Oh tanrım.
3: Evet.
0: Doğrudan bu meydan okumanın en ölümcül malzemesi olan zombi sosuna daldım. Acı şeylerimiz var. Şu çılgın renklere bakın. Çok güzeller değil mi? Ama ölümcüller. David habanero'yu ve kırmızı biberi yağda kızartarak işe başlıyor. Sos yaparken tavuk ya da et suyu kullanılır ama sen biber suyu yapıyorsun.
3: Biber suyu, evet.
0: Pek sevdim diyemem. Sriracha'ya yerel bir kırmızı biber sosu olan tapatio ve Louisiana stili acı sos karıştırıyoruz. Zaten acı olanı daha acılaştırıyoruz. Ondan sonra bu sos nükleer oluyor. Tamam. Hayalet biberi özü. 3 milyondan fazla Scoville birimi.
3: Bana sorarsan saf acı.
0: Sizi yaşayan ölü yapan bu.
3: 9, 10.
0: 10 damla olarak. Bunu evde denemeyin. İşte bu renge bakın. Kokusu geliyor. Harika kokuyor ama biraz ölümcül. Çift katlı peynirli tortilla tabanı üstüne David'in pastırmalı pirincinden koyuyoruz.
3: İşte burada acı verici olmaya başlıyor.
0: Oo.
3: İlk aşamaya ölüm sosuyla başlıyoruz.
0: Tamam. Önce ölüm sosuyla beni öldürüyorsun ve zombi oluyorum.
3: Evet.
0: Çok hoş. Teriyaki, tavuk ve biftek pişiriyoruz.
3: Bence kendi sonunu pişiriyor olman garip.
0: Evet, David sen çok kötü bir adamsın. Sonra katil geliyor. Zombi sosundan yüklü bir miktar. Olamaz. Genkiyaki eklemesi olarak patates kızartması, takitos ve mozzarella parçaları ekliyoruz. Sonra da ek olarak acı biber de koyuyoruz. Bunu keşfettiğinde ne yapıyordun?
3: Ben...
0: Bir şeyleri düşünmekle meşguldün.
3: Evet, ben çok meşguldüm.
0: Son bir tabaka soğan, kişniş ve ninja sosu.
3: Tamam, hadi bakalım.
0: Katla gitsin ve zombi burritom tamam. Şuna
3: tamam,
0: bakın.
3: Tamam, bir bebek.
0: David, ölüyü uyandırma vakti geldi. Ah. Zombiyi getirin!
3: Bir numaralı kural, tüm burritoyu bitirmen gerekiyor. Bunun için bir zaman sınırı yok. Oturman gerek ve zombi burritosundan başka bir şey yiyip içemezsin. Sadece burrito.
0: Evet, hazır mısınız?
4: Evet!
0: Evet!
4: Hadi Casey, yapabilirsin!
5: Hadi!
0: Bu zombi burritosu hemen ölümcüllüğünü gösterdi. Tamam, evet. Acıyı aldım. Vay canına. Sadece 3 lokma aldım ve ateş solumaya başladım bile.
6: Hadi dostum.
4: Zombi öldür! Zombi öldür! Zombi öldür!
0: Evet.
6: Evet, Casey bocalıyor gibi. Şimdiden terledi ve kırmızıya dönmeye başladı. Ne diyorsunuz? Casey yapabilecek mi?
4: Evet!
0: Kalabalık da beni gaza getiriyordu.
7: Öldür o zombiyi Casey.
8: İşte budur.
0: Ama aldığım her ısırıkta zombi de beni ısırıyordu. Her açıdan baharat saldırıyor. Bacını. Ve birimiz başarısız olacaktı. Zombi baharatı aşırı gelmiş.

0: Ya başlamıştı. Ter basmıştı. Kızarmıştım. Oh! Ve tabii ki ara vereyim.
1: Bizi zombiden kurtar Casey. Hadi! Hadi!
2: Hadi!
3: Zombiyi öldür! Zombiyi öldür! Zombiyi öldür! Zombiyi öldür! Zombiyi öldür!
0: Bu korkunç düşmanın yarısını öldürdüm ama her ısırık bin baharatlı ölüme bedeldi.
1: Çok acı.
4: Robert kaldı.
3: Çok az kaldı.
5: Yapabilirsin.
3: Sonu geldi. Sonu geldi. Sonu geldi.
0: Nasıl oluyor bilmiyorum ama giderek daha da acılaşıyor.
6: Yaparsın dostum. Hadi yaparsın.
0: Mücadelenin bir zaman sınırı olmadığından bu iş sonunda kötüyle iyinin klasik savaşına dönüştü. Yaşayanlar yaşayan ölülere ve insan zombiye karşı.
4: Sana inanıyoruz Casey. Woo!
1: Oh.
4: Neredeyse bitti. Acı yakında bitecek.
5: Hadi Casey.
3: Hadi, hadi Casey.
6: Takdir ediyorum. Onu sadece bir çeyreğini yiyebildim. O işini bitirdi.
1: Oh.
6: Şu anda tarihe tanık olmak üzereyim.
4: Herkesin kahramanısın. Sakın pes etme.
0: Zafer o kadar yakındı ki tadını alabiliyordum.
3: Bir ısırık daha! Bir ısırık daha! Bir ısırık daha! Bir ısırık daha! Bir ısırık
0: ama zombi acısı o kadar baskındı ki...
6: Çok iyi gidiyor.
4: Hadi yapabilirsin.
0: Neredeyse pes etmek üzereydim.
3: Hadi Casey.
5: Hadi Casey.
7: Halledersin.
3: Yapabilirsin.
4: Roma kaldı.
3: Yapabilirsin. Çok az kaldı.
5: Yapabilirsin.
0: Son lokma.
3: Evet.
2: Hadi.
3: Hadi. Evet. Başardın.
1: Yemekli insanın savaşında insan kazandı.
0: Kesime sert yer. Teşekkürler Los Angeles. Teşekkürler Los Angeles. Teşekkürler David.
8: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatiline...

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
5: Parasının kıymetini bilenler. Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
7: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak. Yaşanacaksa
16: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacak. Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
1: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
11: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
9: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: San Diego, Kaliforniya'da Brian's 24'teyim. Pankek canavarını yenmeye geldim. 2,5 kiloluk pankek, patates kızartması, taşlı usulü biftek, et, sosis, pastırma ve yumurtadan oluşan bir kule.
1: Büyük yemekler sunuyoruz ama pankek canavarı uzak ara en büyüğü.
0: Sanki menüdeki her şeyden oluşuyor
1: gibi. Kahvaltıdaki her şey var, evet.
0: Eğer başarırsam bedava yemek, bedava tişört ve sonsuz ün kazanacağım. Daha fazla dayanamıyorum. Pastırmayı gösterin. Hadi şu canavarı salalım. Yıllar boyunca yemek ordusu kontrolsüz bir şekilde büyüdü. Aman tanrım. Daha büyük, vay canım. Daha baharatlı, ooo. Daha cesur. Nedir bu? Ama bir kahraman doğdu, aman tanrım. Ülkenin en efsanevi yemeklerini tatmaya hazır. Hey, ben Casey Webb, evet. İnsanlığın bayrağını tutuyorum. Restoran endüstrisinde yılların deneyimine sahibim.
2: Casey! Casey!
0: Savaşa gidiyorum. Bifteği getirin! Yemek, senin günlerin sayılı. Çılgın bir gün olacak. Kudretli Casey tabak başında. Karşınızda ben bunu yerim. Yemek serüvenim beni San Diego, Kaliforniya'ya getirdi. Biraz güneşleneceğim ve leziz yemeklerin içine dalacağım. Buraya mistik bir burger, klasik bir sandviçe, kızarmış tavuk eklemesi ve bir meydan okuma için geldim. O bir canavar. San Diego, güneşli havası, kilometrelerce kumsal ve güzel yürüyüş yollarıyla meşhurdur. Ama Kaliforniya'nın ikinci büyük şehri aynı zamanda bir yemek cennetidir. Seyahatime başlamak için de San Diego'nun merkezinde Soquel Fusion yemek istiyorum. San Diego, Kaliforniya'da Crack Shack'teyim. Hem tavuk hem de yumurtasıyla meşhur. Klasik bir konfor yemeğine kümes hayvanı tadı katıyorlar ve iyi zaman geçiriyorsunuz. ...2015'te açılan Crack Shack şimdiden güzel bir ün kazanmış. Hem turistler hem de yerli halk önünde sıralar oluşturuyor. Bu San Diego'nun özel yerlerinden biri mi? Ben daha önce gelmediğimden bilmiyorum.
3: Aslında oldukça yeni.
0: Evet.
3: Ama kesinlikle sıralamalarda yükseldi.
0: Şimdi dışarıdayız ve sokakta sıra var.
3: Geç ya da erken gelmezsen bu da çok sırada.
0: Başarılarının sırrı ne mi? Chidori tavuğu. Gurme şefler tarafından kümes hayvanlarının Kobe bifteği olarak adlandırılan bu etin yanına Crack Shack her şeyi koyuyor. Tavuk suyuna batırılmış ve marine edilmiş etlerden tavuk yağında kızartılmış patatesli Meksika yemeklerine kadar her şeyi burada bulabilirsiniz. Ama burada diğerlerinden daha çok sevilen bir sandviç var.
4: İçinde sıvı yumurta sarısı olan bir tavuklu sandviç yapıyorlar. Sıcak, yapışkan ve lezzetli. Sandviçler kalbinize girip sonsuza dek orada kalıyor.
0: Ekmeğin arasına sütte kızartılmış tavuk, pastırma, mükemmel pişmiş bir yumurta ve akçaaşlı tereyağı sosu konuluyor. Crack Shack'in en önemli sandviçi gerçekten aklınızı patlatıyor. Bu tavuklu sandviç beyninizi patlatıyor. Artık mutfağa gitme vaktim geldi. Burada Şef John Sloan bana Crack Shack'in kalbini nasıl tavuğa kaptırdığını anlatacak.
1: San Diego güzel bir taco bölgesi. Güzel bir makarna bölgesi. Biz de tavuğa farklı bir şekilde bakmak istedik. Sadece kızartılıp kovaya girecek bir şey olmasın dedik. 12 ila 24 saat öncesinde kesiliyor. Yani tavuk geldiğinde çok taze oluyor.
0: Taze malzemelerle başlayıp sonuna dek gidiyorsunuz. Evet, tabii memnun oluruz değil mi?
1: Sana katılıyorum.
0: Hadi tavuk yapalım. John tavuğu basitçe una batırarak başlıyor. Yağlı sütün içine batırıyor ve sonra bir kat daha unluyor.
1: Aslında biz yoldan çekiliyoruz ve tavuk kendini gösteriyor.
0: Evet, pişmeden önce tavuk bir saat soğumaya bırakılıyor.
1: Evde kızarmış tavuk yaptığınızda evet, tavaya atarsınız ve bir anda galetalar düşer çünkü yeterince beklememiştir.
0: Sık dönülen tavuk kızartma hatası. Buzdolabına koyar bekletirsiniz. Böylece üstündekiler ona yapışır.
1: Evet,
0: daha güzel
1: doğru
0: kızarır. Budur. Hazırlandıktan sonra tavuk fritöze konuluyor. Biz beklerken John bir sandviç ekmeğini kızartıyor. Pastırma doğruyor ve yumurta pişiriyor. Yaptığımız her şeye bu kadar detay göstermesine bayıldım. Bir sandviç yapıyoruz ama içinde çok sevgi var. Yerken kendini gösterecek. Tavuk mükemmel bir altın rengine geldikten sonra birleştirme vakti geliyor. Chidori tavuğunun üstüne yumurta, pastırma ve erimiş cheddar koyuluyor.
1: Şuna bak, yakında midende olacak.
0: Evet öyle. Ve bu yetmediyse bu koca oğlan daha da fenalaşacak. Aa dostum. Bir miso akça aça insana aman tanrım dedirtecek o güzel lezzeti katıyor. Her şeye sürebilirsiniz. Bu çok özeldir. Miso akça aça.
1: İşte oldu. Karşında Senior Croc
0: evet.
1: Sandviçi.
0: Senior Croc. John ben gömülüyorum kardeşim.
1: Hadi hakla onu.
0: Sağ ol dostum.
1: Asıl sen sağ ol.
0: Bu harika bir sandviç.
1: Teşekkür ederim.
0: Oo dostum. İçindeki yumurta güzel bir tat vermiş. Tavuk çok çıtır, yumuşak ve sulu. Yumurta sarısı yanlardan akıyor. Akça aş tadı ve o ya hiç fena değil. Tadı yüzüme yayıldı. Gerçekten harika. Evet.
1: Çok güzel, öyle seviyorsun.
0: Evet, doğru. Muhteşem. Hala ne önce gelir bilmem. Yumurta mı, tavuk mu? Bolca et. Pankek canavarı sana geliyorum. Ama ringe çıkmadan önce Bay Park çevresindeki yerel bir mekana gidiyorum. Bu adamlar bar terimini yeni bir aşamaya taşımışlar. Burası High Dive. San Diego'nun en sevilen yerel barı ve restoranı. Sandviç, burger hibritleri o kadar epik ki mistik bir yaratığın adını vermişler. Kraken'ı serbest bırakın. Güzel içeceklerin ve tavanda duran aksesuarların altında Haydai'daki insanlar hayatın tadını çıkarmasını biliyorlar. Ama içeceklerin etkileyici olduğunu düşünüyorsanız bir de burgerlerine göz atın derim. San Diego'da her yerde burger yiyebilirsiniz değil mi?
5: Ama en iyi burgerler burada.
0: Hayır yiyemezsin dedin.
5: Yiyemezsin.
0: Hayır San Diego'da her yerde burger yiyemezsin. Sadece burada. Bu baharatlı ve jalapenyolu sandviçler çok tutuyor. Et gibi burger gibi tabaklara bakar mısınız? Çok güzel uzuyor.
5: Çok güzel.
0: Bu da baharatlı sucuk ve peynirle yapılıyor. Ama burgerlerin kralı o kadar destansı ki adı bile efsane. Ona verdikleri ad... Kraken. Şuna bak. Göstersene. Şaka mı bu? Yarım kiloluk bir burger, fıstık ezmesi, marmelat, pastırma, peynir. İşte Kraken.
6: Ah tanrım.
0: Bunlar bir araya gelmeyeceğini düşündüğünüz malzemeler değil mi? Fıstık ezmesi, marmelat, burger, gorgonzola, soğan.
6: Sonlara doğru acılaşmaya başlıyor.
0: Sriracha yüzünden değil mi?
6: Evet.
0: Sriracha'yı unuttum.
6: Ya ben tamamen unuttum.
0: Bu burger canavarı ismimiz sesleniyor. Haydaylı Brianna Dingman bana yapılışını gösteriyor. Evet sormam gerek. Menüde bolca şey var ama neden Kraken? Onu kendimiz serbest bırakabilir miyiz? Buna izin
5: İster
0: var mı?
5: İster misin? Tamam.
0: Hadi Kraken'i serbest tamam. Bırakalım.
5: Tamam.
0: Haydaydaki her burgerin 250 gramlık bir köftesi var. Ama Kraken için bunu iki katına çıkarıyoruz. Bu çok güzel bir burger. Bakın ne kadar büyük. Yarım kilo bu. Sonra şekerle çileği reçel için karıştırıyoruz. Sonra da Kraken'in kremalı sriracha fıstık ezmesini karıştırıyoruz.
4: Yeterince acılaşınca haber ver.
0: Tamam.
4: Oldu. Seni besleyeyim mi?
0: Oo. Evet.
4: Çok mu baharatlı?
0: Hayır, çok güzel. Ekşili, fıstıklı, baharatlı. Fıstık ezmesi ve reçel hazır olduktan sonra tost ekmeklerimizi kapatmanın vakti geldi.
4: Mükemmel, mükemmel. Şimdi bu koca oğlanı süslemeliyiz.
0: Yani burger mi?
4: Evet.
0: Yani sadece baharatlı, fıstık ezmeli, reçelli, pastırmalı, soğanlı cheeseburger yapmıyoruz.
4: Evet, kesinlikle.
0: Kavrayabildiniz mi? Brianna burgerin üstüne 6 parça pastırma, 1 avuç karamelize soğan ve dev bir gorgonzola parçası koyuyor. Oo! Birkaç dakika piştikten sonra bu canavar burgeri yapmaya hazırız.
4: Köftemiz süslendi, peynir eridi, çekmeye hazırız.
0: Oo,
4: dikkat et!
0: Aman tanrım! Kel gerekiyor. Şuraya mı bırakayım?
4: Evet.
0: Sağ ol. Vay canına. Tuzlu, tatlı, kremalı, kıtır, baharatlı. Burada çok lezzet var. Pastırma, gorgonzola ve sriracha. Çok lezzetli. Kraken'i yendim ama haritanın köşesine gidiyorum. Çünkü orada canavarlar var.
1: 5 pankek.
0: 5 pankek.
1: Her biri yaklaşık 250 gram.
0: Yani bir burger
1: aslında
0: büyüklüğü.
1: Aslında burgerden daha büyük ve kalınlar. Wow.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Ha! Maydanoz.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan

0: devam et.
1: San Diego dayım ve 2,5 kiloluk bir pankek canavarı beni alt etmeye çalışacak. Canavar korkumu en son çocukluğumda yenmiştim. O yüzden şimdi Belmont Park'tayım. Küçük ve daha cesur Casey'den güç alıyorum. 2,5 kiloluk pankek canavarını yemeye çalışacağım.
2: 2,5 kilo mu?
1: Biliyorum, epey büyük, evet.
2: Önce bir şeyler iç.
1: Yardımı olur mu bilmem.
2: Bilemem.
1: İçecek ve pankek.
2: Umurumda olmaz.
1: Umurumda olmaz. Canavarlardan korkar mısın?
3: Evet.
1: Canavarlardan korkarım.
3: Sanırım sen de korkmalısın.
1: Korkmak mantıklı bir şeydir. Ama bu yüzden buradayım.
3: Pankek canavarını döveceksin. Evet,
1: pankek
3: kafasını ezeceksin.
1: Pankek canavarını yeneceğim. Evet. Gidelim.
3: Evet işte.
1: Gidelim
3: o. Hadi gidelim. Hadi.
1: Evet.
3: Evet.
1: Bryce 24'te San Diego'nun en büyük kahvaltısına dalmak üzereyim, pankek canavarı. Eğer 2,5 kiloluk pankeki ve tüm bu kahvaltılıkları halledebilirsem canavarın benden korkması gerektiğini kanıtlamış olurum. 2009'dan beri bir aile tarafından işletilen Bryce 24, San Diego şehir merkezindeki 24 saat açık tek restoran. Ve ününe uygun olarak Brian çok büyük kahvaltı tabakları servis ediyor. İşte dev bir pankek yığını. Burada neler var?
4: Bolca pankek var. Çok tatlı ve çok güzel.
1: Pankek tabakaları var. Çikolata, marshmallow'lar.
4: Krakerler var. Gereken her şey var. Ama pankekin içindeler.
1: Brunch 24'te boyutun önemli olduğu açık ama hepsini sollayan tek bir yemekleri var. 2,5 kiloluk kahvaltılık etler ve pankekler üst üste koyulup çok yükseklere ulaştırılıyor. Brian buna pankek canavarı meydan okuması diyor. Yüzden fazla kişi bu mücadeleye girişmiş ama sadece 10 tanesi zaferle çıkmış. O yüzden bu şampiyonlardan biriyle oturdum ve bu canavarı nasıl yenebilirim diye tavsiyeler aldım.
5: Sırrını öğrenmek ister misin?
1: Evet, öğrenmek isterim.
5: Sana tabağa verdiklerinde pankekleri al ve bir kenara it. Tüm etleri, yumurtayı ve patatesi ye.
1: Önce etleri yiyeyim.
5: Evet. Sonra da pankekleri ye. Böylece midene oturmayacaktır. Tabağın kadar 5 pankek yediğinde seni çok çabuk doyuruyor.
1: Ama ikisini ayırma fikrini sevdim.
5: Ama dürüst olacağım. Bunu yapmaya çalışırken uyuyakalan birini gördüm. Çok zor.
1: Evet, doğru olabilir.
5: 3 gün yemek komasından çıkamadım.
1: Mike bana pek güven vermedi. Ama artık bu canavarın yapımcısı Brian'la tanışmanın vakti geldi. Çok büyük yemekler veriyorsunuz.
6: Büyük yemekler sunuyoruz ama pankek canavarı uzak ara en büyüğü. 2,5 kilo.
1: Sanki pankek canavarı menüdeki her şeyden oluşuyor gibi.
6: Kahvaltıdaki her şey var, evet.
1: Tamam doktor, hadi canavarı yapalım. İlk olarak Brian eti ve sosisi fritöze atıyor. Sonra kalın kesilmiş et parçalarını ızgaraya koyuyor. Etler hazır olduğunda iş canavarın asıl kısmına geliyor. Şimdi göreceksiniz.
6: 5 pankek.
1: 5 pankek.
6: Her biri yaklaşık 250 gram.
1: Yani burger kadarlar.
6: Aslında burgerden daha kalın ve büyükler. Ama tabii daha kabarıklar.
1: Pankeklerimiz burgerden daha kalın ve büyük. Brian'ın pankekleri için bir ölçüsü var. Her biri tabak kadar olacak ve onların da tabakları epey büyük, işte oldu. Nedir bu?
6: O en güzel kısmı.
1: Gerçekten güzel. Artık yığmaya hazırız. Brian yarım kilo patates mücveriyle başlıyor.
6: İşte bu kadar.
1: Üstünü tabak büyüklüğündeki pankekle kapatıyor. Sonra bifteğe ekliyoruz. Bir tabaka pankek, kalın bir parça et ve bir pankek tabakası daha. Vay canına, ufak bir battaniye etlerin üstünü örttü. Tamam, sırada ne var?
6: Sosisler var.
1: Sosis sadece bir tane mi?
6: Hayır, ikisini de. Bu canavarı unutma.
1: Evet, canavar yapıyoruz.
6: Dördüncü pankek.
1: Son et katı 3 pastırma diliminden oluşuyor. Ve üstüne 5. ve son pankek koyuluyor. Ama tanrım, şuna bak. Bazıları üstüne şerbet ve tereyağı sürüyor. Deli çok. Bununla muz iyi gider. Gerçekten dev gibi ama Brian'ın işi daha bitmedi. Oo, yumurtalar.
6: Evet.
1: Nereye
6: evet
1: koyacaksın? Bu dehşetin üstüne 3 de kızarmış yumurta gelecek. Ama tanrım, 3 gözlü canavar. Yaşıyor bu. Benim için yapacak tek bir şey kaldı. İnsanlık adına bu canavarı yenmem gerek. ama tanım, ama tanım.
6: Tamam Casey, 2,5 kiloluk bu pastırma, sosis, et, biftek, patates kızartması, pankek ve yumurta yığınını bitirmek için 1 saatin var. Hazır olduğunda o büyük kırmızı düğmeye bas, olur mu?
0: Yapabilirsin, hadi.
1: Canavarlardan korkmuyorum. Canavarlardan korkmuyorum.
0: Hadi, hadi, hadi. Hey, hadi, hadi, hadi, hadi.
1: İlk olarak Mike'ın tavsiyesine uyuyorum. Proteinleri pankekten ayırıyorum ve onlara tek tek saldırıyorum. Bunu ayırdım. Önce etlere, sonra da pankeklere girişeceğim. Evet, ilk lokma millet.
7: Hadi Casey,
2: hadi
7: yapabilirsin
2: Casey,
7: dostum.
2: Başarabilirsin. Şey çok büyük ve gerçekten dehşet verici görünüyor.
1: 5 dakika içinde etlerin sayısını epey azalttım.
8: Bu canavar kesinlikle yenecek. Ona güvenim tam.
1: Ama kızarmış biftek ve kalın kesilmiş et çeneme fazla mesai yaptırıyor. Evet. Ne kadar çok et var. Çatalım bile bu baskıya dayanamadı. Çatalıma ne oldu? Giderek daha da zorlaşıyor. Pankeklere geçtiğimde daha yeni başlamışım gibi hissettim.
2: Tamam hadi Casey, bunu San Diego için yap. Hadi. Hadi bakalım, hadi. Çok iyi.
1: İvme kazandım ve tekrar hızıma kavuştum. Ama daha hala çok var.
2: Evet, durma.
6: Casey gidiyor. Hadi. Daha çok yolu var ama bence bunu başarabilir.
2: Çok iyi gidiyor.
9: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim.
6: Tamam Casey, 15 dakika geçti. Daha hala 45 dakikan var.
1: Oho! Pankeklere iyi bir başlangıç yaptım ama bir anda bir tuğla duvara çarpmışım gibi geldi. Mike'ın uyarısı beni rahatsız etmeye başlamıştı.
10: 5 tane pankek yersen seni çok çabuk doyururlar.
9: Yapabilirsin.
1: Daha fazla dayanamayacağım.
2: Yapabilirsin.
9: Yapabilirsin.
1: Ne çok pankek var.
2: Harikasın, hadi.
1: 10 dakika daha geçti ama pankeklerde pek ilerleme sağlayamadım.
2: Lütfen Casey,
9: yapabilirsin.
2: Yapabilirsin.
9: Yapabilirsin.
1: Yapabilirim.
9: Yapabilirsin.
1: Savaşıyordum ama hala 1 kilo kadar yemek kalmıştı.
8: Bana göre çok fazla. 1 saatte olmaz, hayır.
6: Tamam Casey, zamanının yarısı kadarı bitti. Neredeyse yarısına geldin.
1: Mike haklıydı. Mideme oturmaya başlamıştı. Bunlar pek iyi gitmiyor.
2: Hadi devam et.
10: Midene oturur.
2: Yapabilirsin Casey.
11: Yapabilirsin.
2: Hadi Casey.
1: Bu pankekler beni etkilemeye başlamıştı. Vay canına. Ve midem hiç iyi değildi.
9: Çok az oldu, hadi. Yapabilirsin. Yapabilirsin.
2: Hadi.
1: İtiraf ediyorum. Bırakıyor millet. Daha zamanım olmasına rağmen işin sonuna gelmiştim. Midemdeki yemekler çimentoya dönmüştü.
6: Sanırım pankek canavarı bir kurban daha aldı.
1: Fena doydum. Elimden geleni yaptım. Geldim, gördüm, yedim. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. İnsanla yemeğin savaşında yemek kazandı. Ama sizi seviyorum San Diego. Teşekkür ederim.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
7: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
18: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
19: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
18: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
19: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
20: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
21: Türkiye'nin dürümü. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
22: Bellona. Bu otel harika.
23: Evet ve geceli sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
27: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
28: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
29: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
30: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
27: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
31: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
27: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
32: Glasgow, İskoçya. Köklü bir geçmişe sahip modern bir şehir.
33: Garip görünen şeyler genelde en lezzetlilerdir.
32: Çeşit çeşit tatlıları...
34: Sanırım şekere bağımlıyım. Beni ayakta tutan şey bu.
32: Ve yerel içecekleriyle ünlü.
35: Kokusunu hissedebiliyorsunuz ya da belki benden geliyordur bilmiyorum.
32: Bunlar bir mekanı tanımlayan eşsiz yiyecekler.
36: Büyük bir kaşık haggis. O an muhtemelen en İskoç hissedeceğiniz zamandır.
32: Uğruna dünyanın öbür ucuna gittiğimiz efsanevi lezzetler.
37: Bakalım tadına bakalım.
32: Ben Andrew Zimmern ve burası bir başka lezzetli durağımız olan Glasgow. İskoçya'nın en büyük şehri olan Glasgow, Avrupa tarihinin muhteşem bir parçası. Burada ihtişamlı kuleler, Victoria tarzı kiliseler, endüstriyel fabrikalar ve modern binalar iç içe yer alıyor. İngiliz katılığını reddeden Glasgow insanlarında ve yemek kültüründe merak uyandıran bir hava var.
38: İskoçlar yaramaz ve somurtkan oldukları kadar çok da meraklı insanlardır. Her şeyin tadına bakmak isterler, görelim bakalım derler.
32: Glasgow mutfağının kökenleri Britanya adalarına dayanıyor. Ve bu mutfağın en sembolik lezzeti de balık ve patates kızartması. Fish and chips tarifinde kızartılmış balık, bezelye püresi ve İngilizlerin chips dediği patates kızartmasıyla servis ediliyor.
39: Balık ve patates kızartması çok basit bir yemek. Lezzetini de işte buradan alıyor.
32: Yemek olarak balık ve patates kızartması 1860'larda Londra'nın doğu yakasında ortaya çıkmış. 16. yüzyılda İspanya ve Portekiz'deki zulümden kaçan Yahudi mülteciler Londra'ya gelmiş ve yanlarında kızarmış balık lezzetini de getirmiş. Demiryolları ve buharlı gemiler sayesinde fabrika işçileri taze balıkla tanışmış ve bu lezzet kuzeye Glasgow'a yayılmış. Balık ve patates kızartması sokaklarda chippies denilen paket servis yapan işletmelerde veya restoranlarda satılıyor. Gandolfi Fish yakın zamanda sanayi kimliğinden sıyrılıp sosyal bir alana dönüşen Merchant City'de bu lezzeti mavi yakalıların sevdiği klasik tarzda hazırlıyor. Seamus McInnis 2007'den beri Gandolfi Fish'i gururla işletiyor.
39: Yöresel yemekler çok önemlidir. Annenizi ve büyükannenizi düşünün. Onlar yöresel yemekler yapardı. Peru'dan kuşkonmaz almazdı. Kuşkonmazı mevsiminde alırdı.
32: Bunun yanı sıra un ve sirke de hamura hafif bir çıtırlık ve ekşilik veriyor.
0: Biraz da zeytinyağı. Bu da hamura ipeksi bir doku veriyor.
32: Polun tarifi İngiliz tarifinin aksine morine kelbe balığı değil, İskoç mezgit balığı içeriyor.
0: Mezgit balığını tercih ediyoruz. Daha kolay bulunuyor. İskoçya'da çok tercih edilen bir balık. Lezzetli ve çok kalın değil. Balığı tuzluyoruz. Bu içindeki fazla suyu emmeye yardımcı oluyor. Böylece piştiğinde her tarafı eşit pişiyor.
32: Balıklar unlu ve yumurtalı sosa batırılıyor.
0: Bunu yaparken balığı kuyruğundan tutmak çok önemli. Elinizden kayıp düşmemiş oluyor. Balığı düz şekilde batırmanız gerekiyor.
32: Or balığı kanolaya benzer koza yağında kızartıyor. Bu bitkisel yağ Birleşik Krallık'ta en çok tercih edilen kızartma yağı. Patatesler ise çıtır çıtır olsun diye aynı yağda iki kez kızartılıyor.
0: Bu gördüğünüz patates tam bir kızartmalık patates çünkü dış kabuğu çıtır ama içi püre patates gibi yumuşacık ve taptaze. Tadı kesinlikle muhteşem. Buna bayılıyorum. Gerçekten çok güzel, inanılmaz, mükemmel, şahane bir lezzet.
32: Pol, balık ve patates kızartmasını geleneksel şekilde yani tartar sosu ve bezelye püresi denilen hafif diri kalacak şekilde haşlanmış bezelyelerle birlikte servis ediyor.
1: Bu yemeği seviyorum. Mezgit harika. Tartar sosu ve bezelye püresiyle de bence oldukça iyi gidiyor. Patateslerin kalın kesilmiş olması lazım. Burası bunu müthiş yapıyor.
34: Balık ve patates kızartmasını çok seviyorum. Nostaljik bir lezzet. Çocukken çok yediğimiz bir şeydi. Şimdi ise bunu bir restoranda bir şeyler yudumlayarak yemek mümkün. Bu da harika.
2: Enfes. En sevdiğim yemeklerden biri. Mezgiti daha çok tercih ediyorum. Saçma gelecek ama bence bu morina'dan daha çok balık tadı veriyor.
32: Balık ve patates kızartması Glasgow'un kendi dokunuşunu kattığı bir İngiliz lezzeti. Sevilen bir başka lezzetin İskoç versiyonu daha var. Makarna turtası. Kek kalıbında yapılmış makarna ve peynirden oluşan bir lezzet.
3: İskoçlar turtaları çok seven bir millettir. Bu yüzden turta çok tercih edilen bir yemektir. Makarna turtaları da çok yaygın bir lezzet.
32: Rorit Stewart, İskoç bir şef ve yemek tarihçisi.
3: Amerika'da her stadyumun farklı bir sosisli sandviçi vardır. Birleşik Krallık'ta ise her futbol stadyumunun kendi turtası vardır. Ve devre arasında insanlar turta yemeye koşarlar bakalım bu nasıl diye.
32: Peynirli makarna büyük ihtimalle İtalya üzerinden İskoç turtasıyla buluştu. 20. yüzyılın başlarında binlerce İtalyan göçmen İskoçya'ya gelmiş ve birçoğu Glasgow'un gelişmekte olan endüstriyel merkezine yerleşmiş. İtalya'nın makarna geleneği İskoç turtasıyla birleşerek her iki kültürü onurlandıran bir yemek ortaya çıkmış. Bakery by Zeke, Glasgow'un batı yakasında butik dükkanlar ve mağazalarla dolu bir yerleşim bölgesinde kendi makarna turtalarını yapıyor. Şef Michel Wisniewski, işin püf noktasının zengin bir sos olduğunu biliyor.
4: Beşamel sos çok yoğun, kremamsı ve lezzetli bir sostur.
32: Beşamel sos, un, süt ve tereyağının kavrulmasıyla yapılan ana soslardan biri.
4: Önce hafif fındıksı aroma için tereyağını kavuruyorum. Sonra da unu ilave edeceğim.
32: Çedar peynirleriyle tanınan Erin Adası'ndan gelmiş füme çedarı da ekliyor.
4: Beşamel yoğun peynir içerdiği için tadı dengelensin diye taze soğan ekliyoruz.
32: Sos makarna dökülecek mükemmel kıvama ulaştı.
4: Makarna turtası olduğu için makaroni makarna kullanıyoruz. Hem başka ne kullanabiliriz ki? Penne mi?
32: Turtaya asıl lezzetini veren dış kabuğudur. Michel de peynirli karışımı tutacak kadar sağlam, leziz bir turta hamuru kullanıyor. Üzerine ise parmesanlı ekmek kırıntıları serpip peynirler hafif kızarana dek pişiriyor.
4: Müthiş bir kokusu var.
5: Asıl lezzeti kremamsı peynirinde. Turta tabanı çıtır çıtır ama makarnası yumuşacık ve peyniri inanılmaz.
6: Turtanın tadı harika çünkü üzerinde akışkan peynirin ve dışındaki çıtır kabuğunun tadı inanılmaz. İyi bir peynirli makarna turtası bol peynirli olmalı. Ortadan ikiye ayırdığınızda akışkan peyniri göreceksiniz.
7: Bence insanların aradığı şey iki farklı karbonhidratın kombinasyonu. Turtanın hamuru ve ortasındaki peynirli makarna harika bir kontrast oluşturuyor. Ve çok lezzetli.
8: Glasgow'un Clyde Nehri, sanayi devrimi sırasında gemilerle sık ticaret yapılan bir yermiş. Şehir bugün hala İskoçya'nın hareketli bir ekonomi merkezi. Nehir bir zamanlar işçi sınıfının yoğun yaşadığı şehir merkezindeki Merchant City'yi çevreliyor. İşçi sınıfının simgesi bu şehir popüler kahvaltısıyla biliniyor. Kare kesilmiş sığır sosisiyle hazırlanan bu sosisli Glasgow'un özel sosu ve meşhur Morton rulosu çıtır ekmeğinde servis ediliyor.
9: Bu rulo sadece İskoçya'da bulunuyor ve çok lezzetli. Sosisle de muhteşem gidiyor.
8: Morton'un ruloları 1965'te Robert Morton ve ortağı Bob Clark tarafından bulunmuş. Amaçları İskoçların kahvaltıda en çok tercih ettiği ekmeği ve şarküteri ürününü kullanarak ortaya lezzetli bir sandviç çıkarmakmış. Bugün Morton, Glasgow'un batı kesiminde yer alan fabrikasında günde 180 binden fazla ekmek üretiyor. Alistair Sherry, el yapımı lezzetin üretildiği fabrikadan sorumlu kişi.
10: Bu ekmek esasen elle yapılıyor. Makine kullanırsanız çok sert oluyor. Ama elle yoğurursanız hamura daha az basınç biniyor. Bu da onu daha yumuşak, kabarık ve lezzetli yapıyor.
8: Tek bir parti hamurdan 500 düzineden fazla ekmek çıkıyor. Ekmek un, su, tuz, maya ve çok gizli bir malzemeden oluşuyor.
10: İşte ekmeğin gizli malzemesi. Çıtır çıtır yapmak için kullandığımız şey bu.
8: Hamur elle dilimlenip şekil veriliyor. Pirinç kırıntıları ekmeğin çıtır olmasının püf noktasını oluşturuyor. Ekmekler önce pirinç kırıntılarıyla kaplanıp ardından iyice kızarana kadar pişiriliyor. Bu da ekmeğe çıtırlığını veren bir başka unsur.
10: Glasgow'un biraz tuhaf bir mutfak kültürü var. Çok iyi pişmiş, hatta en iyi tabirle yanmış halde seviyoruz.
8: Her sabah ekmekler Glasgow'un batı yakasındaki Cafe Jaconelli gibi yüzlerce dükkana gönderiliyor. Yeni nesil kahvecilerle dolup taşan bu mahallede Jaconelli, Morton rulolarının Glasgow'un meşhur sosisiyle buluştuğu bir yer.
11: Her İskoç buna bayılır. Et %100 İskoç sığırı.
8: İskoçlar sabahları tereyağlı ekmeğin arasında sosis yemeyi seviyor.
11: Sosisi dilimler halinde kesip kızgın tavanın üstüne koyuyoruz.
8: James, sandviçi İskoç garnitürleriyle süslemeyi ihmal etmiyor.
11: Farklı bir lezzet arıyorsanız black pudding kullanabilirsiniz. Karnınız çok açsa sosise ek olarak black pudding ve yumurta kullanabilirsiniz.
9: Yumuşacık, çok lezzetli, ekmekle birlikte mükemmel bir kombinasyon.
12: Burası Glasgow'daki en iyi lokantalardan biri. Kahvaltı için başka bir yere gitmek istemem. Lezzetli, çıtır çıtır, gerçekten çok iyi.
9: %100 sığır eti. Ete lezzetini veren de içindeki yağ. Çok açsanız ilk lokma çok lezzetli geliyor. Gerçekten çok açsanız bu sandviçi yemenizi tavsiye ederim.
8: Bu tür sandviçler İskoç kahvaltısının tipik örneği. Glasgow ayrıca Birleşik Krallık'ın sevilen Hint-İngiliz karışımı olan tavuklu tikka masala'yı bulmasıyla da biliniyor. Bu yemekte çeşitli baharatlar ve yoğurtla marine edilmiş tavuk parçaları tandır fırınında pişirilerek yoğun kıvamlı domatesli sosla servis ediliyor.
13: Hindistan'dan geldiğini düşünüyorsunuz ama bu kesinlikle bir Glasgow yemeği, sizi temin ederim. Bayıldım.
8: Glasgow'lular 1900'lerin ortalarında Glasgow'da yaşayan Hindistanlı bir şefin bir İskoç müşterinin tavuğun çok kuru olduğundan şikayet etmesi üzerine tikka masala'yı bulduğunu iddia ediyor. Yerliler şefin domates çorbası, Hindistan cevizi kreması ve yoğurtla doğaçlama bir sos yaptığını ve böyle ünlendiğini söylese de bu yemek muhtemelen İngiltere'nin Hindistan'ı işgali sırasında buraya ulaştı ve baharatlı egzotik tatlar yumuşatıldı. Nerede ortaya çıktığına bakılmaksızın tikka masala günümüzde Birleşik Krallık'taki tüm restoranlarda köri siparişlerinin %15'ini oluşturuyor. Merchant City'deki Kulba restoranı bu yemeği sunan Hint esintili restoran zincirlerinin bir parçası. Cesar Hadid ise mutfak şefi. Cesar tavuk göğüslerini çeşitli baharatlar ve aromalarla marine ederek kendi masalasını yapıyor.
14: Hindistan'ın sarımsak ve zencefil lezzeti İskoçya acısıyla buluşuyor.
8: Zerdeçal yemeğe hafif acımsı ve zengin bir tat katarken sade yoğurt tavuğu yumuşatıp sulu kalmasını sağlıyor.
14: Evet, bu bir tandır, yani kilden yapılma bir fırın. Yemeği eşit şekilde ve hızlı pişiriyor.
8: Cesar sosunu sıfırdan yapıyor. Tavuk tandırı taze soğan, baharat ve Hindistan cevizi kremasıyla tatlandırıyor.
14: Krema tatlılık veriyor ama aşırıya kaçmıyor. Evet, şimdi köri suyumuzu ekliyoruz. İşte böyle.
32: Caesar'ın köri sosu esasen kimyon tohumu, pul biber, zerdeçal ve sarımsaklı zencefille ezme gibi geleneksel Hint baharatlarıyla pişen ev yapımı bir çorba.
14: Sarımsaklı zencefille ezme de pul biber gibi acılık katıyor. Suyun rengi şimdi değişti. Güzel, parlak, turuncu sarı, kremamsı bir renk aldı. İçerisinde hem tavuk hem biber var. Adeta renk cümbüşü.
15: Hint yemeği olsa da çok acı değil. Kremamsı, tatlı ve gerçekten çok lezzetli.
13: Tadını çok beğendim. Hem tavuğun hem de baharatlarla zenginleştirilmiş sosun tadına varıyorsunuz. Ağzınızda eriyor. Bence harika.
16: Çoğu kişi bunun Hint yemeği olduğunu düşünüyor ama hayır, bu bir Glasgow yemeği ve her zaman öyleydi.
17: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
18: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
19: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
20: Ama ne otel?
21: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
20: Trivago'ya bakmamış.
23: Otel mi? Trivago.
24: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
25: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
26: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break her an.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Kulu sen de dene.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
4: Budur.
3: Budur.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Glasgow 1700'lerden beri İskoçya'nın endüstri merkezi olmuştur. Burası Birleşik Krallığın şeker kamışı ticaretinin ilk büyük limanıydı. Yüzyıllardır İskoçlar tatlıya ve şekerlemeye olan düşkünlüğüyle biliniyor. Aralarında yoğunlaştırılmış süt ve tereyağından yapılmış bu küp tatlı da var.
3: Çok geleneksel bir İskoç tatlısı. Bir keresinde biri İskoçların şekerden bile tatlı bir şey yapabileceğini söylemişti. Evet, bu onu gayet iyi özetliyor çünkü aşırı şekerli.
2: Şeker tableti 18. yüzyılın başlarına dayanan İskoçların zamanında hem şeker hem ilaç niyetine kullandığı benzersiz bir İskoç tatlısıdır. O zamanlar Glasgow'un limanı Karayipler'den gelen ham şeker kamışının ilk durağıymış. Şeker fabrikalarının artmasıyla şekere ulaşım kolay hale gelmiş ve bu şeker endüstrisinin fitilini ateşledi. Dükkan 1896'da Finiston Mahallesi'nde bir dondurmacı olarak açılmış. 2013'te bu mahalle Londra'daki bir gazete tarafından Birleşik Krallığın en mutlu mahallesi seçilmiş.
4: Bu mahalle yaklaşık 5 yıl önce bomboştu. Şimdi herkes tarafından büyük rağbet görüyor.
2: Restoran işletmecisi Barry 2012'de ikonik Calvin Grove Cafe'yi yeniden inşa ederek bu mahalleyi dönüştürmeye yardımcı olmuş.
4: Sırf işletmemiz sayesinde gelişti diyemem ama evet.
2: Barry sadece geleneksel kafeyi yeniden canlandırmakla kalmamış. Geleneksel yiyeceklere de yeni bir soluk getirmiş.
4: Geleneksel tarzda modern şeyler yapıyoruz. Ya da modern tarzda eski şeyler yapıyoruz. Her iki şekilde de farklı şeyler yapıyoruz. Bunun tarifi büyükanneme ait. İskoçya'da herkesin büyükannesi bunlardan yapar. Aşırı şekerli bir tatlı. Bir de içecek katıyoruz. Güzel oluyor.
2: Şef Tony Innes büyükannesinin tarifini yapıyor. Tencerede süt ve şekeri kaynatarak başlayıp ardından tereyağını ekliyor.
3: Bu tarifin püf noktası şekeri eriyene kadar iyice karıştırmaktan geçiyor. Yoksa biraz taneli olur. Bu yüzden sabırlı olmanız ve sürekli karıştırmanız gerek. Elinize bir kitap alıp kitap okuyabilirsiniz ya da bir sevdiğinizi arayabilirsiniz. Bir eliniz serbest olduğu ve bunu karıştırmaya devam ettiğiniz sürece sorun yok.
2: Yoğunlaştırılmış süt, kremamsı, kadifemsi dokunun yanı sıra hoş bir tatlılık veriyor. Bazı şefler zencefil veya vanilya gibi tatlandırıcılar da kullanıyor. Yapışkan, şekerli karışımı servis etmeden önce güzelce soğutuyor.
3: Ve işte karşınızda İskoç şeker tableti.
5: Kahveyle yiyorum. Kahveyle tatlı bir şey yemeyi çok seviyorum. Çocukken büyük annem hep bundan yapardı. İskoçya'nın en ikonik lezzetlerinden biri. İçinde bolca şeker var. İskoçlar buna bayılır.
6: Faca benziyor ama daha kolay dağılıyor. Biraz daha tereyağlı ve ağızda eriyor. Sanırım şekere bağımlıyım. Beni ayakta tutan şey bu.
7: O içeceğin tadı geliyor, tatlı da dengelemiş gibi, kremamsı. İlk yediğinizde taneli ama sonra ağzınızda eriyor. Gerçekten enfes.
6: Batı yakasındaki en iyi kahve ve Glasgow'daki en iyi tatlı. Çok lezzetli ve çok şekerli. Burada özel bir içecek koyduklarını bilmiyordum. Şimdi daha çok sevdim.
2: İskoçlar tarih boyunca kendilerine özgü tarzlarıyla diğer kültürlerden ayrılmıştır. Dünyanın geri kalanı onlarla hemfikir olmasa da benzersiz gelenekleriyle gurur duyuyorlar. Gayda ve haggis bunlardan birkaçı. Haggis kıyma, sakatat, yulaf, baharat ve patates püresiyle yapılan bir İskoç yemeği.
8: Soğuk yağmurlu bir günde ateşin yanında otururken elinizde büyük bir bardak en sevdiğiniz içecek ve önünüzde büyük bir kaşık haggis var. O an muhtemelen en İskoç hissedeceğiniz zamandır.
2: Haggis'e birçok eski kültürde rastlamak mümkün. O dönemde avcılar ve çobanlar hayvanın her parçasını değerlendirmek zorundaydı. Kasetleri tüsülenip tuzlanarak saklanabilirken sakatat, kan ve tahıl gibi çabuk bozulan malzemeler hemen pişirilmeliydi. Hayvan midesini kap gibi kullanıp bunları pişiriyorlardı. Ulusal şair Robert Burns ise haggis'i sadece bir yemek olmaktan çıkarıp İskoç kimliğinin bir parçası yaptı.
9: Haggis benim için İskoçya'nın ikonik yemeği. İnsanlar bunu yemek için

0: Uzaklardan geliyor.
1: Bazıları Ashton Lane'deki Ubiquitous Chip'e geliyor. Lüks restoranlarla dolu gelişmekte olan bir mahalle. Marshall Bass onların baş sommeliyesi ve geyikli haggis konusunda tam bir uzman.
2: Hepsini kendi mutfağımızda yapıyoruz. 1971'den beri aynı tarifi kullanıyoruz. Herkes koyun eti kullanırken biz geyik etiyle başladık. Bu haggis'e daha...
1: Haggis'i sadece bir yemek olmaktan çıkarıp İskoç kimliğinin bir parçası yaptı.
3: Haggis benim için İskoçya'nın ikonik yemeği. İnsanlar bunu yemek için uzaklardan geliyor.
1: Bazıları Ashton Lane'deki Ubiquitous Chip'e geliyor. Lüks restoranlarla dolu gelişmekte olan bir mahalle. Marshall Bass onların baş sommeliyesi ve geyikli haggis konusunda tam bir uzman.
2: Hepsini kendi mutfağımızda yapıyoruz. 1971'den beri aynı tarifi kullanıyoruz. Herkes koyun eti kullanırken biz geyik etiyle başladık.

0: Günün her saati yiyebilirim.
1: Kızarmış soğanlar ve tavuk suyu eti öğütmeden önce lezzetini iyice zenginleştiriyor.
0: Küçükken bu bana hiç cazip gelmezdi. Ama büyüdükçe anladım ki garip görünen şeyler genelde en lezzetlilerdir.
1: Nathan eti bolca karabiber, kekik ve yeni baharla pişiriyor. Sonra iri taneli yulaf ekliyor. Yulafın bu türü diğerlerine göre daha iri taneli ve sert.
0: Yulafı fazla koyarsanız ağır, katı ve tatsız olur. Az koyarsanız da fazla sulu kalır.
1: Bu haggisi saklamaya veya taşımaya gerek olmadığından geleneksel koyun midesine sarılmıyor. Ancak yine de klasik yan lezzetlerle sunuluyor. Şalgam ve patates püresi.
0: İskoçların tatties dediği diğer herkesin patates püresi olarak bildiği şey. Zengin bir tat veriyor. Şalgamla birlikte üçü çok lezzetli oluyor.
2: Böyle topraksı bir tadı var. Yulafın ve karabiberin tadını alabiliyorsunuz. Şalgam hafif bir tatlılık vermiş, patates püresi ise yumuşacık bir doku katmış. Mükemmel bir yemek.
3: Haggis epey baharatlı, tam sevdiğim gibi. Şalgam ve patatesle birleşince lezzeti şahane olmuş. Senede bir kere yiyebiliyorum. İskoçya'yı temsil eden o özel aile yemeklerinde yiyoruz.
4: Geyikli haggis ile koyunlu haggis arasındaki fark, geyik etinin daha zengin bir tat katması. Bunu tadınca insanın çocukluğuna dönmemesi imkansız. Tam anlamıyla geleneksel, nefis bir İskoç yemeği. Bunun tadına bayılıyorum.
1: Glasgow'lular geleneksel yemeklere bayılır. İster körili bir ev yemeği, ister şekerli bir lezzet, isterse nesilden nesile aktarılmış etli patatesli bir tarif olsun. Hayal gücü ve geleneğe düşkünlük Glasgow halkının ve yemeklerinin ruhunda var.

0: Silver moon, got me blowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Milo Tek, Milo Sil,
6: Milo Puf, Milo Puf Puf. Budur.

0: Twisty.
1: Yeni Twisty şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Doritos'tan yılın Twisty. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuk Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Biraz fazla almadınız mı?
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
19: Bankam Sonbank kartım Hadi.
20: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
21: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.

0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
3: Tamam bak çalışıyor mu?
2: Yeniden hayata dönmeyi
0: evet,
2: hak eder.
0: Evet.
2: Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: İrlanda'nın güneybatı kıyısındaki büyüleyici Cork şehrindeyiz.
1: Herkes çok rahat ve arkadaş canlısı.
0: Verimli toprakları ve kıyı kesimiyle yemek tutkunları için bir cennet.
2: İrlanda deniz mahsulleri sanki sihirli gibi mükemmel.
0: Geleneksel tatlar için sıraya girilirken...
3: İnsanların burada yemek için kuyruğa girmelerinin bir sebebi var. Gerçekten çok taze.
0: Artizan lezzetler de kendine yer bulmuş.
4: İsli bir lezzeti var. Resmen ağızda eriyor. Muhteşem.
0: Birbirinden eşsiz bu lezzetleri deneyimlemek için dünyanın öbür ucundan geliyoruz.
5: Tam bir konfor yemeği İrlanda'yı yansıtıyor.
0: Ben Andrew Zimmern. Bugün bir başka lezzet durağındayız.

0: Kozmopolitan Kork şehrinde köklü mutfak mirası gençlik ruhuyla ahenk içerisinde. Kork şehri, County Cork'un başkenti. İrlanda'nın güneybatı kıyısının 30 kilometre uzağında bulunuyor. 17. yüzyıldan kalma sokaklar ve dar geçitler, kafeler, lezzetli yemek marketleri ve başarılı restoranlarıyla ünlü.
1: Burası artık İrlanda'nın yemek başkenti oluyor.
0: Burada balıkçı köyleri, çiftlikler ve meralar bulabilirsiniz. Geleneksel İrlanda yahnisi, yerel kuzu eti, patates ve kök sebzelerle yapılıyor.
2: Çoğu evde haftada 2-3 kez İrlanda yahnisi pişer.
0: 19. yüzyılın başlarında İrlanda halkı büyük parçalı et ve sebze gibi uygun fiyatlı ürünlerden yemekler yaparmış. İrlanda'nın zenginleri bu yerel lezzetlerden uzak durmuş ve Avrupa tariflerine yönelmiş. 1960'ta Doğu Korklu bir çiftçinin eşi olan Myrtle Allen, çiftlik evini Michelin yıldızlı bir restorana çevirdi. Böylece basit çiftlik yemekleri devrim yaratan ikramlara dönüştü.
3: İnsanlar İrlanda mutfağının gurur duyulacak bir şey olmadığını düşünürken yemeklerini gururla servis ederdi.
0: Myrtle Allen'ın öncü ruhunu devam ettiren gelini Derina Allen, 1984'te Doğu Kork'ta Ballymallow Aşçılık Okulu'nu açtı. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler mandıracılıktan kasaplığa ve pişirmeye kadar her şeyi öğreniyor.
3: Yetiştirdiğimiz sebzelerle yemekler pişiriyoruz ve öğrencilerimiz buna bayılıyor.
0: İrlanda yahnisinin kuzu eti, hayvanların dağ çiçekleri ve otlarla beslendiği bir çiftlikten geliyor.
3: Burası kürek eti. Şuradaki gibi yağ damarları olmasını isteriz. Daha sulu olurlar.
0: Darina besleyiciliği yüksek yağlarını mühürleyerek etin lezzetini kaplıyor.
3: Buranın toprağı özellikle tatlı ve yoğun lezzetli sebze yetiştirmeye elverişli.
0: Tavayı deglaze ederek tavaya yapışan et ve sebze parçalarını serbest bırakıyor. Bu lezzetlerin hepsi tencereye aktarılıyor.
3: Bu kekik, bunu da içine atacağım.
0: Etleri en az 2 saat kısık ateşte pişiriyor. İrlanda mutfağının 16. yüzyıldan beri başlıca malzemesi olan patatesleri ekliyor. Etler tel tel ayrılana kadar pişmeye devam ediyor.
3: Tam bir konfor yemeği İrlanda'yı yansıtıyor.
2: Çok lezzetli. Ayrıca insanın ruhunu doyuruyor. Patatesler kuzu etinin leziz suyuyla pişiyor. Kuzu eti kemiğinden ayrılıyor. Yumuşacık ve çok leziz olmuş. Patateslerin kıvamı muhteşem ve hemen dağılıyor. İnanılmaz.
0: Yerel malzemenin mükemmelliğini vurgulamak, geleneksel tariflerle gurur duyan Kork şeflerinin bir tutkusu. Tıpkı Skenor ördeği gibi. Bu ördekler Batı Kork'ta yetiştiriliyor.
4: Burası bizim toprağımız, kökenimiz, bir parçamız.
0: İrlanda'nın ormanlık alanları ve iç suları vahşi kümes hayvanları için muhteşem bir habitat. Ördek de İrlanda mutfağının yüzyıllardır bir parçası. Skenor ördekleri okyanus manzaralı bir çiftlikte doğal yöntemlerle yetiştiriliyor. Okyanus rüzgarları lezzetine lezzet katıyor. Viktoryen bölgedeki 18. yüzyıldan kalma bir depodan dönüştürülen restoranda Şef Brian McCarthy, Skenor ördeği gibi yerel malzemeleri ön plana çıkarıyor.
4: Ördekler özenle yetiştiriliyor. Çok güzel bir hayat yaşıyorlar. Biz de bu ördeği onurlandırmak için hiçbir kısmını ziyan etmeden kullanmayı hedefliyoruz.
0: Göğüs, taşlık ve yürek etleri menünün yıldızları. Etin sulu olması için ördeği 12 saat boyunca şekerli ve tuzlu bir suyun içinde bekletiyor. Eti önce vakumla kilitliyor. Az orta pişmesi için su banyosunun içine atıyor. Yani sous vide tekniğinde pişiriyor.
4: Sous vide tekniği bu kıvamı neredeyse garantiliyor. Bu restorana gelen müşterinin önüne çıkan her tabak aynı olmalı.
0: Ördek etine eşlik etmesi için ekşi tatlı bir sos hazırlıyor. Gerdan, kanat ve iskeleti sebzeler ve aromatik otlarla kaynatarak bir et suyu yapıyor.
4: 2,5 saat boyunca kaynatıyoruz ve lezzetlerin açığa çıkmasını sağlıyoruz.
0: Et suyunu bir sosa dönüştürmek için esmer şeker ve sirke çeşitlerinin iyice kaynatılmasıyla elde edilen bir karışım ekliyor.
4: İyice koyulaştırıyoruz ve glaze sosumuz hazır.
0: Pişen taşlık eti sosun içerisinde ısıtılıyor ve bütün lezzetleri içine çekiyor. Yürek etlerini ekmek kırıntısıyla kaplıyor ve tabağa çıtır bir doku katmak için derin yağda kızartıyor. Ördek göğsünün derisi mühürleniyor.
4: Yağ iyice eriyor ve çok ince çıtır bir deri katmanı kalıyor.
0: Göğüs eti sebzeler ve sostan oluşan sanatsal sunumun tam ortasına yerleştiriliyor.
5: Organik yetiştirilmiş bir ördek. Farkı gerçekten anlaşılıyor. Çok sulu ve yumuşacık. Tam kıvamında.
6: Sanırım ördek etinin en sevdiğim kısmı dokusu. Sous-vide tekniğiyle pişmesine rağmen derisinin çıtırlığını korumayı başarmışlar.
1: Genellikle ördek eti biraz zor çiğnenir ya da pişirdiğiniz zaman sert olur. Burada nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama muhteşem iş çıkarıyorlar. Resmen ağza dağılıyor. Yanında gelen sos da müthiş.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
13: Milo çek, Milo sil.
14: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tostabıyı tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
15: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı soğuk çay ve gazlı içecek çeşitleri 150 lira.
16: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
17: Her anın Double Shot, Ice Break.
18: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
19: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
20: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
21: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Elidor şampuan çeşitleri 249 lira yerine 165 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Apasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
13: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
14: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
13: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
14: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
15: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: İrlanda, Kuzey Atlantik kıyısında yer alıyor. Ilık ve besleyiciliği yüksek sular, zengin bir su altı yaşamını da beraberinde getiriyor. Kantikork'un açıklarında okyanusun kralı somon balıkları. Bu bölge, tüm dünyada salamura, soğuk tütsülenmiş isli somonuyla meşhur.
1: İrlanda'nın muhteşem bir balık endüstrisi bulunmakta. Somon her zaman değerli ve lezzetli bir balık.
0: İrlanda'nın kıyı kesimi sakinleri yüzyıllardır bu somonu yiyor ve koruyor. Buzdolabı yokken tamamen kuruyana ve deri kıvamına gelene kadar salamura edilmeli ve tütsülenmeliydi. Günümüzde daha hafif bir lezzet ve doku hedefleniyor. Frank Hederman bir County Cork sakini. Kendisi liman kenti Cobh'un Belvely köyünde 30 yıldan fazladır İrlanda somonu tütsülüyor. Bahçe somon sezonu çok kısa. Kısıtlayıcı yasaklar tedariği azaltıyor. Frank, kuzeybatıda organik olarak yetiştirilen somonlardan da alıyor.
2: İşte balık dediğim böyle olur. Taze ve pırıl pırıl.
0: Somon toplandığı gün fileto yapılıyor ve salamuraya yatırılıyor. Tuzlu salamura bakterileri öldürüp balığın suyunu çekiyor. Hem lezzet katıyor hem de doğal bir koruyucu oluyor.
2: Gıdada kullanılabilen sofra tuzu kullanıyoruz. Çünkü her seferinde iyi sonuç veriyor.
0: Frank, geleneksel ahşap tüsü odalarından birinin sahibi. Kayın talaşlarının yaydığı soğuk duman, yıllar geçtikçe duvarlarda siyah bir katman oluşturmuş. İşte somonlara eşsiz lezzetini veren şey bu. Antik asma yöntemi, balıkların dumanı eşit bir şekilde içine çekmesini sağlıyor. Yağ molekülleri yok oluyor ve et daha yumuşak oluyor.
2: İz, tuz ve balık lezzetinin dengeli dağılmasını isteriz.
0: 68 dereceden daha düşük ısılarda yapılan soğuk tütsü somonu tam olarak pişirmiyor. Frank tecrübesiyle hazır olduğunu anlıyor.
2: Burada bir direnç görmek isteriz. Bakın, nazik bir şekilde balığa dokunuruz, bastırırız, olup olmadığını böyle anlarız.
0: Frank'in isli somonu yerel bir favori. Ayrıca Cork'taki Crawford Gallery kafedeki kahvaltılarında olmazsa olmazı.

0: Resmen ağızda eriyor, muhteşem. İçinde çok ince yağ şeritleri var, tam kararında. Yumurtanın yanında harika bir eşlikçi.
1: Etli, yumuşacık ve isli bir lezzeti var. Çok zengin bir umami tadı alıyorsunuz. Lezzeti o kadar derin ki tadı damağınızda uzun bir süre kalıyor.
2: İrlanda'da kıyıdan en uzak yer 130 kilometre olduğundan deniz ürünleri yemeklerin temel malzemesi haline gelmiş. Bunlardan biri de ıstakoz, yengeç ve Dublin körfezi karidesli balık çorbası.
3: İrlanda deniz mahsulleri sanki sihirli gibi, mükemmel.
2: İrlanda'da deniz mahsulleri fakir adam yemeği olarak etiketlenmişti. Yüzyıllarca en güzel balıkları Basklı balıkçılar alırdı. Katoliklerin her cuma balık yeme gerekliliği bir ceza olarak görülürdü. Balıkçılar 1960'larda bu yaklaşımı değiştirdi. Günümüzde İrlanda'nın deniz mahsulleri dünyanın en iyilerinden. Kinsale, Cork'un 25 kilometre güneyindeki tarihi bir liman. Fisher Fisher restoranı İrlanda'nın önde gelen şeflerinden Martin Shanahan'a ait.
4: Kinsale o kadar güzel bir kasaba ki herkes çok rahat ve arkadaş canlısı.
2: Martin 7 sene boyunca burada balıkçılık yapmış ve balıkçılarla sıkı bağlar kurmuş. Şimdi her sabah ona taze balık getiriyorlar.
4: Her gün hali hazırda bulabileceğim neredeyse 70 farklı balık çeşidi mevcut oluyor.
2: Martin'in balık çorbası kabuklu deniz mahsullerinden yaptığı balık suyuyla başlıyor. Dublin körfezi karidesleri genetik olarak ıstakozlarla akraba ve çoğu yerde Norveç ıstakozu olarak bilinir.
4: Yılın bu dönemlerinde örümcek yengeci Kinsale'de bolca bulunur. Çok tatlı. Bütün lezzeti bu suyun içine geçecek. İşte işin eğlenceli kısmı başlıyor. Hepsini böyle dövüyorum. Bu şekilde güzel lezzetleri ortaya çıkarıyorum.
2: Geleneksel İrlanda balık çorbası krema bazlıdır. Martin'in tarifinde domates de bulunuyor. Bunun ilhamını San Francisco'da çalışırken öğrendiği Chopino adındaki İtalyan-Amerikan balık yahnisinden alıyor.
4: Nereye giderseniz gidin çorba insanları bir araya getirir. Bir sohbet konusu olur. O çorbayı denedin mi? İçinde şu var, bu var vesaire.
2: Kinsale'in tarihi bir ticaret limanı olmasından etkilenen Martin, baharatlardan oluşan bir karışım ekliyor.
4: Bu kişniş tozu Asya esintileri katıyor. Sonrasında Fransız esintisi için tarhun otu. Sonra da son olarak biraz sarımsak. Cork havuçlarıyla ünlüdür. Biraz tatlılık için onu da ekliyorum.
2: Balık çorbaları genellikle o gün yakalanan mezgit ya da somon gibi taze balıklarla yapılır. Martin balık ve sebzeleri krema ile pişiriyor ve hazırladığı balık suyuna ekliyor.
4: Hani deniz kıyısında yürürken burnunuza bir koku gelir ya... Yosunla karışık iyot kokusu. İşte o zaman içim huzurla doluyor ve aklıma hemen çorba geliyor.
2: İrlanda'nın meşhur esmer ekmekleri, üzeri krema ve yengeç etiyle süslenmiş çorbanın en güzel eşlikçisi.
0: O kadar lezzetli ki her kaşıkta başka bir lezzet cümbüşü yaşıyorsunuz.
3: Kıyı kesimlerine, özellikle de County Cork'a gittiğinizde en güzel deniz mahsullerini bulabilirsiniz. Başka bir yerde bulamayacağınız balık çeşitleri mevcut. Bu çorbanın içindeki mahsullerin bu sabah taze taze Kinsale'de tutulduğuna eminim.
2: Cork, dünyanın en büyük doğal limanlarından birine sahip ve denizcilik tarihi 100 yıl öncesine dayanıyor. İrlandalı balıkçılar her

0: Bu sene çeyrek milyon tondan fazla balık tutuyor. Buranın en popüler yemeklerinden biri patates kızartmasıyla servis edilen derin yağda kızarmış beyaz balık fish and chips.
1: İşte bu gerçek bir chip var yemeği.
0: İrlandalılar fish and chips restoranlarına chipper diyor. 16. yüzyılda İspanya ve Portekiz'deki Engizisyon'dan kaçan sefarat Yahudileri kendilerine has balık kızartma tekniklerini İngiltere'ye getirdi. Bu gelenek 1800'lerin sonlarına doğru İtalyan göçmeni Giuseppe Cervi tarafından İrlanda'ya tanıtıldı. Uzunca bir süre Dublin sokaklarında balık satıp para kazandıktan sonra İrlanda'nın ilk chipper'ını açtı ve bir endüstri başlattı. Cork'un efsanevi chipper'larından olan bu restoran, güney kesimindeki Douglas Banyosu'nda bulunuyor.
1: Dublin'de yaşayan arkadaşlarım ne zaman buraya gelse gitmek istedikleri ilk yer burası oluyor.
0: Casey's, Ken Crawford ve Amerikalı eşi Edith tarafından 1958'de küçük bir fish and chips restoranı olarak açıldı. O zamandan beri menülerine farklı fast food yemekleri de eklendi. Üçüncü nesil sahibi Zach Crawford insanların neden hala kapıda kuyruk olduklarını açıklıyor.
2: Geleneği hala yaşatıyoruz. Büyük babam ve büyük annemin başlattığı idealleri koruyoruz.
0: Zach, fish and chips tarifine en çok yakışan mezgit ya da berlan balığını kullanıyor.
2: Bu berlan balığı çok güzel, beyaz ve kalın etli bir balık. Sürdürülebilir ve yerel. İrlanda denizlerinin derinlerinde yakalanıyor.
0: Zach, balığın suyunu mürülemesi ve kızartırken yanmaması için bir hamur katmanı hazırlıyor.
2: Hamurun içine mayonez ekliyoruz. Bu hamuru daha çıtır ve hafif hale getiriyor. Lezzetini de katlıyor.
0: Biraz pirinç unu ekliyoruz ki balığın yüzeyi hamura tutunabilecek kadar kuru olsun. Geçmişte fish and chips balığa çok keskin bir lezzet katan kuyruk yağında kızartılırmış.
2: Biz koza tohumu yağında kızartıyoruz. Açık renkli ve neredeyse bir tadı yok diyebiliriz. Bu da balığın tadını daha çok öne çıkarıyor. Ne çok kahverengi ne de fazla pişmiş. Balığımız tam kıvamında, altın rengi.
0: Bu tarife nişasta oranı yüksek ve nem oranı düşük patatesler uygun. Kızartıldıklarında hafif ve kabarık oluyorlar. Kalın kesimli patatesin iki defa kızartılması gerekir. İlki patatesi yumuşatır. Çıtır olması için daha sıcak bir yağda tekrar kızartılır.
2: Şu sesten hazır olduklarını anlayabiliyorum. Salladığımızda çıkan bu ses ve renkleri yemeğe hazır olduğunu gösteriyor.
0: Taze kızartılmış patatesler ve altın rengi balıklar birlikte servis ediliyor. Müdavimler henüz kapı açılmadan kuyruk oldu.
3: Burada chipper yiyebilmek için yaklaşık 30-40 dakika bekledim sanırım. Ama kesinlikle buna değer, tam da olması gerektiği gibi. Dışı çıtır ve tazecik el yapımı patatesler.
4: Bu çıtırlığı başka yerde bulamazsınız. Balığa gelince resmen ağzınızda dağılıyor. Genellikle patatese biraz sirke dökerim. Kesinlikle yakışıyor.
5: Çıtırlığı harika. Balığın kendisi yumuşacık. Denizin lezzetini hissediyorsunuz. Gerçekten çok güzel.
0: İrlanda'nın en eski şehirlerinden Cork 17. yüzyılda kurulmuştur. Şehrin tarihi gotik katedrallerinde, George dönemi mimarisinde ve İngiliz marketlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu marketler 1788'den beri fırıncılar, kasaplar ve balıkçılara ev sahipliği yapıyor.
6: İngiliz marketleri bir bakıma Cork'un kalbi diyebiliriz.
0: Marketin yemek tezgahları Cork'a has işkembe ve dreşin gibi lezzetler sunuyor. Soğan soslu dana işkembe, kan sosisi dreşinle servis ediliyor.
7: Cork halkı çocukluktan itibaren bu lezzetle büyüyor. Çoğu kişi bu yemeğe bayılıyor.
0: Cork, yüzyıllarca kırmızı et için uluslararası bir ticaret merkezi oldu. İngiliz ordusu ve yabancılar için daha özenli etler ithal edilirken, sakatat ya da etin sert kısımları mezbahada çalışan işçilere verilirmiş. Rivayete göre 19. yüzyılda bir haftalık yemeğe bir bozukluk ve taşıyabildiğin kadar sakatatmış. İngiliz marketinin üst katındaki Farmgate kafede klasik Cork yemekleri servis ediliyor. İşkembe ve Drishi'nin favori olduğu bu mutfağı kafe müdürü Ruth Feely yönetiyor.
7: Buraya bu yemek için düzenli olarak gelen müşterilerimiz var. Eğer elimizde kalmadıysa gerçekten çok üzülüyorlar ve hatta sinirleniyorlar.
0: İşkembe ve Drishi'nin için ana malzemeler yüzyıllardır bu İngiliz marketinde satılıyor. İşkembe, ineğin midesinden alınan bir bölüm. Formgate'de Ruth, eşsiz dokusuyla göze de hitap eden petek işkembeyi kullanıyor.
7: Aslında biraz lastik gibi, ancak yumuşatmak için 2 saat boyunca kısık ateşte kaynatıyoruz.
0: İşkembenin süngerimsi yapısı sostaki soğan, kekik ve süt gibi lezzetleri içine çekiyor.
7: Sosun kıvamını koyulaştırmak için biraz mısır unu ekleyeceğiz.
0: Kork'ta işkembeyi yumuşak dokulu kan sosisi drişinle servis etmek bir gelenektir.
7: İrlanda halkı kan sosisini çok seviyor. Kahvaltıda ya da pizzada çok lezzetli oluyor. İşkembenin içine kişi başı 3 parça olacak şekilde koyuyoruz ve ısıtıyoruz.
0: İrlanda tereyağı ve maydanozla süslenen işkembe ve drişin, Kork'un en eski konfor yemeklerinden biri.
8: Babam pazar sabahları avlanmaya giderdi. Yola çıkmadan önce bunu yerdi. O kadar doyurucu, o kadar enerji verici bir yemek ki gün içinde başka bir şey yemenize gerek kalmaz.
9: Beşamel sosu çok zengin. İçerisinde çokça soğan olmasına rağmen uzun bir süre piştiği için resmen sosun içerisinde eriyip kaybolmuş. Çocukken bu yemeği yiyerek büyüdüyseniz bayılırsınız. Yemediyseniz bu lezzeti tatmanız şart.
0: Bu büyüleyici İrlanda şehri bir mutfak şölenine ev sahipliği yapıyor. Okyanustan ve bereketli topraklardan çıkan geleneksel tarifler, burayı evi bilen insanların gururla sahiplendiği zengin bir yemek kültürü oluşturmuş.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: A101'de haftanın yıldızları. İçim tam yağlı tost peyniri 295 lira. Dana kasap sucuk 319 lira. Ucuz,
16: hep ucuz. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
17: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
18: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
19: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
20: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le. Yaşanacaksa
21: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
22: Bakın

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
5: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fresh değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Rehincilerin yıllık kredisi yaklaşık 650 milyon euro. Ancak teminatın istenen krediye değmemesi nedeniyle sayısız anlaşma başarısızlıkla sonuçlanıyor.
11: Bu kaç yıllık?
12: 2 ya da
13: 3. Daha fazla. 5 ya da 6 yıllık.
11: 0. Değersiz. Burada da aynı sorun var.
13: Maalesef kapatmak zorundayım.
14: Kullanılmayan ve yenilenmeyen eşyaların bir noktada nakde dönüştürülmesi lazım.
15: Sorun şu ki 50 bine ihtiyacı var. Ama ne olursa olsun hiç yoktan iyidir.
11: Üzgünüm.
12: Sorun değil.
10: İşin aslı şu, bazen küçük bir şey çok kazandırabilir.
16: Üçüncü.

0: Offenburg'da 60 binden fazla insan yaşıyor. Ve müşteriler dükkana sadece küçük şeyler için gelmiyor.
1: Bir isteğim var. 50 bin euroya ihtiyacım var.
2: Pekala.
1: Arabamı getirdim ve kabaca ne kadar alabileceğimi görmek istedim.
2: Tamam, elbette. Bize saat bırakan ve bazen mücevher falan satın alan bir müşteri. Elinde bir mektup ya da makbuz var mı? Daha önce bize geldi mi?
1: Hayır.
2: Tamam. Güzel bir spor araba. 50 bin. Tamam. Şimdi biraz iş yapma zamanı. İşler ilginçleşti. Ne kadar süre borçlanmak istiyorsun?
1: Bir ev almak istiyorum ve paraya ihtiyacım var. Sanırım 2 ya da 3 ay içinde geri ödeyebilirim.
2: Kaç kilometrede?
1: Sanırım 154 bin ama 100 bin de yazabilirsin.
2: 200 yazacağım, tamam mı? Anlaştık mı?
1: Hayır, 90 bin yaz.
2: Tamam. Genç, dinamik bir adam. Komik ve bazen çılgın fikirler söz konusu olduğunda bile öyle. Tamam, 3 litrelik mi?
1: V6 motoru var.
2: Ne zaman denetlendi? Renkli mi? Turbo mu? Ne tür? Hidrolik direksiyonu var mı?
1: Ne dedin?
2: Çok eğlenceli.
0: Araba alırken ilk olarak modelin şu anda ne kadar olduğunu kontrol ediyorlar.
2: İnternette 50 ile 60 bin arasında.
1: Hı-hı.
2: Kira bedeli 50 derim.
1: İstersen bakman için başka bir saat getirebilirim. Ne dersin? Kuzenimin çalıp çalmadığını kontrol etmem gerekiyor.
0: Piyasa değerinin yarısıyla müşteri hedefine ulaşamaz. Ama elinde bir koz var.
2: Aslında araçlar için %50 ama bu spor araba olduğu için farklı. 35 bin civarında.
1: Şöyle yapalım, 50 verirsen 1 yıl boyunca bedava yiyip içebilirsin. Tamam. Döner, kebap, pizza, ne istersin?
2: Bu yerel kebapçımız 300 metre uzaklıkta ve en iyisi. Bir göz atalım, neler olduğunu görelim.
0: Birçok müşteri dükkana abartılı beklentilerle geliyor. Ancak Leica nakit verip vermeyeceklerine ve ne kadar vereceklerine karar veriyor.
3: Bana gelin lütfen. Buraya, buraya.
4: Bunun için ne kadar alabilirim? Çünkü bu gümüş ve bu da altın.
3: Ver bakalım. Ne olduğunu bir göreyim.
4: Bu küçük bir elmas. Ve bu da öyle.
3: Oo, bir sürü elmas. Eline ne yaptın? Ne oldu?
4: Kaza.
3: Aa, bu gümüş.
0: Şimdiye kadar iyi. Şimdiden birkaç euro getirdi. Sırada elmas yüzük var. Ama Leica her zamanki gibi temkinli davranıyor.
3: Bu çelik.
4: Ne?
3: Bu çelik. Nereden aldın bunu?
4: Mühlde bir kuyumcudan.
3: Satın mı aldın?
4: Evet.
3: Göründüğü gibi değil, çelik. Ne kadar ödedin?
4: 120.
3: Ne? Bu çelik. İnanamıyorum ama çok oluyor. Bu yüzüğü 400-500 euroya satıyorlar. Üstelik çelik. Gümüş değil, altın değil, çelik. 5 para etmez, 1 euro bile etmez.
4: Olamaz ve ben 120 ödedim.
3: Burada da aynı sorun var. Bu çelik ve bizim için değersiz. Neden bu kadar pahalı şeyler alıyorsunuz? Tamamen aynı, çelik.
4: Ben bunu aldım, bu gümüş.
3: Üzgünüm, gümüş değil, çelik.
0: Şimdiye kadar müşterinin getirdikleri değersiz çıktı. Leica yine de bir şeyler buluyor.
3: Bu altın. 585 ve bu da gümüş. Gümüş.
4: Ne kadar?
3: Tanrım. Hiç üzülmedim çünkü ne aldığına dikkat etmen gerekir. Bu kendi hatası. Bileklik için ne kadar ödedin?
4: Dediğim gibi bir hediyeydi. 20 yıldır bende.
3: Evet. Bunu kim verdiyse kandırmış olmalı. Bir erkek olmalı, değil mi? Tabii ya, hiç şaşırmadım.
4: Evet.
3: Klasik.
0: İşin sonunda çok az değerli eşya var. Kısaca şöyle.
3: Çok para ediyor. 63 euro.
4: Hayır.
3: Evet. Kolye için 62 euro ve bu güzel haç için 1 euro. Uygun mu?
4: Hayır, onu alacağım.
3: Birçok müşteri özel bir şeye sahip olduğunu düşünüyor ama öyle olmuyor. Hayal kırıklığına uğradın, değil mi?
4: Evet, elbette.
3: Ben de erkekler konusunda hayal kırıklığına uğradım.
4: Yalnız olmak daha
3: evet,
4: iyi.
3: Evet, öyle. Yalnız olmak en iyisi. Ne yapabilirsin ki?
0: Laika'nın nişanlısı Benny ona karşı çıkmaktan kaçınıyor. Bedava gelen şeyde kusur aranmaz. Aksi takdirde böyle olur.
3: Her zaman söylediğim gibi tekrar ediyorum. Lütfen ne satın aldığınıza iyi bakın.
4: Teşekkür ederim.
3: Bir dakika, para. Yoksa parayı da şimdi mi vereceksin?
4: Hayır, hayır.
3: Ve eve eli boş dönüyor.
0: En azından cebinde Laika'nın iyi tavsiyeleri var. Ve son bir şey daha.
3: Sen düzgün bir kadınsın.
4: Her zaman.
3: Ama düzgün kadınlar her zaman kazıklanır.
4: Artık öğrendim.
3: Düzgün kalmanın bir anlamı yok. Buna değmez.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Evet.
4: Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
4: Hoşça kal.
3: Güle güle.
0: Karlsruhe'de vedalaşmanın anlamı şu. Sıradaki lütfen. Offenburg'da Axel'in bir Porsche'ye değer biçmesi gerekiyor. Müşterinin 50 bin euroya ihtiyacı var. Axel 35 teklif ediyor. Ancak bunun için arabanın iyi durumda olması gerekiyor.
2: Çalıştıralım.
1: Tamam.
0: Axel'in yöntemiyle 6 silindirli motor çalıştırma testi.
2: Sorunsuz çalışıyor. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Tamam, neden sağ egzoz borusundan duman gelmiyor?
1: Sadece solda bir tane var.
2: Hayır, iki tane var.
1: Gerçekten mi? Ben tamirciymişim gibi sorular soruyorsun. Müşterilerime sorduğum tek soru soğanlı mı yoksa soslu mu oluyor?
2: Pekala.
1: Sanırım bir zanaatkarmışım gibi soruyorsun.
2: Tamam. Güzel, hadi bir gezintiye çıkalım.
0: 2020 yılında üretilen 3.2 litrelik Cayenne teknik olarak karmaşık. Kusurlar genelde sürüş sırasında ortaya çıkar.
2: Panoramik tavanı gerçekten havalı.
1: Kapatayım mı?
2: Evet, arabayı duymam gerekiyor. Arka plan gürültüsü olmasın.
1: Bunu gerçekten ciddiye alıyorsun değil mi?
2: Evet, 50 bin eurodan bahsediyoruz dostum, az para değil.
1: Evet.
2: Aa, evet.
0: Müşterinin dükkanında bu parayı kazanabilmesi için çok fazla döner satması gerekiyor.
2: 1 ile 10 arasında bir sayı söyle.
1: 2.
2: Tamam, 2 kere döneceğiz.
1: Tamam.
2: Ne kadar yapıyor?
1: Daha önce 280 gördüm.
2: Ne? Ha? Açık mı?
1: Açık ne demek?
2: Genellikle sınır 250 olur.
1: Hayır.
2: Tamam, peki.
1: Ya neden öyle olsun ki? Saatte 120 km hızla gitmek için bir arabaya o kadar para ödemezsin.
2: Tamam. Sıkı tutun. Harika. Vites burada giriyor. Sürprizler her zaman olur. Ve böyle spor bir arabada eğer bir sorun varsa, şanzıman kirliyse veya benzer bir şey varsa kolayca 5 veya 6 bin euro ödeyebilirsiniz. Ve bunun için 40 euro ve yarım saat harcamanız, ayrıca bağımsız bir kuruma baktırmanız gerekir.
0: Ve bu müşteri için de bir sürpriz olur.
1: Aynı şey bir A serisi için de yapar mıydın?
2: Hayır.
0: Ancak aşağıdan görünüm 35 bin olup olmadığını da tam olarak gösteriyor.
2: İyi görünüyor değil mi?
5: Evet, bak, fren hortumu bükülmüş.
2: Tamam, fren hortumu bükülmüş. Bu pahalı mı? Bunun için ne kadar kesinti yapmam
5: temel
2: gerekiyor?
5: Temel olarak çözmen ve yeniden çalıştırman gerekiyor.
2: Sonra havalandırmak ve yeniden doldurmak gerekiyor değil mi?
5: Onun dışında iyi görünüyor diyebilirim.
2: Tamam. Sağ arka fren hortumunun bükülmüş olduğunu keşfettik. Ve tabii ki bunu çözmemiz gerekiyor. Şu anda bir güvenlik sorunu olduğunu sanmıyorum ama denetleyen adam zamanla aşınabileceğini söyledi. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekecek. Sanırım onarım maliyeti 200 euro civarında olacak. Aslında bu makul bir fiyat. Çünkü 50 bin euronun üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Yani o kadar da büyük bir mesele değil.
0: Ama bu Axel'in teklifini artırmasını sağlamıyor. Sadece bu arabayla istediği miktarı alamayacak.
1: Karaciğerini istemiyorum, 50 bin istiyorum.
2: Gri piyasada yaklaşık o kadar eder.
0: Axel'in teklifi hala geçerli. En fazla 35 bin euro ödeyebilir. Bedava kebap için bile fazlası olmaz.
2: 50'yi ödemek için yaklaşık 100 bin eş değerine ihtiyacım var. Onun durumunda belki 90 bin eşdeğeri.
0: Ve müşterinin para alabilmesi için başka bir engel daha var. Bu büyüklükteki anlaşmalara Axel ve ortağı Daniel ortaklaşa karar veriyor.
6: Şu anki durum nedir?
2: Havalı bir arabası var. Konuştuğumuz gibi spor bir araba. Güzel siyah bir araba. Tam donanımlı. Test sürüşü yaptık. Hızlı bir kontrol bile yaptırdık. Arabanın kendisi harika. İnternetten baktığımda kilometresinin 50 bin olduğunu söyleyebilirim. Ve böyle bir araba olduğu için 15 değil 35 bin teklif ederdim. Ama sorun şu ki 50 bine ihtiyacı var. 100 bine ulaşması biraz zor olacak ki 50 bin borç alabilsin. Biraz öyle bir sorunumuz var.
6: Başım döndü. Bu beni biraz rahatsız etti açıkçası. Çünkü konuyu tartışmamız gerekirdi. Ancak Axel belki de biraz coşkuya kapıldı. Ben olsam en fazla 25 ya da 30'la yaklaşırdım.
0: Kayıp riski çok yüksek. Mantık galip geliyor.
2: Ona yardım etmek isterim ama bizim için de biraz gerçekçi olmalı. Ve şu anda ütopik davranıyoruz. Gerçekten bu biraz öyle.
6: Hala çok uzak.
2: İşte bu yüzden bu iş maalesef başarısız oldu.
1: Tamam, teşekkürler çocuklar.
6: Görüşürüz.
0: Bedavadan kebap yalan oldu.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
8: Bu bir Lotus çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da IMAX'te.
5: Renania'nın kalbinde Siegburg'da Niklas Bodeve dükkanı yer alıyor. Neredeyse her şeyi incelemek için canla başla çalışıyorlar.
6: Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim?
7: Geçen hafta bir dizüstü bilgisayar satmak için evet. Size e-posta göndermiştim.
6: Evet, büyük bir parça.
7: Evet.
6: Ama...
7: Kocamın 2,5 yıl önce öldüğünü evet. Söylemeliyim. Çoğunlukla onun için kullandım. Şimdi işe yaramaz bir şekilde duruyor. Tamamen sıfırladım. Size o yüzden getirdim.
6: Bu iyi bir şey. Cep telefonları, tabletler veya dizüstü bilgisayarları aldığınızda kişisel verilerin kaybolmaması için hepsini fabrika ayarlarına sıfırlarız. Aksi takdirde birileri aldığında başka birinin kişisel verileri, şifreleri cihazda olur. Bu kötü olur. Şarj aleti var
7: tamam.
6: mı?
7: Tamam. Bir dakika.
6: Şarj cihazı her zaman en önemli şeydir.
7: İşte.
6: Bir dakika. Güç yok. Evet, güç yok. Önce gücü bağlamalıyız.
5: Dizüstü bilgisayarlar genellikle ilk 2 yıl içinde orijinal fiyatlarının %50'sine kadar değer kaybeder. Bu nedenle onları satın almak her zaman karlı değildir.
6: Teknolojinin burada meyve gibi bir ünü var. Beklerse bozulur. Sorun bu. Ne kadar uzun süre beklerse o kadar kötüleşir. Bu yüzden her zaman bir şeylerin ucuz olduğundan emin olmak zorundayım. Böylece çabuk giderler. Çünkü dediğim gibi eğer beklerse fiyatı düşer.
5: Dizüstü bilgisayarlar Daniela ve Mario'nun favorileri arasında değil. Her gün geliyorlar ancak net bir şekilde reddediliyorlar.
8: Evet, biraz iddialı olman gerekiyor.
7: Bu kaç yıllık?
9: 2 ya da 3.
8: Aa, daha fazla. 5 ya da 6 yıllık.
7: Tableti verdiklerinde elim tablete yapışırsa bir sorun var demektir.
8: Maalesef kapatmak zorundayım.
7: Kötü durumda.
8: Çok antika bir şeydi. Hala evde bir tane var. Benimki 14 yıllık.
7: Oldukça yıpranmış. Tekrar alır mısın?
9: Evet, tamam.
7: Evet, herkes için umudumuz var.
10: Sadece çarşambaya kadar.
8: Hayır, çarşambaya kadar olmaz. Da olmaz. Üzgünüm.
7: Her şey kirli, her şey çizik, her şey yapış yapış ve dünkü sandviç hala üstünde. Üzgünüm.
9: Sorun değil.
7: Güle güle.
9: Görüşmek üzere.
7: Ben de hurdaları paraya dönüştürebilmek isterdim ama ne yazık ki öyle olmuyor.
5: Bu arada Niklas Bode, müşteriye ölen kocasının dizüstü bilgisayarı için bir teklif yapmak adına her şeyi denemeye devam ediyor.
6: Garip, neden olmadı? Emin olmak için tekrar takalım. Hah, geliyor işte. Hah, tamam geldi. Ben ondan daha hızlıyım, sorun da bu. Cihaz yaklaşık olarak kaç yıllık?
7: 5 yıllık
6: falan. 5 yıl. Sürekli yeni şeyler çıkıyor. Bir cep telefonu alıyorum, mağazadan çıkıyorum ve çoktan modası geçmiş ve yenisi gelmiş oluyor. Fiyatlar da buna bağlı olarak düşüyor tabii. Değerlenmeyecek hiçbir zaman. Bunu garanti edebilirim. Belki 100 yıl beklerseniz
7: evet,
6: değerlenebilir.
7: Evet, kocam bir koleksiyoncuydu. Çok fazla sattım ancak internetteydi.
5: Ancak rehin dükkanları genellikle müşterilerin istenmeyen eşyalardan kurtulmaları için daha uygun bir yoldur. Niklas bunun nedenini biliyor.
6: Soru oldukça basit. Ne kadar emek harcamak istiyorum? Göndermek, paketi hazırlamak ve postaneye gitmek zaman alıyor. Buraya geliyorum, dizüstü bilgisayarımı bırakıyorum, para alıyorum. Uğraşmıyorum, hepsi bu. Bir bakalım, dediğim gibi eğlenmek
7: evet,
6: zorundayım.
7: Evet, tamam, anlaştık.
6: Bu iş böyle. Bana kızma. Aramızda kalsın, 35. Anlaştık mı?
7: Evet, tamam.
6: Biraz euro
7: peki.
6: Kazandım ve sayende ben de euro kazanıyorum. İkimiz de mutluysak ve satın alan üçüncü kişi pazarlık yaparsa daha mutlu olur. Böylece hepimiz mutlu oluruz.
7: Tamam.
6: Şimdi çalıştığını görebilmek için beklemem gerekiyor ama hala devam ediyor. Ama önce evrak işlerini bitirebiliriz.
5: En kötü senaryoda bilgisayar hiç açılmaz. O zaman geriye kalan tek yer batarya ve şarj cihazının satışı olur.
6: Hala açılıyor, hala açılıyor.
7: Daha önce mükemmel çalışıyordu.
6: Sorun şu ki neyi sildiğini ve güncellemeleri işlemek için ne kadar zamana ihtiyaç olduğunu
7: ben
6: bilmiyorum.
7: Ben de tam onu diyecektim.
6: Çalıştığını görebiliyorum. Çok güzel, bir dakika lütfen. Ne yazık ki belirsiz, sorun da bu zaten. 20-30-35 diyorum ve ikimiz de mutluyuz, öyle değil mi?
7: Tamam, belki başka bir şey bulurum. Her gün yeni bir şey buluyorum. Komik olan bu.
6: Hala bir şeyler bulabildiğin için mutlu ol. Başkaları arıyor ve hiçbir şey bulamıyor.
7: Güzel bir hafta sonu
6: diliyorum. Ben de aynını diliyorum.
7: Hoşça kalın.
6: Kendine iyi bak. Güle güle.
5: Çok sabırla, hiç anlaşma yapmamak yerine küçük bir anlaşma. Boğumdakiler yönetilebilir miktarlar söz konusu olduğunda bile daha az müşteri odaklı değiller.
8: Merhaba, nasıl yardımcı
10: Merhaba,
8: olabilirim?
10: Merhaba, bir sorum var.
8: Cevaplamaya çalışacağım.
10: Erkek saatleriyle ilgileniyor musunuz?
8: Oo, bir göz atabilir miyiz?
10: Buyurun.
8: Bir Alman saat mekanizması.
10: Japon.
8: Japon.
10: Evet.
5: Kulağa yanlış geliyor.
11: Pardon, hangi Japon saati? Denir ki bana göre bu halılarla ilgili. Müşteri bize çok güzel bir saat gösterdi. Orijinal, deri kayışlı, mükemmel durumda. Bence iyi.
10: Evet, bir kez takıldı. Bir akşam
8: Şimdi bir
10: sadece.
8: Sonraki soru geliyor.
10: Evet.
8: Karşılığında ne istiyorsunuz?
10: İnternette 130 ila 170 arasında satılıyor. Bense 80 ila 100 arası düşündüm.
8: Daniye'ye bir göz atmak nezaketinde bulunur musun? Saat numarayı vereyim mi?
11: Memnuniyetle.
8: Bir dakika, çok küçük yazılmış. Gösterim artık o kadar iyi değil.
10: Numarayı söyleyebilirim istersen.
8: Evet, daha da iyi.
10: 0800 2F 0.
5: Saatler rehin dükkanlarında en çok satılan eşyalar arasındadır.
11: Saatin yenisini 200 euroya, kullanılmışını ise 90 ile 110 euro arasında buldum. İstediği fiyat 100 euroydu ki bu aslında uygun bir fiyat. Ancak para kazanmak zorunda olan biz bayiler için 100 euro açıkçası biraz fazla bir para. Bilemiyorum ne yapacağım. 50 euro.
8: Yani teklif edebileceğimiz miktar 50 euro.
10: Tamam, o zaman tekrar
8: evet,
10: düşüneceğim.
8: Evet, öyle yapın, sorun tamam. değil.
5: Daniela müşterinin aklından tam olarak ne geçtiğini kolayca tahmin edebiliyor.
11: İnternete koyacağımın farkında. Parayı hemen alamayacak ama sonunda alacak tabii. Yani sabrınız varsa rehinci de sizin kadar iyi iş çıkartacaktır. İnternete koyun ve sabırlı olun ki son kullanıcı siz olun, biz değil.
10: Teşekkür ederim.
8: Rica ederim. Güle
10: Görüşürüz.
8: Güle.
5: Satış yaparken sabırlı olmak önemli olabilir. Dresden'de Gorbitz semtindeki Alex Schleicher için durum oldukça farklı. Sorunlu kredi işlemleri 39 yaşındaki Schleicher için alışılmadık bir durum değil. Ancak her şeyin ötesine geçen vakalar da var.
12: Polisten gelen bir mektup her zaman heyecan vericidir. Çünkü arkasında ne olduğunu asla ama asla bilemeyiz. Bu vakada Dresden Emniyet Müdürlüğü bize 2014 yılında el konulan bir dizüstü bilgisayarın polis merkezinden alınabileceğini, çünkü davanın bir süre önce kapatıldığını bildirdi.
5: 10 yıl sonra dizüstü bilgisayar muhtemelen sadece bir müzeye uygundur.
12: Müşteri 2014'ten beri gelmedi. Nispeten basit bir dizüstü bilgisayardı. Bu yüzden 15 euro ödedik. Dizüstü bilgisayar getirildikten 7 gün sonra polis geldi. Polisle işbirliği yapmak istiyoruz çünkü dolandırılırsak her zaman onlardan yardım istiyoruz.
5: 2014 yılında Alex dizüstü bilgisayarı polise teslim etti. O zamandan beri birkaç gün öncesine kadar depozito hakkında hiçbir şey duymadı.
13: Günaydın, nasıl yardımcı
12: Günaydın.
13: Olabilirim?
12: Rehin dükkanından Bay ve Bayan Manchiner'la bir randevumuz var.
13: Evet, yukarı gelin. Ben haber vereyim.
12: Teşekkür ederim.
5: Polisin el koyma işlemleri genellikle bu davadakinden farklı ilerliyor.
12: Bugünlerde tüm cep telefonları takip edilebildiğinden, özellikle cep telefonu hırsızlığı vakalarında polisin mağazamızı ziyaret etmesi oldukça yaygın bir durum. Eşyaların rehin dükkanımıza teslim edilmesi mantıklı. Ancak 400'den fazla sakini olan 17 katlı bir binada eşyaların teslim edildiği yer her zaman rehin dükkanı olmuyor. Bunun yerine eşyalar hemen hırsızlık suçu için satılıyor.
11: Merhaba.
12: Merhaba Bayan Menşner.
11: Evet.
12: Ben Alex Schleicher.
11: Merhaba. Merhaba, buyurun. Pekala.
7: Dizüstü bilgisayarınızı bugün bizden geri alacaksınız.
12: Cihazın tekrar bırakılması nasıl 10 yıl sürdü? Bu çok uzun bir süre değil mi?
7: Doğru, kesinlikle. Savcılık onaylayana kadar hiçbir şeyi bırakma iznimiz yok ne yazık ki. Ve birkaç talepten sonra savcılık tamam artık bırakabiliriz dedi. Her şey tamamlandı. Emir geldi ve sonra sizinle iletişim. Evet.
12: Ben Alex Schlasher.
7: Merhaba. Merhaba, buyurun. Pekala. Dizüstü bilgisayarınızı bugün bizden geri alacaksınız.
12: Cihazın tekrar bırakılması nasıl 10 yıl sürdü? Bu çok uzun bir süre değil mi?
7: Doğru, kesinlikle. Savcılık onaylayana kadar hiçbir şeyi bırakma iznimiz yok ne yazık ki. Ve birkaç talepten sonra savcılık tamam artık bırakabiliriz dedi.

0: gereken şey bu. Onları almalıyız. Kendilerini bu yüklerden kurtarmak zorundalar çünkü. Ve biz de yardımcı olacağız.
1: Çünkü yerimiz yok. Her gün yeni şeyler geliyor ve savcılık bırakırsa asıl görevimiz sahipleriyle iletişime geçerek almalarını sağlamak.
0: Ama bizim için bu sadece zaman kaybı. Tamam. O zaman şimdi bu değerli parçayla ne yapabileceğimize bir bakalım.
1: Evet.
0: Ne dersiniz? Bence muhtemelen hiçbir şey. Baktım ve satın alma ya da
1: evet,
0: kredi
1: doğru.
0: değeri açısından hiç bu kadar
1: evet.
0: pahalı bir şey değildi.
1: Tamam.
0: Teşekkürler.
1: Güle
0: Görüşmek
1: güle.
0: Üzere.
1: İyi günler.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol. Kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
2: dürümü. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Ha! My love.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
6: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
5: Ne de motorun durması onları yıldırır.
6: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
5: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayal.

0: hayatı dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Alex için şimdi eski dizüstü bilgisayardan nasıl daha fazla yararlanacağı sorusu ortaya çıkıyor.
3: Bırakan kişiyle iletişime geçmeyi deneyebiliriz. Ama bu çabaya değmez. 10 yıl sonra hala orada yaşayıp yaşamadıklarını ya da telefon numaralarının hala aynı olup olmadığını bilmiyoruz. Maliyet fayda oranı oldukça yüksek.
2: Ancak Alex bu konuyu tamamen göz ardı etmeye hazır değil. Teminatın en azından birkaç eurosunu faiziyle birlikte geri alma umudundan vazgeçmiş değil.
4: Hiçbir beklentim yok. Sadece herhangi bir veri kalıp kalmadığını kontrol edeceğim. Sonra özelliklerin neler olduğunu, sabit diskin ne kadar büyük olduğunu ve Windows XP yüklük olup olmadığını kontrol edeceğim. İsterse 20-30 euro olsun. Başka bir şey çıkmaz. Dizüstü bilgisayar için 15 euro ödedik. 10 yıl yani 120 ay sonra bu ayda 1.15 euroluk bir ücret demek. Toplam 138 euro artı ödediğimiz 15 euro ise şimdi dizüstü bilgisayar için ödediğimiz miktar toplam 153 euro eder. Bu parayı teorik olarak müşteriden geri talep edebiliriz. Ama hepimiz biliyoruz ki rehin dükkanına gelen insanların hiç mi ama hiç parası yok. Müşterilerden hiç tazminat talebi almadık zaten.
2: Satıştan birkaç euro kazanıp kazanamayacağı belirsizliğini koruyor.
4: Çoktan çözüldü çünkü bir şifre var. Bu yüzden şimdi Windows XP'yi yükleyebilecek uzmanımıza gidiyor. Böylece tamamen silinebilir ve daha sonra burada 20 euroya sunabiliriz. En iyi çözüm buydu.
2: 2014'te ödenen kredi tutarı düşüldükten sonra Alex'in eline 10 yıl boyunca en iyi ihtimalle sadece 5 euro geçecekti. Neyse ki çok az anlaşma bu kadar felakette sonuçlanıyor. Karlsruhe'de stajyer Yabez her zaman olduğu gibi müşterilerine adil bir anlaşma sunmak için elinden geleni yapıyor. Sürprizler de dahil.
5: Merhaba. Mücevherlerimi satmak istiyorum.
6: Her şeyi buraya koyalım efendim.
5: Kehribar da var.
6: Tamam.
2: Bit pazarı satışlarındaki uzun deneyimi sayesinde 27 yaşındaki genç gerçek mücevherler ve taklitleri konusunda eğitimli bir göze sahip.
6: Maalesef bu plastik. Yani yapay kehribar.
5: Hediye olarak aldım. Hiçbir fikrim yok.
6: Ama evet, kehribar olsaydı çok değerli olurdu. Sarı kehribar olurdu ve çok pahalı olurdu ama ne yazık ki bu plastik. Eğer bu kehribar kolye gerçek olsaydı sadece bu kehribarın değeri 1000 euro civarında olurdu. Çünkü çok değerli ve 2. Dünya Savaşı sırasında bir madenden, Königsberg madeninden çıkarılmış. Ancak büyüteçle bakarsanız plastiğin nasıl mühürlendiğini görebilirsiniz ve sahte olduğunu hemen anlayabilirsiniz orada. Ben de öyle yaptım.
2: Kısa ve öz uzman görüşü. Ama yine de bir umut var.
6: Bu kehribarlı gümüş. Bu gerçek kehribar.
5: Bu da hediyeydi ama hiçbir fikrim yok. Gerçek mi, sahte mi bilmiyorum.
2: Normalde Yabez'in sadece gözetim altında altın incelemesine izin verilir. Ama bu fırsatı kaçırmıyor ve burada da bit pazarı bilgisi ona yardımcı oluyor.
6: Şimdiye kadar hep gümüş, çatal, bıçak ve benzeri şeyleri test ettim. Şimdi de altın test etmek çok güzel. Gelecekte kesinlikle bu konuda daha da derinlere inmek istiyorum. Bence çok keyifli. Amerikana.
5: Efendim?
6: Amerikana.
5: Nedir
6: altın
5: o?
6: Altın kaplama. Amerikana. Savaştan sonra altın kaplama takılar yapan bir şirkette efendim. Ve çok fazla altın kaplama takı yapıyorlardı. O dönemin ünlü Amerikan markalarından biriydi ama ne yazık
5: evet,
6: ki
5: harika.
6: Kendi başına bir değeri yok. Ama biz her şeye bakıyoruz tabii, orası ayrı.
2: Bu noktaya kadar Yabez sadece kötü haber verdi. Ve bir tanesinin olduğu yerde diğeri çok uzakta değildir.
6: Amerikana. Bu da altın kaplama. İki katı. Bu da bir şey değil.
5: Böyle bir şey görmüştüm ama söylediğiniz de aynı şey
6: bu
5: mi bilemiyorum.
6: Ama, bu altın ama sadece 10.000'de biri. Bu çok az. Ne kadar yazık. Anlatabildim mi? Çok yazık.
2: Müşterinin beklentileri hiç de yüksek değildi.
5: Altınlarımı, gümüşlerimi, yani mücevherlerimi satarım. Belki 300 euro falan alırım diye düşünmüştüm ama olmadı.
2: Şimdiye kadar 10 euronun biraz altında para topladık ama sınav henüz bitmedi.
6: Hemen bakalım. 333 ayar.
5: Çok iyi.
6: Burada da altın var. 33. Buraya bakalım. Altın. Tamam. Buna bakalım. Bu da altın.
5: Yani bunlar evet. Kıymetli mi?
6: Çok
5: peki?
6: Güzel. Ve sonra mutlu oldum çünkü bir yüzük 585 ve diğerleri 333'tü ve sonra artmaya başladı. Müşteri de mutlu oldu. Oldukça fazla ediyor. Ve bu da altın. 750.
5: Oho.
6: 18 ayar. Yani o zaman...
2: Sıraya bezin tüm bilgisini gerektiren bir bölümde.
6: Buraya bakmam lazım. Bunun damgası yok.
5: Tamam.
6: Damgası yoksa bir sorun olmalı diye düşündüm. Ve ben de ovaladım. Ve 333 altın olduğunu öğrendim. Artık elimizde epeyce mücevher var. 57, 588 ve 333. Laika, yardımına ihtiyacım var. Patron böyle demişti. Her zaman birinin göz atması gerekir, değil mi? Böylece işler yolunda gider.
7: Yardım mı lazım?
6: Evet, sadece her şeyin doğru olup olmadığını görmek için hızlı bir kontrol.
2: Katı, titiz ve adil. İşte Laika.
7: Hata yapmasını istemiyorum. Her şeyi kontrol ettin mi?
6: Evet.
2: Kusursuz olup olmadığı görülecek.
7: Burada 333 evet. Var ama bu 14.
6: Öyle mi?
7: Hmm.
6: Şey...
8: What?
6: Belki de yüzü yeterince iyi kontrol etmemişimdir. İyi ki izliyorsun.
7: Sen bana sor, beni sına, ben de seni sınayım.
6: Evet.
7: Ve hataları hemen bulurum. Altın alırken onu her zaman sakinleştirmeye çalışıyorum. Yavaşça almasını ve eğer damgalı değilse her zaman neden bu yüzük, bu kolye veya bu küpeler damgalı değil diye sormasını istiyorum ve düzgün bir şekilde kontrol etmesi gerekiyor.
6: Eğer bu değerler üzerinden alsaydım kabaca 20 euronun üzerinde bir fiyat farkımız olurdu.
7: Bugün daha az hata yapıyorsun.
6: Bu beni mutlu ediyor.
7: Ama ben hataları hemen bulurum.
6: Evet, hemen.
7: 4 göz, 2 gözden daha iyi görür.
2: Özellikle de bir çift göz Laika'ya aitse. Ya bez mücevherleri bir kerelik güvenlik kontrolünden geçiriyor ve bir de ne görsün?
6: Neydi o? Gümüş mü? Evet, gümüş.
7: Ne?
6: Evet.
7: Söyle bakalım, buraya ne vermek istiyorsun?
6: 2 euro.
7: 2 euro.
6: Evet.
5: Hiç yoktan iyiydi.
7: Evet.
6: Olur.
5: Peki toplam ne kadar?
7: 2 eurodur.
6: Toplayalım.
5: Ne kadar?
6: Evet, elimizde 1877 euromuz var efendim.
5: Ne kadar dedi?
6: 1877.
5: Aman tanrım, bu harika, bunu hiç beklemiyordum. Çok mutluyum, çok.
2: Stajyer Yabez'in bunda önemli bir rolü var.
6: Müşteri aldığı miktara şaşırdığında çok ama çok mutlu oldu. Ben de ona söylemekten mutluluk duydum. Gerçekten çok güzel bir andı. 8,88 euro.
5: Ah, bu harika. Cuma günü geri kalanıyla geleceğim.
6: Evet,
5: daha doğrusu
6: evet.
5: Bir kısmıyla.
6: Tabii tabii, bekleriz. Öyleyse,
5: çok teşekkür
6: çok
5: ederim.
6: Teşekkür
5: İyi
6: ederim.
5: Günler.
6: Teşekkürler.
5: Görüşürüz.
2: Müşteri eve umduğundan tam 1500 euro fazla götürüyor.
5: Arabamı engelliler için erişilebilir hale getirmeye çalışıyorum. Ve bu beklenmedik bir talih kuşu, harika oldu.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
10: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
11: İyi ki doğdun Kahraman.
12: Nice senelere Kahraman.
10: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
13: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
10: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
14: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
15: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
10: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
16: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
8: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
19: Otel mi? Trivago.
20: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
21: Bu otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
25: Ben Chris.
26: Ben Max.
25: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
26: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
25: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
26: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
25: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Offenburg'da Axel ve Daniel lüks bir araba için aldıkları krediyi geri çevirmek zorunda kaldılar. Ancak birkaç gün sonra müşteri geri döndü.
27: Merhaba.
6: Eski dost, nasılsın?
27: Evet, pek iyi değil.
6: Neden pek iyi değilsin?
27: Arabamla bir kaza geçirdim.
6: Şaka yapıyorsun. Aynı araba mı?
27: Evet.
6: Şimdi kredi almak zor işte.
2: En azından müşterinin aklındaki kredi miktarı için. Elbette bir kaza piyasa değerini önemli ölçüde düşürür.
6: Bu araba için ona 35 bin teklif ettim ki bu Daniel'in başını ağrıttı. Ama 50 bine ihtiyacı vardı.
28: Aslında aracına karşılık %100 borç almak istiyordu. Bunu yapamayız ve 35 bin kredi miktarı onun için çok düşüktü. Tabii bu yüzden de anlaşma gerçekleşmedi.
6: Senin için ne yapabiliriz?
27: Kaza yaptığım için biraz bozukluğa ihtiyacım var. Ekspertiz için biraz paraya ihtiyacım olacak galiba. Evet.
6: Koşullara bağlı olarak bir ekspertiz birkaç bin euroya mal olabilir.
27: Evet, bu benim sorunum.
6: Evet ama ne kadar ihtiyacın var? Neye karşı borçlanıyorsun?
27: Saatimi getirdim.
2: Saat uzmanı Daniel'in saati sınıflandırmak için sadece birkaç saniyeye ihtiyacı var.
28: Submariner, çoğu erkek modeli gibi çok aranan ve nispeten sınırlı sayıda üretilen bir ürün. Dolayısıyla da bu saatler için bekleme süreleri var.
6: Çelik altın versiyonu. Doğal olarak otomatik mekanizma ve tarih göstergeli. Akrebin nasıl hızlı hareket ettiğini görebiliyoruz. Ayrıca yenilenmiş. Bu da çok önemli.
27: Saatin üzerindeki zamanın ve tarihin doğru olmadığını söylemeliyim. Çünkü saate bakmak için artık saat takmıyoruz. Cep telefonlarımız var. Saat sadece kadınlarla tanışmak veya iş ortakları için mıknatıs görevi görüyor. Yani bir tür aksesuar. Yani benim için pek de önemi olmayan bir takı diyebiliriz.
28: Araya girebilir miyim? Düzgün çalışmasını isterim.
6: Evet, bu marka arabayı sürmek daha çok statü sembolü. Bu arabam var, böyle bir saatim var. Ayarlar umurumda bile değil çünkü o saatten çok daha hassas olan harika bir telefonum var mesela. Onu da diyebiliriz. Şimdi tek soru. Bunun için ne kadar paraya ihtiyacım var?
27: Aslında çok fazla değil. 3000 benim için yeterli olur.
2: Yani bu bir gösterişten daha fazlası mı? Belki de.
6: Evet, bu durumda olanlar belki 12.
28: Güzel bir tahmin.
27: Bence biraz daha fazla.
28: Bence çok güzel bir tahmin.
6: Gerçek şu ki sadece 10 olsa bile 3000'le hata yapamaz.
28: Doğru, asla yapamazsın.
2: Özellikle de saat orijinalliğin tüm işaretlerine sahip olduğu için.
28: Ucuz kopyalarda nispeten keskin kenarlar olur. Uygun şekilde cilalanmamış olurlar. Günümüzde çok iyi taklitler var. Hatta bazen mekanizmaların bile tamamen taklit edildiğini görebiliyoruz. Sahte saatlerin o kadar kaliteli ve iyi olduğunu görüyorum ki, bir uzmanın bile orijinal olduğundan emin olmak için saati açıp mekanizmayı uzun süre incelemesi gerekiyor.
27: Ayrıca bu saat için bazı kebapçıların satıldığını da doğrulayabilirim.
1: Soslu mu sossuz mu?
27: Her türlü, evet.
1: Her zaman harika, hızlı bir mizahı var ve her zaman sert. Her zaman misilleme yapar. İşlerin biraz sertleşmesi hoşuma gidiyor. Onu özel yapan da bu.
28: Evet, bu meblağ karşılığında biraz kebap sattığı ifadesi de doğru. Yani kebap dükkanından çok para kazandı.
2: Ve pahalı şeylere yatırım yaptı. Her halükarda istenen miktarda borçlanmanın yanlış bir tarafı yok.
1: Yeterli mi?
28: 205 gram, evet.
27: Her zaman paramı sayarım ben.
1: Tamam, şimdi ben saymak zorundayım. 10 yapalım. 3 kez yapalım ve doğru olup olmadığına bakalım.
2: Parayı tartmak. Kulağa basit geliyor ama süreç karmaşık. Aksel elle sayarak ağırlığı belirliyor.
1: Adam Rize'ye göre bu bin eder. Evet. 20.5. Yani 3 katı.
27: 61.5.
1: Tamam, bakalım olacak mı?
28: Daha önce kağıt parayı saymak yerine tartan birini görmemiştim. Ama her zaman yeni bir şeyler olur. Evet, neden olmasın? Bu yöntemi gelecekte de tekrarlayabilirsiniz. Ama sonra tekrar saymanız gerekir.
2: Her halükarda Aksel tamamen ikna olmuş durumda.
1: Zaman kazandırıyor ve hiçbir şey düşünmek zorunda kalmıyorsunuz.
2: Her halükarda müşteri 3000 euro tutarındaki kredisini alıyor. Hesaplama yöntemi oldukça ilkel. Yoksa değil mi?
27: Aksel bir amatör, böyle sayıyor.
28: Aynen öyle.
27: Hiç para görmemiş. Birkaç kilo satış yapan bir kebapçı gibi.
2: Sıfırdan para saymayı öğrendi.
1: Evet, aslında bizim gibi nakit konusunda o da çok uyumlu. Onun da akşamları nakit sayımı yapması ve ne girip çıktığını görmesi gerekiyor.
28: Bize paranın nasıl doğru sayıldığını göstermek istedi. Ama aslında ben de aynı şekilde sayıyorum.
27: Teşekkürler çocuklar.
1: Memnuniyetle.
27: 2 ya da 3 hafta içinde gelirim.
28: Söylemene gerek yok. Sadece ara.
27: İyi günler.
1: Görüşmek tamam. Üzere.
27: Yakında güle güle. Görüşürüz.
2: Belki Aksel ve Daniel tekrar kebap yiyebilirler. Bir noktada rehin eşyaların yolculuğu sona erer ve çekiç altına giderler. Ancak bu kredinin verilmesinden sadece 4 ay sonra gerçekleşebilir. Bu döngüyü tamamlar.
3: Bugün bir müzayede düzenliyoruz. Kullanılmayan ve yenilenmeyen eşyaların bir noktada nakde dönüştürülmesi gerekiyor. Taze nakde ihtiyaç var.
2: Teklif, renkli bir karışım.
3: Bugün cep telefonları, oyun konsolları ve ağırlıklı olarak altın takılar var.
2: Tüm eşyalar açık artırmadan önce incelenebilir. Müşterilerin kendileri de teklif verebilir.
4: Benim en çok dikkatimi çeken bu bilezik, çünkü beyaz altın. Taşlar sahte ama işçiliğini kesinlikle büyüleyici buldum. Bugünkü en önemli parça bu bence.
2: Ama müzayede başlamadan önce yapılacak çok şey var. Dalgalanan değerli metal fiyatları Niklas'ı diken üstünde tutuyor.
3: Şu anda altın fiyatını kontrol ediyorum. Çünkü erime değerinin altında satış yapmamıza izin verilmiyor. Bir mücevher parçası söz konusu olduğunda elimizde iki şey vardır. Birincisi maddi değer, yani altın. İkincisi yüzük ve zincir gibi işçilik. Oldukça basit. Bir müzayedede belirlemem gereken minimum teklif kanunla belirlenmiş olan altın fiyatıdır. Ve şu anda bu konuda çok dinamik bir dönemde olduğumuz için hesap yapmak zorundayım.
2: Bu halkı pek caydırmıyor. Salon tıklım tıklım. Müzayede bağımsız bir uzman tarafından yapılmalı.
5: Evet, bayanlar baylar. Ben Marion Fox, İdar Oberstein şehri için atanmış yeminli müzayedeciyim. Rehin müzayedesine hoş geldiniz demek istiyorum.
2: Mücevherler satılmadan önce diğer her şey çekiç altına giriyor.
5: Hadi başlayalım. 113-80-26 numaralı eşyamız için teklifleri bekliyorum.
7: Galaxy,
5: evet.
7: Flip 4.
5: Ürünümüzü görüyorsunuz.
4: Bunların hepsi müşterinin yenilemediği veya kullanmadığı ürünler ve açık arttırmaya çıkıyorlar.
5: Ve üçüncüsü için 250.
4: Müzayede yapmamız gereken bir şey. Yani sadece bu şekilde mülkiyet resmen devredilebiliyor.
2: O noktaya kadar teminat hala rehin veren müşteriye ait. Eğer çekiç inerse başka biri onu kendi malı olarak talep eder.
5: Ve 200. Bir oyun konsolu. Ne güzel bir şey.
7: Bluetooth kutu.
5: Evet. 20 euro lütfen. Teklifler 25, 30, 35, 40, 45, 50. Birincisi için 50, ikincisi için 50 ve üçüncüsü için 50.
7: En fazla 35 harcamak istiyorum. Çünkü daha fazlası mantıklı değil.
5: Evet.
2: Bir sonraki kategori tamamen zarif parçalardan oluşuyor.
5: Mücevherlerle başlayalım.
2: Ve rehinci yüksek olan krediyi telafi etmek zorunda. Ancak kâr etmek istiyorsa bu tek başına yeterli değil.
9: Aynen.
5: Göründüğü gibi kral zinciri motifli bir zincir ve 1800 euroya mal oldu.
4: Normal rehin işinde kârımız faiz ve ücretlerden gelir.
5: 1950 ve 2000 gerekli.
4: Müzayedeyi yapmak zorundayız. Ve o zaman bile sadece kredi, faiz ve ücretlerle açık arttırma masraflarını alma hakkımız var. Yani 400 euro karşılığında alacağımız bir paket varsa ve açık arttırma 500 euro getirdiyse fazladan 100 euro alma hakkımız yok. Bu müşterinin oluyor.
5: Ve üçüncü kez 2000. Toplam 305.
2: Ve eğer rehincinin kimliği belirlenemezse fazlalık devlet hazinesine gider. Kesin olan bir şey var. Her şey gitmeli.
3: Her zaman gider. Müzayedede ya ben kazanırım ya da ben kazanmazsam başkası kazanır. Ama müzayededen sonra tüm parçalar gider.
2: Bazı ziyaretçiler arzu ettikleri nesneler için uzun süre beklerler.
5: İki elmas yüzük. 170.
10: Evet.
5: 175. 180. 185 ve bir 190 daha alabilir miyim? 190, 195, 200, onlu. Birincisi için, ikincisi için 210, 220. Birincisi için 220, ikincisi için 220 ve üçüncüsü için 220.
2: Ve bazen sabır ödüllendirilir.
10: Bu yüzükleri aldık.
4: Evet, çok ideal bir değer çünkü çok beğendim. Harika görünüyor.
2: En azından bu durumda hikayenin mutlu bir sonu var.
5: Geldiğiniz için teşekkür ederim. İyi vakit geçirin. Sağlıklı ve mutlu kalın. Ve her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
2: Ve başarılı bir iş.
3: Bu müzayedede 80 bin civarında satış yaptık. Ondan önce 140-150 bin civarındaydı. Yani 60 bin ile 130-140 bin arasında dalgalanıyor. Müzayede hacmimiz her zaman bu aralıkta.
2: Niklas ayrıca dükkanın müdürü kızı Angelina'ya karşı da yumuşak bir tavır sergiliyor.
3: Hediye mi? Kızım daha önce teklif vermek istediğini söylemişti. Ben de onun adına teklif verdim. Temel olarak basit. Benden kim alırsa o öder. Hediye mi? Noel değil, doğum günü değil.
4: Hayır, hayır. Sadece şaka yapıyor. Kendi aramızda böyle şakalar yaparız.
3: Bunu nasıl başardın?
4: İyi performansım sayesinde.
3: Buradaki minimum performans standardı bu.
4: Ya böyle bir bilezikle minnettarlığını gösterir ya da gelir ve hey harika bir iş çıkardın der.
3: Bu yüzden
4: bence
3: kucaklamalar ve övgüler alıyorsun. Bunlar için daha değerli olmalı. Bu olayda da öyle oldu. Bir baba olarak cömert davrandım ve dedim ki hadi parasını ben ödeyeyim.
4: Benim için bir sürpriz oldu, o yüzden çok mutluyum.
2: Özellikle de babasının hediyesi tam uyduğu için.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
8: Ama ne otel?
12: Ağır sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
19: Otel mi? Trivago.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
14: Budur.
15: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
14: Budur.

0: evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
1: istikballe. Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
6: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Her klasik araç...
11: Tamam bak, çalışıyor mu?
10: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
11: Evet.
10: Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu gövde özel üretim. Bir zamanlar bir kız arkadaşım var.
1: Evet.
0: Ama o da özel üretim bir araç kullanıyordu.
1: Evet.
2: Zenginlere özgü bir araba yani.
0: İçime dokundu.
2: Özür dilerim. Ne dedin?
0: Zenginlere özgü bir araba yani.
2: Özür dilerim. Özür dilerim. Bak senin için bir dernek kuracağım.
0: Ben Enrico. Oldukça rahat. Ve motosiklet tutkunu arkadaşım Faust Thousand'la birlikte.
2: Şu iki çapır muhteşem görünüyor.
0: Ülkenin bodrum katlarında ve garajlarında saklanan vintage hazinelerin peşindeyiz.
1: Hey şuna bak.
0: Onları bulup satın alacak, tamir edecek.
3: Bu inanılmaz.
0: Ve güzel bir karla satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Hampshire'daki Rick'e gidiyoruz.
2: Senin hem motosikletleri hem de
0: evet.
2: İngiliz arabalarını sevdiğini biliyorum.
0: Sanırım pek çok şey bütçemizin üstünde kalacak. Ama belki. Bu yeni bir şey.
2: Yani her şeyi satın almak zorunda değilsin, öyle değil mi?
0: Hayır.
2: Her şeye sahip olmak zorunda değilsin.
0: Hayır.
2: Bazen sadece görmek yeterli.
0: Ve hayran kalma.
2: Ve hayran kalma.
0: Aa evet. Evet, dokunmak.
2: Yakında olmak.
0: Evet, evet. İçine girmek.
2: Evet.
0: Evet. Ve sonra da almaya çalışmak. Vitrin alışverişini gerçek alışverişe dönüştürüp dönüştüremeyeceğimizi kim bilir? Hampshire, işte geliyoruz. Her şey nasıl başladı? Anlat bize.
1: Çok uzun zaman önceydi.
0: O zamanlar sakalın var mıydı?
1: Evet, okulu bitirdiğimde.
0: Aa, 8 yaşındayken.
1: Evet, tamirci traktöre başladım. Önce birkaç araba ve motosiklet alıp satmaya başladım.
0: Evet. Genel olarak mühendisliği mi seviyorsun yoksa belirli bir döneme mi ilgin var?
1: Hayır, belirli bir dönem değil. İngiliz malını seviyorum, biraz da Amerikan. Avrupa malına hiç bakmıyorum.
0: Evet.
2: Evet.
1: Eski her türlü şey.
2: Burada çok güzel şeyler var. Sanırım hepsi satılık değil. Bazıları çok özel ama belki öyledir. Ne dersin? Satılık mı?
0: Bak kollarını böyle açtı.
1: Evet, evet, bu demek ki...
0: Bu belki demek.
1: Eğer biraz isteksiz görünüyorsan bazıları pahalı olabilir.
2: Hayır.
1: Gerçekten etkilemeniz
0: hayır,
1: lazım.
0: Hayır, hayır. Biraz sıkışık durum.
1: Erinin bol parası
0: tamam,
1: var.
0: Tamam, biz bir göz atalım. Bakalım tamam. Ne bulabiliriz?
1: Evet.
0: Görelim.
1: Evet.
0: Birkaç şey de seni çağırırız.
1: Evet, tabii.
0: Ve umarım uygun fiyatlar üzerinden pazarlık yapabiliriz.
1: Tabii, olur.
0: Harika. Keşke senin gibi sakalım olsaydı.
1: Evet.
2: Evet, kesinlikle.
0: Bu tam anlamıyla sakal kıskançlığı değil mi?
1: Kıskanıyorsun, öyle değil mi?
0: Sakal
2: yarıştırıyoruz. Sakal yarıştırıyoruz, evet.
1: Evet, evet.
0: Harika Rick, bir bakalım.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Evet, hadi.
0: Evet, tamam. Rick'in garajı ödül dolu bir hazine sandığı gibi. İlk olarak Faz'ın sevdiği bir şeyle başlayalım. Son derece nadir bir İngiliz spor araba. Alüminyum gövdeli.
2: Evet, alüminyum gövdeli.
0: Evet.
2: Şunu hatırlatayım, savaş sonrası dönemde havacılık sektöründe çalışan çok sayıda insan vardı. Dolayısıyla alüminyumla çalışabilen
0: aa,
2: ve
0: evet.
2: hafif yapılar konusunda deneyimli ustalar
0: evet.
2: boldu. Bu sayede böyle bir araba üretmek mümkün olabiliyordu. Bunlar gerçekten nefis araçlar. Çocukken abimden kalma küçük bir oyuncak arabam vardı. Bunları hala piyasada bulabileceğim en güzel iki kişilik spor tür arabalar olarak görüyorum.
0: Tamam, sana bir şey sorayım. Karen olmasa bu araba için evi satar mıydın?
2: Evet, Karen olmasa satardım. Kesinlikle
0: güzel.
2: Satardım.
0: Kalbin çılgın gibi çalışıyor.
2: Kesinlikle.
0: Bu İngiliz yapımı araba buradaki tek güzellik değil.
2: Şu muhteşem İngiliz arabalarına bakar mısın lütfen?
0: Bir XK140 var. Muhteşem çizgiler, kusursuz. Bir de Bristol Saloon var.
2: Bunlar gerçek anlamda centilmen arabalarıydı.
0: Ve biraz daha uygun fiyatlı ama bugün bulmak bir o kadar zor olan küçük bir model daha var. Okulda koroda yer almaya çalıştım.
2: Hı-hı.
0: Bir nota söyle falan dedi.
2: Evet.
0: Ding. Ve sonra dedi ki çok teşekkürler Henry, çekilebilirsin. Bu araba şirketinin korolarla ya da dikiş makineleriyle hiçbir ilgisi yoktu. Birmingham'daki fabrikalarından uygun fiyatlı tur arabaları ürettiler. Bu küçük model 1933 ile 1949 yılları arasında üretilmiş popüler bir spor arabaydı.
2: Şu gövde şekline bak.
0: İnanılmaz gerçekten.
2: Belli ki istisna. Çünkü oldukça dik bir arka yapısı ve uzun bir kaputu var.
0: Evet.
2: Gerçekten çok hoş görünüyor. İstersen biraz içine bakalım, ne dersin? İşte açıyorum. 6 silindir mi? Hayır 4 silindirli motor ama gövdenin oranları mükemmel görünüyor. Tam bir mühendislik harikası. Öyle değil mi?
0: Rick'in arabaları harika ama bütçemizin çok üzerinde. Motosikletleri de bir o kadar göz alıcı. Mesela bu vintage Amerikan klasiği gibi. Benzer bir modelden sattım. Buna çok benziyordu.
1: Evet. Bu biraz daha hızlı olur. Bunun bir polis motosikleti ve 57 model olduğunu okudum.
0: Vay canına.
1: Uzun süredir depoda bekliyor. Arkadaki lastiği sürtüp siren sesi çıkarmak için ekstra bir pedal var.
0: Evet.
1: Güzel çalışıyor. Yolda bayağı gürültü çıkarıyor.
2: Vay muhteşem.
1: Evet.
0: Evet.
1: Hiç dokunulmamış. Her şey olması gerektiği gibi duruyor.
0: Komşu bölmeye geçiyoruz. İşte bu.
2: Yüksekmiş. Henry için dev bir adım.
0: Şunu söyleyeyim. Bu mükemmel bir şey. Eğer posta motosikleti istiyorsan bundan başkasına bakmazsın. ...1948'de tanıtılan bu küçük motosiklet muhtemelen İngiltere'nin en çok satan motosikletidir. Posta servisi, o zamanki adıyla GPO, neredeyse 5500 tane satın aldı. Ama çok azı bu kadar iyi durumda. Bu inanılmaz. Bak, ayak korumaları var.
2: Evet.
0: Grafikleri var. Tertemiz. Şuna da dikkatini çekeyim.

0: Evet, şuna bak.
1: Evet, bu harika.
0: 125 cc. 175'e kadar da çıktılar. Postacıları hiç şort giymeden görmemişimdir.
1: Bu doğru. Sürekli bacaklarını kullandıkları için.
0: Ben de bacaklarımı kullanıyorum.
1: Ama sen postacı değilsin ki. Ama deneyebilirsin, öyle değil mi?
0: Tamam, evet, deneyebilirim. Gerçekten çok özel bir şey. Uygun fiyatlı bir şey arayışımıza devam ederek 3. garaja geçiyoruz. Ve bir kabriyolenin hemen ötesinde beklenmedik bir şey var. Bu gerçekten sürpriz oldu.
1: Evet.
0: Rick'in böyle bir şeye sahip olacağını düşünmezdim. Bu Amerikan klasiği 1957'de Amerika'yı kasıp kavuran İngiliz motosikletleriyle rekabet etmek için piyasaya çıktı. Hala üretiliyor.
1: Bu artık 20 yıllık bir motosiklet, öyle
0: ne
1: değil
0: bu?
1: Mi? Evet, bir klasik.
0: Bir klasik. Muhtemelen 1200 cc,
1: evet.
0: Ya da 883, muhtemelen 1200.
1: Evet.
0: Hava filtresi takılı değil. Burada bir şey eksik.
1: Ben rutin bakım olarak yorumladım. Orada başka parçalarla,
0: evet,
1: birlikte duruyor.
0: Evet.
1: Ve koltuk için bir arka dayanak da orada.
0: Ha, evet, yani bu tür şeyler var,
1: evet,
0: içinde. Amerikan motosikletlerini,
1: hayır,
0: sever misin?
1: Eski olanları severim. Yenilerini sevmiyorum. Benim için fazla cıvıl cıvıl. Yani çok hareketli, genç işi gibi.
0: Ah, cıvıl cıvıl şeyleri severim. Sabahları biraz ışıltı insanı neşelendirir, en azından benim için. Benim de cıvıl cıvıl parçalarım var, biliyorsun.
1: Evet, doğru, doğru. Onları yatağının yanındaki camın içinde gördüm.
0: Takma diş şaka mı yapıyorsun? Ciddi olamazsın.
1: Evet.
0: Takma diş şakası yapıyorsun.
1: Her neyse, şu güzel otobüs durağına dikkatini çekeyim. United Countries değil, United Otomobil, Kuzey'de. Harika görünüyor. Öyle değil mi?
0: Bak şimdi, E-Type'ı gerçekten çok seviyorum. Gözüm direkt Amerikan,
1: evet,
0: motosikletine takıldı. E-Type'lar benim için en özgür İngiliz arabalarıdır ama kupe olması şart.
1: Uzun yuvarlak hatta olması gerekiyor ama bu modelde yok. Bu sadece bagajlı bir E-Type.
0: Etrafta güzel sesler var. Tamam,
1: evet,
0: hadi Rick'e gidelim. Senin favorin olmayabilir ama o motosikleti oldukça beğendim.
1: Bunun iyi bir alım olacağını düşünüyorum,
0: tamam,
1: Henry.
0: Bak, bunlardan birini alamam.
1: Hayır, şu güzel İngiliz spor arabasını da alamayız. Peki ya Posta motosikleti için ne dersin?
0: Ah, evet, GPO Bentham, evet.
1: Ondan bir şeyler çıkabilir.
0: Tamam, hadi gidip konuşalım. Tamam, direkt konuya giriyorum.
2: Tamam.
0: Arkamızdaki Amerika motosikleti.
2: Evet.
0: Sence kaç para eder?
2: 4000'e yakın.
0: Söyledim sana.
1: Yavaş,
0: evet,
1: yavaş.
0: Güzel bir GPO Bentham motosikletin var.
2: Evet, evet. Ruhsatı da var. Üzerinde markası da yazıyor.
0: Yani orijinal.
2: Evet, gerçek.
0: Gerçek bir GPO modeli. Fiyatı ne kadar?
2: 3600.
0: Ah, tamam.
1: Evet. Öbür garajda bir Amerikan motosikleti vardı.
2: Evet, onu biraz daha uygun fiyata verebilirim.
0: Öyle mi?
2: Evet. 3600 yapabilirim.
0: Tamam. Peki Amerikan motosikleti için 3000'e yaklaşabilir miyiz?
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Ne?
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Obseso.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmiş en iyi kriz.
14: Şeftali.
15: Budur.
14: Boş ver sen bu reklamı.
15: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
14: Füsti.
16: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
8: Sarık ola!
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
0: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
12: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
0: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
20: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hampshire'da Rick ve muhteşem koleksiyonuyla birlikteyiz. Çoğunu alamayız ama 4000'den başlayan için 3000 teklif ettik.
1: 3500 yapabilirim ama bu o modelde en alt sınır, daha aşağı inemem. Yani 3500 olması lazım. Ama fark ettiyseniz bir arka dayanak, bir rüzgarlık var. Onları da alabilirsiniz. Biraz daha tatlı kılmak için bir de akü şarj aleti var. Ama 3500 olması şart. Biraz daha yüksekten başlayıp sonra
0: inmeliyim. Sen hiç yanlış yapmadın.
1: Belki orada yanlış yaptım.
0: Bak ne diyeceğim. Amerikan motosikleti
2: evet,
0: için 3500 yapalım.
2: Ki?
0: Çünkü bence bundan küçük bir kazanç çıkarabiliriz.
1: Evet, çıkarmanız lazım.
0: Ertesi sabah haberi Alan ve Skid'le paylaştık. Çok mutlu olmanızı bekliyorum. Özellikle de senin.
3: Ben bunları çok severim gerçekten.
0: Güzel.
3: 883 mü yoksa 1200'lük?
0: 1200. Bunun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Muhtemelen akü bitik.
3: Evet.
0: Ve bir şeyler dönüyor işin içinde. Neden hava filtresinin çıkarıldığı meselesi var?
3: Çıkarılması, evet.
4: Muhtemelen öylece park edilmiş.
3: Evet.
4: Ve belki çalıştırmayı düşünüyordu.
3: Karbüratör tıkanmış ve bir bakmak için hava filtresini çıkarmış.
0: Belki de sorun rolanti jetindedir.
3: Evet, evet, son zamanlarda onlarla çok haşır neşir oluyor.
0: Evet, evet, evet, gerçekten. Evet.
3: Modern yakıt büyük sorun çıkarıyor.
0: Sanırım bir tur atmamız lazım. En tuhaf olanlardan birini seçmem gerekebilir. Yoksa bir çalılığa dalarız.
3: Evet, olur.
0: Tamam, çalıştırmayı deneyelim mi? Dur bir dakika. Telefon mu çalıyor? Motosikletle bol şans.
4: Ben telefon falan duymuyorum.
2: Evet, ben de duymadım. Telefon sesi
4: evet,
2: duymadım.
4: Kesinlikle.
2: Sanırım kaytarıyor.
0: Sanki işten kaçıyorum.
3: Henry'nin tabiriyle basit tutalım, tamam mı?
2: Evet.
3: Biraz yakıt koyalım.
4: Evet.
3: Bakalım ne olacak. Sonra ona göre devam ederiz. Karbüratörü sökmek evet, gerekirse de ona göre ne yapacağımıza tamam, karar veririz.
0: Faz yakıtı dolduruyor. Alan da yakıt musluğunu açıyor.
4: Hazır mısın?
3: Evet.
4: Start spreyle deneyelim mi? Bakalım ne olacak.
3: Faz çalıştırmadan evet, önce bu motor kuru karter sistemiyle çalışıyor.
4: Tamam.
3: Bunu söylemeyeyim ama sorun şu ki aslında kuru karter sistemi değil. Yağ uzun süre bekletildiği için muhtemelen kartere
4: tamam,
3: akmış.
4: Evet.
3: Yani çalışırsa devri düşük tut. Yüksek devirde çalıştırma.
4: Tamam.
3: Hadi şimdi dene.
4: Tamam.
0: Start spreyi, yakıt ve yağlayıcı karışımı, restorasyon işinin olmazsa olmazı.
3: Bekle, bekle.
4: Tamam.
0: Uzun süre çalışmamış motorlar için biçilmiş kaftan.
4: Tamam, tank şimdi dolmaya başladı.
3: Evet, güzel.
4: Gerçekten güzel bir ses çıkarıyor.
2: Hava kutusunu da takmalıyız. Hava filtresi buna göre tasarlanmış, değil mi?
4: Evet, doğru.
3: Hadi, şimdi onu tamir edelim.
0: Filtre, karbüratörün hava girişini istenmeyen kir ve tozdan koruyor.
2: Oldukça güzel ses çıkarıyor, değil
3: evet,
2: mi?
3: Evet, çok güzel bir sesi var.
0: Güzel bir ses ama tam anlamıyla devreye girmiyor.
3: Tamam, tekrar çalıştır. Rölanti jeti
2: evet,
3: çalın.
2: Evet.
3: Evet.
4: Tamam, yani karbüratörü temizleyeceğiz, öyle değil mi?
2: Kesinlikle.
3: Kesinlikle.
0: 2005 modeli karbüratörlü son modeldi. Neyse ki tüm karbüratörü sökmeden jeti çıkarmak mümkün.
2: İçinden hava üfleyebiliyorum ama kısmen tıkalı sanırım.
3: Gözlüğümü ödünç aldığına sevindim.
2: Evet, aldım.
3: Umarım ipi seni rahatsız
2: Hayır,
3: etmez.
2: Hayır, bak dümdüz geçiyor. Güzel dönüyor.
0: Jet geri takılıyor ve filtre yerine oturuyor. Ve iş tamamdır.
2: Gaz vermeden çalışıp çalışmadığını deneyelim.
4: Tamam.
2: Tamam.
3: Sorunsuz.
2: Evet, hallettik. Evet. Öyle değil mi? Sapasağlam.
4: Bence o bere yerine senin kask takman gerekiyor. Bunu biliyorsun, öyle değil mi?
2: İyi bir fikir olabilir,
4: evet,
2: değil mi?
0: İşte gidiyor. Al Peter Fonda değil ve yolda Route 66 değil ama... Güzel görünmüyor mu?
2: Kadran dönüyor ama hiç titreşim yok.
4: İşte köşeyi dönüyor. Evet, gülümsüyor. Gördün mü?
3: Gaz veriyor. Tipik Alan.
4: Evet.
3: Yavaş gidemez. Yüzünde kocaman bir gülümseme var.
2: Çok iyi gidiyor.
4: Evet.
2: Güçlü çekiyor ama alarm sürekli çalıyor.
4: Bir şey duyar
2: motor
4: gibi.
2: Motor yönetim ışığı, akü ışığı yanıp sönüyordu. Yani tamam. Düşük devirde tek silindir çalışıyor. Sanırım bunun nedeni akünün
4: boş
2: olması.
4: Tamam, yeni
2: olmaz.
4: Akü ve sonra düzgün test.
3: Bence gerçekten çok güzel Alan.
2: Tren gibi çekiyor. Gerçekten etkilendim.
3: Evet,
2: Amerikan
3: güzel.
2: Amerikan motosikleti hayranı değilim ama gerçekten güzel sürülüyor.
3: Evet, buradaki tek Amerikan motosikleti sevdalısı benim. Yalnız hissediyorum. Ama umarım şimdi neden sevdiğimi anlıyorsun.
2: Bu gidonlar biraz fazla öne yatmış.
3: Evet öyle. Öyle olmalılar. Temizlerken hallederim bunu, tamam mı?
4: Bu motosikletlerle ilgili sevdiğim bir şey var. Güzel sıcak tutuyor.
3: Evet, öyle sıcak tutuyor.
4: İçinde bol demir.
3: Bacaklarını sıcak tutuyor.
0: Öğleden sonra Al ve Faz başka işlere giderken Guy motosikleti bitiriyor.
3: Alan gidonların açısının yanlış olduğunu söyledi. Bu yüzden bunları biraz geriye alacağım. Sorun şu ki bunları geriye aldığımda diğerleri de yanlış açıya gelecek. Yukarı kalkacaklar, yani hepsini yeniden ayarlamam gerekecek.
5: Ama sadece birkaç alyan anahtarı meselesi.
3: Birkaç dakika sürer ve motosikleti sürmek çok daha rahat bir hale gelir. Sonra da cilalayacağım. Ama bakın, gerçekten temiz görünüyor. Hiçbir sorun yok. Önce boyalı kısımları ve oturma yerini parlatacağım. Sonra metal parlatıcı çıkaracağım ve tüm metal yüzeyleri işleyeceğim. Bu motosiklet harika görünecek. Henry bunu çok sevecek çünkü gerçekten cıvıl cıvıl ve onun için mükemmel.
0: Guy gidonlara başlıyor. Her sürücünün tercihine göre kolayca ayarlanabilen basit bir işlem.
3: Her zaman önce açıyı ayarla, sonra düğmeleri ayarla. Eğer tersini yaparsan düğmeleri doğru konuma getirmek zorlaşır.
0: 5 dakika sonra iş tamamlanıyor.
3: Evet, şimdi çok daha iyi. Sıra boyada.
0: Gövde için mobilya cilası kullanılıyor. Parlaklık için oldukça güvenilir bir yöntem. Bu motosikletin boyasına altın pul karıştırılmış. Görünümü gerçekten göz alıcı. Yarım saat sonra sahneye çıkmaya hazır. Ve sahneye çıkıyor. Alan ve Skid'i çalışırken bırakıp sırra kadem bastım. Klasik Amerikan motosikletine göre daha hafif ama 1200 cc motoruyla yolu tamamen ele geçiriyor. Bu modelde bir aşama yükseltilmiş ayar yapılmış. Bu yüzden sesini duyabiliyorsunuz. Standart Amerikan motosikletinden çok daha gürültülü ve tabii biraz daha güçlü. Bu motosikletin azami hızı yaklaşık 110. Amerikan motosikletleri biraz kaba olarak bilinse de bu model gerçekten başarılı. Vites kutusu ise son derece sıkı ve sorunsuz çalışıyor. Gerçekten güzel. Kaba bir yanı yok. Sanırım her motosiklette böyle. Dikkat edip, sevip doğru ayarladığın sürece hiçbir sorun yaşamazsın. Ah, çocuklar, özür dilerim.
3: Nasıldı?
0: Dışarısı biraz berbat dostum. Sürmek zor. Hayır değil, harikaydı.
2: Uzaklaşırken gerçekten harika bir ses çıkardı. Hepimiz donup kaldık.
0: Hızlı da.
3: Evet.
0: Ama şaşırdım. Benzerlerini çok sürdüm. Ama o yükseltilmiş ayarla gerçekten fark yaratıyor. Bence
3: evet.
0: Bu en az 4500 eder.
3: Etmesi de gerekiyor zaten.
0: Kesinlikle etmesi lazım. Şuna bak. Gerçekten çok güzel bir şey. Tek yapmamız gereken aynı fikirde bir alıcı bulmak. Ertesi gün bir alıcı çıkıyor. Daha doğrusu atölye asistanımız Rob ilgi gösteriyor.
3: Bugün çalışmayı düşünüyor musun?
5: Şu dışarıdaki motora bayıldım.
3: Beni dinle Rob. İlk gerçek motosikletin için bu biçilmiş kaftan.
6: Evet.
3: Ve bence sen biraz kaçıksın. Ama sanırım bunu düz tutmayı başarabilirsin. Spor bir motosikletin olsaydı endişelenirdim.
0: Neden onu almaya ikna etmeye çalışıyorsun?
3: Çünkü ilgisi var. Faizsiz kredi de var elimizde. Bence alsın gitsin işte.
0: Gerçekten beğendin mi?
6: Bayıldım. Zaten bu modeli arıyorum.
0: Ha, biliyorum.
3: Evet.
0: Biliyorum.
3: Senin sonuncusu bu. Senin için mükemmel. Ve şimdi her şey yerine oturdu. Tam sana göre.
6: Galiba bu.
0: 4000.
6: 4000.
0: Yani 300 sterlin kazanç.
3: Bu sevindirici.
0: Bak, çay parasını karşılar.
3: Kazanç ama kazanç kazançtır. El sıkışın.
0: Olur mu?
6: Olur.
0: Tamam.
6: Anlaştık.
0: Tamam.
6: Teşekkür ederim.
3: Git dostum.
6: Evet.
3: Ayrıca sakın devirme.
0: Tamam mı? Hadi işinin başına. Hadi.
3: Evet, hadi git ve çalışarak öde. Hadi.
0: Aylık taksit isteyecek hissediyorum.
3: Biliyorum.
0: Evet, biliyorum.
3: Ama bu onu bir süre burada tutacak, evet, demek.
0: Evet, bu güzel.

0: stays, it stays with me.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
6: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
6: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
6: Değişemem, değişebileceğime dair inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Budur.

0: Tasty. Yeni Tüsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli.

0: bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Ha! Maydanoz.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
5: kartım Hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
6: Bu bir Lotus çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Pek sayılmaz ama Chopper'ları sevdiğimi biliyorsun. Bir de şunu merak ediyorum.
1: Evet.
0: Tanrım, içinde ne olması gerekiyordu ki bunun?
1: Çok umut vaat ediyor ama bu biraz fazla kaçmış.
0: Evet. Epey yemek verilmiş belli ki.
1: Evet.
0: Ben Enrico. Oldukça rahat. Ve motosiklet tutkunu arkadaşım Faust Thousand'la birlikte...
1: Şu iki chopper muhteşem görünüyor.
0: Ülkenin bodrum katlarında ve garajlarında saklanan vintage hazinelerin peşindeyiz.
2: Hey, şuna bak.
0: Onları bulup satın alacak.
3: Bu inanılmaz.
0: Ve güzel bir karla satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Burton'daki Dave'e gidiyoruz.
4: Görünüşe göre Dave'in... Epey çok motosikleti varmış.
1: Sence bunları koleksiyon olarak mı biriktiriyor yoksa hobisini finanse etmek için ekstra birkaç tane satıyor mu? Ne dersin?
0: Bu adam Amerika'dan konteyner dolusu motosiklet ithal eden biri. İlginç olan şu ki Japon modellerinin yanı sıra oldukça fazla İngiliz motosikleti de var gibi görünüyor.
1: Bir nevi İngiliz motosikletlerini vatanlarına geri getiriyor. Fena fikir değil aslında.
0: Evet. Ve bana birkaç Avrupalı modeli olduğunu da söyledi. Demek ki birkaç elektrik sorunu da var o zaman. İngiliz mi Japon mu yoksa kafaları karıştıran bir Avrupalı mı alacağız kim bilebilir. Ama Burton işte geliyoruz.
4: İçeride bir motosiklet koleksiyonunun olduğunu biliyorum. Nasıl topladın bunları?
5: Gençliğimden beri 16 yaşından itibaren motosiklet sektöründe çalıştım. Sonra 2015'te bir Japon iki zamanlı motor edindim. Yerel bir adam bazı parçalar almaya geldi. Sohbet ettik ve yeniden işin içine girmek ister misin dedi. Ben de hayır. Çünkü bu işler hayatını ele geçiriyor dedim.
0: Kesinlikle.
5: Bilirsiniz. Kanına girdi mi gitti.
0: Evet haklısın.
5: Bir daha hiç paran olmaz.
0: Ve
5: sonunda Amerika'dan konteyner dolusu motosiklet satın aldım.
1: Peki yol boyunca kendine birkaç tane ayırdın mı?
5: Evet.
1: Ama aynı zamanda biraz da alım satım yapıyorsun.
5: Evet, çünkü başka türlü olmuyor. Birini satıyorsun ki bir diğerini alasın. Çünkü
1: evet,
5: hiç paran olmuyor.
1: Evet.
5: Hepsi benzinciye gidiyor.
0: Evet.
5: Lastikler, zincirler, aküler ve daha neler
1: tabii,
5: neler.
1: Peki içerideki her şey satılık mı?
5: Neredeyse hepsi.
1: Öyle mi?
0: Her zaman bir neredeyse olur.
1: %95'i desek
5: %97 dedim ben.
1: %97 bu çok iyi.
0: O zaman bir göz atalım. Biraz daha bilgi verirsin bize.
5: Evet, tamam.
0: Sonunda da.

0: pazarlık yaparız umarım.
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Gidelim o zaman.
1: Tamam.
0: Tamam, şimdilik hoşça tamam. Kal. Görüşürüz.
1: Tamam, görüşürüz.
2: Tamam değil.
1: Teşekkürler.
0: Hareket etmeye devam etmemiz lazım. Çok soğuk dostum.
2: Hadi iyi şeyleri ortaya çıkaralım artık.
0: Tamam.
2: Bak burada ne var? Biraz kımıldamayı bırak, tamam mı?
0: Altında işte bir efsane. Goldwing. Goldwing efsanevi bir spor tur motosikletidir. 1974'te piyasaya çıktı ve hala üretiliyor. Tam donanımlı modeller kocaman oluyor ama bu model oldukça sade ve sportif.
2: Güzel sade bir Goldwing var önümüzde.
0: Evet.
2: Bunu çok beğendim aslında çünkü Goldwing'leri normalde pek sevmem.
0: Evet. Tekerlekler üzerinde yürüyen tek yatak odalı daireler gibi bunlar.
2: Haklısın ama bu biraz daha sade görünüyor. Bu yüzden bilmiyorum. Daha çekici geliyor bana.
0: Güzel bir hale getirilebilir ama asıl beğendiğim şu klasik. İşte bak burada tamamen Amerikan ruhunda,
2: evet.
0: Rakip markaları özenmeyle ortaya çıkmış bir model.
2: Evet.
0: Yüksek gidonuyla. Bunu seviyorum dostum, seni bilmem.
2: Ben yüksek gidonları pek sevmiyorum. Düz olanları tercih ediyorum. Kullanımı kolay oluyor.
0: 8 parmak gidon tarzını seviyorum.
2: Düz ve geniş ama sen biraz Kaliforniya ruhlusun.
0: Evet, haklısın.
2: Evet.
0: Üzerine binebilir misin?
2: Binebilirim, evet.
0: Sen bakalım sıkıştırma var mı? Tamam.
2: Evet, var.
0: Güzel. Oldukça güzel. Var. Hadi bakalım. Direkt olarak burada iki ilginç olasılık var.
2: Ama gidonları değiştiririm, tamam mı?
0: Hayır hayır. Bu Amerikan gidonuyla harika olabilirsin. Hadi. Komşu bölmede savaş dönemine ait bir tane var ama epey yıpranmış.
2: Sanırım içinde hidrolik kilit var.
0: Bunun dışında pek bir şey yok. Devam edelim.
2: Devam ediyoruz.
0: Ama daha iyileri var. Garajda iyi şeyler olması at olmasından daha güzel değil mi?
2: En azından burada oturup bir şeyler yemiyorlar. Öyle değil mi?
0: Evet bak.
2: Şunu söylemem gerekiyor. Bu bir 750 SP mi? SP mi yoksa SF mi?
0: SF dostum.
2: Evet.
0: Büyük spor tur motosikletleriyle uzmanlaşmış küçük bir Kuzey İtalya şirketiydi. SF Super Frenny, yani güçlü frenler anlamına geliyordu.
2: Evet.
0: Şahsen ben böyle bir yerde İtalyan malından uzak dururdum. Sırf elektrik sorunları ve benzeri şeyler yüzünden.
2: İtalyan motosikletlerin evet. Soğukta garajda bekledikten sonra çektiği sıkıntıları düşünün.
0: O da var tabii.
2: İtalyan arabalar gibi sadece elektrikleri sorun çıkarmakla kalmıyor. Gözünün önünde çürüyüp gidiyorlar.
0: Evet, kesinlikle. Bu yüzden dikkatli olunması lazım. Tabii eğer bunu alıp evet. Restore etmek istiyorsan harika bir proje olur. Ama biz hızlı ve güzel bir kazanç peşindeyiz.
2: Burası sanki unutulmuş hayaller
0: evet,
2: deposu.
0: Bu konuda bir şarkı var değil mi? Aa.
2: Buyurun efendim. Geçin.
0: Evet. Burada bir bölme dolu Japon motosiklet var.
3: Epey iki zamanlı motor var burada.
0: Ve daha ilginç görünen bir İngiliz malı var. Davy çağırma vakti. Bu 500 mü?
1: Bu mu, evet.
0: Güzel. Her şeyi yerli yerinde duruyor.
2: Ve sıkıştırma var.
1: Numaralar eşleşiyor mu? CH16026 CH16026.
0: 1967'de tanıtıldı. Ünlü yarış pistinin adını taşıyan sportif bir İngiliz modeliydi. Vintage bir motosiklette motor numarasının şasi numarasıyla eşleşmesi her zaman değeri artırır. Yüksek Amerikan gidonlarını çok sevdim.
1: Tamam, evet.
0: Birçok insan, hayır ben düz standart gidonları seviyorum da.
2: Evet, ben de öyle. Düz biliyorum gidonları dostum. Severim.
0: Seninki de öyle değil mi? Güzel düz gidonların.
2: Evet.
0: Neyse, her evet, halükarda bunu çok beğendim.
1: Güzel bir motosiklet.
0: Evet, muhteşem. Buraya biraz daha bak, sonra seni çağıracağız.
1: Orada ilginç bir polis motosikleti var.
0: Bakacağım, tamam.
1: Teşekkürler.
0: Sonra görüşürüz. Sağ ol dostum, tamam. Bir bakalım. Kanun bekçisi. 1970'lerde Japon markası rakip bir markanın yerini almak için standart Amerikan polis motosikleti olmaya çalıştı. Bu modelin tüm aksesuarları var ama biraz pis görünüyor.
2: Biliyor musun? Sana çok yakışırdı dostum.
0: Neden?
2: küçük polis kaskını takıp şuna binsen.
3: Bu ne cüret?
2: Hadi binsene şunu. Role girersin bence.
3: Oldukça eğlenceli aslında ama şunu söyleyeyim. Bu modelin çok iş göreceğini hissediyorum. Şunun altında ne var?
2: Aa, bekle bir dakika.
3: Tamam dostum. İşte asıl mesele bu.
2: Evet.
3: Bu bir Rocket Gold Star. Şu düz gidonlar, işte düz gidonları böyle severim. Evet. Güzel, bu bir
2: beğendim.
3: İhtimal.
2: Bir de şu var, gördün mü?
3: Evet.
2: İngiliz plakası var üzerinde.
3: Tamam, o zaman fiyatı astronomik olacak, tamam. Bak şimdi, polis motosikleti var, dışarıdaki var.
2: Evet, onu çok beğendim. Geç gelen bir aday olarak
3: evet,
2: görüyorum.
3: Geç gelen aday. Ve Z klasik var. Kapının evet. Yanında doğru fiyata Gold Wing de var. Soralım mı?
2: Soralım mı?
3: Tabii, soralım.
2: Soralım efendim, hadi.
3: Tamam, sor bakalım. Fiyat hakkında genel bir fikir edinebilir miyiz?
1: Tamam, evet.
3: Durumu görmek için.
1: Her şey pahalı.
3: Evet,
1: her
3: eminim şey. Öyledir dostum.
2: Acaba biraz aşağı inebilir miyiz?
1: Başlarız, sonra pazarlık dansını yaparız.
3: Tamam, tamam, peki. Kapının önündeki Gold Wing ile başlayalım.
1: Çok fazla iş gerektirmemeli. Evet, akü ve karbüratör, evet. Hepsi bu.
3: Evet, ne kadar?
1: 2700 civarı yapabilirim.
3: Tamam, yanındaki Z klasik.
1: Ve o da 2700. Her şey şu an 2700 civarında
3: yani
1: görünüyor.
3: Yani her şey 2700'den başlıyor.
1: Aşağı yukarı.
3: Evet, 2700. Peki, orada bir SF de var.
1: Ona yaklaşık 4000 derdim.
3: Tamam, peki. 8 parmak gidonlu Daytona var. Kırmızı olan.
1: Güzel bir motosiklet.
3: Ne kadar?
1: İş gerektirecek ama yine benzer 2700 civarı ki bu ne olduğu düşünüldüğünde ucuz sayılır.
3: Bir de polis motosikleti var. Onu anlat bakalım.
1: Mark 2 motoru var. 28 milimetre karbüratörleri var.
3: Fiyatını tahmin edebilir miyim?
1: Buyur tahmin et.
3: 2700 mü?
1: Hayır, 2750.
3: Daytona için 2400 teklif etsem ne dersin?
1: Muhtemelen olmaz.
3: Tamam. O zaman peki 2500?
1: Kaçtan başlamıştım ben? 2700'den. 2600 yapabilirim. Eldiveni çıkardı bu sefer,
3: evet,
1: tamam mı?
3: Evet, tekrar takıyorum.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Milo Çek, Milo Sil,
9: Milo Puf, Milo Puf Puf. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Elsev şampuanlar uygun fiyatlarla sizi bekliyor.
10: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
9: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yokum. Gerçekten muhteşem olmuş.
10: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Burton'da Dave'in garajındayız. Daytona için 2500 teklif ettik ama Dave bunu kabul etmiyor.
1: Sen 2500, ben 2600 dedim. Bu da 2550 eder, evet, öyle değil mi? Ha, ne dersin?
0: Yani bu Daytona ama için anlaştık. Harika. Dur bir dakika, bilekliğin düştü.
2: Evet, gördüm.
0: Ne, bak bu kötü haber, her an ölebilir. Dave, teşekkürler. 2550.
1: Sadece Daytona
0: evet,
1: mı?
0: Adil bir evet, anlaşma bu.
2: Güzel.
0: Gayet
2: evet,
0: güzel, kesinlikle. Tamam. Ertesi gün her şeyi Alan Veski'de açıklıyoruz. Şimdi fazla benim sizi düşünmediğimizi söylemeyin, tamam mı? Çünkü sevinçten çılgına döneceğinizi biliyorum.
3: Ben de bu Daytona'ları çok seviyorum.
0: Öyle mi?
3: Harika motosikletler.
2: Evet, görünüşe göre 1982'den beri yola çıkmamış.
0: Gerçekten mi?
2: Evet.
0: Tamam.
2: Evet.
4: Oldukça fazla hasar fark ettim. Kopuk kablolar var.
0: Şunu söyleyeyim, bu epey iş gerektiren büyük bir koleksiyonun bence en iyisiydi.
2: Haklısın.
3: Tamam.
0: Evet. Tamam. Neredeyse eksiksiz bir motosiklet aldık ve evet, bunların satılması hiç de zor değil.
3: Kesinlikle.
0: Tamam, yapılacak çok şey var.
3: Doğru.
0: Evet.
3: Ama bunların hepsi ufak tefek işler.
0: Umarım değildir. Umarım büyük, tamam, bir sorun garajdan değil, çıkaralım ve deneyelim.
3: Evet,
0: ne dersiniz?
3: Kesinlikle.
0: İçeri alınıyor ve çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için akü takıyoruz. Hazır mısınız?
2: Tabii ki.
0: Kontak, ışık, ışık.
4: Hız göstergesi ışığı bile çalışıyor.
0: Her şey çalışıyor, bu çalışacak. Bunu bir vahiy olarak nitelendirmeliyim.
4: Evet, elimizde bir şey var. Kesinlikle.
0: Işıklar direkt çalıştı, bu duyulmamış bir şey.
4: Arka ışıkla çalışıyor mu?
0: Faz ve skit akü için uygun terminalleri takıyor. Alan da önleyici olarak platinleri temizliyor.
4: Çalışacak.
0: Ve bujileri kontrol ediyor.
4: Büyük bir kıvılcım, bu çalışacak.
0: Evet, ben de inanıyorum.
3: Heyecanlıyım. Gördün mü?
0: İngiliz motosikletlerine binmek beni her zaman heyecanlandırır. Birine biniyorsun, bu muhteşem diyorsun. Bir diğerine biniyorsun, berbat çıkıyor.
3: Evet, evet.
0: Ve ardından faz biraz start spreyi sıktıktan sonra Alan çalıştırıyor. Ama hiç evet, hiç olmuyor. Heyecanım biraz söndü. Alan jikle kablosunu tamir ediyor. Bujileri değiştiriyorlar ve platinlere bir kez daha file çekiyorlar. Ama faz ne kadar uğraşırsa uğraşsın yine de çalışmıyor.
2: Hayır, sanırım dışarıda denememiz gerekiyor.
0: Herkes denemek için dışarı çıkıyor. Ama iki silindirin biri çalışmıyor.
4: Bu tarafta emme yok. Sıkıştırma sorunu var.
0: Alan eve gidiyor. Faz ve Guy karbüratörleri söküyor. Bunlar sorun olabilir mi? Belirgin bir şey yok.
2: Şimdiye kadar herhangi bir tıkanıklık yok aslında.
0: Faz yeniden deniyor ama hala sadece bir silindir çalışıyor.
2: Sanırım daha derin bir sorunumuz var. Muhtemelen sıkışmış ya da kısmen sıkışmış bir subaptan bahsediyoruz.
0: Skid sonra motorun üst kısmına bakıyor ve bir şey fark ediyor.
3: Hey dostum, külbütörde ayarlayıcı yok.
2: Vay canına. Tamam yani.
3: Ya da kırılıp gitmiş, onu ayarlamanın hiçbir yolu yok. İşte bak, gördün mü?
2: Evet, olması gerekiyordu. Somun ve küçük pim orada evet, olmalıydı. Ama hiçbir şekilde ayarlama yapılamaz böyle. Peki gerçekten kırılmış mı?
3: Bilmiyorum.
0: Faz diğer kapağı söktüğünde durum daha da kötü.
2: Bu iyi değil. Bu hiç iyi değil ki.
3: Bir şeyler içeride sıkışmış. Sanırım bunu platinleri kilitlemeden çalıştırmış ve hepsi çıkmış.
2: Ayarlayıcı buraya çarpıyor. Kesinlikle kapakları söküp her şeyin doğru monte edildiğini kontrol etmemiz gerekiyor. Ben şimdi kapakları sökmeye başlıyorum.
0: Ertesi gün Alan ve Skid içeri düşen bir şey olup olmadığını kontrol etmek için kapağı söküyorlar.
3: Bunun iyi tarafı şu ki bunlar oldukça basit motorlar, öyle değil mi?
4: Yol kenarında bile sökülebilecek evet, şekilde tasarlanmış. Üç İngiliz anahtarı ve bir tornavidayla.
0: Sonunda kapağı çıkarıyorlar.
3: Şimdiye kadar her şey yolunda. Hasarlı görünmüyor.
4: İtme çubukları eğilmemiş.
3: Peki parça nerede? Ha işte çıkıyor. Tamam oldu.
4: İşte somun.
3: Çıkarabiliyor musun?
4: Evet, somun orada.
3: Yerine oturuyor mu?
4: Evet.
3: Ön somunu aldık ve yerine oturuyor. Hasarlı değil. Bu iyi bir sonuç ama arka somun eksik ve bence bu gerçekten endişe verici.
0: Bir eksik parçayı bulduk ama diğeri ne olacak?
3: Bu iyi görünüyor. İçi ezilmemiş.
4: Evet, merak ediyorum.
3: Koymamış olabilir mi sence?
0: Görünüşe göre yedek parça sipariş etmemiz gerekiyor.
4: Parça geldiğinde takmak çok hızlı bir iş.
3: Yani bir bakıma bu iyi bir sonuç. Çünkü ayarlayıcı ve kilit somun geldiğinde her şeyi yerine takabiliriz. Tüm kapakları sökmek zorunda kaldık ki parçanın motorda olmadığını anlayabilelim. Bu biraz can sıkıcı.
4: Hadi temizleyelim ve hepsini geri takalım.
3: Hadi yapalım.
0: İki gün sonra yeni ayar vidası geliyor.
3: Şimdi yapmam gereken tek şey bunu külbütöre takmak. Her şey geri takıldı ve monte edilmeye hazır durumda. Ama külbütörün etrafına bant sardım. Umarım bunu tekrar motorun içine düşürmem.
0: Birinci aşama. Yeni parçanın uyuması.
3: Hadi bakalım.
0: İkinci aşama. Hava verip gazı çıkarmak için ayarlayıcıyı kullanıyor.
3: Tamam, ayarlandı. Şimdi sadece hareketi kontrol edelim. Şu küçük tıklama sesini duyabiliyor musunuz? Bu sıkışmadığı, hareket ettiği anlamına geliyor. Bu taraf tamam. Sadece kapakları geri takmam gerek. Bir de diğer tarafı halletmeliyiz.
0: Öğleden sonra Alan geliyor. O ve Skid yeni bir jikle kablosu ve yeni lastikler takıyorlar. Sonra biraz cilalama ve parlatma işleminin ardından garajdan çıkmaya hazır. Gerçekten güzel görünüyor, değil mi?
4: Parlamış, gerçekten güzelleşmiş.
0: Değil mi? Peki çalışıyor mu? İşte asıl soru bu.
3: Bacağım yaralı olduğu için denemeyi ben yapamam.
0: Benim hiç halim yok.
4: Benim de yok ama denerim.
0: Hadi o zaman.
3: Hadi o zaman.
0: Aferin Al. Mükemmel. Benzini aç.
4: Tamam. Açık. Benzin açık.
0: Açık. Kontak açık mı?
4: Üç verelim emin olmak için. Yeni kontak jikle açık. Kablomuz
0: evet.
4: Var.
0: Artık jikle kablosu var. İlk seferde çalışacak
4: evet, hadi
0: Al.
4: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.
4: Geri tepti.
3: İşte bu.
0: Bu inanılmaz.
3: Evet işte bu.
0: Alan, bu harika.
4: Biraz egzoz kokusu çıktı ama.
0: O kokuyu seviyorum.
3: Evet.
0: Genelde.
4: Güzel çalışıyor.
0: Bu harika.
4: Gerçekten sorunsuz.
0: O zaman test sürüşüne hazırız.
3: Sanırım sıra sizde efendim.
0: Ve gidiyoruz. Hala biraz duman çıkıyor ama tekrar yola çıkması harika. Şu an normal yola çıkamam. Amerikan spesifikasyonlu bu motosiklet ama sadece tarih belgesi alıp başvurman gerekiyor ve tescili kolayca alırsın. Daytona çift karbüratörüyle daha sportif bir performans için Amerikan pazarı için geliştirilmişti. 17 bin adet üretildi ama bugün oldukça nadir. Sürerken en alta dönerken fark ettim. Evet, epey duman vardı.
4: Nefes alamadın.
0: Ama bunun dışında gayet güzel. Yani bunu restorasyon olarak satmamız gerekecek.
3: Kesinlikle, evet.
0: Bunun için birkaç alıcı adayım olabilir aslında.
3: Makul bir fiyatı aldın zaten. Çılgın bir fiyat istemek zorunda değilsin.
0: Tamam. Adres defterime bakayım. Ertesi sabah Jack geliyor. Motosikletten çok daha genç ama ilgi duyuyor. Şimdi dinleyecek. Bazı sorunlar var. O yaştaki her motosiklet gibi biraz uğraş gerektiriyor. Ama bu fiyata yansıtıldı. Tütüyor biraz. Gayla benim eskiden tüttüğüm gibi. Ama beğendin. Değil mi?
3: Evet.
0: 8 parmak gidonları beğendin
3: evet,
0: mi?
3: Bir çok güzel yaptı. Tatlı bir motosiklet olur. Emin olabilirsin.
0: Evet. 3000.
5: 2500.
3: Hayır olmaz, bu çok düşük. O kadar inemeyiz. Karşı teklif bile veremeyiz. Ama son teklifini yap istersen.
5: Gerçekten sevdim. Klasik bir şey bu.
0: 2800.
3: El sıkışın.
0: Tamam mı?
5: Tamam, anlaştık.
0: Güzel.
3: Hadi bakalım evlat.
5: Teşekkür ederim.
3: Ve dikkatli sür. Düz yolda git, tamam mı?
0: Hadi hadi. Hadi. Evet, 2800. Bu iyi mi?
3: Sen 2550 ödedin ve 50 sterlin değerinde bir parça ekledin.
0: Evet.
3: Evet.
0: Yani 200 sterlin kar mı?
3: Kesinlikle.
0: Ve gerçekten çok fazla iş yapmak zorunda kalmadın.
3: Hayır, çok az uğraştırdı ama zaten işimiz
0: zaten var. Keyif aldığımız evet. Şey bu.
3: Evet.
0: Evet.
3: Evet, ben keyif aldım.
0: Yani sen alıyorsun ben dışarıdayken. Sana. Günde 200 sterlin kazanabilsek bu muhteşem olmaz mıydı?
3: Kesinlikle olurdu.
0: Her gün güzel bir kazanç olurdu. Bayıldım buna Skid.
3: Hı hı.
0: Çok beğendim. Sıradaki.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
7: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
6: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
14: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
14: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
15: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

Merhaba, ben Guy Fieri. Amerika'nın dört bir yanındaki en güzel kafeleri ve restoranları keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde çikolatalı sütlü yumurta. Tam gaz ilerliyoruz. Mikrofonu bırak yere. Karşımıza iştah kabartan yemekler çıkıyor. O kadar güzel ki kelime bulamıyorum. Bomba gibi mantılar yiyeceğiz. Mantı deyince bile ağzım sulanıyor. Florida'da kızarmış lezzetli bombalar. Chicago'da tanıdık bir yüz varmış. Seni gördüğüme sevindim. Nefes kesen Latin lezzetleri. Bu şey resmen böyle lezzet üstüne lezzet, lezzet üstüne lezzet gidiyor. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Chicago şehir merkezine 15 dakika mesafedeki Logan Meydanı'ndayım. 13-14 yıl birlikte yemek yaptığım şefi bulmaya geldim. Hayat dolu bir adamdır. Nevi şahsına münhasır biri diyebilirim.
1: Bak, şunu görüyor musun?
0: O göbeğin
1: kızarmış etler sayesinde olduğu bu evet.
0: Evet. Duyduğuma göre bir nakliye konteynerinde kendi mekanını açmış. Doğru duydunuz, evet. Mutfağı küçük olsa da lezzet dahisi olduğunu biliyorum, görmeliyim. İşte o Marsitos.
1: Tamam, başlayalım.
2: Buradaki yemekler inanılmaz.
1: Muzlu alambreler hazır.
3: Ne yerseniz yiyin, tatilde gibi hissediyorsunuz.
1: Ve işte geldi, afiyet olsun.
4: Omar'ın yaptığı her şey gününüzü güzelleştirir.
0: Bu adamı asla unutamazsınız. Omar, kişiliği ve mutfaktaki yeteneği sayesinde aşçılıktan mekan sahipliğine yükseldi. Beni şaşırtmadı. Kesinlikle hak ediyor. Seni gördüğüme çok sevindim. Artık işletme sahibisin ama saçları ağrımış. Aramıza hoş geldin. Evet, neredeyiz söyle bakalım.
1: Burası nakliye konteyneri.
0: Peki menümüzde ne var?
1: Küba ve Ekvador kökenliyim. Büyürken yediğimiz yemekleri sunuyorum. Seni ilk lokmada kucaklar.
0: Bugün ne yapıyoruz peki?
1: Lechon, yani Küba usulü kara fasulye. Çocukken annemden öğrendiğim tarif. Lechon hazır.
4: Her detay inanılmaz. Pirinç, taze sarımsak sosu, her şey muhteşem.
0: Nasıl başlıyoruz?
1: Lechon için Küba usulü mojo yapacağız. Taze portakal suyu, sarımsak, defne yaprağı, kimyon, karabiber.
0: Taze çekilmiş mi? Bayıldım.
1: Meksika kekiği, ev yapımı bir karışım bu. Sarımsak tozlu baharat, sirke, sızma, zeytinyağı.
0: Çalıştır bakalım.
1: Vepa.
0: Etin üstüne döküyoruz. İnsan bu sosla ayakkabısını
1: evet,
0: bile...
1: Evet dostum, 48 saat marine olacak. Sonra ağır ağır pişirip bir gün dinlendireceğiz.
0: Sırada ne var, fasulye mi?
1: Evet, kuru kara fasulye, su, sarımsak, soğan, yeşil dolmalık biber, tuz, sirke. 40 dakika pişiriyoruz. Fasulye için sofrito da hazırlayacağız. Sızma zeytinyağı, yeşil dolmalık biber, sarı soğan. Kokusu çıkana kadar pişiriyoruz. Kimyon, tatlı domates salçası.
0: Biz ona ketçap diyoruz.
1: Bizde domates salçası
0: denir. Öyle denmez. Konservesine bakacağım.
1: Yemeklik şırayla defne yapraklarını ekliyoruz. Fasulyeler geliyor. Düdüklüde 20 dakika pişecek ve servisten önce 2 gün dinlenmiş olacak.
0: Geriye ne kaldı? Nereye gitti o?
1: Şimdi 3 tane muz soyup derin yağda kızartacağız. Lechon ızgarada.
0: Aman tanrım.
1: Ufak ufak doğruyorum. Soğanları beyaz sirkete buharla pişirdim ve salamura oldu. Beyaz pirinç, kara fasulye ve lezzetli etler de geliyor. Muzlar da üstüne. Bu da ev yapımı acı sos. Yerken dikkatli ol.
0: Fasulye, vay canına. Bu şey lezzet üstüne lezzet, lezzet üstüne lezzet, öyle gidiyor. Sos, o sulu güzel et, karamelizasyon, işin sırrı orada.
1: Tadını çıkar.
0: Sonra salsa geliyor. İçinde acı var. Buharda pişirilmiş soğan, damak temizleyici gibi. Muhteşem bu.
1: Vepa.
0: Vepa. Gerçekten. Biraz daha yiyeceğim.
1: Konfor yemeği, ruh yemeği. Aslında halkımın yemeği.
0: Sadece bu yemekle parti veririm.
1: Evet.
0: Gerçekten üst seviye bir tabak.
1: Teşekkür
0: bu.
1: Ederim.
0: Kesinlikle doğru pişirilmiş bu. Bunu sandviçte de isterim.
1: Evet.
0: Dürümde de isterim.
1: Evet.
0: Kasede de yemek isterim.
1: Evet.
0: Her şekilde isterim. Hatta bunu...
1: Hibarito.
0: Yine hibarito.
1: Hibaritoyla.
0: Çok lezzetli.
1: Lechon tabağı hazır.
3: Çok yumuşak ve çok lezzetli.
5: Fasulyeler aromalı, yediklerimin en iyisi.
0: Bu sevgili dostum Jimmy Lietto. Adını büyük Jimmy John'dan aldı. Amcan muhteşem sandviçleriyle bilinir. Böylesini yemiş miydin söyle.
5: Hayır, yemedim. Bir yemeğin köklerini tatmak istiyorsanız gelip deneyin. Bu gerçekten inanılmaz.
1: Nasılsın dostum?
6: İyiyim ya, sen? İyi misin?
7: Omar içeri girer girmez ortama hava katıyor. Latin kültürünün bir parçasını ve lezzetlerini gösteriyor.
1: Taco Dorado.
8: Harika bir seçim. Üzerine sos dökülmüş tavuk dürüm gibi. İnanılmaz.
0: Temelde tavuk suyuna batırılmış dürüm yapacağız,
1: evet.
0: Değil mi? Aslında
1: evet.
0: Daha önce hiç yemedim.
1: Kemiksiz, derisiz tavuk butları koyuyoruz. Sızma zeytinyağı, biraz ev yapımı baharat karışımı. 24 saatlik marineden sonra tencereye atıyoruz. Su, sarımsak, sarı soğan ve tavuk bulyon.
0: Bu neydi, epazote falan
1: evet,
0: mı?
1: Evet, epazote. Bunu 10 dakika kaynatıyoruz. 30 dakika kısık ateşte pişiriyoruz. Şimdi iç harcı yapıyoruz. Sızma zeytinyağı, anato tohumu.
0: Yoğun bir tat vermiyor. Biraz acı ezme sos olabilirmiş. Kimyon, sarımsak, haklısın. Kekik ve evet. Her şey var. Ezme güzel bir renk verirdi ama anato tohumları yağda bekletildiğinde rengi güzelce ortaya çıkar ve bambaşka olur.
1: Açıkçası biraz renk, biraz da tat katıyor. Kimileri buna paprika gibi diyor. Kokusu da geliyor tabii.
0: Evet ama daha önce hiçbir şefin bu tohumları tadı için kullandığını duymadım, biliyor musun? Bu ilk oluyor.
1: Ekvador mutfağında sık sık kullanıyoruz. Yemeklere derinlik kattığını düşünüyorum gerçekten.
0: Anladım.
1: Beyaz soğan, biraz sarımsak, sebzeleri soteliyoruz. Domates, kimyon, tavuk bulyon.
0: Lifne yaprağı.
1: Kesinlikle.
0: Pişmiş tavuklar geliyor.
1: Vepa. 20 dakika daha pişirip tavuk suyunu hazırlıyoruz. Bu kaynattığımız ve yoğunlaştırdığımız et suyu. Tomatillo, kişniş, sarı soğan.
0: Bol sarımsak, bayılırım.
1: Ve kimyon. Blenderdan geçiyor.
0: Karışıma ekleniyor.
1: Evet, 10 dakika kaynatıp 20 dakika kısık ateşte pişireceğiz. Taze sarımsaklı aioli sosu. İşte bol sarımsakla başlıyoruz. Bam, mayonez, kişniş, taze soğan. Blenderdan geçiyor. Sirke, limon suyu, kekik, kimyon, karabiber ve tuz. Oh.
0: Çiğ sarımsağın yakıcı hissiyle sirke harmanlanmış.
1: İnsanlar buna bayılıyor.
0: Gerçekten çok iyi.
1: Vepa. Şimdi taco dorado yapıyoruz. Bunlar kare tortilla. Zor bulunuyor. Biraz tavuk koyup sarıyoruz. Şişe geçirip bir gün dinlendiriyoruz.
0: Sonra kızartıyoruz.
1: Çıtır çıtır oluyorlar. Kürdanları çıkarıyoruz. Aioli sosu. Bu El Salvador'a özgü çok özel bir krema. Yoğurtla ekşi krema arası. Üstüne doğranmış kırmızı ve yeşil lahana, dilimlenmiş domates ve biraz queso fresco. Tavuk suyu hazır. Altına biraz nohut koyup tavuk suyunu
0: bu
1: döküyoruz.
0: Bu çılgınca.
1: Üstüne de Ekvador usulü salsa criolla.
0: Bu üst seviyede. Çıtır çıtır, doyurucu, lezzetli, harika. Çok da sulu bu arada. Yüzünde kocaman bir gülümseme var. Kesinlikle şimdiye kadar yediğim en iyi şeylerden biri bu. Mikrofonu bırak yere.
6: Taco dorado.
7: Taco dorado gerçekten kusursuz. Tavuk çok lezzetli. Bayılacaksınız.
4: Tavuk suyu çok güzel.
1: Pesci Barito hazır.
9: Bir kez tadıp bırakamazsın. Sürekli gelmek istersin.
0: Kendim üniversiteye gidip sözünü tutan çocuğu ziyaret eden gururlu amcalar gibi hissediyorum. Yaptıkların resmen lezzet bombaları. Tam anlamıyla lezzet diyarından fırlamış dostum. Aferin sana.
1: Teşekkür
0: gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Eline sağlık.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
11: Net! Kazancım net, sigortam net.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Budur.
17: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
16: Budur.
17: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
16: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Milo Tek, Milo C,
1: Milo Puf, Milo Puf Puf. Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sen de twist'le.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
13: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
14: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
13: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
14: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
15: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: klasik araç.
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Baba, bizi bahçesinde gübre arabası olan bir yere getirdin.
3: Seni biraz kırsada getireyim dedim. Plajda ne yapılsan 30 dakika mesafedeyiz. Pekala. Timsah sosisi, kurbağa bacağı, kızarmış tavuk falan tattıracağım sana. Nasıl fikir, ne diyorsun?
2: Üçünü de severim.
3: Harika, işte geldik. Cracklin Jacks'teyiz.
4: Kajun karides hazır, servis edin. Burası en sevdiğimiz yerlerden biri.
5: Diğerlerinden biraz farklı.
6: Timsah parçaları sipariş edildi.
7: Güneybatı Florida'nın gerçek lezzetleri burada.
3: Leonard ile Marty devralmadan önce de mekanın uzun bir geçmişi varmış aslında.
6: Cracklin Jacks 40 yıl önce kurulmuş. Yaklaşık 10 yıldır da burada faaliyette. Birkaç yıl önce işletmeyi kuran aileden satın aldık.
3: Yani tarifler eski.
6: Evet, biraz geliştirdik.
3: Ne pişireceğiz şimdi?
6: Kurbağa ve timsah. Sote kurbağa bacağı ve timsah sosisi hazır.
7: Ben Ohio'luyum. Hiç kurbağa bacağı yememiştim ve çok beğendim. Timsah sosisi denemek de harikaydı.
4: Tabak gelince insanın ağzı sulanıyor. Bunları hiçbir yerde bulamazsın.
3: Timsah etini sevdikleri için mi yoksa farklı olduğu için mi
6: denemek
3: yiyorlar?
6: İçin başlıyor ama bayılıyorlar. Kuyruk etini kullanıyoruz. Ve bunu gerçek Florida timsahı satan bir yerden alıyoruz.
3: Yani o See You Later Alligator şarkısıyla alakası yok.
6: Evet, yok.
2: Doğru, yok.
6: Sığır eti, yağ ve sebzeler. İki kez çekiyoruz.
3: Timsah etiyle karışıyor.
6: Evet.
3: Soğan, pul biber.
6: Tuz. Sos sarımsak.
3: Acı kırmızı biber.
6: Ve beyaz biber.
3: Hadi biraz antret tattıralım.
2: Evet, şimdi. Lütfen. Önce ben. Teşekkür ederim.
6: Kesin şunu.
3: 24 saat sonra dolduruyor.
6: Evet.
3: Antre bir tane.
2: Kurbağa bacağı.
6: Etli pilavla başlıyoruz. Tavuk ciğerleri blenderdan geçiyor.
3: Sabah içeceğime benziyor aynı.
6: Aa, kesinlikle. Biraz sıvı tereyağı, ciğerler ve dana kıyması.
3: Tuz. Acı kırmızı biber, karabiber,
6: soğan tozu, maydanoz
3: ve paprika.
6: Baharatlanmış etleri, biberleri, soğanı ve sarımsağı kaba aktarıp pirinçle karıştırıyoruz.
3: Kurbağa bacağını nasıl yapacağız? Kurbağa mı yakalayıp
6: yiyelim? Doğru. Arkada var. Kurbağaları hafifçe unluyoruz.
3: Güneyin kızartma unu.
6: Evet. Sonra doğruca tavaya alıyoruz.
3: Tuzlu su yok, krema yok, hiçbir
6: Doğru.
3: şey yok yani.
6: Kurbağa bacaklarını tavada sadece çıtırlaştırıyoruz.
3: Sos sonra mı yani?
6: Evet. Aynı tavada tereyağı ve şırayla deglaze ediyoruz. Üstüne krema, limon, tuz, karabiber ve maydanoz ekliyoruz. Hmm. Timsah sosisimiz de hazır.
3: Ekmek arası mı?
6: Evet.
2: Sos yok mu?
3: Hardal. Sos.
6: İstediğin her şeyi koyabilirsin.
3: İzin mi veriyorsun?
6: Evet. Evet, veriyorum.
2: Harika.
6: Ama kötü seçim Harika. Yapma.
3: Dokusu çok iyi. İnsanlar muhtemelen yeni bir şey denedim, timsah yedim demek için deniyor. Ama içindeki baharat seviyesi, biberin, soğanın dengesi gerçekten başarılı hale getiriyor. Özel bir şey.
2: Evet, gevrekliği de çok güzel.
6: Pekala, kurbağa bacaklarımız da hazır. Kurbağa ile timsah arasındaki farkı biliyor musun?
3: Kurbağa tarafından hiç ısırılmadım. Şunun yumuşaklığına bak.
2: Çok güzel. Etli pilav da efsane.
3: Açıkçası daha önce yediğim kurbağa bacaklarından çok daha yumuşak ve lezzetli. Yaptığın şu sarımsaklı krema sosu, limon ve tereyağı ile yarattığın o
2: tereyağlı
3: lezzet,
2: tava sosu.
3: Kurbağayı denemenin en güzel yolu. Bu şekilde yemeli.
2: Acılığı da çok güzel. Beğenmenize
6: sevindim.
2: Neredeyse cambalaya gibi.
3: Çok lezzetli.
2: Evet.
8: Sote kurbağa bacağı ve timsah sosisi.
9: Bu yediğim ilk kurbağa bacağı. Çok güzel.
3: Çok yumuşak değil mi?
9: Evet, güzel ve yumuşak.
3: Tavuk kanadı gibi.
9: Doğru.
3: Bu arada Savannah Bananas'ı da Party Animals ekibinin eğlenceli spor gösterilerinden bahsetmeliyim. Bu adamlar gerçekten işi bambaşka bir seviyeye taşıyorlar. Timsahtan bahsedelim.
9: Tamam. Bence stadyumdaki maçlar için ideal.
3: Her zaman oyunun içindeler.
6: Sıcak gambo servisi hazır, alabilirsin.
10: Marty burayı harika yönetiyor.
11: Eski salata barını geri getirmiş.
6: Burası Cracklin Jacks olmadan önce başka bir isimdi. Oranın salata barı meşhurdu. Ön tarafta görmüş olabilirsin.
3: Ön tarafta gübre aracı vardı.
6: O gübre arabası eskiden salata barıydı.
2: Aa, güzel. Yenisini yapmışsınız.
6: Brokoli salatası, tavuk salatası, ton balığı salatası ve makarna salatası koyduk.
3: Siz mi yapıyorsunuz?
6: Evet.
3: Hunter salata barı atlamaya hazır ama ben kızarmış tavuk istiyorum.
6: En çok satan yemeğimiz.
5: Taze ve güney usulü.
11: Kızarmış tavuğu seviyorum.
6: Kızarmış tavuk 4 parça hazır, bol etli.
5: Sadeliğe geri dönüş. Büyük annenin yaptığı gibi.
3: Şu espri vardı ya. Tavuk neden karşıya geçti? Gıdak.
6: Fritöze girmek için mi?
2: Bu enerji nereden geliyor?
3: Komik tava, değil mi? Anladım.
6: Pekala, salamura için su, karabiber, tuz ve sarımsak tozu. Hepsini önce güzelce çırpıp karıştırıyoruz ve tavuğun üstüne döküp 24 saat bekletiyoruz.
3: Kahverengi tavukla kahverengi inek çiftleşirse ne olur? Çikolatalı sütlü yumurta olur. Komik değil mi?
6: Bunlara gülen oluyor mu?
3: Aslında çok iyiler ama, değil mi?
6: Harikalar.
3: Tamam. Neyse, 24 saat.
6: Pekala.
3: Güzelce kızarıyor. Peki garnitür ne?
6: Ona garnitür değil, vidals diyoruz.
3: Vidals. Bana kararahana gibi geldi ama.
6: Ayrıca fırın domatesimiz, beyaz fasulye ve jambon var. İşte ünlü kızarmış tavuk. Yarım tavuk, kanat, but, kalça ve göğüs.
3: Tavuk efsanevi olmuş.
6: Bence yemeğe devam et.
3: Yoğun bir harç tadı yok. Yumuşak, sulu, lezzetli tavuk eti sadece. Şu karalahanadan bahsetsene.
6: Bu tamamen benim tarifim. Boyun kemiklerini tütsüleyip elma sirkesiyle kaynatıyoruz. 45 dakika sonra kemikleri et suyunun içinden çıkarıyoruz. Et suyunu daha da lezzetlendirmek için karabiber, sarımsak tozu, soğan tozu, baharat tozu, et ve son olarak da şeker ekliyoruz. Karalahana iyice yumuşayana kadar 25-30 dakika daha pişiriyoruz ve ortaya bu çıkıyor.
3: Yeşillikler muhteşem ama fasulyeli jambon da aklımı aldı.
6: Öyle mi?
2: Lezzetli.
8: Kızarmış tavuk.
7: Karalahana aroması harika.
8: Beyaz et de ağızda eriyor. Hiçbir yerde bu kadar sulu ve yumuşak tavuk bulamıyorum.
3: Ciddi misin?
12: Evet.
6: Hadi bakalım, sıcak sıcak geliyor.
8: Buraya kadar gelip de uğramayan çok şey kaçırır.
3: Bu işletmeyi devam ettirerek hem gurur duyuyorsun hem de sorumluluk sahibisin.
6: Kesinlikle. Şüphen olmasın.
3: Müşterileriniz her yaştan.
6: Doğru.
3: Adeta Cracklin Jack olmuşsun.
6: Teşekkürler.
3: Mantı dinince ben uçmaya başlıyorum. Yağmur, çamur, kar dinlemem. Her yere gidebilirim. Şu anda Dallas'ta şiddetli bir yağmur altındayım. Her gün taze, gerçekten güzel mantı yapılan bir yer varmış. Mekanın adı bile beni çağırıyor. Hello Dumpling. Merhaba mantı.
13: Haşlanmış etli mantı.
14: Her şey çok lezzetli.
13: Tavada etli.
14: Burada en iyi mantıları bulursunuz.
13: Pekin usulü et için noodle lazım.
15: Her şeyi sıfırdan taze taze yapıyor.
9: O yüzden geliyoruz.
3: Jun Chow çocuklar üniversiteye gitmeye başladığından beri Pekin usulü ev yemeği satıyor.
13: Burayı büyüyen okul masrafları yüzünden açtım. Tabii diğer amacım da herkesin mantıya ulaşmasını sağlamaktı.
3: Mantı, Çin mantısı, dumpling denince ağzım sulanıyor. Şu pirinç mantısını hiç denememiştim.
13: Geleneksel adı kartopu incisi. Aslında bir ziyafet yemeği. Tavuklu pirinç mantısını hazırlıyoruz.
16: En sevdiğim kesinlikle tavuk mantısı.
17: İçinde geleneksel mantı harcı var. Sonra pirinçle sarılıyor. Normalde özel günlerde yenir ama her gün bulabilmek harika.
3: Kartopu incisi.
13: Tavuklu olanı yapacağız. Tavuk kıyması, tuz, şeker, taze soğan, zencefil infüzyonu ve beyaz biber.
3: İyice karışıyor.
13: Doğru. Sebzeler ayrı hazırlanıyor. Meksika turpu, kestane mantarı, taze soğan ve ince doğranmış zencefil.
3: Tamam.
13: Sebzelerle tavuğu karıştırıyoruz ve susam yağı.
3: Güzelce karışsın.
13: Mantı sosuna geçelim. Koyulaştırılmış soya ezmesi, sarımsak, taze soğan, susam yağı, biraz şeker ve sıcak su.
3: Zencefil açığa çıkacak.
13: Evet, haklısın. Sıra geliyor lahana salatamıza. Doğranmış lahana, havuç, soğan, tuz, şeker ve pirinç sirkesi.
3: Biraz yoğuralım.
13: Kendi kendine salamura olacak.
3: Tamam, şimdi şeye geçiyoruz.
13: Pirinç mantısına, yani kartopu incisine. Bu da bekletilmiş lapa halde pirinç. Daha da yapışkan olması için mısır nişastası ekliyoruz. İçine tavuk ve sebze harcından bir top koyuyoruz. Pirinç kar gibi her yerini kaplıyor ve buharda pişiriyoruz. İşte böyle.
3: Ne kadar pişiyor?
13: 18 dakika. İşte.
3: Şuna bak.
13: Topları güzelce yerleştirip lahanasını ekliyoruz. Hazırladığımız güzel sosa batırarak ye ve tadını çıkar.
3: Sadece salatadan bile bir kase yiyebilirim. Lezzetli yer orkestrasında müzik başladı. Yumuşak, sulu, pofuduk. Tavuk karışımı inanılmaz olmuş. Seninle birinci. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kartopu incimi yerim. Efsane.
6: Tavuklu pirinç mantısı.
12: Pirinç mantıları harika.
4: Burada mutlu oluyorum.
18: Bu menünün sadece bir kısmı.
13: Sebzeli pekin hazır.
18: Bir dolu güzel şey var. Fesleğenli tavuk lokmaları.
12: Taze soğanlı pankekler, çorbalar.
6: Haşlanmış dana çorbası.
17: En sevdiğim şeylerden biri haşlanmış dana etli noodle çorbası. Dallas'ta böyle bir yemeği başka yerde bulamazsınız.
11: Çorbanın içi noodle'la dolu. Çatalla bile yenebilir.
13: Dana kemiğinden kemik suyuna çorba yapacağız. Aslında klasik Tayvan tarifidir.
3: Anladım.
13: Pekala.
3: Ama sen Çinlisin.
13: Evet, Çinliyim ama tamam. Tayvan'da doğdum.
3: Ciddi
13: aslında
3: misin?
13: Çin'in tarihi...
3: Bu ne acayip bir hikaye.
13: Çin'de komünistler iktidarı ele geçirince ailem Tayvan'a göç etmiş ve sonra birlikte...
3: Anladım. Dur. Bu ve... ne zaman oldu ki?
13: Ah tanrım. Pekala, vaktiniz evet. Var mı?
3: Tamam, yok.
13: Anladım. Her neyse, ailem Tayvan'a yerleşmiş... Orada doğdum ve 4 yaşında buraya geldim.
3: Anladım.
13: Sonra New Jersey kızı oldum. Texas kızı
3: mantıklı.
13: Da olabilir.
3: 4 yaşında buraya geldim ama New Jersey çocuğuyum.
13: Ah, evet ama işin doğrusu Dallas'a kendi isteğimle gelmedim.
3: Anladım.
13: Aşkımdan dolayı buraya sürüklendim. Şurada gördüğün adam yüzünden.
3: Aşkını nerede buldun?
13: New York'ta. Bir bilim laboratuvarında çalışıyorduk.
3: Şu gangsterlere bak. Bunlar mantı mafyası.
13: Evet,
3: tamam,
13: öyle
3: yeter.
13: Sayılırız.
3: Şimdi ne yapıyoruz? Söyle hadi.
13: Dana kemiği.
3: Kocaman eklem kemiği.
13: Su, soğan, tuz, biraz şeker ve defne yaprağı. Birkaç saat haşlıyoruz.
3: Tamam.
13: Sonra süzüyoruz.
3: Burada ne oluyor mu?
13: Noodle. Yüksek glutenli una tuzlu su ekliyoruz. Sonra da bunu hamur presine koyacağız. Bu ithal ve çok sağlam bir makine. Bize
3: noodle yapıyor. Yeni bir makine.
13: Hazır ol. Çok gürültülü.
3: Tank gibi ses çıkarıyorum.
13: Hamur tabak haline gelene kadar açıyoruz.
3: Noodle'lar çok güzel görünüyor.
13: Bir söz vardır. Uzun noodle uzun ömür demektir. Sana 90 santimlik ömür veriyorum.
3: Vay canına.
13: Dana etini, arpacık soğanı, soğan yağı, ince doğranmış sarımsak, zencefil, taze soğan, fermente fasulye sosu, koyu soya sosu, domates salçası... Pirinç şurası ve açık soya sosuyla pişiriyoruz. Biraz şeker, 5 baharat karışımı ve dana incik. İncik tamamen kaplanıyor.
3: Karanfil, yıldız anason, defne yaprağı, kakure. Bu da muskat değil mi?
13: İşte gidiyor.
3: Küçük bir paket gibi.
13: Bir saatten biraz fazla pişecek. Teşekkürler tatlım. Noodle'ları haşlamaya başlıyoruz.
3: Bu 3 dakika falan sürer.
13: Lezzetli pak choi, fasulye filizi. Hızlıca haşlıyoruz.
3: Ağzım şelale gibi şu anda, inanın.
13: Güzelce süzüyoruz, sonra baharatlayacağım.
3: Arpacık, sarımsak, yağ.
13: Evet, fasulye filizi, pak choi, incik eti, biraz haşlama suyu ve bolca kemik suyu.
3: Biraz dengelensin.
13: Taze soğan, acı yağ. Acı seviyorsun değil mi?
3: Evet. Mutluluktan öleceğim. Çok güzel. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Noodle'un dokusu harika. Kemiğin inciği mükemmel. Etli, lezzetli, yumuşacık. Et suyu ipek gibi, kusursuzdan da öte.
13: Hem içer hem yersin.
3: Evet, yani 10 üzerinden 10.
13: Dana etli noodle çorbası.
18: Haşlanmış dana eti muhteşem. Sıcak bir kucak gibi.
3: Kafaya dikesin geliyor.
18: Kesinlikle.
3: Anladım. Edik o zaman.
15: Jun bunu yapınca evi hatırlıyorum.
13: Hunan kaburga, ikinci masa.
16: Ben mantıyı çok seviyorum.
11: Burası bizim için de çok özel bir yer.
3: Gerçekten ortalığı yıkıp geçiriyorsun. Lezzetli yemeklerin bağımlılık yapacak kadar iyi. Mükemmel. Kalan bütün yemekleri getir. Yine harika bir yolculuk olmadı mı? Ama merak etmeyin. Keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde bizimle olmayı unutmayın. Bu aynı... Şey, kusura bakma, sözünü kestim. Mantı mafyası, özür dilerim. Affedin. Aa, onu güldürmeyi başardım. Bu not edilsin. Duydunuz mu? Güldü.
19: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol. Kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
1: dürümü. İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago. Ha!
6: Maylo. Maylo.

0: canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
1: Sarık ola!
2: Fanta sarık ola canım o.
0: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Obseso. Yeah.
4: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Motel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde o tepelerce altın var. Sıradan olandan uzaklaşıyoruz bu çılgınca. Devasa yemekler görüyoruz.
1: Ramen söz konusu olduğunda canavara dönerim.
0: Et lollipopları ve ekşi çikolata. Bu acayip bir şey. Bomba gibi. Chicago'da ramen istilası var. Bu programda gördüğümüz en gösterişli gövde gösterilerinden biri. Florida Naples'ta Ege lezzetleri.
1: Hoppa!
0: SWAT ekibini çağırın. Lezzet bombası var burada. Bu menü kutlanmayı hak ediyor.
2: Lezzet şehrinin belediye başkanı olduğunda yemin töreninde
0: anladım.
2: Servis etmeleri gerekir.
0: Yemin töreni yemeğim mi olacak?
2: Evet.
0: Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda. Florida Naples'ın kuzeydoğusundayım. Hikayesi klasik bir restoran için geldim. New Yorklu bir çift Florida'ya taşınmış. Peki neden mi? Havasını sevmişler. Ayrıca yemek işini de seviyorlarmış. Yemek kamyonuyla başlayıp kendi restoranlarını açana kadar her işi yapmışlar. Ve sonunda işte aradığımız yer. Mykonos Cuisine.
2: Saganaki'yi çevirdim.
3: İyi bir Yunan restoranı ararken... Burayı çok sevdim.
1: Ahtapotun geldi tatlım.
4: Uzun zamandır yediğim en iyi şey. Doğduğum yeri hatırlatıyor.
2: Musakka'yı tabağa aldım.
1: Burayı Emily ve Alex aldıktan sonra keşfettik.
5: Müthiş şeyler yapıyorlar.
0: Her şey New York'ta başlamış. Alex ve Emily ilerlemek için taşınmaya karar vermişler. İyi de yapmışlar.
2: Restoranlarda çalışırken kendi yerimizi açalım dedik.
6: Her şeyimizi satıp sahilde yemek kamyonu açtık.
0: Bence bu yanlış bir fikir değilmiş.
6: Harika sonuç verdi.
0: Bugüne kadar gördüğüm en büyük yemek kamyonu.
6: Öyledir.
0: Ama evli değilsiniz.
6: Bir daha söyle, biz bekleriz, sorun değil, söylesen tamam.
2: Babası hafta sonu için şehirde ve bu konuda baskı yapıyor.
0: Düğünü konuşmak için de bir araya geleceğiz.
1: Hoppa!
0: Enerjik bir şehir gibi değil mi?
2: O da şehrin belediye başkanı.
0: Evet. Düğün planlamak dışında ne yapacağız söyle bakalım şef.
2: El yapımı yaprak dolma des.
5: İçi doldurulmuş asma yapraklarıyla yapılır ve üstüne limon sosu dökülür. Burada her zaman harika yapıyorlar.
0: Dolma mı dolma des mi?
2: Bence dolma kısaltılmışı. Yani patates kızartmasına cips demek gibi ama doğru söylenişi dolma des. Bu şekilde söylenir.
0: Anladım.
2: Doğrusu
0: siz öyle diyorsunuz yani.
2: Evet.
0: Peki. Tamam. Kesinlikle. Neyse. Nişanlını öyle diyorsa doğrudur.
2: Kesinlikle.
0: Kurallara
2: evet.
0: Göre yaşayan biri.
2: Evet.
0: Belli. Pek çılgın da değil. Şarkı falan söylüyor mu?
2: Aslında söyler.
0: Dans da ediyordur.
2: Piyano da çalar. Yemek yapıyor. Ve saçımı da kesiyor.
0: Güzel kesmiş.
2: Evet. İşe dolma harcıyla başlıyoruz. Sızma zeytinyağı.
0: İtalya'dan mı?
2: Hayır değil. Doğranmış soğan, kıyılmış sarımsak, biraz tuz ve karabiber ve kırmızı şırayla deglaze ediyoruz. Kıyma.
0: Biraz pişirip kalanı da ekleyeceğiz.
2: Domates püresi, taze dereotu, maydanoz, taze nane, taze fesleğen, pirinç biraz pişiriyoruz.
0: Pirinci az mı oldu sanki?
2: Etini bol seviyoruz.
0: O pişerken biz ne hazırlayacağız?
2: Limon sosu için ev yapımı tavuk suyu, sebze, taze otlar ve tavuk parçaları. Su ekleyip... Yarım
0: tamam.
2: Saat kısık ateşte pişecek.
0: Sonra süzüyoruz.
2: Evet öyle.
0: Limon sosu.
2: Tereyağı, un ve limon suyuyla sos hazırlıyoruz.
0: Püf noktası taze sıkılmış olması.
2: Tavuk tozuyla tavuk suyumuzu ekleyip koyulaştırıyoruz.
0: Güzel.
2: Şimdi dolmalarımızı saracağız. İthal asma yaprakları, etli ve pirinçli iç harcımız.
0: Etin bolluğuna bakar mısınız?
2: Güzelce sarıyoruz.
0: Sonra dizip su ekliyoruz.
2: 40 dakika buharda pişecek. Artık dolmalar servise hazır. Taze rokaların üstüne yerleştirip limon sosu, taze domates ve taze maydanoz ekliyoruz.
0: Gördüğüm en iyi et pirinç oranlarından biri olduğunu söyleyeyim. Yumuşacık, içinde tonla lezzet var. Domates tadı harika. Taze otlar da çok önemli. Limon işi tamamlıyor. Sizin için bir tane daha deneyeyim değil mi?
2: Dolmalar servise hazır.
7: İnanılmaz, harika. Çok yumuşaklar. Limon sosu çok lezzetli ve hafif ekşi.
1: Harika bir aperatif.
2: İkinci masaya kuzu burger.
3: Yediğimiz her şey olağanüstüydü.
8: Opa diye bağırdığımız bir peynir var.
9: Her seferinde zili çalıyorlar.
1: Saganaki.
0: Evler içinde getiriyorlar.
1: Pekala opa. Ateş var, zil var. Anlatacak çok hikaye oluyor.
7: Muhteşem bir atmosfer. İnsanlar harika.
0: Belediye başkanımız nasıl acaba?
1: Hoppa.
10: Vuf vuf.
11: Keyfi yerinde.
7: Yemekler harika.
4: Kuzu incik hazır.
7: Arpa şehriyedeki kuzu incik harikaydı. Akdeniz lezzetlerine bayıldım.
0: Ve işte kuzu incik.
4: Evet. Lezzet şehrinin belediye başkanı olduğunda yemin töreninde bunu servis etmeleri gerekir.
0: Yemin töreni yemeği. Evet.

0: Bu mu olsun?
1: Evet. Kereviz, havuç ve soğan. Fred Çakmaktaş
0: evet,
1: ebazında.
0: Evet, belli oluyor.
1: Kuzu incikleri ithal. Domates suyu, kırmızı üzüm suyu, Worcestershire sosu.
0: Evet, evet. Biftek baharatı.
1: Biraz biftek baharatı.
0: Eli hiç korkak değil.
1: İşi iyice abartıyor. Biraz tuz ve karabiber, taze sarımsak, kekik, defne yaprağı, kimyon.
0: Hem de bol bol.
1: Üstünü suyla kaplıyoruz. Kısık ateşte 4 saat pişecek, sonra çıkarıyoruz. İyice karıştırıp güzel, yoğun bir et sosuna dönüştürüyoruz. Ev
0: tamam.
1: Yapımı domates sosumuzu hazırlayacağız ama İtalyan zeytinyağıyla değil.
0: Bu konuda çok titiziz.
1: Kırmızı soğan, kıyılmış sarımsak, koşer tuzu, karabiber ve kırmızı üzüm suyuyla deglaze ediyoruz. Domates püresi, şeker, kekik ve biraz fesleğen ekliyoruz.
0: Anlaşıldı.
1: Bunu 30-40 dakika pişiriyoruz.
0: Sırada ne var peki?
1: İthal arpa şehriye.
0: Minicik makarnalar gibi. Kaynar su mu bu?
1: Sızma zeytinyağı.
0: Dur bakalım.
1: Tarçın çubukları.
0: Daha önce hiç görmemiştim.
1: Arpa şehriye. Tarçını iyice emsin diye kısık ateşte pişiriyoruz.
0: İnanılmaz.
1: Biraz zeytinyağı, kırmızı ve yeşil dolmalık biber.
0: Bu tarz bir pilav ilk defa görüyorum.
1: Biz uydurduk. Biraz domates sosu, ardından şehriye.
0: Soteleyip servis edeceğiz.
1: Etler kemikte kalsın diye plastiğe sardım.
0: Rahiyane bir hamle.
1: Az önce hazırladığım şehriyeler.
0: Etrafta oduncu kampı falan mı var?
1: Sos konusunda cömertiz. Parmesan, taze maydanoz.
0: Şuna bakın, dokunsam dağılacak mı? SWAT ekibini çağırın, burada bir lezzet bombası var. Fazla pişirip dağıtmaman çok güzel. Kuzu inciğin lif lif ayrılması için biraz uğraşmak gerek. Domates ve biberden gelen asiditeye bayıldım doğrusu. Bu sos başka bir seviyede.
1: İstersen sadece bu sostan verebilirim.
0: İnan bana, isteyebilirim, o noktadayım. Vay vay vay. Nefisim.
2: Kuzu inciğiniz geldi.
3: Kesinlikle muhteşem. Çok yumuşak.
4: Şehriye kuzu etini tamamlıyor.
5: İlk kez yiyorum.
0: Kuzu inciği.
5: Evet ama artık favorim.
6: Chicago'luyuz. Orada Greek Town var ama inanın burası daha iyi.
2: Hoppa.
7: Yemekler harika.
0: Buraya gelip seni yemek yaparken görmek. Eminim de dışarıda misafirlerle ilgilenmesini izlemek harika. Burayı özel yapan bu. Evinizde parti veriyor gibisiniz. İkinizin adına da çok sevindim.
1: Minnettarız Gay, teşekkürler.
0: Çay tamına gidiyoruz. Yarışmamızın galiplerinden dostum Jeff Moro ile birlikteyim. Jeff, Chicago'nun yemek sahnesinden bahset bize.
8: Sosisliler, pizzalar, Yunan yemekleri, tabii ki İtalyan usulü rosto sandviçler. En iyi İtalyan ve Meksika mutfakları
0: peki
8: burada.
0: Peki ya ramen?
8: İyi ramen de var
0: tamam,
8: tabii.
0: Sana bir yer göstereceğim. Yarışmamda büyük ödülü kazandın. İşte Monster Ramen.
9: 3 porsiyon noodle. Muhtemelen daha önce böylesini yememişsinizdir.
10: Her şey taze ve el yapımı.
9: Monster'ın üstüne wagyu rostosu.
7: Ramen benim için önemli ve buraya sık sık geliyorum. Bu kadın bir yıldız.
0: Bahsedilen kişi gençlik yıllarında Çin'den Amerika'ya gelen, sonunda benim yarışmama katılıp birinci olan Katie Dong. Noodle yarışması. Kazandın.
9: Evet, kazandım.
0: Aa, kazanmıştın.
8: Vay.
0: Hatırlıyorum çok iyi.
9: Harikaydı.
0: Sen de katılmıştın.
8: Aa, evet, kaybettim. Berbattı.
9: Kazandığım parayı hayalini kurduğum bu restorana yatırdım.
0: Neden adı Monster Ramen?
9: Ramen denilince canavar oluyorum. Müşterinin soya pılası hazır.
11: Burada genelde soya pılası ısmarlarım.
12: Ramenin içindeki yeşil soğanı ve rafadan yumurtayı çok seviyorum.
9: Et jölesinin hayalini kuruyorum. O kadar güzel ki.
0: Neyle başlıyoruz?
9: Noodle yapacağız. Karıştırıcıya Kaliforniya unu, Kanada unu, tapyoka, gluten ve yumurta tozu koyuyoruz. Önce kuru malzemeleri karıştırıyoruz. Sonra da tuzu ılık suda eritiyoruz. Ve potasyum. Karışımı buraya döküyoruz. Hamur pul pul olarak çıkacak ve onu besleme haznesine koyacağız.
0: Yani bu hem açma, hem pres, hem de kesici makine.
9: Hepsi bir arada.
0: Tamam, etkilendim. Oyuncaklarından bahsetmek istiyorum.
9: Elbette.
0: Başımı belaya sokan kısım burası. Böyle bir yere girip sizinle takılıyorum. Sonra gidip ne görürsem ondan alıyorum, biliyor musun? Mutfağım. Eşim ekipman koleksiyonumu dilimleyicilerimi pek sevmiyor. Getirip tezgaha koyuyorum. Şu makarna makinesinin güzelliğine bak diyorum.
9: Evet.
0: Sonra çekimler için bir hafta gidiyorum. Döndüğümde ise alet ahırda oluyor.
8: Evet.
0: Peki bu nedir?
9: Kemik suyumuz için kullandığımız yüksek basınçlı pişirici.
0: Eskiden küvet falan mıydı içine girilenlerden sanki? Tanrı aşkına bu kaç litrelik?
9: Yaklaşık 190 litre üretebiliyor.
0: Peki burada bir hafta içinde kaç litre tüketiliyor?
9: Haftada 1500 litre diyebilirim.
0: O yüzden böyle bir canavar lazım zaten.
9: Evet. Doğru.
0: Bu kadar büyük bir tencere görmek.
9: Canavar, evet, canavar düdüklü.
0: Seferde söyleyince anlayamadım.
9: Şimdi düdüklü tencerede tavuk suyumuzu hazırlıyoruz. Tavuk ve tavuk kemikleri.
8: Ayaklar.
0: Tavuk pençesi yer misin?
8: Hafta içi yemem.
0: Tavuk derisi.
9: Suyu ekliyoruz. 1,5 saate ihtiyacımız var. Sonra tavuk suyunu süzeceğiz. Soyalı ramen için tavuk yağını ayıracağız.
0: Tamam, sonra ne yapıyoruz?
9: Dana şaşu. Taze soğan, et, sarımsak, sake, yıldız anason, kola, esmer şeker, soya sosu ve et suyu.
0: Kapağı kapatılıp pişiriliyor.
9: 30-35 dakika.
0: Sınava girsen aynen yapabilir
8: misin? İçini bilirim ha. Test olursa hallederim tabii.
0: Çoktan seçmeli.
8: Evet tabii canım. Evet,
9: sınavda kalırsın. Şimdi et jölesi yapıyoruz. Dana kıyma, soya sosu, su, önceden hazırladığımız et suyu, sake, pirinç şırası, beyaz biber.
0: Karabiber.
9: Ketçap.
8: Ooo.
9: Susam yağı, kara fasulye ve sarımsak karışımı. Maggi sosu, patates nişastası ve koyu soya sosu. Tamamen piştiğinde patates nişastasıyla koyulaştırıyoruz.
0: Sırada ne var?
9: Soyalı ramen için soya
0: tamam.
9: sosu.
0: Nasıl yapılacağını göstereyim.
9: Tamam, elimizde soya ezmesi, soya sosu, tatlı soya sosu, balıklı soya sosu var.
0: Tadı tüsürenmiş balık gibi gerçekten.
9: Evet, bir de kayısı özü ekliyoruz.
0: İçine daha başka ne girecek acaba? Programımızın süresi 20 dakikada artık endişelenmeye başladı.
9: Haşlanmış yumurtalarımız salamura oluyor.
0: Nasıl yaptın?
9: Sake, soya sosu, pirinç şırası, yıldız anason, kambu. Buzdolabında 18 saat bekletiyoruz ve sonra
0: tamam,
9: hazır.
0: Yemeğe hazır mıyız?
9: Evet.
0: Acayip, şuna bak, ne kadar basit.
8: Çok acıktım.
0: 84 malzemecik.
9: Biraz susam yağı, soğan yağı, soya sosu, tavuk yağı.
0: İşte bu.
9: Zeytinyağı, beyaz biber.
0: Ve...
9: Ezilmiş sarımsak, noodle'ımız ve tavuk suyu.
0: Şu işe bak.
9: Bambu filizi, ağaç kulağı mantarı, doğranmış pırasa, kırmızı soğan, et jölesi, marine dana eti, et suyu, ramen yumurtası.
0: Aha.
9: Ev yapımı biber karışımı ve
0: bir şey daha.
9: Susam tohumu ve deniz yosunu. Bu kadar.
0: Karıştırıyor muyuz?
9: Yüzünü kaseye yaklaştır, kokla. Önce suyu tat.
8: Ah, dana jölesi.
0: Yakınlarda mı oturuyorsun buraya?
8: Evet, tabii öyle.
0: Ben her gün gelirdim öyle olsun.
8: Bu bara pirinç plakayla yazarlar, biliyor
9: musun? Şüphen olmasın.
0: Dostum.
8: Nasılsın
0: burada
8: dostum?
0: Burada neredesin?
8: Bence İşe de.
0: Bak, sen burada olduğunu biliyor muydun? Bu Marcel Reese, yakın dostlarımdan. Galiba geçerken arabamı gördü. Haksız mıyım?
8: Şey, bu müthiş.
0: Bak, müthiş ramenler yedim. Ama bu Michelin yıldızlı bir ramen
8: evet.
0: olmuş.
9: Vay canına.
8: Bir dolu detay var ama tadı da çok güzel. Yani ev yemeği gibi, gösterişli değil, iddialı değil.
0: Hayran kaldım. Bu programda gördüğüm en gösterişli gövde gösterilerinden biri diyebilirim. Gerçekten harika. Tebrik ederim.
9: Soyalı ve et jöleli.
12: Et jölesi ipek gibi.
6: Chicago soğuktu ama bu sizi ısıtıyor.
11: El yapımı noodle'ların çiğnemesi oldukça rahat.
0: Jeff'le yaptığımız gibi kaseyi bitirebilir misin?
10: Evet, yapabilirsin.
6: Şu an kendimi zor tutuyorum.
12: Tataki mezesi.
0: Menün geniş biliyorum. Başka bir şey yapar mısın?
9: Elbette.
0: Dur, sakın söyleme. Birazdan görüşelim.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi,
14: garanti bebeğim. Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
15: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
16: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
14: Tekne.
16: Sen öde, sonra hallederiz demiştik ya.
15: Ya Faruk, tamam hallederiz.
16: Dost.
15: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
16: Oh.
15: Oh tabii.
17: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Kafanız rahat etsin.
18: Otel harika.
19: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
24: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
25: Kasko yoksa... riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3.920 liradan başlayan fiyatlarla.
26: Ben Feyyaz.
27: Bu da Sarı Kola.
26: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
28: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
26: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
27: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
26: Değişemem ve değişebileceğime dair
28: inancım da yok.
26: Başka lezzet yok.
27: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
1: Canım, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Budur.

0: Tasty. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
2: Sırtaşayla, sırtaşayla. Döneri gördüğün an
3: bir sütaş ayran.
2: Gelsin sütaş ayran.
1: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
10: basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
11: Bu bir Lotus çok alçak.
10: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Devam ediyoruz Chicago'da Chef Katie'deyiz. İki konuk sunucum var. Efsanevi Jeff Mauro ve ayrıca futbolcu, spor yorumcusu Marcel Reis. Üstelik iki kez yarışmamızı kazanmıştı.
18: Eskiden ramenden anlamazdım. Ben et ve patates adamıyım.
19: Öyle mi?
18: Ama az önce sunduğun o karmaşık lezzetten sonra şaşırdım. Hayatımı değiştirdim.
19: Vay canına. Canavar için et suyu.
8: Her şey muhteşem.
19: Marinadan et hazır.
7: Marine etin yanında bolca salamura sebze var.
12: Üstündeki sos harika. Krema gibi.
17: Bu Asya usulü demi-glaze?
19: Evet. Marine etimiz için. Biraz ketçap, soya sosu karışımı, esmer şeker, tereyağı. Pişirirken salatalık ve jalapeno salatası yapıyoruz. Tuz, karabiber, yuzu, soğan yağı. Karıştır ve servise hazır. Umarım acı seviyorsundur.
18: Acı ben de.
19: Harika. Ev yapımı acı yağımızda çin biberi, karabiberi, arbol biberi, esmer şeker, habanero ve biraz da Carolina biberi. İnsanları öldürmek istemiyoruz.
18: Evet tabii, iyi olur.
19: Koklama bence zamanı gelmedi. Kara fasulye, sarımsak ezmesi, soğan yağı, susam yağı, acı yağı.
18: Müthiş.
19: Marine etimizi tabaklıyoruz. Pilav, salatalık ve jalapeno salatası, patlıcan, zencefil, turp, domates, et parçaları ve et jölesi.
18: Et jölesine bayıldım.
19: Dilimlenmiş etler ve et suyu.
17: İşte geliyor.
18: Ay.
17: Şuna bak.
19: Biraz demi,
17: biber susam, karışımı.
19: Susam tohumu.
17: Tablo gibi oldu.
19: Ha, acı ne? Sosu sakın unutmayın. Biraz da acı. Pilavı çubukla kaşıklayıp...
18: Bunu yapabilirim.
17: Ağzımın içine boşaltmak istiyorum.
18: Ha, çok güzel.
17: Acı yağdan biraz daha aldım.
18: Sarsıldım.
4: İçindeki etlere ne diyorsun peki?
17: Etler yumuşacık. Salamura kısmına da bayıldım. Damağı ferahlatıyor.
4: Bunu her gün sipariş edebilirim, biliyor
19: musun? Harika.
17: Olağanüstü.
5: Marine etiniz hazır.
9: Marine et harika. Salamura da lezzetli.
7: Salamura sebzeler oldukça gevrek.
5: Acı yağdan da ekledim.
17: Yorumun?
5: Muhteşem.
17: Yakın dostlarımdan kazanma odaklı adam.
20: Japonya ile aynı seviyede.
21: Gelinmesi gereken bir yer.
17: Programımızın sana biraz katkısı olsun değil mi?
18: İki yemeği de aklımdan çıkaramam ben. Çok iyiydi.
4: İşinin ehlisin.
19: Rameni seviyorum.
17: Vallahi. Yoksa hala denemedin mi? Dallas'ta şehir merkezine 10 dakika mesafede Lovis Greenville olarak bilinen yerdeyim. Tam anlamıyla lezzet cenneti. Her yer restoranlarla, mekanlarla dolu. Üç arkadaşın açtığı bir yere geldim. Küçük tabaklarda harika yemekler sunuyorlarmış. Yola çıkarken içecek mekanı olan bir yer açmayı düşünüyorlarmış. O kadar başarılı olmuşlar ki en iyi içecekler için Michelin yıldızı almışlar. Ve yaptıklarını burada bir araya getiriyorlar. Bence çok mantıklı. İşte Rye.
0: Masa 32'nin kuzu göbeği hazır.
3: Rye harika bir semt barı. Kaliteli ve üst düzey gurme bir yer.
22: Yaratıcı konfor yemeği deneyebilir.
0: Masa 43'ün tartarı.
23: Muhteşem bir deneyim.
17: Her şey güçlerini birleştiren Taylor, Tanner ve Nick'in ekip çalışmasının ürünü. Birlikte çalışan sıkı dostlar diyebiliriz.
0: Kuzey Carolina'da yaşıyorum.
24: Texas'a taşındıktan 3 gün sonra açtık.
7: Ani bir kararla açtık.
17: Bugün ne hazırlıyoruz?
0: Kuzu göbeği, lollipop.
19: Lollipoplar işin şeklini değiştiriyor. Üstüne portakal sıkınca bambaşka bir seviyeye yükseliyor.
17: Niye iki parça etimiz var?
0: Lollipop şekillerini hazırlarken yeterli kalınlık olsun istiyoruz. Transglutaminaz adında proteinleri birbirine bağlayan bir enzim kullanacağız. Buzdolabında bir gece dinlenip sıkılaşacaklar. Şimdi etimiz için kuru baharat karışımını hazırlıyoruz. Esmer şeker, toz acı biber ve koşar
17: tuzu. Soğan tozu mu?
0: Soğan tozu, öğütülmüş beyaz biber, öğütülmüş kahve. Güveç tenceremizi hazırlıyoruz. Soğan, havuç ve kereviz karışımı, közlenmiş portakallar ve bolca kuru baharat karışımıyla tamam, o tencereyi alıyoruz. Portakal suyu ve sirkeyle 180 derecede 4 saat pişiriyoruz. Ve süzüp ayrıştırıyoruz.
17: Üstünü kapatalım.
0: Bir gece dolapta bekleyecek.
17: Sulu ve yumuşak
0: olması
17: mı?
0: Gerektiği gibi sulu. Bir ucunu keseceğiz.
17: Bir delik açacağız.
0: Her siparişte 5 tane.
17: Yaptıklarımızın sonunda ortaya çıkan şey bu.
0: Baharat karışımıyla biraz yağla tatlandırıp mühürleyeceğiz ve portakal ekleyeceğiz. Eti pişirdiğimiz sıvıyla da dibini çözdüreceğiz.
17: Yanında ne oluyor?
0: Taze sarımsak, yerel renkli pazı ve haşlama sıvısı. Biraz tuz ekleyeceğim. Güzel lollipoplar. Bu şekilde servis edip üstüne portakal sıkılıyor.
17: Oğlum, hazır. Seyircilere buraya gelip kovalarca sipariş edin desem bozulur musun? Bu işi başarmışsın. Et sulu, yumuşacık. Üstündeki portakallı haşlama sosu olmazsa olmaz. Bu küçük bir tabak da değil.
0: Evet, bunu insanları paylaşmaya teşvik ediyorum.
17: Ben de seninle paylaşacağım. Kendine de ısmarla çünkü bu muhteşem olmuş.
25: Portakallı kuzu lollipoplarınız.
26: Yumuşak, yağlı ve çıtır çıtır.
27: Üstündeki köz tadı muhteşem.
17: Yoni ve Becca, burada yaşayan çok yakın dostlarım. Onlara nereye gitmem gerektiğini sordum ve bana Rye dediler.
22: Buluşmak için harika bir mahalle restoranı.
17: Şefleri de harika.
22: Evet, şef de çok iyi.
0: İzlanda hardallı sosisli sandviç.
24: Farklı tabaklar hazırlama konusunda ustalar.
0: İki lahana turşusu keki.
28: Lahana turşusuyla çikolatalı keki birlikte düşünemezsin ama yerken insanı mutlu ediyor.
17: Çikolatalı kekin içine lahana turşusu öyle mi?
0: Çikolatanın içine. Okuma. Geleneksel lahana turşusu, ince doğranmış lahana ve iri tuz. Elle karıştırıp küvete alıyoruz ve ağırlık koyuyoruz.
17: Bu şekilde bekliyor.
0: Yaklaşık 10 gün.
17: Lahana turşusu firar etmiş. Oo.
0: Kekimizi yapalım. Çok amaçlı un, koyu kakao tozu, kabartma tozu, karbonat ve iri taneli tuz. Hepsini çırpıp eriyoruz.
17: O tepelerde altın var.
0: Bir kenara alıp tereyağı ve şekeri krema kıvamına getiriyoruz. Yumurtaları tek tek ekliyoruz. Meksika vanilyasıyla karışma ekliyoruz.
17: Kahve de giriyor.
0: Koyu dem.
17: Kendi mutfağında şampiyonlar turnuvasına girmek gibi. Lahana turşusu, kahve, spor çorabı, tatlı yağ.
0: Lahanayı ekledik.
17: Ve tepsiye alıyoruz.
0: 175 derecelik fırında yarım saat.
17: Manyak Willy Wonka'nın çılgın dünyası. Menüde kaç çeşit ürün var acaba? Bayağı olmalı.
0: Burası bizim...
17: Resmen harikalar
0: değil. Aşamalı tadım menümüzde yaklaşık 14 ürün var. Alakart bölümümüzde de yaklaşık 12 ila 15 ürün bulunuyor.
17: Menü de birbirinden uçuk. Hazırlanması ayrı ayrı süreçler gerektiren 30 uçuk ürün var. 80 aşçı mı çalışıyor?
0: 80 mi?
17: Evet.
0: Neredeyse 4 aşçı var diyebilirim.
17: Bölünmüş kişilikleriyle evet. 4-5 aşçı var herhalde.
0: Şimdi vişne püresi ve beyaz çikolatayla garaj yapacağız. Beyaz çikolatamızı ılık kremayla eritip vişne püresi, iri tuz ve pancar suyu ekliyoruz.
17: Vişnenin veremeyeceği rengi yakalaması için.
0: Blenderla çekiyorum.
17: Bu adama ayakkabısını yedirir. Tadı o kadar güzel.
0: Vişneli bir sos yapacağız.
17: Kesinlikle yapmamız lazım.
0: İsviçre bezesi, kurutulmuş turna, vişne suyu ve sebze suyu.
17: Sebze suyu mu?
0: Su ekleyip turna yemişlerini yumuşatıyoruz. Vişne sirkesi, tuz ve kıvam artırıcıyla blenderdan geçiriyoruz. İsviçre bezemiz için.
17: Benmari usulü.
0: Şekerle yumurta haklarını benmari usulü ısıtıyoruz. Şekeri eritip karışımı 74 dereceye getiriyoruz. Kabarması için çırpıp Meksika vanilyası ekliyoruz.
17: Krem tartar geliyor.
0: Kıvam aldıktan sonra sıkma torbasını alıyoruz. İşte şimdi oldu. Şimdi keki parçalayacağız.
17: Ne? Tamam, itiraf edeyim, böyle bir şey asla beklemiyordum.
0: İsviçre bezesi, yanında küçük bir tost, vişne püresi, vişneler ve kırıntılar. Dehidre süt, un, tereyağı, pancar tozu, ganaj ve beyaz çikolatayla gördüğünüz gibi
17: muhteşem görünüyor. Garip fermantasyon süreci ortaya bomba gibi bir şey çıkartmış doğrusu.
0: Evet.
17: Ganajın içinden rahatça akıp girmesi güzel bir his veriyorum. Üstündeki o beze ise 10 üzerinden 11'e çıkarıyorum. En sevdiğim kısım kurutulmuş vişne sosu. Gerçekten olağan dışı. Eline sağlık.
25: Lahana turşulu çikolatalı pasta.
26: Kulağa tuhaf gelse de yediğim en iyi tatlılardan biriydi.
3: Şu bezeye bakın, muhteşem.
28: 35'in köftesi hazır. Buraya gelmeme sebebi olamaz.
7: Kapıdan ne zaman girsem mutlu oluyorum.
17: Bir araya getirdiğiniz emek, enerji, yaratıcılık seviyesi inanılmaz. Hayal gücün çok geniş dostum. Gerçekten üst seviyede. Bu bölümlük de bu kadar ama merak etmeyin. Ülkenin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde bizimle olun.
0: Evet, hem de çok.
17: Bu işe bayağı emek veriyorsun. Aşırı Başarılılar Kulübü numaranı istiyor. Alo, aradığınızı söylerim, yine meşgul.
0: Uzun zamandır aramalarını bekliyorum.
17: Tanrım.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
6: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
10: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
11: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
12: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.

0: Bu akşam restoran sırlarında.
1: Bunu yıllardır yapıyorum. Bir şeye ihtiyacım var diyorsam vardır.
2: Müşterilerden faydalanıyor.
3: Aslında bunu ödemeyeceğim.
4: İstedikleri siparişi hazırlamak onun işi.
2: Ben Charles Stiles. 20 yıldan fazladır binlerce restoranın sorunlarını çözmelerine yardımcı oldum.
5: Bu tam bir hırsız.
6: Onu yere bırak.
5: Kovuldun.
2: Ama insanlar bilinçleniyor.
6: Mutfak sırları mı? Hayır, biz iyiyiz.
2: Biz de daha gizli çalışıyoruz.
7: Gelin ve damat.
2: Özel dedektifler kullanıyoruz.
8: Fıçılarınızın birkaçını işaretledim.
2: Yeni teknolojiyi kullanıyoruz. Drone'u bırakın. Bu restoran sırları.
7: Sürpriz.
2: İlk kez izliyormuşsunuz gibi.
6: Benden ne zamandır çalıyordun? Hapse mi girmek istiyorsun?

0: Restoran sırlarından Charles Stiles. Bu da J.R. O özel dedektif. Benimle çalışıyor.
1: Lenny's Deli'ye hoş geldiniz. Lenny's Deli'nin diğerlerinden farkı çok geniş yelpazedeki popüler yemeklerimizdir. Tüm şehirde popüler olansa Rosenburger, mantar, ızgara soğan ve domatesli soğan yatağında özel Rus sosumuzla sunuluyor. Benim favorilerimden biri de pastırmalı Reuben. Lahana turşusu ve peyniri var. Elbette dünya çapındaki pastırmamız Los Angeles'taki ilk ondan biri. Restoran ve şarküteri dışında ödüllü pastanem de var. Özel pastalarım, keklerim, kurabiyelerim var. Aklınıza gelebilecek her şey. 2 yıl önce dükkan batmaya başlayınca baskın yaptım. Dükkanı ele aldım ve revizyondan geçirdim. Tüm hizmetleri veren bir restoran, pastane ve harika bir Musevi şarküteri.
0: Görünüşe göre restoranı tekrar hayata döndürüyorsun. Ama birkaç gün önce telefonda konuşurken fırınla ilgili bazı endişelerin olduğunu söyledi. Öncelikle baş pastacı Brittany, en büyük endişen sanırım. Yaşadığın sorunları ve zorlukları biraz detaylı anlatır mısın lütfen?
1: Evet. Brittany'nin sert olduğunu duyuyorum. Altındaki elemanlarla anlaşamıyor. Müşterilere yaptığı pastalar için de kendi karar alıyor. Pastane kısmı benim için büyük gelir kapısı. O bölümde hata olmasına izin verem. Müşterinin siparişini yerine getirmemek büyük bir sorun gibi görünmeyebilir ama size ne diyeceğim? Eğer öyleyse 3. Dünya Savaşı'nı göreceğiniz kesin.
0: Lenny, biz bu işi birkaç senedir yapıyoruz ve çalışanlar artık restoran sırlarından çok haberdarlar. Bu yüzden J.R.'ı özel dedektif olarak getirdim. Ayrıca restoranına gelmeden önce Brittany'nin geçmişini biraz araştırdı.
2: Peki Lenny, geçmiş iş hayatını araştırırken mümkün mertebe bol veriye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de oldukça geri gittik ve 3 eski işverenine ulaştık. Brittany 3 eski işinden de atılmış.
0: Onu biliyor muydun?
1: Kesinlikle hayır. Önceki iş yeri sahibinden devam etmişti.
0: Belli ki önceki patron onu işe alırken ayrıntılı inceleme yapmamış.
2: Bir adım daha ileri gittim. 3 işinde de eski elemanlarıyla görüştüm ve hiç iyi şeyler söylemediler. Eski çalışanlarının ikisi kötü tutumunun olduğunu söyledi. 3. de tutarsız olduğunu söyledi.
0: Araştırmamızı kesinlikle Brittany üzerine yoğunlaştıracağız. Ama diğer çalışanlara da dikkat edeceğiz.
1: Los Angeles'ın 1. sınıf pastanesiyiz. İtibarımıza gölge düşürecek hiçbir şey olmamalı.
0: Kontrol odasına hoş geldin. Ne düşünüyorsun?
1: Vay canına, bu muhteşem. Buradan herkesi görebiliyorum.
0: Pastane, şarküteri ve tüm restoran olduğundan epey geniş bir alanı kapsadık. Neyse ki her yeri kapsayacak kadar kameramız vardı. Gördüğünüz gibi pastane mutfağını, vitrinleri, kasaları, yemek salonunu, hatta senin ofisini bile kapsıyoruz. Pastacın ya da elemanlarından biri uygunsuz bir şey yaparsa onu hemen göreceğiz.
1: Cevapları hemen istiyorum.
0: Görünüşe göre baş pastacın Brittany burada.
1: Evet Charles, bu o. Harika. Çok yetenekli bir pastacı. Düğün pastalarına bayılıyorum. Ama nihayetinde müşterileri dinlemiyorsa tüm bunların kıymeti yok.
0: Baş pastacın Brittany ile ilgili duyduğun özel siparişlerin talimatlarını önemsemediği gibi bazı söylentilerle ilgili endişelisin. Birkaç gün önce restoran sırlarından bir çift, Kendall ve Kyle, yeni evlenecek bir çift gibi geldiler ve Brittany'ye isteklerini bildirdiler. Görüşme sırasında neler olduğunu görebilmek için onları video kameralarıyla yolladık.
1: Tamam, hazırım.
0: Şu videoyu başa sarabilir misiniz?
3: Geleneksel olarak düğün pastaları beyazdır. Bu operasyonda alışılmadık bir pasta talep edeceğiz.
4: Bu şekilde erkek arkadaş ya da koca kılığına girmenin en iyi yanı, istediğim kadar saçma soru sorabilirim ve benim sadece budala bir adam olduğumu düşünürler.
5: Merhaba. Yardımcı olabilir miyim?
4: Pasta siparişi için kiminle görüşebilirim?
5: Benimle. Buyurun, ne tür bir pasta?
3: Düğün pastası.
5: Sizin için mi?
4: Evet, öyle.
5: Ah tanrım, tebrik ederim.
3: Teşekkür ederim.
5: Düğün ne zaman?
4: Bu cumartesiden sonra bir hafta kalıyor.
5: Evet, fazla kalmamış ha?
4: Evet.
5: Ben klasörü alıp hızlıca geliyorum. Evet, işte burada.
4: Tabii
3: tamam.
5: Peki nasıl bir şey istiyorsunuz?
3: Kalbimiz çikolatalı pastadan yana.
5: Çikolatalı düğün pastası mı?
3: Evet.
4: Evet.
5: Yani kahverengi bir pasta.
4: Evet.
5: Hiç çikolatalı düğün pastası duymamıştım. Nedenini sorabilir miyim acaba? Sakıncası yoksa tabii.
3: Biz çikolata dükkanında tanıştık ve bu çikolata deneyimini pastayla taçlandırmak istiyoruz.
5: Ben böyle bir şey düşünüyordum. Yani bu beyaz çiçeklerle ve beyaz süslemelerle konuklarınız da beyaz pasta bekleyecektir. Ve çok güzel olur.
4: Üstüne kalplerimiz yerleştirilsin istiyoruz.
5: Çok tatlı. Vanilyalı pasta çok geleneksel olur.
0: Söylediklerini dikkatli dinlemiyor.
5: Beyaz gelinliğinize de uyacaktır. Yani kahverengi ya da siyah giymiyorsunuz öyle değil
3: hayır,
5: mi?
3: Hayır.
5: Bazı insanlar farklı renkler tercih edebiliyor tabii.
4: Biz bu konuda düşündük yani.
5: Yani çikolatadan emin misiniz?
6: Yapma. Gerçekten...
0: Eğer tüm müşterilerine böyle davranıyorsa şikayet duymana şaşmamalı.
5: 20 yıl sonra geri bakıp da çikolatalı pasta görüp kararınıza üzülmenizi hiç istemiyorum. İyi düşünün lütfen.
4: Geçmiş 20 yıla bakınca bu en büyük pişmanlığımsa bununla mutlu olabilirim.
5: Tamam. Müşteri her zaman haklıdır. Bunu hemen yazıyorum.
4: Tamam.
5: 9. sayfa pekala ve 6 gün sonra gelip kontrol edebilirsiniz.
3: Teşekkür ederim.
5: Güle güle.
0: İşte böyle Lenny. Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Onun müşteriye farklı bir ürün vermeye çalışması beni biraz sinirlendirdi ama nihayet istediklerini hazırlayacağını söyledi. Yani şimdi mutlu.
0: Birazdan Kyle ve Kendall pastalarını almaya gelecekler. Bakalım siparişlerini hazırladı mı?
1: Buna memnunum.
0: Lenny, ben takibe devam etmek istiyorum. Restoran sırlarından Shelby'yi göndereceğiz. Yeni pasta asistanı, yeni eleman gibi davranacak. Böylece iş arkadaşlarıyla nasıl çalıştığını görebiliriz. Shelby içeri gir ve yöneticiyle konuşmak iste.
7: Bu da benim görevimdi. Sadece restoran sırlarında 2 senelik tecrübem yok. Aynı zamanda okuldayken pastanede de çalıştım. Merhaba, Shelby.
5: Merhaba, memnun oldum.
7: Bugün pastanede çalışmaya başlıyorum.
5: Hadi seni aprona alalım.
7: Tamam, güzel.
5: Pekala. Evet, burası mutfak. Bunlar buzdolapları. Burada teşhiri hazır olmadan koymuyoruz.
7: Tamam, burada kaç pastacı var?
5: Çoğu zaman sadece ben varım gibi.
1: Böyle konuşmamalı. O çok yeteneklidir ama diğer pastacılar da öyledir.
5: Lenny burayı satın aldığında bu ezikleri de tuttu. Ne yazık.
8: Sen bana ezik mi dedin?
5: Kapa çeneni. Yeni asistanımı eğitiyorum, tamam mı?
0: J.R. Tiffany'nin eski elemanlarından da bunu öğrendi.
5: Teşekkür ederim.
1: Böyle davranmasına çok şaşırdım. Ben buradayken hep gülümser, naziktir ve herkese karşı iyidir. Böyle olduğunu hiç bilmiyorum.
0: Brittany diğer pastacılarla tartışmayı sonunda bitirmişken artık biraz da restorandaki diğer çalışanlara odaklanmalıyız.
9: Nakit mi ödeyeceksiniz, kredi kartıyla mı?
10: Nakit ödeyeceğim.
9: Size getireyim.
0: Bu beyefendi kim acaba?
1: Evet, bu Barry. Deneyimli bir yiyecek içecek müdürüdür. Ne yaptığını iyi bilir. İşini çok sever. Daha iyi bir çalışan olamaz.
9: Bu şey düzgün çalışmıyor. Size yardım edeyim. Oraya gideceğim. Onu saralım.
0: Kart okuyucusunda bir sorun var gibi.
1: O deneyimli bir yiyecek içecek müdürüdür. Sistemin nasıl çalıştığını bilmemesi mümkün değil.
0: Peki bakalım ne yapacak?
9: Neden açılmıyor? Bu çok alengirli.
1: Bu tuhaf.
9: Ne diyeceğim? Bu 1 pound'dan fazla. 6 olmalı. Bana 5 verin ve makine açılmıyorsa açılmasın.
1: Yazar kısalar çalışıyor. Tüm gün çalıştılar. Hiçbir sorun yaşamadım. Bu da ne böyle?
9: Tüm bu aksilik için üzgünüm.
10: Tamam.
9: Afiyet olsun.
10: Peki, teşekkür ederim.
1: Barry parayı resmen cebine attı.
0: Teknik bir sorun varsa parayı oraya koymazsın.
1: Şu anda benden $5 çaldıysa kim bilir daha önce ne çaldı.
0: Lenny, şimdi de özel dedektif J.R.'ı göndereceğim. Büyük bir sipariş verip nakit ödeyecek. Bakalım Barry bu parayı da çalacak mı?
1: Barry daha fazla para çalarken yakalanmaman için dua etsen iyi olur.
0: Pekala J.R., devam et ve içeri gir. Yiyecek içecek müdürüyle konuş. 15'lik bir sipariş ver.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne? Kazancım net, sigortam net. Obseso. Yeah. Silver moon.
13: Got me flowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Ha! Maydanoz. Ayrıca.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
6: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Biraz fazla almadınız mı?
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
6: Merhaba, nasılsınız? Hı-hı. Yiyecek içecek siparişi için kiminle görüşebilirim?
7: Yöneticiyi çağırayım, bir dakika lütfen.
6: Çok teşekkür ederim.
8: Bu gördüğümüzün Beri'nin normal davranışı olmadığını umalım.
7: Affedersin Beri, bir sipariş için seninle görüşmek
6: ederim.
7: İsteyen biri var.
9: Merhaba, yiyecek satın alması yapacaksınız sanırım.
6: Evet, küçük bir siparişim var.
9: Hadi arkada bir masaya geçelim.
10: Ne olacağını görmek istiyorum.
9: Toplamda kaç kişi olacağız?
6: 15, daha fazla değil.
9: Şunu size izah edeyim. Çünkü bunu uzun yıllardır yapıyorum. Adam başı genelde 680 gram yer. Yani size önerim şu. Et tabağı, yarım kızarmış piliç ve enchilada. Gerçekten güzel bir menü olacak.
10: Bu çok fazla yiyecek demek. Sadece 15 kişilik istiyor.
8: Biraz azaltır.
6: Peki bu kişi başı mı?
9: Evet.
6: Bu yaklaşık 45-50 kişi yapar biz. Sadece
9: hayır. 45-50 kişi değil. Bu 15 kişilik olacak.
6: Özel dedektif olarak bir insanın yalan söylediğini anlamak adına mimiklerine bakmak için eğitim aldık. Bunlara mikro ifadeler diyoruz. Ne yazık ki Beri'de hepsi var. Yukarı bakmak, yüzünü ellemek, abartılı hareketler.
9: Sana ihtiyacın var diyorsam vardır.
10: Ücretlendirmek başka, şişirmek başka. Beri de bunu yapıyor.
8: Bunu yapmasının mantıklı bir nedeni olabilir mi? Teşvik primi mi alıyor?
10: Ona komisyon ödüyoruz. Her işten %15 komisyon alıyor.
8: Aslında ne yaptığını gayet iyi biliyor. Müşterilerden faydalanıyor.
9: Ailenin önünde pinti durumuna düşmek istemezsin, değil mi?
8: Tamam, teklifini kabul et.
6: Mükemmel.
9: Hadi ön tarafa gidelim. Yazar kasaya işleyelim bunu.
10: Herkesin siparişlerini şişirip duruyor olmalı. Böylece haftanın sonunda cebini doldurabiliyor.
8: Bu sipariş toplam 600 dolar tutacak. Brütten %15'te yüklü bir komisyon.
9: Harika bir gece olacak.
6: Teşekkür ederim minnettarım. Çok teşekkür
10: Charles,
6: ederim.
10: Bunu şimdi sonlandırmak istiyorum. Barry'i restoranımdan atmak istiyorum. İşimi mahvediyor.
8: İşin ortasında hiçbir çalışanı kontrol odasına getirmedik. Şimdi oraya gidersen tüm operasyonu tehlikeye atarsın. Barry'i ara ve arkadaki otoparka gelmesini söyle. Onu buraya getiririz. Operasyona devam ederiz. Ve Brittany'nin ne yaptığını da öğreniriz.
9: Lenny is Deli.
10: Barry, ben patronun Lenny.
9: Merhaba Lenny, nasılsın?
10: Dışarı gelip benimle otoparkta buluşur musun? Arkada.
9: Hemen geliyorum. Lenny, burada ne yapıyorsun? Bugün çalışmıyorsun sanıyorum.
10: Lenny, seninle konuşmalıyım.
9: Lenny, neler oluyor?
10: Gel buraya. Soru sormayı da bırak. Buradan Barry.
9: Burada neler oluyor?
8: Burada bir araştırma yürütüyoruz. Lenny'nin seninle konuşmak istediği şeyler.
9: Evet ama Lenny, çok işim var.
10: Barry, cebine 5 dolar atarken gördüm. Paramı çalıyorsun, restorandan çalıyorsun.
9: Senden asla 5 dolar çalmam. Sen neden söz ediyorsun?
8: Barry, kendini daha sonra savunabilirsin ama şu anda lütfen otur.
10: Barry, işi boş ver şimdi ve sadece otur.
8: Pekala, Barry artık restoran için bir tehdit olmadığına göre tekrar Britanya'ya dönüp
10: kesinlikle
8: ne yapıyor bakalım.
10: Charles.
8: Kyle ve Kendall gidip geleneksel olmayan düğün pastalarını alsınlar artık. Hatırlarsan Britanya'nın kahverengi çikolatalı bir düğün pastası yapması gerekiyordu. Bitmiş pastayı görelim. Kyle ve Kendall gidip pastayı alın.
11: Kendall, Merhaba, nasılsınız?
12: Merhaba.
11: Muhteşem.
6: Güzel.
11: Heyecanlı mısınız?
12: Evet.
6: Evet, yarın büyük gün.
11: Pekala, evet. Tamam, evet. Çok güzel değil mi?
6: Bu bizim mi?
11: Hı hı.
6: Ama çikolatalı olmalıydı.
11: Evet, yani bu beyaz çikolata.
8: Britanni'nin başına buyruk olduğundan endişeliydin ve bence çikolatalı bir pastayı beyaz çikolatalı pastaya çevirmek tam da bu tanıma uygun işte.
11: Lütfen gelin ve yakından görün, hadi. Ne kadar güzel olduğuna bakın. Buna bayılacaksınız.
6: Biz bunu sipariş etmedik. Yakından
11: bu,
6: bakmama gerek yok.
11: Beyaz çikolata. Güzel bir şey olsun diye ikisini birleştirdim. Harika olacak.
10: Ne istediğine müşteri karar verir. Müşteriyi dinlemek zorunda.
12: Biz çikolatalı pasta istedik.
11: Evet.
12: Özel olarak hem de. Biz bunu sipariş etmedik ki.
11: Bu zaten çikolatalı pasta. Beyaz, geleneksel. Ve çok güzel. Yani şu süslemelere bakar mısınız? Detaylara dikkat edin lütfen.
6: O tepesindeki şey de ne?
11: Müstakbel karın damadı mihraba sürüklüyor.
6: Öyle mi? Çünkü hayatının aşkıyla evlenmek istemiyor mu?
11: Tamam,
6: bu
11: sorun
6: adam ben
11: değil.
6: Değilim.
11: Bunu çıkarabilirim, sorun yok. Lütfen bunu sorun etmeyin.
10: Müşteri $600 harcamaya geldiğinde onun görevi siparişi doğru olarak hazırlamaktır. Müşteri isterse ıspanaklı düğün pastası istesin. Lanet pastayı yap. İstedikleri bu.
11: İstediğinizden daha iyisini yaptım.
8: Kyle ve Kendall, arkanızı dönün ve çıkın.
6: Pekala, bak. Kendall, hadi gidelim, tamam mı?
11: Siz ciddi misiniz?
12: Bu imkansız.
10: Dur biraz. O pastayla ne yapıyorsun sen?
11: İşte lanet pastanızı alın. Evet. Siz tam da buna layıksınız, biliyor musunuz?
8: Bu kız aklını kaçırmış.
10: Buna hemen son vermeliyim. Bu bir felaket. Buna inanamıyorum. Buna devam edemem. Her yere pasta fırlatıyor. Onu oradan çıkarmalıyım. Brittany.
11: Evet.
10: Hemen benimle gel.
11: Sorun nedir?
10: Bana cevap verme. Hadi.
11: O müşteriler şeydi yani.
10: Müşterilere öyle hitap edemezsin. Hadi. Hadi. Buraya gel.
8: Brittany, içeri gel.
11: Neler oluyor?
9: İyi görünmüyor.
8: Sana kendimi tanıtayım. Ben Charles Stiles. Restoran Sırları adında bir şirketim var. Patronun beni aradı. Çünkü pasta siparişi veren müşterilerden bir sürü şikayet almış. Şikayetler de baş pastacının pastaları müşterilerin istediği gibi değil de kendi istediği gibi yaptığı yönünde. Tüm gün boyunca restoranda olup bitenleri izledik. Tüm şikayetler gerçekmiş. Ve sorun sadece siparişler konusunda da değil. Altında çalışanlara karşı da çok küstahsın. Kyle ve Kendall'ı tanıdın mı? Onlar benim için çalışan Restoran Sırları ekibinden. Süslemeli çikolatalı pasta sipariş etmelerini istedim. Peki ne geldi? Beyaz çikolatalı pasta geldi. Bu onların siparişi değil. İnisiyatif kullandın ve onlar adına karar verip istemedikleri, sipariş vermedikleri bir pasta yaptın.
11: Hiç kimse düğünü için çikolatalı pasta istemez. Onlara beyaz çikolatalı hazırladım. Teknik olarak hala çikolatalı. En azından berbat görünmüyordu. Gerçekten harika bir pastaydı.
10: Sen nasıl pastayı alır da insanlara fırlatırsın?
11: Lenny, çok üzgünüm. Yani bu bir daha asla olmayacak. Söz veriyorum.
10: Kesinlikle haklısın. Bir daha asla olmayacak. Barry, Charles'ın adamına fazladan satış yapmanı nasıl aklayacaksın ha? Adam 15 kişilik sipariş verdi. Sense ona 15 kişi için 5 farklı porsiyonda teklif verdin. 60 kişilik yiyecek olacak resmen. Şimdiye kadar gördüğüm en saçma sipariş Barry.
13: Sana fazla para kazandırıyorum diye mi şikayet ediyorsun?
10: Müşteriye satış yapmak başka, müşteriyi kazıklamak başka. Biz düzgün bir restoran.
13: Hadi ama tüm aile bir araya geliyorlar. Durmaksızın yiyecekler. Hiçbir şey artmayacak.
10: Barry, kendini savunma.
13: Kendimi savunmayayım mı?
10: Barry.
13: Kendimi savunacağım tabii ki.
10: Artık gitti. Biliyor musunuz? 30 yıldır hiç böyle bir şey görmemiştim. Artık yetti. Bıktım. Brittany, kovuldun. Barry, bana emeklilikten söz etmiştin ya. En uygun zaman şu an. Emekli ol.
11: Bunu kayıp olarak görmüyorum. Gidip kendi pastanemi açacağım. Bu tam bir fırsat. Bunu yapacağım.
8: Bugün sert geçti. Müşterilere pasta fırlatan sinirli bir pastacı görmediğine eminim.
10: Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Fevkalade bir iş çıkardınız. Çok teşekkür ederim.
8: Bizim için zevkti.
10: Restoranıma ve şarküterime destek oldukları için Charles ve ekibine teşekkür ederim. Herhangi bir konuda uzun bir süre endişelenmeyeceğim.
14: Brittany kovulduğundan beri farklı pastacı pozisyonlarına başvurdu ama halen işsiz. Barry de emeklilik zamanının geldiğini söylüyor ama yanlış bir şey yapmadığı konusunda ısrarlı. Lenny pastacılardan birini baş pastacılığa terfi ettirdi ve artık Lenny izleri de hiçbir müşteri pastalarla ilgili şikayet etmiyor.
15: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
16: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
15: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
16: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
4: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde.
1: Bir video izledim. Bir arabaya bowling topuyla vuruluyordu. Bir şey biliyor musun?
2: Hey, kes şunu.
3: Git başımdan ihtiyar.
2: Olmayı bekleyen bir kaza gibi. Benim adım Charles Stiles. 20 yıldan uzun zamandır binlerce restoranın sorununu halletmesini sağladım.
4: Bu pislik bir hırsız.
5: Bırak onu.
2: Ama insanlar durumu anlıyor.
4: Restoran sırları?
5: Hayır, sıkıntı yok.
2: Bu yüzden kılık değiştiriyoruz.
6: Gelin ve damat.
2: Özel dedektifler kullanarak.
7: Birkaç fıçıyı işaretledim.
2: Ve yeni teknolojiler tercih ediyoruz. Drone'u bırakın. Bu restoran sırları...
1: Sürpriz.
2: Daha önce gördüklerinizden farklı.
4: Ne zamandır malımı çalıyorsun?
8: Hapse mi girmek istiyorsun?

0: Merhaba. Charles Size, restoran sırrı.
1: Merhaba.
0: Bu Elliot benimle çalışıyor. Dedektiflerimden biri.
2: Ben de.
1: Corbin Bowl'a hoş geldiniz. Küçüklüğümden beri neredeyse 40 yıldır bowlingle iç içeyim. Aslında birkaç yılımı da profesyonel bowling turnuvalarında geçirdim. Eski bir profesyonel bowlingçi kariyeri bitince ne yapar? Bowling salonu alır. İnsanların bowling salonunda beklediği yemekler tipik olarak aynıdır. Ama Corbin Bowl'da öyle değildir. Yemekleri çok daha iyidir. Menümüzde sıradan şeylerin yanı sıra duble peynirli burger hemen öne çıkar. 250 gramlık Angus eti, kendi peynir seçimimiz, Thousand Island sosu, doğranmış marul, domates, turşu, soğan ve ünlü patatesimiz de servis edilir. Tavuklu sandviçi seviyorsanız menülerimden biri size göre. Marine edilmiş tavuk göğsü, tüm taze malzemeler, sandviçimizi istediğimiz gibi alabilirsiniz. Aynı zamanda cips ve salsamız da var. Ne dediğinizi biliyorum, cips ve salsa işte, ama hayır. Corbin Bowl'da öyle değil. Kendi tortiyamızı keseriz, cipsleri kızartırız, kendi soğanlarımızı közleriz, kendi biberlerimizi közleriz. Ardından da blenderda kendi özel baharatlarımızla karıştırırız.
0: Bana hem bowling salonunda hem de yiyecek içecek tarafında para kaybettiğini söyledin.
1: Evet, özellikle de yiyeceklerin envanteri satılanlarla tutmuyor. Bowling tarafında salona gelen çok sayıda insandan bahsediyoruz ama bu kasaya yansımıyor bir türlü.
0: Gelen sayısı epey fazla ama satışlar kapıdan giren insan sayısıyla örtüşmüyor.
1: Kesinlikle doğru. Ayrıca düzenli müşterilerimizden ve lig oyuncularından şikayetler alıyorum. Bazı genç müşterilerin kaba ve uygunsuz davranışlarına maruz kalıyorlarmış. Lig oyuncuları rahatsız oluyorsa bu büyük bir sıkıntı demektir. Her yıl gelirimin %40'ını onlar bırakır. Lig oyuncuları bu kabalık ve iğrençlikler yüzünden çıkıp gitmeye karar verirse işim biter.
0: Bakmamızı istediğin baş şüpheli var mı?
1: En başta müdürüm Michael'dan başlayabilirsiniz. Kendisi buraya geldiğinden beri problemler artıyor. Ya da problemlerin parçası ya da yok etmeye çalışmıyor. Ayrıca baş barmenim Taylor da, ona da bakabilirsiniz.
0: Bu işi yıllardır yapıyoruz. Bowling salonu daha önce baktığımız yerlere benzemese de neler olduğunu bilebilmek için ek adımlar atacağız. Bu yüzden özel dedektif Elliot'ı getirdim.
2: Tüm çalışanlarınızın geçmişini araştırarak başlayacağım. Geçmişteki çalışma hayatıyla ilgili dikkat etmemiz gereken bir şey var mı bakacağız. Eğer böyle bir şey bulursam size bildireceğim. Merak etmeyin.
1: Buranın tadilatına daha yeni yarım milyon dolar harcadık.
0: Vay canına Charles. Kontrol odasına hoş geldin. Ne düşünüyorsun?
1: Şu anda şaşkınım. Sanki NASA uzay merkezine gelmiş gibiyim.
0: Tüm bowling salonuna kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğimizi söylemiştim. Her tarafa koyduk. Çalışan ve müşteri açısından her yeri görebiliyoruz. Her tarafta kamera var.
1: Hiçbir şeyi kaçırmamışsınız.
0: Bakıyorum da oyun hatlarında epey bir hareketlilik var.
3: Evet.
1: Bugün nasıl oynadınız?
4: İlk kez tüm labutları yıktık. Bu kadar iyi oynamıyordum.
1: 162 hiç fena değil.
4: Evet öyle.
0: Masanın arkasındaki müdürün Michael mı?
1: Evet bu Michael. Kendisi cephededir. Yangını söndürmesi gereken adam o. Bütün şikayetlerle ilgilenmesi gereken adam o. Ama lig oyuncuları artık onu atlayıp bana gelmek istiyorlar.
5: Buyurun.
0: Bara bakıyorum da bu barmenin Taylor, doğru mu?
1: Evet, o Taylor. Uzun süredir bizimle çalışıyor. Yiyecek ve içeceklerde düzenli bir azalma olduğundan beri Taylor gibi uzun süreli ve güvenli...
0: Arkasındaki müdürün Michael mı?
1: Evet, bu Michael. Kendisi cephededir. Yangını söndürmesi gereken adam o. Bütün şikayetlerle ilgilenmesi gereken adam o. Ama lig oyuncuları artık onu atlayıp bana gelmek istiyorlar.
5: Buyurun.
0: Bara bakıyorum da bu barmenin Taylor, doğru mu?
1: Evet, o Taylor. Uzun süredir bizimle çalışıyor. Yiyecek

0: Hadi.
1: Evet Elliot, içeri gelir misin? Merhaba Elliot.
2: Charles, nasılsın?
1: İyiyim.
2: Hoş geldin. Brian, nasılsın?
0: İyiyim ya sen?
2: Buradaki konuşmamızdan sonra hemen işe koyulup araştırmaya başladım. Corbin Ball'la alakalı birkaç araştırma yaptım. Bulabildiğim birkaç video ve görüntüyü inceledim. İnternetteki popüler video sitesinde bir görüntü gözüme çarptı. Bence baksak iyi olur.
1: Arkadaşlar, videoyu oynatın.
3: Ben Valid ve bu araba bowlingi.
4: Sayı!
1: Yanılıyorsam düzelt. Görüntülere baktım da Corbin Bowl'un otoparkına benziyordu. Bu adamı tanıyor musun?
0: Hayır, onu hiç görmedim.
1: Sadece otoparkta böyle şeyler oluyorsa bowling salonunun içinde daha fazlasının olduğunu ve farkında bile olmadığını söyleyebilirim.
4: Sayı!
0: Bu çocuk kim ve bu videoyu siteden nasıl sildiririz?
1: Bu adamın sitedeki profiline bakılırsa adı Walid'miş.
2: Sitenin kullanıcısı birkaç tane video yapmış. Ama şu anda o videoyu kaldırtamıyoruz.
1: Elliot, arabanın kime ait olduğunu bulabildik mi?
2: Trafik müdürlüğü kayıtlarına göre arabanın sahibi barmeniniz Taylor'mış.
1: Sormak zorundayım. Taylor camının kırıldığını sana ya da müdüre bildirmiş miydi?
0: Taylor park yerindeki arabalara yönelik herhangi bir saldırı olduğuna dair hiçbir şey söylemedi.
1: Bu çok rahatsız edici. Bir şekilde Taylor'ın ve her kimse bu çocuğun videoyla bağlantıları var. Bence onun resmini de panoya ekleyelim. Ve bu gece gelirse gözümüzü üzerinden ayırmayalım.
0: İyi olur Charles.
1: Evet Elliot, iyi çalışma. Teşekkür ederim. Neden sen devam etmiyorsun?
2: Araştırmaya devam edeceğim. Brian,
0: teşekkür
2: görüşmek üzere.
0: İnanılmaz.
1: Bu araba bowlingi videosuyla barmeninizin ne söyleyeceğini görmek isterim. Evet, Kendall'ı bulalım. O birkaç gün önce barmen olarak işe alınmıştı. Bakalım Kendall, Taylor'la konuşacak ve neler öğreneceğiz.
0: Kesinlikle işin köküne inmeliyim.
1: Kendall, Taylor'a sorar mısın? Bowling topuyla arabalara zarar verildiğine dair çekilen videolarla ilgili herhangi bir bilgisi var mıymış?
5: Tamam, peki. Teşekkürler. Merhaba Taylor.
6: Merhaba.
5: Nasıl gidiyor?
6: İyi.
5: Güzel. Bir sorum var. İnternette dolaşıyordum ve bir video izledim. Bir arabaya bowling topuyla vuruluyordu.
6: Ne?
5: Sanki buradaki park yerine benziyordu. Bir şey biliyor musun?
6: Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum.
5: Evet. Merak ettim de. Evet.
1: Kendall'a yalan söylediğini biliyoruz. Çünkü Elliot o aracın Taylor'a ait olduğunu söyledi. Asıl soru şu. Neden yalan söylüyor?
0: Bir şeyler olduğu ortada.
1: En üzücü tarafı da elinde kalan tek şey kırık bir cam olacak.
7: Parti insanları.
8: Salondalar.
1: Brian, şuradaki kameraya bakar mısın? İçeri giren gençleri görüyor musun? Ortadaki Walid mi? Videodaki çocuk.
0: Ta kendisi.
3: Merhaba Michael. Nasıl gidiyor dostum?
9: Haber dostum.
3: Dostum.
9: Burada ne yapıyorsunuz? Okulda olmanız gerekmiyor muydu?
1: Müdürün o çocuğu yakından tanıyor gibi.
3: Herkese bir merhaba demeye geldim.
0: Bu çocuklar danışma masasının arkasında ne yapıyor?
9: Beyler, hey beyler, bunu aldınız mı? Bunu aldınız mı? Tamam.
0: Hayır.
3: Hey, benim şeyimi gören
9: Walid,
3: oldu mu?
9: Dur.
3: Şeyimi kaybettim. Hadi ama şeyimi
9: kes
3: kaybettim.
9: Kes şunu, çık buradan, çık.
3: Ne yapıyorsun Mike?
9: Çık dedim sana.
1: Burada çocuklu aileler de var. İşin dışında anons yapmasını isteyebileceğin son kişi bu.
0: Kesinlikle haklısın. Şimdi başlattığı tüm yangınları söndürmek zorundayım.
3: Bize ayakkabı ver. Ayakkabı ver bize.
9: Kaç numara giyiyorsun?
8: Bana 45 numara lazım.
1: Müdürün böyle davranışlara izin veriyorsa onun bakmadığı yerlerde senin de bilmediğin çok daha fazlası oluyordur.
0: Bu konuyu Michael'la mutlaka konuşacağım.
3: Tamam, başlayalım. Aynı anda iki tane, tamam mı? İkili takım. Ayaksi, beceremedik dostum.
0: Resmen patlamak üzereyim. Bu çocuğun bowling salonuna, etrafındakilere ve bowling ahlakına hiç saygısı yok. Ve baksana, diğerleri cep telefonlarıyla yapılanları kayda alıyorlar.
1: Bence bu aptallar yeni olmaz bir internet şey videosu hazırlıyor. Ama bunu yaparken bowling salonuna zarar veriyorlar.
3: Merhaba bebeğim, nasıl gidiyor?
6: Merhaba.
1: Taylor nedense penceresi kırılan biri kadar öfkeli görünmüyor.
0: Hayır, benim arabam olsaydı ateş püskürürdüm.
6: Baylar, ne yemek istersiniz?
10: Bize patates kızartması ve biraz nacho.

0: Kızartma, kızartma nacho. Tamam, siparişi veriyorum.
1: Onu bizim hatta getirirsin Taylor, tamam mı?
0: Tamam, peki. Hey, patates kızartması ve nacho. Tamam. Tamam.
2: Barmenin mutfağa gelip sipariş vermesi normal bir şey mi?
3: Hayır, dahili sipariş sistemimiz var. Siparişi yazar, bilet çıkar, doğru mutfağa gider, iş biter.
0: Valit, işte nachoları.
1: Bakın, yiyecekler geldi. Evet. Patatesler nerede?
0: Geliyor.
1: Patatesleri hemen istiyoruz Taylor.
2: Valit ya da arkadaşlarının yiyecek parası ödediklerini görmedim. Bu yüzden yiyecek satışların düşmüş. Taylor mutfağı bütün arkadaşlarını açmış.
3: Asıl korktuğum şey de buydu.
1: Affedersiniz, şeyimi gördünüz mü? Üstünüze bir baksanıza.
2: Şuna bak. Bu aptallar grubunun hemen yanında bir aile bowling oynuyor. Maalesef onların kaba ve iğrenç davranışlarına, sürekli kullandıkları çirkin konuşmalara maruz kalıyorlar.
3: İşte buna inanamıyorum.
4: Merhaba. Ailemle
1: dostum?
4: Beraberim. Biraz daha saygılı olur musunuz?
1: Ha, demek saygılı olacağım.
4: 5 yaşında kızım var.
1: Çok şirin dostum, çok
4: 12
1: şirin.
4: 12 yaşında bir kızım daha var.
1: Tamam, anlıyorum. Tamam, baba kızgını.
4: Aptal saç tıraşının buradan gitmesi gerekiyor.
1: Ne aptal
4: gerekiyor.
1: Saç tıraşımın gitmesi mi gerekiyor? Yapma. En azından saçın var ha. Kıskanmasaydın. Bizden nefret etme.
5: Evet, merhaba. Yardım edebilir miyim?
4: Bir sıkıntım var. Bu adamlar çok kaba. Bizim hattımızda oynuyorlar.
5: Çok üzgünüm.
4: Üstelik ailem de yanımda.
5: Kupon verebilir miyim?
4: Hayır, paramı geri istiyorum. Buraya niye geleyim ki?
5: Tamam, bekleyin. Paranızı geri ödeyeyim. Özür dilerim.
2: Bowling tarafında gelir kaybından söz ediyordun ve bu da gelirin neden düştüğünü gösteriyor. Şimdi parasını geri alıyor. Kaç müşteri bundan mutsuz olur ve bir daha geri gelmez? Bu tür saçmalıklar sana zarara sebep oluyor.

0: It stays with me.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
1: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
2: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümleme.
12: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
6: Budur.
13: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
13: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
6: Budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Tam da leyslik.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
6: Bellona.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle salı 20.30'da D-Max'te.
12: Taylor, arkadaşlarını kontrol etmelisin.
13: Nasıl yani? Ne yapıyorlar?
12: Dışarıda iyice çıldırdılar. Buradan göndermeden önce onları sakinleştir. Başka sorun çıkarmasınlar. Yoksa zorla atacağım.
13: Tamam.
12: Onları atacağım
13: tamam.
12: Ve sonra da seni atacağım.
13: Tamam.
12: Anladın mı? Hadi.
13: Ne? Dostum, sakin olmazsanız sizi dışarı atacaklar.
14: Çekilsene. Bu atışı yapmam lazım.
13: Senin yüzünden kovulacağım.
14: Ama eğleniyoruz.
13: Yo. Dostum, yapamazsın. Hiçbir şeyi kayda alamazsın. Dinleyin. Eğer sakin olmazsanız sizi buradan zorla çıkaracaklar.
14: Taylor,
13: hiçbir şeyi kaydedemezsiniz.
14: İstiyorsun? Emin misin?
13: Hayır.
14: Ha, tamam.
13: Hayır, aptal davranıyorsunuz.
14: Affedersin.
13: Hepiniz durun ve sakin olun.
15: Anlamadığım şu. Neden Taylor arabasının camının kırılmasına izin verdi? Daha önemlisi, neden ona böyle davranmalarına izin veriyor? Ben onun ağzından Walid'in bu videoları neden yaptığını duymak istiyorum.
16: Evet, ben de öyle.
15: Kendall, Walid'den bilgi öğrenmeni istiyorum. Ona internette izlediğin videodan onu tanıdığını söyle.
17: Merhaba, bir şeye ihtiyacınız
14: ne?
17: Var mı? Bir şey
14: evet,
17: lazım mı?
14: Evet, sana.
17: Ben bu tür şeylere uygun değilim.
14: İşte bu olmadı.
17: Tanıdık geliyorsun.
14: Evet, ben internette ünlü olan bazı şeyler yapıyorum.
17: Evet, internet videoları.
14: Evet.
17: Park yerinde bowling topuyla vardı bir
14: Hayır,
17: tane.
14: Hayır, burada olduğumu nereden biliyorsun?
17: O sen miydin?
14: Evet, o bendim.
17: Peki o kimin arabasıydı?
14: O Taylor'ın arabasıydı.
17: Taylor'ı nereden tanıyorsun?
14: Abimin arkadaşlarından biri.
17: Çok iyi.
14: Evet.
17: Taylor sana hiç kızmadı mı peki?
14: Arabası zaten orada yığını. Neye bindiğini gördün mü? Ona para vereceğimi söyledim, o da sesini
17: filmden
14: çıkartmadı.
17: Filmden para mı aldın?
14: Evet, yaklaşık 20.000 dolar aldım.
17: Vay canına. Bu iş nasıl oluyor?
14: Videoyu internete koyuyorsun, sonra da yeterince popüler olup da izlenince bu işten yüksek miktarda
17: Vay
14: para
17: canına,
14: kazanıyorsun.
17: Vay canına, böyle olduğundan emin misin?
14: Evet, bunu yapan çok kişi tanıyorum.
15: Duydun mu? Walid denen çocuk bazı şeyleri kırıp videolarını çektiğinde bu işten çok para kazanacağını düşünüyor. Taylor da ona kızmıyor çünkü kazandığı paradan ona belli bir pay vereceğini düşünüyor. Kamuoyu bu tür davranışların bowling salonunda olduğuna inanırsa bir daha asla müşteri bulamazsın.
18: Olamaz. Dikkatimi toplayamıyorum.
19: Az önce oyunu mahvettin.
15: Şuradaki kırmızı gömlekli adamı tanıdın mı? Lig oyuncularından birine benziyor.
16: Evet, o Donald. Yıllardır buraya gelir. Evet, Donald'ı tanıyorsam asla kendini tutamaz.
14: Ve boşa giden top.
18: Hey, kes şunu artık. Burada bowling oynamaya çalışıyoruz.
14: Git başımdan ihtiyar.
15: Bu işin gittiği yer kötü. İkisi birbirine girmek
14: Git
15: üzere.
14: Git başımdan hadi.
16: Burada oturup izleyemem. Beni dava edecekler.
14: Bunu bir daha yapmayacağım Michael.
12: Hadi bakalım yürüyün. Yürüyün, teşekkürler.
14: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
12: Hey, kendi hattınızda oynayın.
18: Kes şunu artık.
12: Biliyorum, biliyorum. Burada bowling oynamaya tamam, halledeceğim, halledeceğim. Tamam.
18: Kes şunu
12: bana tamam. Bırakın, halledeceğim. Hayır. Tamam, git
14: hayır,
12: buradan.
14: Hayır,
12: git,
14: bu haksızlık.
12: Git dedim sana.
14: Buradan hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı?
12: Git yoksa polis çağıracağım. Hemen
14: hayır.
12: Git.
16: Nihayet işini yapıyor.
15: Ama adımlarını ön kapıdan attıkları anda dışarı atılmaları gerekiyordu.
14: Pekala Michael. Senin için, tamam mı? Senin için. O güzel gözlerin için. Pekala beyler, hadi bakalım, hadi toplanın. Ben Valid ve bu da insan bowlingi topu.
15: Bu aptal senin hattına kaykayla giriyor.
16: Hayır, buna izin veremem. Bu çocuk bir serseri. Burada oturup düzenli müşterilerimi kaçırmasını seyredemem. Buraya bakın adi serseriler. Hemen gidin
15: hey,
16: buradan.
15: Ne yapıyorsun?
16: Hemen
15: tamam,
16: gidiyorsunuz
15: tamam.
16: Hadi.
15: Gidiyoruz. Tamam,
18: tamam sakin ol. Sakin
14: tamam,
18: ol.
14: Tamam. Tamam, tamam.
18: Gidiyoruz.
14: Evet. Gidiyoruz işte.
16: Seninle hemen konuşacağız.
14: Neyiniz hadi var çocuklar.
12: Tamam.
16: Seninle hemen konuşacağız. Yürü hadi. Konuşacak çok şeyimiz var. Yürüyün.
15: İçeri gelin.
12: Brian ben...
13: Bizi kayda mı alıyordun?
15: Neler olduğunun farkında mısınız? İyice bakın. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları şirketindenim. Patronunuz beni aradı çünkü iş yeri iki taraftan da para kaybediyor. Bowling salonu ve aynı zamanda yiyecek ve içecek tarafından. Ama bulduğumuz şey çok can sıkıcı. Valiant ve aptal arkadaşlarının gelmelerine izin verdiniz. Bowling salonu içinde bir sürü saçmalık yapmalarına izin verdiniz. Baksanıza kaykayla bile kaydılar. Bu bir şaka mı? Bowling hatlarının tanesinin restorasyonu 50 bin dolar tutmuş. Tek sebebi internette izlenme oranları yüksek videolar çekecekler ve siz de bundan pay alacaksınız, öyle mi?
13: Bakın, bugün fazla ileri gittiklerini biliyorum ve hatta kaykaya bineceğinden haberim bile yoktu. Böyle şeyler yapacağından da haberim yoktu. Ama bu videolardan biri çok izlenecek olursa Corbin Bowl için harika bir reklam olmaz mı? Her türlü reklam iyidir, öyle değil mi? Yani bir tür iyilik yapıyordum.
15: Hepsi yani bu... Valiant'in bir arabanın camına bowling topu fırlatmasının bu adamın işi için bir şekilde iyi olacağına inanmamı bekliyorsun.
13: O benim arabamdı. Bu şekilde bu işin parçası olacağından haberim dahi yoktu. Yani kendi arabamla ne istersem onu yapabilirim.
15: Evet,
13: öyle
15: haklısın.
13: Değil mi?
15: Kendi malınla istediğini yapabilirsin ama kendi mülkünde. Ama araban bu adamın park yerinde duruyordu. Ya o bowling topu camdan sekip çatıya çıkıp bir müşterinin kafasına çarpsaydı dava açılırdı. İşini kaybedebilirdi.
13: Bu şekilde düşünmemiştim.
16: Evet, böyle düşünmediğin konusunda haklısın. Tek yaptığın aptalın birinin buraya gelmesine izin vermek. Aynı tür saçmalıkları yapmasına ortam sağlamak. Michael, onu daha ilk olayda neden dışarı atmadın sen?
12: Bugüne kadar hiç bu seviyeye çıkarmamıştı. Aslını sorarsan komik olduğunu düşünüyordum. Masum küçük oyunlar yaptığını sanıyordum. Bugün fazla ileri gitti ve bu işe hemen müdahale etmememin bir mazereti yok.
16: Yani benden özür diledin diye bununla yetinmeli miyim? Hayır, yetinmiyorum. Benim için tam hayal kırıklığı oldunuz. Sizden iğreniyorum, biliyor musunuz? İkiniz de kovuldunuz.
13: Tek yaptığım arkadaşım Valid'in güzel videolar çekmesini ve bizi tanıtmasını sağlamaktı. Bunun için mi kovuluyorum? Ve benim arabamın camı kırıldı.
15: Biliyor musun, bu benim için de ilk oldu. İş yerine bu kadar zarar veren bir müşteri görmemiştim. İyi haber şu ki sorunun kökenine indin. Çözüm üretmeye çalıştın. Ve bir daha Valid'le karşılaşacağını sanmıyorum.
16: Gelip işimi kurtardığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. Charles ne gerekiyorsa yaptı. Problemlerimi çözmemi sağladı. Hayat yine güzel.
20: Kovulduktan sonra Michael hareketlerinin tüm sorumluluğunu üstlendi. Taylor yeni bir yerde işe başladı ve hala Walid'den kırdığı camın parasını almaya çalışıyor. Brian yeni bir müdür işe aldı, satışları artmaya başladı ve Corbin Bowling Center'da artık kaba müşteri diye bir sorun kalmadı.
21: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne?
0: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Ha! Maydanoz.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola.
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
5: Sütaşayran, sütaşayran.
6: Çiğ köfteyi gördüğün an
7: sütaşayran.
6: Gelsin sütaşayran.
5: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
8: Ama ne otel.
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
14: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
15: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
14: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
15: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
16: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: 1970 model International Harvester Scott 800A ilk arazi araçlarının çığır açanlarından biridir. 1970'lere hoş geldiniz. Çiftlik işleri için tasarlanmış olan bu aracın dayanıklı 103 beygir gücünde 4 silindirli motoru 53 nm şiddetindeki bir dönme kuvvetinin yanı sıra büyük bir keyif de sunmaktadır. Bu gerçekten sade bir araba. Koleksiyoncular eski tip arazi araçlarını çılgıncasına kapışıyorlar ve bu küçük Scott ben ve Ant için büyük bir fırsat olabilir. Fakat araç kötü durumda.
1: Sesi traktör gibi.
0: Güven vermeyen 4 tekerlekli çekiş külüstür direksiyon sistemi bu Scott'ı eski gücüne tekrar kavuşturabilmesi için Ant'in gerçek bir büyüğe ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Yürü yürü yürü yürü yürü yürü. Hadi bunu başarabiliriz. Phoenix'teyiz. Bir International Harvester Scott'a bakmaya gidiyorum. Bu araçlar 1961'de aslen çiftlik araçları olarak piyasaya sürüldüler. Bu Harvester ise 1970 model, yani bir 800A modeli. Bu model Scott modellerinin en iyisi olarak kabul edilir. İnsanlar bu aracı daha küçük olduğu için seviyor ve şekli yeni modellere kıyasla daha yuvarlak. Bugünlerde koleksiyonluk araba piyasasındaki 4x4 modası çıldırmış vaziyette. Geçtiğimiz birkaç sene boyunca insanlar Toyota FJ'lerin peşine düştü. Ardından Ford Bronco'lara hücum ettiler. Sıradaki kamyonetse ister inanın ister inanmayın bu küçük Scott olacak ve bu yüzden bu yeni furyadaki zamanlamamız çok önemli. Araç bir itfaiyeciye ait. Adı Nathan ve artık ondan kurtulma vaktinin geldiğine karar vermiş. Ve tahmin edin Nathan 8500 dolar istiyor. Bu yaklaşık 6000 sterlin eder. Ve bugünün piyasasında bu araç tam olarak bu kadar eder. Söylediğine göre araç tertemiz. Hem de Phoenix gibi havanın çok kuru olduğu bir yerde olmamıza rağmen. İç tarafları kontrol edip herhangi bir çürümeyle karşılaşmazsak bu aracın gerçekten güzel bir kamyonet olabileceğini söyleyebiliriz. Merhaba Nathan.
2: Merhaba Mike.
0: Nasılsın?
2: Harika zamanlama.
0: Harika zamanlama.
2: Evet. Memnun oldum dostum.
0: Ben de. Tanıştığımıza memnun oldum. Beni buraya çağırdığın için teşekkür
2: evet,
0: ederim.
2: Geldiğin için teşekkür
0: İşte
2: ederim.
0: Burada. Neden satmak istiyorsun?
2: Birkaç aydan beri. Üzerinde biraz oynama yapıyordum ve sonra şu Firebird'ü satın aldım. Ve eşimin kuralları var. Sadece biri kalabilir. Ve Scott'ın gitmesi gerekiyor.
0: Benim için sorun yok.
2: Bu kurallarla yaşamak zorundayım.
0: Arka kısmını açabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Bu tür karasal eyaletlerde bile bazen evet. Pas oluşabiliyor. Sanırım bu buraya geliyor. Sonra bu gayet güzel temizlenmiş.
2: Evet.
0: Evet.
2: Bu arabanın radyosu. Arabayla birlikte ücretsiz.
0: Uzun koltuğu da var.
2: Orijinal 3 koltukta duruyor ve sanırım döşemeleri de orijinal kumaştan.
0: İnan bana Nathan, bu satış için artı bir özellik değil.
2: Evet.
0: Değiştirilmeleri gerekecek. Gayet sağlam, hiç pası yok. Kapının alt kısmı, bu yolcu kısmında sürgülü yan pencereler ve bunlar sadece askeri ürünlerde kullanılır.
2: Evet, kamyonetle ilgili ufak bir araştırma yaptım ve Birleşik Devletler Ordusu'nun 1970'te bundan sipariş ettiğini öğrendim.
0: Bu harika bir haber. Muhtemelen ordu bu araca ilk zamanlarında gözü gibi bakmıştır.
2: Tabii.
0: Vay canına, şuradaki transfer kutusundan da biraz sızıntı geliyor.
2: Evet evet, biraz sızıntı yapıyor.
0: Küçük bir sızıntı gelecekte daha büyük sorunlar çıkarabileceği anlamına gelebilir. Tamamdır. Şu kapağın altına da bakalım.
2: Tabii ki.
0: Vay canına, şunun pisliğine bakın. 40 yıllık pislik birikmiş. Bir kere bile temizlenmemiş gibi görünüyor.
2: Her şey orijinal. Pislikler bile.
0: Ki bu da kamyonetin paslanmasını engellemiş olabilir çünkü yıllarca kir birikmiş. Söyle bakalım, motor düzgün çalışıyor mu?
2: Evet.
0: Bir test sürüşüne çıkabilir miyiz?
2: Tabii ki.
0: ...1970'lere hoş geldiniz. Evet! Eski bir 4 silindirli motor. Gayet güçlü. Gerçekten de güçlü. Harika. İlk izlenimlerim şöyle. Direksiyon kontrolü yerlerde. Açık konuşmak gerekirse direksiyon kutusuyla ilgili bir şeyler yapmamız gerekecek. İkincisi, dış kısmıyla ilgili ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Çünkü görüntüsü gerçekten acınası. Vay canına. Üçüncüsü, aktarma organları arasında dengesizlik var. Sanıyorum bu transfer kutusundan gelen sızıntıyla ilgili. İyi haber şu ki aracı çok engebeli bir yolda sürüyorum. Çukurları ve tümsekleri çok iyi karşıladığını söyleyebilirim. Kolumu camdan dışarı çıkardım. Bu acele etmenizi gerektirmeyecek türden bir araç. Göstergelerin hepsi çalışır durumda. Hadi şu vakumlu çalışan cam sileceklerini bir deneyelim. Bu taraftaki çalışıyor. Güzel. Bir de bu taraftaki var. Tanrım, eminim bu taraftakinin daha iyi günleri olmuştur. Gerçekten sade. Gerçekten basit. Evet, gürültücü, kirli, basit görünümlü, hoplayıp zıplayan eski bir çiftlik kamyonetinde gibi görünüyor olabilirim. Aslında evet, kesinlikle öyleyim. Ama aracın beni çeken bir şeyi var ve bunun ne olduğunu kesinlikle biliyorum. Bu araçlar için neden büyük bir market oluşturulduğunu ve insanların skatlara ulaşmak için neden bu kadar çabaladıklarını şimdi anlıyorum. Ve kartlarımızı iyi oynarsak çok eğleneceğimizden ve kar edeceğimizden eminim. Bayıldım, bayıldım, bayıldım.

0: Pekala, ne düşünüyorsun?
1: Gerçekten çok sevdim.
0: Evet.
1: Evet, gerçekten bayıldım. Açıkçası yolda giderken 1970'lerdeymişim evet. gibi hissettiriyor. Direksiyon kutusu berbat bir durumda. Bu yüzden tamir edilmesi gerekiyor. İşin aslı, işçilik için gereğinden fazla zaman harcatmayacak. Belki biraz pas içinde bir skat bulacağımı düşünerek yola çıkmıştım ama kesinlikle gerçekten çok beğendim. Hatta o kadar beğendim ki senin üzerine fazla gelmeyeceğim. Ne kadar demiştin?
0: 8500.
1: Sana 8000 veririm.
0: Tamam, 8000'e olur.
1: Öyle mi?
0: Evet. 8000'e olur.
1: Harika, güzel anlaşma. Az önce kendime bir international skat aldım. Bu harika bir pazarlık oldu. Teşekkür ederim. İşte 8000 dolar ki bu da yaklaşık 6000 sterlin eder. 1970 model bir International Scat almama yetti. Evet biliyorum. Tamam, biraz eski püskü ama umurumda değil. Bunun çatırdayan küçük bir araç olduğunun farkındayım. Pekala, şimdi bunu koca olana götürmenin zamanı geldi. And...
2: Hey. Sesi içeriden bile duyuluyor.
1: Eminim duyuluyordur.
2: Sesi traktör gibi.
1: Sesi traktör gibi geliyor olabilir. Hatta biraz traktörü bile benziyor olabilir ama bundan daha fazlası. Bu bir International Scat. Bu harika bir araç.
2: Yani bana Mark Brewer sarı bir araba mı satın aldı diyorsun?
1: Evet, bir sarı araç daha. Sanki beni takip ediyor gibiler. İşin iyi tarafı bu renk aracın orijinal rengi değil. Yani bunu tekrar değiştirebiliriz. Gayet sağlam bir araç. Çok da ucuz.
2: Fiyatı ne kadardı? Hadi söyle.
1: 8000 dolar.
2: Bunun için 8000 dolar
1: evet,
2: mı ödedin?
1: Bu çok uygun bir fiyat. İnan bana. Bu araçların pazarı şu anda patlama yaşıyor. Ama önce yapmamız gereken
2: elbette.
1: Birkaç iş var.
2: AVD sistemi var mı?
1: Var gibi diyebiliriz.
2: Yani bu hayır anlamına geliyor.
1: Transfer kutusunda küçük bir sorun var. Büyük bir şey değil. Çözmesi kolay. İşte hazır. Tada!
2: Bunu bir göle mi park etmişler?
1: Neredeyse 50 yıla birikmiş bir kira ama gerçekten bir kere daha bak. Sapasağlam. Baksana. Pas yok, delik yok. Her şey yerli yerinde, her şey çalışıyor.
2: Direksiyon kutusu biraz garip değil mi?
1: Gerçekten garip. Direksiyonu yarısına kadar çevirmeme rağmen ön tekerlekte bir değişme olmuyor. Yani direksiyon kutusunu tamir etmen gerekiyor. Gerçekten güvenli değil. Kulağa çok iş varmış gibi geliyor ama olabilir. O kadar da kötü değil. Sana içerisini göstereyim. Bu aracın geçmişiyle ilgili biraz fikir edin.
2: Ya anladım. Yani bu bir askeri araç. Bütün bunlar çalışıyor mu?
1: Kısmen.
2: Çalışmayan nedir?
1: Gerçekten çalışmayan şeylerden biri silecekler. İster inan ister inanma ama bunlar vakumla çalışan silecekler. Neden elektronik yapmamışlar bilmiyorum. Çünkü doğada sürüş yapacaksan arazi sürüşü yapacaksan camına mutlaka çamur ve toz sıçrar ve en kısa sürede bunları temizlemek istersin. Ya da çalışıp çalışmayacağından emin olmadığın bir şey istemezsin.
2: Hey bekle biraz. Burada onarmaya çalıştığımız güzel bir yol aracı mı yoksa bir arazi aracı mı?
1: İkisi de. Evet, yaptığımız şey bu. Unutlu bir araç. Sana şu özelliğini göstereyim. Hazır mısın? Ayrık bir arka kapısı var. Bak.
2: Anladım.
1: Şu şekilde açılıyor. Üst kısmı yukarı geliyor. İşte sen ve ben buraya oturabilir ve biraz eğlenebiliriz.
2: Tabii, bu araçla ilgili ilk söylediğin şey bu işin basit olacağı.
1: Evet, zaten basit olacak. Renk değişimi yapılacak. Direksiyon kutusu tamir edilecek. AVD sistemini düzelteceğiz ve tekrar çalışır hale getireceğiz. Koltukları temizleyecek, silecekleri vakumlayacağız. İşte bu kadar. Bir düşünsene, eğer bu işi birlikte düzgün bir şekilde yaparsak şu anda patlama yaşayan bir pazarı yakalamış olacağız. Aracı atölyeye alalım mı? Hadi içeri geçelim.
2: 4x4'lere bayılırım. İstediğin dayanıklı bir yere git ifadeleri var. Ve geçtiğimiz yıllarda bunlardan bazıları birer arazi aracı olarak görülmekten ziyade kendi çaplarında yoğun ilgi gören bir klasik haline geldi. Ve nedenini anlamak çok kolay. Bu araçların mütevazı, gösterişsiz bir çekiciliği var. Mike bana AVD sistemiyle ilgili bir sorun olduğunu söyledi. Ben de buradan başlayacağım. Bu Scat'ın transfer kutusunda sorun var ve bu sorun bütün dört çekerli sistemin çökmesi anlamına gelebilir. Bu sorunu çözmek için transfer kutusunu çıkarıp onaracağım. Transfer kutusunu çıkarabilmek için kardan milini sökmek gerekiyor. İlk önce arka kısımdakini çıkarıyorum. Kardan kavramasındaki dört çıvatayı söktükten sonra şaftla bağlantı noktası arasına bir levye sokarak birbirlerinden ayırıyorum. Ön kısım için de aynı işlemi tekrarlıyorum ve kilometre kablosunu söküyorum ve kardan milini söküyorum. Bir transfer kutusunu onarmak kuşkusuz ki göz korkutucu olabilir. Bu çok uzun bir iştir. İşçiliği yüksek fakat maliyeti düşüktür. Bu aracın temel olarak sunduğu şey ise dört çekişli bir sürüş deneyimidir. Ve işte bu tür durumlarda da bazen kollarınızı sıvayıp işe kendiniz girişmeniz gerekebilir.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe, göz alıcı Bravo ailesi.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago. Ayrı bir yaz.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
6: Bu bir Lotus çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Her klasik araç...
9: Tamam bak, çalışıyor mu?
8: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş Hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: ...1970 model International Harvester Scout aldık. Bu harika bir araç. Amacımız bu eski askeri aracı hem düz yolda hem de arazide gidebilecek bir kahraman haline getirmek... ...ve AVD sistemini tehlikeye sokabilecek bir sorunu çözmek için kolları sıvadım. Şimdi transfer kutusunu sökmek istiyorum. Kutunun kenarlarında bir seri civata bulunuyor ve üst kısımdakilere ulaşmaksa epey zor olabilir. Ancak iletim tüneli paneli sökülebilir. Yani bu paneli aracın üst kısmından sökebilirim. Scout'ın sökülebilir iletim tünelini çıkarabilmek için havalı bir matkap kullanıyorum. Bu panel, askeri kullanıcıların ve çiftçilerin tahrik hattına ulaşmalarını sağlayan akıllıca bir sistem. Kapağı kaldırmak altındaki transfer kutusuna ulaşmamı sağlıyor. Ve bir kombinasyon anahtarı yardımıyla aracın alt kısmından ulaşılması neredeyse imkansız iki civatayı söküyorum. Yağını akıtalım. Onu taşıyan bütün civatalar söküldükten sonra transfer kutusu kolayca yerinden sökülür. Yani bir levyenin nazik iknalarının da yardımıyla diyebiliriz. Vay canına, ağırmış. İşte bu. Dana 18 transfer kutusu ve muhtemelen araçlarımızın ilerlemesini sağlayan en önemli parçası diyebiliriz. Ve bu aracı 4x4 yapan da işte tam olarak bu. Yani en azından bu yarısı. Ana prensibi olarak motor güç üretir. 4 küçük gözü var. Üretilen bu güç, bir dişli kutusu aracılığıyla kardan miline ulaştırılır. Kardan mili diferansiyele çarpar. Buradaysa arka tekerlekleri hareket ettiren arka aks bulunuyor. Buradaysa manuel vites kolu bulunuyor. Dişli kutusunun yanındaki transfer kutusu sürücünün bu gücün bir kısmını kardan mili vasıtasıyla ön aksa iletmesini sağlar. Böylece ön tekerlekler hareket eder. Ve aracımız 4x4 olur. Bir şey daha var. 4 çekiş sisteminden herhangi bir tanesini tamir etmek isterseniz arabayı durdurmalı, araçtan inmeli ve tekerleklere güç iletimini sağlayan ön aktarma merkezine kilitlemelisiniz. Ki daha sonra tekrar hareket edebilirsiniz. Maalesef bu transfer kutusuyla ilgili bir sorunumuz var ve kutuyu söktüğümüze göre artık onarma işlemine başlayabiliriz. Arka çıkış mili şaftının muhafazasını çıkarmalıyım. Ve bir havalı matkapla bu muhafazayı tutan 5 civatayı çıkarmak çocuk oyuncağı. 4 civata daha çıkınca şaft bağlantı noktasından ayrılıyor. Ve tek bir civata somunu bağlantı noktasının çıkmasını sağlıyor. Levye kullanarak bu parçaları ayırırken çok dikkatli olmak gerek. En ufak hasar ileride sızıntılara sebep olabilir. Ve bütün bu zahmet boşa gider. Arka çıkış milini sökmek bana kutunun içine bakma şansı veriyor. Gözle görülür bir hasar yok. Ön çıkış mili için aynı işlemi tekrarlıyorum. Vites takımı ve kanalı kolaylıkla çıkıyor. Rulman tutucusunu ve muhafazasını tutan 10 civatayı da söküyorum. Transfer kutusu tamamen açıldığına göre dişlilerin nasıl çalıştığını rahatlıkla görebilirsiniz ve bunu kavramanın en iyi yöntemi ise dişlileri 3 kısımda incelemektir. Buradaki 1. kısım 2 çekişi etkiliyor ve sadece arka tekerlekleri hareket ettirir. 2. kısım 2 çekişli kısımdan gelen gücü ön tekerleklere iletiyor. İçeri göz atınca aslında bu dişlilerin iyi durumda olduklarını söyleyebilirim. Gayet iyi görünüyorlar. Mil yatağında biraz oynama var. Önce eski parçaları çıkarmak için bir hidrolik pres kullanacağım. Bu, ara mile zarar vermeden yeterli baskı uygulamamı sağlayacak. Artık ana tahrik dişlisiyle vites çatalını ve diğer dişlileri sökebilirim. Bütün bu parçalar iyi durumda gibi görünüyor. Parçaların bazılarını temizleyip tekrar kullanabileceğim. İşte bu kadar. Tamamen parçalarına ayrıldı. Şimdi parçaları tekrar birleştirmeden önce hepsini güzelce temizlemek istiyorum. Yıllardır birikmiş yüzey pasını ve pisliği bu transfer kutusundan temizlemek sadece görüntüsünü güzelleştirmekle kalmayacak. Yıllar süren sızıntısız bir çalışma dönemi geçirmesini de sağlayacak. Güç parçası temizleyicisi transfer kutusu kapağını fabrikadan çıktığı günkü kadar temiz hale getirecek.

0: Bir parça astar ve boya. Ve artık onarma aşamasına geçmeye hazırım. Mike bir onarım takımı bulmayı başardı. Fiyatı 175 dolar, yaklaşık 130 euro ediyor. Ve bu onarım takımıyla temizlenmiş parçalar transfer kutusunun tekrar çalışması için yeterli olacaktır. İşe bununla başlayacağım. Öncelikle ana tahrik dişlisini ve vites çatalını yerleştiriyorum. Böylece yuvanın üzerine yeni bir conta yerleştirebilirim. Sızıntıyı önlemek istiyorum. Bu yüzden bir parça dolgu malzemesi uyguluyorum. Böylece parçalar yıllar boyu birbirlerine sıkıca bağlı kalacak. Bir sonraki adımda çıkış milini yuvasına yerleştiriyorum ve yuvayı 5 civatayla sağlamlaştırıyorum. Bağlantı noktasının bir civata somunu ve contayla yerine yerleştiriyorum. Ardından ara pulun üzerine parçaları birlikte tutması için kalın bir tabaka grafitli katı yağ sürüyorum. Şimdi işin dikkat isteyen kısmına geldik. Bu elimdeki küçük iğneli yatakları buradaki küçük alana yerleştirmem gerekiyor. Sorun şu ki iğneler havada kalıyor ve ara mili yerleştirebilmem için boşluğun etrafında sabit durmuyorlar. Ama bir çözümüm var. Vazelin. Bu vazelini bol miktarda sürerek bir yapıştırıcı gibi kullanıyorum. Buraya bolca sürüyorum. Transfer kutusunu onarmak yaklaşık olarak 6 saat alan bir iş. İyi tarafıysa bu işi herhangi bir özel alet kullanmadan yapabilecek olmanız. Şimdi ön çıkış miline geçme zamanı. Sürgü ve yüksek hız dişlileri dış mil sayesinde birbirlerine bağlanıyor. Ardından bir conta, C maşası ve mil yatağı geliyor. Ve bunları vites dişli boşluğu takip ediyor. Ve de bağlantı noktası. Mil yatağı kapağı söküldüğü noktaya tekrar yerleştiriliyor. Başarılı. Transfer kutusunun parçaları harika çalışıyor. Elimdeki yeni kapak contası sadece 3 dolar değerinde. Ancak dişli kutusundaki yağı içeri hapsetmeye yetiyor. Lastik mantar tıpalardan oluşan bir bileşimden üretilmiş. Zorlu şartlara dayanmak ve yıllar boyu sızıntıyı engellemek için tasarlanmış. Tahliye tapasını takmak bu onarma işleminin son adımı. Transfer kutusunu şanzımana tekrar monte ettikten sonra tahrik millerini çıkardığım şekliyle tekrar yerlerine oturtabilirim. Bu iş tamam. Bu aracın direksiyon kutusu tehlike arz ediyor. Bütün bu parçalar aracın yeni sahibi için tekrardan şekillendirilecek.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Otel harika!
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
12: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
13: Küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
14: Saçımda istediğim o hacim, ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Bu otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
17: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
18: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
17: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
18: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
19: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
0: Günümüzün gösterişli eski tip arazi araçları piyasasına yolda ve arazide gidebilecek kusursuz bir araç sunabilmek umuduyla 1970 model bir Scott 800 A'nın onarımına başladık. 4 çekişli sistemi desteklemek amacıyla transfer kutusunu onardım ve şimdi sıra kamyonetin genel sürüş deneyimiyle ilgilenmeye geldi. Zamanında Scott'lar hidrolik direksiyon sistemiyle üretilmezlerdi ve bu aracın hayatının bir kısmında birisi çıkıp bu sistemi araca ekledi ve açık konuşmak gerekirse tamamen gelişi güzel yapılmış. Scott'un anlaşılması güç ve öngörülmez direksiyon sistemini yenilemek, aracı hem daha güvenli hem de sürmesi daha keyifli bir hale getirecek. Bağlantı parçaları gevşetilince düzeneğin içindeki sıvı dışarı çıkıyor. Benim önerim, çıkan sıvıyı tutmak için parçaların çıkışlarına birer lastik eldiven geçirip bir kablo bağıyla bağlamamız. Eski kutuyu direksiyon bilinden ve kamyonetin iskeletinden ayırarak ondan kurtuluyorum. Scott'u asansörle yükselttikten sonra çatal pimi ve eski ana aksı söküyorum. Hidrolik direksiyon sistemini onarabilmek için yaratıcılığımı kullanmak ve alternatif parçalar kullanmak zorunda kaldım. Bu yüzden bir adet direksiyon kutusu aldım. Bu kutu eski bir Scott 2 modelinden alındı. Daha güçlü bir bağlantı çubuğu, mafsallar ve daha birçok başka parça. Bütün bu aletler pahalıya patladı. Hepsi toplamda $2000, yani 1400 euro civarı tuttu ve bunlar tamamen uyumlu parçalar değil. İşe yaramaları için birçok değişiklik yapmam gerekiyor. Yeni direksiyon kutusunu kurmadan önce Scott'un iskeletini fazladan metal parçalarıyla güçlendirip sağlam bir tutturma noktası oluşturmalıyım. Kartondan bir ölçü şablonu hazırlayıp çeliğin üzerine hiza alıyorum. Bu şekilde iki destek plakası hazırlıyorum. Ve bunları iskelete kaynaklıyorum. Şimdi de kamyonetin iskeletine montaj delikleri açıyorum. İskeletin yeni desteklenmiş kısımlarına paslanmadan kurumak için bir kat astar ve boya sürüyorum. Direksiyon pompası 3 adet yeni 12 santimlik conta, pullar ve vida somunlarıyla yerine takılıyor. Direksiyon simidi pompaya mafsallar aracılığıyla bağlanıyor. Yeni merkezleme civataları tam olarak eskilerin çıkarıldıkları yere takılıyor. Tekerlekleri çevirebilmek için olağanüstü bir güç gerekiyor. Direksiyon kutusundaki tek bir hareket bu elimdekinin üzerine biner. Buna pitman kolu deniyor. Ve elimdekini arabadan çıkardığımla karşılaştırırsanız aralarındaki farkı kolayca görebilirsiniz. Bu tuttuğum bahsettiğimiz gücü direkt olarak alır. Güçlüdür. Ağırdır. Yeni pitman kolu direksiyon pompasına bağlanıyor. Ve bağlantı kolu vasıtasıyla ana mafsala bağlanıyor. Düzenekteki her bir vida somunu ve cıvata güvenli ve sorunsuz bir bağlantı için emniyet pimleriyle sabitleniyor. Pekala, işte kader anı geldi. Sol bağlantı, sağ bağlantı, Bu harika bir iz. Ne değişim ama. Mike buna bayılacaktır. Ve bunun sebebi yine direksiyon sisteminin çok daha etkili olması. Fakat bundan da önemlisi arabayı çok daha güvenli bir hale getirmiş olması. Kusursuz.
20: Ant ve benim Scott'la ilgili pek de sevmediğimiz bir konu da rengi. Sarı renk kesinlikle güzel değil. Güzel bir yeşil tonu arabaya çok daha yakışacaktır. Birkaç farklı boya örneğini yan yana koyup karşılaştırmak istiyorum. Ve şansım yaver giderse gün bitmeden boyaları alıp Ant'in ne düşündüğünü öğrenmek için atölyeye dönebilirim. Bet?
21: Merhaba Mike.
20: Seni görmek güzel.
21: Seni görmek de öyle.
20: İşler nasıl gidiyor?
21: İyi, biraz yoğun.
20: Evet, Ant ve ben sonunda Scott'ı yeşile boyamaya karar verdik. Askeri geçmişine bir selam göndermek istiyoruz. Bize yardım edebilir misin?
21: Hemen şurada harika örneklerim var.
20: Güzel.
21: Yeşil tonlara mı bakmak istiyorsun?
20: Evet.
21: O zaman buradakilerden biri uygun olabilir.
20: Evet, şuna bir bak, işte bu. Aslında biraz daha nasıl denir, ağır başlı bir renk arıyordum. İşte bu
21: rengi. Evet,
20: öyle. Bu gayet güzel.
21: Bir renk.
20: Bu rengi biraz metalin üzerinde de görebilir miyiz?
21: Evet, renk paletini de alıp arka tarafa geçelim.
20: Bu boya rengi 9 farklı renk maddesinden oluşuyor ve bu maddeler bir bilgisayar formülüne uygun olarak ayrı ayrı tartılıyor. Çok ince bir iş çıkarmak gerekiyor değil mi?
21: Evet, 1 gramın onda birine kadar inmek gerekiyor.
20: 70'li yıllarda Scott'lar sınırlı bir renk yelpazesinden sadece yumuşak tonlara boyanıyordu. Fakat modern teknoloji ve PET'in uzmanlığı sayesinde artık elimizde aralarından seçebileceğimiz neredeyse sınırsız sayılabilecek bir renk yelpazesi var.
21: Sıradaki renk 271 numara ama bu renk veri tabanımızda yok. Küçük bir numaraya ihtiyacımız var çünkü bu özel bir renk. Bu renk güneş vurduğunda daha çok parlamasını ve ayrıca yan kısımların daha çok açık görünmesini sağlayacak.
20: O zaman buna küçük sihirli parça demeliyiz.
21: Evet.
20: Hay aksi. Ah işte.
21: Harika.
20: Ah. Şuna bir bak. Rengin nasıl oluştuğunu görebiliyorsun. Bu harika. Araç için planladığımız eski tip görünümü PET'e anlattığımda benim seçtiğimin dışında 2 farklı yeşil tonu daha hazırladı.
21: Önce davrandım ve buradaki 3 farklı numuneyi, bu 3 farklı rengi üzerlerine püskürtmemiz için hazırladım. Böylece hangisini daha çok beğendiğine rahatça karar verebilirsin.
20: Pekala, yani bunlar konturlanmış plastik kalıplar ve üzerine renk püskürtüldüğünde bu rengin hangi açılardan nasıl görüleceğini görebiliyorsun.
21: Kesinlikle, bütün girinti çıkıntıları görmek mümkün.
20: Harika. Poliüretan boya, Scott'lar üretildiğinde kullanılan boyalardan daha çabuk kuruyan, daha parlak ve daha dayanıklı bir boyadır. Bu kalıpları boyamak, boyanın kuruduktan sonra nasıl görüneceğiyle ilgili bir fikir verecek. Scott'ı boyadığımız zaman karşımıza çıkabilecek istenmeyen sürprizleri engellememize yardımcı olacak. Pekala, yapacağımız şu, şeffaf kaplama ve kurutma işlerini sana bırakacağım. Yarın tamam. Gelip kalıpları alacağım ve Ant'e gösterip ne düşündüğünü öğreneceğim.
21: Anlaştık.
20: Teşekkür ederim Pat.
21: Teşekkür ederim Mike, benim için zevkti.
20: Nasılsın Ant?
0: Merhaba.
20: Dinle, aletleri biraz bırak ve benimle dışarı gel, sana bunları göstereceğim. Daha önce Scott'ın rengini değiştirmekle ilgili konuşmuştuk. Gidip birkaç renk numunesi hazırlattım. İlk renk, orijinal arabaya bir çeşit selam göndermek gibi. Hoş bir renk gibi. Ben beğendim.
0: Evet, bunu beğendim.
20: Güzel. Daha sonra bu renkte biraz rotamdan şaştım. Bunun nedeni ise...
0: Olmaz.
20: Nedenini bilmek bile
0: Hayır.
20: istemiyorsun değil mi? Tamam, sonra Heritage yeşiline baktım.
0: İşte bizim yeşilimiz bu.
20: Bunu söylemene sevindim çünkü ben de bu rengi çok sevdim. İç kısmını düzenler, güzel bir takım tekerlek eklersek bu arabayı çok farklı bir pazara sunabiliriz. Nasıl olur?
0: Harika. Bunları çöpe at.
20: Tabii. Diğerini sen alacaksın demek. Pekala, ben de bunları jöle kalıbı olarak kullanırım.
0: Vakumlu silecekleri tasarlayan teknisyenler aslında çok zekice bir iş çıkardı. Motorun çalışırken ürettiği doğal vakumu almak ve sileceklerin hareketi için kullanmak. Sorun şu ki bu araba henüz yeniyken bile teknoloji çok eski ve güvenilmezdi. Benim yapacağım şey ise eski olanı söküp yerine yenisini takmak olacak. Ve bunu yapabilmek için şu paneli çıkarmam gerek. Gösterge panelini çıkarınca karşımıza panelin üst kısmını sabitleyen 8 adet yıldız vida çıkıyor. Kontrol panelini kaldırabilmek için 4 tane daha vidayı sökmem gerek. Silecek mekanizmasına ulaşabilmek için gösterge panelinden 4 çıvata daha söküyorum. Sökmeye bu noktaya kadar devam edeceğim. Çünkü bu parçalar vakumlu sileceklerin motorları. Yani çıkarmak istediğim parçalar bunlar. Silecek kollarını sökmek üzerlerinde durdukları parçaya ulaşmamı sağlıyor. Bu parçayı çıkarmak bir İngiliz anahtarı, bir çekiç ve nokta zımbasıyla çok kolay oluyor. Böylelikle eski silecek motoru rahatça çıkıyor. Ardından silecek anahtarlarını söküyorum. Ve vakum borularını çıkarıyorum. Silecek sistemi söküldüğüne göre tam olarak nasıl çalıştığını görmek daha kolay olacak. Sistem iki silecek motorundan oluşuyor ve burada da iki silecek anahtarı var. Vakum akışını sağlamak için bir havalı fren vanası kullanıyorum. Şimdi motor çalışıyor ve vakum basıncı oluşturuyor. Vakum şu anda sistemin içinde. Yani anahtarı açacak olursam... Bu birincisi. Pekala, ikincisi zaten çalışmıyormuş. Motorlar çalışıyorsa ve limitinin altında bir güç sarf ediyorlarsa sisteme güçlü bir basınç gönderir. Şimdi motorun gücünü artırırsam ve bunu nazik ve yavaşça yaparsam, gaza biraz yüklenirsem, evet araba biraz daha hızlı gidecektir. Maalesef silecek bu yüzden daha yavaş çalışacak. Çünkü basınç azalacaktır. Bununla birlikte eğer sonuna kadar bastırmak, gaz pedalını zemine dayamak istersem eğer, basınç tamamen gidecek, silecekler çalışmayacaktır. Bu sistemi dahiyane basitliği yüzünden çok seviyorum ve kağıt üzerinde çalışması gerekiyor. O zaman eskisinden kurtulalım ve yenisine geçelim. Mark biraz araştırıp 1972 model ya da daha yeni bir Scott'tan ikinci el bir sistem alabilirdi. Fakat bunu yapmadı. Bunun yerine daha modern ve güncel bir sistemi tercih etti. Bu sistemin iyi tarafı ise tek bir motorla çalışıyor olması. Ve sürücü kısmında sadece tek bir anahtarının olması. Ayrıca civatalar küçük birkaç değişiklikle sorunsuz bir şekilde yerlerine oturdu. Parçayı tek bir civata somunuyla aracın dış kısmına sabitliyorum. İçeriye de bir tane ekleyip bağlantıyı bir çıt çıtla sağlamlaştırıyorum. Ardından yeni kablo tesisatını bağlıyorum. Anahtarı içindeki dönemsel görünümü korumak için orijinal yerine orijinal topuzuyla monte ediyorum. Bu Scott'ta modern elektrikli silecekler olduğunu çalıştırdıklarında anlayacağız. Yeni paslanmaz çelik silecekleri yerleştirdikten sonra yeni sistemi test etmeye neredeyse hazırım. Teorik olarak her şeyin hazır olması gerekiyor. Bu yüzden tek yapmam gereken aküyü eski haline getirmek. Sileceklere biraz güç yüklemek. Ve bu sıratını bağlıyorum. Atarı içindeki dönemsel görünümü orijinal yerine orijinal topuzuyla monte. Bu Scott'tan elektrikli silecekler olduğunu çalıştıklarından anlayacağız. Yeni paslanma silecekleri yerden sonra yeni neredeyse hazırım. Teorik olarak her şeyin hazır olması gibi. Bu yüzden tek yapmam gereken aküyü eski haline getirmek. Silecekler güç yüklemek. Ve bu sırada kulplik bırak.

0: stays. It stays with me.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
1: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
2: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
12: Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
14: Bellona, Bellona.
15: Ha! Maydanoz.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso.
4: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
7: kartım hadi. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
8: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
7: Ne de motorun durması onları yıldırır.
8: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
7: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Scott'umuzun 4 çekerini onardım. Hidrolik direksiyonu ve silecekleri değiştirdim. Pat son birkaç gününü özel boyama işi için harcadı ve şimdi Scott nihayet atölyeye geri döndü. Vay canına, şuna bakın, tamamen farklı bir kamyonetmiş gibi duruyor. Yeni askeri görüntüsü bu Scott'u modern bir pazara taşıyor. Boya söz konusu olduğunda istediğimizi elde ettik. Mekanik anlamda istediğimiz yere geldik, fakat şimdi koltuklara odaklanmak istiyorum. Çünkü içinin en az dışı kadar güzel olmasını istiyorum. Mike birkaç araba koltuğu döşemesi bulmayı başardı. İşin kötü tarafı, döşemeler postayla geldiği için epeyce buruşmuşlar. Fakat bunun için ufak bir hilem var. Eğer döşemeleri güneşin altına serersem sıcaklık onları yumuşatacaktır. Güneş serini yeni döşemeler üzerinde gerçekleştirirken ben de koltuk çerçeveleri üzerinde çalışmak için içeri giriyorum. Önce eski koltuk döşemelerini sökeceğim. İşe çerçeveyi çıkarmakla başlıyorum. İlk adım koltuk süngerlerini çerçeveye bağlayan yıldız vidaları sökmek. Tamam. Şimdi bu eski döşemeler konusunda dikkatli olmaya çalışacağım. Çünkü dürüst olmak gerekirse onları saklamak istemiyorum. Koltuk minderleri için köpük dolgu kullanılmış. Yenilerine yer açmak için eski şeylerden kurtuluyorum. Bunlar birkaç küçük zımbayla tutturulmuş. Çok kolay çıkıyor. İşte bunun modası çoktan geçti. Bunun gibi dolgu elyaflarını yaylar, köpük dolguyu delip derinin dışına çıkmasınlar diye koyuyor. Elyaf dolgu koltuğa baskı uyguladığı için yayların hep birlikte çalışmalarını da sağlıyor. Koltuklar tekrar kaplanmadan önce ilk olarak yüzey pasını silebilmek için metal çerçeveleri güzelce temizlemem gerek. Ardından ileride oluşabilecek çürümeleri engellemek için bir kat astar ve boya atıyorum. Boya kururken ben de işin geri kalanını halledeceğim. Güzel, yepyeni bir parça sünger aldım ve yapacağım şey eski koltuk altlığını bir şablon olarak kullanmak. İki şekilde kesmek istiyorum. İlkini tam ölçülere uygun, ikincisini ise biraz daha büyük keseceğim ki kenarlara çekebileceğim malzemem olsun. Poliüretan köpük teknolojisi Scott'un yapıldığı 1970'lerden bu yana büyük yol kat etti. Aşırı kullanım durumunda bile bu modern dolgu maddesi sıklığını, şeklini ve bükülebilirliğini orijinalinden daha iyi koruyacak. Süngerin iyi tarafı gayet yumuşak olması ki bu da iyi bir çift makasla bu iş için sağlam ve keskin bir döşeme makası kullanıyorum. İki sünger parçasını püskürtme tabancasının içine koyduğum otomotiv yapıştırıcısıyla birbirlerine yapıştırıyorum. Koltuk döşemesini satın almanız mümkün. Fakat bunları kendim kesip birleştirmek birkaç dolarlık tasarruf etmemi sağlıyor. Süngerin iki tarafına ve dolgu elyafına kalın bir katman yapıştırıcı püskürtüyorum. Şimdi siyah çizgilerin asıl amacı her şeyi üst üste getirebilmemdir. Ardından kenarların etrafına fazladan biraz daha yapıştırıcı püskürtebileceğim. Gerçekten iyi görünüyor. Artık yapıştırdığıma göre başka bir şey daha kullanarak yerlerinde daha da sağlam durmalarını sağlayacağım. Bunlar domuz halkası denilen özel birer zımba. Zımbayı süngerin içinden geçirin ve yaylara tutturun. Artık hiçbir yere kımıldayamazlar. Domuz halkası zımbaları döşeme endüstrisinde yıllardır kullanılıyor. Zımbaları koltuğun alt kısmının her tarafına tutturuyorum. Gerçekten düzgün görünüyor. Gidip koltuk döşemeleri güneşin altında ne duruma gelmişler diye bir bakacağım. Güneş ne kadar da büyük bir fark yaratmış. Bütün paketleme izlerini yok etmiş. Geri kalanlarsa döşemeleri iyice gerdiğimde yok olacak. Döşemenin içine dışına çıkarıyorum. Biraz zorlanmaktan başka bir seçeneğiniz olmayacaktır. Şimdi ters çeviriyorum, tahta yüzeyi yukarıda tutuyorum ve zımbalamadan önce, ki bu çok kolay olacak çünkü döşemeyi tekrar düzeltmek için bir zımba tabancası kullanabilirim. Üst kenarın ortasından başlamak istiyorum. Sıkıca çekin ve dikiş yerinin tabana hizalandığından emin olun. Ve sonra zımbaları kenarlara paralel olarak ayarlıyorum ki malzeme döşemeyi yırtmasın. Güzel. Şuna bir bakın. Bu yeni koltuk döşemeleri aracın içini asgari bir harcama karşılığı tamamen değiştirecek. Bu çok tatmin edici. Artık son aşamaya geldim. Bu da küçük görüntü detaylarını tamamlamak anlamına geliyor. Acele etmemek gerçekten önemli. Bu aşamada dikkatli çalışıyor olmamın sebebi tabii ki bu güzelim boya işçiliğine bir hasar vermemek. Bunların hepsi onarımdan önce bir araya topladığım orijinal aksesuar parçaları. Onarılmış far üniteleri orijinal kablo sistemine bağlanıyor. Bu aksesuarları yedek parça pazarlarında bulmak mümkün. Fakat temizlenmiş orijinal farları, far kenarlıklarını, ızgarayı, reflektörleri ve yeniden boyanmış tamponu kullanarak $500 kar etmiş olduk. Tüm bakım ve onarım çalışmalarının en iyi kısmı ise marka rozetini sizin takıyor olmanız. Bu Scott ilk günden bu yana bizi epey uğraştırdı fakat inanılmaz bir yol kat etti. Artık bir yol aracıyla bir arazi aracının mükemmel bir karışımı haline geldi. Ve işin en güzel tarafı da nereye gitsem bu aracı sürmekten dolayı gurur duyacak olmam. Ve evet, büyük bir parçası hala eksik. Fakat tavanı tamirhanede bırakmak iyi bir fikirdi. Böylece arabanın içine rahatça ulaşabildim. Şimdi o büyük parçayı da takıp kalan küçük detayları da tamamlamalıyım.
1: 3.2 litrelik kompakt motoru, 4 vitesli şanzımanı ve saatte maksimum 138 km hız kapasitesiyle bu 1970 model International Harvester Scott kontrolden çıkmış eski model arazi aracı çılgınlığına katılmaya hazır. Bu aracı yalnızca $8,000 masrafla aldık. Transfer kutusunu onarmak bize $175 mal oldu. Güncellenmiş direksiyon parçaları $2,000 zarar ettirdi. Elektronik geniş cam silecekleri masraflara $450 daha ekledi. Boya için $3,100, iç kısım ve döşemeler için $1,075 ve tekerlek için 30 inçlik lastikler için ekstra $1,000 daha ödedik. Bütün hepsi $15,800 ya da yaklaşık 11.500 sterlin etti ve 64 saatlik çalışma gerektirdi. Şansımıza bu Scott'ların piyasası gün geçtikçe hararetleniyor ve harcadığımız emeklerden sonra bu durum fiyat konusunda zorlayıcı olabileceğimiz anlamına geliyor.
0: Mutlu musun?
1: Mutludan da öteyim. Şuna bir baksana, gerçekten inanılmaz görünüyor değil mi? Burası da aracı test etmek için gerçekten harika bir yer.
0: 7700 hektarlık engebeli bir yol. Bu tür bir araç için mükemmel bir parkur.
1: Direksiyon idaresindeki ve 4x4 sistemindeki sorunları çözdün. Altındaki her bir parçanın sapasağlam olduğundan emin
0: misin? Bu araç mekanik olarak bütün bu gördüklerimizin üstesinden gelmeye hazır.
1: Madem kendinden bu kadar eminsin, arabayı sen kullan.

0: Yürü, yürü, yürü, yürü, yürü. Hadi bunu başarabiliriz.
1: Vay canına.
0: Araç rampayı sanki dümdüzmüş gibi kolayca tırmandı.
1: Bunun nedeni transfer kutusunu onarmış olmanız. Kutuyu çıkardım ve inan bana gerçekten etkileyici bir teçhizattı. Aslında bu aracı iki çekişli bir araç olarak satın almıştın. Ve engebeli bir yolda gidebilmesi için bu aracın böyle bir kapasitesi olmak zorunda.
0: Bu harika. Demek istediğim adeta içimden geçip gidiyor.
1: Bu araç bir harika.
0: Gerçekten de çok iyi.
1: Şu anda piyasada bu tür bir deneyim sunan sadece birkaç araba var. Bu araçları düz yolda sür ve sonra bilemiyorum belki de bir hafta sonra buraya benzer bir yerin önünden geçerken eğlenebilirsin.
0: Evet ve artık böyle bir yere çıktığında yağmur yağmaya başlarsa ve biraz da çamura batarsan hemen silecekleri çalıştırıp yoluna devam edebilirsin.
1: Bu yeni elektronik silecekler vakumlu olanlardan çok daha iyi. Pekala, şu dik yokuştan ineceğim.
0: Buna mecbur musun? Bu hiç hoşuma gitmedi.
1: Söyle bakalım, sence yeterince test ettik mi? Bu aracın arazideki becerilerini gördük.
0: Evet, evet gördük, kesinlikle evet. Gördük.
1: Yani arazi kutucuğunu listeden çıkardığımıza göre bence artık düz yola çıkmalıyız.
0: Evet, bir de onu deneyelim.
1: Şimdi ön tekerlekleri devre dışı bıraktık. Araç sadece arkadan çekişli ilerliyor. Yani bir arazi aracı olmaktan çok bir yol aracına dönüştü. Gerçekten de bir yol aracı gibi hissettirmiyor.
0: Evet, gerçekten de öyle hissettiriyor. Direksiyon hakimiyeti için çok çalıştığını biliyorum. Şu an ne durumda?
1: Kesinlikle değişti. Ne yaptığıma bir bak. Bak, tek parmağını direksiyonu çevirebiliyorum. Bu kamyonet aslında epey ağır. Ama onu tek parmağımla bile kontrol edebiliyorum. Üstelik kavraması ve tutması tıpkı bir yol aracınınki gibi rahat.
0: Evet, gerçekten de büyük bir fark olduğunu görebiliyorum. Yaptığım bu işten çok memnun kaldım.
1: Direksiyon kutusunu onarıp yeniledim ve rayların hemen dışına monte ettim. Direksiyon kontrolü tamamen değişti.
0: Bu satışı kolaylaştıracak. Sana başka neyin satışı kolaylaştıracağını söyleyeyim. Rengi.
1: Evet, bu harika bir renk.
0: Rengi gerçekten inanılmaz. Dikkate değer başka bir şey de koltuk döşemeleri.
1: İçlerindeki süngeri değiştirdim. Artık gerçekten sağlam görünüyor ve vücudun şekline uyum gösteriyorlar. Döşemeleri işlemek çok kolay oldu. İşin aslı bütün aracın iç kısmını sadece birkaç saat içinde tamamladım.
0: Düşünsene, elimizde hem düz hem de engebeli yolda mükemmel performans sergileyen bir araç var. Hem de harika görünüyor. Hem içi hem dışı. Ve eminim bu direksiyonun başına kim geçerse geçsin bu araca bayılacaktır. Uzun uğraşlar sonucunda artık skatımız birilerinin araba koleksiyonunda gururla sergileyeceği bir şekle geldi. Matt teklife ilk koşan oldu. Sürüş deneyiminden memnun kaldı. Ama bakalım fiyatını beğenecek mi? Peki alamet, ne düşünüyorsun?
2: Bayıldım. Gerçekten çok güzel.
0: Açıkçası bu aracın nerelerden geçip bu noktaya geldiğini görsen gözlerine inanamazsın. Peki neden böyle bir araç istiyorsun?
2: Erkek kardeşim Isaac tam bir Bronco severdir. Benim de ondan aşağı kalır yanım olmamalı, öyle değil mi?
0: Elbette olmamalı. Ayrıca sadece bu da değil. Bu araçla piyasaya tam zamanında gireceksin. Verdiğim ilanda fiyatı $22,500 olarak belirtmiştim. Birçok insandan araçla ilgilendiklerini duydum. Ama buraya gelen ilk sen oldun. Bu yüzden aracı alıp almamak sana kalmış.
2: Gerçekten de çok güzel bir araç ama eğer pazarlık yapmasaydım ya da fiyatı biraz düşürmeye çalışmasaydım şu anki işimi yapmıyor olurdum.
0: Tabii ki, denemek serbest.
2: O zaman $21,500 ne dersin?
0: Bu fiyatın sadece $1,000 aşağısı. Yani normalde sana elimi uzatır ve anlaştık derdim ama bu durumda eğer sen almayacaksan elimde bu arabayı satabileceğim ve sabırsızlıkla bekleyen bir liste dolusu insan var. Bu yüzden onlara haber verip fazladan $1,000 daha kazanabilirim.
2: Hayır hayır, bunu yapma.
0: Emin misin?
2: 22.500 olsun, bu arabayı kaçıramam.
0: O zaman artık tamam. Harika bir skat sahibisin. Tebrik ederim. İyi bir karar verdin. İyi bir alışveriş oldu. $22,500 ya da yaklaşık 16 bin sterlin. Kulağa pahalı gelebilir. Fakat şuna bir bakın. Bu çok güçlü bir araba. İşin iyi tarafı, Ant ve benim başka arabalar almaya yetecek biraz daha paramız oldu ve bu arabaları görmek istiyorsanız gelecek sefer tamirat tadilatta Ant ve bana katılmayı unutmayın. Hoşça kalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trink Sat. Garanti. Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
2: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
3: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
4: Tekne.
3: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
2: Ya Faruk tamam hallederiz.
3: Dostum.
2: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
3: Oh,
2: oh tabii.
5: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
3: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
10: Türkiye'nin dürümü. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
13: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
17: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
18: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
19: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
18: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
19: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
20: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
21: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Kemerlerinizi bağlayın çünkü bu akşam Ant ve ben şovu sizlere, yani hayranlarımıza bırakıyoruz. Ve bütün can alıcı sorularınıza yanıt veriyoruz.
1: Merhaba millet, benim adım Nelson.
0: Bazı sırlarımızı paylaşacağız. Eyvah! Ve aslında tamirhanemizde neler olduğunu gözler önüne sereceğiz. Hiç kimin daha iyi olduğu konusunda rekabetçi oldun mu? Aynı zamanda elden geçirdiğimiz muhteşem arabalardan birkaçına da göz atacağız. Tamirat, tadilat, araba meraklıları istilası başlıyor. Evlerinde bizi izleyenlere fazladan içerik verelim.

0: Bugün çok özel bir şey planladım. Çünkü bir dizi arabayı tamir ettikten sonra arkamıza yaslanıp geçtiğimiz bölümlerde gerçekleştirdiğimiz olağanüstü işler üzerinde düşünmek güzel olacak. Çok güzel arabalar üzerinde çalıştığımızı söyleyebilirim. Gerçekten çok çalıştık.
1: Bunlar epey paslanmış.
0: Çok güldük. Hadi o zaman. Eyvah. Ve sizlere gösterme fırsatımızın olmadığı birçok iş yaptık. Bu döşeme parçalarından bazılarını bulmak gerçekten zordur. Sonuçta kaderini değiştirdiğimiz 8 inanılmaz araba oldu. Birkaç spor araba, bir çift sağlam arazi aracı ve İngiltere'den gelen modern klasiklerden bir tanesi. Nasıl? Ne kadar güzel, baksana. Tek yapman gereken bir gözden geçirip güzelce yıkamak ve sonucunda kullanışlı bir arabamız olacak. Şu yüzüne bir bak. Hayır, ciddi değilim. Bugün bizim için daha iyi planlarım var. Hadi içeri girelim. Hadi. Su ısıtıcısını çalıştıralım. Hadi. Gidip hayranlarından gelen sorulara bir bakalım. Bu tamirhane her zaman hayranlarımız için var oldu ve devam etmemizi sağlayan şey ise hayranlarımızla olan etkileşimimiz. Bunu gerçekten çok seviyoruz. Bugün sorularınızdan bazılarına yanıt vereceğiz. Bir soru Baltimore, Maryland'de yaşayan Patrick'ten gelmiş. Yıllar geçtikçe yaptığınız iş nasıl değişti diye sormuş.
1: Pekala, buna ben cevap verebilirim. Çünkü araba meraklısı olmak gibi ayrıcalıklı bir ilgi alanım vardı. Yani bu programı izleyerek büyüdüm. Seni bu programda, bu tamirhanede arabaları tamir ederken izledim ve açıkçası söyleyebilirim ki bu programın DNA'sı hiç değişmedi. Araba alır, tamir eder ve sonunda kar etme umuduyla araba satarız.
0: Evet, ve bu tam olarak tamirat tadilatın ruhunu oluşturuyor ve bu ruh seninle birlikte devam etti. Ve biliyor musun, işte tam da bu yüzden bir Porsche 924'ü tekrar tamir etmek istedim. Sen Tim olmalısın, sen Duncan olmalısın. En haklı, bu programın DNA'sı hiç değişmedi ve bu küçük ayrıntıları etkilediği kadar büyük anları da etkiliyor. Hala bir aracı tepeden tırnağa incelemek zorundayım. Yıl 2003'te, 2018'de olsa. Kapağı açalım hadi.
2: Evet.
0: Harika.
2: Güzel.
0: Camlar da iyi durumda görünüyor.
2: Evet.
0: Kılıfı bile yerinde duruyor.
1: Evet,
0: neşlik, evet. Bunları almak için 45 sterlin harcamak gerekiyor. Yani bu kılıflar, evet, çok nadir bulunur.
2: Ayrıca bu da var. Çekerek açıyorsun. Sanırım bu orijinal bir parça.
0: Orijinal kılıf mı?
2: Evet.
0: Bu harika. Hala çalışıyor ve yerli yerinde duruyor. Harika. Yani yapmam gereken son şey arabayı alıp bir test sürüşüne çıkmak.
1: Ama birçok şey değişti. Senin moda anlayışın bunlardan biri değil.
0: Evet, belki de yeme alışkanlıklarım değişmiştir. Fakat haklısın, moda anlayışım hala aynı. Hadi diğer sorulara bakalım. Şuna bir bak, bir kişiden daha soru gelmiş. Bu kişinin nereli olduğuna bir baksana.
1: Slovakya'dan Igor. Tadilat için aldığımız arabaları nasıl seçtiğimizi soruyor. Temel kıstaslarınız neler?

0: vardır. Çünkü seçtiğiniz araba çok özel.
1: Öncelikle dikkat ettiğimiz şey seçtiğimiz arabanın insanlar için bir şey ifade edip etmediği. Yani bu arabayla ilgili bir fan kulübü olmalı. Ya da birilerinin duvarını süsleyen bir posteri olması.
0: Evet, ayrıca unutmamalıyız ki her araba birileri için kişisel sebeplerden dolayı özeldir. Ve eğer bir araba onlar için özelse bizim için de özeldir.
1: Geçtiğimiz bölümlerde seçtiğimiz arabaların arasında en sevdiğim 2004 model Mini Cooper MC40 olmuştu. Ve test sürüşü sırasında kısa bir süreliğine bile olsa bir efsaneymiş gibi davranabilmiştim. Bu araç inanılmaz hızlı. İnsanlar genelde en sevdiğim arabanın ne olduğunu sorar. Ve ben de her seferinde aynı cevabı veririm. Çoğu insan kısa tekerlek kasalı bir Ferrari 250 diyeceğimi düşünürüm. Fakat işin aslı en sevdiğim araba 1964 model Mini Cooper S'tir. Petty, Hopkirk'ün Dünya Rally Şampiyonası'nda sürdüğü araba gibi. İşte benim en sevdiğim araba bu. Ve şu an sürdüğüm de eskiden bu arabanın sürücüsüne hissettirdiği her şeye sadık kalınarak yapılmış bir model. Eski modellerde o kadar küçük bir motoru vardı ki kendinizi adeta asfaltta bir hissedebilirdiniz. Direksiyona üfleyecek olsanız araba istediğiniz yöne giderdi. Ve bu araba da aynı özelliğe sahip. Pürüzsüz bir sürüşü var. Direksiyon hakimiyeti bir çocuk arabası kadar kolay. Fakat ayağınızı alt döşemeye bastırdığınızda ve turbo kompresör dönmeye başladığında vay canına, şunu bir dinleyin. Vay canına, harika değil mi? Kompresör dönüyor ve bu şeyi ufka fırlatıyor ve henüz ikinci vitesi geçmedim bile. Bu araba gerçekten inanılmaz. Güzel görünüyor, güzel hissettiriyor ve kesinlikle güzel bir sürüş sunuyor. Her günümü bu arabanın içinde geçirmekten mutluluk duyarım. Tamirhaneye geldiğinde bu arabayla çok uğraşmak zorunda kaldığını biliyorum. Fakat sen ilk somunu çevirmeye başlamadan önce bile o arabayı kullanmak büyük bir keyif.
0: Harika bir arabaydı.
1: Evet, ve gidip yeterince emek isteyen ama daha fazlasını istemeyecek olan bir araba bulmak en iyi sonucu veriyor.
0: Evet, ama üzerine basarak söylemem gerekir ki Mark'ın bulduğu her araba bu tamirhaneye girmeye hak kazanmıyor.
1: Yıllardır bir Rover 3600 P6 bulabilmek için uğraşıyordum. Bu yüzden de büyük bir indirimi yakalamak için Kaliforniya'ya kadar yolculuk etmekte istekliydim. Fakat görünen oydu ki bu fiyatın bir sebebi vardı. Bahsettiğim bu öyle mi? Vay canına! Yani beni Sonoma'ya onca yolu gelip sırf bunu görmem için mi bu kadar heyecanlandırdın?
2: Gövdesi çok güzel. Hiç pas yok Mike.
1: Bana gönderdiğin fotoğraflarda gerçekten de güzel görünüyor.
2: Bekle biraz.
1: Benimle dalga geçiyor olmalısın. Ciddi misin?
2: Bu arabayı alma sebebim üzerinde hiç pas olmamasıydı. Ama birkaç şeye ihtiyacı olduğunu kabul ediyorum.
1: Bu çok garip. İngiliz modellerinde bunları bulmak mümkün değil.
2: Dinle. P6'nın Amerikan modeli. Sizin İngiltere'deki modellerinizden çok daha farklı bir canavardır. Ve kapağı açıp göstereyim.
1: Açma lütfen. Yerine bırak.
2: Şuna bir bak. Şu kaput havalandırmasına bir bak.
1: Evet.
2: Sizin modellerde bunları bulamazsın. Bunları açıp kapatabiliyorsun. Harika değil mi? Burada da çok sağlam durmayan bir buzlanma uyarıcısı var.
1: Bak dinle, her ne kadar bana bu arabayı almam gerektiğini açıklamaya çalışsan da bütün bunlar çok fazla. Gerçekten çok fazla. Ve bunu alıp tamirhaneye götürürsem bir İngiliz modeli bile olsa Ant beni boğazlardı.
0: Bir Rover'ı bıraktığına inanamıyorum.
1: Sorma. Biliyor musun? Amerika'da bir Rover bulmak çok zor. Ama ilerleyen bölümlerde bir Rover mutlaka bulacağız. Fakat ne yazık ki bu arabayı tamirhaneye getirmiş olursak üzerinde çok uğraşmamız gerekirdi. Hadi başka bir soruya geçelim. Bu soru Jimmy'den gelmiş. Nereli olduğuna bir baksana. Wellington, Yeni Zelanda. Epey uzak. İkinizin de arabalarla farklı şekillerde çalışmanızı çok seviyorum. Hiç kimin daha iyi olduğuna dair rekabete girdiniz
0: olur. Hayır Jimmy, biz kesinlikle rekabetçi insanlar değiliz. Çünkü tahmin edebileceğin gibi eğer ortada bir rekabet olsaydı Mark benim kazanacağım. Bilirdi.
1: Ne? Sen de iyi biliyorsun ki senden daha büyük bir göçüğü tamir ettim.
0: 1969 model bir Opel GT şirin bir spor arabaydı. Fakat bütün bu şirinlik kanatlarda ve kapılarda oluşmuş göçükler yüzünden bozuluyordu. Bu yüzden Mark ve ben birer göçük seçtik. Kimin daha iyi olduğuna karar vermekse size kalıyor. Göçüğü bu taraftan düzeltmek için iki ana alet kullanacağım. Birisi bu çivi tabancası, diğeri ise bu sürgülü çekiç.
1: İşte en eğlenceli kısmıysa bu koca harika alet. Bu bir... Evet.
0: Evet.
1: Bunu kullanırken dikkatli olmalısınız. Bu bir ters çekiç.
0: Çivi tabancası harika bir alet. Bir tür küçük kaynak aleti diyebiliriz.
1: Artık şey diyebilirim. Ben senin babanım. Bunu şuraya koyuyoruz. Bu işi doğru yapıyor muyum Pet?
3: He? Evet, doğru yapıyorsun.
1: Bunu da buraya koyuyoruz. İşte böyle. Bu da buraya geliyor. Sonra da vuruyorsun değil mi?
0: Evet.

0: Birçok soru geliyor. Gel ve şuna bir bak. Buna cevap vermeliyiz. Sen neler peşindesin?
1: Biraz oyalanabileceğimi düşündüm.
0: Fakat şu anda yaptığımız şeye odaklanmalıyız. Şuna bir baksana. Houston, Texas'tan Dan yazmış. Merhaba arkadaşlar. Tamirhanede olup bitenlerin ne kadarını ekranda görüyorum?
1: Evet, bu güzel bir soru. Çünkü bütün bu işleri yapabilmek için çok kısıtlı bir vaktiniz var.
0: Evet, o kısa dakikalar arasına elimizden geldiğince çok şey sığdırmaya çalışıyoruz. Mesela kameralar çalışmıyorken bile senin civatalarla uğraşıyor olman gibi. Ayrıca kalemlerini kullanmayı da çok seviyorsun, doğru mu?
1: Evet, çünkü bir şeyi doğru düzgün öğretmeyi tercih ediyorum ve bir şeyi anlatmanın en iyi yollarından birinin de çizerek anlatmak olduğunu düşünüyorum. Arabaların içindeki aksamlar karmaşık olabilir. Alfa havalandırma sistemlerinden tutun da Opel GT'nin fren sistemlerine kadar. Yaptığım çizimlerden birisi de 1970 model bir International Harvester Scout'un transfer kutusunun nasıl çalıştığı. Basitçe anlatmak gerekirse bir motorun güç ürettiğini söyleyebiliriz. Ateşlenen 4 küçük silindir. Ardından üretilen güç, dişli kutusu vasıtasıyla tahrik miline gönderiliyor. Tahrik mili diferansiyele çarpar, burada da arka tekerlekleri hareket ettiren arka aks bulunuyor. Transfer kutusunun bu kısmı olmadan bu araç sıradan arka çekişli bir araç olurdu. Üzerinde de sadece bir manuel vites kolu olurdu, tam burada. Ve bu da sadece 3 vites değişiminin bir de geri gitmeye yarardı. Standart H geçidi. Geriye gitmek için sol, üst ve birinci, ikinci, üçüncü vites. Gayet kolay. Fakat dişli kutusunun şu bölümüne bir transfer kutusu eklersek sürücü, üretilen gücü bir tahrik miniyle ön aksa iletebilir. Böylece ön tekerleklere de hakim olur. Aracımızı 4x4 haline getiriyoruz. Ve burada bunların tam olarak nasıl olduklarını görebilirsiniz. Dişli kutusu ön tarafta motorla birlikte bulunuyor ve arka tekerlekleri arka aks vasıtasıyla hareket ettiriyor. Transfer kutusu köşeleri değiştirir ve bu taraf ön tahrik milini hareket ettirmemizi ve ön tekerleklerle ilerlememizi sağlıyor. Ve bunun için de ikinci bir vites koluna ihtiyacımız var. Tam olarak burada. Ve 4 seçenek sunan da işte bu ikinci vites kolu. Bunlar 4 tekerlekli sürüş, düşük hız, boş vites, 4 tekerlekli sürüş, yüksek hız, 2 tekerlekli sürüş, o da yüksek hız demektir. Ve bunların hepsinin birer amacı vardır. Düşük hızda 4 tekerlekli sürüş çok ama çok yavaştır. Çamurlu alanlar gibi kaygan zeminlerde sürünür gibi gidilmesi gereken durumlarda kullanılıyor. Boş vites her şeyi birbirinden ayırır. Ayrıca bu vitesi boşa alırsanız ana vites kutusu da boşa gelecektir. Yüksek hızlı 4 tekerlekli sürüş ise az önceki gibi bir çekiş gücü sağlar fakat biraz daha hızlıdır. Yüksek hızlı 2 tekerlekli sürüş ise günlük kullanım içindir. Yani otobanda ya da şehir merkezinde kullanım için. Sırada kolay geçen günlerimizle ilgili sorularınızı yanıtlayacağız. Gerçekten de kolay bir çözüm. Ve hiç de kolay geçmeyen günlerimiz hakkındaki sorularınız.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
15: Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava. Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
16: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
17: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
17: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
18: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Kilit şeritleri gayet güzel. Kapılar kilitli. Peki bunu kim yaptı? Sen yaptın değil mi?
1: Tamirat, tadilatın bu sezonki bölümlerine bakıyoruz. Hem en iyi anlarımızı hem de unutmak istediklerimizi inceliyoruz. Teknik olarak Scott'la ilgili hiçbir sorun yok. Asıl sorun onu kullananda.
0: Tam yanında oturduğumun farkındasın değil mi?
1: Hey, şuna bir baksana, bir soru daha geldi. Bu soru Rob'dan geliyor. Burada yaşıyor. Orange County'de. Sorusu şöyle. Merhaba Mike, bu sezon yapmak zorunda kaldığın en zor şey neydi?
0: Birkaç tane zorlayıcı işler oldu ama... Biliyor musun, mini turbo kompresörü gerçekten de zordu. Turbo kompresör kısmı değil, orası kolaydı. Fakat ona ulaşmak tam bir kabustu. Çamurluğu sök, ön desteği sök, radyatörü sök, hortumları sök, soğutucuyu akıt, bütün kabloları çıkar. Bunların hepsi sadece turbo kompresöre ulaşmak için.
1: Gerçekten de uzun bir işmiş.
0: Evet, aslında miniye benzer bir de Porsche vardı. Mike 1977 model Porsche 924'ü getirdiğinde... aklını kaçırmaya başladığını düşünmüştüm.
1: İşte evlat.
0: Tebrik ederim, dünyanın en kötü Porsche'unu almışsın. Biraz küstah davranmak istemiştim ama bu sözler sonunda dönüp dolaşıp bana musallat olacaktı.
1: Yağ sızıntısı var fakat buraya getirdiğim arabalardaki gibi normal bir sızıntı değil.
0: Sızıntı tam olarak nerede?
1: Ana contada.
0: Yani motoru çıkaracağım.
1: Evet ama sen motoru göz açıp kapayıncaya kadar çıkarırsın. Ve motoru çıkarırsan bütün contaları da değiştirebilirsin.
0: Motoru çıkarmak çok
1: uzun
0: bir iş biliyorsun.
1: Ama senin gibi biri için kolay bir iş. Merak etme, tamirattaki bütün aletler bu tür işler için var.
0: Şu ana kadar birçok yağ sızıntısını giderdim. Fakat bu serideki hiçbir iş bu ana contayı çıkarmak kadar uzun sürmedi. Ve size gösteremeyeceğimiz kadar çok vakit alan birçok şey vardı. Sıvıları akıtmak, motoru ayırmak ve... Bunları araçtan çıkarmak birkaç saat sürdü ve bu sadece başlangıçtı. Bir motoru arabadan çıkarmak gerçekten de tatmin edici bir iştir. Bu zahmetli işten sonra motorda olabilecek diğer sızıntıları da kontrol etmek istedim. Motoru çıkarıp baktığınızda sızıntı olabilecek sadece birkaç yer olduğunu görürsünüz. Burada karter alt contasında, buradaki distribütör kapağında, kulbütör kapağının üzerinde ve tabii ki kapak contasında. Gözümden kaçan bir sızıntı olmadığından emin olduktan sonra motoru parçalarına ayırmaya başladım. Eski kayışları, contaları ve sızıntı önleyicileri çıkardım ve hepsini güzelce temizledim. Ardından motoru tekrar monte ettim. Montajı da bittikten sonra motoru tekrar yerine koymak kolay bir iş gibi görünebilir.

Zor bir iş oldu. Bir motorun üzerinde uzun zaman çalışmak zorunda kaldığınızda motorun çalışıp çalışmayacağından %100 emin olamazsınız. Yağını da tamamladığımıza göre artık motoru çalıştırabiliriz. Bu yüzden nefesimi tutup anahtarı çevirdim. İlk seferde çalıştı. Hala yapmam gereken çok iş vardı. Ama en azından motor sağlam görünüyordu. Ana contayı tamir etmek birkaç günümü almış olmasına rağmen bazı işlerse sadece dakikalarımı almıştı. Bu 1987 model Alfa Romeo Spider'ın kapısının tutacağını tamir etmek gibi. Sorunun ne olduğunu ilk bakışta anladım. Bu kilit sistemi çok basit bir mekanizma. Kapıyı kapattığınızda kilit yuvasına oturur ve içerideki manivela sistemiyle çalışıyor. Kol buraya gelir ve buranın arkasındaki manivela kilit sistemini devre dışı bırakır. İnanılmaz bir sistem. Aynı sistem dış kola da bağlıdır. Buradaki sorunumuzsa dış kolun sistemden ayrılmış olması. Bu yüzden tek yapmam gereken bir civata ve somun kullanmak. Bu manivelayı yerine bağlayacağım ve sorun çözülecektir. Bu çok kolay bir iş. İşte bu kadar.

0: İlginç bir bilgi. Bu tür kilitlerin iki farklı pozisyonu vardır. Çünkü belli yaştaki araçların sürüş izni alabilmeleri için belirli güvenlik gereksinimlerini karşılamaları beklenir. Amerika'da birinci pozisyonun yaklaşık 4500 Newton'luk bir kuvvete dayanabilmesi gerekir. İkinci pozisyonun ise yaklaşık 12.000 Newton'luk daha büyük bir kuvvete dayanabilmesi gerekir. Kapı tam kapanmadığında sinir bozucu bir şekilde hafif açık kaldığını biliyorsunuz. Bunun sebebi kapı kilidinin birinci pozisyonda duruyor olması. Fakat biraz iterseniz ikinci pozisyona geçer. Ve kapıyı düzgün bir şekilde kapatırsanız kilit doğrudan ikinci pozisyona geçer ve arabanın bütün yapısının daha sağlam olmasını sağlar. Ve içerideki yolcular korunmuş olur. En azından bu kilidi tamir etmek gayet kolay oldu. Bitti bile, şimdi ise otomatik camlara geçeceğim. Söyle bakalım, senin için en zor hangisiydi?
1: Birkaç zorlu iş oldu tabii ama sanırım benim için en zoru seni squat üzerinde çalışmaya ikna edip işe koyulmanı sağlamaktı diyebilirim. Bu harika bir araç.
0: Pekala, buna ne kadar ödedin? Hadi söyle.
1: Ben, 8.000 dolar.
0: Bir çöp konteyneri gibi görünüyor. Evet. Ve rengi de öyle. Buna 8.000 dolar ödedin, öyle mi?
1: Evet.
0: Bu da ne böyle?
1: Bu bir koruyucu var. Amerikalılar buna fırça siperi de diyor. İster inan, ister inanma, bu fabrika çıkışı bir parça.
0: Ne yani, bu parça orijinal mi? Bu barbeküye
1: benziyor.
0: Evet,
1: biliyorum. Berbat görünüyor değil mi? Ama bunu arabanın üzerinde bırakıp bırakmama kararını sana bırakıyorum.
0: Ben kararımı çoktan verdim.
1: Çıkarıyoruz değil mi?
0: Evet, kesinlikle çıkarıyoruz. Hadi bir bakalım.
1: Kapağı açmadan önce biraz rahatlamanı istiyorum, tamam mı? Sakin olmanı istiyorum.
0: Pekala, beklentilerimle oynamayı bırak.
1: Beklentilerinle oynamalıyım çünkü
0: aç,
1: göreceğin
0: kapağı
1: şey
0: aç,
1: gördüğünden
0: aç.
1: De
0: hadi.
1: Daha kötü olabilir.
0: Hadi aç kapağı.
1: Bu yüzden sakin ol. Hazır mısın? Tada!
0: Bunu bir gölün içine falan mı park etmişler?
1: Neredeyse 50 yıllık bir kir. Kulağa çok işi varmış gibi geliyor, biliyorum. Fakat o kadar da kötü değil. Sana şu özelliğini bir göstereyim. Hazır mısın? Bu arabanın çift kapaklı bir arka kapısı var ve bu şekilde çalışıyor. Bu kapak yukarı açılıyor. Harika değil mi? Fakat bunun haricinde bir de şu var.
0: Gayet güzel.
1: Kapağı indirebiliyorsun.

0: İşte şimdi arka kapıya oturabilir ve biraz eğlenebiliriz.
1: Tabii, bu araçla ilgili ilk söylediğin şey bunun kolay bir iş olacağıydı.
0: Bir düşünsene, eğer bu işi birlikte halledebilirsek sonunda şu sıralar patlamakta olan bir pazarı yakalayabiliriz. Ve bunu yaparken alacağımız keyfi bir düşün. Harika olacak. Hadi. Hadi evlat, şu işe başlayalım. İçeri girelim hadi. Hadi bana bakma öyle. Hadi içeri gel. Sana bir fincan çay yapacağım. Sırf senin için. Harika bir fincan çay. Hadi. Hadi. Ayrıca kek de var. Eğer içeri gelmezsen bütün keki yiyeceğimi biliyorsun. Hadi evlat.
1: Bir kulübeden farksız.
0: Evet, zor bir işti ama o arabayı tamir ettiğin için çok mutluyum. Çünkü sonunda yaşadığımız şaşkınlık dolu anlardan biri haline geldi. O scout'a bayılıyorum. Hazır bahsi geçmişken Matthew'un sorduğu şu soruya bakalım. İskoçya Mürü'den sormuş. İkinizi de şaşkınlık içerisinde bırakan araba hangisi oldu?
1: Benim için Lancia'ydı. Gerçekten küçük, narin ve çok güzel bir arabaydı. Fakat üzerine rally temaları da eklenince gerçekten harika oldu.
0: Arabayı bitirdiğimizde durup bir bakınca o altın sarısı jantları görünce ikimiz de şaşkınlık içinde kalmıştık.
1: Pekala, senin için hangisiydi?
0: Sanırım benim için bu araba Datsun 510'du. Arabayı ilk gördüğümde ona hayran kalmıştım. Fakat bu hayranlığımın nedenleri başkaydı. James'in Datsun çiftliği gerçekten de isminin hakkını veriyordu. Hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Görünüşe göre James'in takıntıdan çok bir hastalığı olabilir. Çünkü bu Datsun çiftliğinde her türden, her büyüklükte Datsun 510'lar var. Bunun gibiler var yani. Gerçi bunun bir Datsun 510 olduğunu söylemek biraz zor. Ayrıca şunlar gibileri de var. İşte şunlar. Bunlardan bazıları gerçekten de zor bulunan türden. Bu döşeme parçalarının bazıları çok nadir bulunur. Yani doğru yerde olduğumu söyleyebilirim. Bu gerçekten harika. Datsun arsa aracı. Çok nadir bulunur. Bu iyi bir araba. Evet, harika. James, nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: James, itiraf etmeliyim ki arazinde dolaşırken gerçekten de bir tür hastalığın olduğunu anladım.
2: Evet, öyle.
0: Evet, burada kaç tane araba var?
2: Ben bir bağımlıyım. 21-22 civarı araba olması
0: lazım. Vay canına. Pekala, dinle. Buraya kadar geldim ve şu an geri dönmeye korkuyorum çünkü sana doğru yürürken arabaya gözüm takıldı. Bütün bu yolu gelmemin tek sebebi bu araba. Bu 510. Fiyat performans açısından harika bir noktada bulunuyordu. Fakat bu araca neler yapabileceğimizi anlamak için hayal gücüne ihtiyacımız vardı. Vay canına. Tetanos aşılarım tam. Bu yüzden arabaya bakmaya başlayalım mı? İlk önce ön tarafa bakalım.
2: Hadi başlayalım.
0: Kapağı kaldır bakalım. Evet, kapağın altında ne olacağını düşünmek beni korkutuyor. Kirli ve berbat bir yerde olacağı kesin. Beni kandırdın demek.
2: Fena değil, değil mi?
0: Hem de hiç fena değil. Bana bunun hakkında ne diyebilirsin?
2: Bu L16 model bir motor. Bu tür arabaların orijinal parçasıdır. 1.6 litre. Fakat yeni bir ana boru ve daha büyük bir egzoz borusu eklendi. Weber Downdraft karbüratör sayesinde çabuk hızlanıyor ve sürüşü çok kolay.
0: Pekala, şimdi beni daha da mutlu ettin. Sana karşı dürüst olacağım.
2: Harika.
0: Az kalsın buradan kaçıp gidecektim. Bu görüntü gerçekten de berbat. Boyanın üzerini mi boyamışlar?
2: Hayır, yani
0: bu gerçekten
2: boya.
0: Berbat. Evet, sprey boya, evet. Değil mi? Çok kötü. Bu arabada neredeyse hiç bas yok ve çift kapısı var. Vay canına, kapılar da güzelmiş.
2: Evet.
0: Oo, şunlara bak. Ne güzel.
2: Evet, öyle.
0: Harika. Çok tatmin edici bir sesi var. Tanrım. Bu şu ana kadar gördüğüm en kötü iç döşeme olabilir. Sizlere bir tüyo vereceğim. Bu kadar kötü görünen bir arabayı asla almayın. Tabii eğer sizinle çalışan dünyaca ünlü bir tamirciniz yoksa. Aksi takdirde kalbiniz kırılabilir. Bunların nasıl kullanılacağını biliyor musun?
1: Sonuçta çocukları olan biriyim. Bu ne kadar zor olabilir ki?
0: Aslında bu zor iştir. Ayrıca ben bunları çok iyi kullanırım. Ne düşünüyorum biliyor musun? Hangi tamirhanede bir yarış yapalım?
1: Rekabet geliyor gibi hissediyorum.
0: Kesinlikle.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
4: sigortam Net. Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Bakın.
4: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
3: Tam da leslik.
5: Sevince. Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: 1 litre altın hasat sızma zeytinyağı 279 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
12: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
11: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değil her şey.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
19: Hesap basit, hesap basit.
20: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
21: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
23: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
24: Sorularınızı yanıtlıyor ve eski bölümlere bir göz atıyoruz.
25: Beni asla bırakma, asla ama asla bırakma. Tamam, tamam, tamam, tamam. Şimdi bırak. Bırak beni, hadi, hadi.
24: Buna bayılıyorum, gerçekten bayılıyorum. Pekala dinle. Neden bu öğleden sonra burada biraz eğlenmiyoruz? Engelli bir parkur hazırlayabiliriz.
25: Aslına bakarsan etrafta bir sürü araba parçası ve alet var. Bunu hazırlamak kolay olabilir bence.
24: Evet, hadi yapalım şu işi. Ama önce bir hayranımızın daha sorusuna yanıt verelim. Bu soru Andy'den geliyor. Kendisi Brighton'lı. Programımızın büyük bir hayranıymış. Teşekkür ederim Andy. Eğer para sorunu olmasaydı hangi arabayı tadilata sokmak isterdiniz diye soruyor.
25: Ben olsam imkansızı isterdim. 1930'ları bir düşün. Tek koltuklu yarış arabaları, emniyet kemeri yok, kocaman bir motoru var. Ayrıca milyonlarca sterlin ettiğini de unutmayalım.
24: Bu tür arabalara bayılıyorum. Ben de buna benzer bir şey isterdim. Bir yarış arabası seçerdim. Fakat benim seçeceğim bir gentleman arabası olurdu. 4,5 litrelik 1920'lerin sonlarından kalma Bentley'li olur.
25: Evet.
24: Bu tadilata sokabileceğimiz harika arabalardan biri. Fakat sorun şu ki bu tür arabalardan kar elde edebilmek için bu işe tonla para yatırmak gerekir. Tıpkı Jeep Grand Wagoneer'la yaptığımız gibi. Ahşaplı kaplamayı bir düşün. Arabaya çok para yatırmamız gerekiyordu. Fakat sonunda buna değdi. Jeep'e ilk baktığımızda ikimiz de bu arabayı sevmemiştik.
25: Çok çirkin.
24: Açıkçası araba bir döküntü gibiydi. Yeni bir görünüm için yalvarıyordu. Şansımıza bu işin biçilmiş kaftanı tanıyordum. Lyle, elindeki boyaları kullanarak bu kaplamaya baş döndürücü bir ahşap görünümü kazandırabilirdi. Bütün günü onunla çalışarak geçirmek adeta bizim için bir ödüldü. Lyle?
26: Evet efendim.
24: Çalışmaya başladın mı? Buradaki ahşap parçası üzerinde çalışma şansım olur mu sence?
26: Elbette. İlk yapacağın şey oraya biraz su fışkırtmak olmalı.
24: Evet.
26: Ardından
24: sonra bu mu?
26: Ve fırçayı kapağın yanına biraz sürt ki fırçada fazla boya kalmasın.
24: Evet. Sonra da yatay şekilde süreceğim değil mi?
26: Biraz bastır. Şeklinin nasıl değiştiğini görüyor musun?
24: Evet harika. Gerçekten de harika. Sence nasıl gidiyor? İyi mi?
26: İyi gidiyorsun. Eminim beyaz karıncalar bu akşam gelecektir. Boyayı şu şekilde sürersen ahşabın böyle görünmesini sağlayabilirsin. Sonra geri dönüp şuraya bir budak deseni koyabilirsin. Tam bir budak gibi görünüyor.
24: Bu harika. Bu gerçek bir yetenek gösterisi.
26: Şimdi yapacağım şey harika bir görüntü katıyor. Parmağını suya değdiriyorsun. Ve bu şekilde küçük budaklar yapabiliyorsun.
24: Bu inanılmaz. İtiraf etmeliyim ki bunu ilk defa görsem ahşap zannederdim. Layla'nın ustalığına ne kadar saygı duysam azdır. O ve onun gibi ustalardan bir şeyler öğrenmek bu işin en güzel yanlarından biri. Lyle işini bitirdiğinde artık harika bir Grand Wagoner'ımız vardı. Biliyor musun, burada bir sürü şey var. Bu da nedir böyle?
26: Bu büyük parçaları boyamak için kullandığım bir havuz.
24: Belki de bu eşyalardan bazılarını satmalıyım. Fakat bunu yapmadan önce sormalıyım. Sence küçük bir uzaktan kumandalı araba pisti yapmaya yetecek aletimiz var mı? Pisti kurmadan önce bir hayranımızın daha sorusuna yanıt verelim. Minneapolis'ten Stan. Şu ana kadar serideki en beğendiğiniz araba hangisi diye sormuş.
26: Aa, bu zor bir soru. Sen başla.
24: Ben Mini'yi çok sevdim.
26: Evet, güzel bir araba.
24: Opel GT'yi de seviyorum. Wagoner'a aşık olurdum.
26: Lancia.
24: Alfa Romeo da gerçekten güzel
26: bir
24: araba.
26: Benim için bu araba Lancia'ydı.
24: Lancia. Hepsi de çocuklarım gibi, hepsini seviyorum.
26: Evet, seni anlıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Benim için en güzel an tamirhaneye geldikleri anda. Hemen işe girişip işlerini açabiliyordum. Alfa'nın kapı kolunu tamir etmek sadece birkaç dakikamı almış olmasına rağmen aktarma kutusunu tamir etmem günlerimi aldı. Fakat bunun bütün serinin en tatmin edici işlerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Ve yapılması gereken o kadar çok iş vardı ki bunların birçoğunu sizlere gösteremedik. Bunlardan bir tanesi de kutunun genelde gözden kaçan bir bölüm için bulduğumuz zekice çözümdü. Bu aşamada hemen tertemiz parlayan yepyeni cıvatalara uzanıp onları kullanmak isteyebilirsiniz. Fakat doğru cıvatayı seçmek çok önemli. Bu cıvatanın üzerine bakacak olursanız üzerinde bir işaret olduğunu görebilirsiniz. Ve bu işaretin üzerinde 1.9 yazıyor. Bu rakam cıvatanın türünü ve kaldırabileceği basıncı bize gösteriyor. 10.9 bu cıvatanın yüksek gerilime dayanıklı olduğunu belirtiyor. Yani bu elimdeki küçük cıvata 10.000 barlık. Arka aksı çıkarmak çok zor olmuştu. Ve bu aks gizlendiklerini göstermemek konusunda kararlıydı. Masanın üzerine yatırıldığında bile. Aa, bunlar gerçekten de kötü paslanmış. Daha fazla zorlamayacağım çünkü vidaların yalama olması riskini göze almak istemiyorum. Ama tam da burada harika ve çok kullanışlı bir aletim var. Bir, darbeli tornavida. Temel olarak bir tornavidanın yaptığını yapıyor. Fakat çevirmek yerine arkasına vurmanız gerekiyor. Aleti buraya yerleştirip arkasına vurursanız darbe sayesinde ucunun dönmesini sağlarsınız. Yani şu kısmına vuracak olursam... Mükemmel. Ve bütün o zahmetin sonunda arka diferansiyelin içine bir göz atabildim. Araba meraklıları istilası bölümümüz devam ederken Mark'ın topladığı parçaları bir yarış pisti hazırlamak için kullanıyoruz.
24: Bana bir lastik uzat. Orada bir tane var. Aa, bekle bekle, telefonum cebimde titriyor. Şuna bir bak. Bu bir görüntülü mesaj. Hadi izleyelim.
0: Merhaba millet, benim adım Nelson. Falls Church, Virginia'dan. 1979 model Super Beetle Convertible'ımı satmayı düşünüyorum.
24: Güzel araba.
0: Bu yüzden arabamı en iyi fiyattan satabilmem için neler yapmam gerektiğiyle ilgili tavsiye verebilirseniz çok sevinirim.
24: Evet, soru için teşekkür ederiz Nelson. Aslına bakacak olursan evet, tavsiyelerimiz var. Gönderdiğim videoya bakınca bunun gerçekten bir John Turbo Beetle olduğunu fakat üst döşemenin biraz sarktığını fark ettik. Tam başınızın üzerinden sarkıyor. Ayrıca gösterge paneliniz de berbat bir durumda. Bir araba satarken şeytanın küçük detaylarda gizli olacağını unutmayın. İnsanlar küçük detaylara bayılırlar.
26: 2004 model Mini MC40'ı tadilata soktuğumuzda hiçbir detayın küçük olmadığını anlamıştık. Hatta Mark yeni çıkartmalar bile bastırmıştı ve bunları arabaya yapıştırmak benim işimdi. Ve bu işlem size sunulan görüntüler arasına eklenmemişti. Bir çıkartmayı yapıştırmadan önce yüzeyin temiz olduğundan emin olun. Herhangi bir kir, hatta çizikler bile çıkartmanın arkasında görünür ve berbat bir görüntü ortaya çıkar. Çıkartmaları yapıştırmadan önce yüzeyi ıslatmak gerçekten çok işinize yarar. Bu yüzden buraya biraz sabunlu su döküyorum. Bu çıkartmaların kaymasına yardımcı olacak. Ayrıca çıkartmanın da arkasına biraz sabunlu su uyguluyorum. Kuruduklarında bu çıkartmaların yapıştırıcıları o kadar güçlü bir şekilde arabaya yapışır ki otomatik araba yıkama makinelerinin gücüne bile dayanır. Bu çok güzel görünüyor. Yüzeyi ıslatmak çıkartmaları hareket ettirmenize yardımcı oluyor. Ve sonuçtan memnun olduğunuzda tek yapmanız gereken
25: Altlarındaki nemi almak ve çıkartmaları olabildiğince düzleştirmektir. İşte bu harika görünüyor. Bunu sabitledikten sonra çıkartmanın tam ortasını bulabilmek için bir bant ve mezura kullanıyorum. Bir uçtan diğerini ölçün. İşte tam ortası burası. Aynı işlemi armamız için de yapıyoruz. İşte oldu. Tam ortası burası. Main'in hemen yanı. Şimdi yapmamız gerekense bu iki çizgiyi tam olarak karşı karşıya getirmek. Bu arabanın görüntüsünde büyük bir değişime yol açacak. Geriye yanlar kaldı. Metal kapı çıkartmalarını hizalamak için iki tarafı da kapıların alt kısımlarından başlayarak ölçüyorum. Bu arabayı mükemmel hale getirmek için eklemem gereken son bir ayrıntı kaldı. Arkasındaki yapıştırıcı armanın arabaya yapışmasını sağlıyor. Ve işte bu büyük bir fark yaratıyor. Bir rampamız olmalı değil mi?
24: Kesinlikle bu harika oldu.
25: Pekala, hadi bir soru daha.
24: Pekala, sıradaki soruyu Weston Tom sormuş. Merhaba Tom. Bu soru senin için Ant. Mike'la çalışmanın en iyi tarafı nedir?
25: Yani burası benim alanım, benim tamirhanem ve en iyi tarafı da senin arkana dönüp kapıdan çıkman ve kapıyı kapatman. Böylece ben de kapıyı kilitleyip bütün bu mekana sahip oluyorum.
24: Bu çok acımasızca. Gerçekten böyle
25: hayır, düşünüyorum.
24: Dinle beni. Ben de üzerime düşen kısmı yerine getiriyorum. Dışarı çıkıp bütün parçaları buluyorum. Süreç boyunca arabalarla ilgili bize yardım etsinler ve onlara müthiş bir görünüm kazandırsınlar diye bütün o harika ustaları buluyorum. Ayrıca ben de kollarımı sıvayıp işe girişiyorum. Datsun 510'un dış kısımlarındaki bütün sorunlarının yanında iç kısmındaki en tarafı nedir?
25: Yani burası benim alanım, benim tamirhanem ve en iyi tarafı da senin arkana dönüp kapıdan çıkman ve kapıyı kapatman. Böylece ben de kapıyı kilitleyip bütün bu mekana sahip oluyorum.
24: Bu çok acımasızca. Gerçekten böyle
25: düşünüyorum.
24: Dinle beni. Ben de üzerime düşen kısmı yerine getiriyorum. Dışarı çıkıp bütün parçaları buluyorum. Süreç boyunca arabalarla ilgili bize yardım etsinler ve onlara müthiş bir görünüm kazandırsınlar diye bütün o harika ustaları buluyorum. Ayrıca ben de kollarımı sıvayıp işe girişiyorum.

0: gelmişti.
1: İyi lehimlenmiş olsa gerek çünkü yerinden çıkmış.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, evet. Tekrar yerine lehimleyeceğim.
0: Bu çok özen isteyen bir işti ve hiç de havalı değildi. Fakat toz temizleme ve küçük vidalarla çalışmanın rahatlatıcı bir etkisi var. Nasıl gidiyor geri?
1: Sanırım hallettim.
0: Şuna bakın.
1: Bak.
0: Yaşasın.
1: Hadi tekrar birleştirelim.
0: Bu sırada benim de yaptığım işe bir bakabilirsin. Bu tamamen parçalarına ayrılmış.
1: Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Yeni gibi.
0: Öyle mi?
1: Şimdi seni işe almam gerekecek.
0: Yeni gibi değil mi? Boğuşuma giderdi.
1: Pekala.
0: Harika.
1: İyi görünüyor.
0: Başka bir yüzyılda yaşasaydık geri memleketi Almanya'da eski tip saatleri tamir ediyor olurdu. Bu yüzden onun yeteneklerini Datsun'umuz için kullanabilmek beni mutlu etmişti.
1: İşte oldu.
0: Evet işte oldu. Buraya girdiğimde elimde sadece iki parça vardı. Bir tanesi kırık, diğeri ise bir gölün dibine atılmış gibiydi. Fakat sadece bir saat sonra bu harika parçayı elde ettik. Gerçekten de arabada büyük bir fark yaratacak. Ve yeni sahipleri bu yeni özelliğe sahip oldukları için çok mutlu olacaklar.
1: Evet, harika görünüyor.
0: Evet, harika. Sola git, tekrar içinden geçmen gerekiyor. Çünkü eline yüzüne bulaştırdın.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: İndirimin makbulü kabak çekirdeği çeşitlerinin kilosu sadece 199 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç

0: elini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona. Obsesso.
1: Silver moon, coming slowin'. Every drop, got the magic flowin'. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartıma
8: din. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Evet, buraya gel. Şuna bir bak. Bu harika. Bak, gerçekten çok zekiyiz. Şu piste bir baksana. Bu uzaktan kumandalı araba yarışı için harika bir pist, öyle değil mi?
14: Buna bayıldım.
13: Bu sanki tamirat tadilatın son bölümlerinin canlı bir tarihi gibi. Gerçekten harika. Evet, sana kuralları anlatmadan önce başka bir soruya geçelim ve benim sorduğu soruyu yanıtlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Delaware'dan. Hey Mike, bitirdiğiniz arabaları test etmek için kullandığın en sevdiğin yer neresi? Harika soru ben. Projeye bağlı olarak seçtiğiniz farklı mekanlar var mı? Kumsalda üstü açık bir araba kullanmak gibi. Evet, aslına bakarsan böyle bir seçim yapıyoruz. Proje sonunda kullanacağımız arabaları deneyeceğimiz mekanı çok ama çok dikkatlice düşünüyoruz. Arabalarımızı satmadan önce onları son bir kez sürebileceğimiz yerleri seçerken olabildiğince amaca uygun olmalarına çalışıyoruz. Alfamızı dönüşlü yollara götürüp dönüş kabiliyetini test ediyoruz veya scout'u ana yolun dışındaki mekanlara götürüp arazideki performansını ölçüyoruz. Fakat açık olmak gerekirse bazen bir mekanı sadece güzel göründüğü için seçtiğimiz oluyor. Porsche 924'ü Los Angeles şehir merkezinde sürdüğümüz zaman yaptığımız gibi. Şansımız yaver gittiğinde hem kullanışlı hem de güzel görünen bir mekan bulmak tabii ki en iyisi. Tıpkı Jeep Grand Wagoneer'ın efsane 4 çekişli sürüşünü test ettiğimiz zaman olduğu gibi. Arabanın içindeyken ne kadar pürüzsüz hissettirdiğine bir bakar mısın?
14: Adeta süzülüyor.
13: Harika hissettiriyor. Trafikte gidebilirsin. Olukların ya da tepelerin üzerinden geçebilirsin. Taşların ve kayaların üzerine tırmanabilirsin. Ama her seferinde sanki bu arabayı istediğin her yöne çevirebilirmiş, sanki bu araba her şeyi yapabilirmiş gibi hissediyorsun. Değil mi? Bu gerçekten harika. Bu arabadaki 4x4 sistemi inanılmaz ve ilk defa bir otomatik vites kutusuyla 4x4 sisteminin bu arabada birleştiğini biliyor muydun?
14: Kim bilebilirdi ki?
13: 60'lı yıllardaydı. Bu araba Grand Wagoneer'a öncülük eden arabaydı. Senin en çok sevdiğin hangisiydi?
14: Burası Hollywood değil mi? Bu yüzden benim için en güzeli Los Angeles Nehri kenarındaki mini sürüşüydü.
13: Aa, mini ve Los Angeles Nehri. Gerçekten harikaydı.
14: Tam bir çocuk gibisin.
13: Arada sırada eğlenmeliyiz ama, değil mi? Şuraya bir bakar mısın? Buraya bir arabayı test etmek için geldiğini bir düşünsene. Hatırladın mı?
14: Evet, burayı hatırlıyorum.
13: Burayı 60 saniye ve Gears filminden hatırlayabilirsin.
14: Demek senin de biraz Hollywood bilgin var, öyle
13: evet,
14: mi?
13: Evet, elbette.
14: Hadi, hadi, hadi. Aman tanrım. Vay be, bu araba gerçekten de hızlı, öyle değil mi?
13: Gerçekten çok hızlı. Bu onu sürüyormuş gibi değil de sanki üzerinde gidiyormuş gibi hissettiren bir
14: evet,
13: araba.
14: Evet, ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Şu an ünlü bir Hollywood film setinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir şeyler yapmamak büyük ayıp olurdu.
13: Merak etme, bu konuda senden bir adım öndeyim. Kesinlikle bir şey yapacağız. Bunu kesinlikle yapmalıydık. Oho,
14: pekala, bu harika. Aslında ben daha çok ağırlık dağılımından korkuyordum.
13: Bu söylediğin çok acımasızca.
14: Tamam,
15: Tıpkı uçan bir arı gibi.
13: Evet, kesinlikle öyle. Bu arabanın içine oturan, direksiyona geçen, üst döşemeye bakan ve arabayı hisseden herkes buna sahip olmak isteyecek değil mi? Evet de.
15: Bir daha frene basmamaya çalış.
13: Bu harikaydı. Bunu sevdim.
15: Tam bir çocuk gibisin. Pekala, o zaman kuralları biliyoruz.
13: Evet, herhangi bir şeyi devirirsen 2 saniye penaltı alırsın. Ne olursa olsun 8 çizmen gerekiyor. Ve rampanın sonundaki havuzu ıskalarsan 5 saniye penaltı alırsın. Şimdi gidip altın madalyamı kazanmadan önce Paul'ün video mesajına bakalım.
16: Merhaba millet, ben Paul. Bu mesajı Orange County, Kaliforniya'dan gönderiyorum. Siz ikiniz nasıl tanıştınız ve bu kaç sene önce oldu?
13: Paul, bu harika bir soru. Nasıl tanıştık ve kaç sene önceydi?
15: Tanrım, sanırım bu 5-6 yıl önceydi.
13: 6 yıl önce bir araba sergisindeydik ve bir arkadaşım beni seninle tanıştırmıştı. Ve neredeyse aynı anda ikimiz de arabaları kurtarma konusunda ne kadar büyük bir tutku, sevgi ve istek beslediğimizi anlamıştık.
15: Evet, hatırlıyorum ve o zamandan beri birçok işi beraber yaptık. Birçok hayır işi, birçok sahne işi ve şimdi de burada bunu, evet.
13: Bunu yapıyoruz.
15: Buna tam olarak bir iş diyemeyiz.
13: Hayır diyemeyiz, bu harika. Şimdi de İngiltere, Manchester'dan Alan sorusuna gelelim. Şu ana kadar tamir ettiğiniz arabalar arasından kendinize saklamak istediğiniz oldu mu?
15: Bu kolay bir soru. Ben cevabımı biliyorum.
13: Evet, biliyorum. Ve eminim ki ikimiz de aynı cevabı vereceğiz. Hazır mısın? 1, 2, 3.
15: Lancia. Evet.
13: Lancia. Bu gerçekten de insanın kendini kaptırdığı küçük bir arabaydı. Onu sattığımız için çok pişman.
15: Onu satmamalıydık.
13: And Fulvia üzerinde o kadar güzel çalışmıştı ki ondan vazgeçmemiz çok zor olmuştu. Harika bir araba yapacağımızdan emindim. Çok iyi bir fiyata satacağımızı biliyordum. Fakat Lancia pazarı özel bir pazardır. Mükemmel alıcıyı bulabilmek için 1 sene boyunca arabayı saklamayı göze alamazdık. Bu yüzden de Aden adında bir emlakçı arabaya talip olunca fırsata hemen atladım. Ve yatırımımıza büyük bir katkısı olacağını fark ettim. Her ne kadar alabileceğimiz her senti alamamış olsak bile. Aden.
17: Merhaba, nasılsın?
13: Evet, arabaya güzelce bir baktın. Yaptığımız işi beğendin mi?
17: Buna bayıldım. Gerçekten çok
13: sevdim.
17: Bana
13: neleri sevdiğini söyle.
17: Görüntüsü, sürüşü, test sürüşü sırasında pürüzsüz bir tecrübe verdiğini fark ettim. Direksiyon gerçekten de çok güzel. Tam anlamıyla mükemmel çalışıyor. Ahşap gösterge paneli de çok güzel. Mat siyah, kırmızı ve roza korsa renkleri müthiş. Ve tekerleklerle sis lambaları da uyumlu renklerde. Bu bir Monte Carlo. Verdiği his, ses, her şey bunu gösteriyor.
13: Buna bayıldım. Arabamı tarif ederken seni dinlemek bana kendi arabamı satın almayı hissettirdi.
17: Ayrıca arabayı sürerken yolun en ufak parçasını bile hissettim diyebilirim.
13: Ön tarafta yeni sürüş milleri var ya da eski olanlar onarıldı. Hem dış hem iç CV eklentileri yapıldı ve bu araba gerçekten de köşeleri çok hızlı dönebiliyor.
17: Arabayı döndürürken gerçekten de rayların üzerinde gidiyormuş gibi hissediyorsunuz. Her şey o kadar mükemmel ki. Bu yüzden onu almak istiyorum.
13: Harika, çok güzel.
17: Yani bu benim istediğim araba. Başka bir yere gitmeme gerek yok. Aradığım arabayı buldum.
13: İki
17: bu
13: satıcı arasındaki
17: için
13: bir anlaşma olsun. Bu arabayı alıp gitmek istediğini ve kar etmeyi amaçladığını biliyorum. Fakat dinle. Bu arabayı çok istediğini biliyorum. Bu yüzden $35,000 istiyorum.
17: Pazarlığa açık mısın?
13: Düzgün bir pazarlık olsun.
17: Benim de kar etmem gerekiyor, biliyorsun.
13: Tabii ki biliyorum.
17: $30,000 düşmeye ne dersin peki?
13: Seni biraz zorlayacağım ve $34,000 düşeceğim.
17: 32,5'a ne dersin?
13: 33 diyelim, araba senin olsun.
17: Anlaştık. 33,000. Çok teşekkür ederim.
13: Buna bayılacaksın.
17: Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Artık
13: evet,
17: gerçek bir İtalyan tarihi eserine sahibim.
13: Tamamdır.
17: Tebrik ederim. Arabayı çok sevdim. Bu her daim almak istediğim arabalardan
13: değil. Gerçekten de arabayı çok sevdim.
15: O zaman taş, kağıt, makas.
13: Evet, hadi yapalım şu işi.
15: Pekala. 1, 2, 3.
13: Hep bunu yapıyorsun. Ön tekerlekler çizgiye değer değmez saati çalıştıracağım.
15: Direksiyon kremayeri mi demek istedin?
13: Evet, devam et. Pekala. Bak, kaçıracaksın. 8 çizmeye ters yönden başladın. Domuz kulağını ıskaladın. Devam et. Hayır, bu tarafa gel. Sola git. Bunu tekrar yapmalısın çünkü eline yüzüne bulaştırdın. Şuna bak. Rampadan sonra yavaşla. Düzelt ve atlamaya hazırlan. Hizala. Olamaz. 5 saniye daha ceza. Bununla birlikte 1 saat 33 dakika ediyor. Şaka yaptım. 24 saniye ediyor.
15: Tabii, ver bakalım saati, seni çok bilmiş.
13: Şimdi zafer vakti.
15: Bay Mike Brewer, motoru hazırlayın.
13: Evet.
15: 3, 2, 1. Başla. Şuna bak, ne yaptın belli değil. Aman tanrım, sen gerçekten de bu işte iyisin.
13: Görüyorsun ya, her zaman hız çözüm olmuyor. Tek yapman gereken pürüzsüz ve tutarlı ilerlemek. İşte böyle 18 saniye. Yürü bakalım. Şuna bak. Yeni bir soru geldi. Okuyorum. Bu soru Brewer'dan geliyor. Güney Kaliforniya'dan. Ant neden uzaktan kumandalı arabalarda bu kadar kötüsün diye soruyor sana. Hadi cevapla bakalım. Sorularınız için çok teşekkür ederiz. Umarız cevaplarımız hoşunuza gitmiştir. Ve umarız burada tamirat tadilat tamirhanesinde neler olup bittiğini sizlere gösterebilmişizdir. Yakında bu tamirhaneyi yine arabalarla dolduracağım ve bu oyuncak arabayı bırakıp ciddi tamirat işleriyle uğraşmak yine Ant'in işi olacak. Bütün bunları görmek istiyorsanız yakında tekrar bizlerle birlikte tamirat tadilatta olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hey! Ne yapıyorsun dostum?

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
2: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
3: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
4: Tekne.
3: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
2: Ya Faruk tamam hallederiz.
3: Dostum.
2: Harca böl üstürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti. Oh tabii.
5: Ortak harcamalarınızda harca böl üstür kullanın, kafanız rahat etsin.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
11: İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
16: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
17: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
18: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
19: Her ev güzel istikballe.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik benlik renklerden biriyle değiştirdik.
14: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Ancak bak, sadece biraz kilo verdiğin kanıtlanmış oldu.
1: Ne demek istedin bununla?
0: Yani içeri girebiliyorsun ve orada direksiyonun altında hala boşluk
1: var. Bu konuda hiçbir yorum yapmayacağım.
0: Çünkü
1: kafamın üzerinden öylece akıp gidecek.
0: Bu bir iltifat.
1: Tamam, pekala.
0: Her neyse, orada çok havalı görünüyorsun.
1: Ben Enrico. Bu çok rahat. Aynı derecede fanatik arkadaşım Faust Thousand'la birlikteyim.
0: Şuradaki tane çapra bayıldım.
1: Ülkenin eski depolarında klasik hazineler aramak için yeniden avdayız. Şuna bak.
2: Bu şahane.
1: Bunları satın alıp tamir edeceğiz.
2: Bu gerçekten çok hoş.
1: Ve güzel bir karla satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Northamptonshire'daki Towcester'a gidiyoruz. Yani bak, gidip John'u göreceğiz değil mi?
0: Evet, doğru. Şimdi evet. John tarım işleriyle ilgileniyor.
1: Aa, öyle mi?
0: Kendisi
1: tamam.
0: Kendisi çiftçi.
1: Ah,
0: evet.
1: Tamam.
0: Yani
1: evet. Traktörleri var.
0: Yani
1: bu arada söylediğim ilk kelime oydu.
0: Traktör.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yani traktörleri ve aletleri mi var?
0: Evet, onların hepsi var. İlginç bu. İlk kelimen traktör.
1: Evet.
0: Benim ilk kelimem otobüstü.
1: Şaka yapıyorsun. Ciddi
0: evet,
1: misin?
0: Biz evet tam anlamıyla
1: öyleydi.
0: Kesinlikle.
1: Traktörle mi döneriz, otobüsle mi, yoksa başka bir şey mi, kim bilir, ama Towcester'a geliyoruz. Peki söyle bana, yani çiftliğim var ama etrafımız oldukça pastoral ve güzel makinelerle çevrili.
3: Sadece hoşuma giden şeyler, özel bir şey yok. Sadece çeşitli eşyalar.
1: Tamam, sevdim bunu.
0: Yani burası uzun zamandır bir aile çiftliği mi?
3: Ha evet, 5 ya da 6 kuşaktır.
0: Vay canına.
1: Gerçekten mi?
3: Evet.
0: Burada büyük ve derleme bir karışım var. Hepsi satılık
3: evet.
0: mı?
3: Çoğu öyle evet.
0: Tamam, harika.
1: Sabırsızlanıyorum. Tamam John, şöyle yapacağız, biraz etrafı
3: tamam,
1: karıştıracağız
3: evet.
1: tamam mı? Umarım epey büyük
3: tabii.
1: bir yığındır. Ve sonra belki pazarlık yapabiliriz ama bazı şeylerle ilgili daha fazla ayrıntı vermek
3: evet.
1: için seni içeri alabilirim
3: Bahri
1: değil mi?
3: Devam edelim.
1: Harika, aferin dostum, işte bak.
0: Sağlıklar,
1: çok güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Ne kadar hoş bir çaymış
0: bizi
1: bu.
0: Bizi burada ağırladığın için. Peki nereden başlamak istersin?
1: Tamam, şuradan başlıyoruz, hadi bakalım.
0: Tamam. Bunu seviyorum.
1: Önce paletli traktörümüzle başlayalım.
0: Bana her zaman hayvanları hatırlatıyor.
1: Ha?
0: Sanırım
1: ne?
0: Burun kısmı. Nedeni de o.
1: 1901 yılında kurulan bu şirket, tarım ve inşaat araçları üreten bir Amerikan şirketiydi. İngiltere'de ağırlıklı olarak hafif traktörleriyle tanınıyordu. Paletli araçları da popülerdi. Biliyor musun, sana bunca yıldır anlatmam gereken bir şey var. Hiç uygun boyutta bir paletli
0: Gördün
1: araç
0: mi?
1: Almadım.
0: Bu güzel aslında, öyle değil mi? Hoşuma gitti.
1: Sonra Faz bir şey fark ediyor.
4: What is that?
1: Nedir o?
0: Bu bir otobüs.
1: Bu cümlenin sadece bir
0: evet,
1: kelimesini
0: bu...
1: değiştirebilir miyim?
0: Evet.
1: Otobüs değil. Otobüstü.
0: Tamam.
1: Otobüs değil, otobüstü. Şimdi sadece
0: bak,
1: bükülmüş bir metal
0: hala
1: parçası.
0: Hala yayları var. Hala bir direksiyon mili. El freni var. Yani vay canına. Bu muhteşem.
1: Bu sadece bükülmüş metal. Unut gitsin. Dürüst olmak gerekirse bunun bir zamanlar bir otobüs olduğunu görebiliyorum.
0: Tamam, doğru.
1: Ancak bu sefer her zaman olduğu gibi paletli
0: Harika,
1: bir araç.
0: Harika, peki şimdi.
1: Tamam, bu paletli bir araç. Muhtemelen satın alınabilir. Faz başka bir ezilmiş otobüsü fark etmeden önce artık devam etme zamanı. Peki ya şimdi bebeğim, ne düşünüyorsun?
0: Peki ya ne?
1: Tamam, yani
0: ne?
1: Bu bir evet. parmak çubuklu çim biçme makinesi. Evet.
0: Tamam, işte bu kadar basit.
1: Evet, bu düzleşir
0: evet.
1: ve dengeyi sağlar. Yani saman veya ne kesiyorsan ilerliyorsun ama yanındaki sırayı kestiğin için samanı mahvetmiyorsun.
0: Evet,
1: anladın
0: seni
1: mı?
0: Seni anladım.
1: Tamam mı?
0: Yani evet.
1: Buraya oturuyorsun. Ah, parmak çubuklu çim biçme makinesi ne kadar
0: Çok
1: güzel.
0: Hoş.
1: Eski bir uygulamanın parçası olarak
0: evet.
1: ne demek istediğimi anlıyorsun.
0: Çok güzel.
1: Çok hoş. Bundan tamam. çok daha fazlası var. Hadi. Hadi gidelim.
0: O zaman biraz maviyle başlayalım. Ne dersin?
1: Hayır hayır, bununla başlayalım.
0: Bununla
1: evet.
0: mı? Tamam.
1: Bu 4000 model Amerikan
0: evet.
1: traktörü.
0: Ha,
1: bu da hayatında kesinlikle bir iş yaptığı ve hala yapacağı gibi.
0: Eğer,
1: nedir bu?
0: Eğer yanılmıyorsam bu bir Model T. Kesinlikle o.
1: 1908'de piyasaya sürülen Model T, dünyanın ilk seri üretim otomobiliydi. 15 milyondan fazla üretildi ancak çoğu buna benzemiyordu. John, bu çılgın bir şey. Model T'yi temel aldığını söylerken haklı mıydı?
3: Evet. Yani eğer baban izin verseydi çocuklar babanın arabasında bunu yaparlardı.
1: Gerçekten bu mu?
3: Evet, evet. Onları hala Amerika'da öyle yarıştırıyorlar. Mi? Böylece bunları elle çevirip sonra içine atlayıp çalıştırmanız ve...
1: Sonra da gidersin.
3: Evet.
1: Ne kadar harika bir şey.
0: Bence bu çok güzel bir şey. Bunu sen mi yaptın
3: bunu peki? Bunu epeyce dağınık bir halde aldım. Sonra tamir ettim, onardım.
1: Sonra da çalıştırdım.
3: Evet.
0: Peki ne kadar hız yapıyor? 70 olabilir.
1: 70 mi?
3: Evet. Evet. Arkada bir tane de iyi frenin var.
0: Evet.
3: Sorun olmuyor ama.
0: Evet.
3: Çok eğlenceli.
1: Burada saatte 70 kilometre, başka bir şeyde 230 kilometreye eşdeğer.
0: Evet.
1: Ne demek istediğimi anlıyor musun?
0: Kilometre başına düşen heyecan seviyesi
1: vay
0: çok yüksek.
1: Bir sonraki odada Model T'nin İngiliz versiyonuna dayanan başka bir tuhaf özel yapımı var.
3: Bir İngiliz arabası 1929 ya da 1930.
1: Evet.
3: 1937 yılında bir traktöre dönüştürülmüş.
0: Tamam.
3: Sicilindeki gezi arabası kelimesinin üzeri çizilmiş, yerine traktör yazılmış
1: tamam.
3: Sanırım. Kasalarla marul ve meyve toplamak için kullanıldığını düşünüyorum.
0: Ha,
3: dolayısıyla başka bir şansımanı var ve çok yavaş hareket ediyor.
0: Vay canına. Tamam.
3: Böylece marulunu seçebileceğini ve kasalarını
1: anladım, evet,
3: koyabileceğini
1: anladım.
3: Düşünüyorum.
0: Orada normal
1: evet.
0: Araba şanzımanı
1: evet.
0: Var. Sonra da burada başka bir şanzıman var. Yani
1: bu
0: dolayısıyla
1: bu gerçekten harika.
0: Evet, bunun randımanı en yüksek viteslerde birebir olur ama bunu birinci viteste, şunu da birinci viteste kullanırsan çok yavaş olur.
1: Vay canına. Yani bu harika bir şey. Sana şunu söyleyeyim John, atölyen de harika. Sıcak, çok geniş bir alan var. Tüm makineler orada. Torna tezgahı, sütunlu matkaplar.
3: Evet.
1: Aman tanrım, bu harika.
3: Demek bu bir İngiliz ordusuna ait demonte bir atölye.
1: Evet.
3: Mühendislerin bunu birkaç saat içinde kurabileceği tahmin ediliyor.
0: Aman tanrım, acaba daha uygun olan bir şey var mı diye merak ediyorum.
1: Bir depoyla yapabiliriz.
0: Düşünsene.
1: Bu büyüklükte. Düşün kaç tane traktör, helikopter, motosiklet sığabilir. Şuna bak. Garaj kapısının
0: kesinlikle,
1: boyutuna bak.
0: Kesinlikle
1: İçeriye her şeyi
0: et.
1: Sokabilirsin.
0: Orada neler başarabileceğini
1: evet.
0: Hayal et.
1: Hey, hadi bakalım. Bir depoya daha bakmamız gerekiyor. Pekala. Daha iyi olabilir mi? Belki olabilir. Aman tanrım.
0: Bu muhteşem. İşte bu bir V8
1: öyle
0: motor.
1: Mi?
0: Yani V8 200 mü yoksa öyle bir şey mi
1: aman
0: bilmiyorum.
1: Aman dostum şuna
0: bunu
1: bak.
0: Bunu muhtemelen 1960'lar civarına yerleştirebilirim diye tahmin ediyorum.
1: Bunu gerçek hayatta hiç görmemiştim.
0: Doğru, hayır, ben de hiç görmedim. Yani bunlarla ilgili bir
1: aslında
0: şey bilmiyor
1: aslında pek değil
0: musun
1: ama
0: sen?
1: Bunun bir Kanadalı şirket olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şirket bu eş tekerlekli traktörleri yapıyordu. Gerçek vatanıysa Kanada ya da Amerikan bozkırları. Ne demek istediğimi biliyor musun? 1963 yılında kurulan şirket büyük dört çeker traktörler konusunda uzmanlaşmış nispeten yeni bir marka. Aman tanrım, bu oldukça olağanüstü bir makine ve inanılmaz. Eğer bunun geldiğini görseydin yol verir miydin?
0: Evet, verirdin. Cotswolds'da bunu kullandığını hayal edebiliyorum.
1: Bunun üzerinde. Yani yapabilirdim. Gerçekten yapabilirdim. Bu çok özel
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet, harika bu. Evet.
1: Tamam bak, yani orada şu var değil
0: yani,
1: mi?
0: Yani paletli araç.
1: Paletli
0: gördüm.
1: Traktör.
0: Evet, paletli traktör.
1: Model
0: güzel
1: T
0: var.
1: Var. Evet.
0: Hızlı
1: bir
0: olan.
1: Bir de o
0: evet,
1: güzel parmak çubuklu çim biçme makinesi var. Her durumda oldukça hacimli bir işin içinde olabiliriz.
0: Çünkü. Bence de
1: epey öyle. Hacimli.
0: Gidip
1: evet.
0: Onu görelim.
1: Atölyede olmalı. Hadi gidelim.
0: Pekala.
1: Hadi bazı fiyatlardan başlayalım.
0: Ben sana Model T'nin fiyatını sormakla başlamak istiyorum.
1: Doğru, evet.
3: Güzel.
0: Müsait mi?
3: Evet, 8000.
1: Tamam, pekala. Tamam. Benim düşündüğüm şu parmak çubuklu çim makinesi.
3: Evet.
1: Evet.
3: O
1: tamam.
3: Benim oğlumun.
1: Güzel.
3: Satmak için 400 sterlin isterim.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam. Turuncu paletli traktör vardı.
3: Evet. Çok güzeldir o.
1: Öyle mi? Peki o ne kadar?
3: 3.
1: 3. Tamam.
0: Peki diğer depoda
1: evet.
0: Ne
1: var? Evet. Çok. Aa, evet. Şu büyük traktör müsait mi?
3: Aa, evet. Size 12 bine olur.
1: Hayır yapamam. John çok üzgünüm. Sana bir teklif yapabilir miyim? Paletli traktör ve parmak çubuklu çim biçme makinesi, bu ikisine 3 versek nasıl olur?
3: 3300 diyelim.
2: Şeden Börgen.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Shedden Buried.
12: John ve onun olağanüstü traktör koleksiyonu ve tuhaflıklarıyla birlikte Towcester'dayız. Bir paletli traktör ve çim biçme makinesine 3000 sterlin teklif ettik ama o biraz daha fazlasını istiyor.
13: 3300 diyelim. Bence almalıyız çünkü paletli traktörün piyasası olduğunu düşünüyorum.
12: Evet, parmak çubuklu çim biçme makinesini de almamız gerekiyor.
13: Parmak çubuklu evet. Makine evet. Yani bence bir bileşim olarak fena değil aslında.
14: Oğlum okuldan geldiğinde buna razı olması şartıyla.
13: Pekala tamam.
12: Ama sen onun babasısın.
14: Bu hiçbir şey ifade etmiyor.
12: Tamam tamam bak geçici olarak
14: 3300 gayet iyidir.
12: İkisi için. Ertesi gün çiftliğe geri dönüyoruz. Ve iyi haber şu ki, John'un oğlu çim biçme makinesini satmayı kabul etti. Sadece bunun arkasına çekebileceğimiz bir aparata ihtiyacım vardı. Parmak çubuğunu sen sürebilirsin ya da
15: sadece
12: ben sürebilirim.
15: Sadece şunu söyleyebilir miyim?
12: Ne?
15: Bu ölümcüldür.
12: Evet.
15: Kimin elinde olursa olsun ölümcüldür.
12: Korktuğun için yapmak istemediğin her şeyi ben yapacağım. Çünkü kolum kesilirse bu benim hatam olur. Ancak asıl önemli olan şey pek de ürkütücü olmayan paletli traktörümüz.
15: Dürüst olmak gerekirse nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Bunun sol ve sağ olduğunu biliyorum.
12: Bir ipucu var.
15: Ancak debriyaj, dişliler ve
12: ikiz frenleri. Evet, bir ipucu var. Bildiğim tek şey bunun bir tank gibi olduğu ve daha önce tank kullandığım.
15: Bunun çalıştığını varsayıyoruz.
13: O zaman bir meydan okuma var. Hadi başlayalım.
12: Evet, bak Ahbap sana şunu da söyleyeyim. Bu sefer arkadaşlarımı getirdim, tamam mı? 4 kişi olduğunuz için bizimle uğraşma, anlıyor musun? Şimdi gidiyoruz ve gidip biraz kesme işi yapacağız. Birinci görev, yeni bir pil takıp motorun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Hazır mısın? Gaz yolu. Yaşasın! Harika değil mi? Her zaman eski numaralar en iyisidir. Ancak ne yazık ki tüm havai fişek gösterisinden sonra bir saat pek de muhteşem geçmedi. Motor rölantide çalışmayı reddediyor. Aslında çalışmak istiyor. Alan ve Faz bujileri çıkarıyor.
13: Kuru ama bunlar çok isli.
12: Kürümüz de pisliği yakıp benzin deposunu dolduruyorlar ama durum düzelmiyor.
16: Araç yakıt akıtıyor. Kelimenin tam anlamıyla akıp gidiyor.
12: Sonra Alan bir şey fark ediyor. Paletli aracın benzin mi yoksa daha ucuz bir yakıt olan TVO ile mi çalışacağını seçmek için kullanılan şalter yanlış yerde.
16: Bu yukarı demek. Yukarı tamam. Bize bakacak. Yukarı tamam. Açık demek. Buraya açık yazmış bak. Yakıt oyun.
12: John saçma bir şey yapmış.
16: Sanki yukarı evet. Yanlış gibi.
12: Yukarı ama John. Yani bütün sorunlarımız yanlış etiketlenmiş bir şalterden kaynaklanıyormuş.
15: İşte başlıyor.
16: Umarım her şey yolunda gider.
12: Evet, evet.
16: Sızıntı yok.
12: Yaşasın.
13: Bu kocaman eski bir motor öyle değil mi? Çok çok eski usul. Isınmadı mı hala?
16: Neredeyse ısındı.
13: Evet.
12: Evet, yoldan çekilin. Gidiyor, gidiyor. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Oo!
16: Vay canına.
12: Gerçekten korktum.
13: Şaşırmadım. Şimdi yapman gereken tek şey U dönüşü yapmak.
12: Biliyorum, bunu döndürmem gerekiyor.
16: Öyle devam et.
12: Hızla eklemeliyim ki bunlardan birini daha önce hiç kullanmadım.
16: İşte bu.
13: İşte bu.
16: İşte
13: devam
16: bu.
13: Et.
16: Güzel, bu. Bu işte. Tamam. Şimdi bırak git.
12: Hey.
13: Evet, işte bu.
12: Bunu nasıl durduruyorsun?
13: Bilmiyorum.
16: Vay canına, boşta çalışıyor. Evet. Şimdi.
12: Hayatımdaki en korkutucu sürüşlerden biriydi bu.
16: Dedim evet. Ki şimdi ön tarafı kaldıracak evet. Ve neredeyse
12: her
16: ön tarafı kaldıracak.
12: Debriyajı evet. Aniden bırakırsan yukarı böyle doğru yukarı doğru gider. Evet. Neyse bak çalışıyor ve gidiyor.
15: Evet.
13: Epey iyi bir ara.
12: Bu harika. O halde yapılacak bir sonraki şey sanırım yıkamak. Evet, sonra da kesmeye gidelim, olur mu? Her şey sırayla. Gösterinin yıldızını parlatacağız. Biraz çamur var öyle mi?
15: Evet, üstündeki yağın en kötü kısmını temizlemeye çalışıyorum. Aksi takdirde basınçlı su işe yaramayacak. Yani bu çamuru gevşetecek.
12: Harika. Basınçlı suyla temizlemeye başlayacağım zaman söyle bana.
15: Aa, 5 dakika ver.
12: Pekala dostum.
15: Yani gidip çay demleyebilirsin.
12: Böyle bir paletli araç için çamur elbette bir onur madalyası. Ancak bazı çamurlar kabuklular döneminden kalma gibi görünüyor. İşte bunu alıp tarlaya girdiğimiz an yine pislikle kaplanacak. Aa, evet,
15: kullanacağım
12: tamam.
15: İçin motosikletimi temizlemeyeceğim demek gibi bir şey bu.
12: 45 litre sonra bu iş bitiyor. Tamam, parmak çubukta aynı işlemi görmeli. Şunu bir kurutalım, tamam mı?
15: Evet.
12: Parmak çubuklu çim biçme makinesini hızla hallediyoruz ama kururken skid... Kolun biraz ilgi gerektirdiğini fark ediyor. Ertesi gün erken kalkıp ben gelmeden sorun üzerinde çalışmaya başlıyor.
15: Şimdi bak, bu serbest bırakma mekanizmasındaki küçük dayanıksız çubuğu fark ettim.
12: Evet.
15: Onu büküp çekince hemen kendini bıraktı.
12: O yüzden
15: sanırım
12: mi bu
15: öyle.
12: Aşağı inemiyor?
15: Daha kalın
12: öyle mi?
15: Bir çubuk yapacağım ve içine sığacak. Onu kontrol ettim. Oraya
12: tamam.
15: Bir somun takacağım. Böylece dışarı çıkamayacak.
12: Evet,
15: yani
12: tamam.
15: Şimdi tek yapacağım, bana doğru
12: diğer ucu bükmek.
15: Sonra da üzerine evet. Bir somun koyacağım. Sonra bakacağız.
12: Güzel.
15: Umarım dayanır. Yani onu böyle bükmek zayıflatabilir ama bence yeterince güçlü olur.
12: Tamam. Skid dişli bir çubuk kullanıyor. Şeklini değiştirmeden önce onu kıpkırmızı olacak kadar ısıtıyor. Büktükten sonra uygun bir su birikintisinde soğutuyor ve sonra uyumunu kontrol ediyor.
15: Yani bu mükemmel uzunlukta ve sadece bunları kesip bir somun takmam gerekiyor. Ve umarım bu şekilde bükmek onu çok zayıflatmamıştır.
12: Uzunluğu ayarladıktan sonra skid uçlara bazı somunlar monte ediyor ve ardından mekanizmanın çalıştığından emin oluyor. İşte bu kadar, kilitlendi bu. Şimdi koltuğa geç.
15: Aha evet evet. Bir şey söyleyebilir
12: ne?
15: Miyim? O paletin arkasında bu.
12: Evet.
15: Gerçekten ama gerçekten korkunç olacak.
12: Evet. Ertesi sabah çim biçme makinesini traktöre bağlayıp tarlama doğru yola çıkıyoruz. O zaman tamam çocuklar. Evet, tabii ki tüm tarlayı kesmeyeceğiz, öyle değil mi?
15: Hayır.
12: Sadece bir kez yapacağız. Peki ne yapacağız? Bir tur atacağız.
16: Kontrolleri kim kullanabiliyor göreceğiz.
15: İşe yarayıp yaramadığına bakacağız.
12: Yani ikimiz de aynı durumdayız değil mi?
15: Oraya çıkacağım ve ne yapacağımı bilmiyorum.
12: Öyle
15: ama
12: yapacağım.
15: Halledeceğimden
16: eminim.
15: Seninle
16: birlikte oraya sıkışacağım.
12: Evet, gidiyoruz, git.
15: Şu anda kesmiyor.
12: Biliyorum. Yani traktör çalışıyor.
16: Traktör hakikaten iyi çalışıyor.
12: Skid ön kolu çekmeyi hatırlayana kadar çim biçme makinesi çimleri kesmekten çok düzeltiyor gibi görünüyor.
16: Skid çalışıyor. Çalışıyor. Çim
15: evet,
16: biçiyoruz.
15: Evet, işe yarıyor.
12: Çim biçiyoruz. 1950'lerden kalma paletli traktörümüz ve daha da eski çim biçme makinemiz tam anlamıyla son teknoloji değil. Bütün gün bunu kullandığını düşün.
16: İşin bitiyor ve yorgun düşüyorsun.
12: Aynı zamanda sağır oluyorsun. Ancak ikisini de çalışır hale getirmek ne kadar harika. Şimdi tek ihtiyacımız olan birinin bunları satın alması. Ertesi gün mükemmel bir alıcı buluyoruz. Josh daha önce satış yaptığımız yerel bir koleksiyoncu. Ne dersin dostum, bu bir tür neredeyse renk uyumu mu var?
0: Beğendim sayılır. Tarım tarihimizin bir parçası.
12: Ama daha da önemlisi, parmak çubuklu çim biçme makinemizi
0: dürüst
12: sevdin mi?
0: Dürüst olmak gerekirse aslında pek değil. Bana ölüm tuzağı gibi geliyor.
12: Paletli traktör için 3500 sterlin.
0: 3300 olur mu?
15: El sıkış çünkü...
12: Cidden mi? Bu
15: yani
12: kadar kolay mı?
15: İçinde
0: düşmeye başlayacağım.
12: Pekala. Tamam o halde. İşte
15: tamamdır, anlaştık.
0: Teşekkürler.
15: Evet. Her zaman el sıkış.
12: Bravo.
15: Her iki taraf için de iyi bir öyle anlaşma abi oldu. Üzerinde kendini yaralama, tamam,
12: tamam
15: mı?
12: Bu bak ölümcül... bu çok iyi. Dürüst olmak gerekirse Ahbap, kulaklarını kapat. Şu anlama geliyor ki bu eski... Yani aslında karımız olan parayı parmak çubuklu çim biçme makinesinden geri
15: evet,
12: almamız
15: yani
12: gerekiyor.
15: Evet, yani erken emeklilik planımız yok.
12: Yok Ahbap. Ancak ilerlememiz ve diğerlerinden bir adım önde olmamız
15: evet
12: gerekiyor,
15: çok
12: değil mi?
15: Çok güzel. Evet, bugün formundasın.
12: Evet, öyleyim.
15: Evet.
12: Öyleyim, hadi öyleyse sana bir fincan çay yapayım. Hadi bakalım.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
6: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
7: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Bankam Son Bank kartım Hadi.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
13: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
9: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bin, buraya gel.
1: Hiçbir şey taşımıyor. Yaramaz şey.
0: Havlamayı kes, tamam mı? Babaya gel ve otur. Otur bakayım. Otur.
1: Uzaktaki silah sesini duyabiliyor. Hiç
0: hoşuna gitmiyor. Vazgeçiyorum. Hayır. Ben Enrico. Bu çok rahat. Aynı derecede fanatik arkadaşımız Fast Thousand'la birlikteyim.
2: Şurada muhteşem bir çift chopper var.
0: Ülkenin eski depolarında klasik hazineler aramak için yeniden avdayız.
3: Hey, şuna bak.
0: Bunları satın alıp tamir edeceğiz.
1: Bu şahaneymiş.
0: Ve güzel bir karla da satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Red Ditch'e gidiyoruz. Kimi görmeye gidiyoruz?
2: Gidip Oli'yi göreceğiz. Oli'nin durumu biraz karışık. Biliyor
0: musun? Farklı tarzların bir araya geldiği bir karışıklık.
2: Motosikletleri var.
0: Tamam.
2: Arabaları var.
0: Pekala, motosikletleri
2: bir
0: var.
2: Bir ya da iki tane. Daha büyük aracı olabilir hatta.
0: Harika.
2: Yani düzgün eski bir seçki var. Amerikan, İngiliz, her türlü şey.
0: Çok güzel.
2: Evet.
0: Oli'nin tarzını şimdiden sevdim.
2: Bugün nereye gittiğimize navigasyonda şöyle bir baktım. Ulaşım merkezine sadece 5 kilometre uzakta. Ben de bu müzenin destekçisiyim. İçinde çok sayıda otobüs ve elektrikli nakliye araçları var.
0: Ulaşım müzesinden bisikletle mi döneriz, arabayla mı, yoksa elektrikli bir ekmek kamyonetiyle mi, kim bilir? Oli'nin Riddich'teki yeri, işte geliyoruz. Peki buna nasıl başladın? Çocukluğundan beri mi yapıyorsun, yoksa başka bir şey mi?
1: Evet, makinaları her zaman sevdim.
0: Evet. Arada sırada iş yapıyor musun?
1: Sık sık.
2: Peki çoğunluğu kişisel koleksiyon.
1: Evet, evet.
2: Peki bugün göreceğimiz her şey satılık mı, yoksa seçilmiş ürünler?
1: Tamam, olabilir.
0: Bak ahbap, sana ne yapacağımızı söyleyeyim. Etrafa bir bakacağız, evet. Sonra da umarım bir anlaşma yapabiliriz, değil mi?
1: Olabilir.
2: Evet, harika. Bence tamam. İyi fikir.
0: Peki neden şuradan başlamıyoruz?
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Evet.
0: Teşekkür ederiz, harika. Tamam. Birazdan görüşürüz.
1: Birazdan görüşürüz. Hadi bakalım.
0: Görüşürüz ahbap.
2: Tamam. Önce ben gireyim.
0: Bazı kanepeler var, değil mi?
2: Vay canına, şuna bak.
0: Aman tanrım. Bu gerçek bir eğlence alanı olabilir.
2: Yani burada yaşayabilirim. Bence harika bir.
0: Oli'nin ilk kulübesinde her şey var. Ancak mefruşatı bir kenara bırakırsak, İngiliz malı yan sepetli motosikletle başlayacağız.
2: Aklında bulunsun. Ben otobüsleri seven bir adamım. Bunun gibi el yapımı yan sepetin bir özelliği var. Çok güzel bir parça.
0: Yan sepetli motosikletlerin altın çağı 50'li yıllardı. Bu dönemde yüz binlerce araç İngiliz yollarında düzenli olarak kullanılıyordu. Otomobillerin ucuz ve yaygın olmadığı bir dönemde bunlar mükemmel aile taşıtlarıydı. Evet, sanırım insanlar bunu çok sevecek. İnsanlar sen ilerlerken sadece gülüp geçecek. Sanırım bu iyi bir şey.
2: Evet.
0: Ne demek istediğimi anlıyor musun?
2: Güleceklerini sanmıyorum. Bence gülümsemeye neden olur. Ayrıca satmanın kolay olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi çok daha ilginç bir şey var. Tamam o zaman, Fazlington.
2: Bak.
0: Buna düzgünce bakabilmek için şunu birazcık kenara çeksek
2: mi? O zaman devam et.
0: Büyük tek silindir, evet, İngiliz malı tek silindir, 500, alçak motosikletler kadrosunda. Şimdi en çok sevdiğim şey, bak, Amerikan malı spor modeli var orada. Tam anlamıyla Amerikan bu. Ama bana kalırsa, üstünde İngiliz malı motor olan İngiliz alçak motosiklet, tıpkı İngiliz ruhunu yansıtan bir araç. Bunun bir Amerikan motosikleti olması.
2: Evet, sana tamamen katılıyorum. Ayrıca bence İngiliz motorları heykelsi doğası nedeniyle çok güzel görünüyor.
0: Yani özellikle yapısı ve genel tarzı. Bu alçak motosiklet tarzı ve ben bunu seviyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. İngiliz malı arazi aracını geride bırakarak ilerliyoruz.
2: Bu arazi aracına sahip olmak bir İngiliz motosiklet sahibi olmaya benziyor. Onları sahiplenmek ve kullanmak söz konusu olduğunda bazı ödünler vermek gerekiyor.
0: Burada bir Amerikan markasının Rocket 88 modeli var. Bu Amerikan arabalarının ruhumu yakalayan yanı nedir? Belki de bilirsin. Geçmişteki bir hayatımda Amerika'da bir trafik görevlisi ya da öyle bir şeydim.
2: Belki de evet. Öbür tarafa geçtiğinde belki bir otoyol hayaleti, bir otoyol ruhu olursun. Ne dersin?
0: Tanrım, M4'ün 12. kavşağında bunu yapabilirim. Bir Japon markasının kocaman Goldwing modeli. Biliyor musun, yazın bu motorların yolda gittiğini görüyorum.
2: Evet.
0: İnsanlar dışarıda oluyor ve onları yan sepetle ve romorkla görüyorum.
2: Evet.
0: Tıpkı araba gibi. Bu icat edilmişti. Hey, şuna bak, şurada başka bir depo var. Oraya
2: evet,
0: da bakalım.
2: Evet, seninleyim.
0: E hadi o halde. Dışarıda coşku devasa bir İngiliz kamyonuyla devam ediyor.
2: Bu bir İngiliz askeri kamyonu.
0: Doğru. K9 evet, modeli İngiliz askeri kamyonu.
2: Şey şu ki, ön camın evet. Orada biraz çürüme görüyorum ama... Evet
0: ben
2: ama bu araçların kendini nasıl bırakabileceğini bildiğim için o kadar da kötü görünmüyor, biliyor musun? Bunu halledebilirim.
0: 1952 yılında tanıtılan K9 sinyal ekipmanlarını taşımaktan kurtarma aracı olarak hizmet vermeye kadar birçok kullanım alanına sahip sağlam bir askeri kamyondu. Orada arkada gerçek bir Head Robinson vinci değil mi?
2: Evet, bir Harvey Frost vinci olabilir.
0: Ne?
2: Harvey Frost.
0: Bilmiyorum, düşünüyorum da...
2: Özellikle değerli değiller ve bunlardan gerçekten evet. İsteyen doğru kişiye rastlaman gerekiyor.
0: Kesinlikle.
2: Devam edelim mi?
0: Evet. Ooo, küçük ama güzellikle dolu. Evet, çok hoş güzellikle dolu. Şu sütunlu matkaba bir bak.
2: İşte bu tamamen muhteşem. Alt tarafta eski evet. Bir elektrik motoru var. Yani
0: evet.
2: Bu kayış tahrikli. Yani onu tahrik
0: değil
2: eden
0: mi?
2: İki kayış var. Yani parmaklarını oraya sokmak istemek gibi bir şey, öyle değil mi? Gerçekten muhteşem görünüyor. Bu çok güzel bir şey.
0: Artık bunları o şekilde yapmıyorlar.
2: Hayır, yapmıyorlar. Büyük bir delik evet. Açmak istiyorsan işte buyur.
0: Eğer binmek istersen burada İngiliz malı motosikletler, 1980'lerin Japon markaları ve milyonlarca satmış dünyanın en popüler motosikletinin bir modelinin biraz yıpranmış bir versiyonu var. Uzun zamandır bunlardan birini istediğini söylüyorsun.
2: Evet, bunları seviyorum. Kompresyonu hoş.
0: Hmm. Peki iyi değil.
2: Yani ama bilirsin. Şirin küçük bir model bu. Biraz temizlik ve üzerine yeni bir sele, yeni bir kılıf,
0: evet,
2: yeni bir ön
0: evet.
2: Çamurluk. Aslında evet. Yeni bir rüzgarlık da gerekiyor.
0: Evet.
2: Ve her şey çok kötü görünmeye başladı, öyle değil mi?
0: Aslında özel bir C90 için potansiyel bir bağışçı gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun?
2: Olabilir ama ben onları bu şekilde seviyorum.
0: Yani seçeneğimiz çok ama hangisine yöneleceğiz? Tamam, başka neyimiz var?
2: Yani şu tek kişilik alçak motosikletimiz var.
0: Evet, sevdim onu. Gerçekten
2: elbette
0: çok hoştu.
2: Elbette İngiliz markasının yan sepetli motosikleti de var.
0: Evet, onunla ilgili çok da endişe etmeyeceğiz.
2: Evet.
0: Araştırabileceğimiz Rocket 88
2: evet,
0: var.
2: Evet, o güzeldi.
0: Tamam, gidip bakalım mı?
2: Evet, gidip
0: hadi
2: soralım.
0: Hadi bakalım, gidelim.
2: Peki orada şu gri fil var ya, Oli, bize ondan bahsedebilir misin lütfen?
1: Yan sepetin 1950'lerden kalma modeli.
0: Evet.
2: Evet, tamam.
1: Motosiklet de 2000 model.
0: Evet.
1: İngiliz motoru.
0: Satılık mı?
1: Evet, evet.
0: Evet.
1: 3000.
2: Tamam.
0: Evet, tamam. Şimdi hızlıca ilerleyerek 54 plakalı bir spor Amerikan motosikleti gördük. O da satılık mı?
1: Hayır, korkarım değil.
0: Ne kadar yazık. Onun
2: evet.
0: Yanında
2: evet.
0: Küçük bir tane var. O bir 350 cc İngiliz motosikleti
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Üzerinde marş pedalı ve vites kolu olmadığını fark ettim. Bunlar evet. Var mı?
1: Evet, evet.
0: Aa, tamam.
2: Tamam, peki çıkarmanın tamam. Sebebi nedir?
1: Aa, daha önce durduğu oturma odasının kapısından geçebilmek için.
0: Tamam, anlıyorum. Yani bir süredir çalışmıyor.
1: Bir süredir çalışmıyor ama daha önce çalıştırıyordum. Sesi güzeldi.
0: Tamam. O ne kadar?
1: 2500.
0: Oo, pekala, tamam. Şimdi bak, epey güzel bir roket 88'e yaslanıyoruz.
1: Hı. Evet, 10.000.
0: Tamam, peki. Çatı kirişinde şu eski benzin tenekesi var.
1: Hiçbir fikrim yok. İstiyorsan alabilirsin.
0: Pekala, harika. Onun için 50 sterlin evet. veririm sana. Tamam, peki. Öyleyse 50 sterlin.
2: Tamam, oldu.
0: Tamam. İngiliz motosikleti için 2000.
1: 2300.
2: 2150.
1: Hayır.
0: Hayır mı? Pekala.

0: Red Bull kanatlandırır.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Elsev şampuanlar uygun fiyatlarla sizi bekliyor.
2: Ha, Mardof.

0: kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Oli ile birlikte Redditch'teyiz. Oli mükemmel bir erkek eğlence alanına ve zarif bir araba ve motosiklet koleksiyonuna sahip. Bir İngiliz motosikletine 2000 teklif ettik ama o 2300 istiyor. 2300.
0: Evet.
3: Hadi ahbap. Yani tamam. Çatı kirişindeki teneke dahil 2350.
0: Anlaştık.
3: Onu nasıl indireceğimi bilmiyorum. Muhtemelen ona bir tuğla ya da benzer bir şey fırlatacağım. O şekilde aşağı gelebilir. Tamam Oli. Bak. Pekala. İşte rock'n'roll up.
4: İşte oldu. Bıktım harika. Ben.
3: Hadi bakalım.
4: Anlaştık. Teşekkür ederiz.
3: Ertesi gün çiftlikte her şeyi ortaya döktük.
0: Güzel değil mi? Ahbap sevdim
3: duydum.
0: Bunu. Duruşunu sevdim.
3: Bunu sevdim. Bunu çok seveceğini biliyordum çünkü motosikletlerle ilgili sevdiğimiz her şey buydu. Evet buydu. Hafif ve kıvrak
0: hafifçe
3: motosiklet.
0: Hafifçe geriye doğru indi. Kalın 40 santimetre yani 40.
3: Ha bilmiyorum.
0: Arka tekerlek güzel küçük bir şey. Eğer çalışırsa.
3: Hala hazırda bir fren kablosu sipariş ettim.
0: Tamam.
3: Umarım bu sefer doğru olanı sipariş etmişimdir.
4: Evet umarım.
3: Ayrıca bununla birlikte gelen şuna da dikkatinizi çekebilir miyim? Ne demek istediğimi anlıyorsanız replika fiyatını aldık. Tamam ama yine de beğendim.
4: Ayrıca çift taraf.
3: Kesinlikle çok güzel bir şey. Şimdi daha ileri gitmeden önce evet. Önemli olan şey işi başlatmak ama bu motosikleti çok sevdim. Onu rüyamda görüyordum. Onu satmakta cidden zorluk çekebilirim.
4: Hadi o zaman.
3: Ancak en önemlisi fazla skid, marşı ve vites kolunu yerine takacak. Ondan sonra bujileri temizleyeceğiz.
4: Fark ettiğin bir şey var mı ki? Normalde bu noktaya geldiğimizde ne oluyor? Henry evet. Gider yok olur ama evet. Bunlarla ilgilendi.
0: Bununla ilgilendi yani evet. Etrafta takılıyor ve hatta işe evet. Müdahil oluyor.
4: Doğru. Şuna bak lütfen.
0: Gerçi rastgele bir yapıyorum. Şekilde ama olsun.
3: Ancak faz motora bindiği zaman müşterek ruh halimiz düşüyor.
4: İşte başlıyoruz.
3: Dişli çarkın izi bile yok.
0: Pekala. Mevzuya çok dalmadan önce olası bir durumda o bujinin bozuk olma ihtimaline karşı yeni bir buji takalım.
3: Skid'in ilacı.
4: Bence bu mükemmel çalışacak.
3: Bir şeyler ya. Evet. Evet. Evet.
4: Evet.
3: Ancak mükemmel değil.
4: Biraz şey gibi görünüyor.
3: Aralıklı.
0: Aralıklı. Kelime bu. Hı hı. Hareket etmesi için bir dinamometreye
3: evet,
0: ihtiyaç
3: şey,
0: var bence.
3: Bence puntolara bakmalıyız.
4: Bence de puntolara bakmalıyız.
0: Tamam.
3: Bence faz ve skid tezgahı yukarı kaldırırken biz de ve ben korkarım bayılacağım.
4: İşte buradayız. Dur bir dakika. Gitmek ve

0: Sıcak bir yerde sıcak tatlı bir çayın yanında oturmak senin için daha iyi olur.
1: Bu puntolar Magneto'nun kalbindeki minik elektrik kontakları. Buzz onları zımpara kağıdıyla temizliyor. Tamam, kapak takılıyor. Sonra tekrar marşa basmayı deniyor. Evet.
0: Tamam pekala, fişi takalım.
2: Evet.
0: Aşağı indirip bir deneyelim. Evet. Sana dinamoyu kullanmayı öneriyorum. Çünkü sağ dizimi seviyorum.
1: Dışarıda silindir marş sistemini kuruyoruz. Yakıtı dolduruyoruz. Karbüratöre biraz hızlı çalıştırma spreyi püskürtüyoruz.
0: Tamam, hazır mısın?
1: Evet.
0: Birazcık jikle. Evet.
1: Evet. Çalışıyor. Ne? Pekala, tamam.
2: Sana bir şey getireceğim.
1: Bizim için dur harika orada. Bu. Şahane. Teşekkür ederim Skid. İlk sürüş için kendi tarzımdan şaşmayacağım ama motor gayet sessiz ve pürüzsüz çalışıyor. İyi haber şu ki,
0: evet,
1: çok güzel gidiyor.
0: Bu harika.
1: Kötü haber ise birkaç tane. Birincisi yağ sızıntısı.
2: Evet. Evet.
1: İkincisi, birinciyi bulabileceğimi düşünmüyorum.
2: Üçüncüsü,
1: ön tekerlek biraz böyle dönüyor.
2: Tamam.
1: Dördüncüsü, ön fren yok.
2: Ayrıca küçük bir yakıt sızıntısı da var.
1: Sonuç olarak iyi bir test sürüşüydü.
2: Evet, evet.
1: Ancak yapılacak birkaç şey var.
2: Evet, halletmem gerek.
1: Tüm bu çabanın ardından Skid ve Faz bu işle ilgilenirken üst düzey bir iş uykusu çekeceğim.
2: Yağ ve motor bölümüyle ilgili işleri hallettikten sonra Henry ön fren kablosunu aldı.
0: Ha, harika.
2: Tamam gibi görünüyor. O yüzden sen onu yaparken ben bunu takacağım.
0: Tamam, şahane.
1: İngiliz motosikletleri özellikle sızıntılarıyla ünlü. Faz aşınmış contaları değiştirirken Skid fren kablosunu ayarlıyor. Elindeki kablo uymuyor.
2: Yani sadece düşünüyorum. 3 seçeneğim var.
0: Evet.
2: Birini halledebileceğimi düşünüyorum ama hangi seçeneği deneyeceğimi bir türlü bulamıyorum. Şimdi bu kabloyu gözden çıkarabilirim ama umarım çıkarmam.
0: Umarım.
1: Kabloda epey bir sorun var. Bu yüzden Faz ve Skid bazı ayarlamalar yapmak için kabloyu atölyeye götürüyor.
0: İşte küçük uç yüzüğümüz ve bunu birkaç milimetre inceltmemiz gerekiyor. Şu anda 10.4 milimetre olarak ölçüyor.
2: Yaklaşık 8 milimetreye kadar indireceğiz. Çünkü kablo için boşluk var.
1: Şerit zımpara yeterince güçlü değil, bu yüzden Faz açılı taşlama makinesiyle işi bitiriyor.
2: Pekala Faz, hadi bakalım yeterince zımparalanmış mı görelim.
0: Zımparalama bitti ve mükemmel oldu.
2: Mükemmel mi?
0: Evet.
2: Harika görünüyor. Yani bak, hızla eklemeliyim ki bu en kolay aşama. Henüz çok sevinme. Şimdi eğer kolun ucundaki bu çarkı alırsam alt ayar vidasına ihtiyacım olacak. Buradaki yüzüğü yukarıdaki yere yerleştirmem gerekiyor. Bunu yapabilmek için burayı kesmeliyim.
1: Atölyeye geri dönüp dış muhafazayı çıkarıyorlar. Montajı tamamlamak için motosikletin yanına dönmeden önce...
2: Bunu yaparsam nasıl oluyor?
0: Çalışıyor, öyle değil mi?
2: Yani evet, mutlu günler. Ön frenimiz tamir oldu.
0: Ama o zaman şimdi yapmamız gereken tek şey motorunu çalıştırıp nasıl gittiğini görmek.
1: Ancak bunu yapmadan önce birkaç süsleme ekleyelim. Satın aldığım epeyce güzel çıkartmalarla süsle bunu. Tamam, şöyle yap bak dostum. Dairenin arkasını kapan, merkeziyle hizala. Başlangıçta bu logo, arasında noktalar olan 3 harfli ancak 1946'da motosiklet üretimine tam anlamıyla geçişlerini vurgulamak için kanatlar eklendi. İlginç olan ne biliyor musun? Bu rozet gibi olan şey bana 4 sterline mal oldu.
2: Pekala, evet.
1: Ancak muhtemelen motosikletin fiyatını 250 sterlin artırdı. Birlikte motosikletimize son rötuşu yapıyoruz. Sonra da binmeye hazır olacak. Yola çıktık. Yani Skid benim Mavis adını verdiğim şirin küçük motorumun üstünde. Aslında bir 350'lik değil, bir 500'lük bu. Ama ikisi birbirine mükemmel uyuyor. Skid ve Faz tüm aksaklıkları giderdi ve motosiklet sorunsuz çalışıyor. Şimdilik her şey çok güzel ve yolunda görünüyor. Küçük şirin bir şey. Tek silindirli motosikletlerde rahatlatıcı bir yön var. O da pat pat pat sesi. Uzun bir alışma sürecine vaktimiz yok ama ilk sürüşümden çok daha iyi hissediyorum. Harika dostum.
2: Çok hoş değil miydi? İkisi birlikte çok dengeli oldu.
1: Aslında ikiz gibiler, öyle değil mi?
2: Evet.
1: Hoş yaşlı bekarlar. Evet.
2: Sadece ikimizin dışarıda olması çok güzeldi.
1: Kendi halimizde.
2: Evet,
1: olmadı.
2: Evet.
1: Şöyle söyleyeyim. Birinci vites bir muamma. Hani her gün o motosiklete bineceksin.
2: Onu bir elden geçirirsin.
1: Elbette, evet. Bir sonraki sahibi bunu yapmalı. Bir sonraki sahibinden bahsetmişken, onu satmak istemiyorum ama satmak zorundayım. Aynı gün George adında yerel bir müşteri geliyor. Ne düşünüyorsun? Hoşuna gitti mi?
3: Cidden çok güzel. Gerçekten çok güzel.
1: Ahbap dümdüz gidiyor. Harika. 3000 sterlin. Harika göründüğünü düşünüyoruz.
3: Öyle mi?
1: George, bunun üstünde şahane görüneceksin.
3: 2700 ve bugün el sıkışacağız.
1: 2800'de anlaşalım. Tam ortada olmasın.
3: Anlaştık, 2800.
1: Tamam, dikkatli ol dostum. Aa, George, harika, çok teşekkür
2: evet,
1: ederiz.
2: Evet, evet.
3: Anlaşma için sağ ol.
2: Evet.
1: Paketleyip
2: evet.
1: Odana teslim ederiz George.
3: Evet, teşekkür ederim.
1: Hadi güle güle kullan.
4: Bu iş tamam. Dur bir saniye. 2350,
2: evet.
4: Değil mi? Teneke dahil.
2: Evet.
4: Malzemelere 50 sterlin harcadık, değil mi?
2: Evet, fren kabloları, temizleme malzemesi.
4: Tamam, yani bu 2400.
2: Aha.
4: Değil mi? Az önce 2800'e sattık.
2: Evet, yani bu 400'e.
4: Dostum, bu güzel, küçük bir kar.
2: Her gün bunu yapabilseydik.
4: Ne güzel olurdu, değil mi? 400 sterlinle mutlu günler.
2: Evet.
4: Ne güzel bir sonuç.
2: Öyle, doğru.
4: Hatta bunun için çay bile yapacağım. Hadi gel.
2: Aman tanrım.
4: Evet, sürpriz yok.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
3: Şeftali.
4: Budur.
3: Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
3: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Kasko yoksa... Riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... Riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
7: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar talem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.

İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Merhaba, dışarı gelin lütfen.
1: Dışarı gelin.
0: Evet, şöyle yapacağız.
2: Evet.
0: Tahliye tatbikatını birinci elden görmek istiyoruz. Şimdi, tamam? Başlıyoruz.
2: Ne?
3: Tamam, yapalım.
2: Peki.
3: Tavuklar.
2: Tavuklar.
3: Koş.
2: Tamam. O kadar hazırlıksız yakalandığımıza şaşırdım. Ama o sınavın stresini yaşadığımız için iyi hissediyorum. Çünkü bu tatbikat bizi çiftlikte daha güvenli kılacak.
3: Kafesleri getir. Hadi bakalım.
0: Bu tatbikatta canlılara gitmeleri hoşuma gitti doğrusu, değil mi? Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Canlıları ve malı koruyorlar.
3: Yürü bakalım.
2: Buraya gelebilir misin? Tavukları sana vereyim.
3: Olur.
2: Sen benim bebeğimsin kızım.
3: Hadi kızlar, gidiyoruz.
2: Dikkat et.
3: Tuttum. Kedi kafesine gireceksin. Kedi değilsin ya gerçi.
0: İtfaiye müdürü bu bölge için 10 dakika tavsiye ediyor. Tahliye uyarısı alınca 10 dakika içinde gidin. Yarısı geçti bile. Zamana bak.
1: 5 dakikamız kaldı.
0: Evet.
3: Tamam. Gir hadi. Tamam.
2: Buraya gel. Çok tuhaf olduğunu biliyorum.
1: Vay canına. 10 dakika çok az bir süre.
2: Strese mi girdiniz? Hayır ama gelin hadi. Hadi.
0: Şu anda kendimi kötü hissediyorum. Çiftlik sahiplerine bunu yaşattığımıza inanamıyorum ama bu çiftliği tahliye etmeye yakın bile görünmüyorlar. Çok, çok yavaşlar. Neredeyse 8 dakika oldu. Sürenin iyileştirilmesi gerek.
2: Tavukları arabaya mı koyuyoruz?
3: Evet.
1: Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar bence. Hiç hazır olduklarını sanmıyorum.
3: Bekle.
0: Evet, çantasını aldı. Ne var içinde, kuş mu yoksa?
1: Evet.
2: John nerede?
0: Tavukları almadılar.
3: Hadi tavuklar.
1: Olamaz. Şu an çok stresliyim.
2: Sana geliyorlar mı?
3: Hayır, gelmiyorlar.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Hayır.
2: Bitti.
0: Süre bitti. Süre bitti.
3: Kaybettik.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: İspanya'nın yakın tarihine baktığımızda istisnai bir dönem görüyoruz. İç savaşı kazanarak iktidara gelen General Francisco Franco 40 yıl boyunca ülkeyi demir yumrukla yönetti. 1939'dan 1975'e kadar süren bu yönetim dönemi ülke tarihi ve yapıları açısından derin izler bırakan bir dönem oldu. Franco rejiminin büyük yapıları, görsel ihtişamı, teknik işlevselliği ve bunların yanı sıra sembolizmi de bir araya getirmiştir. Franco rejimi henüz yeni başlamıştı ki Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. Nazi Almanyası dünyayı zorla kendi istediği tarzda bölmek istiyordu. İspanya bundan etkilenebilirdi. Franco en başından itibaren hem Cebeli Tarık Boğazı'nda hem de Pirenelerde sınırlarının tahkim edilmesini emretti.
1: Savunma bir şekilde görünür ve stratejik olmalıdır. Başka bir deyişle savunmanızı ölü veya çökmüş halde bırakıp savaşı bitiremezsiniz.
0: Yıkıma uğramış olsa bile İspanya Cebeli Tarık Boğazı'nda stratejik bir konuma ve büyük tungsten rezervlerine sahiptir. Bunlar rejimin hedeflerine yaklaşmak için kullanacağı başlıca değerler olacaktır.
2: Bunun anlamı aslında çok açık. Franco ve çevresindeki ordunun İspanya'yı Avrupa'da saygın bir güç haline getirme isteği öne çıkıyor.
0: İkinci Dünya Savaşı'nın girdabı, Franco'nun emperyalist emelleri için bir sıçrama tahtası görevi görebilir veya onu tarihin uçurumuna sürükleyebilir. Generalissimo sonraki adımlarını dikkatlice düşünmelidir.
3: Bu büyük bir cazibe aynı zamanda da bir korku demektir. Geç kalma korkusu.
0: Öne geçmek için yapılan savunma hamleleri ve alınan riskli kararlar Francoizmin en belirleyici ve bilinmeyen yönlerinden biri. İç savaşta zafer kazanan General Franco, İspanya'da barış ve birliği sağlıyor. Hitler'in Almanya'sının ve Mussolini'nin İtalya'sının katkıları, isyancı tarafın zaferinde temel bir rol oynadı. Ordu bu yeni aşamada önemli bir rol oynayacak. Ancak ülke harap durumda ve askeri malzemeler de dahil olmak üzere her yerde kıtlık var. Paradoksal olarak birçok açıdan İngiliz ve Fransız malzemelerine bağımlı haldeler.
3: Ülkemiz harap durumda, ciddi bir iş gücü açığı var ve yollar harap halde. Gerçekten zor bir durumdayız. İlginç bir şekilde de tüm bunların ortasında Franco'nun asıl kaygısı savaşımızın bitiminden 5 ay sonra 1 Eylül 1939'da ortaya çıkacak bir fırsattan yararlanmak olacak. Bu durum ülkeyi korkunç bir felakete sürükleyebilir. Ama Franco bunu fark etmiyor.
0: O gün Adolf Hitler yıldırım hızıyla Polonya'yı işgal etti. Buna karşılık Büyük Britanya ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. Böylece dünyanın gördüğü en ölümcül silahlı çatışma başladı. Peki İspanya'nın rolü ne olacak? Franco ne düşünüyor?
4: Coğrafi ve tarihi olarak ana vatanımıza ait olan Cebeli Tarık kurtarılmamış durumda ve İspanya onu egemenliğine yeniden dahil etme yönündeki meşru haklarından asla vazgeçmedi.
0: Yakın zamanda silah zoruyla birleşen İspanya için Cebeli Tarık baş ağrısıdır. Boğaz'ın tam kontrolü elinde değildir ve İngilizler potansiyel bir tehdit oluşturur. Bu sahipsiz bölgede, kayanın eteğinde ilk savunma hattı durmaktadır. Cesar Sanchez yedek bir topçu komutanıdır. Ömür boyu süren mesleki özverisi sayesinde bu tahkimatları avcunun içi gibi biliyor.
5: Burada 6 adet 65 milimetrelik top vardı. Birincil görevleri yüksek ateş hızları nedeniyle tank savar silahı olarak kullanılmak ve ateş perdesi oluşturmaktı. Bu bataryalardan 4'ü kıstak üzerinde bulunuyordu. Burada hiçbir bina olmadığını, buranın açık bir kırsal alan olduğunu ve önümüzde daha fazla yapı olacağını kabullenmemiz gerekiyor. Dikenli teller, mayınlar, ejderha dişleri ve hendekler.
0: Müzik
6: Kayalıkların eteğindeki savunmalara ek olarak La Linea de la Concepción'un merkezinde makineli tüfek yuvaları ve savunma sistemi inşa ediliyor.
5: Bunlar 1 Mayıs 1939'da Generalissimo'nun karargahının İngilizlerin zaten sahip olduklarından daha fazla toprak ele geçirmemeleri için kıstığa iki taraftan kapatma emrini vermesinin ardından gerçekleştirilen ilk savunma çalışmalarıdır.
6: İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla İspanya taraf tutmak zorunda kaldı.
3: Bu rejim için yeni olasılıklar açıyor. Müdahale mümkün hale gelirse silahlı kuvvetlerin her şekilde çatışmaya hazırlanmasını gerektirecektir.
6: 31 Ekim 1939'da savaş hala Hitler'in istediği gibi gitmiyordu. Ve Franco gizlice Ulusal Savunma Konseyi'ni topladı. Gündemde silahlı kuvvetlerin yeniden silahlandırılması ve İspanya'nın savaşta yer alacağı konum vardı. Ülke yeni bir savaşa girmeyi göze alamayacağı için başlangıçta tarafsızlığını ilan etti.
2: İspanya doğal olarak İtalya ve Almanya ile bir ittifak kuracağını ve gelecekteki düşmanlarının Birleşik Krallık'la Fransa olacağını başından beri öngörüyor.
6: Franco rejimi kısa sürmesini bekledikleri savaş bittikten sonra dünya bölüşülürken bundan faydalanmayı umuyor.
3: Amaç iki ayrı maddede incelenebilir. Cebeli Tarık'ın geri alınması ve eğer mümkün olursa Fas'taki Fransız himayesinin bir şekilde ortadan kaldırılması.
6: Ulusal Savunma Kurulu 10 yıl içinde 3 silahlı kuvveti yeniden inşa etmeyi planlıyor. Boğazı ve Atlantik rotalarını kontrol etmek için savaş gemileri, denizaltılar ve torpido botlarından oluşan yeni bir filo, 150 Stuka tipi avcı bombardıman uçağı da dahil olmak üzere 3600 yeni uçaktan oluşan bir hava kuvveti, General Vigon komutasında 150 tümeni içerecek şekilde 900 bin askeri seferber edebilecek bir kara ordusu. Ancak ekonomik gerçekler ağır basıyor. Şimdilik junta elindekilerle ve Hitler'le Mussolini'nin ödünç verebileceği kaynaklarla yetinmek zorunda. Franco, Cebeli Tarık'ın Akdeniz'in anahtarı olduğunu biliyor. Bu nedenle Güney Sınır Tahkimat Komisyonu'nu topçu komutanı Pedro Hevenois'e emanet etti. Başlangıçta savunma amaçlı olan çalışmalara önemli kaynaklar ayırdı. 1,5 yılda 200 top için mevziler içeren yaklaşık 500 tahkimat inşa edildi. 120 kilometre boyunca kıyı, bataryalar, tüneller ve askeri tesislerden oluşan bir ağ haline getirildi.
5: Evet, Vihia Batarya Komuta Merkezi'ndeyiz. Ateşleme buradan yönlendiriliyordu. İletişim buradaydı. Komutan burada görev yapıyordu. Burası menzil ölçer masasıydı ve burada 40 bin metre menzilli bir López Palomo menzil ölçer vardı. Kamarinel'deki boğazın girişinden diğer çıkışına kadar her yeri ve hatta Teuta bölgesini bile görebiliyoruz. Yani görüş alanı muazzamdı. Mükemmel bir manzaraya sahip stratejik bir konum. Boğaz o dönemin teknolojisiyle kontrol ediliyordu. Komuta merkezinde kullanılan kamuflaja dikkat edin. Özellikle hava fotoğrafçılığını yanıltmak için yapılmış yapay kayadan yapılmış. Birçok kişi tarafından kağıt hamuru olarak bilinen bir malzemeden yapılan harabe değil. Gerçek komuta merkezinin görünmemesi için yıkılmış bir ev gibi tasarlanmış. Bu top Ağustos 1941'de buraya monte edilen Jaime bir zırhlısından alınmış çift namlulu 305'e 50'lik tarettir. 1979 yılına kadar ateş etti. Her namlu yaklaşık 65 ton ağırlığındadır. Namlu 15.25 metre uzunluğundadır. Bir merminin 385,5 kilogram ağırlığında olduğunu ve yaklaşık 21 bin metrelik maksimum menzile fırlatmak için her seferinde 127 kilogramlık bir barut kullanmak gerektiğini belirtmeden edemeyeceğim. Bazı üst düzey generallerin görüşüne göre boğaz özellikle de o dönemde Franco rejiminin onaylayabileceği tek siyasi kozdu. Bu nedenle 18 kıyı bataryası ve buraya yerleştirilen savaş ekipmanları vardı.
6: Franco rejiminin mihver devletleriyle olan yakınlığına rağmen ülke, müttefiklerden gelen petrol ve gıda tedariğine bağımlıydı. Resmi olarak İspanya tarafsız kalsa da aslında Nazilerle işbirliği yapıyordu.
2: Bu durum Alman denizaltılarının gizlice Vigo ve Kanarya adalarında ikmal yapmasına ve Cebeli Tarık Boğazı bölgesinde Alman casusluğunun organize olmasına yol açtı.
6: Sınır bölgeleri bu işbirliği için özellikle uygundur. Irun, Portbou ve ayrıca Canfranc. İkinci Dünya Savaşı boyunca Canfranc Uluslararası Tren İstasyonu, İspanya'yı Avrupa'nın geri kalanıyla bağlayan stratejik bir merkez haline geldi. Victor López, Huesca'daki bu kasabanın belediye başkanıydı ve 1928'de açılıp hizmete giren istasyonun anısını yeniden canlandırmaktan sorumlu olan kişiydi.
7: Bu Fransız armasıydı. Ve diğer tarafta tüm yolcular için bu uluslararası alanın sembolü olarak İspanyol arması bulunuyordu. Ve burada durduklarında kimseye ait olmayan bir bölgedeydiler. Burada önemli bir demir yolu geçidi olduğu için İspanya'nın Hitler'le işbirliği yapması veya yapmamasının merkezi bir bahanesi olarak sürekli açık halde bırakıldı. Burada hiçbir şey olmadı ama aslında her şey burada oldu.
6: Savaşın taktik oyununda Canfranc özel bir öneme sahiptir.
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
3: Break. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
10: Sana alkış yok, önce finger snap.

tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Haziran 1940. Almanya, Hollanda ve Fransa'yı fethetti. İtalya savaşa girdi. Naziler Paris'i ele geçirirken İspanyol askerleri şehrin tarafsızlığını koruma bahanesini öne sürerek Tanka'yı işgal etti. İspanya çatışmaya doğru bir adım daha attı. Tarafsızlığını terk etti ve savaşmayan taraf olduğunu ilan etti.
7: Fransa'nın yenilgisi öncelikle savaşın sona ermek üzere olduğu izlenimini veriyor. İkincisi, Fransa yenildi ve galiplerle, özellikle de Alman galiplerle olan ilişkilerimizden en iyi şekilde yararlanmanın zamanı geldi diyorlar. Bunun için her türlü hamleyi yapmaya hazırlar.
6: Franco, Cebeli Tarık'ı geri almak ve Afrika'daki sömürgeci emellerini gerçekleştirmek için savaşa girmeye istekli.
7: Kazanımların cazibesi çok büyük. Ayrıca korku da var tabii. Bu daha çok geç kalma korkusu. Almanya işgalci bir güç olabilir ve Fransa ile barış şartlarında dikkatli olmalıyız. Çünkü yeterince hızlı hareket etmezsek masadan kayıpla kalkabiliriz.
8: Franco'nun hesaplarına göre İspanya, çatışmanın henüz bir dünya savaşına dönmeyip, bir Avrupa savaşı olarak kaldığı bu dönemde ancak kısa süreli bir savaşı göze alabilirdi.
6: 6 ay boyunca Franco savaşa girmek için müzakerelerde bulundu.
7: Rejim savaşa girmeye çalışıyor. Önce Almanya'ya sonra da İtalya'ya katılımı için tekrar teklifler sunuyor. Ancak her defasında bunlara çok özel yeni şartlar ilave ediyor. Bu da müzakerelerin çıkmaza girmesine neden oluyor.
6: Çıkmaz devam ediyor. Ne Franco ne de Hitler geri adım atmıyor. Ancak Almanya Boğaz üzerinden Akdeniz'e hakim olmak istiyorsa İspanya'nın yardımına ihtiyacı var. Cebeli Tarık'ta savunma için inşa edilen tahkimatlar savaşla beraber evrim geçirdi. Ve Ekim 1940'ta Franco'ya G planı sunuldu. Bu gibi mevzilerden açılacak yoğun topçu ateşi yardımıyla kayayı ele geçirme operasyonuydu.
9: Bu gözlemevi, Cebeli Tarık'ı ve kıstığı bombalayarak ayrılmalarını engellemek amacıyla bu bölgenin arkasına konuşlandırılacak bir topçu birliğinin gözleridir. Bu, Cebeli Tarık'ın İspanyollar tarafından ele geçirilmesinin bir parçası olacaktı. Ekipman eksikliği nedeniyle gerçekleştiriliyordu. Her yer savunma ve saldırı unsurlarıyla dolu. Burada bir gözlem noktası, bir, iki ve üç tane daha tahkim edilmiş sığınak görüyoruz. Burada bir topçu mevzisi ve iki tüfek galerisi olan bir komuta merkezi var. Daha aşağıda da durum tamamen aynı. Kısacası 1939'da 1946 yılları arasında Cebeli Tarık Meydanı'nda kurulan ağın bir parçası olan yoğun bir şekilde saldırı ve savunma unsurlarıyla dolu bir bölgedeyiz.
6: Ancak G planı uygulanmıyor. Artıları ve eksileri tartan Franco karar veremiyor. Silahlar sığınaklara asla ulaşmıyor. Franco toprak işgali hırsını gerçekleştirmek için savaşa girmeye meyilli ve Hitler, Cebeli Tarık'ı işgal etmek ve Akdeniz'i kontrol altına almak için İspanya'nın yardımına ihtiyaç duyuyor. Aylarca süren sonuçsuz diplomatik çabalardan sonra üst düzey bir toplantı düzenleniyor.
7: İki lider arasında yüz yüze yapılacak görüşmelerin sorunu çözeceği düşünülüyor.
6: Franco ve Hitler 23 Ekim 1940'ta Hendaye'de tren istasyonunda buluşuyor. Franco Hitler'in taleplerine boyun eğmiyor.
8: İlk olarak İspanya'ya silah, mühimmat ve yakıt sağlanmasını istiyor. İkincisi, Cebeli Tarık'ın geri verilmesini, üçüncüsü ise Fransız Fas'ını yani Kuzey Afrika'da geniş bir İspanyol sömürge imparatorluğu talep ediyor.
7: Hendaye tamamen başarısız oluyor. Çünkü Franco Hitler'le yaptığı görüşmede Hitler'in kendisine kesin bir taahhütte bulunmayı reddettiğini görüyor.
8: Anlaşma sağlanamamasına rağmen İtalya ve Almanya ile gizli bir işbirliği protokolü imzalanıyor. Hitler İspanya'nın Felix planı kapsamında Almanların Cebeli Tarık'ı işgal etmesi konusunda ısrar ediyor. Ancak Franco ve rejimi direniyor.
7: Franco ve ordunun asıl istediği Cebeli Tarık'ı almak. Böylece tarihi bir hesabı kapatmış olacaklar.
8: Cebeli Tarık'ın yanı sıra Almanya'nın savaş çabalarını sürdürmesi için İber Yarımadası'ndaki bir şeye daha ihtiyacı var. Bu dağların ortasında o döneme ait gerçek bir hazine saklı. Tonlarca tungsten. Orense'deki Casayo bölgesi devasa bir madene ev sahipliği yapıyor. Bu İspanyol topraklarında Naziler tarafından doğrudan işletilen az sayıdaki madenden biri.
10: Burası gerçekten erişilemez bir bölge. Galicia dağlarının en yüksek kısmındayız ve madenin bu bölgeye gelişi haliyle modernleşmeyi de beraberinde getirdi. Buradaki kısım gördüğünüz bu yapılar Almanlar tarafından işletilen ve bölgede Almanlar şehri olarak bilinen bu madenin idari bölümüne yani ofislerine karşılık geliyor. Madenin dibindeki bu alan Nazi yıkama tesisi. Daha ileride idari bina kompleksi bulunuyor ve bunların üzerinde bir hapishane bulunuyor. Burada iç savaştan kalma mahkumlar vardı.
8: Burada yaklaşık 500 mahkum çalışıyor. Ayrıca bölgeden 300 erkek ve kadın da pazartesiden cumaya kadar komplekste yaşıyor.
10: Bu tür mekanların gerekli olduğu bir topluluk atmosferi yaratıldı. Dans salonları ve tavernalar vardı. Bu yerleşim şekli ve yapılanlar Almanların uzun süre kalma fikriyle geldiklerini gösteriyor.
8: Buradaki tungsten madenleri 1937 ile 1945 yılları arasında altın çağını yaşadı. Peki bu mineral neden bu kadar önemli?
7: Birinci Dünya Savaşı'ndan önce çelik alaşımlarına az miktarda tungsten eklendiği zaman metalin çok daha sert hale geldiği keşfedildi. Bu da onu önemli bir mineral haline getirdi.
11: Savunma silahları arasında en kalın çelik levhaları bile delebilen ve muazzam bir güce sahip tank savarlar bulunur.
8: Tungsten periyodik tablodaki en sert elementtir. Bu metal aynı zamanda Wolfram veya Tungsten olarak da bilinir. Bir tank savar mermisinin ucuna uygulandığında düşmanın zırhını delebilme özelliğine sahiptir. Zırhlı araçların plakalarına uygulandığındaysa hayati önem taşıyan ek koruma sağlar.
12: Savaş zorunlu olduğunda stratejik bir mineral haline geldi.
11: Bolşevik Rusya Avrupa'yı harap etmekle tehdit ediyor. Dikkatli ve tetikte olan Almanya, muazzam askeri gücünün tamamen farkında olarak Rusya'ya topyekun savaş ilan ediyor.
8: Haziran 1941. Hitler Sovyetler Birliği'ni işgal etti ve Franco hemen Alman ordusunun komutası altında Rus cephesine savaşmak üzere gönüllülerden oluşan bir birlik gönderdi.
7: İspanya'nın bu savaşa katkıda bulunması gerektiğini düşündüler.
11: Üniversite, kırsal kesim ve atölye aristokrasisi Mavi Tümen adı altında oluşturulan birlikte yer alabilmek için başvuruda bulunuyor.
7: İlk Mavi Tümen çok önemli bir falancist bileşene sahip olmakla öne çıkıyor. Çünkü savaşa giremediğimiz için savaşmalarına izin verilen tek yere gidip savaşmak isteyen inanılmaz sayıda insan var.
8: Haziran 1941 ile Ekim 1943 arasında teknik olarak 250. Piyade Tümeni olarak adlandırılan birlikte toplam 47 bin İspanyol ve biraz da Portekizli görev yaptı.
12: Hep Ruslara karşı savaşmayacaklarını, Ruslara veya Rus halkına karşı kinleri olmadığını, ancak komünist sisteme ve Stalin'e karşı savaşacaklarını söylediler.
11: Aralık ayı geldi. Hava sıcaklığı Rusya içlerinde yer yer -52 santigrat dereceye düştü. Franco önderliğinde İspanyol gençliği Avrupa'nın alevlerini söndürmeye çalışarak modern tarihin en dikkat çekici askeri macerasına atılmaktan çekinmiyor.
12: Almanya için savaşan Mavi Tümen, Büyük Britanya'yı rahatsız etmişti ancak Franco kendini haklı çıkarmak için iki savaş teorisini icat etti. Birinde İspanya'nın komünizme karşı savaştığını, diğerinde ise tarafsız kaldığını iddia etti. Ancak İngilizler İspanya'yı hedef almış durumda ve yakında savaşın kilit bir cephesi haline gelecek. Pirene Dağları boyunca büyük ölçekteki sınır geçişlerinde artan gözetim zorunluluğu daha izole ve erişilmez olan Canfranc istasyonunu istisnai bir duruma sokuyor.
13: İspanya ve Fransa arasında açık kalan tek geçiş noktası burası. Yani İspanya 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız olmasına rağmen trenlerin buradan geçmesi ve her türlü nakliye unsuru için bir bahane olarak kullanılıyor.
7: Canfranc Uluslararası İstasyonu İspanya'dan Almanya, Fransa üzerinden tungsten taşımak için kullanılan en önemli duraklardan biridir.
13: Bu yüzden buna utanç treni deniyor. Ayrıca tungsten ve Franco'nun Nazi toplama kamplarına gönderdiği mahkumlar ve etnik azınlıklar yüzünden de bu isim veriliyor. Elbette bu binada, yukarıdaki odalarda, özellikle bu bölgede muazzam bir casusluk ağı kuruldu.
12: Almanlar zırhlarını güçlendirmek ve mermilerini sertleştirmek için tungstene ihtiyaç duyuyorlardı. Valboraz de Casayo madeni İspanya'da Naziler tarafından doğrudan yönetilen birkaç madenden biriydi.
10: Yaptıkları şey dıştaki çıkıntılarda kazmaya başlamak ve daha sonra damar boyunca dağın derinliklerine doğru ilerlemekti ve o zaman bu galerileri inşa ettiler. Yaptıkları şey kuvars damarını nereye götürürse götürsün takip etmek ve çökmesini engellemek için bir tür iskele, istinat duvarları inşa etmekti ve işte bu örnekteki gibi bazı yerlerde tamamen dikey olan duvarlar var. Bakın, burada görebilirsiniz. Bu bir mineral. Bu madenlerin hazinesi bu kuvars damarlarıdır. Çok çarpıcı bir mineral. Özel, kristal gibi bir parlaklığı var ve her şeyden önemlisi ağır. Çok ağır bir mineral.
12: Almanya tüm tungstenini Çin'den satın alıyor ve Trans-Sibirya demiryolu üzerinden Rusya'ya taşıyor. Hitler 1941'de Sovyetler Birliği'ni işgal ettiğinde alternatifler bulması gerektiğini fark etti.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım Net, sigortam Net.
16: Biraz fazla almadınız mı?
17: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
16: Yok mu bunun bir çaresi?
18: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
19: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
20: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
21: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım.
22: Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
23: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit, artık kasko. Motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
24: Otel harika.
25: Evet ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
24: Trivago'ya bakmalısın.
27: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım
1: hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: İspanyol tungsteni 2. Dünya Savaşı tarihinde kimsenin hayal edemeyeceği bir şekilde başrol oynayacak. Nazilerin Rusya'yı işgalinden sonra Hitler bu minerale olan erişim yolunu kaybetti.
7: O andan itibaren Almanlar gözlerini İspanya ve Portekiz'e dikti.
6: Almanya tungstensiz kalsın diye İngilizler de satın almaya başlıyorlar. Galicia tungsten madenlerinde Laura Martinez ve arkeologlardan oluşan ekibi tarihi yeniden inşa etmek için araştırma yaptı.
10: Bu maden genel olarak 6 tünel seviyesinden oluşuyor ve şu anda 2. tünel seviyesinde bulunuyoruz. Dağın içinde kilometrelerce yol kat ediyoruz. İşte madenin içindeki barut depolarından biri. Ve burada hala bazı dinamit kartuşlarının kalıntıları var. Bunlar da bu beyaz parçalar. Daha önce burada kullanılmış. Buradaki bu huninin çökmesi maden kapalı olsa bile bir şekilde hala canlı olduğunun kanıtı. Kendi başına bir hayatı var. Oldukça ürkütücü bir yer. Ve dedem gibi yakındaki bir kasabadan gelen insanlar bu madenlerde geçici olarak çalışmaya geldiler. Buradaki koşulların çok zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Dedenizin bu tünellerde çalıştığını düşünmek gerçekten çok üzücü.
6: Amerika savaşa girdiğinde tüm cephelerde savaştı. Bu İngilizlerle birlikte tungsten satın almayı da içeriyordu ve mineralin fiyatı fırladı.
9: Gerçek bir altına hücum yaşanıyor ama bu tungstene hücum. Büyük servetler kazanılıyor.
6: İspanya tarafsızlığından yararlanarak Almanya, İngiltere ve Amerika'ya tungsten sattı. Sadece 4 yılda mineralin fiyatı 40 kat arttı. Rejim ayrıca ihraç edilen her ton için 100 bin pesata tutarında ek vergi uyguladı. Tungsten'in sömürülmesi, rejimin Almanya'ya olan borcunu ödemesine yardımcı olan ve Galicia ile Leon'daki maden kasabalarının yaşamlarını değiştiren bir para akışı sağladı. Ancak tüm salgınlar gibi kısa sürede hiç iz bırakmadan kayboldu. Amerikalıların Dünya Savaşı'na dahil olması savaşın gidişatını değiştirecek. Franco yeni bir strateji düşünüyor ve savunma taktiklerine odaklanıyor.
28: Yaptıkları şeylerden biri de köprüleri havaya uçurmak için hazırlamaktı. Bunun için de ülke çapında büyük köprülerde patlayıcılarla doldurulup havaya uçurulacak baka veya nişler oluşturdular. Özellikle bu köprü Boğaz Askeri Havaalanı'na erişim sağlıyor. Askeri havaalanı buradan başlıyor ve Tarifa'da bitiyor. Bunlar kayadan buradaki yolun görünmesini engellemek amacıyla sonradan yapılmış perdeler veya panellerdir. Asıl proje bir tünel olacaktı. Ancak maliyet ve kısıtlı zaman nedeniyle 1942'de 3 ayda inşa edildi. O zamanki inşaat bütçesi 220 bin pesetaydı. Ve burada disiplin taburlarından ve halk arasından mahkum olarak bilinen çalışma askerlerinden oluşan işçiler vardı. Perde savunmasının pasif bir unsur olarak düşünülebilir. Yani hassas bir bölge olan bu alanda gerçekleşen planları ve trafiği gizlemenin önemli bir parçası olarak düşünülmüş ve uygulanmıştır.
6: Müzik Savaş ilerledikçe Franco'nun işgal korkusu iyice arttı. Prenelere gelen herhangi bir düşman kuvvetini durdurmak için P hattını devreye sokmaya karar verdi. Böylece İspanya'da şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük askeri mühendislik projesi doğdu. Tarihçi ve arkeolog Nicolas ve ortağı Carlos, Navarra sığınaklarının kurtarılması konusunda uzmanlaşmışlar.
8: Bakın, bu üç girişli bir sığınak. Bunlar her zaman güneye bakan dağlarda bulunur. İşgal durumunda sığınabileceğiniz yer burasıdır. Doğrudan bomba darbelerine, topçu ateşine veya uçak saldırılarına dayanacak şekilde tasarlanmışlardır. Bazıları bunlara dayanmak için bir metre kalınlığında tonozlarla tasarlanmıştır. Bu nedenle her dağın tepesine taşınması gereken muazzam miktarda beton ve demir kullanılmıştır. Bunlar muazzam yapılar.
6: Prene dağları boyunca sığınaklara ek olarak bir iletişim ağı, makineli tüfek yuvaları, topçu mevzileri ve atış gözlem noktaları tasarlanmıştır.
8: Elimizde dağların, akarsuların kilometre noktalarıyla işaretlenmiş, arazinin topografyasını gösteren bir harita var. Ve son olarak her bir sığınağın, her bir savunma noktasının sembolleri de mevcut.
6: P hattını tasarlarken askeri mühendisler o dönemin en büyüğünden, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa tarafından tasarlanan ve bir mega yapı olan Maginot hattından ilham aldılar. Maginot hattı doğrusal bir şekilde inşa edildi. Her türden sayısız tahkimat ve çeşitli noktalarda girişler vardı. Bunların hepsi insan ve malzemelerin raylar üzerinde hareket ettiği yeraltı tüneliyle birbirine bağlanmıştı.
8: Devasa bir yapıydı. Doğrusal, firavunvari bir işti. Birçok unsuru vardı. Ama sonunda işe yaramadı çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar girdi ve hattın bir noktasını ele geçirdikleri anda her şey çöktü.
6: Maginot hattının aksine P hattı bağımsız savunma adacıkları temelinde tasarlandı.
8: Her adacığın kendi birlikleri, malzemeleri, iletişimi, mühimmatı ve silahları olacaktı. Bu nedenle birkaç adacığınız varsa ve biri düşerse diğerleri hala elinizde olurdu.
6: P hattının inşasında Canfranc Uluslararası Tren İstasyonu 1. sınıf lojistik üssü haline geldi. Asker ve malzeme birlikleri trenle getirilerek depolanıyor ve uygun şekilde dağıtılıyordu. Bu bölge Fransa'yla ana iletişim yollarından biri olan bir sınır merkeziydi. Burayı korumak için hiçbir masraftan kaçınılmadı.
11: Burası istasyonun güneyinin savunulduğu nokta. Burada rayların bulunduğu alt kesimden yukarıya kadar birbirine bağlı birkaç sığınak görüyoruz. Buradan makineli tüfeklerle istasyonun raylarının bir kısmını koruyabiliyorlardı.
6: Canfranc Vadisi'nin savunması istasyonu koruyacak uçak savarları içeriyor.
11: Eğer uçaklar kuzeyden güneye bu yönden gelseydi uçak savarları göremezlerdi. Ve buradan geçerken zaten güneye doğru giderken vurulabilirlerdi.
6: 1944'te Preneler bölgesi yapım aşamasındaki sığınaklarla doluydu. İkinci Dünya Savaşı artık mihver devletlerinin lehine gitmiyordu. Ve Franco rejimini korumak için bir sonraki hamlesini düşünüyordu.

0: stays, it stays with me.
1: İkinci Dünya Savaşı artık mihver devletlerinin lehine gitmiyordu. Ve Franco rejimini korumak için bir sonraki hamlesini düşünüyordu.

0: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Fransa sınırında devasa bir askeri yapı olan P hattı, İspanyol Pirenelerinin tarihine ve manzarasına damgasını vurdu. Bu devasa proje, Fransa ile olan 500 kilometrelik sınırı olası bir müttefik işgaline karşı savunmak için inşa ediliyor.
11: Bu yapı 1939 yılı civarında inşa edilmeye başlandı. 1941'de bir ivme kazandığını görüyoruz. Asıl ivmeyi ise 1944-45 yıllarında kazanmış. Kışlalar, personel lojmanları. Elbette ne tür bir bina olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çatı sadece basit bir metal levhaydı. Ve burada kışın 1 metre veya 1,5 metre kar yağışı oldukça yaygındı. Bu yüzden tüm bunları yapmak zorunda kalan insanların burada kesinlikle iyi vakit geçirmediklerini anlayabiliyoruz.
10: 10 bin bina planlanmış olup yaklaşık 6 bini fiilen inşa edilmiştir.
11: Kıyıdan kıyıya uzanan bu devasa sığınak inşaatı binlerce insanın getirilmesini ve hepsinin barındırılmasını gerektiriyordu. Bu vadilerde gördüğünüz üzere yatak içeren çeşitli kışlaların bulunduğunu gördük. Bunlar altyapıyı inşa eden işçilerin barındırılması için tasarlanmış yerlerden bazılarıydı.
10: P hattı Pireneler boyunca 500 kilometre uzanmaktadır. Ucuca dizildiğinde her 100 metrede bir sığınak yapıldı. Tamamlanan 6 bin yapının hiçbirinde silah barındırılmamıştır. Müttefiklerin zaferleriyle 2. Dünya Savaşı'nın gidişatı belirleyici bir hal aldı.
12: İspanya,
13: Almanya ve İtalya gibi iki büyük faşist ülkenin, ayrıca Japonya'nın yenilgiye uğrayacağı bir dünyada İspanya çok ciddi zorluklarla karşılaşabilir. Bu nedenle acil bir strateji değişikliği gereklidir.
10: O andan itibaren Franco söylemini değiştirecekti.
14: Tüm İspanyolların oy birliği ve coşkulu desteğiyle Franco, barışın zaferlerini halkıyla birlikte kutlar ve İspanya'nın özgürlüğü ve refahı için hiç durmadan çalışır.
15: İspanya tarafsız statüsünü yeniden kazanır, savaşmama ilkesini terk eder ve ardından tekrar tarafsız olur.
10: İngilizler ve Amerikalılar rejime baskı uyguluyorlar.
15: Müttefiklerin Franco rejimine yaptıkları en büyük baskı şuydu: Mavi Tümen'i çağırarak Rus cephesini terk etmesi yönünde. İkincisi ve ondan daha önemlisi, Alman askeri çabalarını zayıflatmak için Almanya'ya tungsten ihracatını durdurmasıydı. En çok da bu konuda ısrar ediyordu.
14: Tümen'in gönüllüleri ve yaralıları evlerine dönüyor. Barışları dalgalanan bayraklar ve gökyüzüne kaldırılmış kollarla karşılanırken İrun istasyonundan naklediliyorlar.
13: İspanya pes ediyor ve Mavi Tümen'i geri çekiyor.
10: Ancak tungsten mücadelesi savaşın sonraki aylarında da devam edecek. Almanlar kasar.

0: Mario da son ana kadar tungsten çıkardılar. Almanya'nın teslim olduğu gün baş mühendis George Burg madeni terk etmeden önce makine dairesinin havaya uçurulmasını emretti. Ancak madencilik planları büyük ölçekliydi.
1: Bu yıkama tesisi Naziler tarafından tasarlandı. Görünüşe göre Almanların kullandığı ilk yıkama tesisi onlar için çok küçük ölçekte kalmıştı. Bu yüzden çıkarılan minerali işlemek için sonradan bu yapıyı tasarladılar.
0: Almanlar yıkama tesisinin faaliyete geçtiğini göremediler ve tesis İspanyol iş adamlarının eline geçti.
1: Burası 6 katlı. Her kat işleme sürecinin bir aşamasına karşılık geliyor. İlk önce minerali kuvarstan ayırdılar çünkü birlikte çıkarıldılar. Sonra da cevheri öğüttüler çünkü buradan toz halinde çıkmalıydı. Bu inanılmaz. Buraya ilk geldiğimde mekanın büyüklüğüne ve içerdiği ekipmanın çeşitliliğine hayran kalmıştım. Tüm makineler hala burada.
0: Casario dışında İspanya'daki diğer tungsten madenlerine ne oldu? Müttefikler Normandiya çıkarmasını titizlikle planlıyor. İspanya Hitler'e tungsten satmayı bırakırsa ordusu zayıflayacak.
2: Müttefikler Almanların tungsten tedarikini kesmenin savaş alanında Almanya'yı zayıflatması için en azından 6 aylık bir süre gerektiğini hesapladılar.
0: Gıda ve petrol tedariğini kesme tehditlerine ve baskılarına rağmen Franco rejimi Almanlara tungsten satmaya devam ediyor.
2: O zaman elbette tungsten krizi başlayacak. Ocak 1944'te Amerikalılar yeter artık diyorlar, rest çekiyorlar. Bundan böyle hiç kimseye tungsten satılmayacak.
0: Franco hükümeti gelen dövizi bırakmak istemedi. Savaş sonrası dönemin zorluklarına batmış İspanya, Almanya'ya iç savaşta ettiği yardımın borcunu ödüyordu.
2: İspanya reddeder ve Amerikalılar 3 ay boyunca ülkeye giden petrol tedarikini keser. Ta ki İspanya pes edene kadar.
0: Durum o kadar ciddidir ki o yılki zafer geçit töreninde sadece General Simon'un arabasına izin verilir. 6 Haziran'da Normandiya çıkarmasıyla Avrupa'nın kurtuluşu başlar.

0: Pirenelerin ormanları arasında gizlenmiş P hattının askeri yapıları ve sığınakları mükemmel durumda korunmuş.
1: Girişe bak. İşte burada. Bakalım açılacak mı? Bir, iki, evet.

0: İşte görüyorsunuz. Bakın, inşaat için gereken tonlarca beton. Ve üstelik burada yüksek kaliteli beton kullanılmış. 1940'lardan beri burada ve mükemmel durumda. Yaşlı bir beyefendi bize duvar ustaları için beton ve çimentonun günde adam başına 6 çuval olarak karneye bağlandığını söylemişti. 6 çuval çimento bir duvara 4 taş döşemek için yeterli. Yani çok değil.
1: Bu devasa savunma yapısı ölçeğiyle orantılı bir maliyete sahipti. Sadece 1947 yılında 12 milyon pesata harcandı ve 10 bin ton çimento kullanıldı.
0: Devlet kaynağının büyük bir kısmı evler ve insanlar için değil de sonunda hiçbir amaca hizmet etmeyen bu devasa iskeleti inşa etmek için buraya tahsis edildi. Gerçekten yazık.
1: İkinci Dünya Savaşı sona eriyor. Franco rejiminin çatışmadaki rolünün farkında olan galipler bir dizi önlem almaya karar veriyor.
2: İspanya'nın Birleşmiş Milletler'e girişi engelleniyor, tüm büyükelçiler geri çekiliyor ve başka bir takım yaptırımlarla İspanya 2,5 yıl tecrit altında kalıyor.
1: İspanya izole ediliyor ve Franco geleceğinden endişe ediyor. Ancak çok yetenekli bir stratejist.
3: O andan itibaren İspanyol rejimindeki Katolikliği ve antikomünizmi güçlendirmeye başladı.
2: Peki rejim ne yapıyor? Rejim faşist yönünü gizlemeye başlıyor. Yeni döneme uyum sağlayabilmek için çok müthiş bir dönüş.
1: Çatışma bittiğinde dünya ikiye bölünecekti. Batı ve komünist bloğu.
2: Dünya iki bloğa ayrıldığında İspanya kendini özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile el ele bulacaktır.
0: İnşaatın 1953'te Franco Eisenhower'la anlaşma yaptığında durdurulduğu sanılıyordu.
1: Ancak bulunan raporlar ve belgeler bunun böyle olmadığını gösteriyor.
0: Şimdi gördüğümüz şey hem rejimin hem de dönemin paranoyası. Tehlikenin artık Ruslar olduğu militarist bir paranoya. Bu yüzden 1958'e kadar inşaata devam ettiklerini görüyoruz.

0: Sonuç olarak P hattı tahkimatları ve Cebeli Tarık Boğazı tahkimatları hiçbir zaman kullanılmamış olsa da İkinci Dünya Savaşı sırasında rollerini oynadılar.
1: Bu ordunun sınır bölgelerinde gücünü göstermek için her zaman kullandığı bir taktiktir.
0: Çok para kazandıran tungsten birkaç yıl sonra değerini tamamen kaybetti.
2: Franco'nun sahip olduğu bir şey varsa o da kendini düşünmesi, tüm fırtınaların ve akıntıların arasından ustaca geçebilmesiydi.
0: Bugün bu kalıntılar çalkantılı bir döneme, Franco'nun faşist eksenle başlattığı ve özgür dünyayla el ele komünizme karşı sona erdirdiği büyük oyuna tanıklık ediyor.
3: Franco, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinde kayıp bir imparatorluğu yeniden inşa etme fırsatı gördüğünü düşündü. Ancak başarısız oldu ve rejimini sürdürebilmek için büyük çaplı manevralar yapmak zorunda kaldı.
0: İkinci Dünya Savaşı'nda yol almak karmaşık ve tehlikeli bir girişimdi. Totaliter planlarıyla yok olan Hitler ve Mussolini'nin aksine Franco, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında kendine bir yer buldu ve 1975'e kadar iktidarda kalmayı başardı.

Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
4: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
5: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
4: evet,
5: bir ilgisi
4: evet,
5: yok,
4: hep
5: tamam
4: aynı
5: mı?
4: Hikaye. Herkes böyle
5: anlamadınız.
4: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
5: ben
4: değil.
5: Ben suçlu
4: yani.
5: Falan değilim.
4: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şey satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmene inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
5: 19 mu?
4: 90.
5: 90 mı?
4: Aynen öyle.
5: Bir de ceza
4: evet.
5: Puanı. Olamaz.
4: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
3: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
4: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
5: Oynamak için.
4: Evet.
5: Şurada topum da var.
4: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
6: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
4: evet.
6: Oturuyordun.
4: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
6: Sen de inandın mı?
4: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
6: Tamam. Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
3: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
4: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
7: Öyle mi?
4: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
5: Evet.
4: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
3: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: Ben yıllarımı dünyanın dört bir yerinde ilginç mimarileri inceleyerek geçirdim. Şimdi sizleri dünyanın en yüksek barajlarından birine götüreceğim. Türkiye'nin doğusunda dünyanın en ücra inşaat alanı. 249 metre yüksekliğindeki baraj 1.9 milyar litre suyu tutacak. Türkiye'nin tarihindeki en büyük altyapı projelerinden biri.
1: Burası benim ülkemin ve aynı zamanda dünyanın da geleceği.
0: Uğur Barajı'ndan 30 metre daha yüksek. Başla! 11 milyon ton betonla yapılmış. Dünyanın en derin insan yapımı göllerinden birini oluşturan ve dünyanın en güçlü nehirlerinden birini tutacak bir baraj. Ve bütün bu su basıncı bu tüneli parçalayabilir mi?
1: Evet, bu gerçekten tehlikeli.
0: Muhteşem. Kafamın üzerinde uçan bir buldozer var. Ve bunların hepsi ülkenin en büyük şehirlerine yıllarca yetecek elektrik sağlamak için. Aman tanrım. Bunu hep bu şekilde mi yapıyorsunuz?
1: Evet.
0: Oo, bu gerçekten korkunç.

0: Şu anda Türkiye'nin doğusundaki Çoruh Nehri Vadisi'ni sınırlayan dağlardayım. Türkiye 70 milyonun üzerinde nüfusu olan bir ülke ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip. Asya ve Avrupa olmak üzere iki ayrı kıta üzerine yerleşmiş olan Türkiye'nin şehirlerdeki nüfusu son 20 yılda ikiye katlandı. Modernleşen bir ekonomiyle birlikte ülkenin enerji ihtiyacı üçe katlanmış durumda. Sorun şu ki ülkenin enerji kaynaklarının %70'i ithal fosil yakıtlardan elde ediliyor. Bu durum hem ekonomik olarak hem de ekolojik olarak çok da güvenilir değil. Bu durumu güvence altına almak için Türkiye tarihinin en büyük altyapı çalışmalarından birini yapıyor. Mühendisler Türkiye'nin enerji geleceğinin burada. İstanbul'dan 20 saatlik mesafede dünyanın en engebeli arazisinde yattığını buldular. Şu anda dağların ortasındayız ve proje alanına ulaşmamız için dağların yamaçlarından dolanan bu zikzaklı yollarda ilerlememiz gerekiyor. Ve yan tarafa bakarsanız buranın dik bir iniş olduğunu görebilirsiniz. Oo! Hadi dostum. Bu sadece inşaat alanına ulaşmanız için gitmeniz gereken yol. Ve işte orası Deriner Barajı. İki dağın arasına çakılmış koca bir beton takoza benziyor. Şuna bakar mısınız? Çok güçlü görünüyor. 1.6 milyar dolarlık bir hidroelektrik projesi olan Deriner Barajı, dünyanın en büyük barajlarından biri. 249 metre yüksekliğinde, 800 metre genişliğinde, 1.9 milyar ton su tutma kapasitesine sahip olan baraj, yılda 2000 gigawatt saat elektrik üretecek. Türkiye'deki 750 bin evin kullanımına yetecek elektrik demek bu. Melih, büyük resme bakıldığında
1: evet.
0: Bu projenin amacı enerji bağımsızlığı. Kendi enerjinizi üretmek ama aynı zamanda sürdürülebilir enerji anlamına da geliyor, değil mi?
1: Evet, bu bir şarjlı pil.
0: Doğru.
1: Bu baraj 100 yıldan daha uzun bir süre dayanabilmesi için tasarlandı. Aynı sizin ülkenizdeki Hoover Barajı gibi.
0: Yani bu Türkiye'nin Hoover Barajı.
1: Aynen öyle.
0: Deriner Barajı, Hoover Barajı'ndan 10 katlı bir apartman kadar daha yüksek. Ama aynı derecede dayanıklı. Ve onun özel şekli onu Hoover'ın 1/3 kalınlığında yapılmasına olanak sağlıyor. Hoover Barajı diğer birçok baraj gibi bir yer çekimi barajı. Geniş bir tabana sahip kalın bir beton. Suyu tutan şey onun saf ağırlığı. O yüzden Hoover Barajı tabanı 180 metre genişliğinde. Ama Türkiye'deki Deriner Barajı sadece 60 metre genişliğinde. Çünkü mühendisler daha yenilikçi bir tasarım yapmışlar. Bir kemer. Kemer üzerine gelen yükü alır ve eğrisi boyunca ileterek kemerin uçlarında bağlı olduğu zemini aktarır. Burada kullanılan da aynı konsept. Kemeri alıp yan çeviriyoruz. Ama bu sefer üzerine gelen yük barajın tuttuğu 1.9 milyar ton su oluyor. Ve kemer bu kuvveti ayırıyor ve daha sonra üzerinden aktararak yanlardaki dağlara doğru iletiyor. Bu kemer 1/3 oranında daha az beton gerektiriyor. Ama yine de bu 249 metrelik barajı tek parça halinde yapmak mümkün değil. Bunun yerine ekip her biri bir ev büyüklüğünde saf betondan oluşan 2000 bloğu teker teker döküyor. Şu anda 1400 blok dökülmüş durumda ve yükseklik 182 metre. Ve bu çalışma alanına ulaşmanın tek yolu insanları kablolu vinçle oraya uçurmak. Bizi bu küçük mavi hapishane hücresi götürecek. Merhaba, ben Zenim. Tamam. Bugünkü aracımız bu. Tamam, kilitlendik. Hadi gidelim. Aman tanrım. Baraj bittiğinde üzeri tamamen düz olacak. Ama inşaat sırasında blokları farklı yükseklikte yapıyorlar. Uçurumdan aşağı bakınca insan dağın yamacında ilerlediğini hatırlıyor. Aşağı bakıyor ve bu inanılmaz kavisi görüyorsunuz. Bu yükseklikte bu barajın nasıl inşa edildiğini kesin olarak anlayabiliyorsunuz. Bu aslında hepsi birer beton dolgusu olan küçük inşaat projelerinin bir birleşimi. Alt ve üst kısımları var ve bu da tırtıklı bir üst düzey oluşturuyor. Aynı bir kalenin üst düzeyi gibi. Üst bloklarda ekip dört taraflı çelik kalıpların arasına beton döküyor. Bunların yükseklikleri 3 metre ve ağırlıkları 20 ton. Ve üst tabakalar kuruyunca alt kısımları yapmak için bunun yarısı kadar kalıp kullanmaları gerekiyor. İşte geldik. Yavaşça dökülmek üzere olan bloğun kalıpları arasına iniyoruz.
2: Tamam.
0: Derinlerin şekli de ayrı bir fayda daha sağlıyor. Su barajı ittiğinde onu kırmak yerine onu sıkıştırarak daha güçlü yapıyor. Ve bu sıkıştırma gücü sayesinde mühendisler bunu normal yaptıkları gibi inşaat demiri kullanmak yerine doğrudan betonla yapabiliyorlar. Merhaba, ben Danny. Nasılsın? Ekip bloğu güçlü yapmak için ekstra kalın betona güveniyor. Bir bloğu doldurmak için dağın yamacında karıştırılan bu betondan 3000 ton gerekiyor. Beton kamyonunun iş sahasına ulaşmasının bir yolu olmadığı için ekibin betonu her seferinde bir kova olacak şekilde bir vinçle taşıması gerekiyor. Aman tanrım. Bu muhteşem, bu inanılmaz. Burada betonu dökmenin yöntemi bu. Önce dağın kenarında yapıyorlar, bir vince bağlı bir kovaya dolduruyorlar. Sonra da kovayı buraya uçurup betonu döküyorlar. Tamam işte geliyor. Tetiği ben çekiyorum bebeğim. Her kova 8700 litre beton taşıyor. Tamam işte burada. Kabloyu yakaladım. Bir bloğu doldurmak 100 kova gerektiriyor. Geliyor!
3: Kabloyu çek.
0: Barajı güçlü yapabilmek için ekibin betonu eşit bir şekilde yayması gerekiyor. Ve bunu kürekle yapmak günler alır. O yüzden vinç daha iyi bir çözüm getiriyor. Aman tanrım, şaka yapıyor olmalısınız. Bunu her gün görmek imkansız. Şu anda kafamın üzerinde uçan bir buldozer var. Bu gerçekten korkutucu. Harika. Buldozer mi lazım? Uçur gelsin. Yani işin işleyişi bu yönde mi? Beton kovayla getiriliyor ve buldozer onu dağıtmaya başlıyor.
1: Evet.
0: İlginç olan şey ise bu yapıda hiç demir yok.
1: Hayır.
0: Değil mi? Bu saf beton yani.
1: Hayır. Sadece beton, demir yok. Başka hiçbir şey yok.
0: Muhteşem. Bunu normal bir beton yapıda göremezsiniz. Bu saf beton kütle. Yani burada gördüğünüz bütün alan ağzına kadar betonla doldurulacak. Gerçekten çok ilginç. Bu arkadaş yayalar için durmuyor herhalde.
1: Evet.
0: Bu çılgınca. Burası çok büyük bir yer değil. Ve buradaki 4-5 kişi bir çeşit buldozerden kaçma oyunu oynuyor. Ve bütün bunlar olurken durmaksızın tepelerinde işte bu çalışıyor. Geliyor Şafak, dikkat et. Ekip iki farklı çeşit beton kullanıyor. Bloğun merkezinde içinde 10 santimlik kaya parçaları olan beton, bloğun dayanımını arttırmaya yarıyor. Buraya. Tamam işte geliyor. Kenarlarda ise daha ince bir karışım barajın pürüzsüz dış yüzeyini oluşturuyor. Gel bakalım. Oo. Başım belada. Başım belada. Burada kaldım. Hayır, o tarafa çekme. Mustafa, o tarafa çekme. Baylar, ikiniz de farklı yönlere çekiyorsunuz. Bu beton... Vay canına. Vay canına, aman tanrım. Aman tanrım, olamaz. Bu bir ilk. Botlarımın bulunması için barajın inşaatına ara verildi. Hala bunu çekmemiz gerekiyor, değil mi? Evet, bunu çekmeliyiz. Bunun için botlara ihtiyacım yok. Sanırım bu beton dökmenin en çılgın yolu olsa gerek. Bloğun merkezindeki betonu buldozer yayıyor. Ama onun kenarlardan 3 metre uzakta durması gerekiyor ki kalıplara zarar vermesin. Çevre betonlarını yaymak için ekip, vibratör denilen, özel olarak modifiye edilmiş bir ekskavatör kullanıyor. Sana önemli bir soru soracağım. Vibratör nerede? Bu 8 tane titreşim çubuğu olan 20 tonluk bir makine. Ve kalıpların yakınlarındaki betonu düzgün bir şekilde yayarken, beton içinde oluşabilecek, aynı zamanda betonu zayıflatabilecek hava kabarcıklarını da yok ediyor. Yarım günlük çalışmadan sonra vibratör olabilecek en yoğun, en sağlam beton kütlesini oluşturuyor. Bir kova daha bebeğim. Bu kova, buldozer ve vibratör kombinasyonu ekibin bir günde bir bloğu bitirmesini sağlıyor. Hey, bu görüntü size burada ne kadar karışık bir işlem yapıldığını anlatabilir. Kovadan beton geldiği anda buldozer onu bir tarafa yayıyor. Aynı zamanda vibratör kenarları sallıyor ve sadece bu blokta bu işlem en az 100 defa tekrar ediliyor. Sırada dünyanın en büyük delik tıkama işlerinden biri var. Aç karma zamanı bebeğim. Dünyanın en derin insan yapımı gölünün üzerinde. Şu anda barajın çok üzerindeyiz.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi
4: garanti bedeli. Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
5: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta. Tüm yemekleri ben ödemiştim.
6: Tekne.
5: Sen öde, sonra hallederiz demiştik ya.
7: Ya Faruk tamam, hallederiz.
5: Dost.
7: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
5: Oh,
7: oh tabii.
8: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin. Obseso.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
12: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
12: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
14: Süt aş hayran, süt aş hayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
15: süt aş hayran.
14: Gelsin süt aş hayran.
16: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
17: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı soğuk çay ve gazlı içecek çeşitleri 150 lira.
18: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
19: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
20: Maydanoz.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
4: Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay. Domino's'um
5: hoş geldin. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
6: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
5: Ne de motorun durması onları yıldırır.
6: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
5: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
7: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Türkiye, Rusya, İran ve Irak'a sınırı olan bir ülke. Dünyadaki en zengin petrol kaynakları olan bu üç ülkeye sınırı var. Fakat Türkiye komşuları kadar şanslı değil. Onların kendi petrol rezervleri 15 yıl içinde tükenecek. Yani Türkiye için gerçek şu ki bu asır içinde doğalgaz, petrol veya fosil yakıtları tükenecek. Bunların hepsi bitmiş olacak.
11: Evet, bu sürdürülebilir bir kaynak. Bu enerji kaynağı tükenmeyecek.
10: Yani bütün strateji yabancı kaynaklara olan bağımlılığı azaltmak üzerine kurulu.
11: Evet, kesinlikle. Bu bağımsızlık demek.
10: Deriner Barajı'nın gücünün kaynağı 2000 ayrı bloktan oluşan kavisli kemerinin arkasında tutacağı 1.9 milyar ton sudan geliyor. Kemer şekli baraja dayanıklılık sağlamasına rağmen baraj en fazla en zayıf halkası kadar dayanıklı olabilir. Bu 2000 bloğu birbirine bağlamak için ekip bloklar arasına yerleştirilen borular aracılığıyla aralara harç dolduracak. Yani toplamda 4000 eklem birleştirilecek ve bu baraj bütün halinde sert bir kaya olacak. Bloklar arasındaki aralıklar sadece 2 milim genişliğinde. Yani harç doldurmak için çok dar. Bloklar arası bu aralığı iki katına çıkarıp harç doldurulabilecek miktara getirebilmek için mühendisler her 3000 tonluk bloğu dondurarak küçültüyorlar. Bu açıdan bakınca neden bloğu küçültmeye çalıştıklarını anlayabilirsiniz. Bakın, buraya yapılacak olan blok, buraya karşılık gelecek bir tümsekle yapılıyor ki aralarında bir bağlantı olsun. Ve bloğu küçülttüğümüzde aralarında milimetrik bir boşluk oluşturacağız. Ve bu önceden yerleştirilmiş borular sayesinde harç araya dolacak ve bu iki bloğu birleştirecek. Blokları dondurmak için ekip bloklar dökülmeden önce yerleştirdikleri demir borulara donma sıcaklığındaki suyu pompalayacak. Bu dondurucu işlem sıcaklığı 10 dereceye kadar düşürecek ve bloğu küçültecek. Aslında bakıldığında bu sistem aynı radyatörün çalışma sistemine benziyor değil mi? Yani radyatör sıvıları böyle çalışıyor. Onlar da böyle yay şeklinde gidiyorlar ama bu yayları ısıtmak yerine onları soğutacağız. Ve bunu yaparak da sıcaklığı düşürüp bloğun küçülmesini sağlayacağız. Tamam. Blok küçülürken borular çok fazla baskıya maruz kalacak. Tamam, işte oldu. Ve eklemlerin kırılma ihtimali yüksek olacak. O yüzden ekip boru parçalarını esnek lastiklerle birleştiriyor ki böylece eklemler blokla birlikte hareket edebiliyor. Bir tane daha. Çok güzel, şuna bakın. Tamam, devam edelim mi? Bu mu? İtiyorum, itiyorsun ve işte birleşti. Çeviriyor, biraz esnetiyor ve koptu. Boruları aralarında 2 metre olacak şekilde yılan gibi diziyorlar. Çünkü boruları daha sık dizerseniz bu sefer bloğu çok fazla donduruyor, değil mi?
11: Aynen öyle.
10: Ve kırılma riskini artırıyor.
11: Evet.
10: Bundan sonra her boruyu bir düzine demir çubukla sabitliyorlar. Onları yerlerine çakıyor ve çelik bir boruyla büküyorlar. Tamam. 4 inşaat demiri yerine oturdu şimdi. Onları eğip sabitleyeceğiz. Doğrudan borunun üzerine mi eğiyorum?
11: Evet, üzerine.
10: Daha fazla mı?
12: Daha fazla eğmen gerekiyor.
10: Daha fazla. Bana kimse miktar söylemedi.
11: Dur, ben sana göstereyim.
10: Aslında bana çok iyi yapıyorum gibi gelmişti. Yalan söylemiyorum. Aynı benim yaptığım gibi yaptın.
11: Heyecanlı mı?
10: Daha çok yorucu. Tamam, yaptım. Evet. Bir bloğu küçültmek 4 aylık soğutmak gerektiriyor. Ama harcı doldurmadan önce bir iş daha yapmaları gerekiyor. Barajı sızıntılara karşı kontrol etmek. Eğer barajın yüzeyi mükemmel şekilde kapanmazsa harç dışarı sızabilir. Harcı pompalamadan önce başka bir ekip bütün eklemlerin sızdırmadığından emin oluyor. Yani bu gördüğünüz eklemde sızıntı yok ama şuradaki örneğe bakarsanız ya da şuraya ve şuraya hala sızan yerler olduğunu görebilirsiniz.
13: Sonra su testi yaptığın zaman arızalar tamam meydana çıkıyor. Dolayısıyla biz de bunları böyle tamir yapıyoruz.
10: Harcın eklemlerden sızmasını engellemek için ekip önce harç için yerleştirilen borulardan basınçlı su pompalayarak test yapıyor. Eğer eklemler doğru bir şekilde kapatılmamışsa su yüzeye sızıyor. Bana sızıntıları gösterebilir misin? Nasıl bir gözlem yapıyorsunuz? Sızıntı gördükleri yerdeki eklemleri elle kapatmak zorundalar. Bütün barajın yüzeyinde yüzlerce sızıntı potansiyeli olmasına rağmen bunların hepsini teker teker kapatıyorlar. Barajın içine pompalanan su dışarıdan görülebilecek seviyede sızmaya başladı ve 3 tane sızıntı tespit ettiler. Şu anda baraj gövdesinden yukarı çıkıp onları tamir edeceğiz. Tamam baylar, yukarı. Hareketli bir vince bağlı ve baraj duvarından sadece birkaç santim ötede ilerleyen 2 metrelik bir platform üzerinde ekibimiz sızıntılara doğru hareket ediyor. Oo, parmaklara dikkat, parmaklara dikkat. Aslında vinç bizi yukarıya çıkarmaya başladıkça biz de kendimizi barajın kavisli yüzeyine sürterken buluyoruz. Tamam. Bakın şu anda yerden 30 metre kadar bir yükseklikteyiz. Ve buradan aşağıdan gördüğümüz şeyi çok net olarak görebiliyoruz. İşte sızıntı orada. Şimdi bunu kapatabilmek için barajın içine girip sızıntının yerini tespit edip arş pompalayıp kapatacağız. Ve buna başlamak için Ömer, hadi başla dostum. Tamam. Şaka yapıyor olmalısın. Bu büyük bir matka. Sızıntıyı kapatmak için barajın içine açılan bir delik açıyorlar ve bu sayede arkadan öne doğru harç doldurabiliyorlar. Ömer açılı deliğini tamamladı ve amacına ulaştı. Artık çatlağın arkasındayız ve şimdi bu delikten harç doldurduğumuzda harç arkadan öne gelecek ve bütün çatlağı kapatacak. Hadi harç zamanı baylar, harç zamanı. Bu harç, çimento ve su karışımının yanında 0.2 milimetrelik çatlak içinde iyi ilerlemesini sağlayacak bir inceltici maddeden de oluşuyor. Ev yapımı karışımımızı da yapıyoruz. Bazen harç karıştırmak gibi sıradan şeyler yaparken bile insanın nerede olduğunu unutması imkansız oluyor. Şu an barajın tepesindeyiz bebeğim. Tamam, işte başlıyoruz. Harcı buraya boşaltıyoruz. Şimdi harcımız bir kovada. Ve kovada duvarın içine doğru giden bir hortuma bağlı. Yani ben pompalamaya başladığımda çatlaklar dolmaya başlayacak. Tamam, görünüşe göre burada işler 1870 tarzında işliyor. Şimdi yaptığımız iş çatlağı doldurmak. Harç çatlağın arkasına giderek barajın içinde bulunan bütün küçük delikleri, boşlukları dolduracak. Ekibin ilerleme kaydettiğini anlamanın tek yolu, hadi bana biraz harç ver, yüzeyde kabarcık görmeleri. İşte burada çatlaktan harç geliyor. İletişimi sağladık. Şu anda sızıntının sınırlarını bulmuş durumdayız. Ve bu da resmen boşluğu dolduruyoruz anlamına geliyor. Pompala bebeğim. Harcı pompala. Şu haline bak. Bildiğin kas yaptın. Harç boşlukları doldurduktan sonra çatlağı sıvayabilirler. Kapat bakalım. 2 santim kalınlığında hızlı kuruyan bir çimentoyla. Burası güzellik için çamur banyosu yapılan yerlere döndü. Şuna bakın. Ömer harcı uyguladıktan saniyeler sonra dondu. Bu da bu eklemin tamamen kapandığı anlamına geliyor. Hem içten hem de dıştan kapatılmış durumda. Ama şunu unutmayın, bu 300 metrelik beton baraj boyunca 40 adet dikey eklem var. Birazdan Deriner Barajı'nı, ha bu ağırmış hem de çok ağır, dünyanın en sert kayalarından birine bağlıyoruz. Oh, hayır, hayır.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
15: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
16: İyi ki doğdun Kahraman.
17: Nice senelere Kahraman.
15: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
18: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
15: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
19: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
20: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
15: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben Kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
21: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
22: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
23: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
22: Yok mu bunun bir çaresi?
24: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
25: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
26: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sana yararlan. Bizden dümesi. Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
27: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
28: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
29: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
27: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
30: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
31: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
32: Kasko yoksa... riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
33: Budur.
34: Gelmiş geçmişin iyi güz
33: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
34: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
33: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
35: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
36: Bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.

0: Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
2: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
1: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
1: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Türkiye'nin doğusundaki Kaçkar Dağları'nın 1600 metrelik yüksekliklerinde akan 140 kilometre uzunluğunda bir nehir yatağı var. Araştırmacılar 30 yıl boyunca bu coğrafyayı inceleyerek derin her barajını yapmak için en uygun noktayı tespit ettiler. Bu dağlarda buldukları granit, onlara dünyanın en büyük barajlarından birini destekleyecek tabanı oluşturdu. Bu baraj hakkında ilk dikkat çeken nokta aslında onun bir boğaza yapılmış olması. Böylece buranın bir parçası gibi duruyor, değil mi?
5: Evet, bu kayalar çok iyi. Ve nasıl denir? Bizler çok şanslıyız ki bu barajı tutan noktalar gerçekten mükemmel.
4: Bu inanılmaz çünkü baraja baskı yapan 1.9 milyar ton su var. Ve aslında siz de bu basıncı dağa iletiyorsunuz.
5: Evet, kesinlikle bu basıncı betondan dağa kaydırmayı başarabildik. Bu gerçekten inanılmazdı.
4: Mühendisler bu kemer şeklindeki barajı suyun gücünü dağa aktarabilmek için tasarladılar. Sorunsuz bir aktarım sağlayabilmek için dağın içindeki ekipler ilave destekler sağlıyor. Yani temel olarak Deriner Barajı iki dağ arasında büyük bir beton takoz. Ama ona 1.9 milyar ton suyu tutabilecek ekstra dayanımı vermek için barajı doğrudan dağa sabitlemeliyiz. Bugün biz bu işi kontak matkabı denilen bir yöntemle yapacağız. Haznenin neden olabileceği su basıncı baraj gövdesiyle kaya yüzeyi arasında dik gerilimlere neden olabilir. Bu da kayanın kırılmasına, barajın zayıflamasına neden olabilir. Bunu engellemek için ekipler kayayı baraja bağlıyorlar. Dağın barajla birleştiği yerde kayaya 12 metrelik bir delik açıp içine yüksek dayanıklı harç doldurarak ikisini birleştiriyorlar. Baraj gövdesi boyunca her 3 metrede bir olmak üzere toplamda 4000 temas noktasından delikler açacaklar. Bu ülke tarihindeki en büyük delme işlemi. Nasılsınız, ben Deniz?
6: Gürkan.
4: Gürkan. Gürkan, bugün bayağı şık giyinmişsin. Tamam, şimdi burada neler olduğunu açıklayabilir miyim? Bu elimde gördüğünüz koca matkabın içi boş. Ve amaç bu matkabı kayanın içine sokup, sağlam granitleri yakalayıp dışarı çıkarmak ve barajın doğru bir şekilde dağa sabitlendiğinden emin olmak. Pekala, işte ilk parça. Bu kapalı 10 metrelik tünelde ekipler delik ilerledikçe matkap uçlarını yerleştiriyorlar. İşte gidiyor. Her biri 1,5 metre olan 10 kiloluk parçalar halinde. Bu çok ağır, hem de çok. Hadi. Tamam. Tamam, gönder gelsin. Burada bütün işi ben yapıyorum. Ceketi kirlensin istemiyor. Bu da sonuncusu, işte gidiyor. Duvardan, dağın içine. Tamam, şimdi dağın içine 12 metrelik çeliği soktuk. Ve son basamağa geldik. Bunu yerleştirmek. Bu kayayı delmemize yardımcı olacak suyu pompalayacak su pompası. Evet, ve şimdi de işte yerine gidiyor. Su matkap uçlarının içinden 900 Newton'luk bir kuvvetle pompalanacak.
7: Şimdi su.
4: Su sadece delmeyi kolaylaştırmıyor. Aynı zamanda matkabı da soğutuyor. Tahminimce beni uyarmaya çalıştın ama ben seni anlayamadım. Pekala. Evet, gördüğünüz gibi kayanın içine su pompalıyoruz ve matkap döndükçe graniti kesip oradan çıkarıyoruz. Matkap sert granit olan kayada dakikada 10 santim ilerliyor. Hazır mısın? Çıkar bakalım. İlerlemeyi takip etmek için matkap ucunu geri çekmeli gerekiyor. Gidip bakalım mı? Biraz yardım, evet. Kazdıkları her temas noktasında 15'er kiloluk parçalar halinde toplam 110 kilogram kaya çıkarıyorlar. Matkabın başını çıkarıyoruz ve bu çıktıktan sonra... Tamam, tepe çıktı ve şuna bakın. Çelik silindirin içinde dağın içinden çıkardıkları neredeyse 1,5 metre uzunluğunda bütün granit olmalı. Tuttun mu? İşte orada. Gel bakalım. Ooo! Vay canına! Şuna bakar mısınız? Bu inanılmaz. Muhteşem, katı, granit. Buradaki dağlar işte bundan oluşuyor. Şimdi yapmamız gereken şey deldiğimiz bu deliği betonla doldurup barajı kayaya sabitlemek. İlk olarak deliklerin içini kontrol ediyoruz. Gözle. Bu delik iyi görünüyor. Temiz. Sonra işçiler 10 metrelik bir boru yerleştirip içeriye 1900 litre harç dolduruyorlar. İt işte oldu. Barajı dağ ile birleştirip deliği dolduruyorlar. Kilitle, şimdi hazırız. Harç hortumu vanaya, vana da boruya bağlı. Boru da deliğin içinde. Şimdi düğmeye bastığımızda burada beton bir kolon oluşturacağız. Güzel, düz bir beton kolon. Hadi betonlayalım. Harç zamanı. Türkiye'nin doğusundaki Çoruh Nehri dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri. Mescit dağlarından Karadeniz'e yılda 9 trilyon litre su taşıyor. Deriner Barajı'nı yapan mühendisler için zor olan kısımsa, bu nehrin yıllık akışının %85'inin sadece 3 ay içinde akması. Sezgisel olarak genelde nehirlerin sabit akan su kütleleri olduğunu düşünürüz. Ama gerçekte öyle değildirler. Çoruh Nehri'ni örnek alalım. Yaz aylarında bu nehir Çağlayanlar gibi akarken, yılın geri kalanında toplam hacminin 1/10'una düşüyor. Ve eğer tutarsız bir enerji kaynağından tutarlı bir enerji istiyorsanız, bu da bir sorun demektir. Lakin hidroelektrik barajlar bu sorunu çözdü. Şimdi bahar aylarında bu nehir coşkunken, barajda büyük bir enerji potansiyeli birikiyor. Ve şehirlere istediğiniz anda elektrik verebilmeyi mümkün kılıyor. Yani bir anlamda bu hazne ve baraj, büyük bir şarjlı pil gibi çalışıyor. Mühendisler haznenin en fazla 1,9 milyar ton su tutmasını planlıyorlar. Fakat ağır yağmurları bahar erimesiyle çakışırsa, bu baskınlar barajı aşıp 249 metrelik bir şelale oluşturabilir. Bu da nehir yatağının bozulmasına ve barajın temelinin sarsılmasına neden olabilir. Bu baskın suları tahliye etmek için mühendisler yenilikçi bir güvenlik önlemi almışlar. Ağız adı verilen 8 adet 6 metrelik su salma vanası barajın 60 metrelik noktasına yerleştirilmiş. Bana bu ağızlardan bahseder misin? Neden bu kadar önemliler?
5: Bunlar en kötü sel koşulları göz önüne alınarak tasarlanmıştır.
4: Yani bu bir çeşit tehlike anında camı kır durumu değil mi?
5: Evet, onun gibi bir şey.
4: Baskın zamanlarında bölge bir ayda aldığı yağmuru sadece 2 günde alabiliyor. Bu baskın sularının hızlı tahliyesi için mühendisler baraj yüzeyinin 180 metre altında su basıncının maksimum olduğu noktalara bu ağızları yerleştirmiş. Açıldıklarında saniyede 7 milyon litre su, saatte 190 kilometre hızla fışkıracak. Kapalı olduklarında bu basıncı zapt edebilmek için ekip 2 farklı kapak kullanıyor. Kuru tarafta 8 adet ayrı ve hazne tarafında ise 1 adet 30 tonluk çelik bir kapak. Bu büyük kapak ekibin şu anda yerden 150 metre yükseklikte inşa ettiği 210 metrelik bir çelik rayın üzerinde çalışıyor. Şuna bakın, bu büyük kalın açılı demirler sanki dikine çalışan bir tren yolu parçası gibi. Bu rayları barajın yüzeyine monte edeceğiz. Ve böylece kapaklar bu raylar üzerinde açılarak su basıncını salmaya yarayacaklar. Her 210 metrelik ray 71 parçaya ayrılmış. Ve ekip bunları teker teker monte ediyor. İşlem başlıyor. Şimdi rayı kafese bağlıyoruz. Bu kafes şu sarı vinçe bağlı ve bu sarı vinç kafesi alıp 180 derecelik bir dönüş yapıp bizi barajın öbür tarafından aşağı indirecek. Aman tanrım. Peki bir sorun var. Bu korkutucu mu?
6: Yalan söyleyemem.
7: Tabii ki.
4: Eğer birine bu korkutucu mu diye sorar ve evet bayağı kötü cevabını alırsanız kötü bir yerde olduğunuzu anlarsınız. Tamam çocuklar. Evet.
6: Tamam.
4: Yükseliyoruz. İşçiler yerden 180 metre yükseklikte aşağı inmeye başlıyorlar. Ve bu da uçurum. Vay canına. Bu çok dik bir iniş. Yukarıdaki mob aşağı indirecek. Aman tanrım. Peki bir sorun var. Bu korkutucu mu?
6: Yalan söyleyemem.
7: Tabii ki.
4: Eğer birine bu korkutucu mu diye sorar ve evet bayağı kötü cevabını alırsanız kötü bir yerde olduğunuzu anlarsınız. Tamam çocuklar. Evet.
6: Tamam.
4: Yükseliyoruz. İşçiler yerden 180 metre yükseklikte aşağı inmeye başlıyorlar.

0: Şu anda bulunduğumuz kafes baraja doğru döndü ve burada da gördüğünüz gibi aşağı kadar barajın kavisli yüzeyinde kayacağız. Barajın inşa şekli, biz aşağıya indikçe kafes baraj yüzeyine daha fazla yaklaşacak anlamına geliyor. Bu normal mi bu ses? Bu ses hakkında fikrin ne? Aman tanrım! Bu ses insanın içine işliyor. Bu bir tahtadaki tırnak sesinden çok daha kötü bir ses. Barajın yüzeyini kazıyarak aşağı iniyoruz sanki. Aa, geldik mi? Tamam. Şimdi yapmamız gereken şey bu ray kafesle zincire bağlı. Onu sıkıca tutuyoruz. Zincirleri çözüyoruz ve rayı serbest bırakıyoruz. Sonra onu daha önceki ray parçasının üzerine oturtuyoruz. Gevşettin mi? Bir sel baskını sırasında bu kapakları açmak için operatörlerin sadece dakikaları var. Kapağın düzgün çalışması için her bir ray parçasının mükemmel bir şekilde diğerleriyle hizalanması lazım. Dışarı mı geliyoruz? Dışarı çekiyoruz ha? Tamam işte oldu, yaptım. Ve şimdi de ileri doğru kaydırıyoruz. 10 santimetre daha. Tamam. Bu hizalamanın doğruluğunu kontrol etmenin tek yolu... Hayır, bunu yapmadı. Ona dışarıdan bakmak. Yaptı, yaptı. Ve şimdi başkaları da yapıyor. Bu bir salgın. Ve bir milimlik hassasiyette ölçümler yapabilmek için bir gözlemci rayların üzerine çıkmak zorunda. Yukarı mı? Tamam. Bunu yakından incelemek için bizim de yukarı çıkmamız gerekiyor. Tamam, şu anda kafesin tepesinde dikiliyoruz. Ve işçiler rayın son pozisyonunu kontrol ediyorlar. Elindeki alet ve karşıdaki bir lazer yardımıyla rayın kesin noktasını onaylayacaklar. Ve herkes onay verdiğinde son kaynağa başlayacağız. Adam kafesin dışında aklını yitirmiş olmalı. Şuna bak. Ama şunu unutmamak gerekir, bu yerleştirdiğimiz rastgele bir parça değil. Burayın bir öncekine, onun da ondan öncekine bağlanış şekli bu baskın kapaklarının çalışmasındaki en önemli faktör. Yani kesinlik son derece önemli. 180 metre uzaklıktaki dağdaki gözlemci, rayın son konumunu onayladıktan sonra kalıcı olarak kaynaklanabilir. Tamam, hadi şunu kaynaklayalım. 30 tonluk kapağın yerinden sapmaması için olamaz. Kaynakçının 3 milimlik bir yarı sapma payı var. Yavaşça ilerliyoruz, işte oldu, şuna bakın. Güzel oldu. Hiç de kötü bir kaynak değil.
1: Çok güzel.
0: En güzel kaynak olmayabilir ama görüyorsunuz. Alttaki rayla üstteki ray mükemmel bir şekilde oturdu. Bu ray 300 metrelik bir kavis üzerinde ilerliyor ve her kapak için 2 ray var. Ve 8 kapak var. Yani bu arkadaşlar gelecek aylar boyunca bu kafeste saniyede 7 milyon litre su boşaltacak, su seviyesini düşürecek ve barajın güvenliğini sağlayacak ağızların kapaklarını yapmaya devam edecekler. Oldukça zor bir iş. Ama çok da önemli. Sen iyi bir adamsın.
2: Sağ ol.
0: Sırada dünyanın en güçlü nehirlerinden birine yön vereceğiz. İşte geliyor. 30 bin inşaat demiriyle. Vay canına, bu acayip bir iş.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
7: Milo çek, Milo sil.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan

0: Hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
1: basit. Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Hidroelektriğin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Çok basit bir fiziksel kavrama dayanıyor. Yer çekimi. Su yüksek bir yerde durduruluyor ve oradan daha aşağıdan bir yere iniyor. Bu işlem sırasında salınan kinetik enerji yakalanarak elektriğe dönüştürülüyor. Çoruh Nehri 430 kilometrelik yolu boyunca yaklaşık 3 kilometre yükseklik değiştiriyor. Dünyadaki en dik nehirlerden biri ki bu sayede mühendislere sadece Deriner Barajı'nı değil, onun üzerinde 9 farklı barajı inşa etmelerine olanak sağlıyor. Bu 10 barajlık sistemin çalışması için Deriner Barajı haznesi dolduğunda suyu bir sonraki baraja aktarmaları gerekiyor. Bu yüzden mühendisler tarihin en büyük tahliye yollarından birini yapıyorlar. Delerek ve patlatarak 10 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda tüneller açarak suyu haznenin üzerinden bir sonraki barajın akıntı yoluna aktarıyorlar. Ve bu yollar 18 derecelik bir açıda olmalı. Sanırım burada düşeceğim. Merhaba.
4: Merhaba.
3: Nasılsın?
4: Teşekkür ederim.
3: Burası çok dik bir tünel. Sürekli buna dayanabilmek için dağ keçisi gibi olmak gerekiyor, değil mi?
4: Evet.
3: Uzun süredir burada mısın? Maksimum dayanım sağlayabilmek için tünel 60 santimlik 3 katlı çelikle desteklenmiş bir betonla yapılıyor. Benim durduğum yerden bu tünelin nasıl yapıldığını anlayabilirsiniz. Şu anda beton duvarın içindeyim. Burası dış sınır, burası da iç sınır. Ve şimdi tünelin şeklini oluşturmak için demir iskeletini yapacağız ve üzerine beton dökülecek. Çıkıyorum. Açı iskele kurmak için çok dik olduğunda çalışanlar 10 metrelik kafesin üzerine korumasız olarak çıkmak... O işte geliyor. Ve 30 bin demir parçayı birbirine bağlamak zorunda. Oo, bu çok acayip bir iş. Tamam. Aşağı indir. Tamam. Pekala. Buradaki sistem böyle çalışıyor. Ben ve demir işçilerinden oluşan ekibim her parçayı yerine bağlayıp sonra diğerine geçiyoruz. Döndür, aleti getir. Ekip kafesin 6 metrelik bölümünü tamamlayınca beton kalıbını yerine getiriyorlar. Evet, Onur, kalıp bu mu?
4: Evet.
3: Bu bütün kırmızı aparat.
4: Evet.
3: Yani bu çelik iskelete dayanıyor. Biz betonu döküyoruz, burası tünel şeklini alıyor ve biz de ilerliyoruz.
4: Evet, onu kapatacağız ve evet, hidrolik bir sistemle yukarı taşıyacağız. Hı-hı. Ondan sonra da tekrar açıp tamam, betonu dökeceğiz.
3: Hadi o zaman, kalıbı getirelim.
4: Tamam.
3: Yolu göster.
4: Hadi.
3: Dün dökülen beton donduktan sonra ekip kalıbı çıkarıp bugün dökülecek betonun yerine taşıyor. Evet, çok basit bir işlem. Bir pim kalıbı gergin tutuyor. Ben pimi çıkarınca kalıp düşecek. Tamam, hadi bakalım. İşte başlıyoruz. Geliyor. Hiç yerinden oynadı mı?
4: Hayır. Daha sıkı vur.
3: Daha sıkı. Ben çabuk pes etmem. Tamam, işte geliyor. Hazır mısın? Adı ne bu arada?
4: Tayfun.
3: Tayfun. Senin adın Tayfun mu?
5: Benim adım Tayfun Gür.
3: Tayfun Güç.
5: Tayfun Gür.
3: Vegas'ta bir boksör ismi gibi. Evet, mavi köşedeki boksörümüz bütün vücudu saran turuncu tulumuyla hareketle yapıyor. Bir aparkat geldi. Bir aparkat geldi. Tamam Tayfun, hadi şu kötü çocuğu çıkaralım. İşte geliyor. Evet. Oynuyor. Oynuyor. Evet, tamam. Tamam Tayfun. 8 kişilik ekip destekleri kaldırıp hidrolik motoru çalıştırıyor ve daha sonra kalıbı yukarı taşıyor. Oo dostum. Aşağı inen demirleri görebiliyorsunuz. Bu çelik kururken betonu yukarı iten ve orada tutan çelikti. Bu harika. Aynı katlanan bir kapı gibi. Aşağı geliyor. Kalıplar kapandıktan sonra duvarlar açığa çıkıyor. Ve kalıp ilerlemeye hazır. Ama tünel ağır makinelerin kalıbı yukarı çekmesi için çok dik. Bu yüzden mühendisler eşi benzeri olmayan, kendi kendine hareket edebilen bir kalıp tasarlamışlar. 2200 paskallık bir basınçla hareket eden hidrolik bir kol kalıbı 20 dakikada 7 metre kadar ilerletebiliyor. Kalıbın yerinin değişmesiyle birlikte tünelin son halini görebilirsiniz. 700 metrelik eğilen ve dönen bu tünel, Çoruh Nehri'nin barajı bypass etmesini ve diğer barajlara ilerlemesini sağlayacak. Deriner Barajı sadece Çoruh Nehri'nin yapısını değiştirmiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin iş gücü yapısını da değiştiriyor. Bu 1.6 milyar dolarlık proje binden fazla mimar, mühendis ve işçi için de bir eğitim ortamı sağlamış durumda. Evet Melih, senin gibi genç mühendisler bu proje sayesinde baraj yapımı konusunda bayağı tecrübe edindi. Çünkü Türkiye gelecek 20-30 yıl boyunca bunlardan çok daha fazla yapacak.
5: Evet, bu benim gibi genç mühendisler için çok iyi bir tecrübe oldu. Çünkü bu benim ülkemin geleceği olacak.
3: Deriner Türkiye'nin gelecek 10 yılda yapacağı 1700 projenin ilki konumunda. Ve bütün bu işçiler dünyanın en gelişmiş barajlarından birinde öğreniyorlar. Ve bu yeniliklerin bir tanesi de barajın 90 metre altında yatıyor. 1.9 milyar tonluk haznenin ağırlığında su çok yüksek basınçla 4 hidroelektrik türbine aktarılacak. Bu basıncı kontrol edebilmek için mühendisler dünyanın en dayanıklı emme tünellerinden birini inşa ettiler. 120 metre uzunluğundaki bu tünel 47 adet karbon çelik halkadan oluşuyor. Bugün ekipler 23. halkayı yerine yerleştirip kaynaklamasını yapacaklar. Şimdi benim sorum şu. Biz zaten çok iyi bir tünelin içindeyiz. Neden bunu böyle beton olarak bırakmıyoruz?
5: Basınç. Basınç o kadar yüksek ki daha güçlü bir şey yapmak zorundaydık.
3: Yani su tünel boyunca ilerlerken o kadar yüksek basınçta olacak ki
5: evet.
3: Bu basınç tünele zarar verebilir değil mi?
5: Evet, bu çok tehlikeli.
3: İşte geliyor, şuna bakın. Her çelik halka 28 ton geliyor. İşçiler önce bir vinç yardımıyla onu dik konuma getirmek zorundalar. Gördüğünüz gibi bu parça dik konuma getiriliyor. Şimdi onu düzgünce ayarlayıp diğer halkayla birleştirmemiz gerekecek. Ama tanrım, yere sürtüyor, şuna bakın. Aa, dikkat, dikkat, dikkat. Aman tanrım, halkayı dikebilmek için ekip halkanın dibine ekstra bir kuvvet uygulamak zorunda. Her şey hazır mı? Bunun için şahmerdan yöntemi kullanıyorlar. İtiyor mu? Şuna bakın, kamyondaki adam halkayı itiyor. Bunu her zaman böyle mi yapıyorsunuz?
5: Evet.
3: İşte geliyor. Halka 10 metre yüksekliğinde. Ve tünelin tepesiyle arasında sadece 5 santimlik boşluk kalıyor. Bu çok dar. Yani gölgeden parçanın tepesinin inanılmaz derecede yakın olduğunu görebiliyorsunuz. Şuna bakın, ışık buradan sağ kurtulamayacak. Çok dar. Başardın mı? Ha, başardı. 2 yıl içinde bu tünel Deriner'in rekor kıran haznesinden gelen 9 milyon litre suyla dolacak. Ve Türkiye'nin en büyük santrallerinden biri gelecek yıllarda Türkiye'nin büyüyen şehirlerinin gittikçe artan enerji ihtiyacını karşılamaya başlayacak. Türkiye'nin modernleştiğini hissedebiliyor musunuz?
5: Evet, biz sürekli modernleşiyoruz. Bu benim ülkem için çok önemli. Ve enerji üretiminde suyun önemi bu asır boyunca en önemli şeylerden biri olacak.
3: Yani Türkiye için hidroelektrik çok önemli olacak. Çünkü bunu destekleyecek olanaklarınız var.
5: Evet, kesinlikle. Bu enerjide bağımsızlık anlamına geliyor.
3: Barajlar hakkında çok inanılmaz bir şey var. İçme suyu, tarım ya da enerji için olsun, Barajlar şehirlerin ve ülkelerin geleceğini değiştirme yeteneğine sahip. Türkiye için de durum bu. Büyüyen ekonomiye enerji üretmenin yanında enerji bağımsızlığınıza doğru atılan büyük bir adımdır da. Ve fosil yakıtların zamanla tükeneceği gerçeği göz önüne alınırsa, dünya üzerindeki bütün ülkeler bu gerçekle yüzleşmek zorunda.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hem en indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
5: İki Bellona, Bellona.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

Şu an havalimanı arazisinde araç kullanıyorum ve bir süredir buradayım. Alanın ne kadar geniş olduğunu, çevrenin nasıl kuşatıldığını görebiliyorsunuz. Peki burası başka bir amaçla inşa edilmiş olabilir mi? İşte bunu öğrenmek için buradayım. Eğer felaketlerin, sellerin, yangınların ve hatta iklimin güçlü odaklarca kurgulandığına inanıyorsanız aklınıza gelecek ilk soru şu olmalı. Dünya yerle bir olduğunda kontrolü kaybetmemek için nereye sığınabilirler? Kabul edelim. Ortalıkta hükümete dair o kadar çok komple teorisi var ki ne gerçek ne değil kestirmek imkansız. Adım Andrew Bustamante, eski bir CIA istihbarat subayıyım. Şimdi ise manşetlerden düşmeyen en sansasyonel komple teorilerini mercek altına alıyor, gerçeği kurmacadan ayırmanıza yardımcı oluyorum.

0: Şu an her yer sakin. Ama bu nehrin 45 dakika içinde 7,5 metreye, yani 2 katlı bir bina yüksekliğine ulaşabileceğini hayal edebilir misiniz? Temmuz 2025'te Texas'ın Kerr bölgesinde tam olarak böyle bir şey yaşandı.
1: Seller nedeniyle bu yıl 4 Temmuz'da peş peşe tahliye haberleri geliyor.
0: Bunlar gece yarısı kimsenin öngöremediği bir fırtına sırasında yaşandı.
2: İçinde insanlar var. Aman tanrım, içinde bir sürü insan var.
0: O gece Texas Hill bölgesine 40 santimetreden fazla yağış düştü. Ulusal Hava Servisi bunu büyük bir felaket olarak nitelendirdi. Afet sona erdiğinde 135 kişi hayatını kaybetmişti. Texas eyaleti ve yerel halk bir yanıt ararken arkada paralel bir anlatı çığ gibi büyüyordu.
3: Hükümet bu saçmalığı tekrar edip duruyor.
0: Daha sel suları çekilmeden internette felaketin yapay yollarla tetiklendiğine dair paylaşımlar yayıldı. Bu dünya çapındaki bir komplonun sadece son halkasıydı. İddiaya göre bankacılıktan küresel siyasete kadar her şeyi kontrol eden elit bir odak gezegenin en amansız gücünü bile manipüle ediyordu. Hava olaylarını.
3: Selin vurduğu bölgelerde bulut tohumlama projeleri yürütülüyor.
4: Peki soru şu, hükümetin hava olaylarını manipüle etme gücü var mı gerçekten?
5: Evet, var.
0: Kasırgalardan sellere, orman yangınlarından depremlere kadar her felaketin ardından iklim manipülasyon iddiaları internette çığ gibi büyüyor.
6: Hava savaşı tam olarak böyle bir şey işte.
0: Bu teori iki büyük soruyu gündeme getiriyor. Elitlerin havayı kontrol etmekteki amacı ne olabilir? Ve daha da önemlisi, bu ölçekte felaketler yaratacak bir teknoloji gerçekten mevcut mu? Bu bölümde niyetten imkanlara kadar her şeyi araştıracağım. İşe Texas'taki sele yol açmakla suçlanan bir girişimin geliştirdiği en yeni nesil bulut tohumlama teknolojisiyle başlayacağım. İnsanların neden korkuttuğunu anlayabiliyorum. Her gün gökyüzünü kaplayan o beyaz çizgileri mercek altına alacağım.
7: Gökyüzünün kendisi bile adeta bir suç mahalli.
0: Ardından lazerlerin ülke genelinde yıkıcı orman yangınlarını tetiklediğine dair teoriyi testten geçireceğim. Yangınlar gerçekten de tuhaf şekilde ilerliyor. Ayrıca süper zenginlerin küresel bir felaket için gizli sığınaklar hazırladığı teorisini incelemek üzere Denver Uluslararası Havalimanı'nın altında özel bir tura çıkacağım. Amacım ne mi? Hava kontrolünün arkasındaki gerçeği bulmak. Bu bir bilim mi yoksa efsane mi? Dünya çapında bir felaketin eşiğinde olabilir miyiz?
8: Hava silahları.
0: Kışın ortasındayız. Denver'ın yaklaşık 160 kilometre batısında Rocky Dağları'nın derinliklerinde. Burada bu kadar az kar olması beni şaşırttı. Burası benim evim. Buradan yaklaşık 100 kilometre uzakta kayak yapıyorum. Ve yerde neredeyse hiç kar yok. Sıra dışı hava olaylarının yaşandığına şüphe yok. Ama havayı uç noktalara varacak kadar manipüle etme gücü gerçekten var mı? Bu soruyu yanıtlamak adına ilk adım olarak sıradan biriyle değil, Rainmaker Teknoloji'nin CEO'su Augustus Truco ile görüşeceğim. Bulut tohumlama teknolojisinin öncülerinden olan bu şirket, Guadalupe Nehri felaketinde ilk suçlanan taraftı.
9: İnternette hem beni hem de Rainmaker'ı sellere yol açmakla suçladılar. Bize yönelik tehditler savurdular. Bu gece burada gerçekleri açıklama ve durumu netleştirme fırsatı bulduğum için çok memnunum.
8: Bulut tohumlama.
0: Augustus.
9: Merhaba, memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.
9: Evet, geldiğin için sağ ol.
0: Yılın bu zamanında buralarda bu kadar az kar olduğunu görmek beni şaşırttı.
9: Tam da bu yüzden burada bulut tohumlama yapıyoruz. Çünkü çevrene şöyle bir bakarsan, tarihi bir kar kıtlığı olduğunu görebilirsin. Eyalette yeterince su olmadığı için hemen şurada bir orman yangını izi var. Sana şimdi Colorado ve Rocky Dağları'nın geri kalanına daha fazla su getirmek için uyguladığımız yöntemlerden birini göstereceğim.
0: Evet, lütfen. Burada sadece sıradan bir şirket sunumu izlemek için bulunmuyorum. Amacım şirketin zararsız bir fırtınayı felakete dönüştürüp dönüştürmediğini çözmek.
9: Kar yağışını artırmak için bu tarz makinelerden yardım alıyoruz.
0: Böyle yöntemimiz... şeyle karşılaşacağımı sanmıyordum.
9: Bu yer jeneratörü gümüş iyodürü aerosol haline getiriyor. Madde tepedeki silindirden püskürtülüp bulutlara yükseliyor. Sonrasında küçük sıvı damlacıklarını dondurup yere düşecek kadar büyük kar tanelerine dönüştürüyor.
0: Yani yoktan bir bulut var etmesine gerek yok mu diyorsun? Sadece mevcut bulutta bir tür zincirleme reaksiyon başlatarak yağacak kar miktarını mı artırıyor?
9: Kesinlikle, evet. Henüz bulut yapamıyoruz ama mevcut bulutlardan daha fazla kar yağdırabiliyoruz.
0: Peki her yıl kar rezervine tahminen ne kadar katkınız oluyor?
9: 113 milyar litreden biraz fazla.
0: Tüm projelerde toplam 113 milyar litre su.
9: Amerika'nın batısındaki tüm operasyonlarda.
0: İnsanların neden korktuğunu anlayabiliyorum. Bu sel demek. Hem de büyük bir sel demek.
9: Bu 113 milyar litrelik su bir hafta içinde tek bir noktaya düşseydi evet sorun olabilirdi. Ama her operasyonumuz bir santimetreden bile az kar bırakıyor. Üstelik bu çalışmalar tüm kışa yayılmış durumda.
0: Temelde amacınız ülkenin güneybatısına su sağlamaksa, bulut tohumlama neden sıkça komplo teorilerine konu oluyor ve neden bu kadar çok eleştiri alıyor?
9: Aslında insanlar bulut tohumlamanın gerçekte ne olduğunu öğrendiklerinde bu fikri benimsiyor ve destekliyor. Ama çoğu kişi bulut tohumlama ile kimyasal izler arasındaki farkı bilmiyor. Haliyle hepsini aynı kefeye koyuyorlar.
0: Rainmaker'ın geliştirdiği teknoloji insanlığa fayda sağlamayı amaçlıyor olsa da bulut tohumlamanın karanlık bir geçmişi de var.
2: Sonuçta havayı kontrol ediyorsunuz. Havayı kontrol eden dünyaya hükmedecektir.
0: Amerika, Vietnam Savaşı'nın en hararetli günlerinde Popeye operasyonunu başlattı. Ho Chi Minh yolu üzerindeki bulutları gümüş ve kurşun iyodürle tohumlayarak yağışları artırmayı ve Viet Cong'un ikmal hatlarını kesmeyi amaçlayan gizli bir programdı bu. Bu bir söylenti değil, tamamen gerçek. Popeye operasyonu hedef bölgelerdeki muson mevsimini aylarca uzatmayı başardı. Belki hava tam anlamıyla bir silaha dönüşmemişti ama orduda güç çarpanı dediğimiz işlevi görüyordu. İnkar etmesi de çok kolaydı. Bu yöntem o kadar işe yaradı ki 1970'lere gelindiğinde Birleşmiş Milletler çevresel değişikliklerin askeri amaçlarla kullanılmasını yasaklamak zorunda kaldı. Ama asıl mesele şu, bu 60 yıl önce yapılabildiyse bugün çok daha büyük çapta ve kusursuz bir hassasiyetle fırtınalar yaratıp havayı bir silaha dönüştürme ihtimalimiz nedir? Bu soru bizi doğrudan Augustus'a ve Guadalupe seline geri götürüyor. O felaketin bu teknolojiyle bir ilgisi olmadığını kim ispatlayabilir?
9: Bunlar operasyon sonrası analizlerimizin bir kısmı. 2 Temmuz tarihli çalışmaları incelersen, selin yaşandığı yerin 160 kilometre uzağında 70 gram gümüş iyodür kullandığımızı görebilirsin. Bunun yağışı %10'dan fazla artırması beni şaşırtır.
0: Mevcut kapasiteye göre.
9: Mevcut kapasiteye göre.
0: Yalan söylemeyeceğim dostum. Faydalarını anlıyorum. Ama riskleri de bir o kadar büyük görünüyor. Bu teknoloji hızla bir silaha dönüştürülebilir. Bu durumda bana buna karşı çıkan komplo teorisyenlerinin aslında çok da haksız olmadıklarını düşündürtüyor.
9: Jeopolitik dinamikleri unut. Bu tarz yenilikler olmasaydı bu kadar bereketli bir dünyada yaşayamazdık. İnsanların refah içinde yaşaması daha iyi bir şey. Yani bu
0: kaç
9: aslında
0: yaşındasın?
9: 25.
0: Hiç savaşa katıldın mı?
9: Hayır.
0: Sana şunu açıkça söyleyeyim. Amerikalı askerler yerine bu aracı kullanma şansım olsaydı, her seferinde hiç düşünmeden bunu seçerdim. Sen bunun insanlara bolluk ve bereket getireceğine inanabilirsin. Ama emin ol, başa getirdiğimiz siyasetçiler bunda çok daha fazlasını görüyor.
9: Teknoloji bugüne kadar hem iyi hem de kötü amaçlarla kullanıldı. Ama birlikte çalıştığımız çiftçilere, bize bel bağlayan kayak merkezlerine falan sorarsan suya ne kadar muhtaç olduklarını, bulut tohumlamanın neden vazgeçilmez olduğunu anlatabilirler.
0: Augustus, harika bir sohbet oldu. Sayende çok şey öğrendim.
9: Harika.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Hele güzel istikballe.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
10: Biraz fazla almadınız mı?
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve...

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: İnternet birilerinin ya da bir şeyin havayı kontrol ettiğine dair iddialarla dolu.
7: Siz manşetleri takip etmekle meşgulken Arkansas sular altında kalıyor.
8: Kaliforniya'daki bu orman yangını neden daha lazerle çizilmiş gibi duruyor dersiniz?
9: Harp'ı araştırın. Kimyasal uçak izlerini araştırın.
6: Bunlar size uçuk iddialar gibi gelebilir ama dünyada şu an onlarca iklim manipülasyonu programı yürütülüyor. Listelere baktığımda Çin ve Asya'nın genelinde hava durumu değiştirme, Avrupa'da sera gazı giderme, Orta Doğu'da güneş radyasyonu yönetimi gibi birçok proje görüyorum. Jeomühendislik komplo teorilerinin ise açık ara bir numaralı konusu kimyasal uçak izleri. Yani havayı kontrol etmek amacıyla ticari uçakların arkasında bırakıldığı iddia edilen o kimyasal izler. Son birkaç yılda bu kimyasal izlerin gerçek olduğuna dair inanç bambaşka bir boyuta evrildi.
10: Gökyüzünde hepimizin gördüğü o çizgiler neyin nesi?
11: Bunlar püskürtülmüş partikül yayılımları. Tucker, bunlar bir savaş silahı olarak kullanılıyor.
6: Kimyasal uçak izlerinin arkasındaki gerçeği kesin olarak öğrenmek istiyorum.
12: Kimyasal izler.
6: Havacılık uzmanlarının yoğuşma izi, komplo teorisyenlerin ise kimyasal iz dediği o uzun beyaz çizgileri tepemizdeki gökyüzünde sürekli görüyoruz.
0: Belki de tüm dünyaya söylenen en büyük yalan bunların birer yoğuşma izi olduğudur.
6: Kimileri bunun atmosfere sıkılan zehirler olduğunu düşünüyor.
13: Kimyasal izlerin içinde baryum tuzları var. Sinir sistemimiz için kurşundan 10 bin kat daha zehirliler.
6: Kimilerine göre ise gökyüzündeki bu tuhaf çizgiler güneş ışığını yansıtıp dünyayı soğutmak için orada.
13: Dün gece gökten ne yağdığını mı merak ediyorsunuz? Bir mıknatıs alıp arabanızı biraz kazıyın ve çıkan şeye bakın. Bu Carlos şey metal dostum, bildiğim metal.
6: Kimilerine göre ise kimyasal izler aerosol haline getirilmiş metallerle dolu. Bu metallerin baz istasyonlarına veya harp tesisine gizlenmiş antenlerden gönderilen frekanslarla kontrol edildiğini öne sürüyorlar. Bu frekansların metalleri ısıtıp fırtınaları körüklediğini, hatta rotalarını değiştirdiğini iddia ediyorlar.
14: Bana harpın fırtınalara yön veremediğini söyleyin. Bu doğu kıyısını vurması beklenirken aniden 90 derece sağa dönüp okyanusun ortasına yönelen 3. kasırga.
6: Peki gerçekten neler oluyor? Bu boyutta bir komployu gizli tutmak mümkün mü? Öyle olsa bile gökyüzünü bir silaha dönüştürmek kimin neden işine yarasın? Hava Harp Okulu'ndaki uçuş eğitimim sayesinde bu konuya oldukça hakimim. Ancak CIA'de öğrendiğimiz altın kural şudur. Her zaman objektif kal çünkü gözden kaçırdığın bir şey olabilir. Amerikan hükümetinin Alaska'daki çok gizli harp tesisine gelince aslında o kadar da gizli değil. Kuzey Carolina'daki fırtınaları yönlendirmek için atmosfere frekans yaydığına dair hiçbir kanıt yok. Oradaki antenler güneş fırtınalarının arabanızdaki GPS'i nasıl etkilediği gibi bilimsel çalışmaları yürütmek için kullanılıyor. Artık sivillerin işlettiği bir araştırma tesisi konumunda. Yolunuz düşerse gidip görün. Şimdi bir havacılık mühendisiyle görüşmeye gidiyorum. Kendisi birçok insanın kimyasal iz komplosuna karıştığını iddia ettiği, o dev yolcu uçaklarını kullanan pilotları yetiştiren bir uçuş okulunun yöneticisi. Korkularla gerçekleri birbirinden ayırmama yardımcı olacağını umuyorum. Shelby, merhaba.
15: Merhaba.
6: Beni kabul ettiğin için sağ ol.
15: Tabii, seni görmek
6: güzel. Seni de öyle. Böyle bir manzara ile karşılaşmak harika.
15: Teşekkür ederim.
6: Şu sıralar kimyasal izlerle ilgili komplo teorilerini araştırıyorum. Havacılık dünyasını odağına alan bir iddia bu. Hayatını gökyüzüne adamış biri olarak insanların nerede yanıldığını ve komplo teorisyenlerinin bu uçakların çalışma prensibi hakkında neye inandıklarını bana anlatabilir misin?
12: Öncelikle yoğuşma izi nedir ona bakalım. Yanma tepkimesi sonucunda her zaman su buharı açığa çıkar değil mi? Eksi 30 derecedeki o soğuk atmosfere ulaştığınızda ise bu buhar anında donarak buz kristali olur. İşte yoğuşma izi dediğimiz...
6: Yani yoğuşma izi su buharının yoğunlaşarak bıraktığı iz.
12: Evet.
6: Çok motorun doğru. Egzozundan salınan su buharı.
12: Bunlar sadece buz kristali. Gökyüzündeki izin bir anda oluşma sebebi uçağın o sırada nem ve sıcaklığın uygun olduğu hava katmanına girmesi yani.
6: Ama komple teorilerinin odak noktası kimyasal izlenen şey. Yani uçakların geride bıraktığı o kimyasallar.
12: Evet, insanların bunu yakıt sistemine veya harici bir düzene bağladıklarını duymuştum ben.
6: Peki yakıt sistemine atmosfere salınacak bir madde eklemek pratikte ne kadar mümkün? Bu yapılabilir mi?
12: Şöyle söyleyeyim, yakıt standart dışıysa uçak motoru anında tepki verir. Sonuçta hiç iyi olmaz. Bu yüzden de her uçuştan önce yakıt numunesi alırız. Küçük uçak ya da dev jet fark etmez. Kural asla değişmiyor.
6: Havacılıkta yakıt sektörü ne kadar sıkı denetleniyor?
12: Çok sıkı bir denetim var. O kadar ki yeni bir yakıta onay almak bile başlı başına bir dert.
6: Peki uçaklarda kimyasal maddeyi dağıtmak için gizli bir tank veya depo olma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun?
12: Havacılık sektöründe uçağa erişimi olan çok fazla insan vardır. Teknisyenlerden bakım ekiplerine ve pilotlara kadar herkes sistemde ne olup bittiğini gayet iyi biliyor. Bu insanların sevdiklerini bile bile zehirlemeye göz yumması mümkün olabilir mi yani? Bu hiçbir şekilde mümkün değil.
6: En çok duyduğum argümanlardan biri de gökyüzünde eskiye kıyasla çok daha fazla yoğuşma izi olması.
12: Doğru.
6: Bunu nasıl açıklıyorsun?
12: Ticari uçuşlar 70'lerden bu yana %980 oranında arttı.
6: Vay canına.
12: 2010'dan bu yana bile oranlar %75 arttı.
6: Bu işi uçaklarla yapmaktan çok daha mantıklı yollar olduğu kesin.
12: Evet, bu son derece zahmetli bir süreç olurdu. Öte yandan iklimin değiştiği artık bilimsel bir gerçek değil mi? İnsanların kontrol edemedikleri bir durumla yüzleşmek yerine bir sebep arayıp suçu başkalarına atmak istemelerini aslında... Gayet iyi anlıyorum. Bu mantıklı.
6: Shelby ile yaptığım bu konuşma kimyasal iz gibi bir komployu organize etmenin ne kadar karmaşık bir yapı gerektirdiğini gözler önüne serdi. Havacılık sektöründeki arkadaşlarımla konuyu değerlendirdiğimizde durumu şöyle özetlediler. Uçuş başına en az 2 pilot, 2 teknisyen ve 8 yer görevlisi olmak üzere toplamda 12 personel görev alıyor. Şöyle ki günde 27 bin uçuş yapıldığını düşünürsek eğer, operasyonlar ve personel arasında günlük 324 bin etkileşim yaşanıyor. Kısacası her gün havayolu sektöründe aktif olarak çalışan 548 bin kişi arasında günde tam 324 bin temas gerçekleşiyor. Böyle bir kalabalığın içinde herhangi bir sırrı gizli tutmak bana kesinlikle imkansız geliyor. 3 kişi bir sırrı ancak ikisi ölürse saklayabilir derler. Gizli bir operasyonun başarısını böyle bir ihtimale bağlamak akıl kârı değil. Hal böyleyken tüm bu komple teorilerini birbirine bağlayan asıl gücü merak ediyorum.
15: Motif.
6: İklim manipülasyonu denen o dipsiz kuyuya öyle bir daldım ki parçaları anlıyorum ama bütünü bir türlü göremiyorum. Asıl büyük komplo ne? Bu kadar birbirinden farklı fikri bir araya getiren temel unsur nedir? Konuyu yıllardır yakından takip eden, sürekli komplo teorisyenleriyle muhatap olup bu iddialara asla inanmayan biriyle mutlaka konuşmalıyım. Ve bu yüzden ben de aradığım tüm cevapların onda olduğunu emin olduğum New York Post'tan Eric Spitznagel'e ulaştım. Eric, jeomühendislik, bulut tohumlama, hava durumu kontrolü ve kimyasal izler hepsini duydum. Ancak bunların arasındaki o kopuk bağlantıyı bir türlü kuramıyorum.
15: İşin özü büyük oranda kontrol arzusuna dayanıyor. Hava durumunun bazen kendi kendine değişebileceği fikrini kabul etmiyorlar. Olay hemen "bunu bize kim yapıyor" sorusuna bağlanıyor. Genellikle de milyarder sınıfının bize bir şeyler yaptığı düşünülüyor. Birilerinin kontrolü elinde tuttuğuna inanıyorlar.
6: Şu anda küresel ısınmaya karşı jeomühendislik yoluyla çözüm üretmek için yürütülen somut çalışmalar var. Bu durum hava durumuna yönelik komple teorileriyle nasıl birleşiyor?
15: İnsanlar karanlık işler döndüğüne inanmaya o denli hevesli ki, bilim insanları bulut doğumlamayı kullanıyoruz deseler bile kimse perde arkasında kötü bir güç olmadığını duymak istemiyor. Aksine sunulan her bilimsel veri onlar için gizlenen gerçeğin yeni bir kanıtı haline geliyor.
6: Söylediklerin CIA'deki tecrübelerimle birebir örtüşüyor. Doğrusunu söylemek gerekirse insanlar savunma teknolojilerini kendi üzerlerinde kullanılan birer silah sanıyorlar.
15: Bu %100 doğru.
6: Bu tartışmada baş şüphelinin zenginler olduğundan bahsettin biraz önce. Peki sence neden hedef kitle onlar? Neden kötü adam olarak onlar görülüyor?
15: Aslına bakarsan sorun tamamen güvensizlikle ilgili. Milyarderlere karşı bir kısmı haklı nedenlere dayanan genel bir şüphe hakim. İnsanlar, seçkinlerin insanları değerli arazilerinden sürüp tüm kaynaklara el koymak istediğine inanıyor. Senaryolar ne kadar değişirse değişsin, sabit kalan temel bir inanç var. Gizli bir güç dünyayı yukarıdan yeniden şekillendiriyor ve gökyüzü adeta bir suç mahalline dönüşüyor. Tam olarak inandıkları şey bu.
6: Gökyüzü suç mahalline dönüşüyor. Tam New York Post'a yakışacak sarsıcı bir manşet.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
7: Sigortam Net. Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
17: İyi ki doğdun Kahraman.
18: Nice senelere Kahraman.
7: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
19: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
7: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
20: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
21: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
7: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
22: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Obsesso. Yeah.
23: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
24: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
25: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
26: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
27: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
26: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
27: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
25: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
28: Budur.
29: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
28: Budur.
29: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.
28: Budur.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Döneri gördüğün an bir Sütaş ayran. Gelsin Sütaş ayran.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
5: Bellona, Bellona.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Hava koşullarının silah olarak kullanıldığına yönelik iddiayı araştırıyorum. Ve New York Post muhabiri Eric Spitznagel, milyarderlerin Hawaii'nin Maui adasındaki yıkıcı yangınları tetiklediğine dair o karanlık teoriden yola çıkarak bu komploların temelindeki motivasyonu anlamama yardım ediyor. Birçok kez gökyüzünün komplo teorilerinin merkezinde yer aldığına dair vurgu yaptın. Peki bu durumun seçkinlerin değerli arazileri ele geçirme çabasıyla bağlantısı nedir?
13: Ne zaman bir yangın çıksa, belki de birileri lazer kullanıyordur. Çünkü yangın beklediğimiz gibi yayılmıyor deniyor.
12: Bazıları gerçek dışı gelse de, komple teorisyenleri yangınlardan uzay tabanlı lazerleri sorumlu tutuyor. Eric Hawaii'nin Maui adasındaki Lahaina felaketinin ardından bu iddiaları haberleştirmişti.
14: Maui adasında yangınlarla mücadele devam ediyor.
15: Yangınların kasıtlı çıkarıldığına iddiaya girerim. Yayılma biçimlerine bakın. Ateşten bir çember gibi, koca bir daire gibi görünüyor. İnsan gerçekten sormadan edemiyor. Bir yangın nasıl olur da böyle şekil alır?
12: Maui'deki yangınlarla birlikte komple teorisi nasıl bir boyut kazandı?
13: Olayı tetikleyen birkaç faktör vardı. Özellikle bir tweet sosyal medyada bir hayli ses getirdi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bir evin yanıp kül olduğu, hemen yanındaki ağaçlarınsa sapasağlam kaldığı görülüyordu. İnsanlar seçici hedefleme yapıldığına inanmaya başladı. En popüler teori, birilerinin lazerlerle nokta atışı yaparak arazinin belirli bölümlerini yaktığı ve bu yolla insanları yerlerinden sürmeye çalıştığı yönündeydi. Bir diğer çarpıcı iddia ise mavi nesne teorisiydi. Mavi çatılı evlerin yanmadığı öne sürülüyordu. Teoriye göre bu, gizli bir örgüte bu evlere dokunmayın mesajı veren bir tür sinyaldi. Doğrusu bu, kulağa bir gerilim romanından ya da Bond filminden fırlamış gibi gelen oldukça etkileyici bir kurgu.
12: Gerçekten bir Bond filminden fırlamış gibi inanılmaz. Ama orman yangınlarının arazi gaspına dayalı devasa bir komplonun parçası olarak kasten çıkarılıp çıkarılmadığını araştırmadan önce daha temel bir soruya cevap bulmam gerekiyor. Eğer bir grup insan doğal afetleri yönetmeye çalışıyor olsaydı nereye saklanırdı? Cevap, arka bahçemdeki Denver Uluslararası Havalimanı'nda, daha doğrusu komple teorisyenlerinin oranın altında gizlendiğine inandığı şey de olabilir.
16: Sığınaklar.
12: Denver Uluslararası Havalimanı benim ana havalimanım. Ayda en az 3 kez buradan geçiyorum. Şu an havalimanı arazisi içindeyim. Bir süredir yol alıyorum ve alanın ne denli devasa olduğunu siz de görüyorsunuz. Ama yapı o kadar verimsiz ki insan sormadan edemiyor. Acaba burası gerçekten başka bir amaçla mı inşa edildi? İşte buraya bunu çözmeye geldik.
17: Belki de bu yapılar yeraltı sığınağı olarak kullanılıyor. Kimin için mi oraya da geleceğiz?
12: Denver Havalimanı hakkındaki komple teorileri daha açılış gününde başladı. Başlangıçta hatalı bagaj sistemi için tasarlanan yeraltı koridorları kısa sürede Illuminati'nin gizli küresel ağının bir parçası olarak görülmeye başlandı.
0: Amerika'nın en tuhaf havalimanı, bir şeyler saklıyor olabilirler.
12: Bir de sanat eserleri var tabii.
16: Yolcuları sinirlerini yatıştıracak bir huzur sembolüyle karşılayalım.
18: Bu harika.
12: Ardından savaş ve yıkımı tasvir eden duvar resimleriyle bagaj bölümündeki o tuhaf gargoyle heykeli geldi. Bunlar Denver Havalimanı'nın basit bir ulaşım merkezinden çok daha fazlası olduğu fikrini perçinledi.
19: Illuminati Genel Merkezi'ne hoş geldiniz.
12: Buralarda yaşıyorsanız bu söylentileri duymamanız imkansız. Bu yüzden her şeyi yerinde görmek için sabırsızlanıyorum. Havalimanı rehberimiz bizi karşıladı ve sıkı bir güvenlik briefinginden geçirdi. Şu an havalimanının halka kapalı bölümlerine doğru ilerliyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse güvenliği gerçekten çok ciddiye alıyorlar. Kendimi adeta Afganistan'daki bir ileri karakola giriyor gibi hissediyorum. Hissiyat tam olarak bu. Tek farkı deniz kenarında olmaması. Michael.
20: Merhaba, nasılsın? Ben Michael, memnun
12: geldiğin
20: oldum.
12: Geldiğin için teşekkür ederim.
20: Rica ederim.
12: Ben Colorado Springs'te yaşıyorum ve bu heykelin yanından yılda belki 50 kez geçiyorumdur. Ama onu hiç bu kadar yakından incelememiştim. İtiraf etmeliyim ki seninle buluşmaya gelirken içimdeki tedirginliğin azalacağını umuyordum. Ama şu Mustang heykelini gördükten sonra huzursuzluğum olduğu gibi kaldı diyebilirim, yalan yok.
20: Mustang heykeli, evet. Bu havalimanındaki hemen her şeyle ilgili bir komplo teorisi var. Bu heykel de istisna değil.
12: Açıkçası korkutucu bir şey.
20: Pena Bulvarı'nın tam ortasından geçerken onu görmek çok etkileyici değil mi? O bizim koruyucumuz, burada dikilmiş akıp giden trafiği izliyor.
12: Bu sanat eseri yapıldığında asıl amaçlanan fikir bu muydu? Süreç nasıl başladı?
20: O bizim sanat eserimiz. New Mexico'lu bir sanatçının eseri olan bu heykel 2008 yılında şu anki yerine yerleştirildi. İlk geldiğinde farklı tepkiler aldı. Hatta herkes hakkında farklı bir şey söylüyor ama artık kalıcı olarak burada. Bundan eminiz. O havalimanımızın en çok sevilen koruyucusu.
12: Güneydoğu Asya'ya hiç gittin mi bilmiyorum ama Endonezya'da Bali adında bir ada var. Bali, tapınak girişlerinde kötü ruhları uzaklaştırmak için dikilmiş ürkütücü iblis ve gargoyle heykelleriyle doludur. Balili biriyle konuşana kadar bu durum bana hiç mantıklı gelmemişti. O kişi bana o korkunç sembollerin kötü ruhları kaçırmak, musonları, selleri, tayfunları ve bu tip şeyleri engellemek için orada olduğunu açıkladı. Birçok açıdan bu heykelde benzer bir mantığa sahipmiş gibi geliyor.
20: Onunla ilgili farklı bakış açıları var. Yani ona bakınca parlayan kırmızı gözler görüyoruz ama aynı zamanda o Batı'nın simgesi. Batı'dayız ve bu da Batı'nın yaban atlarını temsil ediyor.
12: Çok ilginç bir eser. İlk olarak gerçekçi detaylarını çok beğendim. Arka bacaklarındaki ve bileklerindeki kas yapısı çok net seçiliyor.
20: Evet, evet.
12: Tuhaf bir hali var. Hatlarındaki karanlık vurgu bariz şekilde hissediliyor. Sanatçının zihnini okuyamadığımız için nedenini tam olarak kestirmek güç. Ama kaburgalarının bu denli belirgin olması ilginç. Peki ya o siyah damarlara ne demeli? Sadece karnının altında değil, yüzünde ve yelesinde de var. Yelesi kıl gibi değil, adeta lavdan yapılmış gibi duruyor.
20: Evet, kesinlikle. Kesinlikle ilginç bir eser. İnsanların dikkatini çekiyor. Birçok kişi şu an bizim görebildiğimiz detayları göremiyor. Çünkü burası halka açık bir alan değil aslında. Ama araçla gelirken ne kadar devasa olduğunu görebiliyorsun.
12: Peki arkasında bir hikaye var mı? Sanatçıyı nasıl buldunuz? Bu heykeli nasıl seçtiniz? Neden bu boyut ve bu konum? Bunlarla ilgili anlatmak istediğin şey var mı?
20: Detayları sonra anlatırım ama Mustang ile ilgili asıl mesele yapım sürecinde yaşanan o derin trajedi. Biliyorsun, talihsiz bir kaza yaşandı. Bir şekilde at havalimanına ulaştırıldı ve eser sanatçının vefatından sonra nihayet tamamlandı. Ama sonuç olarak o artık burada ve yani daha uzun yıllar boyunca da burada kalmaya devam edecek.
12: Bu eserin neden seçildiğine dair tatmin edici bir açıklama yok yani. Neden daha gerçekçi ya da zarif ve meleksi bir Mustang değil de bu?
20: Şu biraz hırçın koruyucumuza ve Batı'nın simgesine bir bakın.
12: Pekala, hırçın olduğunu kabul ediyorum. Ama Batı'nın simgesi bu olsaydı buraya gelir miydik bilemiyorum. Bu altın yanı sıra yer altından geçen gizli tüneller hakkında da çok fazla konuşuluyor. Bunlardan birini görebilir miyiz?
20: Elbette, seni oraya götürebilirim. Gördüğün gibi havalimanı hemen ileride. Terminal boyunca uzanan tünellerimiz var. Oldukça geniş bir ağ.
12: Yani temel olarak şu an gördüğümüz her şeyin altında bir yeraltı tünel şebekesi mi var?
20: Evet, doğru.
12: Buzdağının görünen kısmı. Hadi gidelim.
20: Gidelim.
12: Kimsenin gidemediği bir yere gideceğim için heyecanlıyım.
18: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hak ettik.
0: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki.
4: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
8: dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Her ev güzel istikballe.
14: Ben Feyyaz. Bu da Sarıkola.
15: Al tanem, can tanem de
11: taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: değişmem, değişemem ve değişebileceğime dair
1: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
3: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Denver Uluslararası Havalimanı'nın altına girmem için özel izin verildi. Komple teorisyenlere haklı mı? Seçkinler bagaj alanının altına gizli bir sığınak ağı mı inşa etti?
8: Burası bagaj alım alanı gibi bir yer. Burada olmak çok havalı değil mi? Bambaşka bir dünya. İstersen yolcu salonuna doğru da gidebiliriz.
7: Her şeyi görmek istiyorum. Gözüme çarpan ilk şey buranın pek de gösterişli olmaması.
8: Değil.
7: Bütün bunlar orijinal plana dahil miydi?
8: Tüneller Şubat 1995'te açılan orijinal yapının bir parçasıydı. Havalimanı 137 kilometre karelik bir arazi üzerine kuruldu.
7: 137 kilometre kare mi?
8: Manhattan'dan daha büyük. Manhattan'dan çok
7: Vay
8: daha
7: canına.
8: Büyük. Evet, inanılmaz değil mi? Komplo teorilerinin çoğu işte buradan filizleniyor. Hükümetin gizli operasyon yürüttüğü bir sığınak mı var, yoksa havalimanını NORAD'ın bulunduğu Cheyenne Dağı'na bağlayan bir tünel mi inşa edildi?
7: Bizi Cheyenne Dağı'na bağlayan bir tünel var mı gerçekten?
8: Bu mesafede bir tünel inşa etmek akıl sınırlarını zorlar.
7: Soğuk savaş döneminde federal binaların ve şirket merkezlerinin altına, orada çalışanların bile varlığından haberdar olmadığı sığınaklar inşa edilirdi. Bu tünelleri görünce felaket anlarında bile devlet yönetiminin kesintisiz sürmesi için inşa edilmiş o gizli sığınaklar aklıma geliyor. Mesela 1959'da ABD olası bir nükleer saldırıda tüm kongreyi barındıracak kapasitede Batı Virginia'daki Greenbrier Country Club'ın altına devasa bir sığınak kurmuştu. Greenbrier'daki tesisin varlığı 1992'de Washington Post tarafından deşifre edilince kapısına kilit vuruldu. Acaba Denver Havalimanı aslında Greenbrier'da yürütülen o eski gizli planın yeni adresi mi? Kıyılardan uzakta, iç kesimlerdeki bu devasa havalimanı, olası bir saldırıda binlerce uçağın toplanabileceği, hükümetin de kendini sağlama alabileceği stratejik bir sığınak olabilir mi?
8: Buraya kadar gelebiliriz. İşte kapı bu. Komplo teorisyenleri inanmayacaktır ama bu kapının ardında sadece tren bakım tesisimiz var. Oraya sadece taşeronlar giriyor. Yani burası yolun sonu. Daha öteye geçemeyiz.
7: Sen oraya girebiliyor musun?
8: Basın mensupları içeri girmedikçe oraya girmeme neden
7: Parti
8: yok.
7: Farklı giriş kartı olanlar girebiliyor.
8: Evet.
7: Şunu açıkça söyleyeyim. Michael'ın samimiyetsiz olduğunu ya da bana yalan söylediğini kesinlikle düşünmüyorum. Sadece gerçekten bazı şeylerden haberi olmadığı izlenimine kapıldım. Ya da neleri konuşup neleri konuşamayacağı konusunda kendisine kesin talimat verilmiş. Sınırlarını aşan bir soru sorduğumda kibar ve tuhaf bir tavırla konuyu hemen başka bir yöne çekiyor. Oraya girmeme izin verilmediği için sadece sınırları çizebiliyorum. Neleri görmeme izin var, neleri görmeme izin yok. Burası seçkinlere ayrılmış bir sığınak mı, hükümetin devamlılık programı mı, yoksa sıradan bir bakım odası mı? Bunu bilmek imkansız ama bu durum büyük toprak gaspı teorisini araştırmam konusundaki kararlılığımı pekiştiriyor. Sıra Hawaii adalarına ve Lahaina yangınının sonrasına geldi. Milyarderlerin Hawaii'de devasa yerleşkeler kurduğunu biliyoruz. Seçkinler gerçekten de bir toprak gaspı peşinde ise sanırım Maui bunun için en mantıklı yer.
9: Gökyüzünden gelen ateş.
10: Maui yangınlarında gerçekten neler oluyor?
7: Komplo teorisyenleri yangının uzay lazerleriyle başlatıldığı iddiasını internette yaymaya başladı.
10: Bazıları doğal bir afeti tetiklemek için yönlendirilmiş lazer silahlarının kullanıldığını iddia ediyor.

0: dümdüz yanmayı kanıt gösteriyorlar.
1: Doğal bir yangınla örtüşmeyen pek çok detay var.
0: Zenginlerin malikanelerinin zarar görmemesi ve mavi renkli eşyaların yanmamasını da.
1: Mavi şeyler hariç her şey alevlere teslim oldu.
0: Ordular yıllardır yönlendirilmiş enerji silahları geliştiriyor. Ama kamuoyuna duyurulan hiçbir sistem, komple teorisyenlerinin Maui'de yaşandığını öne sürdüğü o kasıtlı ve seçici yıkımı yaratacak kapasitede değil. O boyut ve güçte uzay tabanlı bir lazer üretmek mümkün mü? Teknik olarak evet, ama bunu yabancı hükümetlerden, hatta sivil gözlemcilerden nasıl gizleyeceksiniz? Üstelik böyle bir şey uluslararası silah anlaşmalarının da açıkça ihlali demek. Peki Lahaina'da aslında ne oldu? Bazılarının kasıtlı çıkarıldığına inandığı bu yangınların sebebi gizli bir lazer silahı olabilir mi? Bu soruyu yanıtlamak için Missoula Yangın Bilimleri Laboratuvarı'ndan orman yangınları alanında dünyanın en iyi iki uzmanına ulaştım. Meteorolog Natalie Wagenbrenner benimle operasyon merkezinde buluştu. Yangın ekoloğu meslektaşı Mark Finney ise laboratuvarından bize katılıyor. Anlaşılan bu komple teorilerinin temelinde insanların Maui yangınına dair gözlemleri yatıyor. Dağda düz bir hat izleyen alevler ya da bazı mülkler tamamen küle dönerken diğerlerinin sapasağlam kalması gibi. Yangının bu tür bir seyir izlemesinin bilimsel bir açıklaması var mı?
2: Engebeli arazilerdeki vadi yapısı ve değişken rüzgarlar yangının yayılma hızını doğrudan etkiler. Ortamdaki yanıcı maddeler de büyük rol oynar. Çam iğneleri veya kuru ot gibi çabuk tutuşan hafif maddeler mi yoksa daha ağır ve yoğun maddeler mi söz konusu? Tüm bunlar önemli etkenler.
0: Missoula Yangın Bilimleri Laboratuvarı, orman yangını davranışlarını inceleyen dünyanın bir numaralı kurumu. Tesisleri yangın koşullarını birebir canlandırmak için özel olarak tasarlanmış. Amaçları doğanın bu en yıkıcı gücünün gizemli hareketlerini çözümlemek. Mark'ın kontrollü yangın deneyleriyle Natalie'nin meteorolojik modellerini birleştirerek Lahaina'da olan biteni açıklayabileceklerine inanıyorlar. Çalışmalarınızda bazı yerler tamamen kül olurken diğerlerinin nasıl sapasağlam kaldığına dair bir açıklama bulabildiniz mi?
3: Yerleşim yeri yangınlarında sıkça karşılaştığımız bir durum bu. Çoğu zaman çabuk tutuşacağını varsaydığımız malzemelerin gereken ısıya bile maruz kalmadığına şahit oluyoruz.
0: Tüm bu değişkenleri bu yangın laboratuvarında simüle edebiliyorsunuz, öyle mi?
3: Missoula'daki bu tesisi biz inşa ettik. Buraya tahıl ambarı diyoruz çünkü burası nemi, sıcaklığı ve rüzgar hızını kusursuz bir şekilde kontrol edebildiğimiz bir yangın tesisine dönüştürülmüş eski bir tahıl ambarı. Burayı farklı yanıcı madde gruplarının nasıl yandığını test etmek için kullanıyoruz.
2: Bu tahıl ambarını özellikle uzun süre yanan maddeleri incelemek ve için için yanmadan alevli yanmaya geçiş gibi süreçleri gözlemlemek için hazırladık. Bu durum orman yangınlarının nasıl yayıldığını anlamak için çok kritik.
0: Bu gerçekten harika.
3: Arkamdaki ekranda büyük kütükler, dallar ve altlarında da bir miktar kuru bitki örtüsü görüyoruz. Tıpkı ormanlarımızdaki gibi. Şimdi bunu tutuşturup şiddetli rüzgar altında yakacağız ve birkaç saat boyunca nasıl yandığını izleyeceğiz.
0: Lahaina yangınına benzer koşullar mı?
2: Evet, kesinlikle.
0: Bunu göreceğim için heyecanlıyım. Daha önce bu kadar kontrollü bir yanma deneyine tanık olmamıştım. Gerçekten büyüleyici. Hadi biraz propan verip ateşi başlatalım.
3: Birazdan alevleri izleyeceksiniz. Propanın yükselip yanıcı maddeleri nasıl sardığını ve tamamen yuttuğunu gözlerinle göreceksin.
0: Mark, Montana'daki yangın laboratuvarında deneyi takip ederken, Natalie de Lahaina yangınının etkilerini kavramamızı sağlayacak meteorolojik verileri an be an inceliyor. Peki yangının çıkış sebebini biliyor muyuz?
2: Bu yangının ilerleme haritası. İlk yangın tam burada, Lahaina'nın hemen doğusunda hasarlı bir elektrik hattının yeniden devreye girmesiyle başladı. Yani yangının sebebi elektrik hattındaki arktı. Yangın ihbarı yapıldığında hasarlı direğin hemen altındaki otların alev aldığını gösteren net cep telefonu görüntüleri mevcut. İlk yangın kontrol altına alınsa da öğleden sonra 3 civarında yangının tekrar başladığı ihbarını aldık.
0: Yani yangın doğu tarafında başladı ve batıya doğru yayıldı.
2: Evet, öyle. Burada sana gösterdiğim renk skalası olağan dışı şiddetteki rüzgarların eşlik ettiği basınç anomalilerini gösteriyor.
0: Bu veriler Lahaina'daki rüzgar, hava ve basınç durumunun normallerin çok dışında olduğunu söylüyor. Öyle değil mi?
2: Kesinlikle. Lahaina çevresindeki şiddetli rüzgarlar kırmızı ve bordo alanlarda saatte 110 ila 145 km hızlı.
0: Doğruyu söylemek gerekirse yangınla mücadele eden ekiplerin aynı anda bir de rüzgar fırtınasıyla boğuştukları gerçeğini şimdi kavradım. Bu birçok komple teorisini yerle bir eden çok önemli bir bulgu. Saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarın ortasında nasıl yangın planlayıp kontrol edebilirsiniz ki? Yani lazer kullansanız bile bu denli şiddetli rüzgarlarda yangını nasıl yönlendirebilirsiniz? Üstelik Lahaina'yı yakmak için neden özellikle böyle bir günü seçesiniz ki?
2: Evet, sahada gerçekten de ekstrem rüzgar koşulları vardı.
0: Missoula'ya dönelim. Tahıl ambarı deneyi bitti. Deneyin sonuçlarının Maui'deki görgü tanıklarının bahsettiği o yanmamış orman görüntüsüyle örtüşüp örtüşmediğini öğrenmek için Mark'ı arıyoruz. Mark, deneyin sonuçları nasıldı? Neler buldun?
3: Tamam. Yanıcı madde yatağından geriye yalnızca bunlar kaldı. Şurada bir parça daha var. İlginç, çünkü az önce her yer cayır cayır yanıyordu. Rüzgar tamamen şu kanaldaki deliklerden geliyor ve yanan parçaları sürükleyip tam şurada biriktiriyor. Şu küçük kül yığınına bakın. Asıl mesele şu, bu közler sokakları, tarlaları aşarak metrelerce öteye sürüklenebilir ve rüzgarın ulaştığı her noktada yeni yangınlar başlatabilir. Büyük bir felakete yol açabilir.
0: Mark, Lahaina'daki gibi rüzgarın hızının saatte 110 kilometreye ulaştığı koşullarda neler yaşanır?
3: Şunun altında hala canlı közler var. Böyle bir durumda rüzgarın şiddetini biraz bile artırırsanız ateş yeniden canlanır ve alevlenir.
0: Ateşin gerçekten tuhaf bir hareket şekli var. Söndüğünü düşündüğünüz bir yangın hiçbir mantıklı açıklaması olmadan aniden yeniden alevlenebiliyor.
3: Evet, nefesim yetseydi şuraya biraz daha üfler, tekrardan alev almasını sağlayabilirdim açıkçası.
0: Ateşin öngörülemez şekillerde hareket ettiğini gösteren çok net kanıtlar var. Orman yangınlarından elde ettiğimiz bulgularla uzay tabanlı lazerler veya ultra zenginlerin insanları kitlesel göçe zorladığı gibi komple teorilerini kanıtlamamız mümkün görünmüyor.
2: Şunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Genelde en basit açıklama en olası ve en doğru olan.
0: Bu komplo teorisi ilgimi çok çekti çünkü temelinde hayatta kalma içgüdüsü yatıyor. CIA'de bize olasılıklar üzerine düşünmemiz öğretildi. Mesela bulut tohumlamanın kuraklıkla mücadele etmek için ülke genelinde sessiz sedasız uygulanan bir teknoloji olduğunu öğrendim. Ve bu yöntemin felaketleri doğrudan tetiklediği iddiası elde ettiğimiz kanıtlar karşısında tamamen boşa çıkıyor. Bir de kimyasal iz teorisi var. Araştırmalarım gösteriyor ki komple teorisyenlerinin öne sürdüğü iddiaları hayata geçirmek için devasa ve gizli bir organizasyon gerekir. Bu da tüm senaryoyu gerçek dışı kılıyor. Uzay lazerlerini de inceledim. Koordineli bir arazi gaspıyla insanları yerinden etmek için yüksek enerjili bir silah kullanılabilir miydi? Missoula Yangın Bilimleri Laboratuvarındaki bilim insanları bunun imkansız bir şey olduğunu bana gösterdi. Son komple teorisi ise Illuminati'nin gizli sığınaklarıydı. Seçkinlerin ve hükümetin kıyamet senaryolarına karşı planlar yapması kuvvetle muhtemel. Ama bunu komple teorisyenlerinin inandığı şekilde yapmıyorlar. Bütün incelemelerimden sonra şunu söyleyebilirim. Teknoloji hava durumuna ufak dokunuşlar yapabilir ama doğal afet yaratamaz. Doğruyu söylemek gerekirse havanın kontrol edildiğine yönelik iddialar gerçeklerden ziyade seçkinlerden ve doğanın belirsizliğinden duyulan korkularımızı yansıtıyor. Gerçekleri yansıtmıyor.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
6: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
7: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
8: Tekne.
7: Sen öde, sonuna hallederiz demiştik ya.
6: Ya Faruk tamam hallederiz.
7: Dost.
6: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
7: Oh,
6: oh tabii.
9: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin. Obseso.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
13: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
12: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
14: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
15: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
16: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
17: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Hey, Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye! Rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Bu çağımızın hikayesi. Konu, bir grup teknoloji meraklısının dünyamızı nasıl sonsuza kadar geliştirdiği, parçaladığı, değiştirdiği ve nasıl hayal edilemez bir zenginliğe, güce kavuştuklarının hikayesi.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Böyle bir kalabalığı görmek beni duygulandırıyor. İçten içe biliyorum ki buraya gelmenizin sebebi ben değilim. Siz yok. Buraya geldiniz çünkü bu ülkenin potansiyeline inanıyorsunuz. İşte bu yüzden bugün bu kürsüde ilan ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na ben de adaylığımı koydum.
2: Soğuk bir Şubat sabahıydı. Başkent Washington'da sadece 3 yıllık deneyime sahip olan bir senatör başkanlık yarışında boy gösterecekti. Hedefine ulaşmak için paraya ihtiyacı olacaktı.

0: Gelecek, her adımda daha iyisinin mümkün olduğuna inananlar tarafından inşa edilir.
1: Kalkış gerçekleşti.
2: Üçüncü bölüm. Yeni kuruluş. 2007-2013.
3: Binlerin sonlarına gelindiğinde internet çağımızın temellerini atan zeki gençler internetin kralları olmuştu. Yıldızları artık Amerika'nın batı kıyısının ötesinde parlıyordu. Şöhretin ve servetin getirdiği hayatın tadını çıkarıyorlardı.
4: Geçtiğimiz 40 yılda Amerikan kültüründe teknoloji ve teknoloji uzmanları öne çıktı. Kahraman gibi görülüp yüceltildiler. İnsanlık tarihinin kahramansız kaldığı bir çağda yeni kahramanlar aranıyordu.
3: Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı olma yolunda gidiyor. Amazon onları bu kadar başarılı kılan sektörün kurallarını baştan yazıyor.
5: Benim için en büyük soru işaretlerinden birisi şu: neden kitaplar hala dijitalleşmedi? Kitaplar analog dünyanın son kalesi gibi.
3: Elon Musk, PayPal satışından elde ettiği 180 milyon doları kullanarak ilk başarılı ticari uzay şirketini kurup uzay sektöründe yankı uyandırıyor.
6: Sizin de bildiğiniz üzere roket yaparak para kazanmaktan daha kolay yollar var.
3: Larry Page ve Sergey Brin'in Google İmparatorluğu internetin her köşesine uzanıyor. Maaşları sadece 1 dolar ama sahip oldukları şirket hisseleri sayesinde toplam kişisel servetleri yaklaşık 30 milyar dolar. 23 yaşındaki Mark Zuckerberg ise 3 yıllık sosyal ağını tüm dünyaya yayarak elde ettiği servet milyar dolar. Dünyada kendi emeğiyle milyarder olan en genç insan unvanına sahip.
7: Yaşam tarzını değiştirdin mi? Üstündekiler pahalı şeylere benzemiyor.
0: Hayır, pahalı kıyafetlere paramı harcamıyorum.
7: Başka şeyler alıyor musun? Canım bir şey çekince.
0: Hayır, evim çok büyük değil. Tek yatak odası var ve yerde de bir minder var. Yaşadığım yer böyle
7: benim
0: bir yer.
7: Benim en sevdiğim programı.
3: Facebook 100 milyon kullanıcıya sahip. Devasa bir fenomen haline gelmiş durumda. Mark Zuckerberg'ün yıldızı hızla yükseliyor artık, sadece Silikon Vadisi'nin değil, herkesin gözü onun üzerinde.
8: O beni geliştirmeye çalışıyordu açıkçası. Onun fikrine, düşüncesine göre ben bir müttefiktim ve kafasında beni yaptıklarını anlayan biri olarak görüyordu. Sonra ikimiz de Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaydık. Onunla oturduk ve sohbet etmeye başladık. Ona şöyle dedim: sanırım şirketin hakkında bir kitap yazacağım. O da dedi ki yaz gitsin.

0: O zamanlar sadece Davos'ta dolaşan bir çocuk gibiydi. Davos'taki hiç kimse aslında diğerlerinden gerçekten etkilenmişe benzemiyordu. Çünkü oradakiler o kadar etkileyici, zengin ve güçlüydü ki herkes bu duruma alışmıştı zaten. Üstünde bir tişörtle tek başına gezinirdi. Hatta sanırım Davos'ta bile o komik marka terlikler ayağındaydı. Bir şey hatırlıyorum, kiraladığı daireye dönüp sabaha kadar West Wing izliyordu. Kendini o kadar kaptırmıştı ki zenginlerle takılmaya neredeyse hiç vakit ayırmıyordu. Şık bir Fransız restoranında bir akşam yemeğinde masada oturuyordum. Masada Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg ve Larry Page de vardı. Sonra Mark Larry'e döndü ve dedi ki, Larry, Facebook kullanıyor musun? Larry de hayır, Facebook kullanmıyorum dedi. Mark da sebebini sordu. Sheryl Mark'a dönüp, Mark bunu David'in yanında sormasana dedi. O da benim, onlarla oturan gazeteci, rakibine soru sorduğunu duyuyorum. Her neyse. İşte bunlar Mark Zuckerberg'ün çevresinde eskiden tanık olabileceğiniz şeylerdi. Artık kim olursanız olun bunlara asla şahit olamazsınız.
1: Şimdiye kadar çalıştığım tüm insanlar artık para için çalışmak zorunda değiller. Sahip oldukları parayı harcamaları mümkün değil. Yani sadece oradaki mücadele için orada çalışıyorlar. Belki de onların dünyadaki yerleriyle ve başarabilecekleri şeylerle alakalıdır ve gerçekten para kazanma motivasyonu olmayan insanlar için çalışmak garip. Bir şey icat edilebilir mi? Nasıl hatırlanacaklar? Önemli olan yarattıkları yaşayan mirasları.
2: Kendi misyonumuza odaklanmış durumdayız. Sadece insanların bilgiyi paylaşmasını sağlıyoruz ve böylece dünyanın daha açık bir yer olacağına inanıyoruz. İnsanlar çevrelerindekileri daha iyi anlayacak. Bizim de ulaşmak istediğimiz zaten bu.
3: Bir grup insan hayatlarımızı, yaşama biçimimizi tamamen değiştirdi. Onların haberi yoktu ama şehir merkezindeki bir tanıtım her şeyi bir kez daha kökten değiştirmek üzereydi.
4: Bunların hepsi üç ayrı cihazda değil, tek bir cihazda toplandı. Ona verdiğimiz isimse iPhone. Bugün Apple telefonun kurallarını baştan yazıyor. İşte karşınızda.
5: Salondaki o dini töreni andıran coşkuyu unutmam mümkün değil. Yetişkin erkeklerin öyle çığlıklar attığını başka hiçbir yerde duymadım. Ne maçta, ne bir konserde, ne de başka bir yerde. Bir ürün geliştirici olarak ben buna Jurassic Park anı diyorum. Hani filmde bir sahne vardır, bebek dinozor yumurtadan çıkar ve herkes ne yapıyorsa bırakıp o ana tanık olmak için etrafında toplanır. John Hammond şöyle anlatır, işte bu işi bu yüzden yapıyorum. En bayıldığım yanı bu, o ana tanıklık ediyorum.
6: Şu videoya baksanıza.
7: Herkes pür dikkat bunu izliyor.
6: Biliyorum.
7: Vay canına.
6: Devam ediyor.
5: Çünkü o anda anlıyorsunuz, tamamen yepyeni bir şey doğmuş. Artık dünya bir daha eskisi gibi olmayacak.
8: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: iPhone telefonlar nihayet satışa çıktığında beklentiler yerini heyecana bırakıyor.
9: Perşembe günü sabah 9.30'dan beri burada bekliyorum.
10: Beklediğin için bir şey verdiler mi?
9: Hayır ama iPhone alabildim, parasını ödedim tabii.
3: O sırada dünyayı ne kadar değiştireceğini kimse anlayamamıştı.
11: Evet, kaydırarak açılıyor işte böyle.
10: Güzel.
12: iPhone'un yaptığı şey şu, yepyeni bir dünya, yepyeni bir platform yaratıyor. Tamamen yeni şirketler doğuruyor ve daha önce hiç var olmamış bir pazar ortaya çıkarıyor.

0: Serena şu an neredeyiz?
1: South Park'tayız.
0: San Francisco'da.
1: San Francisco'da bir yemek randevumuz var.
0: Şimdi Twitter'ın arkasındaki isimlerle konuşmaya gidiyoruz ve ofisleri de South Park'taymış. Hadi gidelim o zaman.
1: Konuşmaya başlamadan bize Twitter'ın ne olduğunu anlatır mısınız? İzleyicilerin çoğu bundan haberdar değil.
2: Evet, kesinlikle.
3: Evet, Twitter sayesinde arkadaşlarınızla bağlantıda kalıyorsunuz. Yani bir bakıma blog gibi diyebilirim. Düşüncelerinizi çok kolay bir şekilde yazmaya başlayabilirsiniz. Hem de her yerde.
4: Silikon Vadisi dediğimizde bahsettiğimiz şey ucu bucağı olmayan bir banyo bölgesi. San Francisco ise çok daha yenilikçi, daha moderndi. Twitter üstünde çalışmaya başladığımızda Mission bölgesinde 16. caddede bir depoda yaşıyordum. Ama bir avuç insan bir araya geldi ve o yeri kiraladık ve küçük odalar haline getirdik.
5: Silikon Vadisi'nin sıradan kurallarının dışında farklı düşünen birkaç yazılımcı bir araya geldi. Ve ortaya her şeyi değiştirecek sosyal ağ çıktı.
4: Jack hem dahi bir mühendisti hem de bir o kadar yaratıcı ve garipti. Hem de çok garip, yani numarasının olduğu bir tişört bastırdı. Telefon numarası yazılıydı. Sonra birilerinin onu telefonla arayıp aramayacağını görmek için San Francisco'da o tişörtle gezerdi. Hatta bazen de karşısında duran kişiyle telefonda konuşurdu. Çünkü biriyle bağlantı kurmanın nasıl hissettirdiğini merak ediyordu.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
8: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta. Tüm yemekleri ben ödemiştim.
7: Tekne.
8: Sen öde, sonuna hallederiz demiştik ya.
9: Ya Faruk tamam hallederiz.
8: Dost.
9: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
8: Oh.
9: Oh tabii.
10: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettin hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Austin, Texas. South by Southwest Festivali 2007.
4: Twitter'ı defalarca piyasaya sürmeyi denedik. Ve bunların çoğu başarısız oldu. South by Southwest Festivali'nde Twitter'ın bulunduğunuz fiziksel mekanla ilgili arka planda bir sohbet platformu olabileceğini fark ettik. Sonra da festival alanında küçük ekranlar kiraladık ve bu ekranları orada neler olup bittiğini tweetlerle gösterecek şekilde ayarladık. İnsanlar hangi barlarda veya partilerde etkinlik olduğunu tweetliyorlardı. Sonra bir keresinde insanlar bir barın ne kadar dolu olduğundan şikayetçilerdi. Bu yüzden başka bir bara gidip orada kimsenin olmadığını tweetlediler. Ve bir anda herkes bunu gördü ve kalabalık oraya akın etti. Bu an çok etkileyici bir andı. Yani bir kişi bir mesaj gönderiyor ve bu mesaj patlıyor. Sonra bütün insanların davranışı değişiyor. İşte bu noktada insanlar dedi ki Twitter çok iyiymiş.
5: iPhone'un sunduğu olasılıkları keşfeden yeni nesil yazılımcılar çalışırken genç bir senatör şehre gelir. Demokratlar için başkan adaylığı kampanyası yürütmektedir.
6: Obama, Washington'da tam bir yabancıydı. Her şeyi değiştirmek istiyordu. Kampanya sloganı da bunun üzerine kuruluydu. Değişim getirecekti. Obama da Amerikan ekonomisinde teknolojinin bir güç olacağını görmüştü. Hem de herkesten önce.
5: Obama, Silikon Vadisi'nin siyasi gücünü fark etti ve milyarderlerle yakınlaşmak üzere oraya yöneldi.
7: Teşekkürler, hepinize teşekkürler. Bugün burada bulunup gösterdiğiniz ilgi ve ayırdığınız zaman için hepinize minnettarım. Bu etkinliğin gerçekleşmesine yardımcı olan Larry ve Sergey'e de özel teşekkürlerimi sunuyorum.
8: Obama'nın kampüsteki ilk gününü hala net bir şekilde hatırlıyorum. Pazartesi günüydü. Hafta sonunu gizli servisle kampüsü baştan sona tarayarak geçirdim. Gizli serviste ilk deneyimimdi ama sonuncusu olmayacaktı ve o seçim boyunca çalışanlarda büyük bir heyecan vardı. Larry ve Sergey tüm enerjilerini, fikirlerini ve yeniliklerine vermek istiyordu. Bu nedenle Eric Schmidt'i CEO olarak görevlendirdiler.
9: Şimdi senatör, bugün Google'a geldiniz. Bana göre başkanlık biraz da iş görüşmesi gibi. Başkan olmak zor bir süreç.
7: Evet.
9: Bunu şu anda yaşıyorsunuz. Google'da da iş bulmak zor tabii. Adaylarımıza sorular soruyoruz. 1 milyon 32 bir tam sayıyı en verimli şekilde nasıl sıralarsınız? Kusura bakmayın.
7: Hayır. Bence kabarcık sıralama kullanmak yanlış olurdu.
9: Hadi ama. Ona bunu kim söyledi? Peki.
6: Barack Obama ve teknoloji dünyasının ortak bir noktası vardı. İkisi de kuralları baştan yazıyordu. Bu iki tarafın görüşleri birbiriyle uyuşuyordu ve birer ortaklardı.
10: Obama'nın genç olması kendileri de genç olan birçok teknoloji lideri için çekici hale gelmişti. Aynı zamanda farklı ve yeniydi. Teknoloji dünyasında zenginler arasında sevilen şeyleri bilirsiniz. Genellikle yenilikçi, eksantrik ve trend olan şeyler sevilir. Ama bence Obama teknolojiyi o kadar da iyi anlamıyordu. Silikon Vadisi'nde büyük bir servet olduğunu biliyordu. Klasik bir politikacı olarak bunun peşine düştü. Bence sosyal medyanın kolayca manipüle edilebileceğini anlayacak ve birkaç personeli yanında çalıştıracak kadar zekiydi. Özellikle de bu adayın gençler arasında bu kadar popüler olduğunu düşündüğünüzde.
11: Artık Amerika'da siyasetçinin seçim kampanyası diye bir şey yok. Bu bizim seçim kampanyamız artık.
12: Onlara Facebook kuşağı dedi. 18-29 yaş arasındaki gençler yüz yüze görüşüp çevrim içi sohbet ediyorlar. Fikirlerini paylaşıyorlar. Sayıları 50 milyonu buluyor. Genç seçmenlerin bu seçim üzerindeki etkisi büyük.
11: Çoğu zaman seçime katılmadığımız için azar işitiyoruz. Seçime katılıyoruz, buradayız. Kimse bunu elimizden alamaz.
13: Tüm bu vaat edilen değişim ve umut onun sayesinde ve onu destekleyenler sayesinde yayıldı. Ve bu da seçmen kitlesinin değişmesine sebep oldu.
12: Senatör Barack Obama, Afrika kökenli bir Amerikalı olarak demokratların başkan adaylığını resmen kabul etti. Ve Washington'daki yozlaşmış siyaseti sona erdireceğine dair söz verdi.
5: Silikon Vadisi'nin milyarderleriyle kurulan bu yeni ittifak meyvesini verdi. Genç seçmenler seferber oldu ve Obama 2008 başkanlık yarışında yerini sağlamlaştırdı. Kuralları baştan yazan bir isim politik sistemin içinde kendine yer açarken, diğeri havacılık dünyasında bir roketi uluslararası uzay istasyonuna ulaştırmak için mücadele ediyor. Elon Musk'ın hali vakti yerinde. Üniversite aşkıyla evlendi ve artık 5 çocuğuyla birlikte Bel Air'de bir malikanede yaşıyor. Yeni girişimler ararken elektrikli otomobiller geliştiren iki Silikon Vadisi mühendisiyle tanışıyor.
14: Elon'a bu bağlamda sunum yapmanın en güzel yanı da bu. Çünkü çoğu zaman yatırımcılara ya da melek yatırımcılara gittiğimizde şöyle diyorlardı. Bu yaptığınız şey akıl işi değil, elektrikli spor araba mı, deli misiniz? Ama biz roket yapmaya çalışan bir adama sunum yapıyorduk.
5: Elon, PayPal'i satıp 6 milyon dolarıyla yeni şirketine yatırım yaptı. Bu şirketin adı Tesla.
15: O bizim fikirlerimizi, vizyonumuzu anında anladı. Elektrikli araçların o eski imajını yıkmak için yüksek performanslı bir spor araba üretmek istiyorduk.
5: Otomotiv dünyasındaki bu acemileri zorlu bir yol bekliyordu. Tam 50 yıldır hiçbir yeni Amerikan şirketi pazara girmemişti. Elektrikli araba üreten bir şirketse hiç olmamıştı.
14: Tüm zamanımı ve paramı bu işe adamamın nedeni, elektrikli araç devrimini hızlandıracak bir kıvılcım yaratmaktı. Çünkü pompada ödediğimiz benzinin bedeli asıl fiyatından çok daha fazla. Okyanuslardaki ve atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun bedelini ödemiyoruz. Benzini doldururken savaşların, çevresel yıkımların bedelini de ödemiyoruz. Yani pompanın başında bu gibi şeyler içinde bir bedel ödeniyor.
16: İlk prototipleri 2006'daki etkinlikte tanıttık. Nasıl olduysa birçok büyük ismin ilgisini de çekmeyi başardık. Arnold Schwarzenegger de gelenler arasındaydı. Etkinlik başlamadan yaklaşık bir saat önce arabayı hazırlamakla meşguldük. Tam o sırada hangarın öbür ucundan tıpkı bir film sahnesindeki gibi bir kalabalık içeri girdi. O ortadaydı. Etrafında da 3-4 adam vardı. Görseniz Kaliforniya gizli servisine benzetirsiniz. Sonra gayet rahat bir şekilde yürüyerek geldi ve güvenliği geçip sadece şunu sordu. Arabalar nerede? Tanıtımdan önce her şeyin başında Martin vardı. Yani Elon her ay yönetim kurulu toplantılarına katılıyordu. Ama asıl işi yürüten kişi gerçekten de Martin'di.
5: Tesla Roadster sahneye çıktı. Üretim başlamadan önce bile Elon'un Los Angeles çevresindeki ünlü dostları ilk siparişlerini verdi.
16: Eylül 2007'de her şey hazır gibiydi. Üretim hattı çalışmaya başlayacaktı. Ama Ortada doğru dürüst çalışan bir şanzıman yoktu. Diğer bazı parçalar da tamamlanmamıştı. İşte o noktada Elon sanırım endişelenmeye başlamıştı.
5: Yaşanan gecikmeler Elon'u hayal kırıklığına uğrattı. Kurucu Martin sorumlu olarak gösterildi ve yönetim kurulu darbesiyle görevden alındı.
15: Ben adadan atılmıştım. Üstelik oldukça kaba bir şekilde. Bu süreç bazı davalara ve uzlaşma yollarını bulmaya yol açtı. Artık geçmişte kaldı. Bu yüzden fazla bir şey söyleyemem.
14: Ondan sonra şirketten atılmıştı. Yönetim kurulundan da. Yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı bir karardı.
5: Elon artık direksiyona geçiyor ve yeni Roadster siparişlerini yetiştirmek için tüm gücüyle ilerliyor.
14: En önemli olan şey dünyada bir fark yaratıp yaratmadığımız. Ve dünyada bir fark yaratabilmemiz için de bir sürü araba üretmemiz gerekiyor. Yollardaki her arabanın elektrikli olduğunu görene kadar durmayacağız.
5: Ama perdenin arkasında Tesla siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor. Elon sorunların kaynağını anlamak için yakından incelemeye başlıyor.
14: Her bir arabanın detaylı bir raporunu almak, sorunları ve mevcut durumu görmek istiyorum. Baksana Greg, anahtar kırıldı.
17: Tabii kırılır.
14: Bu da kesinlikle geliştirilecek şeylerden biri.
17: Bu arabayı da şey yaptık.
14: Vay canına, tanrım. Burada resmen bir araba ordusu var. Baksana. Aman tanrım.
17: Evet. Hesaplara göre satış ekibine buradan 4 araç gönderebileceğiz. Olanları anlatayım. Ekip bugün bazı revizyonlar üzerinde çalışıyor. Önceden bahsettiğim aracı hatırladın mı? Şanzımanı ses çıkaran
14: aracı
17: araç.
14: Beklemeliyim. Hemen yeni bir uçaklarım sistemi takın. İncelemeye verin ve aracı çıkarın. Şu anda bir krizin eşiğindeyiz. Müşterilerimiz güven kaybı yaşıyor. Sipariş verdikleri araçları sonsuza kadar erteleyemeyiz. Sonra acaba bu şirket arabamı bana verecek mi diye düşünüyorlar.
5: Artan bu sorunlar Tesla'nın büyük miktarda para kaybetmesine yol açıyor. Elon şirketin hayatta kalabilmesi için üretimi iyileştirmek zorunda.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: bu cuma 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
1: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: CBS Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Katie Kurek. CBS New York seçim merkezinden bildiriyorum. Bir son dakika gelişmesini aktaracağım. Tarihi bir gelişme. CBS'in tahminine göre Illinois Senatörü Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanı olacak.
8: Resmen bir dönem kapandı ve yeni bir dönem başladı. 40 yıl düşünsek böyle bir değişim olması aklımıza gelmezdi. Çok büyük bir olay. Sanki artık her şey mümkünmüş gibi.
9: Barack Obama seçimi kazandı ve Google kutlama yaptı. Obama'nın koltuğa oturmasıyla teknoloji sektörünün Washington'a girmesinin önü açıldı. Barack Obama'nın göreve başladığı sıralarda Amerika'da konut ve finans krizinin içindeydi. Obama'nın attığı ilk adımlardan biri de ülkenin önde gelen şirketlerinin CEO'larını Beyaz Saray'da ağırlamak oldu. Ve ilk kez bu toplantılara teknoloji sektörü de dahil edildi. Google CEO'su Eric Schmidt sadece masada yer almakla kalmadı, Obama'nın hemen yanında oturdu.
10: 2008 yılında patlak veren küresel kriz, dünya ekonomisini derinden sarstı. Bankalar devlet destekleriyle ayakta kalmaya çalışırken, iPhone'un yükselişi, Silikon Vadisi'nde yeniliklerin önünü açtı.
11: Eğer mobil teknoloji olmasaydı, bu uçsuz bucaksız uygulamalar evreni hiçbir zaman doğmamış olacaktı.
12: Paris'te gece geç saatlere kadar dışarıda kalmış herkes bilir. Turist de olsanız, yerlisi de olsanız, orada yaşıyorsanız eve yürürsünüz. Biz de tek tuşla araç çağırmak istedik.
13: Attığımız her adımda önceliğimiz mobil olmalıdır. Bu uygulama telefonda kullanılacak, o yüzden tasarım da telefona göre olmalı. Sonra basit olmalı. Instagram'da tek kural var. Tek bir şey yap ama onu mükemmel yap.
14: Beni tanıyanlar bilir, bazen yemek ortasında bile telefona bakarım. Ama sanırım insanlar Grindr'a baktığımı anlayıp hoş görüyor. Yakınında kimler varmış diye şöyle bir göz gezdiriyorum. Belki şimdi biriyle tanışırız. En yakındaki kişi sadece 120 metre ötede.
11: Mevcut masaüstü uygulamaları, örneğin Facebook, artık bir mobil versiyon geliştirmek zorunda. Akıllı telefonlarda kendilerine bir yol haritası çizmeliler.
15: Facebook'a öncülük ederken Zuckerberg'ün yaptığı en büyük hatalardan biri de iPhone teknolojisinin bu sektördeki önemini geç fark etmesiydi. Zamanında anlayamamıştı.
10: Twitter ise sanki iPhone'a özel yapılmış gibiydi ve yıldızı parlamaya devam ediyordu.
16: Durup park ediyor, acil bir dönüş var. Burası 15-29 kuş çarpması, tüm motorlar durdu. Dönmek için gerekli olan itiş gücünü ve motorları kaybetti.
17: 1529 hangi motorlar?
16: İki motorun da itiş gücü gitmiş, şöyle dedi.
17: Anlaşıldı. Eagle 547-18 sola dön ve 210'a yönel. 210, 4718. Bilmiyorum, sanırım Hudson'a ineceğini söyledi.
18: Zamanında LaGuardia'dan kalkan bir uçak vardı. O uçak bir kuş sürüsüne çarptı ve Hudson Nehri'ne iniş yaptı. Ve vapurlarda bulunan birisi de uçağın fotoğrafını çekip Twitter'da paylaştı. İşte o an ilk defa bir Twitter kullanıcısı habercilik yapmıştı. Tırnak içinde habercilik ve bu haber hızla yayıldı. Herkes Twitter'da haber paylaşabilirdi.
10: Twitter'ın sadeliği onu bir numaralı haber kaynağı ve kitle iletişiminin merkezi yaptı. Ünlüler için de popüler bir megafon haline getirdi. South by Southwest Festivali'nden 2 yıl sonra Twitter milyar dolarlık bir şirket oldu. Jack Dorsey artık teknoloji dünyasında saygı gören bir kurucu.
19: Dorsey artık bir süperstar. Geçen ay memleketi St. Louis'te onurlandırıldı. Webster Üniversitesi'nde konuştu ve belediye başkanından şehrin anahtarını aldı. Dorsey'nin dediğine göre onun en gurur duyduğu an Başkan Obama'nın bu sene kongrede yaptığı konuşmaymış. Başkan konuşurken milletvekilleri de Twitter'dan yorum yapıyormuş. Tüm bu dramatik konulara rağmen Twitter'ın çoğunluğunu oluşturan içerikler hayatın sıradan anları oluyor. John'un Seattle'da bu sabah kahvaltıda yulaf yediğini bilmem gerekiyor mu? Sence çok fazla bilgi diye bir şey yok mu?
20: Evet, evet. Çok fazla bilgi diye bir şey var ama bu tamamen nasıl yaklaştığınızla ilgili. En güzel yanı ise tamamen alıcının kontrolünde olması. Evet, Joe kahvaltıda yulaf yiyor olabilir ya da ben. Çoğu insan için bu anlamsız olabilir ama annem için oldukça anlamlı.
21: Silikon Vadisi'nde tamamen farklı bir liderdi. Hiç öyle ben en iyisini bilirim, beni takip edin havasında biri değildi. Diğer liderlere hiç benzemiyordu.
15: Jack Dorsey hem iş hem teknoloji konusunda Zuckerberg'e göre çok daha derin düşünen biri. İkisi de alanlarında en üst düzey ürün uzmanları ve mühendisler. Ama benim düşünceme göre Jack Dorsey sahip olduğu servetten bağımsız olarak yaptığı her şeyi topluma faydalı olacağına gerçekten inandığı için yapıyor. Jack bir humanist, Marx'a değil.
21: Kültürün doğrudan kurucunun ve yöneticilerin yansıması olduğuna inanıyorum. Mark Zuckerberg'in liderlik tarzı gerçekten çok farklıydı. Sloganı hızla ilerle ve bir şeyleri kırdı. Ekip mümkün olan en hızlı şekilde büyümeye odaklanmıştı. Soruları ise hep daha sonra sorarlardı. Şirkette adeta bir kovboy filmi havası hakimdi.
22: Facebook'un hedefi insanları birbirine bağlamaktı. Dünyadaki herkesi birbirine bağlayacaktık. Ama içeride gizli bir mottomuz vardı. Hükmet. Yani sosyal medyaya tamamen hükmetmek istiyorduk. Bir numara olmayı hedefliyorduk. Twitter'ın ya da başkasının arkasında kalmak gibi bir niyetimiz yoktu. Biz zirveye oynuyorduk.
10: Mark rekabette önde olabilmek için Facebook'un işleyiş sistemini sürekli olarak değiştirmekteydi.
22: Facebook ana sayfası kullanıcıların Twitter'a geçmemesi için daha ilgi çekici hale getirildi. Kesinlikle Twitter'la rekabet etmek için bazı ayarlamalar yapıldı.
15: Zuckerberg bir dizi değişiklikler yaptı. Kısmen Twitter'la rekabet etmek için, Twitter ona bu değişikliklerin değerli ve önemli olduğunu öğrettiği için, kısmen de Twitter'ı satın almaya çalıştığında başarısız olduğu içindi. Kitabım çıktıktan 2 yıl sonra onunla düzenli olarak görüşüyordum. Bana iyilik yapmak için benimle bir tanıtım etkinliği düzenledi. Slogan olarak paranoyak olan hayatta kalır düşüncesini benimsedin. Tüm bu değişiklikleri yapmanın nedenlerinden biri de Foursquare'den, Twitter'dan ve diğer yenilikçilerden korkmandı. Facebook'un önemini kaybetmesini istemiyorsun ve onu kanlı canlı öncü bir hizmet olarak tutmak istiyorsun. Bunun için de sürekli değişim gerekiyor.
23: Ben biraz daha proaktif olduğumuzu düşünmeyi tercih ediyorum.
15: Nasıl yani?
23: Yani bu değişikliklerin korkudan çok dünyayı ileri taşıma isteğimden kaynaklandığını düşünüyorum.
15: Pekala.
10: Uygulama kültürü Silikon Vadisi'ni hızlandırırken teknoloji camiasında magazin haberlerine olan ilgi hızla artıyordu.
24: Silikon Vadisi'nde önemli olan tüyolar değildir. Önemli olan internet de değildir. İnsanların oluşturduğu ağlar önemlidir.
10: Bir yayın Silikon Vadisi'nin ağır toplarını topa tutuyordu. Mark da bundan nasibini alıyordu.
24: Uzun yıllardır gazeteciyim. Çalıştığım yerler San Francisco ve Silikon Vadisi. En çok tanındığım dönemde Silikon Vadisi'nin teknoloji dedikodu dergisi Volivec'te genel yayın yönetmeniydim.
25: Volivec'i hatırlıyor musun?
26: Hatırlamaz mıyım?
18: Katıldıkları partilerde farklı kişilerden duydukları söylentileri alıp onları haber olarak paylaşıyorlar.
22: Silikon Vadisi'ndeki tüm şirketlerle ilgili bilgiyi böyle alırdınız. Facebook'la ilgili bile büyük bir duyuru olduğunda herkes Wally Wag'e bakardı ve neler olduğunu öğrenirdi.
0: Wally Wag resmen bir sivrisinek gibiydi. Onun bilgisayarda açık olduğunu görünce sinirlerim bozulurdu.
18: Yahoo'da çalışıyordum ve uzaktan çalışmak için Uruguay'a taşınmıştım. Wally Wag bununla ilgili bir haber yazdı ve Yahoo beni işten attı sırf adım geçti diye. Canları cehenneme, leş kargalar. Herkes ondan nefret eder.

0: stays, it stays with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. ECM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: ECM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar. Yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
7: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipsi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalarla başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipsi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

demek, ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'a hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: ...2008'de Valuewagen editörü, finansal krizin de etkisiyle talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan bir teknoloji dehasını haber yaptı.
6: Bir araba şirketi için çok kötü zamanlarda diyebilirim. O düşüşü hatırlıyorum. Biri bana Tesla'nın sadece 9 milyon doları kaldığını söyledi. Tahmin edebileceğiniz üzere araba üretiyorsanız işinize yaramaz.
7: Birkaç kez onun özel jetine bindim. Gecenin bir yarısı Detroit'e gidip gelirdik. Bana arabaları tüm arkadaşlarına nasıl sattığını anlattı ve teslim etmezse işinin bittiğini. Çünkü devasa bir risk aldığını söyledi. İnsanlar onun gerçekten parası olmadığını ve borçlandığını konuşuyormuş. Sonradan duyduğuma göre o dönemde jeti uçurabilmek için milyonlarca dolar ödünç alıyormuş.
5: Elon bu felaketten çıkmak için kendi parasını kullanmak zorunda kaldı. Tesla ve SpaceX arasında neredeyse tüm kişisel servetini tüketti.
8: Aldığım bir mesaja göre eğer Roadster şirketimizi Mart ayına kadar ayakta tutamazsa işte o zaman işimiz bitti demektir.
9: Şirketin nakit akışını 6 ila 9 ay içerisinde pozitif hale getirmeliyiz.
2: Sana Tesla'nın son 9 milyon doları kaldığı haberi gelince ne yaptın?
6: Tabii ki paylaştım. Evet. Kendi de bunu asla yalanlamadı ama sonra bilgi sızdıranı bulmak için cadı avı başlattı.
7: Şirkete adli ekipleri çağırdılar. Belgelerin bulunduğu kutuları aldılar ve parçalanmış kağıtları tek tek birleştirip yapıştırdılar.
6: Yeni bir teknik uygulamaya başladı. Notlarda kelimeleri biraz karıştırarak yazıyordu. Birinde birinin adını kullanıyordu, başkasında soyadını kullanıyordu. Sonra şirketteki herkes bu notun farklı şekilde değiştirilmiş halini alıyordu. İşte böyle takip edilirdi. Sızdıran kişi de buna dahil.
9: İsimlerin açıklanmasını istiyorum. Asla rahat durmayan ve sürekli sorunların kaynağı olan kişiler. Uzun vadede bu kuruluşta yer alamazlar. Hem mutsuz olup hem de bu şirkette kalmak kabul edilemez.
5: İş hayatının yanı sıra Elon'un özel hayatı da darmadağındı. Eşi Justin'le boşanıyordu.
10: Evlilik terapistine gidiyorduk. Ve sanırım o da stresten, belirsizlikten bıkmıştı. Bana şöyle dedi: ya bu evliliği bugün düzeltiriz ya da yarın senden boşanırım. Ertesi gün ben... Üzgünüm. Ertesi gün terapistimin ofisine gittim ve onun boşanma davası açtığını söyleyen bir mesaj bırakmıştı. İşte ben de böyle öğrendim.
11: Bu çok üzücü.
5: Elon için yıl giderek umutsuz bir hale geliyor. Nakit akışı yaratmak için zaten bekleyen müşteriler olmasına rağmen arabaların fiyatlarını arttırıyor.
9: Yaşadığım acıları kelimelere dökmekte güçlük çekiyorum. Tesla'da benimle olan insanlar da çok acı çekti. Resmen cam parçaları çiğniyor gibiyim her gün. Ama her gün bir sürü cam parçası. Keşke zam yapmak zorunda kalmasaydık.
5: Elon bir mucize beklerken, Mark Facebook'ta yaptığı sayısız değişiklikle iPhone krizinden sıyrılmayı başarıyor. 2010'a gelindiğinde Facebook'un kullanıcı sayısı neredeyse dünyanın en kalabalık ülkelerinden bile fazla.
12: İnsanlar bu alanda bizi lider gözüyle bakıyor. Yani neredeyse yarım milyar kullanıcıya ulaşmak kesinlikle gurur duyduğumuz

0: havalı bir dönüm noktası.
1: Ama Mark gizlilik ayarlarıyla oynamaya başlayınca bazı kullanıcılar için ipin ucunu kaçırdı. Hiç uyarmadan kişisel bilgileri daha görünür hale getirdi.
2: Burası sınırlı sayıda insanla paylaşmak içindi. Sınırsız sayıda insanla değil, tüm internetle de değil. Ama Facebook kullanıcılarının karşılaştığı şey bu. Bir sabah Facebook'a giriyoruz, sizden bir duyuru var, biliyor musun? O sayfana yıllar önce eklediğin ilgi alanları var ya, artık hepsi birer sayfaya bağlı, anlamıyorlar. Ne demek bu? Kim görüyor o sayfaları? O sayfalar ne diyorlar? Yani kısacası biraz sert hamleler yaptınız.
0: Tabii, bence bu sistemin nasıl kurulduğu, nasıl işlediğini belirleyen en önemli şey. Yani daha önce de söylediğim gibi insanların yaptığı iki temel şey var. Etrafındaki insanlarla bilgi paylaşmak. Zaten hiçbir zaman arkadaşlarla sınırlı olmadı bu. Hep bir topluluk etrafındaydı. İster üniversiteler, ister şirketler, isterse bulundukları bölgeler olsun.
1: Baskı artıyor çünkü Mark, insanların gizliliklerine verdiği değeri küçümsüyor gibi görünüyor.
3: İlk yıllarında halkın karşısında inanılmaz derecede rahatsızdı. Mümkünse hiç sahneye çıkmak istemezdi. Yani gerçekte klavyenin başında kod yazmayı severdi. Onun için en ideal ortam buydu.
1: Facebook'un kuruluşunu anlatan yeni bir filmle birlikte Mark istemediği bir ilgiyle karşılaşıyor. O döneme ait e-postalar ortaya çıkıyor ve kendi kampüs ağı üzerinde çalışan diğer öğrencileri yanıltmış olabileceğini gösteriyor.
4: İyi ya da kötü, hak etmiş ol ya da olma, artık herkesin gözü senin üzerinde. Üniversitedeki o e-postalar hala seninle anılıyor. Sence bunun nedeni paylaşıma dayalı bir platformu yönetiyor olman mı? Bu tartışmalar seni kişisel olarak nasıl etkiliyor? İnsan olarak etkileniyor musun?
0: Evet, bunu bilirsiniz. Yani ben 18-19 yaşlarındayken bir sürü aptalca şey yapmışımdır üniversite yıllarımda. Ve bence yani evet, bunlar için bahane uydurmayı istemiyorum. Yaptıklarım aptalcaydı ve utanç vericiydi. Bunlar için çok üzgünüm.
4: Sorun senin dünyanın en büyük sosyal medya platformunun lideri olman.
0: Biliyorum ama bana göre ilginç olan şey
4: gerçekte
0: aslında...
4: Gerçekte kim olduğunu ve aklından neler geçtiğini bilmek istiyorlar. Bilmeleri gerek. Bence onları açıkla.
0: Biliyorsunuz her şey çok erken bir noktadan başladı. Sadece üniversite yurdu odasındaydık ve sonra Kaliforniya'ya taşındık. Birkaç arkadaşım ve ben vardık. Ve bir süre boyunca grup proje ödevi gibi bir havası vardı. Gerçek dönüm noktası da şirketi almak isteyen firmalar ortaya çıkınca geldi. Hem de çok büyük paraları. Arkadaşlarımı topladım ve gerçekten neye önem verdiğimizi, ne yapmak istediğimizi tartıştık. Ve teklifleri reddetmeye karar verdik. Benim için bu kararın büyük bir kısmı şuydu. Yapmak istediğimiz şeyin ve hayatımızın büyük bir bölümünü harcamak istediğimiz işin bu yolda devam etmek ve insanların bilgiyi paylaşmasına yardımcı olacak, insanları bağlı tutacak ürünler yaratmak olduğu. Hala zamanımızı bu işe harcıyoruz. Ve bence o ilk dönemlerimizde şu an bulunduğumuz yer arasında gerçekten çok fark var. Ve şimdi bildiklerimi o zaman bilseydim aynı hataları yapmazdım tabii, ama geçmişe dönüp değiştiremiyorum. Sadece önüme bakıp doğru olduğuna inandığım şeyi yapabilirim.
2: Bence verdiğiniz cevap çok etkileyiciydi.
1: Üniversite odasında doğan bu sosyal platform için son yıllarda artan iyimserlik azalmaya başlıyor.
5: Facebook ve Google Amerika'yı ve dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyormuş gibi görünmek istiyordu. Ama şirketler büyüdükçe insanlar da perdeyi kaldırıp peki parayı nasıl kazanıyorlar sorusunu sormaya başladılar. Büyük bir kısmı kullanıcı verilerini toplayıp reklamcılara satmak üzerine kurulu bir iş modeline dayanıyordu. Ve bunun doğru olup olmadığı, adil olup olmadığı tartışılmaya başlandı.
1: Facebook'a karşı halkın tepkisi giderek artmaya başlıyordu.
6: Facebook'un gizlilik politikasıyla yaptığı son değişiklikler, kullanıcının kendi kişisel bilgileri üzerindeki kontrolünü ciddi şekilde elinden alabilir.
1: İlk kez Mark'ın hakimiyetine yönelik tehditler teknoloji sektöründeki rakiplerinden değil, başkent Washington'dan geliyor.
5: Bence bu dönüm noktasından kaçınmak imkansızdır. Herhangi bir şirket ya da sektör çok büyüdüğünde Washington eninde sonunda onu düzenlemeye çalışacaktır.
1: Neyse ki Beyaz Saray'da artık onların bir müttefiki var.
7: Benim adım Barack Obama ve ben Mark'ın kravat takmasını sağlayan adamım. Teşekkürler.
1: 2008 seçimleri sırasında kurulan ittifak, Obama'nın başkanlığı boyunca etkisini gösterdi. Teknoloji krallarımız onun gözde çocukları haline geldi.
7: Hepinize merhaba.
8: Merhaba.
7: Sizi görmek güzel.
8: Sizi görmek de öyle.
1: Silikon Vadisi'nden neredeyse 5000 kilometre uzakta Washington'da ilk büyük ofislerini açtılar.
5: Bence teknoloji sektörü ilişkiler kurarak ve bağışlar yaparak Washington'a yatırım konusunda oldukça başarılı oldu. Böylece büyük bir denetimden kurtuldular.
1: Obama iktidarında teknoloji dostu adımlar atıldı. Çalkantılı Tesla bir çevre fonu aracılığıyla 465 milyon dolarlık hibe aldı. Elon, mali çöküşten kurtulup düzlüğe çıktı. Son 5 yılda bu Silikon Vadisi kralları küresel güç koridorlarında kendilerine sağlam bir yer edindiler. Savunmaları güçlendiğine göre işler olağan şekilde devam edebilir. 18 Mayıs 2012'de Facebook teknoloji tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştiriyor. 6 milyarder ve tahmini 600 milyoner yaratıyor. Mark'ın kişisel serveti 19 milyar dolara yükseliyor. Henüz 28 yaşında. Milyarderlerimiz artık dünyayı kurtarmaya hazırlanıyor.
7: Zuckerberg şimdi ise her yere internet erişimi sağlayarak dünyanın dört bir yanını Facebook kampüsü gibi yapacak.
9: Bizim tanık olmak istediğimiz şey milyonlarca insanın uzayda yaşayıp orada çalışması.
10: Elon'un amacı aslında Mars'ta bir şehir inşa etmek.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne? Kazancım net, sigortam net.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
5: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
6: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Ancak bak, sadece biraz kilo verdiğin kanıtlanmış oldu.
1: Ne demek istedin bununla?
0: Yani içeri girebiliyorsun ve orada direksiyonun altında hala boşluk var.
1: Bu konuda hiçbir yorum yapmayacağım.
0: Çünkü
1: kafamın üzerinden öylece akıp gidecek.
0: Bu bir iltifat.
1: Tamam, pekala.
0: Her neyse, orada çok havalı görünüyorsun.
1: Ben Enrico. Bu çok rahat. Aynı derecede fanatik arkadaşım Fast Thousand'la birlikteyim.
0: Şuradaki tane çapra bayıldım.
1: Ülkenin eski depolarında klasik hazineler aramak için yeniden avdayız. Şuna bak.
2: Bu şahane.
1: Bunları satın alıp tamir edeceğiz.
2: Bu gerçekten çok hoş.
1: Ve güzel bir karla satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Northamptonshire'daki Towcester'a gidiyoruz. Yani bak, gidip John'u göreceğiz değil mi?
0: Evet, doğru. Şimdi evet. John tarım işleriyle ilgileniyor.
1: Aa, öyle mi?
0: Kendisi
1: tamam.
0: Kendisi çiftçi.
1: Ah, evet. Tamam.
0: Yani
1: evet. Traktörleri var.
0: Yani
1: bu arada söylediğim ilk kelime oydu.
0: Traktör.
1: Evet.
0: Evet.
1: Yani traktörleri ve aletleri mi var?
0: Evet, onların hepsi var. İlginç bu. İlk kelimen traktör.
1: Evet.
0: Benim ilk kelimem otobüstü.
1: Şaka yapıyorsun. Ciddi
0: evet,
1: misin?
0: Biz evet tam anlamıyla öyleydi. Kesinlikle.
1: Traktörle mi döneriz otobüste mi yoksa başka bir şey mi kim bilir ama Towcester'a geliyoruz. Peki söyle bana, yani çiftliğim var ama etrafımız oldukça pastoral ve güzel makinelerle çevrili.
3: Sadece hoşuma giden şeyler, özel bir şey yok. Sadece çeşitli eşyalar.
1: Tamam, sevdim bunu.
0: Yani burası uzun zamandır bir aile çiftliği mi?
3: Ha evet, 5 ya da 6 kuşaktır.
0: Vay canım.
1: Gerçekten mi?
3: Evet.
0: Burada büyük ve derleme bir karışım var. Hepsi satılık mı?
3: Evet. Çoğu
0: öyle
3: evet.
0: Tamam, harika.
1: Sabırsızlanıyorum. Tamam John, şöyle yapacağız. Biraz etrafı tamam, karıştıracağız, evet. Tamam mı? Umarım epey büyük tabii. Bir yığındır. Ve sonra belki pazarlık yapabiliriz ama bazı şeylerle ilgili daha fazla ayrıntı vermek
3: evet.
1: için seni içeri alabilirim değil mi?
3: Abi.
1: Harika, aferin dostum. İşte bak, tebrikler. Çok güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Ne kadar hoş bir çaymış
0: bu. Bizi burada
1: bu.
0: Ağırladığın için. Peki nereden başlamak istersin?
1: Tamam, şuradan başlıyoruz. Hadi bakalım.
0: Tamam. Bunu seviyorum.
1: Önce paletli traktörümüzle başlayalım.
0: Bana her zaman hayvanları hatırlatıyor.
1: Ha?
0: Sanırım
1: ne?
0: Burun kısmı. Nedeni de o.
1: 1901 yılında kurulan bu şirket, tarım ve inşaat araçları üreten bir Amerikan şirketiydi. İngiltere'de ağırlıklı olarak hafif traktörleriyle tanınıyordu. Paletli araçları da popülerdi. Biliyor musun, sana bunca yıldır anlatmam gereken bir şey var. Hiç uygun boyutta bir paletli araç almadım.
0: Güzel aslında, öyle değil mi? Hoşuma gitti.
1: Sonra faz bir şey fark ediyor. Nedir o?
0: Bu bir otobüs.
1: Bu cümlenin sadece bir evet, kelimesini bu... değiştirebilir miyim?
0: Evet.
1: Otobüs değil. Otobüstü.
0: Tamam.
1: Otobüs değil, otobüstü. Şimdi sadece
0: bak,
1: bükülmüş bir metal
0: hala
1: parçası.
0: Hala yayları var. Hala bir direksiyon mili. El freni var. Yani vay canına. Bu muhteşem.
1: Bu sadece bükülmüş metal. Unut gitsin. Dürüst olmak gerekirse bunun bir zamanlar bir otobüs olduğunu görebiliyorum.
0: Tamam, doğru.
1: Ancak bu sefer her zaman olduğu gibi paletli
0: harika,
1: bir araç.
0: Harika, peki şimdi.
1: Tamam, bu paletli bir araç. Muhtemelen satın alınabilir. Az başka bir ezilmiş otobüsü fark etmeden önce artık devam etme zamanı. Peki ya şimdi bebeğim, ne düşünüyorsun?
0: Peki ya ne?
1: Tamam, yani ne? Bu bir evet. Parmak çubuklu çim biçme makinesi. Evet.
0: Tamam, işte bu kadar basit.
1: Evet, bu düzleşir
0: evet.
1: Ve dengeyi sağlar. Yani saman veya ne kesiyorsan ilerliyorsun ama yanındaki sırayı kestiğin için samanı mahvetmiyorsun.
0: Evet,
1: anladın
0: seni
1: mı?
0: Seni anladım.
1: Tamam mı?
0: Yani evet.
1: Buraya oturuyorsun. Ah, parmak çubuklu çim biçme makinesi ne kadar
0: çok
1: güzel.
0: Hoş.
1: Eski bir uygulamanın parçası olarak
0: evet.
1: Ne demek istediğimi anlıyorsun.
0: Çok güzel.
1: Çok hoş. Bundan tamam. Çok daha fazlası var. Hadi. Hadi gidelim.
0: O zaman biraz maviyle başlayalım. Ne dersin?
1: Hayır hayır, bununla başlayalım.
0: Bununla
1: evet.
0: Mı? Tamam.
1: Bu 4000 model Amerikan
0: evet.
1: Traktörü.
0: Ha,
1: bu da hayatında kesinlikle bir iş yaptığı ve hala yapacağı gibi. Nedir bu?
0: Eğer yanılmıyorsam bu bir Model T. Kesinlikle o.
1: 1908'de piyasaya sürülen modelde dünyanın ilk seri üretim otomobiliydi. 15 milyondan fazla üretildi ancak çoğu buna benzemiyordu. John, bu çılgın bir şey. Model T'yi temel aldığını söylerken haklı mıydı?
3: Evet. Yani eğer baban izin verseydi çocuklar babanın arabasında bunu yaparlardı.
1: Gerçekten bu mu?
3: Evet, evet. Onları hala Amerika'da öyle yarıştırıyorlar. Mi? Böylece bunları elle çevirip sonra içine atlayıp çalıştırmanız ve...
1: Sonra da gidersin.
3: Evet.
1: Ne kadar harika bir şey.
0: Bence bu çok güzel bir şey. Bunu sen mi yaptın
3: bunu
0: peki?
3: Bunu epeyce dağınık bir halde aldım. Sonra tamir ettim, onardım.
1: Sonra da çalıştırdım.
3: Evet.
0: Peki ne kadar hız yapıyor? 70 olabilir.
1: 70 mi?
3: Evet. Evet. Arkada bir tane de iyi frenin var.
0: Evet.
3: Sorun olmuyor ama.
0: Evet.
3: Çok eğlenceli.
1: Burada saatte 70 kilometre, başka bir şeyde 230 kilometreye eşdeğer. Evet. Ne demek istediğimi anlıyor musun?
0: Kilometre başına düşen heyecan seviyesi
1: vay
0: çok yüksek.
1: Bir sonraki odada Model T'nin İngiliz versiyonuna dayanan başka bir tuhaf özel yapımı var.
3: Bir İngiliz arabası 1929 ya da 1930.
1: Evet.
3: 1937 yılında bir traktöre dönüştürülmüş.
0: Tamam.
3: Sicilindeki tamam. Gezi arabası kelimesinin üzeri çizilmiş, yerine traktör yazılmış
1: tamam.
3: Sanırım. Kasalarla marul ve meyve toplamak için kullanıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla başka bir şansımanı var ve çok yavaş hareket ediyor.
0: Vay canına. Okay. Tamam.
3: Böylece marulunu seçebileceğini ve kasalarını koyabileceğini düşünüyor.
0: Orada normal araba şanzımanı var. Evet. Sonra da burada başka bir şanzıman var. Yani
1: bu
0: dolayısıyla
1: bu gerçekten harika.
0: Evet, bunun randımanı en yüksek viteslerde birebir olur ama bunu birinci viteste, şunu da birinci viteste kullanırsan çok yavaş olur.
1: Vay canına. Yani bu harika bir şey. Sana şunu söyleyeyim John, atölyen de harika. Sıcak, çok geniş bir alan var. Tüm makineler orada. Torna tezgahı, sütunlu matkaplar.
3: Evet.
1: Aman tanrım, bu harika.
3: Demek bu bir İngiliz ordusuna ait demonte bir atölye.
1: Evet.
3: Mühendislerin bunu birkaç saat içinde kurabileceği tahmin ediliyor.
0: Aman tanrım, acaba daha uygun olan bir şey var mı diye merak ediyorum.
1: Depoyla yapabiliriz.
0: Düşünsene.
1: Bu büyüklükte. Düşün kaç tane traktör, helikopter, motosiklet sığabilir. Şuna bak, garaj kapısının
0: kesinlikle,
1: boyutuna bak.
0: İçeriye
1: her şeyi
0: et.
1: Sokabilirsin.
0: Orada neler başarabileceğini hayal et.
1: Hadi bakalım, bir depoya daha bakmamız gerekiyor. Pekala, daha iyi olabilir mi? Belki olabilir. Aman tanrım.
0: Bu muhteşem. İşte bu bir V8 motor. Yani V8 200 mü yoksa öyle bir şey mi
1: aman
0: bilmiyorum.
1: Aman dostum, şuna
0: bunu
1: bak.
0: Bunu muhtemelen 1960'lar civarına yerleştirebilirim diye tahmin ediyorum.
1: Bunu gerçek hayatta hiç görmemiştim.
0: Doğru, hayır, ben de hiç görmedim. Yani bunlarla ilgili bir
1: aslında
0: şey
1: aslında pek değil
0: musun
1: ama
0: sen?
1: Bunun bir Kanadalı şirket olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şirket bu eş tekerlekli traktörleri yapıyordu. Gerçek vatanıysa Kanada ya da Amerikan bozkırları. Ne demek istediğimi biliyor musun? 1963 yılında kurulan şirket büyük dört çeker traktörler konusunda uzmanlaşmış nispeten yeni bir marka. Aman tanrım, bu oldukça olağanüstü bir makine ve inanılmaz. Eğer bunun geldiğini görseydin yol verir miydin?
0: Evet, verirdim. Cotswolds'da bunu kullandığını hayal edebiliyorum.
1: Bunun üzerinde. Yani yapabilirdim. Gerçekten yapabilirdim. Bu çok özel
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet, harika bu. Evet.
1: Tamam bak, yani orada şu var değil
0: yani,
1: mi?
0: Yani paletli araç gördüm.
1: Paletli traktör.
0: Evet, paletli traktör.
1: Model T var, evet.
0: Hızlı olan.
1: Bir de o
0: evet,
1: güzel parmak çubuklu
0: güzel
1: çim biçme makinesi var. Her durumda oldukça hacimli bir işin içinde olabiliriz.
0: Bence de öyle.
1: Epey hacimli.
0: Gidip evet, onu görelim.
1: Atölyede olmalı. Hadi gidelim.
0: Pekala.
1: Hadi bazı fiyatlardan başlayalım.
0: Ben sana Model T'nin fiyatını sormakla başlamak
1: doğru
0: istiyorum.
1: Evet.
3: Güzel.
0: Müsait mi?
3: Evet. 8000.
1: Tamam, pekala. Tamam. Benim düşündüğüm şu parmak çubuklu çim makinesi.
3: Evet.
1: Evet.
3: O
1: tamam,
3: benim oğlumun.
1: Güzel.
3: Satmak için 400 sterlin isterim.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam. Turuncu paletli traktör vardı.
3: Evet. Çok güzeldir o.
1: Öyle mi? Peki o ne kadar?
3: 3.
1: 3. Tamam.
0: Peki diğer depoda
1: evet.
0: Ne var?
1: Evet. Çok çok. Aa, evet. Şu büyük traktör müsait mi?
3: Aa, evet. Size 12 bine olur.
1: Hayır yapamam. John çok üzgünüm. Sana bir teklif yapabilir miyim? Paletli traktör ve parmak çubuklu çim biçme makinesi, bu ikisine 3 versek nasıl olur?
3: 3300 diyelim.
2: Şeden Börjel.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyel neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit check'i.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan,

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Shaden Burial.
5: John ve onun olağanüstü traktör koleksiyonu ve tuhaflıklarıyla birlikte Towcester'dayız. Bir paletli traktör ve çim biçme makinesine 3000 sterlin teklif ettik ama o biraz daha fazlasını istiyor.
6: 3300 diyelim. Bence almalıyız çünkü paletli traktörün piyasası olduğunu düşünüyorum.
5: Evet, parmak çubuklu çim biçme makinesini de almamız gerekiyor.
6: Parmak çubuklu evet. Makine evet. Yani bence bir bileşim olarak fena değil aslında.
7: Oğlum okuldan geldiğinde buna razı olması şartıyla.
6: Pekala tamam.
5: Ama sen onun babasısın.
7: Bu hiçbir şey ifade etmiyor.
5: Tamam tamam bak geçici olarak.
7: 3300 gayet iyidir.
5: İkisi için. Ertesi gün çiftliğe geri dönüyoruz. Ve iyi haber şu ki, John'un oğlu çim biçme makinesini satmayı kabul etti. Sadece bunun arkasına çekebileceğimiz bir aparata ihtiyacım vardı. Parmak çubuğunu sen sürebilirsin ya da
8: sadece
5: ben sürebilirim.
8: Sadece şunu söyleyebilir miyim?
5: Ne?
8: Bu ölümcüldür.
6: Evet. Evet.
8: Kimin elinde olursa olsun ölümcüldür.
5: Korktuğun için yapmak istemediğin her şeyi ben yapacağım. Çünkü kolum kesilirse bu benim hatam olur. Ancak asıl önemli olan şey pek de ürkütücü olmayan paletli traktörümüz.
8: Dürüst olmak gerekirse nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Bunun sol ve sağ olduğunu biliyorum.
5: İpucu var.
8: Ancak debriyaj, dişliler
5: evet,
8: ve
5: ikiz evet, bir, evet. Bir ipucu var. Bildiğim tek şey bunun bir tank gibi olduğu ve daha
8: şey
5: önce tank kullandığım.
8: Bunun çalıştığını varsayıyorum.
6: O zaman bir meydan okuma var. Hadi başlayalım.
5: Evet bak Ahbap sana şunu da söyleyeyim. Bu sefer arkadaşlarımı getirdim tamam mı? 4 kişi olduğunuz için bizimle uğraşma anlıyor musun? Şimdi gidiyoruz ve gidip biraz kesme işi yapacağız. Birinci görev, yeni bir pil takıp motorun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Hazır mısın? Gaz yolu. Niye yaşasın? Harika değil mi? Her zaman eski numaralar en iyisidir. Ancak ne yazık ki tüm havai fişek gösterisinden sonra bir saat pek de muhteşem geçmedi. Motor rölantide çalışmayı reddediyor. Aslında çalışmak istiyor. Alan ve Faz bujileri çıkarıyor.
6: Kuru ama bunlar çok isli.
5: Kürümüzle pisliği yakıp benzin deposunu dolduruyorlar ama durum düzelmiyor.
9: Araç yakıt akıtıyor. Kelimenin tam anlamıyla akıp gidiyor.
5: Sonra Alan bir şey fark ediyor. Paletli aracın benzin mi yoksa daha ucuz bir yakıt olan TVO ile mi çalışacağını seçmek için kullanılan şalter yanlış yerde.
9: Bu yukarı demek. Yukarı tamam. Bize bakacak. Yukarı tamam. Açık demek. Buraya açık yazmış bak. Yakıt oyun.
5: John saçma bir şey yapmış.
9: Sanki yukarı evet. Yanlış gibi.
5: Yukarı ama John... Yani bütün sorunlarımız yanlış etiketlenmiş bir şalterden kaynaklanıyormuş.
8: İşte başlıyor.
9: Umarım her şey yolunda gider.
5: Evet, evet.
9: Sızıntı yok.
5: Yaşasın.
6: Bu kocaman eski bir motor öyle değil mi? Çok çok eski usul. Isınmadı mı hala?
9: Neredeyse ısındı.
6: Evet.
5: Evet, yoldan çekilin. Gidiyor, gidiyor. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Oo!
9: Vay canına.
5: Gerçekten korktum.
6: Şaşırmadım. Şimdi yapman gereken tek şey U dönüşü yapmak.
5: Biliyorum. Bunu döndürmem gerekiyor.
9: Öyle devam et.
5: Hızla eklemeliyim ki bunlardan birini daha önce hiç kullanmadım.
9: İşte bu.
6: İşte bu.
9: İşte
6: devam
9: bu.
6: Et.
9: Güzel. Bu. Bu işte. Tamam. Şimdi bırak git.
6: Evet işte bu.
5: Bunu nasıl durduruyorsun?
6: Bilmiyorum.
9: Vay canına. Boşta çalışıyor. Evet. Şimdi.
5: Hayatımdaki en korkutucu sürüşlerden biriydi bu.
9: Dedim evet. ki şimdi ön tarafı kaldıracak evet. ve neredeyse
5: her
9: ön tarafı kaldıracak.
5: Debriyajı evet. aniden bırakırsan yukarı böyle doğru yukarı doğru gider. Evet. Neyse bak çalışıyor ve gidiyor.
6: Evet. Epey iyi bir ara.
5: Bu harika. O halde yapılacak bir sonraki şey sanırım yıkamak. Evet sonra da kesmeye gidelim olur mu? Her şey sırayla. Gösterinin yıldızını parlatacağız. Biraz çamur var öyle mi?
8: Evet üstündeki yağın en kötü kısmını temizlemeye çalışıyorum. Aksi takdirde basınçlı su işe yaramayacak. Yani bu çamuru gevşetecek.
5: Harika. Basınçlı suyla temizlemeye başlayacağım zaman söyle bana.
8: Aa, 5 dakika ver.
5: Pekala dostum.
8: Yani gidip çay demleyebilirsin.
5: Böyle bir paletli araç için çamur elbette bir onur madalyası. Ancak bazı çamurlar kabuklular döneminden kalma gibi görünüyor. İşte bunu alıp tarlaya girdiğimiz an yine pislikle kaplanacak. Aa, evet,
8: kullanacağım
5: tamam.
8: için motosikletimi temizlemeyeceğim demek gibi bir şey bu.
5: 45 litre sonra bu iş bitiyor. Tamam parmak çubukta aynı işlemi görmeli. Şunu bir kurutalım tamam mı?
8: Evet.
5: Parmak çubuklu çim biçme makinesini hızla hallediyoruz ama kururken skid... Kolun biraz ilgi gerektirdiğini fark ediyor. Ertesi gün erken kalkıp ben gelmeden sorun üzerinde çalışmaya başlıyor.
8: Şimdi bak bu serbest bırakma mekanizmasındaki küçük dayanıksız çubuğu fark ettim.
5: Evet.
8: Onu büküp çekince hemen kendini bıraktı.
5: O yüzden
8: sanırım
5: mi bu
8: öyle.
5: Aşağı inemiyor
8: daha kalın
5: öyle mi?
8: Bir çubuk yapacağım ve içine sığacak. Onu kontrol ettim. Oraya
5: tamam.
8: bir somun takacağım. Böylece dışarı çıkamayacak.
5: Evet,
8: yani
5: tamam.
8: şimdi tek yapacağım. Bana doğru
5: diğer ucu bükmek.
8: Sonra da üzerine evet. bir somun koyacağım. Sonra bakacağız.
5: Güzel.
8: Umarım dayanır. Yani onu böyle bükmek zayıflatabilir ama bence yeterince güçlü olur.
5: Tamam. Skid dişli bir çubuk kullanıyor. Şeklini değiştirmeden önce onu kıpkırmızı olacak kadar ısıtıyor. Büktükten sonra... Uygun bir su birikintisinde soğutuyor ve sonra uyumunu kontrol ediyor.
8: Yani bu mükemmel uzunlukta ve sadece bunları kesip bir somun takmam gerekiyor. Ve umarım bu şekilde bükmek onu çok zayıflatmamıştır.
5: Uzunluğu ayarladıktan sonra skid uçlara bazı somunlar monte ediyor ve ardından mekanizmanın çalıştığından emin oluyor. İşte bu kadar, kilitlendi bu. Şimdi koltuğa geç.
8: Aha evet evet. Bir şey söyleyebilir ne? Miyim? O paletin arkasında bu.
5: Evet.
8: Gerçekten ama gerçekten korkunç olacak.
5: Evet. Ertesi sabah çim biçme makinesini traktöre bağlayıp tarlama doğru yola çıkıyoruz. O zaman tamam çocuklar. Evet tabii ki tüm tarlayı kesmeyeceğiz öyle değil mi?
8: Hayır.
5: Sadece bir kez yapacağız. Peki ne yapacağız? Bir tur atacağız.
9: Kontrolleri kim kullanabiliyor göreceğiz.
8: İşe yarayıp yaramadığına bakacağız.
5: Yani ikimiz de aynı durumdayız değil mi?
8: Oraya çıkacağım ve ne yapacağımı bilmiyorum.
5: Öyle
8: ama
5: yapacağım.
8: Halledeceğim.
9: Seninle birlikte oraya sıkışacağım.
5: Evet gidiyoruz git.
8: Şu anda kesmiyor.
5: Biliyorum. Yani traktör çalışıyor.
9: Traktör hakikaten iyi çalışıyor.
5: Skid ön kolu çekmeyi hatırlayana kadar çim biçme makinesi çimleri kesmekten çok düzeltiyor gibi görünüyor.
9: Skid çalışıyor. Çalışıyor. Çim
8: evet,
9: biçiyoruz.
8: Evet, işe yarıyor.
5: Çim biçiyoruz. 1950'lerden kalma paletli traktörümüz ve daha da eski çim biçme makinemiz tam anlamıyla son teknoloji değil. Bütün gün bunu kullandığını düşün.
9: İşin bitiyor ve yorgun düşüyorsun.
5: Aynı zamanda sağır oluyorsun. Ancak ikisini de çalışır hale getirmek ne kadar harika. Şimdi tek ihtiyacımız olan birinin bunları satın alması. Ertesi gün mükemmel bir alıcı buluyoruz. George daha önce satış yaptığımız yerel bir koleksiyoncu. Ne dersin dostum, bu bir tür neredeyse renk uyumu var.
8: Beğendim sayılır. Tarım tarihimizin bir parçası.
5: Ama daha da önemlisi parmak çubuklu çim biçme makinemizi
8: dürüst
5: sevdin mi?
8: Dürüst olmak gerekirse aslında pek değil. Bana ölüm tuzağı gibi geliyor.
5: Paletli traktör için 3500 TL.
8: 3300 olur mu?
10: El sıkış çünkü.
5: Cidden mi? Bu
10: yani
5: kadar kolay mı?
10: İçinde
8: düşmeye başlayacağım.
5: Pekala. Tamam o halde. İşte
10: tamamdır, anlaştık. Teşekkür, evet. Her zaman el sıkış.
5: Bravo.
10: Her iki taraf için de iyi bir öyle anlaşma abi oldu. Üzerinde kendini yaralama, tamam,
5: tamam
10: mı?
5: Tamam, bak ölümcül, bu çok iyi. Dürüst olmak gerekirse Ahbap, kulaklarını kapat. Şu anlama geliyor ki bu eski. Yani aslında karımız olan parayı parmak çubuklu çim biçme makinesinden geri,
10: evet,
5: almamız
10: yani
5: gerekiyor.
10: Evet, yani erken emeklilik planımız yok.
5: Yok Ahbap. Ancak ilerlememiz ve diğerlerinden bir adım önde olmamız,
10: evet,
5: gerekiyor,
10: çok
5: değil mi?
10: Çok güzel. Evet, bugün formundasın.
5: Evet, öyleyim.
10: Evet.
5: Öyleyim, hadi öyleyse sana bir fincan çay yapayım. Hadi bakalım.

Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil.

0: tarihleri arasında A101'de aldın. Sütaş yarım yağlı süt 65 lira yerine 45 lira. İçim süt 69 lira 50 kuruş yerine 55 lira.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
5: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
6: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
7: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
11: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
10: Ne de motorun durması onları yıldırır.
11: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
10: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
11: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bin, buraya gel.
1: Hiçbir şey taşımıyor, yaramaz şey.
0: Havlamayı kes, tamam mı? Babaya gel ve otur. Otur bakayım. Otur.
1: Uzaktaki silah sesini duyabiliyor. Hiç hoşuna
0: gitmiyor. Vazgeçiyorum. Hayır. Ben Enrico. Bu çok rahat. Aynı derecede fanatik arkadaşımız Fast Thousand'la birlikteyim.
2: Şurada muhteşem bir çift chopper var.
0: Ülkenin eski depolarında klasik hazineler aramak için yeniden avdayız.
1: Hey, şuna bak.
0: Bunları satın alıp tamir edeceğiz.
1: Bu şahaneymiş.
0: Ve güzel bir kârla da satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Redditch'e gidiyoruz. Kimi görmeye gidiyoruz?
2: Gidip Oli'yi göreceğiz. Oli'nin durumu biraz karışık. Biliyor
0: musun? Farklı tarzların bir araya geldi bir karışıklık.
2: Motosikletleri var.
0: Tamam.
2: Arabaları
0: Belki
2: var.
0: Pekala, motosikletleri
2: bir
0: var.
2: Bir ya
0: tamam.
2: da iki tane. Daha büyük aracı olabilir hatta.
0: Harika.
2: Yani düzgün eski bir seçki var. Amerikan, İngiliz, her türlü şey.
0: Çok güzel.
2: Evet.
0: Oli'nin tarzını şimdiden sevdim.
2: Bugün nereye gittiğimize navigasyonda şöyle bir baktım. Ulaşım merkezine sadece 5 kilometre uzakta. Ben de bu müzenin destekçisiyim. İçinde çok sayıda otobüs ve elektrikli nakliye araçları var.
0: Ulaşım müzesinden bisikletle mi döneriz arabayla mı, yoksa elektrikli bir ekmek kamyonetiyle mi, kim bilir? Oli'nin Redditch'teki yeri işte geliyoruz. Peki buna nasıl başladın? Çocukluğundan beri mi yapıyorsun, yoksa başka
3: evet,
0: bir şey mi?
3: Evet, makineleri her zaman öyle sevdim.
0: Evet. Arada sırada iş yapıyor musun?
3: Sık sık.
2: Peki çoğunluğu kişisel koleksiyon.
3: Evet, evet.
2: Peki bugün göreceğimiz her şey satılık mı, yoksa
3: evet.
2: seçilmiş ürünler?
3: Tamam, olabilir. Tamam.
0: Bak ahbap, sana ne yapacağımızı söyleyeyim. Etrafa bir bakacağız, evet. Sonra da umarım bir anlaşma yapabiliriz, değil mi?
3: Olabilir.
2: Evet, harika. Bence tamam. iyi fikir.
0: Peki neden şuradan başlamıyoruz?
3: Evet.
0: Tamam
3: evet.
0: mı? Teşekkür ederiz. Harika. Tamam. Birazdan görüşürüz.
3: Birazdan görüşürüz.
0: Hadi bakalım. Görüşürüz ahbap.
2: Tamam. Önce ben gireyim.
0: Bazı kanepeler var, değil mi?
2: Vay canına, şuna bak.
0: Aman tanrım. Bu gerçek bir eğlence alanı olabilir.
2: Yani burada yaşayabilirim. Bence harika bir.
0: Oli'nin ilk kulübesinde her şey var. Ancak mefruşatı bir kenara bırakırsak, İngiliz malı yan sepetli motosikletle başlayacağız.
2: Aklında bulunsun. Ben otobüsleri seven bir adamım. Bunun gibi el yapımı yan sepetin bir özelliği var. Çok güzel bir parça.
0: Yan sepetli motosikletlerin altın çağı 50'li yıllardı. Bu dönemde yüz binlerce araç İngiliz yollarında düzenli olarak kullanılıyordu. Otomobillerin ucuz ve yaygın olmadığı bir dönemde bunlar mükemmel aile taşıtlarıydı. Evet, sanırım insanlar bunu çok sevecek. İnsanlar sen ilerlerken sadece gülüp geçecek. Sanırım bu iyi bir şey.
2: Evet.
0: Ne demek istediğimi anlıyor musun?
2: Güleceklerini sanmıyorum. Bence gülümsemeye neden olur. Ayrıca
0: evet.
2: satmanın kolay olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi çok daha ilginç bir şey var. Tamam o zaman, Fuzzlington.
2: Bak.
0: Buna düzgünce bakabilmek için şunu birazcık kenara çeksek
2: o
0: mi?
2: O zaman devam et.
0: Büyük tek silindir, evet. İngiliz malı tek silindir. 500 alçak motosikletler kadrosunda. Şimdi en çok sevdiğim şey, bak,
2: evet.
0: Amerikan malı spor modeli var orada. Tam anlamıyla Amerikan bu. Ama
2: evet.
0: bana kalırsa, üstünde İngiliz malı motor olan İngiliz alçak motosiklet, tıpkı İngiliz ruhunu yansıtan bir araç. Bunun bir Amerikan motosikleti olması.
2: Evet, sana tamamen katılıyorum. Ayrıca bence İngiliz motorları heykelsi doğası nedeniyle çok güzel görünüyor.
0: Yani özellikle yapısı ve genel tarzı. Bu alçak motosiklet
2: evet.
0: tarzı ve ben bunu seviyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. İngiliz malı arazi aracını geride bırakarak ilerliyoruz.
2: Bu arazi aracına sahip olmak bir İngiliz motosiklet sahibi olmaya benziyor. Onları sahiplenmek ve kullanmak söz konusu olduğunda bazı ödünler vermek gerekiyor.
0: Burada bir Amerikan markasının Rocket 88 modeli var. Bu Amerikan arabalarının ruhumu yakalayan yanı nedir? Belki de bilirsin. Geçmişteki bir hayatımda Amerika'da bir trafik görevlisi ya da öyle bir şeydim.
2: Belki evet. Öbür tarafa geçtiğinde belki bir otoyol hayaleti, bir otoyol ruhu olursun. Ne dersin?
0: Tanrım, M4'ün 12. kavşağında bunu yapabilirim. Bir Japon markasının kocaman Goldwing modeli. Biliyor musun, yazın bu motorların yolda gittiğini görüyorum.
2: Evet.
0: İnsanlar dışarıda oluyor ve onları yan sepetle ve romorkla görüyorum.
2: Evet.
0: Tıpkı araba gibi. Bu icat edilmişti. He, şuna bak, şurada başka bir depo var. Oraya
2: evet,
0: da bakalım.
2: Evet, seninleyim.
0: He, hadi o halde. Dışarıda coşku devasa bir İngiliz kamyonuyla devam ediyor.
2: Bu bir İngiliz askeri kamyonu.
0: Doğru. K9
2: evet,
0: modeli İngiliz askeri kamyonu.
2: Şey şu ki, ön camın evet, orada biraz çürüme görüyorum ama... Evet,
0: ben
2: ama bu araçların kendini nasıl bırakabileceğini bildiğim için o kadar da kötü görünmüyor, biliyor musun? Bunu halledebilirim.
0: 1952 yılında tanıtılan K9 sinyal ekipmanlarını taşımaktan kurtarma aracı olarak hizmet vermeye kadar birçok kullanım alanına sahip sağlam bir askeri kamyondu. Orada arkada gerçek bir Head Robinson vinci değil mi?
2: Evet, bir Oo. Harvey Frost vinci olabilir.
0: Ne?
2: Harvey Frost.
0: He, bilmiyorum, düşünüyorum da.
2: Özellikle değerli değiller ve bunlardan gerçekten evet, isteyen doğru kişiye rastlaman gerekiyor.
0: Kesinlikle.
2: Devam edelim mi?
0: Evet. Ooo, küçük ama güzellikle dolu. Evet, çok hoş güzellikle dolu. Şu sütunlu matkaba bir bak.
2: İşte bu tamamen muhteşem. Alt tarafta eski evet, bir elektrik motoru var. Yani
0: evet,
2: bu kayış tahrikli. Yani onu tahrik
0: değil
2: eden
0: mi?
2: Ki kayış var. Yani parmaklarını oraya sokmak istemek gibi bir şey, öyle değil mi? Gerçekten muhteşem görünüyor. Bu çok güzel bir şey.
0: Artık bunları o şekilde yapmıyorlar.
2: Hayır, yapmıyorlar. Büyük bir delik evet, açmak istiyorsan işte buyur.
0: Eğer binmek istersen burada İngiliz malı motosikletler, 1980'lerin Japon markaları ve milyonlarca satmış dünyanın en popüler motosikletinin bir modelinin biraz yıpranmış bir versiyonu var. Uzun zamandır bunlardan birini istediğini söylüyorsun.
2: Evet, bunları seviyorum. Kompresyonu hoş.
0: Hmm. Peki iyi değil.
2: Ha, yani ama bilirsin. Şirin küçük bir model bu. Biraz temizlik ve üzerine yeni bir sele, yeni bir kılıf,
0: evet,
2: yeni bir ön
0: evet,
2: çamurluk. Aslında evet, yeni bir rüzgarlık da gerekiyor.
0: Evet,
2: evet. Ve her şey çok kötü görünmeye başladı, öyle değil mi?
0: Aslında özel bir C90 için potansiyel bir bağışçı gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun?
2: Olabilir ama ben onları bu şekilde seviyorum.
0: Yani seçeneğimiz çok ama hangisine yöneleceğiz? Tamam, başka neyimiz var?
2: Yani şu tek kişilik alçak motosikletimiz var.
0: Evet, sevdim onu. Gerçekten
2: elbette
0: çok hoştu.
2: Elbette İngiliz markasının yan sepetli motosikleti de var.
0: Evet, onunla ilgili çok da endişe etmeyeceğiz.
2: Evet.
0: Araştırabileceğimiz Rocket 88
2: evet,
0: var.
2: Evet, o güzeldi.
0: Tamam, gidip bakalım mı?
2: Evet, gidip
0: hadi
2: soralım.
0: Bakalım, gidelim.
2: Peki orada şu gri fil var ya, Oli, bize ondan bahsedebilir misin lütfen?
3: Yan sepetin 1950'lerden kalma modeli.
0: Evet.
2: Aa, evet. Evet, tamam.
3: Motosiklet de 2000 model.
0: Evet.
3: İngiliz motoru.
0: Satılık mı?
3: Evet, evet.
0: Evet.
3: 3000.
2: Tamam.
0: Evet, tamam. Şimdi hızlıca ilerleyerek 54 plakalı bir spor Amerikan motosikleti gördük. O da satılık mı?
3: Hayır, korkarım değil.
0: Ne kadar yazık. Onun
2: evet,
0: yanında
2: evet,
0: küçük bir tane var. O bir 350 cc İngiliz
3: evet,
0: motosikleti
3: evet,
0: mi? Üzerinde marş pedalı ve vites kolu olmadığını fark ettim. Bunlar var
3: evet,
0: mı?
3: Evet, evet.
0: Aa, tamam.
2: Tamam, peki çıkarmanın tamam, sebebi nedir?
3: Aa, daha önce durduğu oturma odasının kapısından aa, geçebilmek için.
0: Tamam. Tamam, anlıyorum. Yani bir süredir çalışmıyor.
3: Bir süredir çalışmıyor ama daha önce çalıştırıyordum. Sesi güzeldi.
0: Tamam. O ne kadar?
3: 2500.
0: Oo, pekala, tamam. Şimdi bak, epey güzel bir Rocket 88'e yaslanıyoruz.
3: Hı. Evet, 10.000.
0: Tamam, peki. Çatı kirişinde şu eski benzin tenekesi var.
3: Hiçbir fikrim yok. İstiyorsan alabilirsin.
0: Pekala, harika. Onun için 50 sterlin evet. veririm sana. Tamam, peki. Öyleyse 50 sterlin.
2: Tamam, oldu.
0: Tamam. İngiliz motosikleti için 2000.
3: 2300.
2: 2150.
3: Hayır.
0: Hayır mı? Pekala.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini gel aşka.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

0: Enidor şampuan çeşitleri 249 lira yerine 165 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz...

0: çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş hastasıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Oli ile birlikte Redditch'teyiz. Oli mükemmel bir erkek
2: eğlence alanına
1: ve zarif bir araba ve motosiklet koleksiyonuna sahip. Bir İngiliz motosikletine 2000 teklif ettik ama o 2300 istiyor. 2300.
3: Evet.
1: Hadi ahbap. Yani tamam. Çatı kirişindeki teneke dahil 2350.
3: Anlaştık.
1: Onu nasıl indireceğimi bilmiyorum. Muhtemelen ona bir tuğla ya da benzer bir şey fırlatacağım. O şekilde aşağı gelebilir. Tamam Oli. Bak. Pekala. İşte rock'n'roll up.
4: İşte oldu. Bıktım. Harika. Günler.
1: Hadi bakalım.
4: Teşekkür ederiz.
1: Ertesi gün çiftlikte her şeyi ortaya döktük.
3: Güzel değil mi? Ahbap, sevdim bunu. Duruşunu sevdim.
1: Bunu sevdim. Bunu çok seveceğini biliyordum çünkü motosikletlerle ilgili sevdiğimiz her şey buydu. Evet, evet. Buydu. Hafif ve kıvrak
3: hafifçe
1: motosiklet.
3: Hafifçe geriye doğru eğimli. Evet. Kalın 40 santimetre yani 40.
1: Ha, bilmiyorum.
3: Arka tekerlek güzel küçük bir şey. Eğer çalışırsa.
1: Hala hazırda bir fren kablosu sipariş ettim.
3: Tamam.
1: Umarım bu sefer doğru olanı sipariş etmişimdir.
4: Evet, umarım.
1: Ayrıca bununla birlikte gelen, şuna da dikkatinizi çekebilir miyim? Ne demek istediğimi anlıyorsanız replika fiyatını aldık. Tamam ama yine de beğendim.
4: Ayrıca çift taraf.
1: Kesinlikle çok güzel bir şey. Şimdi daha ileri gitmeden önce evet. Önemli olan şey işi başlatmak ama bu motosikleti çok sevdim. Onu rüyamda görüyordum. Onu satmakta cidden zorluk çekebilirim.
4: Hadi o zaman.
1: Ancak en önemlisi fazla skid, marşı ve vites kolunu yerine takacak. Ondan sonra bujileri temizleyeceğiz.
4: Fark ettiğin bir şey var mı Skid? Normalde bu noktaya geldiğimizde ne oluyor? Henry gider yok olur ama evet. Bunlarla ilgilendi.
3: Bununla ilgilendi yani evet. Etrafta takılıyor ve hatta işe evet. Müdahil oluyor.
4: Şuna bak lütfen.
3: Gerçi rastgele bir yapıyorum. Şey ama olsun.
1: Ancak faz motora bindiği zaman müşterek ruh halimiz düşüyor.
4: İşte başlıyoruz.
1: Dişli çarkın izi bile yok.
3: Pekala. Mevzuya çok dalmadan önce olası bir durumda o bujinin bozuk olma ihtimaline karşı yeni bir buji takalım.
1: Skid'in ilacı.
4: Bence bu mükemmel çalışacak.
1: Bir şeyler ya. Evet. Evet. Evet.
4: Evet.

0: Ancak mükemmel değil.
1: Biraz şey gibi görünüyor.
0: Aralıklı periyodik.
2: Aralıklı kelime bu. Hı-hı. Hareket etmesi için bir dinamometreye ihtiyaç var bence.
0: Bence puntolara bakmalıyız.
1: Bence de puntolara bakmalıyız.
2: Tamam.
0: Bence faz mesket tezgahı yukarı kaldırırken biz de ve ben korkarım bayılacağım.
1: İşte buradayız. Dur bir dakika. Gitmek ve sıcak bir yerde sıcak tatlı bir çayın yanında oturmak senin için daha iyi olur.
0: Bu puntolar Magneto'nun kalbindeki minik elektrik kontakları. Faz onları zımpara kağıdıyla temizliyor. Tamam, kapak takılıyor. Sonra tekrar marşa basmayı deniyor.
3: Yes.
0: Evet, evet.
1: Tamam, pekala. Fişi takalım.
2: Evet.
1: Aşağı indirip bir deneyelim. Evet. Sana dinamoyu kullanmayı öneriyorum. Çünkü sağ dizimi seviyorum.
0: Dışarıda silindir marş sistemini kuruyoruz. Yakıtı dolduruyoruz. Karbüratöre biraz hızlı çalıştırma spreyi püskürtüyoruz.
1: Tamam, hazır mısın?
0: Evet.
1: Birazcık jikle.
0: Birazcık jikle.
1: Evet. Evet.
0: Evet. Çalışıyor. Ne? Pekala, tamam.
2: Sana bir şey getireceğim.
0: Bizim için dur harika orada. Bu. Şahane. Teşekkür ederim Skid. İlk sürüş için kendi tarzımdan şaşmayacağım ama motor gayet sessiz ve pürüzsüz çalışıyor. İyi haber şu ki,
1: evet,
0: çok güzel gidiyor.
1: Bu harika.
0: Kötü haber ise birkaç tane. Birincisi yağ sızıntısı.
2: Evet. Evet.
0: İkincisi, birinciyi bulabileceğimi düşünmüyorum.
2: Üçüncüsü,
0: ön tekerlek biraz böyle dönüyor.
2: Tamam.
0: Dördüncüsü, ön fren yok.
2: Ayrıca küçük bir yakıt da sızıntısı da var.
0: Sonuç olarak iyi bir test sürüşüydü.
2: Evet, evet.
0: Ancak yapılacak birkaç şey var.
2: Evet, halletmem gerek.
0: Tüm bu çabanın ardından Skid ve Faz bu işle ilgilenirken üst düzey bir iş uykusu çekeceğim.
2: Yağ ve motor bölümüyle ilgili işleri hallettikten sonra Henry ön fren kablosunu aldı.
1: Harika.
2: Tamam gibi görünüyor. O yüzden sen onu yaparken ben bunu takacağım.
1: Tamam, şahane.
0: İngiliz motosikletleri özellikle sızıntılarıyla ünlü. Faz aşınmış contaları değiştirirken Skid fren kablosunu ayarlıyor. Elindeki kablo uymuyor.
2: Yani sadece düşünüyorum. 3 seçeneğim var.
1: Evet.
2: Birini halledebileceğimi düşünüyorum ama hangi seçeneği deneyeceğimi bir türlü bulamıyorum. Şimdi bu kabloyu gözden çıkarabilirim ama umarım çıkarmam.
1: Umarım.
0: Kabloda epey bir sorun var. Bu yüzden Faz ve Skid bazı ayarlamalar yapmak için kabloyu atölyeye götürüyor.
1: İşte küçük uç yüzüğümüz ve bunu birkaç milimetre inceltmemiz gerekiyor. Şu anda 10.4 milimetre olarak ölçüyor.
2: Yaklaşık 8 milimetreye kadar indireceğiz. Çünkü kablo için boşluk var.
0: Şerit zımpara yeterince güçlü değil, bu yüzden Faz açılı taşlama makinesiyle işi bitiriyor.
2: Pekala Faz, hadi bakalım yeterince zımparalanmış mı görelim.
1: Zımparalama bitti ve mükemmel oldu.
2: Mükemmel mi?
1: Evet.
2: Harika görünüyor. Yani bak, hızla eklemeliyim ki bu en kolay aşama. Henüz çok sevinme. Şimdi eğer kolun ucundaki bu çarkı alırsam alt ayar vidasına ihtiyacım olacak. Buradaki yüzüğü yukarıdaki yere yerleştirmem gerekiyor. Bunu yapabilmek için burayı kesmeliyim.
0: Atölyeye geri dönüp dış muhafazayı çıkarıyorlar. Montajı tamamlamak için motosikletin yanına dönmeden önce...
2: Bunu yaparsam nasıl oluyor?
1: Çalışıyor, öyle değil mi?
2: Yani evet, mutlu günler. Ön frenimiz tamir oldu.
1: Ama o zaman şimdi yapmamız gereken tek şey motorunu çalıştırıp nasıl gittiğini görmek.
0: Ancak bunu yapmadan önce birkaç süsleme ekleyelim. Satın aldığım epeyce güzel çıkartmalarla süsle bunu. Tamam, şöyle yap bak dostum. Dairenin arkasını kapan, merkeziyle hizala. Başlangıçta bu logo arasında noktalar olan 3 harfli ancak 1946'da motosiklet üretimine tam anlamıyla geçişlerini vurgulamak için kanatlar eklendi. İlginç olan ne biliyor musun? Bu rozet gibi olan şey bana 4 sterline mal oldu.
2: Pekala evet.
0: Ancak muhtemelen motosikletin fiyatını 250 sterlin artırdı. Birlikte motosikletimize son rötuşu yapıyoruz. Sonra da binmeye hazır olacak. Yola çıktık. Yani Skid benim Mavis adını verdiğim şirin küçük motorumun üstünde. Aslında bir 350'lik değil bir 500'lük bu. Ama ikisi birbirine mükemmel uyuyor. Skid ve Faz tüm aksaklıkları giderdi ve motosiklet sorunsuz çalışıyor. Şimdilik her şey çok güzel ve yolunda görünüyor. Küçük şirin bir şey. Tek silindirli motosikletlerde rahatlatıcı bir yön var. O da pat pat pat sesi. Uzun bir alışma sürecine vaktimiz yok ama ilk sürüşümden çok daha iyi hissediyorum. Harika dostum.
2: Çok hoş değil miydi? İkisi birlikte çok dengeli oldu.
0: Aslında ikiz gibiler öyle değil mi?
2: Evet.
0: Hoş yaşlı bekarlar. Evet.
2: Sadece ikimizin dışarıda olması çok güzeldi.
0: Kendi halimizde
2: evet
0: olmadı.
2: Evet.
0: Şöyle söyleyeyim. Birinci vites bir muamma. Hani her gün o motosiklete bineceksin.
2: Onu bir elden geçirirsin.
0: Elbette evet. Bir sonraki sahibi bunu yapmalı. Bir sonraki sahibinden bahsetmişken onu satmak istemiyorum ama satmak zorundayım. Aynı gün George adında yerel bir müşteri geliyor. Ne düşünüyorsun? Hoşuna gitti mi?
4: Cidden çok güzel. Gerçekten çok güzel.
0: Ahbap dümdüz gidiyor. Harika. 3000 sterlin. Harika göründüğünü düşünüyoruz.
4: Öyle mi?
0: George bunun üstünde şahane görüneceksin.
4: 2700 ve bugün el sıkışacağız.
0: 2800'de anlaşalım. Tam ortada olmasın.
4: Anlaştık 2800.
0: Tamam dikkatli ol dostum. Aa, George harika çok teşekkür
2: evet,
0: ederiz.
2: Evet evet.
4: Anlaşma için sağ ol.
2: Evet.
0: Paketleyip
2: evet.
0: Odana teslim ederiz George.
4: Evet, teşekkür ederim.
0: Hadi güle güle kullan. Ah.
5: Bu iş tamam. Dur bir saniye. 2350
2: evet.
5: Değil mi? Teneke dahil.
2: Evet.
5: Malzemelere 50 sterlin harcadık değil mi?
2: Evet. Fren kabloları, temizleme malzemesi.
5: Tamam yani bu 2400.
2: Hı-hı.
5: Değil mi? Az önce 2800'e sattık.
2: Evet yani bu 400'e
5: dostum bu güzel küçük bir kar.
2: Her gün bunu yapabilseydik.
5: Ne keşke. Güzel olurdu değil mi? 400 sterlinle mutlu günler.
2: Evet.
5: Ne güzel bir sonuç.
2: Öyle doğru.
5: Hatta bunun için çay bile yapacağım. Hadi gel.
2: Aman tanrım.
5: Evet sürpriz yok.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi. Siparişiniz ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Enidor şampuan çeşitleri 249 lira yerine 165 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Her klasik araç...
10: Tamam bak, çalışıyor mu?
9: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
8: Evet.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: İspanya'nın yakın tarihine baktığımızda istisnai bir dönem görüyoruz. İç savaşı kazanarak iktidara gelen General Francisco Franco, 40 yıl boyunca ülkeyi demir yumrukla yönetti. 1939'dan 1975'e kadar süren bu yönetim dönemi, ülke tarihi ve yapıları açısından derin izler bırakan bir dönem oldu. Franco rejiminin büyük yapıları, görsel ihtişamı, teknik işlevselliği ve bunların yanı sıra sembolizmi de bir araya getirmiştir. Franco rejimi henüz yeni başlamıştı ki Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı patlak verdi. Nazi Almanyası dünyayı zorla kendi istediği tarzda bölmek istiyordu. İspanya bundan etkilenebilirdi. Franco en başından itibaren hem Cebeli Tarık Boğazı'nda hem de Pirenelerde sınırlarının tahkim edilmesini emretti.
1: Savunma bir şekilde görünür ve stratejik olmalıdır. Başka bir deyişle savunmanızı ölü veya çökmüş halde bırakıp savaşı bitiremezsiniz.
0: Yıkıma uğramış olsa bile İspanya Cebeli Tarık Boğazı'nda stratejik bir konuma ve Büyük Tungsten rezervlerine sahiptir. Bunlar rejimin hedeflerine yaklaşmak için kullanacağı başlıca değerler olacaktır.
2: Bunun anlamı aslında çok açık. Franco ve çevresindeki ordunun İspanya'yı Avrupa'da saygın bir güç haline getirme isteği öne çıkıyor.
0: İkinci Dünya Savaşı'nın girdabı, Franco'nun emperyalist emelleri için bir sıçrama tahtası görevi görebilir veya onu tarihin uçurumuna sürükleyebilir. Generalissimo sonraki adımlarını dikkatlice düşünmelidir.
3: Bu büyük bir cazibe aynı zamanda da bir korku demektir. Geç kalma korkusu.
0: Öne geçmek için yapılan savunma hamleleri ve alınan riskli kararlar Francoizmin en belirleyici ve bilinmeyen yönlerinden biri. İç savaşta zafer kazanan General Franco, İspanya'da barış ve birliği sağlıyor. Hitler'in Almanya'sının ve Mussolini'nin İtalya'sının katkıları, isyancı tarafın zaferinde temel bir rol oynadı. Ordu bu yeni aşamada önemli bir rol oynayacak. Ancak ülke harap durumda ve askeri malzemeler de dahil olmak üzere her yerde kıtlık var. Paradoksal olarak birçok açıdan İngiliz ve Fransız malzemelerine bağımlı haldeler.
3: Ülkemiz harap durumda, ciddi bir iş gücü açığı var ve yollar harap halde. Gerçekten zor bir durumdayız. İlginç bir şekilde de tüm bunların ortasında Franco'nun asıl kaygısı savaşımızın bitiminden 5 ay sonra 1 Eylül 1939'da ortaya çıkacak bir fırsattan yararlanmak olacak. Bu durum ülkeyi korkunç bir felakete sürükleyebilir. Ama Franco bunu fark etmiyor.
0: O gün Adolf Hitler yıldırım hızıyla Polonya'yı işgal etti. Buna karşılık Büyük Britanya ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. Böylece dünyanın gördüğü en ölümcül silahlı çatışma başladı. Peki İspanya'nın rolü ne olacak? Franco ne düşünüyor?
4: Coğrafi ve tarihi olarak ana vatanımıza ait olan Cebeli Tarık kurtarılmamış durumda ve İspanya onu egemenliğine yeniden dahil etme yönündeki meşru haklarından asla vazgeçmedi.
0: Yakın zamanda silah zoruyla birleşen İspanya için Cebeli Tarık baş ağrısıdır. Boğaz'ın tam kontrolü elinde değildir ve İngilizler potansiyel bir tehdit oluşturur. Bu sahipsiz bölgede, kayanın eteğinde ilk savunma hattı durmaktadır. Cesar Sanchez yedek bir topçu komutanıdır. Ömür boyu süren mesleki özverisi sayesinde bu tahkimatları avcunun içi gibi biliyor.
5: Burada 6 adet 65 milimetrelik top vardı. Birincil görevleri yüksek ateş hızları nedeniyle tank savar silahı olarak kullanılmak ve ateş perdesi oluşturmaktı. Bu bataryalardan 4'ü kıstak üzerinde bulunuyordu. Burada hiçbir bina olmadığını, buranın açık bir kırsal alan olduğunu ve önümüzde daha fazla yapı olacağını kabullenmemiz gerekiyor. Dikenli teller, mayınlar, ejderha dişleri ve hendekler.
0: Müzik
6: Kayalıkların eteğindeki savunmalara ek olarak La Linea de la Concepción'un merkezinde makineli tüfek yuvaları ve savunma sistemi inşa ediliyor.
5: Bunlar 1 Mayıs 1939'da Generalissimo'nun karargahının İngilizlerin zaten sahip olduklarından daha fazla toprak ele geçirmemeleri için kıstığa iki taraftan kapatma emrini vermesinin ardından gerçekleştirilen ilk savunma çalışmalarıdır.
6: İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla İspanya taraf tutmak zorunda kaldı.
3: Bu rejim için yeni olasılıklar açıyor. Müdahale mümkün hale gelirse silahlı kuvvetlerin her şekilde çatışmaya hazırlanmasını gerektirecektir.
6: 31 Ekim 1939'da savaş hala Hitler'in istediği gibi gitmiyordu. Ve Franco gizlice Ulusal Savunma Konseyi'ni topladı. Gündemde silahlı kuvvetlerin yeniden silahlandırılması ve İspanya'nın savaşta yer alacağı konu vardı. Ülke yeni bir savaşa girmeyi göze alamayacağı için başlangıçta tarafsızlığını ilan etti.
2: İspanya doğal olarak İtalya ve Almanya ile bir ittifak kuracağını ve gelecekteki düşmanlarının Birleşik Krallık'la Fransa olacağını başından beri öngörüyor.
6: Franco rejimi kısa sürmesini bekledikleri savaş bittikten sonra dünya bölüşülürken bundan faydalanmayı umuyor.
3: Amaç iki ayrı maddede incelenebilir. Cebeli Tarık'ın geri alınması ve eğer mümkün olursa Fas'taki Fransız himayesinin bir şekilde ortadan kaldırılması.
6: Ulusal Savunma Kurulu 10 yıl içinde 3 silahlı kuvveti yeniden inşa etmeyi planlıyor. Boğazı ve Atlantik rotalarını kontrol etmek için savaş gemileri, denizaltılar ve torpido botlarından oluşan yeni bir filo, 150 Stuka tipi avcı bombardıman uçağı da dahil olmak üzere 3600 yeni uçaktan oluşan bir hava kuvveti, General Vigon komutasında 150 tümeni içerecek şekilde 900 bin askeri seferber edebilecek bir kara ordusu. Ancak ekonomik gerçekler ağır basıyor. Şimdilik junta elindekilerle ve Hitler'le Mussolini'nin ödünç verebileceği kaynaklarla yetinmek zorunda. Franco, Cebeli Tarık'ın Akdeniz'in anahtarı olduğunu biliyor. Bu nedenle Güney Sınır Tahkimat Komisyonu'nu topçu komutanı Pedro Hevenois'e emanet etti. Başlangıçta savunma amaçlı olan çalışmalara önemli kaynaklar ayırdı. 1,5 yılda 200 top için mevziler içeren yaklaşık 500 tahkimat inşa edildi. 120 kilometre boyunca kıyı, bataryalar, tüneller ve askeri tesislerden oluşan bir ağ haline getirildi.
5: Evet, Vihia Batarya Komuta Merkezi'ndeyiz. Ateşleme buradan yönlendiriliyordu. İletişim buradaydı. Komutan burada görev yapıyordu. Burası menzil ölçer masasıydı ve burada 40 bin metre menzilli bir López Palomo menzil ölçer vardı. Kamarinel'deki boğazın girişinden diğer çıkışına kadar her yeri ve hatta Teuta bölgesini bile görebiliyoruz. Yani görüş alanı muazzamdı. Mükemmel bir manzaraya sahip stratejik bir konum. Boğaz o dönemin teknolojisiyle kontrol ediliyordu. Komuta merkezinde kullanılan kamuflaja dikkat edin. Özellikle hava fotoğrafçılığını yanıltmak için yapılmış yapay kayadan yapılmış. Birçok kişi tarafından kağıt hamuru olarak bilinen bir malzemeden yapılan harabe değil. Gerçek komuta merkezinin görünmemesi için yıkılmış bir ev gibi tasarlanmış. Bu top Ağustos 1941'de buraya monte edilen Jaime bir zırhlısından alınmış çift namlulu 305'e 50'lik tarettir. 1979 yılına kadar ateş etti. Her namlu yaklaşık 65 ton ağırlığındadır. Namlu 15.25 metre uzunluğundadır. Bir merminin 385,5 kilogram ağırlığında olduğunu ve yaklaşık 21 bin metrelik maksimum menzile fırlatmak için her seferinde 127 kilogramlık bir barut kullanmak gerektiğini belirtmeden edemeyeceğim. Bazı üst düzey generallerin görüşüne göre Boğaz özellikle de o dönemde Franco rejiminin onaylayabileceği tek siyasi kozdu. Bu nedenle 18 kıyı bataryası ve buraya yerleştirilen savaş ekipmanları vardı.
6: Franco rejiminin mihver devletleriyle olan yakınlığına rağmen ülke, müttefiklerden gelen petrol ve gıda tedariğine bağımlıydı. Resmi olarak İspanya tarafsız kalsa da aslında Nazilerle işbirliği yapıyordu.
2: Bu durum, Alman denizaltılarının gizlice Vigo ve Kanarya adalarında ihmal yapmasına ve Cebeli Tarık Boğazı bölgesinde Alman casusluğunun organize olmasına yol açtı.
6: Sınır bölgeleri bu işbirliği için özellikle uygundur. Irun, Portbou ve ayrıca Canfranc. İkinci Dünya Savaşı boyunca Canfranc uluslararası tren istasyonu İspanya'yı Avrupa'nın geri kalanıyla bağlayan stratejik bir merkez haline geldi. Victor López, Huesca'daki bu kasabanın belediye başkanıydı ve 1928'de açılıp hizmete giren istasyonun anısını yeniden canlandırmaktan sorumlu olan kişiydi.
7: Bu Fransız armasıydı. Ve diğer tarafta tüm yolcular için bu uluslararası alanın sembolü olarak İspanyol arması bulunuyordu. Ve burada durduklarında kimseye ait olmayan bir bölgedeydiler. Burada önemli bir demir yolu geçidi olduğu için İspanya'nın Hitler'le işbirliği yapması veya yapmamasının merkezi bir bahanesi olarak sürekli açık halde bırakıldı. Burada hiçbir şey olmadı ama aslında her şey burada oldu.
6: Savaşın taktik oyununda Canfranc özel bir öneme sahiptir.

0: Ben Feyyaz.
1: Bu da Sarı Kola.
0: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Budur.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Haziran 1940. Almanya, Hollanda ve Fransa'yı fethetti. İtalya savaşa girdi. Naziler Paris'i ele geçirirken İspanyol askerleri şehrin tarafsızlığını koruma bahanesini öne sürerek Tanka'yı işgal etti. İspanya çatışmaya doğru bir adım daha attı. Tarafsızlığını terk etti ve savaşmayan taraf olduğunu ilan etti.
5: Fransa'nın yenilgisi öncelikle savaşın sona ermek üzere olduğu izlenimini veriyor. İkincisi, Fransa yenildi ve galiplerle, özellikle de Alman galiplerle olan ilişkilerimizden en iyi şekilde yararlanmanın zamanı geldi diyorlar. Bunun için her türlü hamleyi yapmaya hazırlar.
4: Franco, Cebeli Tarık'ı geri almak ve Afrika'daki sömürgeci emellerini gerçekleştirmek için savaşa girmeye istekli.
5: Kazanımların cazibesi çok büyük. Ayrıca korku da var tabii. Bu daha çok geç kalma korkusu. Almanya işgalci bir güç olabilir ve Fransa ile barış şartlarında dikkatli olmalıyız. Çünkü yeterince hızlı hareket etmezsek masadan kayıpla kalkabiliriz.
6: Franco'nun hesaplarına göre İspanya, çatışmanın henüz bir dünya savaşına dönmeyip, bir Avrupa savaşı olarak kaldığı bu dönemde ancak kısa süreli bir savaşı göze alabilirdi.
4: 6 ay boyunca Franco savaşa girmek için müzakerelerde bulundu.
5: Rejim savaşa girmeye çalışıyor. Önce Almanya'ya sonra da İtalya'ya katılımı için tekrar teklifler sunuyor. Ancak her defasında bunlara çok özel yeni şartlar ilave ediyor. Bu da müzakerelerin çıkmaza girmesine neden oluyor.
4: Çıkmaz devam ediyor. Ne Franco ne de Hitler geri adım atmıyor. Ancak Almanya Boğaz üzerinden Akdeniz'e hakim olmak istiyorsa İspanya'nın yardımına ihtiyacı var. Cebeli Tarık'ta savunma için inşa edilen tahkimatlar savaşla beraber evrim geçirdi. Ve Ekim 1940'ta Franco'ya G planı sunuldu. Bu gibi mevzilerden açılacak yoğun topçu ateşi yardımıyla kayayı ele geçirme operasyonuydu.
7: Bu gözlemevi Cebeli Tarık'ı ve kıstığa bombalayarak ayrılmalarını engellemek amacıyla bu bölgenin arkasına konuşlandırılacak bir topçu birliğinin gözleridir. Bu Cebeli Tarık'ın İspanyollar tarafından ele geçirilmesinin bir parçası olacaktı. Ekipman eksikliği nedeniyle gerçekleştiriliyordu. Her yer savunma ve saldırı unsurlarıyla dolu. Burada bir gözlem noktası, bir, iki ve üç tane daha tahkim edilmiş sığınak görüyoruz. Burada bir topçu mevzisi ve iki tüfek galerisi olan bir komuta merkezi var. Daha aşağıda da durum tamamen aynı. Kısacası 1939'da 1946 yılları arasında Cebeli Tarık Meydanı'nda kurulan ağın bir parçası olan yoğun bir şekilde saldırı ve savunma unsurlarıyla dolu bir bölgedeyiz.
4: Ancak G planı uygulanmıyor. Artıları ve eksileri tartan Franco karar veremiyor. Silahlar sığınaklara asla ulaşmıyor. Franco toprak işgali hırsını gerçekleştirmek için savaşa girmeye meyilli ve Hitler Cebeli Tarık'ı işgal etmek ve Akdeniz'i kontrol altına almak için İspanya'nın yardımına ihtiyaç duyuyor. Aylarca süren sonuçsuz diplomatik çabalardan sonra üst düzey bir toplantı düzenleniyor.
5: İki lider arasında yüz yüze yapılacak görüşmelerin sorunu çözeceği düşünülüyor.
4: Franco ve Hitler 23 Ekim 1940'ta Hendaye'de tren istasyonunda buluşuyor. Franco Hitler'in taleplerine boyun eğmiyor.
6: İlk olarak İspanya'ya silah, mühimmat ve yakıt sağlanmasını istiyor. İkincisi Cebeli Tarık'ın geri verilmesini, üçüncüsü ise Fransız Fas'ını, yani Kuzey Afrika'da geniş bir İspanyol sömürge imparatorluğu talep ediyor.
5: Hendaye tamamen başarısız oluyor. Çünkü Franco Hitler'le yaptığı görüşmede Hitler'in kendisine kesin bir taahhütte bulunmayı reddettiğini görüyor.
4: Anlaşma sağlanamamasına rağmen İtalya ve Almanya ile gizli bir işbirliği protokolü imzalanıyor. Hitler, İspanya'nın Felix planı kapsamında Almanların Cebeli Tarık'ı işgal etmesi konusunda ısrar ediyor. Ancak Franco ve rejimi direniyor.
5: Franco ve ordunun asıl istediği Cebeli Tarık'ı almak. Böylece tarihi bir hesabı kapatmış olacaklar.
4: Cebeli Tarık'ın yanı sıra Almanya'nın savaş çabalarını sürdürmesi için İber Yarımadası'ndaki bir şeye daha ihtiyacı var. Bu dağların ortasında o döneme ait gerçek bir hazine saklı. Tonlarca tungsten. Orense'deki Casayo bölgesi devasa bir madene ev sahipliği yapıyor. Bu İspanyol topraklarında Naziler tarafından doğrudan işletilen az sayıdaki madenden biri.
8: Burası gerçekten erişilemez bir bölge. Galicia dağlarının en yüksek kısmındayız ve madenin bu bölgeye gelişi haliyle modernleşmeyi de beraberinde getirdi. Buradaki kısım gördüğünüz bu yapılar Almanlar tarafından işletilen ve bölgede Almanlar şehri olarak bilinen bu madenin idari bölümüne yani ofislerine karşılık geliyor. Madenin dibindeki bu alan Nazi yıkama tesisi. Daha ileride idari bina kompleksi bulunuyor ve bunların üzerinde bir hapishane bulunuyor. Burada iç savaştan kalma mahkumlar vardı.
4: Burada yaklaşık 500 mahkum çalışıyor. Ayrıca bölgeden 300 erkek ve kadın da pazartesiden cumaya kadar komplekste yaşıyor.
8: Bu tür mekanların gerekli olduğu bir topluluk atmosferi yaratıldı. Dans salonları ve tavernalar vardı. Bu yerleşim şekli ve yapılanlar Almanların uzun süre kalma fikriyle geldiklerini gösteriyor.
4: Buradaki tungsten madenleri 1937 ile 1945 yılları arasında altın çağını yaşadı. Peki bu mineral neden bu kadar önemli?
5: Birinci Dünya Savaşı'ndan önce çelik alaşımlarına az miktarda tungsten eklendiği zaman metalin çok daha sert hale geldiği keşfedildi. Bu da onu önemli bir mineral haline getirdi.
9: Savunma silahları arasında en kalın çelik levhaları bile delebilen ve muazzam bir güce sahip tank savarlar bulunur.
4: Tungsten periyodik tablodaki en sert elementtir. Bu metal aynı zamanda wolfram veya tungsten olarak da bilinir. Bir tank savar mermisinin ucuna uygulandığında düşmanın zırhını delebilme özelliğine sahiptir. Zırhlı araçların plakalarına uygulandığındaysa hayati önem taşıyan ek koruma sağlar.
6: Savaş zorunlu olduğunda stratejik bir mineral haline geldi.
9: Bolşevik Rusya Avrupa'yı harap etmekle tehdit ediyor. Dikkatli ve tetikte olan Almanya, muazzam askeri gücünün tamamen farkında olarak Rusya'ya topyekun savaş ilan ediyor.
4: Haziran 1941. Hitler Sovyetler Birliği'ni işgal etti ve Franco hemen Alman ordusunun komutası altında Rus cephesine savaşmak üzere gönüllülerden oluşan bir birlik gönderdi.
5: İspanya'nın bu savaşa katkıda bulunması gerektiğini düşündüler.
9: Üniversite, kırsal kesim ve atölye aristokrasisi Mavi Tümen adı altında oluşturulan birlikte yer alabilmek için başvuruda bulunuyor.
5: İlk Mavi Tümen çok önemli bir falancist bileşene sahip olmakla öne çıkıyor. Çünkü savaşa giremediğimiz için savaşmalarına izin verilen tek yere gidip savaşmak isteyen inanılmaz sayıda insan var.
4: Haziran 1941 ile Ekim 1943 arasında teknik olarak 250. Piyade Tümeni olarak adlandırılan birlikte toplam 47 bin İspanyol ve biraz da Portekizli görev yaptı.
6: Hep Ruslara karşı savaşmayacaklarını, Ruslara veya Rus halkına karşı kinleri olmadığını, ancak komünist sisteme ve Stalin'e karşı savaşacaklarını söylediler.
9: Aralık ayı geldi. Hava sıcaklığı Rusya içlerinde yer yer -52 santigrat dereceye düştü. Franco önderliğinde İspanyol gençliği Avrupa'nın alevlerini söndürmeye çalışarak modern tarihin en dikkat çekici askeri macerasına atılmaktan çekinmiyor.
4: Almanya için savaşan Mavi Tümen, Büyük Britanya'yı rahatsız etmişti ancak Franco kendini haklı çıkarmak için iki savaş teorisini icat etti. Birinde İspanya'nın komünizme karşı savaştığını, diğerinde ise tarafsız kaldığını iddia etti. Ancak İngilizler İspanya'yı hedef almış durumda ve yakında savaşın kilit bir cephesi haline gelecek. Pirene Dağları boyunca büyük ölçekteki sınır geçişlerinde artan gözetim zorunluluğu daha izole ve erişilmez olan Canfranc istasyonunu istisnai bir duruma sokuyor.
10: İspanya ve Fransa arasında açık kalan tek geçiş noktası burası. Yani İspanya 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız olmasına rağmen trenlerin buradan geçmesi ve her türlü nakliye unsuru için bir bahane olarak kullanılıyor.
5: Canfranc Uluslararası İstasyonu İspanya'dan Almanya, Fransa üzerinden tungsten taşımak için kullanılan en önemli duraklardan biridir.
10: Bu yüzden buna utanç treni deniyor. Ayrıca tungsten ve Franco'nun Nazi toplama kamplarına gönderdiği mahkumlar ve etnik azınlıklar yüzünden de bu isim veriliyor. Elbette bu binada, yukarıdaki odalarda, özellikle bu bölgede muazzam bir casusluk ağı kuruldu.
4: Almanlar zırhlarını güçlendirmek ve mermilerini sertleştirmek için tungstene ihtiyaç duyuyorlardı. Balboraz de Casayo madeni İspanya'da Naziler tarafından doğrudan yönetilen birkaç madenden biriydi.
8: Yaptıkları şey dıştaki çıkıntılarda kazmaya başlamak ve daha sonra damar boyunca dağın derinliklerine doğru ilerlemekti ve o zaman bu galerileri inşa ettiler. Yaptıkları şey kuvars damarını nereye götürürse götürsün takip etmek ve çökmesini engellemek için bir tür iskele, istinat duvarları inşa etmekti ve işte bu örnekteki gibi bazı yerlerde tamamen dikey olan duvarlar var. Bakın, burada görebilirsiniz. Bu bir mineral. Bu madenlerin hazinesi bu kuvars damarlarıdır. Çok çarpıcı bir mineral. Özel, kristal gibi bir parlaklığı var ve her şeyden önemlisi ağır. Çok ağır bir mineral.
4: Almanya tüm tungstenini Çin'den satın alıyor ve Trans-Sibirya demiryolu üzerinden Rusya'ya taşıyor. Hitler 1941'de Sovyetler Birliği'ni işgal ettiğinde alternatifler bulması gerektiğini fark etti.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: İspanyol tungsteni 2. Dünya Savaşı tarihinde kimsenin hayal edemeyeceği bir şekilde başrol oynayacak. Nazilerin Rusya'yı işgalinden sonra Hitler bu minerale olan erişim yolunu kaybetti.
6: O andan itibaren Almanlar gözlerini İspanya ve Portekiz'e dikti.
5: Almanya tungstensiz kalsın diye İngilizler de satın almaya başlıyorlar. Galicia tungsten madenlerinde Laura Martinez ve arkeologlardan oluşan ekibi tarihi yeniden inşa etmek için araştırma yaptı.
7: Bu maden genel olarak 6 tünel seviyesinden oluşuyor ve şu anda 2. tünel seviyesinde bulunuyoruz. Dağın içinde kilometrelerce yol kat ediyoruz. İşte madenin içindeki barut depolarından biri. Ve burada hala bazı dinamit kartuşlarının kalıntıları var. Bunlar da bu beyaz parçalar. Daha önce burada kullanılmış. Buradaki bu huninin çökmesi, maden kapalı olsa bile bir şekilde hala canlı olduğunun kanıtı. Kendi başına bir hayatı var. Oldukça ürkütücü bir yer. Ve dedem gibi yakındaki bir kasabadan gelen insanlar bu madenlerde geçici olarak çalışmaya geldiler. Buradaki koşulların çok zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Dedenizin bu tünellerde çalıştığını düşünmek gerçekten çok üzücü.
5: Amerika savaşa girdiğinde tüm cephelerde savaştı. Bu İngilizlerle birlikte tungsten satın almayı da içeriyordu ve mineralin fiyatı fırladı.
8: Gerçek bir altına hücum yaşanıyor ama bu tungstene hücum. Büyük servetler kazanılıyor.
5: İspanya tarafsızlığından yararlanarak Almanya, İngiltere ve Amerika'ya tungsten sattı. Sadece 4 yılda mineralin fiyatı 40 kat arttı. Rejim ayrıca ihraç edilen her ton için 100 bin pesata tutarında ek vergi uyguladı. Tungsten'in sömürülmesi, rejimin Almanya'ya olan borcunu ödemesine yardımcı olan ve Galicia ile Leon'daki maden kasabalarının yaşamlarını değiştiren bir para akışı sağladı. Ancak tüm salgınlar gibi kısa sürede hiç iz bırakmadan kayboldu. Amerikalıların Dünya Savaşı'na dahil olması savaşın gidişatını değiştirecek. Franco yeni bir strateji düşünüyor ve savunma taktiklerine odaklanıyor.
9: Yaptıkları şeylerden biri de köprüleri havaya uçurmak için hazırlamaktı. Bunun için de ülke çapında büyük köprülerde patlayıcılarla doldurulup havaya uçurulacak baka veya nişler oluşturdular. Özellikle bu köprü Boğaz Askeri Havaalanı'na erişim sağlıyor. Askeri havaalanı buradan başlıyor ve Tarifa'da bitiyor. Bunlar kayadan buradaki yolun görünmesini engellemek amacıyla sonradan yapılmış perdeler veya panellerdir. Asıl proje bir tünel olacaktı. Ancak maliyet ve kısıtlı zaman nedeniyle 1942'de 3 ayda inşa edildi. O zamanki inşaat bütçesi 220 bin pesetaydı. Ve burada disiplin taburlarından ve halk arasından mahkum olarak bilinen çalışma askerlerinden oluşan işçiler vardı. Perde savunmasının pasif bir unsur olarak düşünülebilir. Yani hassas bir bölge olan bu alanda gerçekleşen planları ve trafiği gizlemenin önemli bir parçası olarak düşünülmüş ve uygulanmıştır.
5: Savaş ilerledikçe Franco'nun işgal korkusu iyice arttı. Prenelere gelen herhangi bir düşman kuvvetini durdurmak için P hattını devreye sokmaya karar verdi. Böylece İspanya'da şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük askeri mühendislik projesi doğdu. Tarihçi ve arkeolog Nicolas ve ortağı Carlos, Navarra sığınaklarının kurtarılması konusunda uzmanlaşmışlar.
10: Bakın, bu üç girişli bir sığınak. Bunlar her zaman güneye bakan dağlarda bulunur. İşgal durumunda sığınabileceğiniz yer burasıdır. Doğrudan bomba darbelerine, topçu ateşine veya uçak saldırılarına dayanacak şekilde tasarlanmışlardır. Bazıları bunlara dayanmak için bir metre kalınlığında tonozlarla tasarlanmıştır. Bu nedenle her dağın tepesine taşınması gereken muazzam miktarda beton ve demir kullanılmıştır. Bunlar muazzam yapılar.
5: Pirene dağları boyunca sığınaklara ek olarak bir iletişim ağı, makineli tüfek yuvaları, topçu mevzileri ve atış gözlem noktaları tasarlanmıştır.
10: Elimizde dağların, akarsuların kilometre noktalarıyla işaretlenmiş, arazinin topografyasını gösteren bir harita var. Ve son olarak her bir sığınağın, her bir savunma noktasının sembolleri de mevcut.
5: P hattını tasarlarken askeri mühendisler o dönemin en büyüğünden, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa tarafından tasarlanan ve bir mega yapı olan Maginot hattından ilham aldılar. Maginot hattı doğrusal bir şekilde inşa edildi. Her türden sayısız tahkimat ve çeşitli noktalarda girişler vardı. Bunların hepsi insan ve malzemelerin raylar üzerinde hareket ettiği yeraltı tüneliyle birbirine bağlanmıştı.
10: Devasa bir yapıydı. Doğrusal, firavunvari bir işti. Birçok unsuru vardı. Ama sonunda işe yaramadı çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar girdi ve hattın bir noktasını ele geçirdikleri anda her şey çöktü.
5: Maginot hattının aksine P hattı bağımsız savunma adacıkları temelinde tasarlandı.
10: Her adacığın kendi birlikleri, malzemeleri, iletişimi, mühimmatı ve silahları olacaktı. Bu nedenle birkaç adacığınız varsa ve biri düşerse diğerleri hala elinizde olurdu.
5: P hattının inşasında Canfranc Uluslararası Tren İstasyonu birinci sınıf lojistik üssü haline geldi. Asker ve malzeme birlikleri trenle getirilerek depolanıyor ve uygun şekilde dağıtılıyordu. Bu bölge Fransa'yla ana iletişim yollarından biri olan bir sınır merkeziydi. Burayı korumak için hiçbir masraftan kaçınılmadı.
11: Burası istasyonun güneyinin savunulduğu nokta. Burada rayların bulunduğu alt kesimden yukarıya kadar birbirine bağlı birkaç sığınak görüyoruz. Buradan makineli tüfeklerle istasyonun raylarının bir kısmını koruyabiliyorlardı.
5: Canfranc Vadisi'nin savunması istasyonu koruyacak uçak savarları içeriyor.
11: Eğer uçaklar kuzeyden güneye bu yönden gelseydi, uçak savarları göremezlerdi. Ve buradan geçerken zaten güneye doğru giderken vurulabilirlerdi.
5: 1944'te Preneler bölgesi yapım aşamasındaki sığınaklarla doluydu. İkinci Dünya Savaşı artık mihver devletlerinin lehine gitmiyordu. Ve Franco rejimini korumak için bir sonraki hamlesini düşünüyordu.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Budur.
14: Gelmiş geçmiş en iyi kriz.
13: Şeftali.
14: Budur.
13: Boş ver sen bu reklamı.
14: Kendin nereye bulur?
13: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Parasının kıymetini bilenler.
17: Biziz.
18: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
17: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
18: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
17: Para mı kaybettirir?
18: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
19: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
18: Dördü bir arada Kalgon, kireç, ki, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
20: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
21: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
22: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
21: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
23: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
24: Atıştırmalık?
23: Yok, ben doymalık takılıyorum.
24: Bir şey diyeyim mi?
25: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
24: Abi bu adam ne yiyor ya?
26: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
27: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
28: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
29: Ben Chris.
11: Ben Max.
29: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
29: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
29: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Fransa sınırında devasa bir askeri yapı olan P hattı, İspanyol Pirenelerinin tarihine ve manzarasına damgasını vurdu. Bu devasa proje, Fransa ile olan 500 kilometrelik sınırı olası bir müttefik işgaline karşı savunmak için inşa ediliyor.
10: Bu yapı 1939 yılı civarında inşa edilmeye başladı.
4: D-Max'te.
5: Fransa sınırında devasa bir askeri yapı olan P hattı, İspanyol Pirenelerinin tarihine ve manzarasına damgasını vurdu. Bu devasa proje, Fransa ile olan 500 kilometrelik sınırı olası bir müttefik işgaline

0: ne tür bir bina olduğunu tahmin edebilirsiniz. Çatı sadece basit bir metal levhaydı. Ve burada kışın 1 metre veya 1,5 metre kar yağışı oldukça yaygındı. Bu yüzden tüm bunları yapmak zorunda kalan insanların burada kesinlikle iyi vakit geçirmediklerini anlayabiliyoruz.
1: 10 bin bina planlanmış olup yaklaşık 6 bini fiilen inşa edilmiştir.
0: Kıyıdan kıyıya uzanan bu devasa sığınak inşaatı binlerce insanın getirilmesini ve hepsinin barındırılmasını gerektiriyordu. Bu vadilerde gördüğünüz üzere yatak içeren çeşitli kışlaların bulunduğunu gördük. Bunlar altyapıyı inşa eden işçilerin barındırılması için tasarlanmış yerlerden bazılarıydı.
1: P hattı Preneler boyunca 500 kilometre uzanmaktadır. Ucuca dizildiğinde her 100 metrede bir sığınak yapıldı. Tamamlanan 6000 yapının hiçbirinde silah barındırılmamıştır. Müttefiklerin zaferleriyle 2. Dünya Savaşı'nın gidişatı belirleyici bir hal aldı.
2: İspanya, Almanya ve İtalya gibi iki büyük faşist ülkenin, ayrıca Japonya'nın yenilgiye uğrayacağı bir dünyada İspanya çok ciddi zorluklarla karşılaşabilir. Bu nedenle acil bir strateji değişikliği gereklidir.
1: O andan itibaren Franco söylemini değiştirecekti.
3: Tüm İspanyolların oy birliği ve coşkulu desteğiyle Franco, barışın zaferlerini halkıyla birlikte kutlar ve İspanya'nın özgürlüğü ve refahı için hiç durmadan çalışır.
4: İspanya tarafsız statüsünü yeniden kazanır, savaşmama ilkesini terk eder ve ardından tekrar tarafsız olur.
1: İngilizler ve Amerikalılar rejime baskı uyguluyorlar.
4: Müttefiklerin Franco rejimine yaptıkları en büyük baskı şuydu: Mavi Tümen'i çağırarak Rus cephesini terk etmesi yönünde. İkincisi ve ondan daha önemlisi, Alman askeri çabalarını zayıflatmak için Almanya'ya tungsten ihracatını durdurmasıydı. En çok da bu konuda ısrar ediyordu.
3: Tümen'in gönüllüleri ve yaralıları evlerine dönüyor. Barışları dalgalanan bayraklar ve gökyüzüne kaldırılmış kollarla karşılanırken İrun istasyonundan naklediliyorlar.
2: İspanya pes ediyor ve Mavi Tümen'i geri çekiyor.
1: Ancak tungsten mücadelesi savaşın sonraki aylarında da devam edecek. Almanlar Kasayo'da son ana kadar tungsten çıkardılar. Almanya'nın teslim olduğu gün baş mühendis George Burke madeni terk etmeden önce makine dairesinin havaya uçurulmasını emretti. Ancak madencilik planları büyük ölçekliydi.
5: Bu yıkama tesisi Naziler tarafından tasarlandı. Görünüşe göre Almanların kullandığı ilk yıkama tesisi onlar için çok küçük ölçekte kalmıştı. Bu yüzden çıkarılan minerali işlemek için sonradan bu yapıyı tasarladılar.
1: Almanlar yıkama tesisinin faaliyete geçtiğini göremediler ve tesis İspanyol iş adamlarının eline geçti.
5: Burası 6 katlı. Her kat işleme sürecinin bir aşamasına karşılık geliyor. İlk önce minerali kuvarstan ayırdılar çünkü birlikte çıkarıldılar. Sonra da cevheri öğüttüler çünkü buradan toz halinde çıkmalıydı. Bu inanılmaz. Buraya ilk geldiğimde mekanın büyüklüğüne ve içerdiği ekipmanın çeşitliliğine hayran kalmıştım. Tüm makineler hala burada.
1: Kasayo dışında İspanya'daki diğer tungsten madenlerine ne oldu? Müttefikler Normandiya çıkarmasını titizlikle planlıyor. İspanya Hitler'e tungsten satmayı bırakırsa ordusu zayıflayacak.
2: Müttefikler Almanların tungsten tedarikini kesmenin savaş alanında Almanya'yı zayıflatması için en azından 6 aylık bir süre gerektiğini hesapladılar.
1: Gıda ve petrol tedariğini kesme tehditlerine ve baskılarına rağmen Franco rejimi Almanlara tungsten satmaya devam ediyor.
2: O zaman elbette tungsten krizi başlayacak. Ocak 1944'te Amerikalılar yeter artık diyorlar, rest çekiyorlar. Bundan böyle hiç kimseye tungsten satılmayacak.
1: Franco hükümeti gelen dövizi bırakmak istemedi. Savaş sonrası dönemin zorluklarına batmış İspanya, Almanya'ya iç savaşta ettiği yardımın borcunu ödüyordu.
2: İspanya reddeder ve Amerikalılar 3 ay boyunca

0: Şey giden petrol tedarikini keser ta ki İspanya pes edene kadar.
1: Durum o kadar ciddidir ki o yılki zafer geçit töreninde sadece Generalissimo'nun arabasına izin verilir. 6 Haziran'da Normandiya çıkarmasıyla Avrupa'nın kurtuluşu başlar.

0: Pirenelerin ormanları arasında gizlenmiş P hattının askeri yapıları ve sığınakları mükemmel durumda korunmuş.
1: Girişe bak. İşte burada. Bakalım açılacak mı? Bir, iki, evet.

0: İşte görüyorsunuz. Bakın, inşaat için gereken tonlarca beton. Ve üstelik burada yüksek kaliteli beton kullanılmış. 1940'lardan beri burada ve mükemmel durumda. Yaşlı bir beyefendi bize duvar ustaları için beton ve çimentonun günde adam başına 6 çuval olarak karneye bağlandığını söylemişti. 6 çuval çimento bir duvara 4 taş döşemek için yeterli. Yani çok değil.
1: Bu devasa savunma yapısı ölçeğiyle orantılı bir maliyete sahipti. Sadece 1947 yılında 12 milyon pesata harcandı ve 10 bin ton çimento kullanıldı.
0: Devlet kaynağının büyük bir kısmı evler ve insanlar için değil de sonunda hiçbir amaca hizmet etmeyen bu devasa iskeleti inşa etmek için buraya tahsis edildi. Gerçekten yazık.
1: İkinci Dünya Savaşı sona eriyor. Franco rejiminin çatışmadaki rolünün farkında olan garipler bir dizi önlem almaya karar veriyor.
2: İspanya'nın Birleşmiş Milletler'e girişi engelleniyor, tüm büyükelçiler geri çekiliyor ve başka bir takım yaptırımlarla İspanya 2,5 yıl tecrit altında kalıyor.
1: İspanya izole ediliyor ve Franco geleceğinden endişe ediyor. Ancak çok yetenekli bir stratejist.
3: O andan itibaren İspanyol rejimindeki Katolikliği ve antikomünizmi güçlendirmeye başladı.
2: Peki rejim ne yapıyor? Rejim faşist yönünü gizlemeye başlıyor. Yeni döneme uyum sağlayabilmek için çok müthiş bir dönüş.
1: Çatışma bittiğinde dünya ikiye bölünecekti. Batı ve komünist bloğu.
2: Dünya iki bloğa ayrıldığında İspanya kendini özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile el ele bulacaktır.
0: İnşaatın 1953'te Franco Eisenhower'la anlaşma yaptığında durdurulduğu sanılıyordu.
1: Ancak bulunan raporlar ve belgeler bunun böyle olmadığını gösteriyor.
0: Şimdi gördüğümüz şey hem rejimin hem de dönemin paranoyası. Tehlikenin artık Ruslar olduğu militarist bir paranoya. Bu yüzden 1958'e kadar inşaata devam ettiklerini görüyoruz.

0: Sonuç olarak P hattı tahkimatları ve Cebeli Tarık Boğazı tahkimatları hiçbir zaman kullanılmamış olsa da İkinci Dünya Savaşı sırasında rollerini oynadılar.
1: Bu, ordunun sınır bölgelerinde gücünü göstermek için her zaman kullandığı bir taktiktir.
0: Çok para kazandıran tungsten birkaç yıl sonra değerini tamamen kaybetti.
2: Franco'nun sahip olduğu bir şey varsa o da kendini düşünmesi, tüm fırtınaların ve akıntıların arasından ustaca geçebilmesiydi.
0: Bugün bu kalıntılar çalkantılı bir döneme, Franco'nun faşist eksenle başlattığı ve özgür dünyayla el ele komünizme karşı sona erdirdiği büyük oyuna tanıklık ediyor.
3: Franco, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinde kayıp bir imparatorluğu yeniden inşa etme fırsatı gördüğünü düşündü. Ancak başarısız oldu ve rejimini sürdürebilmek için büyük çaplı manevralar yapmak zorunda kaldı.
0: İkinci Dünya Savaşı'nda yol almak karmaşık ve tehlikeli bir girişimdi. Totaliter planlarıyla yok olan Hitler ve Mussolini'nin aksine Franco, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında kendine bir yer buldu ve 1975'e kadar iktidarda kalmayı başardı.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
3: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Oo. Ben yıllarımı dünyanın dört bir yerinde ilginç mimarileri inceleyerek geçirdim. Şimdi sizleri dünyanın en yüksek barajlarından birine götüreceğim. Türkiye'nin doğusunda dünyanın en ücra inşaat alanı. 249 metre yüksekliğindeki baraj 1.9 milyar litre suyu tutacak. Türkiye'nin tarihindeki en büyük altyapı projelerinden biri.
1: Burası benim ülkemin, evet, ve aynı zamanda dünyanın da geleceği.
0: Uğur Barajı'ndan 30 metre daha yüksek. Başla! 11 milyon ton betonla yapılmış. Dünyanın en derin insan yapımı göllerinden birini oluşturan ve dünyanın en güçlü nehirlerinden birini tutacak bir baraj. Ve bütün bu su basıncı bu tüneli parçalayabilir mi?
1: Evet, bu gerçekten tehlikeli.
0: Muhteşem. Kafamın üzerinde uçan bir buldozer var. Ve bunların hepsi ülkenin en büyük şehirlerine yıllarca yetecek elektrik sağlamak için. Aman tanrım. Bunu hep bu şekilde mi yapıyorsunuz?
1: Evet.
0: Oo, bu gerçekten korkunç.

0: Şu anda Türkiye'nin doğusundaki Çoruh Nehri Vadisi'ni sınırlayan dağlardayım. Türkiye 70 milyonun üzerinde nüfusu olan bir ülke ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip. Asya ve Avrupa olmak üzere iki ayrı kıta üzerine yerleşmiş olan Türkiye'nin şehirlerdeki nüfusu son 20 yılda ikiye katlandı. Modernleşen bir ekonomiyle birlikte ülkenin enerji ihtiyacı 3'e katlanmış durumda. Sorun şu ki ülkenin enerji kaynaklarının %70'i ithal fosil yakıtlardan elde ediliyor. Bu durum hem ekonomik olarak hem de ekolojik olarak çok da güvenilir değil. Bu durumu güvence altına almak için Türkiye tarihinin en büyük altyapı çalışmalarından birini yapıyor. Mühendisler Türkiye'nin enerji geleceğinin burada. İstanbul'dan 20 saatlik mesafede dünyanın en engebeli arazisinde yattığını buldular. Şu anda dağların ortasındayız ve proje alanına ulaşmamız için dağların yamaçlarından dolanan bu zikzaklı yollarda ilerlememiz gerekiyor. Ve yan tarafa bakarsanız buranın dik bir iniş olduğunu görebilirsiniz. Hadi dostum. Bu sadece inşaat alanına ulaşmanız için gitmeniz gereken yol. Ve işte orası Deriner Barajı. İki dağın arasına çakılmış koca bir beton takoza benziyor. Şuna bakar mısınız? Çok güçlü görünüyor. 1.6 milyar dolarlık bir hidroelektrik projesi olan Deriner Barajı, dünyanın en büyük barajlarından biri. 249 metre yüksekliğinde, 800 metre genişliğinde, 1.9 milyar ton su tutma kapasitesine sahip olan baraj, yılda 2000 gigawatt saat elektrik üretecek. Türkiye'deki 750 bin evin kullanımına yetecek elektrik demek bu. Melih, büyük resme bakıldığında
1: evet.
0: Bu projenin amacı enerji bağımsızlığı. Kendi enerjinizi üretmek ama aynı zamanda sürdürülebilir enerji anlamına da geliyor, değil mi?
1: Evet, bu bir şarjlı pil.
0: Doğru.
1: Bu baraj 100 yıldan daha uzun bir süre dayanabilmesi için tasarlandı. Aynı sizin ülkenizdeki Hoover Barajı gibi.
0: Yani bu Türkiye'nin Hoover Barajı.
1: Aynen öyle.
0: Deriner Barajı, Hoover Barajı'ndan 10 katlı bir apartman kadar daha yüksek. Ama aynı derecede dayanıklı. Ve onun özel şekli onu Hoover'ın 1/3 kalınlığında yapılmasına olanak sağlıyor. Hoover Barajı diğer birçok baraj gibi bir yer çekimi barajı. Geniş bir tabana sahip kalın bir beton. Suyu tutan şey onun saf ağırlığı. O yüzden Hoover Barajı tabanı 180 metre genişliğinde. Ama Türkiye'deki Deriner Barajı sadece 60 metre genişliğinde. Çünkü mühendisler daha yenilikçi bir tasarım yapmışlar. Bir kemer. Kemer üzerine gelen yükü alır ve eğrisi boyunca ileterek kemerin uçlarında bağlı olduğu zemini aktarır. Burada kullanılan da aynı konsept. Kemeri alıp yan çeviriyoruz. Ama bu sefer üzerine gelen yük barajın tuttuğu 1.9 milyar ton su oluyor. Ve kemer bu kuvveti ayırıyor ve daha sonra üzerinden aktararak yanlardaki dağlara doğru iletiyor. Bu kemer 1/3 oranında daha az beton gerektiriyor. Ama yine de bu 249 metrelik barajı tek parça halinde yapmak mümkün değil. Bunun yerine ekip her biri bir ev büyüklüğünde saf betondan oluşan 2000 bloğu teker teker döküyor. Şu anda 1400 blok dökülmüş durumda ve yükseklik 182 metre. Ve bu çalışma alanına ulaşmanın tek yolu insanları kablolu vinçle oraya uçurmak. Bizi bu küçük mavi hapishane hücresi götürecek. Merhaba, ben Zenim. Tamam. Bugünkü aracımız bu. Tamam, kilitlendik. Hadi gidelim. Aman tanrım. Baraj bittiğinde üzeri tamamen düz olacak. Ama inşaat sırasında blokları farklı yükseklikte yapıyorlar. Uçurumdan aşağı bakınca insan dağın yamacında ilerlediğini hatırlıyor. Aşağı bakıyor ve bu inanılmaz kavisi görüyorsunuz. Bu yükseklikte bu barajın nasıl inşa edildiğini kesin olarak anlayabiliyorsunuz. Bu aslında hepsi birer beton dolgusu olan küçük inşaat projelerinin bir birleşimi. Alt ve üst kısımları var ve bu da tırtıklı bir üst düzey oluşturuyor. Aynı bir kalenin üst düzeyi gibi. Üst bloklarda ekip dört taraflı çelik kalıpların arasına beton döküyor. Bunların yükseklikleri 3 metre ve ağırlıkları 20 ton. Ve üst tabakalar kuruyunca alt kısımla yapmak için bunun yarısı kadar kalıp kullanmaları gerekiyor. İşte geldik. Yavaşça dökülmek üzere olan bloğun kalıpları arasına iniyoruz.
2: Tamam.
0: Derinlerin şekli de ayrı bir fayda daha sağlıyor. Su barajı ittiğinde onu kırmak yerine onu sıkıştırarak daha güçlü yapıyor. Ve bu sıkıştırma gücü sayesinde mühendisler bunu normal yaptıkları gibi inşaat demiri kullanmak yerine doğrudan betonla yapabiliyorlar. Merhaba, ben Danny. Nasılsın? Ekip bloğu güçlü yapmak için ekstra kalın betona güveniyor. Bir bloğu doldurmak için dağın yamacında karıştırılan bu betondan 3000 ton gerekiyor. Beton kamyonun iş sahasına ulaşmasının bir yolu olmadığı için ekibin betonu her seferinde bir kova olacak şekilde bir vinçle taşıması gerekiyor. Aman Tanrım! Bu muhteşem, bu inanılmaz. Burada betonu dökmenin yöntemi bu. Önce dağın kenarında yapıyorlar, bir vince bağlı bir kovaya dolduruyorlar. Sonra da kovayı buraya uçurup betonu döküyorlar. Tamam işte geliyor. Tetiği ben çekiyorum bebeğim. Her kova 8700 litre beton taşıyor. Tamam işte burada. Kabloyu yakaladım. Bir bloğu doldurmak 100 kova gerektiriyor. Geliyor!
3: Kabloyu çek.
0: Barajı güçlü yapabilmek için ekibin betonu eşit bir şekilde yayması gerekiyor. Ve bunu kürekle yapmak günler alır. O yüzden vinç daha iyi bir çözüm getiriyor. Aman tanrım, şaka yapıyor olmalısınız. Bunu her gün görmek imkansız. Şu anda kafamın üzerinde uçan bir buldozer var. Bu gerçekten korkutucu. Harika. Buldozer mi lazım? Uçur gelsin. Yani işin işleyişi bu yönde mi? Beton kovayla getiriliyor ve buldozer onu dağıtmaya başlıyor.
1: Evet.
0: İlginç olan şey ise bu yapıda hiç demir yok.
1: Hayır.
0: Değil mi? Bu saf beton yani.
1: Hayır. Sadece beton, demir yok. Başka hiçbir şey yok.
0: Muhteşem. Bunu normal bir beton yapıda göremezsiniz. Bu saf beton kütle. Yani burada gördüğünüz bütün alan ağzına kadar betonla doldurulacak. Gerçekten çok ilginç. Bu arkadaş yayalar için durmuyor herhalde.
1: Evet.
0: Bu çılgınca. Burası çok büyük bir yer değil. Ve buradaki 4-5 kişi bir çeşit buldozerden kaçma oyunu oynuyor. Ve bütün bunlar olurken durmaksızın tepelerinde işte bu çalışıyor. Geliyor Şafak, dikkat et. Ekip iki farklı çeşit beton kullanıyor. Bloğun merkezinde İçinde 10 santimlik kaya parçaları olan beton, bloğun dayanımını arttırmaya yarıyor. Buraya. Tamam işte geliyor. Kenarlarda ise daha ince bir karışım barajın pürüzsüz dış yüzeyini oluşturuyor. Gel bakalım. Oh. Başım belada. Başım belada. Burada kaldım. Hayır, o tarafa çekme. Mustafa, o tarafa çekme. Baylar, ikiniz de farklı yönlere çekiyorsunuz. Bu beton... Vay canına. Vay canına, aman tanrım. Aman tanrım, olamaz. Ah, bu bir ilk. Botlarımın bulunması için barajın inşaatına ara verildi. Hala bunu çekmemiz gerekiyor, değil mi? Evet, bunu çekmeliyiz. Bunun için botlara ihtiyacım yok. Sanırım bu beton dökmenin en çılgın yolu olsa gerek. Bloğun merkezindeki betonu buldozer yayıyor. Ama onun kenarlardan 3 metre uzakta durması gerekiyor ki kalıplara zarar vermesin. Çevre betonlarını yaymak için ekip, vibratör denilen, özel olarak modifiye edilmiş bir ekskavatör kullanıyor. Sana önemli bir soru soracağım. Vibratör nerede? Bu 8 tane titreşim çubuğu olan 20 tonluk bir makine. Ve kalıpların yakınlarındaki betonu düzgün bir şekilde yayarken, beton içinde oluşabilecek, aynı zamanda betonu zayıflatabilecek hava kabarcıklarını da yok ediyor. Yarım günlük çalışmadan sonra vibratör olabilecek en yoğun, en sağlam beton kütlesini oluşturuyor. Bir kova daha bebeğim.
4: Abla,
2: placakadaki yap, la placakadaki. Tamam.
0: Bu kova, buldozer ve vibratör kombinasyonu ekibin bir günde bir bloğu bitirmesini sağlıyor. Hey, bu görüntü size burada ne kadar karışık bir işlem yapıldığını anlatabilir. Kovadan beton geldiği anda buldozer onu bir tarafa yayıyor. Aynı zamanda vibratör kenarları sallıyor ve sadece bu blokta bu işlem en az 100 defa tekrar ediliyor. Sırada dünyanın en büyük delik tıkama işlerinden biri var. Harç çıkarma zamanı bebeğim. Dünyanın en derin insan yapımı gölünün üzerinde. Şu anda barajın çok üzerindeyiz.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Budur. Yeah.

0: Tasty.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Türkiye, Rusya, İran ve Irak'a sınırı olan bir ülke. Dünyadaki en zengin petrol kaynakları olan bu üç ülkeye sınırı var. Fakat Türkiye komşuları kadar şanslı değil. Onların kendi petrol rezervleri 15 yıl içinde tükenecek. Yani Türkiye için gerçek şu ki bu asır içinde doğalgaz, petrol veya fosil yakıtları tükenecek. Bunların hepsi bitmiş olacak.
5: Evet, bu sürdürülebilir bir kaynak. Bu enerji kaynağı tükenmeyecek.
4: Yani bütün strateji yabancı kaynaklara olan bağımlılığı azaltmak üzerine kurulu.
5: Evet, kesinlikle. Bu bağımsızlık demek.
4: Deriner Barajı'nın gücünün kaynağı 2000 ayrı bloktan oluşan kavisli kemerinin arkasında tutacağı 1.9 milyar ton sudan geliyor. Kemer şekli baraja dayanıklılık sağlamasına rağmen baraj en fazla en zayıf halkası kadar dayanıklı olabilir. Bu 2000 bloğu birbirine bağlamak için ekip bloklar arasına yerleştirilen borular aracılığıyla aralara harç dolduracak. Yani toplamda 4000 eklem birleştirilecek ve bu baraj bütün halinde sert bir kaya olacak. Bloklar arasındaki aralıklar sadece 2 milim genişliğinde. Yani harç doldurmak için çok dar. Bloklar arası bu aralığı iki katına çıkarıp harç doldurulabilecek miktara getirebilmek için mühendisler her 3000 tonluk bloğu dondurarak küçültüyorlar. Bu açıdan bakınca neden bloğu küçültmeye çalıştıklarını anlayabilirsiniz. Bakın, buraya yapılacak olan blok, buraya karşılık gelecek bir tümsekle yapılıyor ki aralarında bir bağlantı olsun. Ve bloğu küçülttüğümüzde aralarında milimetrik bir boşluk oluşturacağız. Ve bu önceden yerleştirilmiş borular sayesinde harç araya dolacak ve bu iki bloğu birleştirecek. Blokları dondurmak için ekip bloklar dökülmeden önce yerleştirdikleri demir borulara donma sıcaklığındaki suyu pompalayacak. Bu dondurucu işlem sıcaklığı 10 dereceye kadar düşürecek ve bloğu küçültecek. Aslında bakıldığında bu sistem aynı radyatörün çalışma sistemine benziyor değil mi? Yani radyatör sıvıları böyle çalışıyor. Onlar da böyle yay şeklinde gidiyorlar ama bu yayları ısıtmak yerine onları soğutacağız. Ve bunu yaparak da sıcaklığı düşürüp bloğun küçülmesini sağlayacağız. Tamam. Blok küçülürken borular çok fazla baskıya maruz kalacak. Tamam, işte oldu. Ve eklemlerin kırılma ihtimali yüksek olacak. O yüzden ekip boru parçalarını esnek lastiklerle birleştiriyor ki böylece eklemler blokla birlikte hareket edebiliyor. Bir tane daha. Çok güzel, şuna bakın. Tamam, devam edelim mi? Bu mu? İtiyorum, itiyorsun ve işte birleşti. Çeviriyor, biraz esnetiyor ve koptu. Boruları aralarında 2 metre olacak şekilde yılan gibi diziyorlar. Çünkü boruları daha sık dizerseniz bu sefer bloğu çok fazla donduruyor, değil mi?
5: Aynen öyle.
4: Ve kırılma riskini artırıyor.
5: Evet.
4: Bundan sonra her boruyu bir düzine demir çubukla sabitliyorlar. Onları yerlerine çakıyor ve çelik bir boruyla büküyorlar. Tamam. 4 inşaat demiri yerine oturdu şimdi. Onları eğip sabitleyeceğiz. Doğrudan borunun üzerine mi eğiyorum?
5: Evet, üzerine.
4: Daha fazla mı?
6: Daha fazla eğmen gerekiyor.
4: Daha fazla. Bana kimse miktar söylemedi.
5: Dur, ben sana göstereyim.
4: Aslında bana çok iyi yapıyorum gibi gelmişti. Yalan söylemiyorum. Aynı benim yaptığım gibi yaptım.
5: Heyecanlı mı?
4: Daha çok yorucu. Tamam, yaptım. Evet. Bir bloğu küçültmek 4 aylık soğutmak gerektiriyor. Ama harcı doldurmadan önce bir iş daha yapmaları gerekiyor. Barajı sızıntılara karşı kontrol etmek. Eğer barajın yüzeyi mükemmel şekilde kapanmazsa harç dışarı sızabilir. Harcı pompalamadan önce başka bir ekip bütün eklemlerin sızdırmadığından emin oluyor. Yani bu gördüğünüz eklemde sızıntı yok ama şuradaki örneğe bakarsanız ya da şuraya ve şuraya hala sızan yerler olduğunu görebilirsiniz.
7: Sonra su testi yaptığın zaman arızalar tamam meydana çıkıyor. Dolayısıyla biz de bunları böyle tamir yapıyoruz.
4: Harcın eklemlerden sızmasını engellemek için ekip önce harç için yerleştirilen borulardan basınçlı su pompalayarak test yapıyor. Eğer eklemler doğru bir şekilde kapatılmamışsa su yüzeye sızıyor. Bana sızıntıları gösterebilir misin? Nasıl bir gözlem yapıyorsunuz? Sızıntı gördükleri yerdeki eklemleri elle kapatmak zorundalar. Bütün barajın yüzeyinde yüzlerce sızıntı potansiyeli olmasına rağmen bunların hepsini teker teker kapatıyorlar. Barajın içine pompalanan su dışarıdan görülebilecek seviyede sızmaya başladı ve 3 tane sızıntı tespit ettiler. Şu anda baraj gövdesinden yukarı çıkıp onları tamir edeceğiz. Tamam baylar, yukarı. Hareketli bir vince bağlı ve baraj duvarından sadece birkaç santim ötede ilerleyen 2 metrelik bir platform üzerinde ekibimiz sızıntılara doğru hareket ediyor. Oo, parmaklara dikkat, parmaklara dikkat. Aslında vinç bizi yukarıya çıkarmaya başladıkça biz de kendimizi barajın kavisli yüzeyine sürterken buluyoruz. Tamam. Bakın şu anda yerden 30 metre kadar bir yükseklikteyiz. Ve buradan aşağıdan gördüğümüz şeyi çok net olarak görebiliyoruz. İşte sızıntı orada. Şimdi bunu kapatabilmek için barajın içine girip sızıntının yerini tespit edip arş pompalayıp kapatacağız. Ve buna başlamak için Ömer, hadi başla dostum. Tamam. Şaka yapıyor olmalısın. Bu büyük bir matka. Sızıntıyı kapatmak için barajın içine açılan bir delik açıyorlar ve bu sayede arkadan öne doğru harç doldurabiliyorlar. Ömer açılı deliğini tamamladı ve amacına ulaştı. Artık çatlağın arkasındayız ve şimdi bu delikten harç doldurduğumuzda harç arkadan öne gelecek ve bütün çatlağı kapatacak. Hadi harç zamanı baylar, harç zamanı. Bu harç, çimento ve su karışımının yanında 0.2 milimetrelik çatlak içinde iyi ilerlemesini sağlayacak bir inceltici maddeden de oluşuyor. Ev yapımı karışımımızı da yapıyoruz. Bazen harç karıştırmak gibi sıradan şeyler yaparken bile insanın nerede olduğunu unutması imkansız oluyor. Şu an barajın tepesindeyiz bebeğim. Tamam, işte başlıyoruz. Harcı buraya boşaltıyoruz. Şimdi harcımız bir kovada. Ve kovada duvarın içine doğru gelen bir hortuma bağlı. Yani ben pompalamaya başladığımda çatlaklar dolmaya başlayacak. Tamam, görünüşe göre burada işler 1870 tarzında işliyor. Şimdi yaptığımız iş çatlağı doldurmak. Harç çatlağın arkasına giderek barajın içinde bulunan bütün küçük delikleri, boşlukları dolduracak. Ekibin ilerleme kaydettiğini anlamanın tek yolu, hadi, bana biraz harç ver. Yüzeyde kabarcık görmeleri. İşte, burada çatlaktan harç geliyor. İletişimi sağladık. Şu anda sızıntının sınırlarını bulmuş durumdayız. Ve bu da resmen boşluğu dolduruyoruz anlamına geliyor. Pompala bebeğim. Harcı pompala. Şu haline bak. Bildiğin kas yaptın. Harç boşlukları doldurduktan sonra çatlağı sıvayabilirler. Kapat bakalım. 2 santim kalınlığında hızlı kuruyan bir çimentoyla. Burası güzellik için çamur banyosu yapılan yerlere döndü. Şuna bakın. Ömer harcı uyguladıktan saniyeler sonra dondu. Bu da bu eklemin tamamen kapandığı anlamına geliyor. Hem içten hem de dıştan kapatılmış durumda. Ama şunu unutmayın, bu 300 metrelik beton baraj boyunca 40 adet dikey eklem var. Birazdan derin her barajını, bu ağırmış hem de çok ağır, dünyanın en sert kayalarından birine bağlıyoruz. Oh, hayır, hayır.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Türkiye'nin doğusundaki Kaçkar Dağları'nın 1600 metrelik yüksekliklerinde akan 140 kilometre uzunluğunda bir nehir yatağı var. Araştırmacılar 30 yıl boyunca bu coğrafyayı inceleyerek derin er barajını yapmak için en uygun noktayı tespit ettiler. Bu dağlarda buldukları granit onlara dünyanın en büyük barajlarından birini destekleyecek tabanı oluşturdu. Bu baraj hakkında ilk dikkat çeken nokta aslında onun bir boğaza yapılmış olması. Böylece buranın bir parçası gibi duruyor, değil mi?
14: Evet, bu kayalar çok iyi. Ve nasıl denir? Bizler çok şanslıyız ki bu barajı tutan noktalar gerçekten mükemmel.
13: Bu inanılmaz çünkü baraja baskı yapan 1.9 milyar ton su var. Ve aslında siz de bu basıncı dağa iletiyorsunuz.
14: Evet, kesinlikle. Bu basıncı betondan dağa kaydırmayı başarabildik. Bu gerçekten inanılmazdı.
13: Mühendisler bu kemer şeklindeki barajı suyun gücünü dağa aktarabilmek için tasarladılar. Sorunsuz bir aktarım sağlayabilmek için dağın içindeki ekipler ilave destekler sağlıyor. Yani temel olarak Deriner Barajı iki dağ arasında büyük bir beton takoz. Ama ona 1.9 milyar ton suyu tutabilecek ekstra dayanımı vermek için barajı doğrudan dağa sabitlemeliyiz. Bugün biz bu işi kontak matkabı denilen bir yöntemle yapacağız. Haznenin neden olabileceği su basıncı baraj gövdesiyle kaya yüzeyi arasında dik gerilimlere neden olabilir. Bu da kayanın kırılmasına, barajın zayıflamasına neden olabilir. Bunu engellemek için ekipler kayayı baraja bağlıyorlar. Dağın barajla birleştiği yerde kayaya 12 metrelik bir delik açıp içine yüksek dayanıklı harç doldurarak ikisini birleştiriyorlar. Baraj gövdesi boyunca her 3 metrede bir olmak üzere toplamda 4000 temas noktasından delikler açacaklar. Bu ülke tarihindeki en büyük delme işlemi. Nasılsınız, ben Deni?
15: Gürkan.
13: Gürkan. Gürkan, bugün bayağı şık giyinmişsin. Tamam, şimdi burada neler olduğunu açıklayabilir miyim? Bu elimde gördüğünüz koca matkabın içi boş. Ve amaç bu matkabı kayanın içine sokup sağlam granitleri yakalayıp dışarı çıkarmak ve barajın doğru bir şekilde daha sabitlendiğinden emin olmak. Pekala, işte ilk parça. Bu kapalı 10 metrelik tünelde ekipler delik ilerledikçe matkap uçlarını yerleştiriyorlar. İşte gidiyor. Her biri 1,5 metre olan 10 kiloluk parçalar halinde. Bu çok ağır, hem de çok. Hadi. Tamam. Tamam, gönder gelsin. Burada bütün işi ben yapıyorum. Ceketi kirlensin istemiyor. Bu da sonuncusu, işte gidiyor. Duvardan, dağın içine. Tamam, şimdi dağın içine 12 metrelik çeliği soktuk. Ve son basamağa geldik. Bunu yerleştirmek. Bu kayayı delmemize yardımcı olacak suyu pompalayacak su pompası. Evet, ve şimdi de işte yerine gidiyor. Su matkap uçlarının içinden 900 Newton'luk bir kuvvetle pompalanacak.
4: Şimdi su.
13: Su sadece delmeyi kolaylaştırmıyor. Aynı zamanda matkabı da soğutuyor. Tahminimce beni uyarmaya çalıştın ama ben seni anlayamadım. Pekala. Evet, gördüğünüz gibi kayanın içine su pompalıyoruz ve matkap döndükçe graniti kesip oradan çıkarıyoruz. Matkap sert granit olan kayada dakikada 10 santim ilerliyor. Hazır mısın? Çıkar bakalım. İlerlemeyi takip etmek için matkap ucunu geri çekmeleri gerekiyor. Gidip bakalım mı? Biraz yardım, evet. Kazdıkları her temas noktasında 15'er kiloluk parçalar halinde toplam 110 kilogram kaya çıkarıyorlar. Matkabın başını çıkarıyoruz ve bu çıktıktan sonra... Tamam, tepe çıktı ve şuna bakın. Çelik silindirin içinde dağın içinden çıkardıkları neredeyse 1,5 metre uzunluğunda bütün granit olmalı. Tuttun mu? İşte orada. Gel bakalım. Vay canına. Şuna bakar mısınız? Bu inanılmaz. Muhteşem, katı, granit. Buradaki dağlar işte bundan oluşuyor. Şimdi yapmamız gereken şey deldiğimiz bu deliği betonla doldurup barajı kayaya sabitlemek. İlk olarak deliklerin içini kontrol ediyoruz. Gözle. Bu delik iyi görünüyor. Temiz. Sonra işçiler 10 metrelik bir boru yerleştirip içeriye 1900 litre harç dolduruyorlar. İt, işte oldu. Barajı dağ ile birleştirip deliği dolduruyorlar. Kilitle, şimdi hazırız. Harç hortumu vanaya, vana da boruya bağlı. Boru da deliğin içinde. Şimdi düğmeye bastığımızda burada beton bir kolon oluşturacağız. Güzel, düz bir beton kolon. Hadi betonlayalım. Harç zamanı. Türkiye'nin doğusundaki Çoruh Nehri dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri. Mescid dağlarından Karadeniz'e yılda 9 trilyon litre su taşıyor. Deriner Barajı'nı yapan mühendisler için zor olan kısımsa, bu nehrin yıllık akışının %85'inin sadece 3 ay içinde akması. Sezgisel olarak genelde nehirlerin sabit akan su kütleleri olduğunu düşünürüz. Ama gerçekte öyle değildirler. Çoruh Nehri'ni örnek alalım. Yaz aylarında bu nehir çağlayanlar gibi akarken, yılın geri kalanında toplam hacminin 1/10'una düşüyor. Ve eğer tutarsız bir enerji kaynağından tutarlı bir enerji istiyorsanız, bu da bir sorun demektir. Lakin hidroelektrik barajlar bu sorunu çözdü. Şimdi bahar aylarında bu nehir coşkunken, barajda büyük bir enerji potansiyeli birikiyor. Ve şehirlere istediğiniz anda elektrik verebilmeyi mümkün kılıyor. Yani bir anlamda bu hazne ve baraj büyük bir şarjlı pil gibi çalışıyor. Mühendisler haznenin en fazla 1,9 milyar ton su tutmasını planlıyorlar. Fakat ağır yağmurları bahar erimesiyle çakışırsa, bu baskınlar barajı aşıp 249 metrelik bir şelale oluşturabilir. Bu da nehir yatağının bozulmasına ve barajın temelinin sarsılmasına neden olabilir. Bu baskın suları tahliye etmek için mühendisler yenilikçi bir güvenlik önlemi almışlar. Ağız adı verilen 8 adet 6 metrelik su salma vanası barajın 60 metrelik noktasına yerleştirilmiş. Bana bu ağızlardan bahseder misin? Neden bu kadar önemliler?
14: Bunlar en kötü sel koşulları göz önüne alınarak tasarlanmıştır.
13: Yani bu bir çeşit tehlike anında camı kır durumu değil mi?
14: Evet, onun gibi bir şey.
13: Baskın zamanlarında bölge bir ayda aldığı yağmuru sadece 2 günde alabiliyor. Bu baskın sularının hızlı tahliyesi için mühendisler baraj yüzeyinin 180 metre altında su basıncının maksimum olduğu noktalara bu ağızları yerleştirmiş. Açıldıklarında saniyede 7 milyon litre su saatte 190 kilometre hızla fışkıracak. Kapalı olduklarında bu basıncı zapt edebilmek için ekip 2 farklı kapak kullanıyor. Kuru tarafta 8 adet ayrı ve hazne tarafında ise 1 adet 30 tonluk çelik bir kapak. Bu büyük kapak ekibin şu anda yerden 150 metre yükseklikte inşa ettiği 210 metrelik bir çelik rayın üzerinde çalışıyor. Şuna bakın, bu büyük kalın açılı demirler sanki dikine çalışan bir tren yolu parçası gibi. Bu rayları barajın yüzeyine monte edeceğiz. Ve böylece kapaklar bu raylar üzerinde açılarak su basıncını salmaya yarayacaklar. Her 210 metrelik ray 71 parçaya ayrılmış. Ve ekip bunları teker teker monte ediyor. İşlem başlıyor. Şimdi rayı kafese bağlıyoruz. Bu kafes şu sarı vinçe bağlı ve bu sarı vinç kafesi alıp 180 derecelik bir dönüş yapıp bizi barajın öbür tarafından aşağı indirecek. Aman tanrım. Peki bir sorun var. Bu korkutucu mu?
0: Yalan söyleyemem. Tabii ki.
13: Eğer birine bu korkutucu mu diye sorar ve evet bayağı kötü cevabını alırsanız kötü bir yerde olduğunuzu anlarsınız. Tamam çocuklar. Evet.
0: Tamam.
13: Yükseliyoruz. İşçiler yerden 180 metre yükseklikte aşağı inmeye başlıyorlar. Ve bu da uçurum. Vay canına. Bu çok dik bir iniş. Yukarıdaki mobil vincin yardımıyla kafes barajdan aşağı nakliyatı sağlıyor. Ve onun açık tarafı işçilerin baraj yüzeyine erişimini sağlıyor. Tamam, şu anda doğru açıya ulaşıyoruz ve aşağı iniyoruz. Şu anda bulunduğumuz kafes baraja doğru döndü ve burada da gördüğünüz gibi aşağı kadar barajın kavisli yüzeyinde kayacağız. Barajın inşa şekli biz aşağıya indikçe kafes baraj yüzeyine daha fazla yaklaşacak anlamına geliyor. Bu normal mi bu ses? Bu ses hakkında fikrin ne? Aman tanrım! Bu ses insanın içine işliyor. Bu bir tahtadaki tırnak sesinden çok daha kötü bir ses. Barajın yüzeyini kazıyarak aşağı iniyoruz sanki. Aa, geldik mi? Tamam. Şimdi yapmamız gereken şey bu ray kafesle zincire bağlı. Onu sıkıca tutuyoruz. Zincirleri çözüyoruz ve rayı serbest bırakıyoruz. Sonra onu daha önceki ray parçasının üzerine oturtuyoruz. Gevşettin mi? Bir sel baskını sırasında bu kapakları açmak için operatörlerin sadece dakikaları var. Kapağın düzgün çalışması için her bir ray parçasının mükemmel bir şekilde diğerleriyle hizalanması lazım. Dışarı mı geliyoruz? Dışarı çekiyoruz ha. Tamam işte oldu, yaptım. Ve şimdi de ileri doğru kaydırıyoruz. 10 santimetre daha. Tamam. Bu hizalamanın doğruluğunu kontrol etmenin tek yolu... Hayır, bunu yapmadı. Ona dışarıdan bakmak. Yaptı, yaptı. Ve şimdi başkaları da yapıyor. Bu bir salgın. Ve 1 milimlik hassasiyette ölçümler yapabilmek için bir gözlemci rayların üzerine çıkmak zorunda. Yukarı mı? Tamam. Bunu yakından incelemek için bizim de yukarı çıkmamız gerekiyor. Tamam, şu anda kafesin tepesinde dikiliyoruz. Ve işçiler rayın son pozisyonunu kontrol ediyorlar. Elindeki alet ve karşıdaki bir lazer yardımıyla rayın kesin noktasını onaylayacaklar. Ve herkes onay verdiğinde son kaynağa başlayacağız. Adam kafesin dışında aklını yitirmiş olmalı. Şuna bak. Ama şunu unutmamak gerekir. Bu yerleştirdiğimiz rastgele bir parça değil. Bu rayın bir öncekine, onun da ondan öncekine bağlanış şekli bu.

0: baskın kapaklarının çalışmasındaki en önemli faktör. Yani kesinlik son derece önemli. 180 metre uzaklıktaki dağdaki gözlemci, rayın son konumunu onayladıktan sonra kalıcı olarak kaynaklanabilir. Tamam, hadi şunu kaynaklayalım. 30 tonluk kapağın yerinden sapmaması için olamaz. Kaynakçının 3 milimlik bir sapma payı var. Yavaşça ilerliyoruz, işte oldu, şuna bakın. Güzel oldu. Hiç de kötü bir kaynak değil.
1: Çok güzel.
0: En güzel kaynak olmayabilir ama görüyorsunuz. Alttaki rayla üstteki ray mükemmel bir şekilde oturdu. Bu ray 300 metrelik bir kavis üzerinde ilerliyor ve her kapak için 2 ray var. Ve 8 kapak var. Yani bu arkadaşlar gelecek aylar boyunca bu kafeste saniyede 7 milyon litre su boşaltacak, su seviyesini düşürecek ve barajın güvenliğini sağlayacak ağızların kapaklarını yapmaya devam edecekler. Oldukça zor bir iş. Ama çok da önemli. Sen iyi bir adamsın.
2: Sağ ol.
0: Sırada dünyanın en güçlü nehirlerinden birine yön vereceğiz. İşte geliyor. 30 bin inşaat demiriyle. Vay canına, bu acayip bir iş. Hidroelektriğin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Çok basit bir fiziksel kavrama dayanıyor. Yer çekimi. Su yüksek bir yerde durduruluyor ve oradan daha aşağıdan bir yere iniyor. Bu işlem sırasında salınan kinetik enerji yakalanarak elektriğe dönüştürülüyor. Çoruh Nehri 430 kilometrelik yolu boyunca yaklaşık 3 kilometre yükseklik değiştiriyor. Dünyadaki en dik nehirlerden biri ki bu sayede mühendislere sadece Deriner Barajı'nı değil, onun üzerinde 9 farklı barajı inşa etmelerine olanak sağlıyor. Bu 10 barajlık sistemin çalışması için Deriner Barajı haznesi dolduğunda suyu bir sonraki baraja aktarmaları gerekiyor. Bu yüzden mühendisler tarihin en büyük tahliye yollarından birini yapıyorlar. Delerek ve patlatarak 10 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda tüneller açarak suyu haznenin üzerinden bir sonraki barajın akıntı yoluna aktarıyorlar. Ve bu yollar 18 derecelik bir açıda olmalı. Sanırım burada düşeceğim. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim.
0: Burası çok dik bir tünel. Sürekli buna dayanabilmek için dağ keçisi gibi olmak gerekiyor, değil mi?
2: Evet.
0: Uzun süredir burada mısın? Maksimum dayanım sağlayabilmek için tünel 60 santimlik 3 katlı çelikle desteklenmiş bir betonla yapılıyor. Benim durduğum yerden bu tünelin nasıl yapıldığını anlayabilirsiniz. Şu anda beton duvarın içindeyim. Burası dış sınır, burası da iç sınır. Ve şimdi tünelin şeklini oluşturmak için demir iskeletini yapacağız ve üzerine beton dökülecek. Çıkıyorum. Açı iskele kurmak için çok dik olduğunda çalışanlar 10 metrelik kafesin üzerine korumasız olarak çıkmak... O işte geliyor. Ve 30 bin demir parçayı birbirine bağlamak zorunda. Oo, bu çok acayip bir iş. Tamam. Aşağı indir. Tamam. Pekala. Buradaki sistem böyle çalışıyor. Ben ve demir işçilerinden oluşan ekibim her parçayı yerine bağlayıp sonra diğerine geçiyoruz. Döndür, aleti getir. Ekip kafesin 6 metrelik bölümünü tamamlayınca beton kalıbını yerine getiriyorlar. Evet. Onur, kalıp bu mu?
2: Evet.
0: Bu bütün kırmızı aparat.
2: Evet.
0: Yani bu çelik iskelete dayanıyor. Biz betonu döküyoruz, burası tünel şeklini alıyor ve biz de ilerliyoruz.
2: Evet. Onu kapatacağız ve evet, hidrolik bir sistemle yukarı taşıyacağız. Hı-hı. Ondan sonra da tekrar açıp tamam, betonu dökeceğiz.
0: Hadi o zaman. Kalıbı getirelim.
2: Tamam.
0: Yolu göster.
2: Hadi.
0: Dün dökülen beton donduktan sonra ekip kalıbı çıkarıp bugün dökülecek betonun yerine taşıyor. Evet, çok basit bir işlem. Bir pim kalıbı gergin tutuyor. Ben pimi çıkarınca kalıp düşecek. Tamam, hadi bakalım. İşte başlıyoruz. Geliyor. Hiç yerinden oynadı mı?
2: Hayır. Daha sıkı vur.
0: Daha sıkı. Ben çabuk pes etmem. Tamam, işte geliyor. Hazır mısın? Adı ne bu arada?
2: Tayfun.
0: Tayfun. Senin adın Tayfun mu?
3: Benim adım Tayfun Gür.
0: Tayfun Güş.
3: Tayfun Gür.
0: Vegas'ta bir boksör ismi gibi. Evet, mavi köşedeki boksörümüz bütün vücudu saran turuncu tulumuyla hareketle yapıyor. Bir uppercut geldi. Bir uppercut geldi. Tamam Tayfun, hadi şu kötü çocuğu çıkaralım. İşte geliyor. Evet. Oynuyor. Oynuyor. Evet, tamam. Tamam Tayfun. 8 kişilik ekip destekleri kaldırıp hidrolik motoru çalıştırıyor ve Vegas'ta bir boksör ismi gibi. Evet, mavi köşedeki boksörümüz bütün vücudu saran turuncu tulumuyla hareketle yapıyor. Bir uppercut geldi. Bir uppercut geldi. Tamam Tayfun, hadi şu kötü çocuğu çıkaralım. İşte geliyor. Evet. Oynuyor. Oynuyor. Evet, tamam. Tamam Tayfun. 8 kişilik ekip

0: Bu harika. Aynı katlanan bir kapı gibi. Aşağı geliyor. Kalıplar kapandıktan sonra duvarlar açığa çıkıyor. Ve kalıp ilerlemeye hazır. Ama tünel ağır makinelerin kalıbı yukarı çekmesi için çok dik. Bu yüzden mühendisler eşi benzeri olmayan, kendi kendine hareket edebilen bir kalıp tasarlamışlar. 2200 paskallık bir basınçla hareket eden hidrolik bir kol kalıbı 20 dakikada 7 metre kadar ilerletebiliyor. Kalıbın yerinin değişmesiyle birlikte tünelin son halini görebilirsiniz. 700 metrelik eğilen ve dönen bu tünel, Çoruh Nehri'nin barajı bypass etmesini ve diğer barajlara ilerlemesini sağlayacak. Deriner Barajı sadece Çoruh Nehri'nin yapısını değiştirmiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin iş gücü yapısını da değiştiriyor. Bu 1.6 milyar dolarlık proje binden fazla mimar, mühendis ve işçi için de bir eğitim ortamı sağlamış durumda. Evet Melih, senin gibi genç mühendisler bu proje sayesinde baraj yapımı konusunda bayağı tecrübe edindi. Çünkü Türkiye gelecek 20-30 yıl boyunca bunlardan çok daha fazla yapacak.
1: Evet, bu benim gibi genç mühendisler için çok iyi bir tecrübe oldu. Çünkü bu benim ülkemin geleceği olacak.
0: Deriner Türkiye'nin gelecek 10 yılda yapacağı 1700 projenin ilki konumunda. Ve bütün bu işçiler dünyanın en gelişmiş barajlarından birinde öğreniyorlar. Ve bu yeniliklerin bir tanesi de barajın 90 metre altında yatıyor. 1.9 milyar tonluk haznenin ağırlığında su çok yüksek basınçla 4 hidroelektrik türbine aktarılacak. Bu basıncı kontrol edebilmek için mühendisler dünyanın en dayanıklı emme tünellerinden birini inşa ettiler. 120 metre uzunluğundaki bu tünel 47 adet karbon çelik halkadan oluşuyor. Bugün ekipler 23. halkayı yerine yerleştirip kaynaklamasını yapacaklar. Şimdi benim sorum şu, biz zaten çok iyi bir tünelin içindeyiz. Neden bunu böyle beton olarak bırakmıyoruz?
1: Basınç. Basınç o kadar yüksek ki daha güçlü bir şey yapmak zorundaydık.
0: Yani su tünel boyunca ilerlerken o kadar yüksek basınçta olacak ki
1: evet.
0: Bu basınç tünele zarar verebilir değil mi?
1: Evet, bu çok tehlikeli.
0: İşte geliyor, şuna bakın. Her çelik halka 28 ton geliyor. İşçiler önce bir vinç yardımıyla onu dik konuma getirmek zorundalar. Gördüğünüz gibi bu parça dik konuma getiriliyor. Şimdi onu düzgünce ayarlayıp diğer halkayla birleştirmemiz gerekecek. Ama tanrım, yere sürtüyor, şuna bakın. Aa, dikkat, dikkat, dikkat. Aman tanrım, halkayı dikebilmek için ekip halkanın dibine ekstra bir kuvvet uygulamak zorunda. Her şey hazır mı? Bunun için şahmerdan yöntemi kullanıyorlar. İtiyor mu? Şuna bakın, kamyondaki adam halkayı itiyor. Bunu her zaman böyle mi yapıyorsunuz?
1: Evet.
0: İşte geliyor. Halka 10 metre yüksekliğinde. Ve tünelin tepesiyle arasında sadece 5 santimlik boşluk kalıyor. Bu çok dar. Yani gölgeden parçanın tepesinin inanılmaz derecede yakın olduğunu görebiliyorsunuz. Şuna bakın, ışık buradan sağ kurtulamayacak. Çok dar. Başardın mı? Ha, başardı. 2 yıl içinde bu tünel Deriner'in rekor kıran haznesinden gelen 9 milyon litre suyla dolacak. Ve Türkiye'nin en büyük santrallerinden biri gelecek yıllarda Türkiye'nin büyüyen şehirlerinin gittikçe artan enerji ihtiyacını karşılamaya başlayacak. Türkiye'nin modernleştiğini hissedebiliyor musunuz?
1: Evet, biz sürekli modernleşiyoruz. Bu benim ülkem için çok önemli. Ve enerji üretiminde suyun önemi bu asır boyunca en önemli şeylerden biri olacak.
0: Yani Türkiye için hidroelektrik çok önemli olacak. Çünkü bunu destekleyecek olanaklarınız var.
1: Evet, kesinlikle. Bu enerjide bağımsızlık anlamına geliyor.
0: Barajlar hakkında çok inanılmaz bir şey var. İçme suyu, tarım ya da enerji için olsun, barajlar şehirlerin ve ülkelerin geleceğini değiştirme yeteneğine sahip. Türkiye için de durum bu. Büyüyen ekonomiye enerji üretmenin yanında enerji,

0: bağımsızlığınıza doğru atılan büyük bir adımdır da. Ve fosil yakıtların zamanla tükeneceği gerçeği göz önüne alınırsa, dünya üzerindeki bütün ülkeler bu gerçekle yüzleşmek zorunda.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Yanlış anlamazsan sana bir şey soracağım. Siz neden bu evde oturmuyorsunuz?
1: Çocukluğum geçti bu evde benim. Çok severdim burayı. Erol'la evlenince ayrıldım buradan. 6 yıl önce babam vefat etti. Geçen yıl annemi kaybettik.
0: Sen benim kusuruma bakma lütfen. Kendi eviniz sonuçta. Burada oturmadığınız için merak ettim. O nedenle sordum.
1: Kendi evini kiraya veriyorsun. Kirada oturuyorsun. Ama yapamam ben burada.
2: Aa, unutmadan ben sana kira sözleşmesini getireyim.

0: Burada işte. Kadir'e de imzalattım.
1: Teşekkür ederim. Bana kalsa uğraşma, bunlarla da formalite işte.
0: Hayırdır inşallah. Ben bakıp geliyorum hemen. Anne.
2: Baskın yaptım kızım. Müsait misin?
1: Buyurun geçin.
0: Terlik vereyim size.
2: Sağ ol kızım.

0: Anne, ev sahibimiz Alev Hanım.
1: Hoş geldiniz teyzeciğim.
2: Hoş buldum.
0: Aşk olsun anne. Niye söylemedin geleceğini? En azından bir şeyler hazırlardım. Kadir de söylemedi hiç.
3: O da bir şey bilmiyor zaten. Ben çarşıya gitmiştim de bir gelinimi göreyim dedim.
0: Babam nasıl oldu? Geçenlerde çok rahatsızlanmış.
3: Kafası gidip geliyor işte. Biz miadımızı doldurduk artık kızım.
0: Aa, öyle deme anne. Çay koyayım mı size?
3: İyi, bir tane içeyim de öyle kalkayım.
4: Aylin Hanım, bir bakar mısınız? Serdar Bey gönderdi mi dökümü?
5: Yok, göndermedi henüz.
4: Bir arayıp sorsana. Geç kalacak sonra.
5: Hemen arıyorum.

0: gideceğim, bir lavaboya gideceğim.
1: Alo. İyiyim canım, sen nasılsın?
2: Evet evet, hallettim, merak etme. Sözleşmeyi de verdim. Çok mu geç kalacaksın? Tamam, bekleyeceğim. Uyumam uyumam, beklerim ben seni. Bak Kadir,
1: annen geldi şimdi.
3: Annem mi? Ne zaman geldi?
1: Yarım saat falan oldu. Çay içtik, konuştuk biraz. O da çok beğendi evi.
3: Dün arayıp adresi istedi ama anca hafta sonu gelirim diyordu.
1: Ben de şaşırdım. Çarşıyaymış, dönüşte de bize uğramak istemiş.
3: Versene bir konuşayım.
1: Yok, şimdi tuvalete gitti. Ben aradığını söylerim ona.

0: Başım döndü. İlaç çektim, su almaya geldim. O sırada düştüm.
1: İyisin değil mi şimdi biraz daha?
0: İyiyim, iyiyim. Bana şu ilacını versene, bir de su.
2: İyi misin teyzeciğim?
0: İyiyim kızım, iyiyim. Kadir'e söyleme sakın, endişelenir sonra.
1: Biraz daha iyi misin şimdi?
0: İyiyim, iyiyim. Bana bir taksi çağır da ben gideyim.
1: Olur mu anne? Daha yeni geldin.
0: Ahmet komşu da merak ederler. Bana bir araba çağırsanız.
2: Ben bir Hikmet abi arayayım.
0: Tepsiye de elim çarptı. Bardaklar tepside kırıldı hepsi.
1: Önemi yok. Olur mu öyle şey anneciğim?
2: Hikmet abi müsait misin? İşin yoksa 15 dakika sonra annemlere gelsene. Tamam, bekliyoruz. Geliyor.
1: Tamam.
0: İyiyim, iyiyim.

0: Annen eve geldiğinde yüzüme öyle bir baktı ki korktum. Sanki anladı her şeyi.
1: Korkuyorum Kadir. Her şey ortaya çıkacak, herkese rezil olacağız diye. Bu şekilde ne kadar devam edecek? Madem böyle olacaktı, neden evlendin onunla?
2: Kocanla buluştuk bugün. Her şeyi anlattım ona. Hiçbir şey anlamamış gibi yüzüme baktı boş boş.
1: Ne diyorsun sen Kadir? Kadir? Kadir konuşsana.
3: Anne babam geldi.

0: yolumuz Alev. İyi misin?
1: İyiyim. İyiyim. Kötü bir rüya gördüm sadece. Korktum biraz.

0: Kadir.
1: Hı.
0: Annen söyleme dedi ama bugün eve geldiğinde yere yığıldı. Başı dönmüş.
2: Neden söylemedin ki daha önce?
0: Ya ben bilemedim. Annen de söyleme deyince.
2: Anne. İyi misin? Neden söylemedin bana? Yok, söylemedim. Saçma sapan iş yapma anne, neyin var? Tamam, yarın hastaneye git. Ben ara randevu alırım sana. İyi değilsen geleyim bak. Tamam, sen yat dinlen. Babam nasıl? Tamam anne. Hadi iyi geceler.
0: Kadir, özür dilerim.
2: Tamam, sorun yok.
0: Alev de buradaydı, o da çok meraklandı.
2: İyiymiş şimdi. Yaşlı insanlar, hayatım Allah korusun, her şey olabilir.
0: Doğru söylüyorsun, haklısın.
2: Elif'ten haber var mıymış?
0: Yok. Ben de çok merak ediyorum onu Kadir.

0: Canım, bir bardak su ver teyzeye. Yazık, nefes nefese kalmış.
1: Tamam.
2: Sağ olasın kızım. Al.

0: Ben çıkıyorum, geç kaldım.
1: Akşama gelirken salatalık malzeme alsan iyi olur.
0: Tamam canım, alırım. Hadi hoşça kal kızım.
2: Güle güle babacığım.
1: Eda, hadi sen de hazırlan, servise gelir şimdi.
2: Tamam.
1: Aman senin çıkıyorsun, güzel kızım.

0: deminden beri arıyorum. Niye açmıyorsun?
1: Duymadım.
0: Okuldan aradılar şimdi. Eda'nın servisi kaza yapmış.
1: Ne?
0: Kadir'in arabasına çarpmış. Eda iyi, ben konuştum. Merak etme diye aradım.
1: Doğruyu söyle Eda, iyi değil mi? Bir şey yok.
0: Yok iyi, bir şey yok. Hadi şimdi kapatmam lazım.
1: Tamam canım. Sağ ol. Ben Eda'nın annesiyim, Alev Erbudak. Kızım servis kaza yapmış. Kızım iyi mi diye aradım.
2: Kaza mı? Ne kazası Alev Hanım? Yok öyle bir şey.
1: Nasıl olur, az önce eşimi aramışsınız. Servis kaza yaptı demişsiniz. Eda iyi mi? Doğruyu söyleyin.
2: Biz kimseyi aramadık efendim. Servislerin hepsi geldi. Yanlışlık oldu herhalde.
1: Tamam. Teşekkür ederim.

Kusura bakma. Habersiz geldim. Telefonumu evde unutmuşum da. Kafam allak bullak. Müsaitsen içeri girebilir miyim? Gel. Sinirlerim çok bozuk. Senden başka gidecek kimsem de yok.

0: tekrar Kadir'i gördün?
1: Bilmiyorum. Dün annem mutfakta yere yıldığından beri dengem bozuldu galiba.
2: Olur öyle arada. Takma kafanı.
1: Kadir'i arayabilir miyim senden? Telefonumu evde unuttum ya, merak eder şimdi.

0: Alo. Kadir benim. Evet Alev, eve geldim. Telefonumu evde unutmuşum. Merak etme diye aradım.
1: Tamam, söylerim. Görüşürüz. Çok selamı var sana.
0: Kadir'e hiçbir şey anlatmadım. Çok endişelenir çünkü.
2: Dilek, kusura bakmazsan yemek yapacağım ben. Eda da erken gelecek bugün.
1: Tamam, ben de zaten kalkıyordum. Teşekkür ederim beni dinlediğin için. Tekrar özür dilerim, habersiz geldiğim için. Hoşça kal.

0: Babam nasıl oldu anne?
1: İyi değil oğlum. Sen evden gidince daha kötü oldun.
0: Babacığım, bir yere gitmedim ki ben. Geleceğim hep, merak etme.
1: İlaçlarını da istemiyor. Zorla içiriyorum.
0: İlaçlarını içmen lazım baba. Olmaz öyle. Sen nasıl oldun anne? Hastaneye gitmemişsin.
1: Benim yok bir şeyim oldu. Başım döndü sadece. Yaşlandık artık.
0: Anne bak, ben bir bakıcıyla konuştum. En azından gündüzleri gelip babama bakacak. Hem sana da yardımcı olur.
1: Ben bakıcı falan istemem. Yabancı sokmam evime. İstemiyorum. Yeni yeni adetler çıkarma. Elif'ten haber var mı?
0: Elif'ten haber yok anne. Ben de sordum dün Dile'ye ama bir haber yokmuş.
1: Ben de çok üzülüyorum o kızcağıza.
0: Anne açma şu konuyu yine. Kaç defa konuştuk? Hadi ben kalkıyorum.
1: Peki, sen nasıl istersen.
0: Dilek merak etmesin. Hadi babacığım. Sizi çok seviyorum.

0: Anneciğim uğrarım ben yine. Sen de habersiz bırakma sakın beni.
1: Bırakma.
0: Ne oluyor?
1: Baban ilaçları düşürmüş. Sen yine gel olur mu? Ben gelemiyorum biliyorsun. Babanı yalnız bırakamıyorum.
0: Tamam anne. Sen de gelirken haber ver. Öyle habersiz gelme bir daha. Hadi güzel.

0: Geçmiş. Bir şey kalmamış. Oğlun yanında hiç rahat durmuyorsun maşallah. Ne anlatacaksın oğluna? Annen beni uyutup kesiyor mu diyeceksin ha? Allah'ın cezası herif. Bunlar hep senin yüzünden zaten.
1: Ben hiç iyi değilim anne. Deliriyorum galiba. Sonra arkamı döndüğümde tekrar Kadir'i gördüm. Birden korktum yere düştüm.

0: Sağ ol kızım, bitirdim. Hadi geç yat sen artık, geç oldu.
1: Tamam anneciğim.

0: Edo? Edo?
1: Ne yapıyorsun burada? Anne, ne yapıyorsun burada?

ben tek başıma halledeceğim. Ama sen bırakma.

0: ihtiyacı oldular. Ev tutunca da 2-3 kere ziyaretine gittim. Öyle böyle 2-3 defa görüştük işte. Erol'a da anlatamıyorum deli diyecek diye. İyi ki geldin. Kimseyle paylaşamıyorum yaşadıklarımı. Nereden tanıdın bunları? Tanımaz olaydım.
1: Hay Allah ya. Kafana taktın demek ki adamın annesi bayılınca. Gel çıkalım biraz rahatlarsın.
0: Başkası anlatsa inanmam böyle şeylere. İnsanın başına gelince anlıyor demek ki.
1: Hadi giyin üstünü. Hem seni birine götüreceğim. Bir de ona anlat. Bakalım ne diyecek.
0: Eda 3,5 gibi geliyor ama.
1: Döneriz o saatte, sen merak etme.